0: diyelim ki niye under olayım ya? Ya böyle bir şey var mı ya? Galatasaray'da o zaman bana da verin abi. Yani ben 1 milyona da oynarım o zaman. Ya bir sürü insan var ya asgari ücretli. Ya işine giderken hazır işini yapmayan birisinin para aldığı bir dünya var mı? Var. Futbolda İlkay var işte mesela. 6 milyon euro veriyorsun. Çoğulu hazırlık maçlarına çıkıyor. Galatasaray'a 2 yıllık. Abi, sorsan çocukluğunda Galatasaray'dı. Ölüyor. Kanı bileğini kesen Galatasaray. Olmayın arkadaş Galatasaray'dı. Gerçekten olmayın. Siz Galatasaraylı olduğunuz zaman Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Yani o yüzden yani bana Hamit kadar bile bak Hamit kadar bile şey vermemiş, performans vermemiş bir oyuncunun çalışmaya çalışmıyorum, çalışsam da hazır olmasam gibi böyle saçma sapan cümle kurması hakikaten sinir bozuyor. Hele hele şu dönemde yani hani insanlar evine ekmek götüremiyor, ne kirasını ödeyemiyor, ne problemler yaşıyorlar. Beyefendiler geliyor burada ben ne oynasam ne olur, oynamasam ne olur modundalar ya. Bir zahmet gönderin şu adamları ya. Vallahi gönderin ya. Ben okeyim yani. Hani ben altyapıdan çıkmış bir oyuncuyu okeyim yani. Ben ilk ayla oynamayalım yani. Mümkünse de Türk pasaportu Türk olup Avrupa'da 35'i deviren hiçbir oyuncuyu da Türkiye Süper Ligi'ne transfer etmeyelim arkadaşlar ya. Bir tane yok ya. Bir tane gelip de bizi böyle Hacı gibi, Ceko gibi, Adiç gibi, ne bileyim işte Hoydonk gibi alıp da bizi böyle yukarılara çıkartan bir tane de böyle gurbetçi oyuncumuz yok ya. Her gelen yatıyor arkadaş ya. Her gelen ya. Her gelen yatıyor, biz bunlara süperstar muamelesi yapıyoruz ya. Almayın arkadaşlar. Vallahi sesim birileri duysun da yani bir daha yasaklansın ya. 33 üstü Türk milli takımı ve Avrupa'da üst düzey oynamış hiçbir oyuncuyu Türk Süper Ligi'ne almayın. Getirmeyin. Çünkü küçük görüyorlar bizi. Vallahi küçük görüyorlar. Ligimizi küçük görüyorlar. İdmanlarımızın kalitesini küçük görüyorlar. Hakemlerimizi küçük görüyorlar. Sorsan ama muhteşem Türk, muhteşem şey. Yani ya şimdi al, yani Mesut Özil'e de gireceğim. Girmiyorum bak. Çurda tutuyorum kendimi. Evet. Boş ver yani.
1: Mesut Özil diyorsun. Ve eşittir İlkay Gündoğan gündemine. Bugünkü İlkay Gündoğan Galatasaray ile ilişkisini ön plana çıkarıyorsun. Bu arada gelen mesajlara da bakacağız. Oralara da döneceğiz. Bir de reklamımız var. Reklama da gideceğiz ama İlk etapta dünden ilerliyoruz. Dünün kararlarından ilerliyoruz. Serkan Çetiner seninle dün yayın yaptıktan hemen sonra birçok son dakika bilgisi de geldi hatırlarsın. Orada TFF'ye ilişkinde oraları da gireceğiz, oraları da konuşacağız ama öncesinde gelen mesajlara bakacağım. Selamlar. Murat Yakın niye düşünülmüyor hiç mesela demiş milli takım için. Milli takıma geçmiş direkt buradan konuyu oraya bağlamış. Kolay gelsin hayırlı yayınlar selamlar dört gözle bekliyoruz program başlasın diye demiş Necmettin Bey. Sakaryalı Necmettin Bey'in mesajı böyle. Tabi Tatangalar mutlu. Yarın da bir maçları var İskenderun'la 19'da. Liderler daha ne istesinler yani. 5'te 5'le gidiyorlar. 3 puanları toplaya toplaya gidiyorlar. Bu arada Yaşar Bey karar verin ama lütfen yani. Bir insana tepki vermenin dozu ben sizi dinlemiyorumsa eğer hani dinlemeyecekseniz eğer söyleyin dinlemeyin. İlk önce Yaşar Bey şöyle yazdı bak Serkan Çetiner varsa şimdi Fenerbahçeli olduğu için seninle de bazı konularda anlaşamıyor Yaşar Bey dinleyicimiz anlıyorum ama Serkan Çetiner varsa ben müzik dinleyeyim kardeşim iyi yayınlar size hani bu bir tepki aslında Serkan Çetiner varsa biz yokuz tepkisi bunu yazıyor 12-12'de şimdi de 12-33'te dayanamıyor dinlediği belli Serkan Çetiner'e şöyle diyor Serkan Bey bence bir sistemden gelen sistem oyuncusunun sistemsiz kaos futboluna uyum sağlayamamaları olabilir mi sizce bunun nedeni demiş. Saygılar ben Yaşar demiş. Ne kadar doğru tespitler yapıyor. Bir Beşiktaş taraftarı olarak katılıyorum her kelimesine demiş. Mesela böyle düşünenler de var. Mehmet Maska'nın mesajı da böyle. Serkan Çetiner'i YouTube'da da dinleyelim demiş. Dinleyicimiz farklı bir dinleyicimiz. Serkan Çetiner farklı bir kanala çıkıyor mu diye soran var. Kimdir bu Serkan Çetiner? Hayran kaldım diyen var bir diğer tarafta. Yani şu an sana gelen mesajları okursak herhalde program seni de böyle övmekle geçer Serkan Çetiner. Gelen mesajlarla. Ama bir diğer tarafta söylediklerinde İlkay Gündoğan kısmına o kadar çok katılıyorum ki. Yani o İlkay Gündoğan'ın karma alan dediğimiz Mixon'da basın mensuplarının önünden geçtiği anlar bir klip haline getirilse abi. Çok güzel bir şarkı biliyorum oraya uyacak da. Serkan Çetiner İlkay Gündoğan konusunda senin söylediklerinle de bağdaştırarak.
0: Ya İlkay aslında yani şöyle söyleyeyim yani bu bir patlama aslında. Evet. Yani burada Likay da değil. Yani
1: konu o da değil. Sistemden bahsediyorsun.
0: Evet evet. Yani hani burada İlkay belki bunların arasında en şey olanı. Hani bir yıldır adam daha bizle. Ama ben yani diyorum ya bak Mesut Özil mesela. Yani senin milli takımını seçmiyor. Kariyerim için iyi bir yer değil diyor ama sonra geliyor sana Müslümanlık öğretiyor. Sana Türklük öğretiyor. Ya girme kardeşim bu işlere. Girme, ben senin Real Madrid'deki Mesut Özil'i göreyim. Ben onunla gurur duyayım. Sen ne kadar bizi seçmesen de ben seninle gurur duyarım yani. Ama sen işte farklı farklı maddeler kullandın. Arsenal kariyerin düşüşe geçti. Seni büyük bir maaş yükünden kurtararak, sana büyük yatırım yaparak Fenerbahçe'ye getirdiler. Ne oynadığın belli değil. Hocaya kafa tuttun. Sisteme kafa tuttun. Sonra gittin Başakşehir'e, sakatım dedin. Hiçbir şey oynamadın. Ve Türk futboluna hiçbir şey vermeden milyonlarca euro para kazanarak futbolu bıraktın. Şimdi gelip bana vatandaşlık şeyi yapma. Yani sen bunu yapabilecek en son insansın yani. Hani çünkü niye, ben senin kariyerinin gözümüzün önünde yaşadık. Yani sen ünlüsün ve görüyoruz seni yani. Hani sen polisin açıkla birlikte kavgaya girdiğinizde sen arabaya kendini kilitlerken seni gasp etmeye çalışan adamın peşinden koşan polisin açı gördük biz. O yüzden bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın. İşinizi yapın. Yapamıyorsanız da susun dostum ya. Parayı kazanan sizsiniz zaten. Yani hayat yaşayacak kişi sizsiniz. Getirmeyin yani, bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın yani. O olmuyor, eğreti duruyor yani. Anlatabildim mi? Yani ben bu gurbetçi konusunda bir şey olarak, yani böyle hani gurbetçi futbolcuların teknik olarak bazı şeyleri görmüyor, bilmediklerine bağlıyorum. Yani hani gerçekçiliğin dışında yaşadıkları için onu bilmiyorlar. Ondan sonra da içine girmeye çalıştıklarında da eğreti duruyor. Beceremiyorlar yani. Hani mesaj vermeye çalışıyor, örnek göstermeye çalışıyorlar. Olmuyor yani. O yüzden ben bu işin hani spor anlamında belli bir levele gelmiş yetenekli oyuncularımızın Avrupa'da futbola, Avrupa'da devam etmelerini gerektiğini düşünenlerdenim yani. Maalesef öyleyim. Yani çünkü veriler çok net yani. Hani kimse vermemiş, bir şey verememiş yani. Bak geliyorlar, sözleşme yapılıyor, kulüpler süperstar parası veriyor ama bir karşılığı yok yani hani bunun. Ne yapalım yani? Bu böyle yani. Hani bütün hem Süper Lig tarihine bakalım, bir tane öyle oyuncu yok ya. Yok ya maalesef. Keşke olsa ama yok. Olmuyor.
1: Peki bir araya gideceğim. Bu arada ben Yaşar Bey'i yanlış anlamışım. Yaşar Bey, sizden özür dileyelim. Her halükarda seviyorum seni, olsun yanlış anladın ama demiş. Orada tam tersi, mecburen müzik dinlemeyi bırakıp seni dinleyeceğiz, Serkan Bey'i dinleyeceğiz demek istemiş. Ben yanlış anlamışım.
0: Ben de şaşırdım, Yaşar Bey evet. Bizi dinler yani.
1: Aynen
0: Yaşar
1: abi, doğru.
0: Bey,
1: aynen
0: denize gir, araya gitmeyin, denize gireceğim falan diyen
1: geldi. Gel de böyle bir Yaşar abiye ayıp et şimdi. Ayıp et.
0: Sen de gel
1: özür,
0: yani ben
1: özür
0: yani,
1: dilemeyi bileceksin abi. Özür dilemeyi bileceksin. Ben özür dilerim Yaşar Bey'den. Ben yanlış anladım onu. Ben de ona şaşırdım ya. Bana Instagram'dan yazıyor Yaşar Bey. Orada yazdığı şeyi tabii yayında okumamak gerekiyor işte. Yayında okudum ya, bir yandan seni dinliyorum, bir yandan onu okudum. Yanlış anlıyorsun orada tabii dinleyici mesajını da. İşte ben Serkan Çetiner var diye dinlemiyorum demek istiyor sandım. Bir baktım burada dinliyorum.
0: Yok evet. Yaşar Bey bizi dinliyor. Peki. Ya.
1: Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Milli takımın hocası sizce kim olur? Bir de Galatasaray Almanya'dan bir defans oyuncusu getirmişti. Okan Hoca'nın çok istediği adam da hazırlık maçlarında bile forma giymedi. O zaman neden alındı bu adam diyor. Onu konuşalım. Onunla başlayalım.
0: Almanya bir şu abi miydi?
1: Bir şu abi, evet. Ondan bahsedelim.
0: Abi o çocuk.
1: Onunla başlayalım. Çocuk. Kalsın abi yorumun. Böyle biraz böyle evet. Gel yapalım. Gel yapalım. Hani böyle tıklanmak için
0: bir
1: haber.
0: Abinin... Evet. Şöyle söyleyeyim, bir şu abinin Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Menajerlerin önlerine koyduğu oyuncuların içinden seçilmiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten oyuncunun oynama ve satın alma durumunu da bilmiyoruz.
1: Peki.
0: Belki zorunlusu varsa oyuncu olmayacağını söyleyeyim size yani.
1: O zaman bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Öncesinde tanıtıcı reklam. Spor haberleri. Hemen ardından da aramız var.
0: Bir soruyu da hemen kısaca söyleyeyim.
1: Tabii,
0: Murat
1: tabii.
0: Yakın gelmez abi. Murat Yakın, Hakan Yakın da zaten kardeşi. Çok başarılı. Prime bir milli takım serüveni yaşıyor. Yani bırakın da Türkiye'ye gelmez yani bu kargaşaya.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Araya gideceğiz. Önce bir spor bülteni, spor haberleri aramız, sponsorumuzla beraber. Hemen ardından reklamlar, sonrasında Serkan Çetiner'le burada olur.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Bestelerden devam ediyoruz. Okuyamayacağımız besteler geliyor Serkan Çetiner sana. Kafiyeli. Ama okuyamayacağımız tabii. Öyle söyleyeyim.
1: Sağ olsunlar. Oturup güzel şey düşünüp şiirler, besteler yazıyorlar
0: ya. Abi ama yani akılda da kalıcı besteler yazıyorlar yani. Okuyamayacağız diyoruz tamam falan ama yani diline dolanıyor, konuşuyorsun yani, mesela o besteleri yapıyorsun yani. Ne futbolculara yapılmış bestelerden, benzerlerinden bahsediyorum. Serkan Çetiner hayranlığı sınır tanımıyor radyo gol frekansında, onu söyleyelim. Ama tabii yani bir yerden sonra sizi radyo gol WhatsApp hattından engellemek zorunda da bırakmayın. İnsanız hepimiz, insanız hepimiz yani. Gelirim bunu okurum ederim. Yani orada benim ayağımı sıkarsınız siz bu yazdığınızla, böyle su tabancasıyla ayağımı sıkarsınız ama yapmayın yani. O
1: Sinkaf'tan uzak duralım.
0: Uzak duralım abi, uzak duralım. Sinkaf olsa yine iyi dersin yani. Öyle şeyler yazıyorlar ki Serkan Çetiner hayranlığı bestelere götürüyor insanları ama tribünün de tabii bir tarafında bu var. Burada olmasın, bu tarafında olmasın, radyo gol tarafında olmasın, yayın burası, yapmayın öyle şeyler, yazmayın diyeyim ve devam edelim. Saygılar demiş dinleyicimiz. Sizin bu konuşmalarınız hiç kimseye cesaret edip de konuşamaz demiş. Özellikle TV kanallarında görev alan bazı insanlar konuşamazlar demiş.
1: Doğru söylüyor. İşte. Evet. Ben herhalde bir iki saat falan yayında kalırım. Ondan sonra reklamlara giderler. Bir daha da beni göremezsiniz.
0: Bak az önce konuşuyordu. Reklama gittim hemen. Serkan Çetiner az önce konuşuyordu. Reklama gittim. Evet. Konuşturmuyorum. Evet. Abi açık ettiler. Görüyor musun? Bak seni konuşturmadığımızı açık ettiler. Serkan Çetiner'i sansürlediğimizi yani açık ettiler.
1: Bak, abi bir, bence şöyle yani, bir insan eğer konuşamıyorsa o zaten medyanın gücünün olmadığıdır. Medya gücü de olmayan bir yerde medya üzerinde bir şey yapmanın da bir anlamı yoktur yani. Hani özgür bir dünyadayız. Herkesin düşünceleri kendine. Bu söylediklerim, bütün her şey beni bağlar. O yüzden ben bunları söyleyemeyecek olursam bu işte burada konuşmanın anlamı yok yani. Birilerine bu şirin gözükeceğim diye bunları söyleyemiyorsam o zaman gerek yok. Yorum yapmama gerek yok yani.
0: Şimdi şöyle
1: bırakalım,
0: bir şey.
1: Evet. Şey olsun yani.
0: Şöyle bir şey de var. Ya yani biraz spor medyasını sevme sebebim, spor medyasını biraz değil yani, çocukluktan bu yana hep böyle göz bebeğimin olma durumu, hani orada hayalimin, hedefimin buralarda olma ihtimali hep oradaki kıyaslamalardan, acaba medyanın farklı bir tarafında bu kadar rahat düşündüğünü söyleyebilecek misin? Her dönemde, bu dönem fark etmiyor. Diğer dönem farklı dönem. Şimdi bunu siyasi bir tarafa çekmeyin. Geçmişe bakın, basın tarihinde hep problemler var. Yani geçmişe bakın, basın tarihinde susturulmakla kalmayan durumlar var. Mesela maalesef, keşke olmasa dediğin. Hani bugüne bakın, bugün çok rahat bir şekilde konuşamadığın bazı işte yorumlarını yapmakta, siyasi anlamda sağa da sola da dokundurma konusunda çok fazla rahat hareket edemediğin şeyler var. Konuşurum bunu ya, niye konuşmayayım? Var bunlar, yok değil. Zaman zaman bunlarla karşılaşıyorsun, sağda soluda, yani işte iki tarafı da işte rahatsız edebilen açıklamaları görüyorsun bugün politika gazetecilerinden ve o açıklamaları yaparken acaba orada böyle anlaşılır mıyım, acaba burada böyle anlaşılır mıyım, bir şey olur mu bana gibi detayları düşünen gazeteciler de haliyle var, yok değil. Ama spor medyasının, spor basınının biraz da bu tarafını seviyorum galiba. Neden? Çünkü burada çok daha o anlamda ben doğru bildiğimi yaparım, doğru bildiğimi konuşurum kısmında bir yol var. Öyle bir yol çiziyorsun kendine. Ve bugün Serkan Çetiner İlkay Gündoğan'ı eleştirdiği gibi diğer tarafta Dursun Özbey'e ve yönetime, son 4-5 yılın yönetimine, siz bu adama emekli ikramiyesi vermek için geldiniz dediği gibi, buradan işe döndürüp Ali Koç yönetimine de, bugün hala başta olsa Ali Koç yönetimi, Fenerbahçe'de başkanlık makamında olsa Ali Koç ve yönetimi, yine yapabileceğin bir eleştiri bu. Bunu biliyorum Serkan Çetiner. Mesut Özil'i hatırlatarak oraya da bir eleştiri götürebiliyor. Ama bunu maalesef keşke görsek, her iki taraftan da bakıp her iki tarafı da rahat bir şekilde, doğru düşündüğün bir durum varsa tabii, bir çıkar için değil, rahat bir şekilde eleştirip ya da övmek kısmını keşke biz medyanın her alanında görüyor olabilsek, biraz daha rahat ilerlesek. Bakın orada bazı ince çizgiler var, ince detaylar var. Devletin dokunulmazlıklarına karşı bir söylem yapan ve bundan dolayı problemli ki taraflara götüren yorumlarını, haberlerini, bunlardan bahsetmiyorum. Onlar olmamalı. Onlar bir oradaki çizgi, kırmızı çizgi çerçevesinde yapılmalı tüm haberler. Ama aynı zamanda

0: bir saygı çerçevesi, bir bel altı durumu olmaması, bir bunun yanında konunun bağlamından saptırılmaması gibi detaylara çok fazla oraları kurcalamadan, çok fazla oradaki kırmızı çizgileri geçmeden gerçek haberini, doğru haberini yapmaya çalışan ya da yorumunu yapmaya çalışan gazetecilerden bahsediyorum. Keşke hani hep her daim böyle her alanda bu tarz yorumları görebilsek. Şimdi sana çok fazla övgü gelince burada hasret kaldığımız bir de politika tarafında bu tarz yorumcular, hani orada da çok rağaçta ya, ön planda ya, yorumcular çok ön plana çıkıyor ki orada da görmek isteriz açıkçası. Bu arada Serkan Çetiner, konuyu şimdi birden değiştiriyor gibi olacağım ama ne bu hava sıcaklıkları, 30 derece Balıkesir'de yarın hava, hatta bugün hava.
1: Pastırma sıcağı, son sıcaklar, keyfini çıkarsın herkesin, bizim dinleyenlerimiz de bütün. En son işte bir hafta 10 gün pastırma sıcağı geliyor. Ondan evet. Sonra tekrar
0: Mersin 33, Adana 32, Maraş 29, Balıkesir 30, İstanbul 27.
1: Dolaptan kışlıkları çıkartmaya evet. niyetlendiğin şu günlerde tekrar birazcık daha beklesin moduna giriyorsun.
0: Biraz öyle.
1: Kışlıkların cebinden de belki para çıkar. En güzel para da o para oluyor. Sanki 50 lira çıktı, 100 lira çıkınca. Değil mi?
0: Geçen yıl abi yok. Ben de çok yani. Oluyor da bir yere abi, ben böyle çok nakit taşımayı sevmem. Ama böyle
1: ne yüzücü, değil mi? Bayram mesela...
0: bayram seyranda da hani böyle bir evde bir köşeye nakit koyayım dersin. Çoluk çocuk gelir işte, harçlık durumu olunca ya ne oldu, bankamatiğe de gidemedik diye böyle elini tüm ceplerine götürürsün ya. Şimdi orada canlandı dinleyicilerimizin senin kafanda, o ceplerini böyle kurcalarsın elinde, onu yaşamayayım diye. Bir gün koymuşum abi böyle bayramlık dediğim bir işte pantolonumun böyle çok nadir giydiğim cebine. Abi bir bayram geçti üstüne, zaten arada 2 ay var. Ondan sonraki bayram bir baktım onun cebinde bir 800 lira para var, o gün için iyi para. Abi bir yıl sonra tabii çok büyük bir şeyi kalmadı onun. O dönemde böyle çok hızlı ilerliyordu oradaki enflasyonda işte etkileyen süreçler. Neyse, ben az önce politikaya da girdim, şimdi enflasyona girmeyeyim. Paramız değer kaybetti kısmından çıkmayayım Serkan Çetin'e.
1: Bir açtım eskinin 800 TL'si.
0: Ama maalesef abi, yani o gün iki kişi yemek yiyebileceğin bir para, atıyorum örneğin. Klasik bir işte kurumsal markalaşmış franchise veren bir restoranda. Bugün tek başına yani, yersin yani, öyle bir para.
1: Evet, eskiden seviniyordun, şimdi gidiyorsun.
0: Oluyor.
1: Nasıl unuttum eskinin 50 lirasını cebinde diyorsun.
0: Tabii 50 lira olsa yine iyi. 800'dü ama o da böyle çok fazla mutlu etti mi? Ya işte biraz değer kaybetmiş herhalde dedirtti. Öyle söyleyeyim.
1: Olabiliyor. Evet. Yani ben de ATM'de para unutmuşum. ATM'ye para yüklüyorum mesela. Banka beni aradı. Parayı geriye ederken eksik iade etmişler. Daha haberim yok tabii. Sonra diyor ki ne kadar diyor şey para iade ettiğini söylerseniz diyor form yapalım dedi. Dedim hanımefendi ben dedim yani fon mağduruyuz. Benim şu an kafam yerimde değil. Ne kadar verdiyse o kadarını okuyayım dedim yani. Benim bunun matematiğini yaptırtmayın bana dedim. Tamam, kadın üstüme gelmedi yani, yazdı oraya eksik olan kısmı.
0: Ben de fon mağduruyum demeseydin şöyle diyecektim. Tabii çok bir ihtiyacın olmadığı için ATM'de mi unuttum, az mı verdi, çok mu verdi, para mı sıkıştı, para mı içeride
1: yok
0: kaldı diye.
1: Maksimum atıyorum evet. 10 birim yani işte maksimum 50 bin lira alıyorsa maksimum yatırdığın zaman onu sana geri iade ediyor, sayamıyor, makine error veriyor. Ben de o parayı böyle bal halinde aldığım için gerisine de bakmamışım, o eksik vermiş. Benden sonraki gelen vatandaş bunun eksik verdiğini galiba, anlayınca
0: galiba 150 banknot alabiliyor tek defada ya da 200
1: bir şey ya. Olabiliyor. Akbank galiba.
0: Doğru.
1: Reklam da yaptık gerçi.
0: Yapmayalım abi.
1: İyi ama malını bak düşün, arayıp gelin paranızı alın dediler yani, bu da güzel. Ülkemiz adına sevindirici bir durum şu anda. Bir yerde para unutuyorsun ve seni arayıp gelin paranızı alın diyorlar yani. Bence çok hala ümit var.
0: Abi olması gereken ama ya. Bazı şeylerde de yani bence hala biz özümüze birçok şeyimizi kaybetmedik. Öyle çok da karamsar bakıyoruz bazen. Bakıyoruz dediğim hani ben yapmamaya çalıştığım için burada eleştiriyorum ama yani biraz bazen çok karamsar bakıldığını görüyorum. Hala kaybetmediğimiz birçok şey var. Biraz da bu tarz şeylerin sürekli ön plana çıkması, sürekli gözümüze sokulması ya da sürekli okuyup sürekli araştırıp sürekli izlediğimiz için çok ön planda görüp ya ne olacak, ne olacak, ne olacak diye işi iyice karamsarlığa götürüyoruz. Elden giden, elden gitmeyen o kadar çok şey değil, o şeyin değerini de biraz geç anlıyoruz ki. Mesela iki bayram önceyi konuştum değil mi, bak o ne kadar tatlıymış ama o gün onun tatlılığını bugün biraz daha net anlayabiliyorsun. Yarın da bugün öyle anlayacaksın. O yüzden biraz da hani oralarda Anı yaşamak, yılı yani, yaşamak, ayı yaşamak.
1: Evet, evet. Ama şöyle.
0: Olabildiğince iyi bir şekilde yaşayacak.
1: 90'ları tam o dönemleri böyle hissetmemiş evet. biri olarak ben yani o dönemleri yaşayan birisi olarak şöyle söyleyeyim. Hayatımdan bir 5 yıl daha veririm 90'lara geri gidebilmek için. Bak o dönem çok parlak böyle bu yaşında da değilim ama yani 90'lar daha farklıydı yani. Hani bu tamamen siyasi bir şey değil bu arada. Sanatın, işte sporun, her şeyin insanların birbirine olan sevgisinin, saygısının her şeyin hap olduğu iyi dönemlerdi. Şimdi bana yazacaklar o dönem. Das duyrukları falan demesinler rica ediyorum.
0: Dönüyoruz mesajlara. Derler ki mesela Necmettin Bey, Berkley sen de o zaman gram alıp koysaydın kenara, şu anda 8000 lira gram demiş. 8000 lira değil bu arada gram. Yani şu an 6700 müydü 6000, nereden biliyorsunuz diye sormayın. Her gün önünden geçtiğim bizim o dövizciden görüyorum, o takip ediyoruz oradan ya. Yani. Nereden biliyorsunuz derken 8000 lira sevinirdin demiş. O kadar da değil yani. Arada o kadar 800 lira.
1: Gram da unutulmaz abi. Yani gramı evet. da bugün çantana koydun. Ne zaman unutacaksın? Gram
0: unutmazsın hani, abi onu.
1: Gram altını da unutmazsın. Unutmazsın. Sen unutsan başkaları unutmaz.
0: Unutturmazlar abi sana onu. Öyle söyleyeyim. Ailenden biri gelir der ki ya der o vardı ne oldu der. Sen böyle yapacaktın ne oldu der. Orada bir şey olur yani orada. Unutulmaz o pek. İzmir'de denize giriyorlar demiştin dinleyicimiz.
1: Girerler canım normal. Şu anda Marmaris, Göcek, şu anda gerçek yatçılar keyif çıkarıyordur yani.
0: Girilemeyecek tek yer Bozcaada'dır şu an.
1: Bozcaada'ya zaten soğuk yani abi. Normalde çok de girilmiyor Mehmet.
0: Yani Türkiye'nin en soğuk bir
1: denizi. Bozcaada zaten kimse girmesin diye suyu. Yapılmış bir deniz orada. Yani kimse girmesin. Yaz, kış.
0: Neden abi?
1: Hep soğuk. Çok soğuk abi. Ya ama, o kadar da olmuyor yani.
0: Ama Ağustos'ta, çok sıcak havada da girersin yani Serkan Çetiner.
1: Yani çok soğuk suyu sevmiyorum ben yani. Ama bünyeye yararı varmış. Öyle duydum yani.
0: Tabii. O başka. Serkan Bey ortak tonumuz var demiş. Daha ben de aynı düşüncedeyim demiş. Okuyamadım. Biraz böyle ortak bir evet. tonumuz, ortak bir yönümüz daha var demek istemiş herhalde. Tondan ziyade YT yan yana. Peki yönümüz daha var. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Ah 90'lar diyor Yaşar Usta.
1: Kesinlikle abi ya 90'lardaki filmler, müzikler hala yok bak hala.
0: Ne yok abi mesela? Neyi arıyorsun? Neyi böyle çok arıyorsun?
1: Abi şu an mesela ben sanat adına bir tane 100 yıl dinleyeceğimiz bir tane şarkının dillere pelesenk olduğunu hatırlamıyorum.
0: 90'larda ne pelesenkti?
1: Anlamsız bir Amerikan rapinin ülkemize yaşattığı dezenformasyonu sanatsal anlamda yaşıyoruz yani.
0: 90'larda hani
1: dinliyorum
0: peki?
1: Bu arada yani ama yani 90'larda abi türkü dinlersin, türkünün kralını yaparlardı. Pop'un kralını yaparlardı. Bu sadece bizim ülkemizde değil bu arada yani. Hani İngiltere'de, Amerika'da çıkan sanatçılar da inanılmaz yani. Çünkü ya o şey yok, hız yok. Yapay zeka yok. Adamlar bütün sanat yani bütün mesela bir senaryo adam yazmış, senaryo 15 yılda demlene yazmış. Bugün Netflix'e veriyorlar parayı. Netflix veriyor parayı. Bana bir ayda bir tane film yap diyor. Yapılan filmler de ortada yani. Tırıvırı yani. Ama sen şimdi bir Eşkıya'yı izle bakayım yani. Bir oradaki hala izlersin. Baba 1, Baba 2, Baba 3 hala oturup izlersin. Kemal Sunal'ın filmleri Çin'de milyonlarca siyasi mizahi mesaj barındırır. Her izlediğinde gülersin yani. Gülersin. Yani
0: düşünürsün de ama tabii. Şey düşündürür yani. De diğer tarafta.
1: Hem düşündürür ya sanatçıların sanatçı olduğu dönemde şimdi kimse kusura bakmasın yani hani şimdi ben buradaki bu dönem sanatçılarına böyle şey yapıyormuşum gibi olmasın onlar da mücadele ediyorlar ama hız var şu anki dönemin de hız var o zamanlar hız yoktu yaşıyordun anı yaşıyordun 91'den 92'ye geçene kadar milyonlarca beste milyonlarca şarkı film hepsi üretilip önüne konuluyordu ve hepsi 90'da yapılmıyordu. Bunların 80'deki yaşanmışlıklar, 70'lerdeki yaşanmışlıklar demlene geliyordu. Şimdi böyle bir şey yok ki. Yani bir tane ya zaten bakıyorsun mesela hep Amerikan Hollywood mesela tam koydukları filmlere bak 1 2 3 4 5 6 gidiyor. Avengers serisi 7 8 10. Yok mu arkadaş artık bıktım ben mesela Hulk'la Kaptan Amerika'nın dövüşmesinden bıkmadınız mı ya? Hala gidiyorlar sinemaya yani. Mesela anlayamıyorum mesela ben bunu anladın mı? Yani 1 ile 5'i izlediğinde ne kaybın olacak yani? Hepsi aynı yani. Senaryo.

0: aynı kahramanların düşmanları farklı. Bazen birbirlerini dövüyor. Batman'le Superman'i dövüştürdüler mesela. Türk Hava Yolları sponsor oldu. Halbuki dövüşseler ne, dövüşmeseler ne? Yani filmin içeriği yok yani. Anladın mı? Bir yani bir American History gibi bir film var mesela. Kimse bilmiyor mesela. O şey ya bence film o. Ama gitmiyorlar mesela. Anlatabildim mi? İhtirasın bedeli var. Film o. Niye? Düşünen insanların yazdığını anlıyorsun yani. Hani popcorn filmi yapmıyor adamlar yani. Her filmde kendinde bir parça buluyorsun hayatınla ilgili yani. Ne bileyim Türk filminde Babam ve Oğlum gibi var mı bir tane son dönemlerde çıkan? Yok.
1: Yok.
0: Çakallarla dans. Yani filmin isimlerine bak. Şey yani. Peki, neyse çok giriyoruz şeye.
1: Peki şimdi şuraya geleceğim abi. 90'lar dedin, nasıl çıkacağız buradan? O zaman o 9 şarkıyı hatırlayalım mı? Oradan akla gelen. Az çok oradan böyle bir 40 saniyede onları böyle tek tek hatırlayalım mı? 40 saniyede gidebilir miyiz oraya bilmiyorum ama. Şu 90'larda 94-95'lerde mesela. Burak Kut'tan mesela bu geliyor. Evet. 90'lara gittik, şarkılara döndük. Biraz sen filmlerden girdin ama senin girdiğin noktaya da... Evet.
0: Filmde mesela Sezen Aksu'nun birçok şarkısının Yunan bir şarkıcıdan...
1: Evet evet o da...
0: alıntı olduğunu, hadi bir şey demeyeyim de alıntı olduğunu öğrendim mesela. Geçen çok yakın zamanda öğrendim bunu. Çok üzüldüm yani. Full yani Yunanlar bizden alıyor diyorduk yani mesela. İşte bizim cacığımızı çaldılar.
1: Bak şeyde abi, de var. Ben isim vermeyeceğim. Çok isim vererek gidiyorsun. Zor durumda bırakıyorsun bizi biraz Serkan abi ama işte film adı Çakallarla Dans gibi, Sezen Aksu'nun şarkıları evet. gibi. Ama
0: öyleymiş. Ne yapayım?
1: 80'ler, 90'lar, 2000'ler oradaki şarkıları bir de mesela İran tarafına, Fars tarafına, o kültürden gelen şarkılara bir bakın abi. 2 yıl öncesinde, 1 yıl öncesinde oralarda yapılmış şarkılar da çok var mesela. Ama tabii kimse onları ya bu benim orijinal şarkım, ben yaptım diye de her birini o şekilde pazarlamıyorlardı haliyle. Bunun ne zaman ortaya çıkacağını belki de onlar da bekliyordu. Bilemezsin. Ayrı konu. Bu arada 90'lar demişken Gökhan Kırdar, Yerine Sevemem geldi bak.
0: Gökhan Kırdar da Bursaspor biliyorsun evet. şey oldu yani.
1: Serdar Ortaç aynı şekilde. Tabii tabii her maçta çıkıyor ya Serkan Çetner, Cendere Show.
0: Cendere şarkısıyla Bursa Spor'un öyle bir şeyi var yani, aurası tuttu yani. Levent Yüksel de Göztepe'nin oldu.
1: Doğru. Levent Yüksel abi Mecezir'le bunun aslında.
0: Evet. Galatasaray'da yani... bir dönem Aleyna Tilki vardı. Sonra Gomis'ten sonra Icardi'ye geçildi. Icardi'nin şeyini kim söylüyordu şarkısını? Bayan arkadaş söylüyordu ama.
1: Bak unuttuk onu. Evet. Bu arada Gürsel Aksel Stadyumunda Levent Yüksel Göztepe taraftarı Mecezir. Onu böyle bir
0: Mecezir sen Mecezir deyince. Ya. Tek albümle hala ekmeğini yiyor yani. Gerçekten nasıl bir albümse inanılmaz bir albüm evet. yani. Hani Levent Yüksel de bunun en fazla bir albümle tüm kariyerinin özeti oldu yani. Nasıl diye sanatçılarımızın başına yani gerçekten Levent Yüksel.
1: Bunu 90'ları konuşurken biraz da tribünlerden dinlemek güzel olacak dedik. Yapıyoruz ara ara böyle kaçamaklar. Bu kaçamaklar bugün tribünler, besteler ve 90'lar arasındaydı. Kaldı ki orada biraz Volkan düzeltiyorum. Volkan konağa gitti aklım. Rahmetli analım. Nereden gitti oraya bilmiyorum. Ama o da haliyle 90'larda
0: bizim
1: çok
0: baba vardı.
1: Kemal Sunal.
0: Amaralına benzetirlerdi.
1: Doğru. Çok Kemal Sunal'ın Kemal Sunal'ın filmlerinin hepsini dinleyicimiz izlediğini söylüyor. Bir diğer tarafta kolay gelsin Berksayar demiş. Çok güzel şarkılar çalıyor radyolarda demiş. Hasan Demircan der ki Burak Kut'un Benimle Oynama şarkısının hikayesini biliyor musunuz demiş. İğrenç espri ama yapmadan geçemeyeceğim, beni affedin demiş. Peki tamam, doğru değilmiş. Hikayesini şimdi dillendirmeyelim. Doğru olan da bir hikaye değilmiş. Komikmiş biraz ama doğru da değilmiş. Espri yapıp geçmiş dinleyicimiz. Okumayacağım o yüzden. Peki tekrar döndük. Biz araya giderken Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğini konuşarak gittik. Bir şey abi dedik, onu detaylandırırız dedik. Ama aradan döndük. Yine buralarda bulduk kendimizi.
0: Evet. 10 dakika. Milli takım hocası gitti. Montella gitti. Yerine kimi gelecek diye düşünülüyor. Evet. Arda Turan'la olur.

0: diyorlar. İnşallah olmaz, Arda'nın kariyerine zarar vereceği düşündüğüm bir adam olur. Yani şu an milli takımı kim gelirse gelsin, milli takımın doğru dürüst ellere geçene kadar milli takıma kimsenin gelmemesi gerektiğini düşünüyorum yani. Maalesef öyle. Yani peki, şu anda sağlıklı bir karar da vereceklerini düşünmüyorum yani. Abi şimdi milli takım, TFF'nin karyası dediğimiz, kendi has adamları dediğimiz hepsi cezaevindeyken kim gidip de tekrar birinin, yani Hacı Osman'ın has adamı olabilir? Yani en yakını şu anda Sivasspor'un eski başkanı Mecnun Otyakmaz da bıraktı yani. Nasıl olacak ki yani? Bir de bu ne var burada anlamıyorum. Bütün arkadaşlarım bıraktı bir başkanım. Bırak artık sen de. Git yeniden aday ol. O da olabilir mesela. Güçlendirilmiş Hacı Osmanoğlu dönemi diyelim. Git ol. Ama bu olmadı yani. Bu organizasyon tutmadı yani. Kimsenin birini suçladığımız da yok ama bir gir çık yap, bir tazelen. Kendine gel, kendine bir bak. Dışarıdan nasıl hatalar, ne yaptım, ne ettim. Yani olabilir yani bunlar. Belki insan dışarı çıkınca kendini görebiliyor zaten. Yani Ali Koç'ta da onu görmedik mi mesela? Yani bak niye olmadı aday? Dışarı çıkınca baktı ki lan ben ne hale getirmiş bu adamlar, bu sistem beni de, demiştir yani. Çünkü dışarı bir çıkıp baktığın zaman kendi düştüğün durumu görüyorsun. Ya koltuklar zehirli arkadaşlar yani, o güç, o şey, bir yerinden iyi bak herkes seninle başkanım geziyorlar işte, fotoğraf çektiriyorlar falan ama o makamda zehirlendiğin zaman gerçeklerden uzaklaşıyorsun, sen olmuyorsun bir kere yani. Senin o doğruların hiçbiri, senin o sistem seni içinde böyle zehirliyor, bambaşka bir insan oluyorsun yani. O yüzden bırakıp çıkıp kendini tekrar refresh edip girdiğin zaman daha sağlıklı olur yani. Bunu hayatın her evresi için söylüyorum bu arada yani. Yani o yüzden yani bu koltukların sevdası olmayın yani. Bak Türkiye'nin en büyük sorunu bu bence ya. Koltuk sevdası ya. Gerek yok. Çıkın, bırakın kendinizi, ailenize vakit ayırın. Ailenize görün. Aileniz sizi görsün. Yani taraf, yani çünkü kendi şeyden çıkıyorsun yani. Yani o sen olmuyorsun yani. Gerek yok. Bence bu dönemde de kimsenin liyakat sahibi bir antrenörün şu anda TFF'nin milli takım başına geçmesini ben doğru bulmuyorum. Yani kendi kariyerine atılmış bir darbedir. Hani zaten kariyeri olmayan başka şeyler, hani kariyerinde zaten düşüşte olan, hatta kariyeri olmayan birçok isim de gelmeye can atar. Çünkü orası bir makam, milli takımlar antrenörlüğü bir makam, mevki. Onu CV'sine yazdırmak isteyen birileri olur. Onlardan bahsetmiyorum ama Arda Turan gibi işte şu anda göz bebeğimiz antrenör, genç antrenör diyebileceğimiz, Avrupa'da bizi temsil eden bir adamın buradaki dezenformasyonun içinden çıkamayacağını düşünüyorum ki futbolculuk döneminde çok tuzağa düştü. Şimdi insanlar ona sempatiyle bakıyor. O sempatiklik milli takımlarla tekrar antipatikliğe dönebilir. Ben kariyeri olarak hiç doğru bulmuyorum. Doğru zamanda değil zaten. Yani Shakhtar'la bir mücadele veriyor. O mücadelenin sonunda daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Belki Atletico Madrid'de bile gidebilir. Dolayısıyla ben Arda Hoca'nın bu işlere girmesini doğru bulmuyorum.
1: Asıl hedefi Atletico Madrid, yakın çevresine söylediği ya da en azından yakın çevresinin çok sık dillendirdiği diye söyleyebilirim, aktarabilirim burayı.
0: Asıl hedef ona olabilir yani. Çünkü Atletico'da da problem var. Yani yıllarca.
1: Ama işte Arda Turan gibi bir figür, Arda Turan gibi bir önemli karakter milli takımdan ve Galatasaray'dan zor zamanda teklif alıyorsa, orada da biraz üzülür biliyor musun? Yani onu düşünür yani, bir gözü arkada kalır. Ne yapıyorum ben der.
0: Yine gelir ama ya. Yani. Yine gelir abi. Sen Arda'nın çıktığı yol uluslararası yol yani. Biz zaten biliyorsun, uluslararası hedefleri olan insanlarımızı zaten fazla parayla aklına girip memlekete geri döndürüp olacak kariyerlerin de sonuna getirtmiş bir milletiz yani. Dolayısıyla gerek yok, bu şu anda her şey çok iyi Arda için yani. Olumsuz hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyor. Puanla başladı. Baktığın zaman liginde iyi. Bir de dünyanın, bütün herkesin gözünün önünde oluyor bu olaylar. Bu stadı yok, tesisleri bombalanıyor. Yani bakma şimdi hani savaş orada bir o kötülükler içinden doğan bir güzellik olarak gözüküyor. Dünya tarafından da kabul görüyor. Sempatiyle bakıyor herkes. Ben de bakıyorum bu arada yani. Çok zor bir şey yapıyorlar yani. Dolayısıyla o ahenk bozulacak, buraya gelecek. Medyayla işte sen mi futbolu iyi biliyorsun, ben mi futbolu iyi biliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, niye böyle yapıyorsunuz falan. O hikaye bambaşka bir seviyeye gidecek. Arda Turan aynı sana o hani eski aklımıza bile getirmek istemediğimiz işte hastane baskınları falan, anladın mı? Oralara geri gider yani bu hikaye. Hiç gerek yok. Bak unutuldu.
2: Öyle, öyle anılır diyorsun yani.
0: Aynen öyle abi, çıkartırlar bak be, insan kötüye giderken. Montella'yı hatırlıyorsan başta neler ne metiyeler diziliyordu. Yani İtalya milli takımı istedi, biz vermedik. Montella buranın çocuğu, vatandaş edeceğiz. Ne oldu ya, iki maç sonra adam vatandaşlık falan konuşuluyordu bu adam. Hatırlamıyor musun? Montella İtalyan milli takım işte Türk vatandaşı olacak diye konuşuluyordu. Ne oldu iki dakikada yani? Adam bak hemen çat diye kovdular yani. Bizde insanı harcama, bak böyle insanı kazanmak için 50 yıl veriyoruz, insanı harcamak için 2 saat veriyoruz. Hemen harcarız yani. Çok yetenekliyiz o konuda yani. O yüzden gerek yok. Arda zaten harcanmış bir bireydi. Tekrar küllerinden doğdu. O yüzden bence hiç kariyerine bence yani bir yakın olsam öyle söylerim yani, öyle diyeyim. Ama ne gerek var dedim. Şu an zaten kaynıyor kazan. Yani gerek yok. O yüzden gelmesin yani. Gelecek kişinin de bence bu seçimleri falan beklesin yani. Bu TFF miadını doldurdu. Bittikten sonra tekrar iyi bir hoca gelir yani. Ama bu TFF ile uyum içinde çalışmak çok zor. Ya abi cezaevine girip girmeme şeyim var ya. Yani böyle bir durumum var yani. Çünkü altındaki bir kadro cezaevinde şu anda. Anlatabildim mi yani? Bu korkuyla da neden olmasın ki? İmkansız dediğimiz her şey oluyor şu an. O yüzden bence gerek yok.
1: Ağzına sağlık. Gurbetçi oyuncular için yaptığın tespitinde sana teşekkür ediyorum demiş. Yalnız evet, suçlu kulüplerimiz almasınlar buraya. Gelmek isteyenler, öyle oyuncular almasınlar buraya. Gelmek isteyenler için iyi mesaj olur demiş. Türkiye dinlenme yeri yani, değil demiş.
0: Öyle abi, şimdi ligin değerini senin insanların belirler yani. Yani senin insanların da maalesef ligin emeklilik ligi olarak görüyor. Yani ben ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam İlkay'a bu lafının ardında hani hatırlarsınız Galatasaray'ın bir şampiyonunu Berlanda'nın çimleri eleştirdi diye o zaman rahmetli başkan ilişkisini kesmişti ve bence bir şampiyonluğu Berlanda'nın gidişinden sonra zaten dikiş tutmadı Galatasaray ve şampiyonluğu gitti Berlanda'dan sonra. Şimdi bu adam mesela bu konuşmayı yaptıktan sonra bence onun o ceza bu ceza olmalıydı. Berlanda'nın kimler eleştirmesinin cezası takımdan gönderilmek değil. Adam emeğini senin takımını düşünen bir takım arkadaşları, sporu, Galatasaray'ı düşünen bir yorum yapıyor. Burada bireysel, kendi egosuyla, kendi şişmiş egosuyla kendini göremediği bir pozisyon var. Yani burada diyor ki ben niye hazır olayım, zaten oynamıyorum diyor. Şimdi bu adamın Galatasaray'a bir ilişkisi yok. Bu adamın altyapıdaki çocuklara bile kötü örneği var. Şimdi bu cümlenin her yere sirayet eder bu. Yani aşçı bile ben niye yemek yapayım, benim yemeklerim yenmiyor cümlesi kurabilir. Altyapıdaki çocuk ben niye top oynayayım, zaten ben A takıma çıkamıyorum, oynayamıyorum cümlesine sebep olur ki bu Galatasaray'da zaten var. Alyuka çıkmış. Zaten Florya'da böyle şeyler konuşulduğu için de Çağrı Hakan Balta kariyerini Fenerbahçe'de devam ettiriyor. Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Fener'e gitti. Yani birçok oyuncunun Galatasaray'da çıkış bulamayan Mustafa Kapı, işte şu an Bert Bartu, Elmas, yani bunların hepsi bu mantalite işte. Ben zaten oynayamıyorum, niye hazır olayım mantalitesi. Şimdi bu mantaliteyle Galatasaray altyapıdan üst yapıdan nereden ne çıkarabilir ki? Yani düşünün yani, Galatasaray'ın en çok maaş bağladığı, en çok para bağladığı, gelecek bağladığı ismi böyle düşünüyor. İki kesik yiyoruz, bitiyor abi. Lig bitiyor onlar için. Kariyer bitiyor yani. Galatasaray dinlenme yeri oluyor. O yüzden hemen ilişkisinin kesilmesi lazım. Bence sezon sonu devre arasını beklememeleri gerekiyor. Süresiz kadro dışı bırak. En azından bir mesaj

0: olsun.
1: Yani ben öyle düşünüyorum.
2: Peki.
1: Yani bunun cümlenin altında kalmamalı Galatasaray yönetimi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, İtalyano ve işleyen çarkları Kartalı yükseklerden uçuruyor. Şimdi kendi tezi üzerinden antrenörlük felsefesini biraz konuşacağız ama önce Marsilya maçıyla ilgili şunu bir söyleyeyim. Marsilya maçını izlerken dedim ki işte futbolu niye seviyorsun diye bir soru sorsalar al maçı göster de ki ben bu yüzden seviyorum bütün her şeyiyle. Niye? Tribün harika, atmosfer şahane, gürültüsü, patırtısı. Yani işte Beşiktaş böyleydi ya. Yani bunu dedirtti bana. Beşiktaş böyleydi çünkü eskiden de böyleydi. Tribünü, coşkusu, heyecanı böyleydi. Ve bunu bir teknik direktör eliyle yeniden kazandı. Çünkü saha nasılsa tribünde öyle olur. Kimse kusura bakmasın. Yani bu konuda çeşitli tezler ortaya atılabilir ama bu da benim tezim olsun. Saha nasılsa tribünde öyledir abi. Şimdi maçı izliyorsun. Beşiktaş diyorsun bir şey yapıyor. Biraz da onu anlatmaya çalışacağız yani. Bir şey yapıyor ve öyle bir yapıyor ki şu huyundan görüyorsun yani. Gol atıyor Beşiktaş. Bakın dikkat edin gol kutlamalarına. Yani gol kutlamalarından santraya gidemiyor. O ona sarılıyor, bu buna geliyor, öbür oyuncu geliyor sarılıyor. En geriden başka bir savunma oyuncusu geliyor sarılıyor. Dikkat edin yani. Ve diyorsun ki burada bir enerji var, pozitif bir enerji var. Bu da harika bir şey. Ve bence herkes bu enerjiyi hissediyor. Belki tarif edemiyor doğru düzgün. Ama Beşiktaş'ı belki biraz da ölçüsüz övmelerin en önemli sebebini ben bu yüzden böyle görüyorum yani. Orada bir futbol maçı izlediğini ikna alıyorsun. Dünyanın her yerinde futbol maçı oynanıyor öyle mi? Ve hani yeni futbolla falan mesafeli insanlar da var. Bazen insan futbol sevgisini sorguluyor o kadar maça bakarken ederken. Burada diyorsun ki ama evet evet yani futbol bu dedirttiği için övgü cümlelerini sıklıkla duyuyoruz Beşiktaş'la ilgili. Elbette hani bu henüz hikayenin başlangıcı. Elbette konuşurken ölçülü konuşmak lazım. Ama bu İtalyano ile ilgili düzgün cümleler kurmamıza veya hikayesini anlamaya çalışmamızı engel değil. Biz de onu yapacağız şimdi. Yola çıkarken de Recep Reis'le internete düştü. Gerçi görmüşsünüzdür İtalyano'nun antrenörlük tezini baz aldık. Ve onun verdiği röportajlardan cümleler çıkardık. Bunu Beşiktaş'a uyarlama gayreti içerisine girdik. Mesela orada bir cümlesi var. Diyor ki oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şey. Buradan başlayalım. Şimdi bana kalırsa Beşiktaş transfer döneminde bir sürü doğru şey yaptı. Ama tam anlamıyla %100'lük bir performans diyebileceğim bir işe imza atmadı. Hocanın da bir artısı burada başlıyor zaten. Belki savunmada ayağı daha iyi, soğukkanlı kalmayı becerebilen bir savunmacı almadılar. Şimdi sezon öncesi mesela konuşsak Beşiktaşlarla 10 numara ihtiyacından bahsediyordu. Belki yedekleme yine doğru düzgün yapılmadı. Endidi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyordu herkes. Ama şöyle söyleyeyim. Bugün İlhan Fakılı, gol atan adam ya, çok da seviliyor ya. Belki İtalyano yerine başka bir teknik direktör olsaydı ne işi var ya Beşiktaş'ta falan dediği bölümlerdeydik şu an. O haftalar dedik. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama Beşiktaş planlamadaki aksaklıklara, eksikliklere rağmen belirli bir seviyeye geldi. Yoksa hala eksiği var. Hem nicelik olarak hem nitelik olarak eksikliği var. Ama bunu hissettirmeden o süreci geçebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela Olaytan sundu sana ya altın tepsiyle. İşte İtalyano'nun dediği gibi antrenör gibi hissetmek başka bir şey. Antrenör olmak başka bir şey. Şimdi Beşiktaş'a bakınca bir antrenör takımı görüyorsun. Bir antrenör kimliği görüyorsun. İnsanları da bence bu mutlu ediyor. Çünkü Türkiye'deki herkes yani siyah beyaza gönül vermek zorunda değil abi. Hepimizde var bu. Antrenör kimliğinin baskın gelmesini çok önemsiyoruz. Çok da özlüyoruz. Bunu birazcık görüyorsun. Yani Olaytan o yüzden doğru bir isim örnek olarak. Şimdi ben geçen sene gelmesine mesafeli baktığımı söylemiştim. Yayında da söyledim. Yine söyledim yani. Ama o yemeği güzel pişirdi abi İtalyano elindeki malzemeyle. Yani bugün şimdi bak iki asist oynadı. Girdi ikili mücadelelerde rakibin üstünlük kurdu. Hırsla sahada lider gibi oynadı. Toplam mesafesi iyi falan. Beşiktaş'ın blokları çok hızlı geçmesini sağladı Olaytan. O yüzden olay oldu mesela. Yani.

Da geçen seneki Çerni bilmiyorum herkes seviyor muydu ama bugün önemli bir parça oldu. Salih Özcan beklentinin çok üst düzey olduğu bir isim değildi. Dortmund'da hani düzenli forma giymediği için bir şüpheyle bakılıyordu ama şu an ligin en iyi süpürücülerinden bir tanesi oldu. Ve önündeki iki oyuncuya da çok sağlam bir özgürlük sağlıyor. İşte o yüzden İtalyano'nun sözüyle devam edeyim yine. Oyun içinde bir antrenör gibi düşünmek veya antrenör gibi hissetmek başka bir şeydir. Gerçekten antrenör olmaksa tamamen başka bir şeydir. Ve şu sözü de güzel. Taktik için diyor tahta var. Bu sözünü çok sevdim. Taktik için tahta mevcut ama sonra insanların zihni üzerine çalışmalısın diyor. Yani Beşiktaş'taki dönüşümü de bence güzel açıklatan bir ifade bu. Çünkü işte olay tam dedik ya. Şimdi 1-2 maç üst düzey verim alabilirsin. Ama Göztepe'deyken de öyle oynadığı maçlar vardı. Sonra çok kötü oynadığı maçlar da geliyordu. Hatta ne dedi o zaman Göztepe'nin hocası? Bazen üst düzey bir profesyonel görüyorum ona bakınca ama bazen amatör bir futbolcu gibi davranıyor. Yani buna benzer bir cümle kurdu. Ama işte Beşiktaş'ın dönüşümünü çok güzel açıklayan ifade. Dedim ya. Yani Italiano belli ki oyuncunun zihnine girmiş. Yani öyle bir teknik direktör. Onu söylemek lazım. Hani ben bu örnek üzerinden verdim. Sen başka bir oyuncu üzerinden bu hikayeyi yapabilirsin. Ama zannediyorum bu konuda şu ana kadarki performans olarak hemfikiriz. Oyun şablonu olarak da hani biraz konuşacak olursak yine bir röportajındaki cümlesine sığınalım İtalyano'nun. Diyor ki top ayağındayken herkes oyun kurucu olabilir diyor. Buna bizim Recep Bey istedi ki abi ne olur buna Vlahovic örneğini ver dedi. Çünkü gol hariç her şeyi yaptı dedi Marsilya maçında. Elbette hani gol konusunda ona çok yüklenmemek lazım. Çünkü hani gol noktasında topla buluşamadı belki ama Vlahovic inanılmaz bir sırtı dönük santraforluk dersi verdi. Yani Beşiktaş'ın Vlahovic'i derine çekerek sırtı dönük topla buluşturup İlhan Fakıllı, Çerni'yi savunma arkasına koşturması yani Marsilya'nın zaten kötü bir savunma dengesi vardı iyice yerle bir oldu. Adam paylaşımını, dağılımlarını doğru yapamadılar. Vlahovic orada oyun kuruculuk meziyetiyle Beşiktaş'ın oyununu evirdi abi. Rakibin hattını sürekli kıran bir oyuna evirdi. Bakın 4. dakikada İlhan Fakıllı'ya yaptığı inanılmaz bir pas var. Bir anda dönüp yapıyor bunu. Dönün 24. dakikaya ayak dışıyla Çerni'yi topla buluşturduğu an var. Orkun'un ilk yarının sonunda kaçırdığı pozisyonda orada harika bir kilit pas var. Yani Vlahovic'in o pasın hemen öncesinde yapmış olduğu şey de kontrolü çok elit. Ama o pozisyonun başına gidelim mesela. Yine sırtı dönük topu aldı. Bu kez Murillo'yu oynadı. Sırtı dönük top aldı. Bek'in alan katması adına topu saklayabilirdi. Ama olgun pasla onu oynadıktan hemen sonra topu geri alıp Orkun'a kusursuz bir pas verdi. Kaçtı o ayrı. Anlatabiliyor muyum? İşte Vincenzo Hoca'nın dediği gibi top ayağındayken herkes yani oyun kurucu. Bunu daha önceki takımlarında da yapıyordu yani onu da söylemek lazım. Bu onun genel bir felsefesi. Eksiklikler yok mu? Var. Yani mesela ilk 20 dakikadan sonra Beşiktaş ritmini kaybetti maçta. Ya da arkada hani ben gol olacağını biliyordum. Hani o sol bek sol stoper arası orada bir sıkıntı vardı. Bir gol yiyecekti orada. Ama yani bunun esas sebebi bence biraz profil sıkıntısı da var. Yani oyuncu profili sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum. Ama oyun şablonu açısından da şunu söylemek lazım. Hani yine kendi sözüne atıfla söyleyeyim. Diyor ki bekleyen çok geride duran bir takım hoşuma gitmiyor diyor. Devamında rakibin sürekli topa sahip olmasına izin vermek istemediğini, savunma çizgisinin cesaretle öne çıkmasını, takımın blok halinde yükselmesini, top kaybedildiğinde de mümkün olduğunca hızlı geri kazanılmasını savunuyor. Yani onun futbolunda savunma eşittir geriye çekilmek değil, topu yeniden kazanmak için öne gitmek. Ama bu da işte oyuncu profilinin kalitesine, niteliğine göre bazı sıkıntılar doğurabiliyor. Bence dün akşam bunun küçük bir örneğini gördük. Şimdi bambaşka yerlerde çok daha baskın geldiği için Beşiktaş'ta o hissedilmemiş olabilir. Ama hocanın genel olarak böyle bir anlayışı var diyebiliriz. Bu anlayışa uygun arka profil var mı derseniz bence yok. Peki bu hocanın değişme niyeti var mı derseniz yok, o hiç yok. O hiç yok çünkü 2020'de Spezia oyuncusuna İşte o sözü söyle her futbolcu top ayağındayken oyun kurucudur diyordu. 2025'te hangi gazeteydi ya? Orada İtalyano'nun sözlüğü gibi böyle ana kavram duruyor orada. Tutti registi diyor. İtalyanca söyleyeyim. kendisi efendim futbolculuk döneminde oyun kurucu oyundan düşürülünce takımında başka bölgelerden oyun kuracak alternatifler üretemediğini gözlemliyor. O yüzden o tutti registi yani herkesin oyun kurabilen oyuncular olmasını istiyor. Bir yazıda şey gördüm, o da hoşuma gitti.
Yani Italiano'nun futbolculara rol değil sorumluluk verdiği ifadesi. O çok hoşuma gitti. Onun için çok değiştiğini göremezsiniz. Yani rakip yarı sahada baskı, yüksek savunma çizgisi, top kaybı sonrası karşı pres, rakibe haliyle rahat pas imkanı vermeme, oyunu rakip yarı sahaya taşımak. Bu prensiplere sahip. Ve şey diyor, sadece taktik teknik yetmez diyor. Cesaret lazım, kalp lazım, psikoloji ve insan yönetimi de gerekiyor. Ki bizi izleyenler bilir, biz bir antrenörü değerlendirirken bu parametrelere muhakkak bakarız. Hatırladım Republika, o röportajda bir cümle daha var İtalyano'ya ait. Oraya diyorlar ki senin sırrın ne diye soruyorlar. Cevabı şey, İtalyanca veriyor da, peşimden gelmelerini sağlayabiliyorum diyor. Yani bu ne demek? İşte aslında milleti maça götüren şey bu. İşte futbolcuların vücut dilindeki o güzellik bu. Veya demin ne dedim? Taktik için tahta var ama asıl mesele kafasının içine girmek oyuncunun. Onu kendi tarafına çekmek, duygusal olarak onu uyarmak. Buna işaret ediyor. Onu söyleyelim. Bu arada yeri gelmişken bir referansı da verelim. Yani bu referans çünkü çok güçlü ve Italiano'nun felsefesini anlamak için güzel bir referans. Çünkü konuşan kişi abi Arrigo Sacchi. Boru değil yani, af buyurun. Diyor ki 2025'te Bologna üzerine yazdığı analizde Italiano futbolunu pres, cesaret ve kolektiflik üzerinden tarif ediyor. Sacchi'nin özellikle vurguladığı nokta Italiano'nun oyuncularını sürekli olarak zihinsel ve taktiksel olarak tetikte tutması. İşte o yüzden önemli peşimden koşmalarını sağladığım kısmı, ama bir ilginç olan şey daha var, adamın değişmemesi. Kulüp değişti, lig değişti, oyuncular değişti, haliyle rakipler değişti ama fikir değişmedi. Fikir ne? Kendi antrenörlük tezinde anlattığına göre topa sahip olma oyunu. Onun da 3 temel prensibi var. Biri konsolidasyon. Yani topu dikin oynamak için acele etmemek, topun güvenliğini sağlamak, sabırla boşluk aramak. Topla kat etme, alan bulduğunda topla ileri kat ederek rakip oyuncuları üzerine çekmek ve onları pozisyon almaya zorlamak. Yani provoke etmek diyorlar. Doğrudan hücum. Top geri kazanıldığında rakip kaleye en hızlı şekilde agresif ve dikine hücum etmek. Bu yaklaşım bir risk kültürünü de destekliyor. Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak. Tam olarak hocanın bahsettiği unsurlar bunlar. Özetler elbette çok daha detaylı anlatıyor ama. Şimdi konsolidasyon kısmına baktığımızda topu dikine oynamak için acele etmiyor dedik. Topun güvenliğini sağlıyor dedik. Sabırla boşluk arıyor dedik. Mesela Fenerbahçe maçına bak, onu görürsün. Vlahović'in ağlara gönderdiği top öncesi Beşiktaş'ın en geriden nasıl sabırla pas yaptığını, o pasla birlikte Fenerbahçe'nin dengesi nasıl bozduğunu Fenerbahçe'nin gördük. Yani tezini sahaya sürdü orada İtalyano. Gelelim topla mesafe kat etmeye. Olayta'nın kullanımını anlattı. Buna kanatlar da dahil aslında. Yani Beşiktaş oyuncuları alanı bulduğu anda topla mesafe kat etmekten çekinmiyorlar ve bunu iyi seviyede yapıyorlar. Beşiktaş'ın bulduğu ilk golde İlhan'ın topla mesafe kat edip Olaytan'ı görmesi, topsuz oyunu, hemen ardından boşlukta topu alıp yaptığı vuruş bence bunun göstergesi. Olaytan'ın zaten ligin başından beri top alıp gittiği anlar bunun göstergesi. Yine Marsilya maçına geri döneyim, Poku'ya yaptığı asistle düşmesine rağmen kalktı, boşluğu topla geçti, aldı at pasını verdi Poku'ya. Yani hocanın bir diğer ilkesini aslında bir kez daha sahaya yansıttığının göstergesi. Doğrudan hücum kısmına da zaten kanatların topu alır almaz paralel olarak rakip kaleye doğru yöneldiğini biz maç boyunca gördük. Bunları söyleyebiliriz. Ama şöyle toparlayayım güzel insanlar. Şimdi derler ya, Roma bir günde kurulmadı ki. Hani Beşiktaş da öyle. Hani hala eksikliklere sahip ama bu eksiklikleri hızla kapatan bir takım. Aynı zamanda bir antites takımı. Bakın Beşiktaş Avrupa Ligi'nde zorluk seviyesi yüksek maçlara da çıkacak. Ama o maçlarda da rakiplere pürüz çıkarma ihtimali yüksek bir takım. Çünkü koşan, mesafe kat eden ve dike oynama alışkanlığı kazanan bir ekip. O yüzden dün Marsilya'nın hocası dedi zor bir takım diye Beşiktaş. Maçtan sonra söyledi bunu. Ve bu oyunların oynanmasını sağlayan en önemli husus da demek ki sezon başı. O yüklemeler. Yani yakından takip edenler bilirler. Hazırlık maçları, antrenmanlarla ilgili pek çok şeyi takip etmeye çalışırız biz. O açıdan ona sığınarak şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş takımı kademeli olarak bu hale geldi. Bir sihirli değnek hikayesi değil bu yani. Öncelikle takımın kondisyon öznesinin oturtulması gerekiyordu. Belli ki bu önceliklendirilmiş. Bakın Marsilya ne kadar zor durumda olmuş olursa olsun bir Fransız takımı, bir dinamik takımdan bahsediyoruz. Ve ilk 20 dakika sonrasında bir düşüş var okey, ama bunu oradaki düşüşün sebebi bence biraz geriden oyun kurmada yaşanan zorluklar falan.
daha fazla koşan, daha fazla ikili mücadele kazanan Beşiktaş.

0: Taş'tı. Ve şu an gerçekten iyi seviyede. Yani Beşiktaş'la beraber lig için konuşuyorum. Şu anda konuştuğumuz zaman şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'la koşarsanız kaybedersiniz. Yani kondisyonunun göstergesi. Duran topu da son söyleyeyim. Çok önemli. Yani Erzurum maçında Emirhan attı. Marsilya maçında Mourinho topu ağlarla buluştu. Zaten onu da ikinci santrafor gibi kullanıyor biliyorsunuz hoca. Ama tam bir takım mı? Hayır. Tabii ki değil. Yani Beşiktaş'ta şu an bak yöneticilerin demeçleriyle kibre sürüklenirse tablo anında terse de dönebilir. Çünkü bizde yöneticiler böyle hatalara düşerler. Affedersiniz çabuk gaza gelme gibi bir huy vardır. Gelişen ve gelişmesi için de nitelikli oyuncu dönüşümüne ve derinliğe ihtiyaç duyan bir takım Beşiktaş, tamam. Hani biz bugün yaşanan heyecanın sebepleri üzerine hocasının felsefesiyle beraber anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Daha fazlası değil yani. Bu takımın step by step felsefesiyle geliştiğini de akıldan çıkarmamak lazım. Şu an müthiş bir enerji görüyoruz ve bu enerjiyi açığa çıkaran bir sinerji var. Bunu yapan da bizzat teknik direktör. Yani bakınca diyorsun ki ya bu adam Beşiktaş'a ilk geldiğinde İtalyanlar sosyal medyada nasıl Türkiye'ye kaptırdık diye boşuna söylenmemiş. Hani başka sözü hacet yok. Umarım hoca yalnız bırakılmaz. Çünkü desteğe ihtiyacı olacak. Öyle günler de gelebilir. O zamanki reaksiyon da geleceği belirleyecek.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz ki gündemi değerlendirirken, sizlerle birlikte gündemi konuşurken 0212 273 10-10'dan gelen mesajlarınızı, tıpkı Sayar Berk Instagram hesabından gelen mesajları okuduğumuz gibi orada da okuyor olacağız. Tabii öncelik Radyo Gol WhatsApp hattına gelen mesajlarınız diyoruz ama burada zaman zaman böyle mesajlarınızın kaynadığı zamanlar adına da sosyal medyadan hem Radyo Gol Instagram hesabımızdan hem de kendi kişisel Instagram hesabımdan ulaşabileceğinizi hatırlatarak başlayayım yayına. Galatasaray son dakikada güldü. Galatasaray zorlu maçta güldü. Zira Kasımpaşa tarafından bakarsak namağlup bir Kasımpaşa vardı ve haliyle milli ara sonrası bu tarz dönüşler hep bir problem yaratırdı. Hep bir sorun teşkil ederdi ki son dakikada güldü dediğimiz, tabii direkt skora bakarsanız 3-1 rahat kazandı gibi görünüyor ama 90. dakikada gelen Barış Alper Yılmaz'ın golü, hemen ardından gelen Osimhen'in asist, üstünde Lemina'nın golü, tüm bunlar Galatasaray'da galibiyeti getiren gollerdi. Abdülkerim Bardakçı da Batrakov'un asistiyle yine sahneyi açan isimdi. Ve yanlış hatırlamıyorsam milli araya gitmeden önce de tam tersini mi yaşadık? Abdülkerim'in asistinde Batrakov mu gol kaydetmişti? Bunu mu konuşuyorduk bir yan pasında, ya da tam tersi, yine aynı şekilde tam tersi diyoruz ama Batrakov-Abdülkerim ikilisini mi izlemiştik? Böyle bir şeyi hatırlıyoruz sanki. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 7. haftaya iyi başladı. Ben 3 puanımı alırım. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, rakiplerimi, Beşiktaş'ı izlerim. Orayı takip ederim. Oradan gelecek sonuçlara bakarım dedi. Bir diğer tarafta Sayın Dursun Aydın Özbey'in açıklamaları vardı bugün özelinde. Onun açıklamaları önemliydi. Oraya da gideceğiz. Özellikle programımızın son bölümünde geniş bir yer ayırabiliriz oraya ki erkek futbol takımımız üst üste 4. kez şampiyon oldu. 5. şampiyonluk hedef dedi Dursun Özbek. 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu ettik. Bunu yeniden yapacağız dedi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz dedi Dursun Özbek ve şöyle devam etti. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimizdir. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik dedi Dursun Özbek. Tabii bunun haricinde değindiği önemli konular vardı. Mali konular vardı.

0: Halihazırda mali konular derken bir İBRA toplantısı da yapıldı esasında. Bir İBRA toplantısıydı. İBRA oylamasıydı bugünkü o durum. Ve bunları konuşacağız. Galatasaray'la başlayacağız. Günün gündemine doğru, günün maçlarına doğru da geçeceğiz ama hemen orada tartışılan pozisyonlardan tutun Galatasaray'ın son dakikalardaki o maçı alışı, maçı çevirmesi, maçı kendi lehine çevirmesi kırmızı karta rağmen, kaldı ki kırmızı kart da çok konuşuldu, olumlu ya da olumsuz ve aynı zamanda beklenen kırmızı kartta mesela Galatasaray taraftarı tarafınca değil belki ama çok konuşulan detaylardan da tüm bunları konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Serkan Çetiner bizlerle olacak dedik ama 13.30 civarında Ümit Karan, 13.45 civarında da Can Arat bizlerle olacak. Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı konuştuğumuz bölümlerimiz olacak oralarda da. Serkan Çetiner, sen dünkü galibiyeti nasıl görüyorsun? Nereden tutarsın, neler söylersin? Detay sende.
1: Yani dün defans yapmasını bilen bir takım üyetinde bir maç vardı. Yani Kasımpaşa dün tutmayı düşünen bir kafa yapısıyla sahadaydı. Daha çok gol yemeyeyim maçı, yani hücumsal hataları, Galatasaray defansif hataları çok fazla veren bir takım olduğu için, yani çok fazla hücumu düşünmeseniz bile Galatasaray size o bireysel hatalarından bir iki gol pozisyonu veriyor zaten. Nitekim de dün hiç hücum düşünmeyen bir Kasımpaşa maçın işte ikinci yarısında üst üste gelen hatalar, yani Apoker'in kendini yere atması mı diyeyim, itmesinden kaynaklı mı, yere bırakması mı diyeyim, yoksa bir foul mi diyeyim, ama yani Galatasaraylı futbolcular, özellikle Süper Lig bütün futbolculara, yani bu iş bu hakemi aldatmaya yönelik mi diyeyim, temasta kendini yere bırakmak mı, teması göstermek mi diyeyim, ama bunların hepsinin dönüşünde lig sonunda bir toplayıp çıkartsanız hangisi daha çok size zarar veriyor? Ben açık söyleyeyim, bunun Galatasaray futbolculara daha çok zarar verdiğini düşünüyorum. Her yapılan harekette, bir de Avrupa'da da bunun karşılığı olmuyor. Yani Avrupa'daki maçlarda da bakın mesela Türk takımlarımıza, yani yerli hocalara yedirdikleri pozisyonları Avrupalı hocalara yediremiyorlar. Dün gerçekten bu tarz bir hatadan gelen bir gol, hatta kırmızı kartla başlayan, işte akabinde golle biten bir pozisyon silsilesi gördük. Hani Galatasaray'ın sorunları devam ediyor mu? Ediyor. Yani dün de bahsetmiştim. Ufak bir geçmiştim ama dün gerçekten 10 kişi kalıp yani Barış'ın birazcık o hani Barış'tan beklediğimiz performansı vermesi, ki ben artık dün kendime de şunu söyledim, yani Barış gerçekten bir kanat oyuncusu ya da forvet oyuncusu değil. Evet. Barış kaleden uzaktayken daha fazla kendini gösterebilen, daha üzerindeki sorumluluk baskıyı attığı zaman kaleyi daha rahat şut çekebilen, kafası daha berraklaşan bir oyuncu. Ben çok iyi bir hücum bek, hatta şöyle söyleyeyim, iyi bir 3-5-2 oynayan bir takımın Eşref Hakimisi de olabilir, Danfriz de olabilir, ama kanatta ne bileyim Barış Alper olmayacağını görüyorum yani. Dün bunun en büyük cevabını bize verdi. Hem gol attı, ama ben golünden ziyade, hani bu metiyeleri gol attığı için demiyorum, çok tempolu oynadı. Gitti geldi, gitti geldi. Zaten Avrupa'da, dünyada bunu kabul istiyorlar. Yani bunu kanat beklerin talep edilen bu. Hem defansif aksiyonlarda hem de hücumda sürekli aktif olması. Dün böyle bir maç oldu Barış adına. Maçın kilit golünü attı. Yani maçın hikayesini Barış'ın golü belirledi. Atabilir miydi Galatasaray? Atabilirdi, ama Kasımpaşa'nın kalecisi de birazcık da üzerine çok top gelmesiyle alakalı. Yani köşeleri gitmeyen toplar birazcık kalecileri de ısındırıyor anlamında. Form da tutturuyor. Galatasaray biraz kaleciyi dövdü diyebiliriz. Ama çok net kurtarışları vardı. Ben kırmızı kart pozisyonunun kırmızı olduğunu düşünüyorum. İki tane penaltı pozisyonunun bir tanesi zaten değil, el doğal konumda. Ama Yunus'un pozisyonunda Türkiye'de penaltı çalınabiliyor, ama bence çalınmaması gerek. Yani bu sadece Galatasaray'a değil, yani bunu bir Galatasaraylı olarak ne bana ne başkasına verilmemesi gereken bir pozisyon. Ama ben çok fazla böyle bu tarz temasları görüp böyle hakemi VAR'a çağırıp o teması gösterip o Yunus'un düştüğü pozisyonda o temas üzerinden penaltılar verildiğini çok gördüm. İnşallah eğer bu bir miyat da Galatasaray taraftarı olarak biz bunu kabul edebiliriz. Bu kimseye çalınmasın çünkü gerçekten hani basit penaltı dediğimiz penaltılar vardır ya, bu basit penaltılara giriyor. O yüzden bence penaltı değil. Bir de hakeme değinmek istiyorum. İkinci dakikada bir Leao'ya sarı kart gösterdi. Dedim ki içimden ya bu hakem 52. dakikada ya da 62. dakikada Leao gerçekten bir sarılık bir şey yaparsa bu hakem veremeyecek. Bak, o kadar içimden biliyorum ki yani bu hakem bu sarıyı verdi ama bak emin de değil, pozisyon sarı da değil, bu bunun şeyinden etkilenecek ve veremeyecek. Ve nitekim de Mendes'e de böyle bir sarı kart verdi ve Mendes'in ikinci sarısından atılması gerekirken atamadı. Ya şimdi vermeyin abi o zaman. Yani bu emin olmadığınız sarıları daha erken dakikalarda verdiğiniz zaman, görmediğiniz, uzakta kaldığınız pozisyonlara etkileniyorsunuz ve o maçın atmosferinde de o adamı ikinci sarıyı gösteremiyorsunuz. Ama Mendes'e mesela Davison'un çok net ayağına böyle tabanıyla yaptığı bir müdahale var ve hakem vermedi sarıyı. Yani o hakemin faul istikrarı gerçekten çok garip. Mesela kaleciyle Kasımpaşa oyuncusu çarpışıyor. Galatasaray aleyhine faul veriyor. Ya Kasımpaşa'da oyuncular birbirlerine çarpışıyor. Galatasaray'la oyuncular çarpışmıyor ki. Orada bir Galatasaray'la oyuncu var. Ne gördün hocam diyorsun. Yani çok foul konusunda çok fazla süzemeyen bir hakem vardı dün. Ama dediğim gibi maçın gerçekten maça etki etti mi? Bence etmedi. Onu, o yüzden de onu söyleyeyim. Yani bu maçı hakem üzerinden de okumayayım. Yani hani penaltılar ve kırmızı kart kararları çok doğruydu. Ama maçın oynanabilirliği açısından da maçı biraz çok fazla durdurdu. Çok basit fauller verdi. Çok fazla takdir haklarını böyle hani doğru kullanamadı. Sarı kartlarda bir kere bir yanlışlığı çok fazlaydı. O eksi yönleri de oydu. Taktik olarak Galatasaray her zamanki taktiğiyle sahadaydı. Hiçbir değişimi yoktu. Bireysel hatalar devam ediyor. Maalesef Galatasaray bugün belki ligin kaçıncı haftası bilmiyorum ama bu kadar bireysel hata olmaz. Bu kadar hakem yani Davison'un kendini kafa çarpışmadan kenara gelmesi bile, Davison'un herhangi bir sağlık sorunu yoktu orada. Sırf biraz daha yerde yatayım diye kenara geldi ve Galatasaray orada kırmızı kart gördü. Yani Davison'da çok bir şey var. Yani mental, maç içindeki mental kopuşları Davison'un Galatasaray'a büyük zararlar verebilir. Nitekim de Ali Yavuz Kola yapmış olduğu faulde aldığı sarı kartı Arda Kardeşler maçı yönetseydi oradan kırmızı kart vermişti. Boya'yı hatırlarsınız. Evet. Bir Rize maçıydı galiba. Yani gerçekten burada Davison'un formsuzluğu devam ediyor. Apo Kerim gol attı ama defansif aksiyonlarda o da çok yavaş kalıyor. Dün beğendiğim isimler açısından Batrokov'u çok beğendim. Maalesef iyi oynayanlar Galatasaray'da, gençsen ve iyi oynuyorsan ilk oyundan çıkması gereken isim sen oluyorsun. O yüzden de Batrokov'u 60-70 dakikada yani gerçekten çocuk futbolu biliyor. Ben bunu Arda Güler'in Fenerbahçe'de oynadığı ilk süre aldığı zamanlarda görüyordum. Topla eveleme geveleme yok, adam geçme ya böyle fantazilere girmiyor. Çok net paslar atıyor. Nereyi istiyorsan sen televizyon karşısında bile şuraya atman lazım diyorsun ki oraya atıyor. O topu oraya ulaştırıyor. Çok net bir oyuncu. Nitekim de bir asist yaptı. Batrokov ümit verdi. Oldu demeyeyim ama ümit verdi. Yani zaten 20 yaşında 21 yaşındaki bir çocuğun gelip de Galatasaray'ı böyle çehresini değiştirecek bir durumu yok. Ben Nagay'ı bile açık söyleyeyim Torreira'dan ve özellikle Sara'dan o formayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında hocam güvenin ya gençlere. Yani bakın Sara dün çok kötüydü yani. Çok kötüydü. Yani 3 pas hatası, 1 kontra atak top kaybından bir kontrol atak yedirtti. Az kalsın gol yediriyordu. Yani ben Sara'nın Galatasaray'a verebileceklerini biliyorum. Galatasaray'ın ikinci bir Sara'nın formsuzken bari biz bir Naga'yı izleyelim, Batropov'u izleyelim.

bu sarayla Sara Davison'da, ki Davison'un alternatifi yok ama ben çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın yani çok güvendiği isimler, geçen senenin yıldızları dediğimiz isimler bu sene çok formsuz. İnanılmaz tanımayacak haldeler. O yüzden de ben genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün Batrokov, işte Naga, Naga'nın 3. goldeki temposunu görüyorsunuz. Gittisi geldisi var bu oyuncuların. Hem defansa hem ofanstalar. Ama öbür türlü Sara sadece ya ofansta kullanabiliyorsun ya da

0: kullanabiliyorsun. Sarayı bir kontra atağı keserken göremiyorsun. Ama Batrakov'u kontra atağını keserken gördüktür. Naga'yı kontra atağı keserken, orta sahada koşarken gördük. Yani hem ofansında hem defansında olman gerekiyor Galatasaray'da oynamak istiyorsan. Bunu biz maalesef göremedik. Leao konusuna gelince, Leao maça iyi başladı, çok istekli ama çok geriye gitmiş. Yani hem şut anlamında geriye gitmiş, hem oyuncunun sprinti hala var ama yani adam geçme konusunda karar verme mekanizması, yani birçok şeyde daha kendini bulamamış durumda. Özellikle bitiricilik anlamında 2-3 tane çok net pozisyonda kalecinin üstüne nişanladı. Ama ben birazcık hani orada bir soru işareti görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, çok eleştirilen Zaha bile yani ilk geldiğinde etmişti skora. Leo'nun öyle bir durumu var. Leo inşallah biraz daha yanındaki oyuncuları tanıyacak. Belki de Osimhen'le birlikte oynadığında o skor ve gol katkılarını verecek. Çünkü Osimhen girdikten sonra da Galatasaray'daki oyunun nasıl değiştiğini bir anda 10 kişilik Galatasaray 2 gol buldu. O yüzden de Osimhen çok büyük bir X faktörü. Bu takım Barcelona ile oynayacak. Yani bilemiyorum ama çok da Barcelona karşısında ümit vermedi bana. Çünkü çok basit bir maçı bile gitti seviyesine getirdi. Hani ben golün birazcık da şans eseri olduğunu düşünüyorum. Yani o gol orada bir adama çarpıyor, rakip oyuncunun önüne düşüyor, rakip oyuncu düşerek vuruyor, top 90'a gidiyor. Ama oluyor işte, sen güçsüzsen, sen konsantre değilsen, aynı işte dün Borussia Dortmund 87. dakikada 2-0 öne geçiyor, maç 2-2 bitiyor. Benzer bir futbolun böyle bir oyunu var, futbolu güzel yapan şeyler bunlar. Sen ne kadar çok yıldız alırsan al ama formsuzsan, güçsüzsen, mücadele eksikliğin devam ediyorsa, bireysel hataların devam ediyorsa seni cezalandırıyorlar. Sen kendini bile cezalandırabiliyorsun. Dolayısıyla futbol böyle bir oyun. Barcelona maçında gerçekten Galatasaray bu futbolla Barcelona maçında çok sıkıntı yaşar. Çünkü geçiş oyunlarında inanılmaz hatalar yapan bir takım. Yani defansif aksiyonları valla ayakta kalan tek oyuncu İsmail Jakobs'u dün. Yani bir tek İsmail'in hızıyla hem Yamal'ı hem Dani Olmo'yu hem Rafinha oynamayacakmış gerçi de yani Pedri'ler, Gavi'ler nasıl mücadele edecek Galatasaray bilmiyorum, çünkü ayakta kalan oyuncu sayısı çok az.
1: Hıza oraya da az kaldı. Salı günü saatler 22'yi evet, gösterdiğinde evet, oynanacak.
0: 3 gün sonra. Yani benim çok soru işareti
1: saatinde yanılmış olabilirim. Ona hemen bir bakayım, teyit edeyim. Salı günü saatler 22 gösterdiğinde. Evet, salı günü ama 22 doğru. 22'de.
0: Oynan Cuma oynadı zaten.
1: 22'de.
0: Evet. Yani bir de yani İlkay Gündoğan'ın maç sonrası işte Barcelona maçını soruyorlar. Oynamıyorum ki, niye hazır olayım diyor. İlkay'cığım ben zaten burada her zaman bu Avrupa'daki lejyonerlerimizin emekli ikramiyelerini veren takımlar olarak nitelendirdim. Üç büyüklerimizi, hatta dört büyüklerimizi. İlkay'cığım oynamaya hazır değilsen bir zahmet o paradan da feragat et, sözleşmeni feshedelim. Git İngiltere'deki yaşamına devam et. Çünkü sen Galatasaray'ın bir profesyonelisin. Barcelona'da Manchester City'de bu cümleyi kurabilir miydin? Bak, hocadan bağımsız, hocayla sorunların olabilir, onun teknik taktik anlayışına uymuyor olabilirsin ama sen fiziksel olarak da Galatasaray'a uymuyorsun. Yani senin hazırlık maçlarında bile eksikliğini görüyoruz. Kaldı ki Galatasaray sana 2 senedir çok şans verdi. Sen bir Liverpool maçından sonra Galatasaray'a verdiğin hiçbir şey yok. Yani sakatlıktan sonra sağlıklı yerine gelemedin ama gelmek de istemedin. Takım her izin verdiğinde sen yurt dışı tatillerine devam ettin. Yani bir gidip de tesislerde kendine fiziki olarak bir yatırım yapmadın. Üstüne 5-6 milyon euro maaş aldığım takıma ben niye hazır olayım ki, oynamıyorum zaten cümlesini kurdu. Yani senin dünkü hani bu çok gündeme geldi ya Kerem Demirbay, yani gurbetçi cümlesinin acil

0: ciddi diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok net bir mesaj verdi ama yani Galatasaray'ı emeklilik ikramiyesi olarak görmüş bir Galatasaray kendisi. Onu söyleyeyim yani. Ben bu kadar ağır konuşmazdım ama çok şaşırttı. Yani hani ben hazır
1: sen
0: değilim.
1: O zaman gelirken, ilk ay gelirken de emekli ikramiyesinden çok bahsediyordun Serkan Çetin.
0: Evet, ediyordum. Bunu da haklı çıkartıyorlar beni.
1: Çıkartıyorlar diyorsun,
0: mesela bak, daha gelmeden söylüyorum ya. Hakan Çalhanoğlu Inter'deki performansına bakalım. Uçuyor şu anda, değil mi? Bazı maçlar hat-trick yapıyor. Türkiye'ye gelecek. Birinden biri alacak. Belli yani. Oyuncu da istiyor. Verecekler ona bir 5 milyon 6 milyon euroluk bir ikramiye. Şimdi Inter'deki futbolunu ve çalışmasına iyi bakın oyuncunun. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye da Trabzon ya da Beşiktaş'a geldiğindeki performansını hep birlikte izleyeceğiz. Yani bu oyuncular senin takımlarını aslında kendi gönül, yani çocukluğunda tuttuğu takımı profesyonel hayatında küçümsemeye başlıyorlar. Çünkü bunu küçümsemelerinden kastım da şu, yani gerekli şeyi göstermiyorlar. Yani idmanlara kendilerini vermiyorlar. İşi bitiriyorlar. Son sözleşmem diyor. Ben buradan alırım paramı diyor. Oyun zaten beni diyor, yani ben Inter görmüş oyuncuyum. Ben Manchester City görmüş oyuncuyum. Benim %50'm bile bu takımlara yeter diyor. Ama öyle olmayı ortaya çıkıyor. Öyle olmayınca da yedek kalıyorlar. Yedek kalınca da çalışmayı komple bırakıyorlar. Çünkü kendilerinde bir şey var. Kompleks var. Yani ben diyor Barcelona'da City'de oynamış oyuncuyum ya diyor. Beni nasıl yedek bırakırlar bunlar diyor. Ben diyor nasıl diyor Yunus benim yerime oynar diyor. Ama Yunus'un ne kadar koştuğunu, ne kadar mücadele ettiğini görüyor. Sen de o mücadeleyi et. Bir zahmet, ama seni zaten buraya getirenler 35-36 yaşında getirdikleri için senin zaten öyle bir mücadele gücün de yok. Sen bu ya çok konuşulur da yani çok üzücü. Ya çok üzücü. Galatasaray 6 milyon euro veriyor bu vatandaşa. Hazır değilim ki, niye hazır olayım diyor ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Galatasaray'da o zaman bana da verin abi. Yani ben 1 milyona da oynarım o zaman. Ya bir sürü insan var ya asgari ücretli. Ya işine giderken hazır işini yapmayan birisinin para aldığı bir dünya var mı? Var. Futbolda İlkay var işte mesela. 6 milyon euro veriyorsun. Çoğulu hazırlık maçlarına çıkıyor. Galatasaray'a 2 yıllık. Sorsan çocukluğunda Galatasaray'dı. Ölüyor. Kanı bileğini kesen Galatasaray. Olmayın arkadaş Galatasaray'dı. Gerçekten olmayın. Siz Galatasaray'da olduğunuz zaman Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Yani o yüzden yani bana Hamit kadar bile, bak Hamit kadar bile şey vermemiş, performans vermemiş bir oyuncunun çalışmaya çalışmıyorum, çalışsam da hazır olmasam gibi böyle saçma sapan cümle kurması hakikaten sinir bozuyor. Hele hele şu dönemde. Yani hani insanlar evine ekmek götüremiyor, ne kirasını ödeyemiyor, ne problemler yaşıyorlar. Beyefendiler geliyor burada, ben ne oynasam ne olur, oynamasam ne olur modundalar ya. Bir zahmet gönderin şu adamları ya. Vallahi gönderin ya. Ben okeyim yani. Hani ben altyapıdan çıkmış bir oyuncuyu okeyim yani. Ben ilk ayla oynamayalım yani. Mümkünse de Türk pasaportu Türk olup Avrupa'da 35'i deviren hiçbir oyuncuyu da Türkiye Süper Ligi'ne transfer etmeyelim arkadaşlar ya. Bir tane yok ya. Bir tane gelip de bizi böyle Hacı gibi, Ceko gibi, Hadiç gibi, ne bileyim işte Hoydonk gibi alıp da bizi böyle yukarılara çıkartan bir tane de böyle gurbetçi oyuncumuz yok ya. Her gelen yatıyor arkadaş ya. Her gelen yatıyor, biz bunlara süperstar muamelesi yapıyoruz ya. Almayın arkadaşlar. Vallahi sesim birileri duysun da yani bir daha yasaklansın ya. 33 üstü Türk milli takımı ve Avrupa'da üst düzey oynamış hiçbir oyuncuyu Türk Süper Ligi'ne almayın. Getirmeyin. Çünkü küçük görüyorlar bizi. Vallahi küçük görüyorlar. Ligimizi küçük görüyorlar. İdmanlarımızın kalitesini küçük görüyorlar. Hakemlerimizi küçük görüyorlar. Sorsan ama muhteşem Türk, muhteşem şey. Yani ya şimdi al, yani Mesut Özil'e de gireceğim. Girmiyorum bak. Turda tutuyorum kendimi. Evet. Boş ver yani.
1: Mesut Özil diyorsun ve eşittir İlkay Gündoğan gündemine. Bugünkü İlkay Gündoğan Galatasaray ile ilişkisini ön plana çıkarıyorsun. Bu arada gelen mesajlara da bakacağız. Oralara da döneceğiz. Bir de reklamımız var. Reklama da gideceğiz ama İlk etapta dünden ilerliyoruz. Dünün kararlarından ilerliyoruz. Serkan Çetiner, seninle dün yayın yaptıktan hemen sonra birçok son dakika bilgisi de geldi, hatırlarsın. Orada TFF'ye ilişkinde oraları da gireceğiz, oraları da konuşacağız ama öncesinde gelen mesajlara bakacağım. Selamlar. Murat Yakın niye düşünülmüyor hiç mesela demiş milli takım için. Milli takıma geçmiş direkt, buradan konuyu oraya bağlamış. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, selamlar. Dört gözle bekliyoruz program başlasın diye demiş Necmettin Bey, Sakaryalı. Necmettin Bey'in mesajı böyle. Tabii Tatangalar mutlu. Yarın da bir maçları var İskenderun'la 19'da. Liderler, daha ne istesinler yani. 3'te 5'te 5'le gidiyorlar. 3 puanları toplaya toplaya gidiyorlar. Bu arada Yaşar Bey karar verin ama lütfen. Yani bir insana tepki vermenin dozu, ben sizi dinlemiyorumsa eğer, hani dinlemeyecekseniz eğer söyleyin, dinlemeyin. İlk önce Yaşar Bey şöyle yazdı, bak Serkan Çetiner varsa, şimdi Fenerbahçeli olduğu için seninle de bazı konularda anlaşamıyor Yaşar Bey dinleyicimiz, anlıyorum, ama Serkan Çetiner varsa ben müzik dinleyeyim kardeşim, iyi yayınlar size. Hani bu bir tepki aslında, Serkan Çetiner varsa biz yokuz tepkisi. Bunu yazıyor 12-12'de, şimdi de 12-33'te dayanamıyor, dinlediği belli. Serkan Çetiner'e şöyle diyor: Serkan Bey, bence bir sistemden gelen sistem oyuncusunun sistemsiz kaos futboluna uyum sağlayamamaları olabilir mi sizce bunun nedeni demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş. Ne kadar doğru tespitler yapıyor. Bir Beşiktaş taraftarı olarak katılıyorum her kelimesine demiş. Mesela böyle düşünenler de var. Mehmet Maskan'ın mesajı da böyle. Serkan Çetiner'i YouTube'da da dinleyelim demiş. Dinleyicimiz, farklı bir dinleyicimiz. Serkan Çetiner farklı bir kanala çıkıyor mu diye soran var. Kimdir bu Serkan Çetiner? Hayran kaldım diyen var bir diğer tarafta. Yani şu an sana gelen mesajları okursak herhalde program seni de böyle övmekle geçer Serkan Çetiner. Gelen mesajlarla. Ama bir diğer tarafta söylediklerinde İlkay Gündoğan kısmına o kadar çok katılıyorum ki. Yani o İlkay Gündoğan'ın karma alan dediğimiz Mixon'da basın mensuplarının önünden geçtiği anlar bir klip haline getirilse abi. Çok güzel bir şarkı biliyorum oraya uyacak da. Serkan Çetiner, İlkay Gündoğan konusunda senin söylediklerinle de bağdaştırarak.
0: Ya İlkay aslında yani şöyle söyleyeyim, yani bu bir patlama aslında. Evet. Yani burada İlkay da değil. Yani
1: konu o da değil. Sistemden bahsediyorsun.
0: Evet. Yani hani burada İlkay belki bunların arasında en şey olanı. Hani bir yıldır adam daha bizle. Ama ben yani diyorum ya, bak Mesut Özil mesela, yani senin milli takımını seçmiyor. Kariyerim için iyi bir yer değil diyor ama sonra geliyor sana Müslümanlık öğretiyor, sana Türklük öğretiyor. Ya girme kardeşim bu işlere. Girme, ben senin Real Madrid'deki Mesut Özil'i göreyim, ben onunla gurur duyayım. Sen ne kadar bizi seçmesen de ben seninle gurur duyarım yani. Ama sen işte farklı maddeler kullandın. Arsenal kariyerin düşüşe geçti. Seni büyük bir maaş yükünden kurtararak, sana büyük yatırım yaparak Fenerbahçe'ye getirdiler. Ne oynadığın belli değil. Hocaya kafa tuttun. Sisteme kafa tuttun. Sonra gittin Başakşehir'e, sakatım dedin. Hiçbir şey oynamadın. Ve Türk futboluna hiçbir şey vermeden milyonlarca euro para kazanarak futbolu bıraktın. Şimdi gelip bana vatandaşlık şeyi yapma. Yani sen bunu yapabilecek en son insansın yani. Hani çünkü niye, ben senin kariyerinin gözümüzün önünde yaşadık. Yani sen ünlüsün ve görüyoruz seni yani. Hani sen polisin açıyla birlikte kavgaya girdiğinizde sen arabaya kendini kilitlerken seni gasp etmeye çalışan adamın peşinden koşan polisin açı gördük biz. O yüzden bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın. İşinizi yapın. Yapamıyorsanız da susun dostum ya. Parayı kazanan sizsiniz zaten. Yani hayat yaşayacak kişi sizsiniz. Getirmeyin yani, bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın yani. O olmuyor, eğreti duruyor yani. Anlatabildim mi? Yani ben bu gurbetçi konusunda bir şey olarak, yani böyle hani gurbetçi futbolcuların teknik olarak bazı şeyleri görmüyor, bilmediklerine bağlıyorum. Yani hani gerçekçiliğin dışında yaşadıkları için onu bilmiyorlar. Ondan sonra da içine girmeye çalıştıklarında da eğreti duruyor. Beceremiyorlar yani. Hani mesaj vermeye çalışıyor, örnek göstermeye çalışıyorlar. Olmuyor yani. O yüzden ben bu işin hani spor anlamında belli bir levele gelmiş yetenekli oyuncularımızın Avrupa'da futbola, Avrupa'da devam etmelerini gerektiğini düşünenlerdenim yani. Maalesef öyleyim. Yani çünkü veriler çok net yani. Hani hiç kimse vermemiş, bir şey verememiş yani. Bak geliyorlar, sözleşme yapılıyor, kulüpler süperstar parası veriyor ama bir karşılığı yok yani hani bunun. Ne yapalım yani? Bu böyle yani. Hani bütün hem Süper Lig tarihine bakalım, bir tane öyle oyuncu yok ya. Yok ya maalesef. Keşke olsa ama yok. Olmuyor.
1: Peki bir araya gideceğim. Bu arada ben Yaşar Bey'i yanlış anlamışım. Yaşar Bey, sizden özür dileyelim. Her halükarda seviyorum seni olsun, yanlış anladın ama demiş. Orada tam tersi, mecburen müzik dinlemeyi bırakıp seni dinleyeceğiz, Serkan Bey'i dinleyeceğiz demek istemiş. Ben yanlış anlamışım.
0: Ben de şaşırdım, Yaşar Bey evet. Bizi dinler ya.
1: Aynen
0: Yaşar
1: abi, doğru.
0: Bey,
1: aynen
0: denize gir, araya gitmeyin, denize gireceğim falan diyen
1: geldi, abi. Geldi böyle bir Yaşar abiye ayıp et şimdi. Ayıp et.

0: Sen de gel
1: özür,
0: yani belki
1: özür
0: yani.
1: Dilemeyi bileceksin abi. Özür dilemeyi evet. bileceksin. Ben özür dilerim Yaşar Bey'den. Ben yanlış anladım evet. onu. Ben de ona şaşırdım ya. Bana Instagram'dan yazıyor Yaşar Bey. Orada yazdığı şeyi tabii yayında okumamak gerekiyor işte. Yayında okudum ya. Bir yandan seni dinliyorum. Bir yandan onu okudum. Yanlış anlıyorsun orada tabii dinleyici mesajını da. İşte ben Serkan Çetiner var diye dinlemiyorum demek istiyor sandım. Bir baktım burada dinliyorum.
0: Yok Yaşar Bey bizi dinliyor. Peki. Ya.
1: Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Milli takımın hocası sizce kim olur? Bir de Galatasaray Almanya'dan bir defans oyuncusu getirmişti. Okan Hoca'nın çok istediği adam da hazırlık maçlarında bile forma giymedi. O zaman neden alındı bu adam diyor. Onu konuşalım. Onunla başlayalım.
0: Almanya'da bir şu abi miydi?
1: Bir şu abi evet. Çocuk. Ondan bahsediyor.
0: Abi o çocuk.
1: Onunla başlayalım. Çocuk. Kalsın abi yorumun. Böyle biraz böyle evet. gel yapalım. Gel yapalım. Hani böyle tıklanmak
0: bir şu,
1: için
0: bir şu
1: haber.
0: Abinin... Evet. Şöyle söyleyeyim, bir şu abinin Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Menajerlerin önlerine koyduğu oyuncuların içinden seçilmiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten oyuncunun oynama ve satın alma durumunu da bilmiyoruz.
1: Peki.
0: Belki zorunlusu varsa oyuncuyu olmayacağını söyleyeyim size yani.
1: O zaman bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Öncesinde tanıtıcı reklam. Spor haberleri. Hemen ardından da aramız var.
0: Bir soruyu da hemen kısaca söyleyeyim. Tabii, Murat Yakın gelmez abi. Murat Yakın Hakan Yakın da zaten kardeşi çok başarılı. Prime bir milli takım serüveni yaşıyor. Yani bırakın da Türkiye'ye gelmez yani bu kargaşaya.
1: Peki teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Araya gideceğiz. Önce bir spor bülteni, spor haberleri aramız. Sponsorumuzla beraber. Hemen ardından reklamlar. Sonrasında Serkan Çetiner'le burada olur.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Yerden devam ediyoruz. Okuyamayacağımız besteler geliyor Serkan Çetiner sana. Kafiyeli. Ama okuyamayacağımız tabii. Öyle söyleyeyim.
1: Sağ olsunlar. Oturup güzel şey düşünüp şiirler, besteler yazıyorlar evet. Ya.
0: Abi ama yani akılda da kalıcı besteler yazıyorlar yani. Okuyamayacağız diyoruz tamam falan ama yani diline dolanıyor. Konuşuyorsun yani mesela o besteleri yapıyorsun yani. Ne futbolculara yapılmış bestelerden, benzerlerinden bahsediyorum. Serkan Çetiner hayranlığı sınır tanımıyor radyo gol frekansında, onu söyleyelim. Ama tabii yani bir yerden sonra sizi radyo gol WhatsApp hattından engellemek zorunda da bırakmayın. İnsanız hepimiz, insanız hepimiz. Yani gelirim bunu okurum ederim. Yani orada benim ayağıma sıkarsınız siz bu yazdığınızla, böyle su tabancasıyla ayağıma sıkarsınız ama yapmayın yani. O
1: sinkaftan uzak duralım.
0: Uzak duralım abi. Uzak duralım. Sinkaf olsa yine iyi dersin yani. Öyle şeyler yazıyorlar ki Serkan Çetiner hayranlığı bestelere götürüyor insanları ama tribünün de tabii bir tarafında bu var. Burada olmasın, bu tarafında olmasın, radyo gol tarafında olmasın, yayın burası, yapmayın öyle şeyler, yazmayın diyeyim ve devam edelim. Saygılar demiş dinleyicimiz, sizin bu konuşmalarınız hiç kimseye cesaret edip de konuşamaz demiş. Özellikle TV kanallarında görev alan bazı insanlar konuşamazlar demiş.
1: Doğru söylüyor. İşte. Evet. Ben herhalde bir iki saat falan yayında kalırım. Ondan sonra reklamlara giderler. Bir daha da beni göremezsiniz.
0: Bak az önce konuşuyordu. Reklama gittim hemen. Serkan Çetiner az önce konuşuyordu. Reklama gittim. Evet. Konuşturmuyorum. Abi açık ettiler. Görüyor musun? Bak seni konuşturmadığımızı açık ettiler. Serkan Çetiner'i sansürlediğimizi açık ettiler.
1: Bak, abi bir insan eğer konuşamıyorsa o zaten medyanın gücünün olmadığıdır. Medya gücü de olmayan bir yerde medya üzerine bir şey yapmanın da bir anlamı yoktur yani. Hani özgür bir dünyadayız. Herkesin düşünceleri kendine. Bu söylediklerim bütün her şey beni bağlar. O yüzden ben bunları söyleyemeyecek olursam bu işte burada konuşmanın da anlamı yok yani. Birilerine şirin gözükeceğim diye bunları söyleyemiyorsam o zaman gerek yok. Yorum yapmama gerek yok yani.
0: Şimdi şöyle
1: bırakalım,
0: bir şey.
1: Evet. Şey olsun yani.
0: Şöyle bir şey de var. Yani biraz spor medyasını sevme sebebim, spor medyasını biraz değil.

0: yani çocukluktan bu yana hep böyle göz bebeğimin olma durumu, hani orada hayalimin, hedefimin buralarda olma ihtimali hep oradaki kıyaslamalardan, acaba medyanın farklı bir tarafında bu kadar rahat düşündüğünü söyleyebilecek misin her dönemde? Bu dönem fark etmiyor, diğer dönem farklı dönem. Şimdi bunu siyasi bir tarafa çekmeyin. Geçmişe bakın, basın tarihinde hep problemler var. Yani geçmişe bakın, basın tarihinde susturulmakla kalmayan durumlar var. Mesela maalesef, keşke olmasa dediğin. Hani bugüne bakın, bugün çok rahat bir şekilde konuşamadığın bazı işte yorumlarını yapmakta, siyasi anlamda sağa da sola da dokundurma konusunda çok fazla rahat hareket edemediğin şeyler var. Konuşurum bunu ya, niye konuşmayayım? Var bunlar, yok değil. Zaman zaman bunlarla karşılaşıyorsun, sağda soluda, yani işte iki tarafı da işte rahatsız edebilen açıklamaları görüyorsun bugün politika gazetecilerinden. Ve o açıklamaları yaparken acaba orada böyle anlaşılır mıyım, acaba burada böyle anlaşılır mıyım, bir şey olur mu bana gibi detayları düşünen gazeteciler de haliyle var, yok değil. Ama spor medyasının, spor basınının biraz da bu tarafını seviyorum galiba. Neden? Çünkü burada çok daha o anlamda ben doğru bildiğimi yaparım, doğru bildiğimi konuşurum kısmında bir yol var. Öyle bir yol çiziyorsun kendine. Ve bugün Serkan Çetiner İlkay Gündoğan'ı eleştirdiği gibi, diğer tarafta Dursun Özbey'e ve yönetime, son 4-5 yılın yönetimine, siz bu adama emekli ikramiyesi vermek için geldiniz dediği gibi, buradan işi döndürüp Ali Koç yönetimine de, bugün hala başta olsa Ali Koç yönetimi Fenerbahçe'de başkanlık makamında olsa Ali Koç ve yönetimi, yine yapabileceğin bir eleştiri bu. Bunu biliyorum Serkan Çetiner. Mesut Özil'i hatırlatarak oraya da bir eleştiri götürebiliyor. Ama bunu maalesef keşke görsek, her iki taraftan da bakıp her iki tarafı da rahat bir şekilde, doğru düşündüğün bir durum varsa tabii, bir çıkar için değil, rahat bir şekilde eleştirip ya da övmek kısmını keşke biz medyanın her alanında görüyor olabilsek, biraz daha rahat ilerlesek. Bakın orada bazı ince çizgiler var, ince detaylar var. Devletin dokunulmazlıklarına karşı bir söylem yapan ve bundan dolayı problemli ki taraflara götüren yorumlarını, haberlerini, bunlardan bahsetmiyorum. Onlar olmamalı. Onlar bir oradaki çizgi, kırmızı çizgi çerçevesinde yapılmalı tüm haberler. Ama aynı zamanda bir saygı çerçevesi, bir bel altı durumu olmaması, bir bunun yanında konunun bağlamından saptırılmaması gibi detaylara çok fazla, oraları kurcalamadan, çok fazla oradaki kırmızı çizgileri geçmeden gerçek haberini, doğru haberini yapmaya çalışan ya da yorumunu yapmaya çalışan gazetecilerden bahsediyorum. Keşke hani hep her daim böyle her alanda bu tarz yorumları görebilsek. Şimdi sana çok fazla övgü gelince burada hasret kaldığımız bir de politika tarafında bu tarz yorumcular, hani orada da çok rağaçta ya, ön planda ya, yorumcular çok ön plana çıkıyor ki orada da görmek isteriz açıkçası. Bu arada Serkan Çetiner, konuyu şimdi birden değiştiriyor gibi olacağım ama ne bu hava sıcaklıkları, 30 derece Balıkesir'de yarın hava, hatta bugün hava.
1: Pastırma sıcağı, son sıcaklar, keyfini çıkarsın herkesin, bizim dinleyenlerimiz de bütün. En son işte bir hafta 10 gün pastırma sıcağı geliyor. Ondan evet, sonra tekrar.
0: Mersin 33, günlerine. Adana 32, Maraş 29, Balıkesir 30, şey, İstanbul gibi, 27.
1: Dolaptan kışlıkları çıkartmaya evet, niyetlendiğin şu günlerde tekrar birazcık daha beklesin moduna giriyorsun.
0: Biraz öyle.
1: Kışlıkların cebinden de belki para çıkar. En güzel para da o para oluyor sanki. 50 lira çıksa, 100 lira çıkınca, değil mi?
0: Geçen yıl. Abi yok, ben de çok yani. Oluyor da bir yere abi, ben böyle çok nakit taşımayı sevmem. Ama böyle
1: ne yüzücü, değil mi? Bayram, mesela
0: bayram seyranda da hani böyle bir evde bir köşeye nakit koyayım dersin. Çoluk çocuk gelir işte, harçlık durumu olunca, ya ne oldu, bankamatiğe de gidemedik diye böyle eline tüm ceplerine götürürsün ya. Şimdi orada canlandı dinleyicilerimizin, senin kafanda o. Ceplerini böyle kurcalarsın eline, onu yaşamayayım diye. Bir gün koymuşum abi böyle bayramlığın, bayramlık dediğim bir işte pantolonumun, böyle çok nadir giydiğim, cebine. Abi bir bayram geçti üstüne, zaten arada 2 ay var. Ondan sonraki bayram bir baktım onun cebinde bir 800 lira para var, o gün için iyi para. Abi bir yıl sonra tabii çok büyük bir şeyi kalmadı onun. O dönemde böyle çok hızlı ilerliyordu oradaki enflasyonda işte etkileyen süreçler. Neyse, ben az önce politikaya da girdim. Şimdi enflasyona girmeyeyim. Paramız değer kaybetti kısmından çıkmayayım Serkan Çetin'e.
1: Bir açtım eşini sekizi seylesin.
0: Ama maalesef abi, yani o gün iki kişi yiyebileceğin bir, iki kişi yemek yiyebileceğin bir para, atıyorum örneğin. Evet. Klasik bir işte kurumsal markalaşmış franchise veren bir restoranda. Bugün şey tek başına yani, yersin yani öyle bir para.
1: Tabii, eskiden seviniyordun, şimdi diyorsun. Oluyor. Nasıl unuttum eskinin 50 lirasını cebimde diyorsun.
0: Tabii 50 lira olsa yine iyi. 800'dü ama o da böyle çok fazla mutlu etti mi? Ya işte biraz değer kaybetmiş herhalde dedirtti. Öyle söyleyeyim.
1: Olabiliyor. Evet. Yani ben de ATM'de para unutmuşum. ATM'ye para yüklüyorum mesela. Banka beni aradı. Parayı geri ederken eksik iade etmişler. Daha haberim yok tabii. Sonra diyor ki ne kadar diyor şey para iade ettiğini söylerseniz diyor form yapalım dedi. Dedim hanımefendi ben dedim yani fon mağduruyum. Benim şu an kafam yerimde değil. Ne kadar verdiyse o kadarını okuyayım dedim. Yani benim bunun matematiğini yaptırtmayın bana dedim. Tamam kadın üstüme gelmedi yani yazdı oraya eksik olan kısmı.
0: Ben de fon mağduruyum demeseydin şöyle diyecektim. Tabii çok bir ihtiyacın olmadığı için ATM'de mi unuttum, az mı verdi, çok mu verdi, para mı sıkıştı, para mı içeride
1: yok
0: kaldı diye.
1: Maksimum atıyorum 10 birim yani işte maksimum 50 bin lira alıyorsa maksimum yatırdığın zaman onu sana geri iade ediyor, sayamıyor, makine error veriyor. Ben de o parayı böyle bal halinde aldığım için gerisine de bakmamışım, o eksik vermiş. Benden sonraki gelen vatandaş bunun eksik verdiğini galiba, anlayınca
0: galiba 150 banknot alabiliyor tek defada ya da 200
1: şey ya. Olabiliyor Akbank galiba. Doğru. Reklam da yaptık gerçi.
0: Yapmayalım abi.
1: İyi ama malını bak arayıp gelin paranızı alın dediler yani bu da güzel. Ülkemiz adına sevindirici bir durum şu anda. Bir yerde para unutuyorsun ve seni arayıp gelin paranızı alın diyorlar yani. Bence çok hala ümit var.
0: Abi olması gereken ama ya. Bazı şeylerde de yani bence hala biz özümüze birçok şeyimizi kaybetmedik, öyle çok da karamsar bakıyoruz bazen. Bakıyoruz dediğim hani ben yapmamaya çalıştığım için burada eleştiriyorum ama yani biraz bazen çok karamsar bakıldığını görüyorum. Hala kaybetmediğimiz birçok şey var, biraz da bu tarz şeylerin sürekli ön plana çıkması, sürekli gözümüze sokulması ya da sürekli okuyup sürekli araştırıp sürekli izlediğimiz için çok ön planda görüp ya ne olacak ne olacak ne olacak diye işi iyice karamsarlığa götürüyoruz. Elden giden elden gitmeyen o kadar çok şey değil, o şeyin değerini de biraz geç anlıyoruz ki. Mesela iki bayram önceyi konuştum değil mi, bak o ne kadar tatlıymış ama o gün onun tatlılığını bugün biraz daha net anlayabiliyorsun, yarın da bugün öyle anlayacaksın. O yüzden biraz da hani oralarda anı yaşamak, yılı yani, yaşamak, ayı yaşamak.
1: Evet. Ama şöyle yani.
0: Olabildiğince sen, iyi bir şekilde yaşayacak.
1: Sen 90'ları tam o dönemleri böyle hissetmemiş evet. Biri olarak ben hani o dönemleri yaşayan birisi olarak şöyle söyleyeyim. Hayatımdan bir 5 yıl daha veririm 90'lara geri gidebilmek için. Bak o dönem çok parlak böyle bu yaşında da değilim ama yani 90'lar daha farklıydı ya. Yani. Hani bu tamamen siyasi bir şey değil bu arada. Sanatın, işte sporun, her şeyin, insanların birbirine olan sevgisinin, saygısının, her şeyin hap olduğu iyi dönemlerdi. Şimdi bana yazacaklar o dönem. Das duyrukları falan demesinler diye rica ediyorum.
0: Dönüyoruz mesajlara. Derler ki mesela Necmettin Bey, Berk Bey sen de o zaman gram alıp koysaydın kenara, şu anda 8 bin lira gram demiş. 8 bin lira değil bu arada gram. Yani şu an 6700 müydü 6000, nereden biliyorsunuz diye sormayın, her gün önünden geçtiğim bizim o dövizciden görüyorum, takip ediyoruz oradan yani. Nereden biliyorsunuz derken 8000 lira sevinirdin demiş. O kadar da değil yani. Arada o kadar 800
1: gram da unutulmaz abi. Yani gramı evet. Da bugün çantana koydun. Ne zaman unutacaksın? Gram
0: unutmazsın hani, abi onu.
1: Gram altını da unutmazsın. Sen unutsan başkaları unutmaz.
0: Unutturmazlar abi sana onu. Öyle söyleyeyim. Ailenden biri gelir der ki ya ver o vardı ne oldu der. Sen böyle yapacaktın ne oldu der. Orada bir şey olur yani orada. Unutulmaz o pek. İzmir'de denize giriyorlar demiş dinleyicimiz.
1: Girerler canım normal. Şu anda Marmaris, Göcek, şu anda gerçek yatçılar keyif çıkarıyordur yani.
0: Girilemeyecek tek yer Bozcaada'dır şu an.
1: Bozcaada'ya zaten
0: soğuk
1: yani abi. Normalde çok de girilmiyor Mehmet.
0: Yani Türkiye'nin en soğuk bir
1: deniz suyu. Kimse girmesin diye yapılmış bir deniz orada. Yani kimse girmesin. Yaz, kış.
0: Neden abi?
1: Hep soğuk. Çok soğuk abi.
0: Ya
1: o ama, kadar da olmuyor yani.
0: Ama Ağustos'ta, çok sıcak havada da girersin yani. Serkan Çetiner.
1: Yani çok soğuk suyu sevmiyorum ben yani. Ama bünyeye yararı varmış. Öyle duydum yani.
0: Tabii. O başka. Serkan Bey, ortak tonumuz var demiş. Daha ben de aynı düşüncedeyim demiş. Okuyamadım. Biraz böyle ortak bir tonumuz, ortak bir yönümüz daha var demek istemiş herhalde. Tondan ziyade YT

0: Yan yana. Peki, yönümüz daha var. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Ah 90'lar diyor Yaşar Usta.
1: Kesinlikle abi ya, 90'lardaki filmler, müzikler hala yok bak, hala.
0: Ne yok abi mesela? Neyi arıyorsun? Neyi böyle çok arıyorsun?
1: Abi şu an mesela ben sanat adına bir tane 100 yıl dinleyeceğimiz bir tane şarkının dillere pelesenk olduğunu hatırlamıyorum.
0: 90'larda ne pelesenkti?
1: Anlamsız bir Amerikan rapinin ülkemize yaşattığı dezenformasyonu sanatsal anlamda yaşıyoruz yani.
0: 90'larda hani
1: dinliyorum
0: peki?
1: Bu arada yani. Ama yani 90'larda abi türkü dinlersin, türkünün kralını yaparlardı. Pop'un kralını yaparlardı. Bu sadece bizim ülkemizde değil bu arada yani. Hani İngiltere'de, Amerika'da çıkan sanatçılar da inanılmaz yani. Çünkü ya, o şey yok, hız yok. Yapay zeka yok. Adamlar bütün sanat yani bütün mesela bir senaryo adam yazmış, senaryo 15 yılda demlene demlene yazmış. Bugün Netflix'e veriyorlar parayı. Netflix veriyor parayı. Bana bir ayda bir tane film yap diyor. Yapılan filmler de ortada yani. Tırıvırı yani. Ama sen şimdi bir Eşkıya'yı izle bakayım yani. Bir oradaki hala izlersin. Baba 1, Baba 2, Baba 3 hala oturup izlersin. Kemal Sunal'ın filmleri içinde milyonlarca siyasi mizahi mesaj barındırır. Her izlediğinde gülersin yani. Gülersin. Yani
0: düşünürsün de ama tabii. Şey düşündürür yani. De diğer tarafta.
1: Hem düşündürür ya, sanatçıların sanatçı olduğu dönemde, şimdi kimse kusura bakmasın yani, hani şimdi ben buradaki bu dönem sanatçılarına böyle şey yapıyormuşum gibi olmasın, onlar da mücadele ediyorlar ama hız var, şu anki döneminde hız var, o zamanlar hız yoktu, yaşıyordun, anı yaşıyordun. 91'den 92'ye geçene kadar milyonlarca beste, milyonlarca şarkı, film hepsi üretilip önüne konuluyordu ve hepsi 90'da yapılmıyordu. Bunlar 80'deki yaşanmışlıklar, 70'lerdeki yaşanmışlıklar demlene demlene geliyordu. Şimdi böyle bir şey yok ki. Yani bir tane ya, zaten bakıyorsun mesela hep Amerikan Hollywood mesela tam koydukları filmlere bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyor. Avengers serisi 7, 8, 10. Yok mu arkadaş, artık bıktım ben mesela Hulk'la Kaptan Amerika'nın dövüşmesinden, bıkmadınız mı ya? Hala gidiyorlar sinemaya yani. Mesela anlayamıyorum mesela ben bunu, anladın mı? Yani 1 ile 5'i izlediğinde ne kaybın olacak yani? Hepsi aynı yani. Senaryo aynı. Kahramanların düşmanları farklı. Bazen birbirlerini dövüyor. Batman'le Superman'i dövüştürdüler mesela. Türk Hava Yolları sponsor oldu. Halbuki dövüşseler ne, dövüşmeseler ne? Yani filmin içeriği yok yani. Anladın mı? Bir yani bir American History gibi bir film var mesela. Kimse bilmiyor mesela. O şey ya, bence film o. Ama gitmiyorlar mesela. Anlatabildim mi? İhtirasın bedeli var. Film o. Niye? Düşünen insanların yazdığını anlıyorsun yani. Hani popcorn filmi yapmıyor adamlar yani. Her filmde kendinde bir parça buluyorsun hayatınla ilgili yani. Ne bileyim, Türk filminde Babam ve Oğlum gibi var mı bir tane son dönemlerde çıkan? Yok.
0: Yok.
1: Çakallarla Dans. Yani filmin isimlerine bak. Şey yani. Peki. Neyse, çok giriyoruz şeye.
0: Peki şimdi şuraya geleceğim abi. 90'lar dedin, nasıl çıkacağız buradan? O zaman o 9 şarkıyı hatırlayalım, oradan akla gelen. Az çok oradan böyle bir 40 saniyede onları böyle tek tek hatırlayalım mı? 40 saniyede gidebilir miyiz oraya bilmiyorum ama. Şu 90'larda, 94-95'lerde mesela. Burak Kut'tan mesela bu geliyor. 90'lara gittik, şarkılara döndük. Biraz sen filmlerden girdin ama senin girdiğin noktaya da... Evet.
1: Filmde mesela Sezen Aksu'nun birçok şarkısının Yunan bir şarkıcıdan...
0: Evet evet, o da...
1: alıntı olduğunu, hadi bir şey demeyeyim de alıntı olduğunu öğrendim mesela geçen, çok yakın zamanda öğrendim bunu, çok üzüldüm yani. Full yani Yunanlar bizden alıyor diyorduk yani, mesela işte bizim cacığımızı çaldılar o Allah'a.
0: Bak şeyde abi, de var, ben isim vermeyeceğim, çok isim vererek gidiyorsun, zor durumda bırakıyorsun bizi biraz Serkan abi, ama işte film adı Çakallarla Dans gibi, Sezen Aksu'nun şarkıları gibi ama
1: öyleymiş, ne yapayım?
0: 80'ler, 90'lar, 2000'ler oradaki şarkıları, bir de mesela İran tarafına, Fars tarafına, o kültürden gelen şarkılara bir bakın abi. 2 yıl öncesinde, 1 yıl öncesinde oralarda yapılmış şarkılar da çok var mesela. Ama tabii kimse onları ya bu benim orijinal şarkım, ben yaptım diye de her birini o şekilde pazarlamıyorlardı haliyle. Bunun ne zaman ortaya çıkacağını belki de onlar da bekliyordu. Bilemezsin. Ayrı konu. Bu arada 90'lar demişken Gökhan Kırdar, Yerine Sevemem geldi bak.
1: Gökhan Kırdar da Bursa Spor biliyorsun, evet. Şey oldu yani.
0: Serdar Ortaç aynı şekilde. Tabii tabii, her maçta çıkıyor ya Serkan Çetner, Cendereçel.

0: Endere şarkısıyla Bursa Spor'un öyle bir şeyi var yani, aurası tuttu yani. Levent Yüksel de Göztepe'nin oldu.
1: Doğru. Levent Yüksel göz abi Mecezir'le bunun aslında.
0: Evet. Galatasaray'da yani... bir dönem Aleyna Tilki vardı. Sonra Gomis'ten sonra Icardi'ye geçildi. Icardi'nin şeyini kim söylüyordu şarkısını? Bayan arkadaş söylüyordu ama.
1: Bak unuttuk onu. Evet. Bu arada Gürsel Aksel Stadyumunda Levent Yüksel Göztepe taraftarı Mecezir. Onu böyle bir
0: Mecezir inanılmaz deyince, ya. Tek albümle hala ekmeğini yiyor yani. Gerçekten nasıl bir albümse inanılmaz bir albüm evet. Yani hani Levent Yüksel de bunun en fazla bir albümle tüm kariyerinin özeti oldu yani. Diğer sanatçılarımızın başına yani gerçekten Levent Yüksel. Da.
1: Bunu 90'ları konuşurken biraz da tribünlerden dinlemek güzel olacak dedik. Yapıyoruz ara ara böyle kaçamaklar. Bu kaçamaklar bugün tribünler, besteler ve 90'lar arasındaydı. Kaldı ki orada biraz Volkan düzeltiyorum. Volkan konağa gitti aklım. Rahmetli analım. Nereden gitti oraya bilmiyorum. Ama o da haliyle 90'larda.
0: Bizim baba vardı.
1: Kemal Sunal.
0: Amaralı'na benzetirlerdi.
1: Doğru. Çok Kemal Sunal'ın adamdı. Kemal Sunal'ın filmlerinin hepsini dinleyicimiz izlediğini söylüyor. Bir diğer tarafta kolay gelsin Berksayar demiş. Çok güzel şarkılar çalıyor radyolarda demiş. Hasan Demircan der ki Burak Kut'un Benimle Oynama şarkısının hikayesini biliyor musunuz demiş. İğrenç espri ama yapmadan geçemeyeceğim, beni affedin demiş. Peki tamam, doğru değilmiş. Hikayesini şimdi dillendirmeyelim. Doğru olan da bir hikaye değilmiş. Komikmiş biraz ama doğru da değilmiş. Espri yapıp geçmiş dinleyicimiz. Okumayacağım o yüzden. Peki tekrar döndük. Biz araya giderken Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğini konuşarak gittik. Bir şey bu dedik. Onu detaylandırırız dedik. Ama aradan döndük. Yine buralarda bulduk kendimizi.
0: Evet. 10 dakikalık, 15 dakikalık bölüm. Milli takım hocası Montella gitti. Yerine kim gelecek diye düşünülüyor. Evet. Arda Turan ne olur diyorlar. İnşallah olmaz. Arda'nın kariyerine zarar vereceği düşündüğüm bir adam olur. Yani şu an milli takıma kim gelirse gelsin, milli takımın doğru dürüst ellere geçene kadar milli takıma kimsenin gelmemesi gerektiğini düşünüyorum yani. Maalesef öyle. Yani peki. Şu anda sağlıklı bir karar da vereceklerini düşünmüyorum yani. Abi şimdi milli takım TFF'nin kare ası dediğimiz, kendi has adamları dediğimiz hepsi cezaevindeyken kim gidip de tekrar birim yani Hacı Osman onun has adamı olabilir? Yani en yakını şu anda Sivasspor'un eski başkanı Mecnun Otyakmaz da bıraktı yani. Nasıl olacak ki yani? Bir de bu ne var burada anlamıyorum. Bütün arkadaşlarım bıraktı bir başkanım. Bırak artık sen de. Git yeniden aday ol. O da olabilir mesela. Güçlendirilmiş Hacı Osmanoğlu dönemi diyelim. Git ol. Ama bu olmadı yani. Bu organizasyon tutmadı yani. Kimsenin birini suçladığımız da yok ama bir gir çık yap, bir tazelen, kendine gel, kendine bir bak, dışarıdan nasıl hatalar, ne yaptım, ne ettim. Yani olabilir yani bunlar. Belki insan dışarı çıkınca kendini görebiliyor zaten. Yani Ali Koç'ta da onu görmedik mi mesela? Hani bak niye olmadı aday? Dışarı çıkınca baktı ki lan ben ne hale getirmiş bu adamlar, bu sistem beni demiştir yani. Çünkü dışarı bir çıkıp baktığın zaman kendi düştüğün durumu görüyorsun. Ya o koltuklar zehirli arkadaşlar yani o güç o şey bir yerinden iyi bak herkes seninle başkanım geziyorlar işte fotoğraf çektiriyorlar falan ama o makamda zehirlendiğin zaman gerçeklerden uzaklaşıyorsun sen olmuyorsun bir kere yani senin o doğruların hiçbiri senin o sistem seni içinde böyle zehirliyor bambaşka bir insan oluyorsun yani o yüzden bırakıp çıkıp kendini tekrar refresh edip girdiğin zaman daha sağlıklı olur yani. Bunu hayatın her evresi için söylüyorum bu arada yani. Yani o yüzden yani bu koltukların sevdası olmayın yani. Bak Türkiye'nin en büyük sorunu bu bence ya. Koltuk sevdası ya. Gerek yok. Çıkın bırakın kendinizi ailenize vakit ayırın. ailenize görün, aileniz sizi görsün. Yani taraf, yani çünkü kendi şeyden çıkıyorsun yani. Yani o sen olmuyorsun yani. Gerek yok. Bence bu dönemde de kimsenin liyakat sahibi bir antrenörün şu anda TFF'nin milli takım başına geçmesini ben doğru bulmuyorum. Yani kendi kariyerine atılmış bir darbedir. Yani zaten kariyeri olmayan başka şeyler, hani kariyerinde zaten düşüşte olan, hatta kariyeri olmayan birçok isim de gelmeye can atar. Çünkü orası bir makam, milli takımlar antrenörlüğü bir makam, mevki. Onu CV'sine yazdırmak isteyen birileri olur. Onlardan bahsetmiyorum ama Arda Turan gibi işte şu anda göz bebeğimiz antrenör, genç antrenör diyebileceğimiz, Avrupa'da bizi temsil eden bir adamın buradaki dezenformasyonun içinden çıkamayacağını düşünüyorum ki futbolculuk döneminde çok tuzağa düştü. Şimdi insanlar ona sempatiyle bakıyor. O sempatiklik milli takımlarla tekrar antipatikliğe dönebilir. Ben kariyeri olarak hiç doğru bulmuyorum. Doğru zamanda değil zaten. Yani Shakhtar'la bir mücadele veriyor. O mücadelenin sonunda daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Belki Atletico Madrid'de bile gidebilir. Dolayısıyla ben Arda Hoca'nın bu işlere girmesini doğru bulmuyorum.
1: Asıl yani hedefi Atletico Madrid, yakın çevresine söylediği ya da en azından yakın çevresinin çok sık dillendirdiği diye söyleyebilirim, aktarabilirim burayı.
0: Asıl hedef o olabilir yani. Çünkü Atletico'da da problem var. Yani yıllarca
1: ama işte Arda Turan gibi bir figür, Arda Turan gibi bir önemli karakter milli takımdan ve Galatasaray'dan zor zamanda teklif alıyorsa orada da biraz üzülür, biliyor musun? Yani onu düşünür, yani bir gözü arkada kalır. Ne yapıyorum ben der.
0: Yine gelir ama ya. Yani. Yine gelir abi. Sen Arda'nın çıktığı yol uluslararası yol yani. Biz zaten biliyorsun uluslararası hedefleri olan insanlarımızı zaten fazla parayla aklına girip memlekete geri döndürüp olacak kariyerlerin de sonuna getirtmiş bir milletiz yani. Dolayısıyla gerek yok. Bu şu anda her şey çok iyi Arda için yani. Olumsuz hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyor. Puanla başladı. Baktığın zaman liginde iyi. Bir de dünyanın bütün herkesin gözünün önünde oluyor bu olaylar. Bu stadı yok, tesisleri bombalanıyor. Yani bakma şimdi hani savaş orada bir o kötülükler içinden doğan bir güzellik olarak gözüküyor. Dünya tarafından da kabul görüyor. Sempatiyle bakıyor herkes. Ben de bakıyorum bu arada yani. Çok zor bir şey yapıyorlar yani. Dolayısıyla o ahenk bozulacak, buraya gelecek. Medyayla işte sen mi futbolu iyi biliyorsun, ben mi futbolu iyi biliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, niye böyle yapıyorsunuz falan, o hikaye bambaşka bir seviyeye gidecek. Arda Turan aynı sana o hani eski aklımıza bile getirmek istemediğimiz işte hastane baskınları falan, anladın mı? Oralara geri gider yani bu hikaye. Hiç gerek yok. Bak unutuldu.
1: Öyle anılır diyorsun öyle. Yani.
0: Aynen öyle abi, çıkartırlar bak be, insan kötüye giderken Montella'yı hatırlıyorsan başta neler, ne metiyeler diziliyordu yani. İtalya milli takımı istedi, biz vermedik, Montella buranın çocuğu, vatandaş edeceğiz. Ne oldu ya, iki maç sonra adamın vatandaşlık falan konuşuluyordu bu adam. Hatırlamıyor musun? Montella İtalyan milli takım işte Türk vatandaşı olacak diye konuşuluyordu. Ne oldu 2 dakikada yani? Adam bak hemen çat diye kovdular yani. Bizde insana harcama, bak böyle insanı kazanmak için 50 yıl veriyoruz, insana harcamak için 2 saat veriyoruz yani. Hemen harcarız yani. Çok yetenekliyiz o konuda yani. O yüzden gerek yok. Arda zaten harcanmış bir bireydi. Tekrar küllerinden doğdu. O yüzden bence hiç kariyerine, bence yani bir yakın olsam öyle söylerim yani, öyle diyeyim. Ama ne gerek var dedim. Şu an zaten kaynıyor kazan. Yani gerek yok. O yüzden gelmesin yani. Gelecek kişinin de bence bu seçimleri falan beklesin yani. Bu TFF miadını doldurdu. Bittikten sonra tekrar iyi bir hoca gelir yani. Ama bu TFF ile uyum içinde çalışmak çok zor. Ya abi ya, cezaevine girip girmeme şeyim var ya. Yani böyle bir durumum var yani. Çünkü altındaki bir kadro cezaevinde şu anda. Anlatabildim mi yani? Bu korkuyla da neden olmasın ki? İmkansız dediğimiz her şey oluyor şu an. O yüzden bence gerek yok.
1: Ağzına sağlık. Gurbetçi oyuncular için yaptığın tespitinde sana teşekkür ediyorum demiş. Yalnız evet, suçlu kulüplerimizi almasınlar buraya. Gelmek isteyen öyle oyuncular almasınlar buraya.

0: gelmek isteyenler için iyi mesaj olur demiş. Türkiye dinlenme yeri yani, değil demiş.
1: Öyle abi, şimdi ligin değerini senin insanların belirler yani. Hani senin insanların da maalesef ligin emeklilik ligi olarak görüyor. Yani ben ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam İlkay'a bu lafının ardında hani hatırlarsınız Galatasaray'ın bir şampiyonunu Berlanda'nın çimleri eleştirdi diye o zaman rahmetli başkan ilişkisini kesmişti ve bence bir şampiyonluğu Berlanda'nın gidişinden sonra zaten dikiş tutmadı Galatasaray ve şampiyonluğu gitti Berlanda'dan sonra. Şimdi bu adam mesela bu konuşmayı yaptıktan sonra bence onun o ceza bu ceza olmalıydı. Belanda'nın kimler eleştirmesinin cezası takımdan gönderilmek değil. Adam en iyini senin takımını düşünen bir takım arkadaşları, sporu, Galatasaray'ı düşünen bir yorum yapıyor. Burada bireysel, kendi egosuyla, kendi şişmiş egosuyla kendini göremediği bir pozisyon var. Yani burada diyor ki ben niye hazır olayım, zaten oynamıyorum diyor. Şimdi bu adamın Galatasaray'a bir ilişkisi yok. Bu adamın altyapıdaki çocuklara bile kötü örneği var. Şimdi bu cümlenin her yere sirayet eder bu. Yani aşçı bile ben niye yemek yapayım, benim yemeklerim yenmiyor cümlesi kurabilir. Altyapıdaki çocuk ben niye top oynayayım, zaten ben A takıma çıkamıyorum. Oynayamıyorum cümlesine sebep olur ki bu Galatasaray'da zaten var. Alyuka çıkmış. Zaten Florya'da böyle şeyler konuşulduğu için de Çağrı Hakan Balta kariyerini Fenerbahçe'de devam ettiriyor. Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Fener'e gitti. Yani birçok oyuncunun Galatasaray'da çıkış bulamayan Mustafa Kapı, işte şu an Bert Bartu, Elmas, yani bunların hepsi bu mantalite işte. Ben zaten oynayamıyorum, niye hazır olayım mantalitesi. Şimdi bu mantaliteyle Galatasaray altyapıdan, üst yapıdan nereden ne çıkarabilir ki? Yani düşünün ya, Galatasaray'ın en çok maaş bağladığı, en çok para bağladığı, gelecek bağladığı ismi böyle düşünüyor. İki kesik yiyoruz, bitiyor abi. Lig bitiyor onlar için. Kariyer bitiyor yani. Galatasaray dinlenme yeri oluyor. O yüzden hemen ilişkisinin kesilmesi lazım. Bence sezon sonu devre arasını beklememeleri gerekiyor. Süresiz kadro dışı bırak. En azından bir mesaj olsun. Yani ben öyle düşünüyorum.
0: Peki.
1: Yani bu cümlenin altında kalmamalı Galatasaray yönetimi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Rize'den 3 puanla 3 golle dönüyor. Asensio, İrfancan ve Uzun golleriyle 3-0 kazanmayı başarıyor. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Yunus Aydın'la beraber yaklaşık bir saate yakın bir maç sonu programımız olacak. Yunus Aydın'la beraber birçok şeyi ele alacağız. Hem bugünü konuşacağız, hem ligimizin belli dinamiklerini konuşacağız. Ardından bugünkü oyunculara puanları vereceğiz. Sonrasında tabii ki hakem performanslarını konuşacağız. Çünkü çokça tartışılıyor. Ardından Aston Villa maçına şöyle bir ön bakış da yaparız maç sonu programımızda ama. Yunus Aydın, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
5: Öncelikle bizi kırmadığın ve her zaman katıldığın için, her zaman seninle futbol konuşabildiğimiz için çok teşekkür etmek istiyorum kendi adıma.
6: Ben teşekkür ederim, ne demek, her zaman çok büyük keyif.
5: Tabii ki biraz genelden özele doğru gideriz ama 90 dakika içerisinde Fenerbahçe ne oynadı, Rize Spor ne oynadı, iki takım birbirine üstün gelmek adına nerelerde kuvvetliydi, neler gördün maçtaki aksiyonlarda ki bunları nasıl aslında kafanda derledin ve maçın senaryosunu bizlere nasıl anlatırsın? İlk etapta 90 dakikanın genel yorumuyla başlayabilir miyiz Yunus Aydın?
6: Tabii ki. Yani öncelikle Rize Spor gerçekten hali hazırda ligin en iyi topunu oynayan takımlardan birisi, ama Doğu takımları için de özellikle. Yani hala da yenilgisine rağmen 10 puanla ilk 10'daki yenilgi yerini koruyor. Maçın başından itibaren aslında Recep Uçer'in daha önce Ümraniye'den İstanbul'dan alış

0: olduğumuz oyununu seyrettik. Yani büyük takım da olsa karşısındaki, bir Anadolu takımı da olsa, denli takım da olsa, küme düşerken bile İmraniyespor'la her zaman önde basan istekli bir oyun anlayışı vardı Recep Hoca'nın. Bugün de bunu gördük. Erken golle buluşmasına rağmen Fenerbahçe yine de Rizespor'u önde basmaya devam etti. Bu ilk 12 dakikalık gole kadarki süreçte de yine istekli bir Rizespor oyunu vardı. Ama Fenerbahçe Asensio'nun golüyle açıkçası oradaki ilk direnci kırdı. Maçın genelinde müthiş bir Fenerbahçe üstünlüğünden bahsetmek bence mümkün değil. Hani zaten toplu oynamalarda %50-%55 eşitlik var. Gol beklentisinde 1.52 bize. Fenerbahçe gol beklentisinde 1'in altında. Şut sayısında her şeyde aslında üstün. Yani kaçan net pozisyon sayısında, rakip ceza sahasında topla buluşmada her şeyde bize üstün. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe ne olursa olsun geçiş oynamayı çok iyi başardı. Ya ben şimdi maç sonunda sosyal medyaya girdiğimde aynı zamanda Radyo Gol'ün yorumcularından İbrahim Yavuz'un mesela bir tweetini gördüm. Hakikaten Fenerbahçe sanki büyük takım değilmiş gibi sürekli geçiş oyunu kovaladı maç boyunca. Sürekli kontratak, sürekli Rizespor. Yani maç içinde en çok duyduğumuz kelimeler Akin Şikliyar.
1: Doğru.
0: Sürekli uzaklaştırma. Yani sürekli sen de anlatırken mutlaka sürekli Akin Şikliyar'ı kullandın.
1: Evet.
0: Yani çünkü sürekli yan paslar, sürekli yan ortalar. Yani sürekli uzaklaşmaya çalışan bir Fenerbahçe. Ederson da ekstra parantez açmak lazım. Bugün gerçekten iyi oynadı. Yani skor olarak baktığın zaman 3-0. Ama ikinci ve üçüncü gollerin yani 83 ve 87'de geldiğini unutmamak lazım.
1: Doğru.
0: Yani 83. dakikaya kadar bir beraberlik ihtimali üzerinde gidip gelen bir maç vardı. Ama şu çok önemli. Böyle maçlarda da kazanmak çok değerli. Yani kötü oynadığınız günlerde de kazanmak çok değerli. Yani her ne olursa olsun, yani bu hafta ligin liderinin puan kaybettiği bir haftaydı. Ahmet Gençler Birliği karşısında puan kaybetti. Ve Fenerbahçe şu an maç fazlasıyla da olsa 3. sıraya yerleşti. Yani birçok olumlu şey var Fenerbahçe ile alakalı. Elbette oyun çok iyi değildi ama İrfan Can'ın golle kapatıp golle açması, ki gerçekten çok şık bir gol attı bence.
1: Doğru.
0: Tam İrfan Can kahveci golü. Yani gerçekten çekti ve vurdu. Oğuz'un golü çok ekstra. Yani gerçekten çok çok ekstra bir goldü Oğuz Aydın'ın golü. Diğer tarafta da Ederson'a tabii ki yükselen form grafiği ve Fenerbahçe'nin milli ara öncesindeki Eyüp maçını 8-0 kazanması dönüşte bence şu an ligin en iyi Anadolu takımlarından biri olan Rizespor'a karşı 3-0 kazanması. Yani iki maçta 11 gol atıp hiç gol yememesi. Bunlar da Fenerbahçe'nin adına yazılacak pozitif durumlar.
1: Peki şöyle bir yorum yapılır ya Oğuz'a Yunus Aydın, Oğuz Aydın dedim bir anda. Oğuz'un o sırada golünü aynı zamanda arkadan izliyordum, o yüzden bir anda öyle oldu. Yunus Aydın, şimdi şunu sormak istiyorum abi. Normal şartlarda deplasmanda bu tip kontrollü oyunların neticesi 3-0 gibi böyle radikal skorlar olduğu zaman şöyle yorumlar yapılır genelde. Kamuoyunda hep şu yorumu duyarız. Fenerbahçe doğru oynadı, sabırlı oynadı ve kazandı şeklinde yorumlar yapılır. Bu maç için bu tabir geçerli olur mu ya da geçerli olmaz mı, neden diye sormak istiyorum.
0: Ya çünkü şöyle, ben geçerli olmayacağını düşünüyorum. Hani az önceki yorumumu ekleyerek, ya şimdi çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Şimdi kontrollü oyunda sürekli bu kadar pozisyon, rakibi 1.52 gol beklentisine sokmak, 3 tane net kaçan pozisyonu var Rize'nin. Hani oyunun kontrolü sürekli Fenerbahçe'de değildi. Hani erken skoru aldı ve bu skoru korumak için böyle bir oyun düzenledi değil. Fenerbahçe sürekli hücum yani gördü kalesine, sürekli pozisyon gördü. Hani hem Ederson hem Şikliyar Verken'in gerçekten yükselen form grafiği, çok konsantre oynadılar. Ya bence bugün hani Semedo da savunmada iyiydi. Ayşe Bral da çok mücadeleci bir oyun oynadı. Bunların Fenerbahçe savunmada artısını gördü. Ama yani Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan ısrarla çıkarmaması, yani Genguzi'nin tepkisine rağmen, yani gerçekten bugün Kerem birçok Fenerbahçeli arkadaşına da hani saç baş yoldurttu.
1: Doğru.
0: Yani gerçekten çok kötü bir performans gösterdi. Genguzi'nin de zaten tepkisini hep beraber gördük. Ama diğer tarafta dediğim gibi çok kontrollü bir oyun değil. Yani bence bazı hamleleri de çok geç yaptı. Hem Oğuz hem Lukaku konusunda. Ama hamleleri yaptıktan sonra da oyunun nasıl açıldığını da hep beraber görmüş olduk.
1: Güzel.
0: Yani kazanma açısından, 3 puan açısından şüphesiz ki çok çok değerli. Ama hani doğru oyun oynadı mı Fenerbahçe? Bence bugün hani taraftarlar açısından böyle güvenli bir alanda değil Fenerbahçe.
1: %100 katılırım Yunus, yani bütün taraftarların isyanı vardı. Yani maç 1-0 giderken o kadar fazla Fenerbahçe'ye eleştiri mesajı okudum ki anlatamam ki. Senin de beklediğin, söylediğin gibi 0.96 gol beklentisi, rakip ceza sahasına Rizespor'un daha fazla girdiği, daha fazla şut attığı. Yani maçın belli aksiyonlarında kağıt üzerinde esasında skoru kaparsanız, maçı izlememiş olursanız bile, yani istatistiklerin Rizespor sanki kazanmıştır gibi olduğu bir tablo söz konusu. Hatta pas sayıları birbiriyle neredeyse eşit, isabetli pas sayılarında 10 tane daha fazla isabet pas yapmış Rizespor. Şunu sormak istiyorum, yani esasında biz 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti gördük neticede, ama saha içinde İsmail Hoca'nın veyahut da oyuncu grubunun bir kabahati vardı. Yani sorun neydi? Reçete bir şekilde bulundu. Evet, değişikliklerle reçete belliydi ve oldu, ama kadro tercihi miydi? Sistem formasyon muydu? Oyuncuların tercihleri miydi? Rizespor'un aldığı önlemler miydi? Veyahut da şöyle de sormak istiyorum. İsmail Kartal'ın Rizespor'un bu kadar önde basıp bu kadar hakikaten oynamak isteyeceği bir tabloya çalışmadığı sonucunu mu çıkarmalıyız buradan? Nasıl bakıyorsun? Buradaki Fenerbahçe'nin iyi oynamadığı oyunu nasıl okuyorsun Yunus Aydın diye sorayım.
0: Yani öncelikle söylediğin gibi aslında Fenerbahçe, yani daha doğrusu İsmail Kartal ve teknik ekip Recep Hoca'nın önde basacağına yönelik bir öngörüde bulunmadıysa, bu teknik ekibe çok büyük eksi yazar. Çünkü yani ilk girdiğim anı da yine söyledim. Recep Hoca'nın takımları hep böyle oynuyor. Yani Kayseri'deyken de böyle oynadı, Ümraniye'deyken de böyle oynadı. Bugün eline o kadroları olanla bence çok daha güçlü bir kadro geçti.
1: Doğru.
0: Ve öyle oynadı. Yani ki bunda da hani hiç yadırganacak bir şey de yok. Her Anadolu takımı da kapanıp geçiş kovalamak zorunda gibi. Geçen sene Karagümrük mesela her maç oynamaya çalıştı. Özellikle büyük takımlar, ama küme düştü. Bazen de böyle takımlar var. Bence futbolda renklendiriyorlar.
1: %100.
0: Şimdi bu noktada bence birçok oyuncunun milli takımdan dönmesi, yorgunluk. Dün Galatasaray'da da yani maç 3-1 bitti ama orada da geç açılan bir maçtan bahsediyorsun. 10 kişiye rağmen bir reaksiyon var. Ama yani maç bütünlüğünde net üstünlük kuran bir Galatasaray'dan bahsetmek mümkün değil. Çok fazla tabii milli takıma giden futbolcu olduğu için yorgunluk olabilir. Ben bir son girdi, bir yanlış yoktu. Ve tabii hani sona doğru konuşacağız ama hafta içinde akılan Aston Villa maçında da mutlaka olacaktır. Ben bugün hani eğer Fenerbahçe erken eve geçebilseydi Mert Hakan'ı vesaire de oynatma isteğinin olacağını düşünüyordum hocanın, ama maç bu şekilde açılmadı. Yani bu sebeple hani mevcut oyuncuların da yorulmak zorunda kaldığı bir 90 dakika gördük. Aslında maç çok alışık olduğumuz ritimde bir maç olmadı. Yani aslına baktığında ya aynı puanda oynadı, aynı puanda olduğun bir Anadolu deplasmanına çıkıyorsun. 12. dakikada gol atıyorsun. Akıllarda Eyüp başına kaldığı için acaba böyle bir fark mı gelecek gibi. Kağıt üzerinde baktığın zaman 3-0'lık bir galibiyet var, ama kağıdın diğer tarafını çevirdiğin zaman istatistik olarak çok çok geridesin. Rize gerçekten, bence tekrar söylüyorum, hem oyun olarak hem de gerçekten yani çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Yani
1: kesin katılırım.
0: Bu skor dediğim gibi 3-0 olan çok tatmin edici. Ama işte burada yani bu kadar güçlü takımına karşı maçın başına 12 dakikada öyle ya da böyle yıldız futbolcunuzla oyunu açtınız Asensio'yla. Bence değişiklik de çok yanlış değil. Yani Asensio gerçekten çok oyundan düştü bir anda, İrfan Can'ı aldı.
1: Katılırım.
0: İrfan Can da golle eşlik etti. Yani çok alışık olduğumuz bir ritimli maç olmadı. Erken gol bulan takımın bu kadar hücum yemesi. Ama burada da ya belli başlı bu tarz kilit maçlarda öne çıkacak isimlere ihtiyaçlar var. Bunlar da yıldızlar. İşte evet, birisi Asensio maçın başına çıktı. Ederson gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bence. Diğer tarafta da Skriniar ve Ake. İkisi de kilit anlarda özellikle yani sürekli yani iki kenar taraftan da sürekli ortalar geldi. Ve sürekli uzaklaştırmayı başardılar. Bir de Kante. Tabii ki Fenerbahçe'nin yani adeta yani en çok koşan oyuncusunu istatistik olarak bilmiyorum ama yani
1: muhtemelen öyledir.
0: En mücadele edeni.
1: Muhtemelen öyledir. Abi şöyle bir araya girmek istedim. Yani tabii ki iki tane soru var. Hangisini önce sorsam diye kafamdan geçiriyorum ki şunu soracağım. Yani aslında Fenerbahçe'nin geçiş kovaladığı ve büyük takım oyunu dediğimiz, yani sete oturup bir şeyler üretemeyen bir takım olduğunu esasında vurguladık birçok bize mesaj atan kişiler, ki senin de açıklamaların aralarından ben en azından öyle bir kendimce bir yoruma kapıldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'nin bir 8 numarası olmaması kaynaklı mıdır? Yani Guendouzi 8 numarası numara değil midir diye sormak istiyorum. 1-8 numarası veyahut da 2-8 numarası olsaydı Fenerbahçe'nin birazcık daha rahat set hücumuna oturabilen bir takım olur muydu diye en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Sonra saha içiyle alakalı farklı bir şeyler soracağım.
0: 8 numara ikisini çok net bir şekilde hissediyor Fenerbahçe. Yani ben hep üzerinden örnekliyorum. İşte yani mesela Beşiktaş için örnekleyecek olursak yani Orkun'u bir kenara bırakacağım ama yani

0: 10 numara mevkin etkin oyuncusu. Şu olay tarifinde dikine futbol oynamayı seven bir oyuncu var. Galatasaray'da Gabriel Sara gibi, yani özellikle frikiklerde, yani topu adeta arkadaşının kafasına kondurabilen bir yetenek. Fenerbahçe'de bu tarz bir orta saha, yani hücum özellikleri savunmasına göre ağır basan oyuncu eksiği var Fenerbahçe'de.
1: %100.
0: Bu zaten çok net. Yani Kante de bir yere kadar yapabiliyor. Evet, bugün gerçekten çok dikine hücumlar gördük.

0: Hep söylüyorum, geçen seneyle bu senenin en büyük farkı Kante'nin yazın milli takımı bu süreci geçirmiş olması. Fizik olarak çok hazır geldi. Gündüz'ü evet istekli, bugün daha çok sol tarafta gördük. Arşi Brown gittiğinde ileri pozisyon olarak kapatmaya çalıştı. Hücum özellikleri çok kısıtlı Gündüz'ünün. Yani evet attığı goller gördük. İşte evet çok iyi plase şutlar atabiliyor. Gelir gelmez attığı maç var. Süper Kupa'da. İşte geçen hafta ilk başı ama çok kısıtlı, çok nadir. Yani kompakt bir hücum futbolcusu kesinlikle değil. Yani bunun da tabii ki Fenerbahçe dediğim gibi eksini hissediyor. Bence Ocak ayında bir transfer yapılacaksa, hele ki Fenerbahçe'nin U23 kontenjanında da boşluk varken ilk olarak 8 numaraya yapılması lazım zaten.
1: Peki U23 noktasında şöyle bir aslında soruyu da oradan bağlayacağım. Yani Dorgeles Nene konusunda yazın birçok haber çıkıyordu. Yani 20 milyon eurolara Dorgeles Nene'yi Fenerbahçe'nin aldığı fiyata en azından gönderebileceği haberleri çıkıyordu ki burada Dorgeles Nene'nin oynatılmama ya da hiç şans bulmama tercihini neye bağlarsın? Hoca ile arasında bir problem mi var? Veyahut da hoca oyuncuyu mu beğenmiyor? Eğer böyle olduysa o zaman yönetim kanadıyla bu konu konuşulup böyle bir tasarruf edilemez miydi? U23 kontenjanından belki hani maddi olarak bir problem varsa da, ki şöyle anlayabiliriz. Sonuçta Mimović'in 10+4 listesinde yer aldığını da düşünürsek Fenerbahçe'nin 2 tane U23 oyuncu alma hakkı doğacaktı eğer Dorgeles Nene satışı olsaydı. O 20 milyon euro çok daha iyi değerlendirilebilir miydi diye soracağım. Dorgeles Nene nerede diye soracağım aslında. Yani hoca ile mi problem var, yoksa oyuncu geriye mi gitti? Yunus Aydın nasıl bakar konuya?
0: Nene'nin oynadığı dönemde en çok hatırladığımız, yani bize en çok kendini hatırlattığı özellik öyle ya da böyle skor yapıyor olmasıydı. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene santroforsuz kaldığı dönemde, yani aslında bir nevi sadece Sidiki Şerif olarak en üstte ismi yazabildiğin dönemde Nene hem Avrupa'da hem ligde birçok gol attığı maç var.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe bu sene skor anlamında problem yaşamak için o bölgeyi sürekli Kerem Aktürk oluyor. Bugün de mesela hocanın Kerem Aktürk olduğundaki bu kadar ısrarı, yani hem taraftardan hem sosyal medyadan çok fazla tepki gördü. Yani gerçekten hiçbir şey vermiyor sahaya. Yani hücum anlamında hiçbir etkinliği yok, bir gol yok, bir asist yok. Yani bir varlık göstermiyor Kerem Aktürk olması. Hani bir büyük yıldız oyuncusunu geçtim. Yani bir çalım yok, sadece bir ön alan baskısı var. Kerem görünmeyen yerlerde sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin sol ön oyuncusu için yeterli değil. Nene konusunun şu an bence tercih olmamasının sebebi Fenerbahçe'nin skor üretimi konusunda problem yaşamıyor olması. Sadece bu yüzden bence Nene'yi tercih etmiyor. Ama bu kadar forma giymemeyi, hani açıkçası hak edecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Kerem'e çok yüksek şans veriyor. Ya da Oğuz için de öyle. Oğuz evet emeğe oranla daha çok şans buldu ama bugün oyuna girdiği kısıtlı zamanda yaptığı etkiyi gördük.
1: Doğru.
0: Yani ama Kerem 10 katı süre alan bir 82-83'te girdiler. Yani Kerem 80-90 dakika oynayan oyuncu, her maçta hiçbir asist katkısı, gol katkısı yok. Yani Eyüp maçında takım 8 tane atıyor. Yani takım hücum oyuncusu, yine gol katkısı yok. Ve sürekli de yüzler asık. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun alışık olunan bu hali ama evet bir hücum oyuncusu gol atamadığı sürece elbette demotive oluyordur. Ama takımı da kesinlikle aşağıya çektiğini düşünüyorum. Taraftar konusundaki hani sabır, zaten Twitter'da Kerem yazıp hani bir arama tuşuna bassa herkes zaten taraftarın memnuniyetsizliğini görür. Nene konusunda da ya Kerem'le alakalı bu kadar hemfikir olan eleştiri varken yani Nene'nin bu kadar süre almamasını anlamlandıramıyorum. Hocayla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum aralarında. Çünkü olduğu zaman Fenerbahçe'den içeri çok rahat yansıyor. Asensio'da gördük bunu. Ama diğer tarafta hani Nene'nin oynatılmamasının bir hoca tercihi olduğunu düşünüyorum. Bunun da yanlış bir hoca tercih olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Vallahi açıkçası ben de kabul ederim ve katılırım sana. Benim de çok şaşırdığım bir konu olduğu için, belki bugünün konusu değil. Sonuçta kazanılan bir müsabaka var ama maç 1-0 giderken o kadar fazla mesaj atıldı ki, hani Nene'ye ne oldu? Nene nerede? Hani bu tip geyik mesajlar olur ya, hani geyik gibi. İşte Nene kayboldu mu? Hadi bulun şeklinde gibi. Galatasaray Singo gibi bir hikaye. Kulübede gördük Nene'yi bu arada, onu söyleyelim. Ama yine de ısınmaya dahi belli bir dakikaya kadar gitmedi. Belki son dakikada da gitmiştir ama ben görmedim en azından. Onu vurgulamış olayım. Abi şunu soracağım. Şimdi tabii ki belli konular var ama hakem konularına dönmek istiyorum. Çünkü her maçta özellikle dinleyici kitlemiz hakemler hakkında bir Z raporu bekliyorlar ki Ozan Ergün, Furkan Ürün ve Murat Savranların performansını, yani yardımcı

0: da saydım ama Ozan Ergün olarak ele alalım. Bugünkü müsabakada Ozan Ergün'e büyük bir iş düşmüş müdür? Ozan Ergün tercihlerindeki durumları nasıl değerlendirirsin? Hakemlik çok bir durum var mıydı müsabakada? Atlanan bir sarı kart vesaire ya da bir şüpheli bir pozisyon gördün mü maç içerisinde? Hiçbir sarı kart çıkmadı müsabakada, bunun da bilgisini verelim ama Ozan Ergün hakkında neler söylemek istersin? Ve aynı zamanda şöyle de soru sormak istiyorum. Yani Ozan Ergün sonrasında da genel hakemler hakkında, yani şu yorumu soracağım. Kaç tane maç oldu? Bugün dahil 5 tane Süper Lig maçı oldu. Yani Anthony Taylor'ın atamalarının sonrasında hakem kararlarını genel olarak ondan sonra da birleştirerek nasıl bulursun diye sorayım abi.
1: Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Hakemlerin hepsi için çok zor bir süreç. Yani gerçekten hani ben hepsinin daha önce de söylediğim niyetinden şüphe etmeme rağmen hani şu an içinde bulundukları sürece zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü tutuklanan bir hakem var, merkez hakem kurulu başkanı değişti. Hani hepsi gerçekten diken üstünde ve bu diken üstünde olmak, ben kötü maç yönetirsem ne olur, ben tutuklanır mıyım endişesi. Hani nereden acaba bana gelecek, ya da hani diğer tarafta işte Ferhat Gündoğdu'nun birçok hakemle işte nasıl labali konuştuğuna, karşı tarafta hani hakemin babasına kadar hakaret ettiğini, hepsinin ses kayıtlarını dinledik.
0: Doğru.
1: Sebeple hani hakemler acaba ne çıkacak, yarın ne çıkacak gibi bir endişeyle telaş halindeler. Bu şüphesiz. Ben bugün özelinde yani maçta bir sarı kart daha çıkmamasının çok ciddi bir şekilde hani yani Aris'in bir pozisyonu var. İzleyen aklına gelecektir. Aynı pozisyonun içinde 3 kere ayağına basıyor İrfan Gönül.
0: Doğru.
1: Ve yani üçü de çok şiddetli basışlar. Hani sarı kartın artık son raddelerini. Ama senin de az önce söylediğin gibi yani maçta hiç sarı kart daha çıkmadı.
0: Doğru.
1: Maçta sertliğe her iki taraf üzerine de çok ciddi bir şekilde şans verdi. Yani hani Arşi Brown'un mesela bastığı bir pozisyon var Ali Sov'un ayağına. Orada da mesela potansiyel bir penaltı incelemesi olabilir. Her iki taraftan da bakılması gerekiyor tabii ki. Ama sertliğe çok ciddi şekilde izin verdiğini düşünüyorum. Topun oyunda kalma süresi fena değil. Özellikle 45 dakikada 32 dakika top oyunda kaldı.
0: Ciddi misin? Onu bilmiyordum. 32 çok iyi.
1: Tamam. 32 çok, gerçekten çok iyi dakika. Yani çünkü bizde maçta o toplam 46-47 kalan maçlar var.
0: Dün 49 kalmıştı Galatasaray Kasımpaşa maçında.
1: Aynen. Yani ilk yarıda 32 müthiş. Ama bunu kart vermeyerek yapmak hani bir yerde teraziyi bozar. Hani bu sebeple evet tempoya izin vermek lazım şüphesiz, ama dediğim gibi yani oyunun sertliğini biraz daha aşağıya düşürmek lazım. Yani ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Yani bu sebeple hani bunları da öngörmek lazım. Hani illa maçı işte uzun oynatalım bir şekilde biz buradan göze çarpalım demek yerine daha bence azim yönetmek lazım. Dediğim gibi benim iki tane gözüme çarpan pozisyon, bir Arşi Brown'un Ali Soğuk'un ayağına bastığı pozisyon. Bir de İrfan Can'ın.
0: Peki penaltı mıdır sana göre? Penaltı mıdır ya da hani VAR'a bakılıp penaltı verilmeli miydi? Ya da mesela şöyle sorayım, en azından net bir yorum belki de yapmak istemeye olabilirsin. Yani sonuçta bıçak sırtı pozisyon olarak da yorumlayabilirsin ama 10 tane hakem hocasının yorumlarına öngörü yapalım. 10 hakem hocasının kaç tanesi penaltı derdi, kaç tanesi demezdi diye soralım.
1: 7 tanesi penaltı değil derdi bence. 3 tanesi penaltı derdi ama burada olan şu, Ozan Ergün pozisyonu görmüyor. Yani çünkü yayıncı kuruluşun verdiği açıdan biz çok net bir şekilde gördük. Çünkü pozisyon içeride oluyor. Arşi'nin bastığı anda, Ali Soğuk'un ayağına bastığı anda hakem başka tarafa bakıyor. Bu nedenle varın bunu öngörüp çağırıp karar verici onu göstermesi lazım. Yani hakemin karar vermesi lazım. Bence orada bir problem oldu. Orada bir iletişimsizlik oldu. Ama dediğim gibi yani bunu hakemler, hakem hocaları yorumladığı zaman hani %70 bence penaltı değil çıkar.
0: Şöyle bakıyorum, hakemlerle alakalı son cümlelerinde aldığımı varsayıyorum değil mi bu arada?
1: Tabii yani hani genel olarak dediğim gibi hepsi için çok zor bir süreç. Yani umarım toparlanırlar ama ya bu hakemlerle çok zor yani.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Mete Bey'in aslında bir mesajı var. İsmail Kartal'ın yerli oyuncuları oynatma isteği kaynaklı olarak, ki bugün sadece Kerem vardı ilk 11'de, ama yerli oyuncuları oynatma isteğinden dolayı belki de Nene yerli olsaydı çok daha fazla oynayabilirdi diye bir yorumu var. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Yani İsmail'in ilk geldiği andan itibaren aslında biz bunu ilk geldiği sesi şöyle yorumladık. Evet, yeni bir kadro.

0: oluşuyor. Tanıdığı bildiği oyuncularla oynamaya çalışıyor. Çünkü daha önce de defalarca kez göreve geldiği için Fenerbahçe'de. Hani birlikte çalıştığı oyuncular var. İşte İrfan Can olsun, Mert Hakan olsun. Hani işte o dönemde Çağlar olsun. Hani bu oyuncularla beraber hareket etmek istiyor. Güvendiği isimlerle gitmek istiyor dedik. Özellikle önleme maçlarında. Ama artık takıma bu kadar transfer yapılmışken yani bu kadar yerli tanıdık bildik oyuncuyla çalışma arzusunu ben çok anlamlandıramıyorum. Bugün bence de öyle. İsmail Hoca yani dönem dönem teknik direktörlerin yaşadığı aslında hani ya bu oyuncu grubu beni yer mi endişesi, beni gönderir mi endişesini taşıdığını düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'nın hep söylüyorum hiçbir zaman cesur bir hoca olduğunu düşünmedim. Ya buna gençler bilim maçına rotasyon yaparken de öyle, Konya maçında rotasyon yapamazken de öyle. Hani yani cesur bir hoca değil ama artık bugün itibariyle yani yönetim tamamen arkasında. Çünkü Roma maçı sonrasında istifa ettiğinde Aziz Yıldırım dedi ki ben orada kaldığım sürece
1: doğru.
0: İsmail Hoca devam dedi. Yani siz zaten arkanıza yerli oyuncuları bırakın. Direkt başkanın yani desteğini almışsınız. Bu nedenle yani devam etme konusunda yerli oyuncularla ısrarını anlamlamıyorum. Evet yani Kerem Yabancı Nene Türk olsaydı bence de Nene daha fazla süre alırdı.
1: Ha vallahi ben de öyle düşünüyorum. Bu arada Archie Brown değil Ake demiş birçok dinleyicimiz. Evet yani bazen dil sürüşüyor.
0: Evet. Yani,
1: ikisi de bazen bizler için de şöyle zor oluyor. Yunus Aydın takdir edersin ki şimdi müsabakaları biz de aktarırken saç stillerinin biraz birbirlerine benzemesi kaynaklı olarak maç içinde zaman zaman bize de zor anlar yaşatıyorlar. O yüzden kramponlarına binerek bakmaya çalışıyorum. Maçları takip ederken gerçekten zor oluyor. İki oyuncu da benzer görev bölgelerinde oynadıkları için bizler adına da gerçekten sıkıntılı olabiliyor diyorum. Şöyle bakacağım şimdi tabii ki şunu sormak istiyorum tek tek. İki takımın da oyuncularını tek tek sayacağım abi. İstersen Rizespor'la başlayalım. Onun üzerinden puanlar almak istiyorum. Yani Rizespor kalecisi Yahya Fofana 10 üzerinden kaç alır abi?
0: Yani çok bir Fenerbahçe'de hani dediğim gibi az önce 0.98 gol beklentisinden bahsediyoruz. Bunun da %10'luk bir kısmı duran top gol beklentisi. Hani 0.80 gol beklentisi 3 gol çıktı. Hani bu sebeple çok iyi bir performans gösterdi. Söylemek mümkün değil 6 diyelim.
1: Tamam. Mitat Moçsi. Mitat'la Moçsi'yi sorayım. Sağ bek ve sağ stoperi sorayım.
0: Yani Mitat'a ben hani 7-7.5 arasında bir puan 7.5 demek lazım. Çok iyi bildirmeler yaptı. Hani zamandan çok iyi ortalar da kesti ama sürekli yani Kerem bek kovalamak konusunda gibi savunma anlamında katkı veriyor. Ve ama buna rağmen Rize'nin toplu oynadığı anlardaki maçın aslında yarısını oluşturuyor. Toplu oynamalar %50. Yani net bir şekilde takıma katkı verdi. Yani 7.5 diyeceğim. Hani stoper tandemine 6-6. Yani 3 gol dediğim için.
1: Moçi'ye de Sanyan'a da 6-6 verdin abi.
0: Aynen öyle.
1: Aris'e gelecek olursak.
0: Aris de aynı şekilde Mitat kadar olmasa da dediğim gibi o da bindirmelerde bulundu. Yani o da bence 7 puan alacak. Yani sağ bek ve sağ stoper ve sol stopere biraz daha geri puan vereceğim ama sağ bek ve sol bek konusunda yani Rize bindirmelerde bence gayet iyi iş çıkardı.
1: Peki biraz daha 6 numara gibi gözüken ilk topları alan Taylan Antalyalı'ya ne dersin abi?
0: Maça iyi başladı. Şüphesiz ki iyi başladı. Yani Ali Soğuk'un indirdiği toplarda top dağıtımında gerçekten iyiydi. Defanstan top alıp çıkardı pozisyonları çok iyiydi ama maçın devamında aynı ritmaya koyduramadı. Özellikle orta sahaların kolay geçildiği dediğim 30. dakika sonrasında çok oyundan düştü. Özellikle Kalte'nin deparları karşısında o da 6 diyor.
1: Peki Olavoyin ve Laçi'yi sorayım.
0: Bence Laçi iyi bir maç çıkardı. Yani özellikle ilk kısımda Olavoy'dan tabii ki beklenen daha hücum katkısı var ama yani Laçi'ye 6.5 yani Olavoy'na da 6 diyeceğim. Ama dediğim gibi yani Rize'de orta saha üzerindeki bu eleştirim 30-70 arasında iki taraf için de orta sahaların çok kolay kırılmasıyla alakalı.
1: Ben de Laçi'yi beğendim bu arada. 70. dakikadan sonra zaten Fenerbahçe'nin biraz daha iyi oynadığı bir evreye oyun biraz daha dönmüştü. 70. dakikaya kadar büyük isyan vardı Fenerbahçe taraftarında. Ben de Laçi'yi beğendim. Oynadı dilimde. Peki sağ kanatta oyuna başlayan Mebude'yi sorayım ve sol kanattaki Ahmet Kutucu'yu sorayım.
0: Ahmet de aslında maça iyi başlayan taraftaydı. Özellikle ilk yarı boyunca Ahmet'in kanalından çok fazla geldi Rizespor. Ama yani o, şimdi Galatasaray'da süre alamadığı süreçte Eyüp'teki bitiricilerinden çok şey kaybetmiş Ahmet Kutucu.
1: %100.
0: Bunu benzer beraber gördük. Evet yani bir yetenek var ama işte düzenli oynayamamak Yani Galatasaray'da çünkü rotasyonun artık en arka parçalarında kalmıştı. Hani bu nedenle açıkçası çok iyi bir maç geçirmedi. İlk yarıda iyi olsa da devamını dediğimizde hani zaten getiremedi. Ahmet

0: Hücum ilk 30 dakikadan sonra aslında bence bitirebilir. İki kanat oyuncusu için de söyleyeceğiz. Hmm. Ya bence 6.5 maç çıkartmış.
1: 6.5 dersin. Peki Ali Sove'yi sorayım son olarak da Rize Spor'da.
0: Yani hafta boyunca Ali Sove her gördüğü röportajda işte Fenerbahçe'ye gol atacağım vesaire açıklamaların altını dolduran bir maç çıkarmadı bence.
1: Hmm. Kaç alır?
0: Yani hani 6 puan diyebiliriz.
1: 6 puan verdik. Peki Fenerbahçe tarafını yedeklerini de soracağım genel olarak. Yani Rize Spor'un yedeklerinde bir şey söylemek istersen tabii ki sana alan bırakayım ama yani herhangi bir 6 ya da 5 dışında bir puanın olur mu? Yedekten
0: yok. Yani oyunu değiştiren bir değişiklik zaten olmadı. Fenerbahçe tarafında oldu beraber.
1: Aynen, oraya bakarız zaten. Ederson dersek biraz tabii ki yorumları aldık ama puanını da rica edelim. Yorumlarını da istersen özetini alabiliriz orada.
0: 9 diyeceğim. Yani çünkü çok eleştirdiğimiz dönemden sonra gerçekten işte söylüyoruz 1.5 gol beklentisi 3 direkten dönen 3 tane üzülüyorum net kaçan pozisyon var. Yani ve burada özellikle sol taraftan kesilen ortada kurtardığı çok muazzam bir şut var. Yani bence eleştiriler dönemleri çok geride bıraktı. Psikolojik olarak da toparlamış durumda tamamen. Yani bize City dönemlerinden benzer bir Ederson izletiyor. Ki bu günde oyun çok fazla aksadı. Çok fazla pozisyon gördü Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe'nin kalesinde yıldız bir kaleci olduğunu hatırladık. 9 puan diyeceğim.
1: Peki Semedo dersek abi?
0: Yani savunma anlamında dediğim gibi kanatlardan çok pozisyon verdi Fenerbahçe. Semedoduk aslında çok bir şey göremedik bence maç boyunca. Hani Fenerbahçe'de puanlamalarda en az puan vereceğim oyunculardan birisi olduğunu düşünüyordum. 6.5 diyeceğim.
1: Peki Milan Škriniar dersek abi?
0: Yani Škriniar belki için hani istiyorsan tandemi birlikte söyleyeyim. Peki. Gerçekten kusursuz bir maç çıkardılar. Ya her gelen yan topu kesiyorlar. Evet pozisyon veriyor Fenerbahçe. Hı. Ama pozisyon vermeye dediğim gibi orta sahada başlayan bir Fenerbahçe var. Yani ikinci bölge çok rahat geçiliyor. Bu nedenle artık Škriniar ve Ake direkt karşılamada. Bireysel hatalarla gelen pozisyonlardan bugün çok bahsetmek mümkün değil. İkisi de bence 9'ar puan alacak.
1: Peki şöyle bakılınca Archie Brown dersek?
0: Çok mücadeleci. Yine bugün özellikle ön tarafta da çok fazla kendisini gördük. Ön alan baskısı özellikle bir pozisyonda izleyenler hatırlayacaktır. Genduzi'nin basmayı bırakıp Archie Brown'ın geriden gelip aldığı bir top var. Hı-hı. Yani mücadelesi çok yukarıda. Zaten geçtiğimiz sene Premier Lig'den 17-18 milyon euro teklif falan bir oyuncu. Gelinen noktada yani Şampiyonlar Ligi'ne gol attı. Şampiyonlar Ligi sahnesinde de kendini gösteriyor. Fenerbahçe'nin bence yüksek bonservisi satabileceği futbolcular arasında girecek durumda. Bugün de bence çok iyi bir performans gösterdi. 8.5.
1: Peki şöyle bakıyorum. Orta alana geçeceğim. N'Golo Kante, Guendouzi sırasıyla.
0: Gerçekten Kante özelinde az önce söyledim ama yani yeniden bir parantez açmak lazım. Çok mücadeleci. Gerçekten hem teknik kapasitesi çok yüksek zaten ama bunun yanında mücadeleden de geri kaçmıyor kesinlikle. N'Golo Kante'ye de 8.5 diyeceğim.
1: Peki Guendouzi?
0: Guendouzi Fenerbahçe'de gerçekten her yerde görebiliyoruz. Ön alan baskısını görebiliyoruz. Savunmadan top çıkartırken görüyoruz. Maç özelinde sağ tarafın çok çıkması gereken bir maçta sağ beki kapatırken bugünkü gibi sol tarafın çıkması gereken maçta sol tarafı kapatırken tam bir joker. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de hücum opsiyonları kesinlikle kısıtlı. Hücum yeterlikleri kesinlikle kısıtlı olan bir oyuncu. Yani belki yeni bir 8 alınacaksa Guendouzi de maç kenarda kalacağı maçtan olabilir. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda. Yani Kante kadar etkili değildi ama kesinlikle kötü de değildi. 7 puan diyeceğim.
1: Peki devam edecek olursak oyuna sonradan giren isimleri de sayacağım. Çünkü orta saha denkleminde bakıyorum. Gerçi sayabileceğimiz birisi şu ana kadar yok. Çünkü yani sonuç olarak puan veremeyeceğimiz Oponga, İsmail Yüksel'e puan veremeyiz herhalde 88'de dahil oldukları
0: tabii
1: için.
0: De, tabii.
1: Onları geçiyorum. Ön hatta devam ediyorum. Marco Asensio diyeceğim. 10 numarayla başlayacağım.
0: Golle buluşması çok önemli. Çünkü yani şu ana kadar artık Fenerbahçe'nin 20. haftaya kadar geldiği süreçte hem antrenörle arasında problem olduğu için eleştirildi. Yani çünkü biliyorsun herkes Asensio değil İsmail Hoca'nın arkasında çok ciddi bir grup var.
1: Doğru.
0: Bunu sosyal medyada da işte burada İsmail Hoca'yı birazcık eleştirdiğimizde hani hissettiriyor dinleyenler, yazanlar. Bu nedenle Asensio da çok ciddi cephe alan bir grup vardı ama Asensio'nun da ilk 11'le dönmesinin, golle dönmesinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oyundan çıkarken de İsmail Hoca'ya daha önceki gibi bir uzak davranmadı. Hı hı. Bu anlamda da bence pozitif bir senaryo yazabilirseniz bence 60'ta oyundan çıkması doğruydu. Oyundan zifti. Hani fizik olarak da oyunun gerisinde kaldı ama hem bugün golle buluşması hem de dediğim gibi ilk 11'de başlaması çok çok değerli. Asensio'ya da 7.5 diyeceğim.
1: Peki oyuna Asensio yerine dahil olan İrfan Can Kahveci'yi de sormak isterim.
0: İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Çünkü yani Eyüp maçında şunu konuşuyorduk. Yani bu tarz maçlar mental olarak geride olan, sezon istediği gibi başlayamayan oyuncular için önemli. Golle buluşmak ne olursa olsun bir hücum oyuncusu. Yani o gün gittiği zaman maçtan ayrıldığında golünün olması bunlar çok çok değerli. İrfan bu mentalini yükselterek milli araya gitmişti. Milli ara dönüşünde de golle döndü. Asensio'nun yerine oyuna girdikten sonra da oyunun 10 numarasında oyunun yönetiminde doğru işler yaptığını düşünüyorum. Bence iyi bir maç çıkardı. O da 7.5 bence.
1: Peki sağ kanatla devam edeyim ki bugün çok gezici bir rolde oynadı. Yani sahanın her yerinde gördük ama bazı dinleyicilerimiz de beğenmedi bugün. Birazcık ruh gibi diyen bir dinleyicimiz de var. Ama şöyle söyleyelim, yani ben de aşırı beğenmedim kendi adıma söyleyeyim ama çok fazla bölgede gördük Greenwood'u. Bilmem katılır mısın ve nasıl yorumlarsın Greenwood'un bugünkü performansını?
0: Dediğim gibi sahanın her yerinde gördük ama sahanın her yerinde hiçbir şey yapamayışını izledik.
1: Doğru.
0: Yani dediğim gibi her yerinde gördük. Sol tarafta, merkezde, genel olarak tabii ki pozisyonda sağ tarafta gördük ama hani ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Yani çok fazla bir şey yapamadı. Bir etkinlik üretemedi. Yani net bir şekilde adam eksilttiğini bile hani görmedik bugün. Bence hani Semedo ile birlikte hani oyun zaten bu nedenle çok sol merkezde aktı. Hem Semedo hem Greenwood'un formsuzluğundan dolayı. Hani Mason Greenwood için de 6.5 diyeceğim bugün özellikle.
1: Peki şöyle bakıyorum, Oğuz Aydın'ı da oradan sayayım. Sonradan oyuna girdi 80'de. Ne dersin?
0: Muazzam bir gol attı işte, onu ekstra bir parantez tabii açmak lazım. Ya daha çok oynaması gerektiğini gösteriyor. Yani şuna katılıyorum. Şimdi buna mutlaka bir antiyorum yapan olacaktır. Evet, Oğuz az süre aldığı zaman daha çok oynaması gerekiyor gibi gözüküyor. Çok süre aldığı zaman neden az oynatıldığını anladığımız gibi.
1: Harfiyen katılırım, inanılmaz iyi bir yorummuş.
0: Yani, ama bugün özelinde yine yani golünü attı, girdi. Bence önemli. Yani kendi açısından da tabii ki bugün bu golle buluşması, yeniden kendini gösterebilmesi, milyara dönüşü sonrası çok çok değerli. Yani golle de buluştuğu için hani en azından değerlendirmeye aldık. Hani o yüzden 7.5 diyeyim.
1: Peki sol kanada geçecek olursak, ki şu anda zaten bence birçok Fenerbahçe taraftarı bu yorumu bekliyor. Çok öfkeli birçok Fenerbahçe taraftarı Kerem Aktürkoğlu'na. Hafif yönlendirme yapıyormuş gibi oldum ama muhtemelen zaten benzer şeyleri söyleyeceğini de tahmin ediyordum. O yüzden de kendimin çok da yönlendirme yapıyormuş gibi de hissetmedim bunu söylerken. Kerem Aktürkoğlu diyeceğim.
0: Ya emeğine saygısızlık etmek istemesem 0 diyeceğim. Ama yani gerçekten hani bu kadar varlık gösteremeyen, yani Kerem'i eleştirmek için ya da eleştirmek için çok zaman zaman kendine her spor yorumcusunun, işte maç anlatanın, yani çok fazla hani sürekli otokontrol yaptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok, ya yani ben de dahil olmak üzere buna. Yani çünkü gerçekten hiçbir varlık gösteremiyor. Yani sürekli hani Oğuz Bey'den az önceki örnek verdim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'leri yeri top kaptırıp hırslı bir şekilde rakibe basıp faul yapmakla geçiyor. Yani sürekli Kerem Aktürkoğlu konusunda bunu görüyoruz. Bugün de sürekli Kerem'in kaptırdığı toplardan sonra sürekli zaten Mithat'ın sürekli, yani artık ortalarını gördük. Çünkü bize bunları daha iyi değerlendirebilen bir takım.
1: Doğru.
0: Yani sonuçta Eyüp maçını gerçekten basite alınacak bir referans olarak görmüyorum. Yani 8 gol atılmış.
1: %100 yani, canım, yani 8 gol çok farklı bir denklemdir. Tamam, evet, Eyüp de kötü ama 8 gol çok başka bir şey. Ben de katılırım sana.
0: Ve hiç yoksun yani gol olarak.
1: Evet.
0: Yani bu konuda hani son vuruşlar, ya ben hep söylüyorum, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe, bu bir nasıl Kerem böyle olur diyebileceğimiz bir süreç değil. Hep ben birlikte yaptığımız yayınlarda bunu hatırlatıyorum. Kerem'in Fenerbahçe'ye geldiği günde seninle yayındaydık.
1: Doğru.
0: Söyledik yani, evet, Kerem Galatasaray'dan giderken artık yani Galatasaray'ın o uçup kaçtığı süreçte Galatasaray'ın en çok istenmeyen de en minimumsizlik dile getirilen futbolcusuydu.
1: Evet, her zaman öyleydi bu arada. Tribünlerde de öyleydi.
0: Ama bugün Fenerbahçe adına hiçbir şey yapmadan, yani o zamanlarda Icardi ile ya da hep bahsettiğimiz Pavlidis ile bu bağlantı oyununu oynayabiliyordu. Bugün itibariyle Kerem Aktürkoğlu adına hiçbir şey görmüyoruz. Tedesco döneminde ön alan baskısı çok önemliydi. Ama bugün İsmail Kartal futbolunda gerçekten gol atan oyuncu daha değerli. Ben böyle giderse Kerem Aktürkoğlu, zaten taraftarın da etkisiyle Kerem'in oynayacağı süre fazlasıyla azalacağını düşünüyorum. Yani emeği sonuçta çıkıyor, sahaya baskı yapıyor, pres yapıyor. Bunlar da değerli. Emeğine saygı duyduğum için 5 diyeyim.
1: Açıkçası ben sana katılırım. Artık bence son bir şans kaldı Kerem'le alakalı. Onu da kendi yorumum olarak ekleyeyim. Kerem Lukaku'yu çok fazla görmedik. Bakalım Kerem Lukaku bağlantısıyla bir şey çıkar mı diye artık herhalde en son bir deneme göreceğiz diye varsayıyorum. İleriye doğru bir öngörü olarak da bunu söylemiş olayım. Hatta Lukaku demişken de Vedat'a tabii ki soracağım ama hatta tek pota da sorayım. 80'de Lukaku girdi, bir puan alır mı diye sorayım. Haricinde Vedat Buric'in de puanını da almak isterim tabii ki.
0: Ya Fenerbahçe geçen sene santraforsuzluktan o kadar muzdaripti ki. Ya bu sene ben Vedat bir hava topuna çıkıp bir hava topu indirdiği zaman Fenerbahçe'nin işte bir santraforu var diyebiliyoruz. Ya bu nedenle Vedat Muriç'in varlığı bence çok çok değerli. Ya o topu indirmeleri Eyüp maçında zaten kendine de müthiş bir özgüven depoladı. Bugün üzerinde harika mı oynadı? Harika oynamadı bunun üzerinde. Ama yani şu an hali hazırda bence Vedat Muriç Lukaku'nun bir adım önünde. Hem fizik olarak ayakta olduğu için daha fazla, hem de yani daha doğru pozisyonlarda gördüğüm için. Evet, Vedat'ın attığı 3 golün boş kale olduğunu ben de farkındayım. Hı hı. Ama hep doğru yerde olduğunu gösterir.
1: Doğru.
0: Yani hep seken toplarda doğru yerde. Ve çok az ofsayta düşüyor. Bunu unutmamak lazım. Boş kaleye gol atan bir futbolcu. 3 golü boş kaleye. Minimumda olsaydı düşünün. Sürekli doğru konumlarını bir gösterin. Lukaku ile alakalı şöyle. Yani Aziz Yıldırım Yüksek Divan'da şunu söylemişti Mali Genel Kurul'da. Yani 3-4 hafta beklenmesi gerekiyor demişti. Bunu aslında kendi Lukaku'nun ülkesinde oynadığı maçta, Uluslar Ligi maçında biraz bir toparlanma gördük. Bugün özelinde 2 pozisyon, 2 tane kaleye şut çekti biliyorsun.
1: Evet.
0: Birinde kendisi dahi o kadar kötü vurduğuna inanmadı. Ve hakeme korner diye itiraz etti.
1: Doğru. Yani, çok iyi bir detay yakalamışsın ama şimdi hatırladım öyle deyince. Evet.
0: Ama yani out maalesef. Yani o kadar kötü vurdu. Yani hiç diyen yok. Diğer tarafta da yani fizik olarak çok güçlü. Evet, fizik olarak biraz daha toparlamış durumda bence. Özellikle son dakikalardaki geçiş oyununda İrfan'dan istediği pasta o hızını görebildik. Ama tamamlayıcılık olarak bugün kendisine bir şey göremedik. Fizik olarak toparlanması lazım. Hiç şüphe yok. İlk dergi dönemde hani Lukaku ben hazırım demişti. Oğuz Çetin 4-6 haftası var demişti. Hani sanki Oğuz Çetin o dönemlerde daha aktif istediğimiz bir evredeyiz tabii.
1: %100 katılırım. Peki puanları da alalım her ikisi hakkında da. Yani ben belki kaçırdım.
0: Yok ben söylemiyorsam ama şimdi Vedat'la alakalı bence 7 diyelim. Peki. Yani Lukaku ile alakalı hani şu an bence puanlama yapmak doğru değil.
1: Peki. Şimdi de artık son soruma geçiyorum. Son sorumu aslında detaylandırırız da arada ama Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor. Aston Villa'nın kadrosuna baktığımız vakitte geçtiğimiz sezona göre yani 5-6 tane majör oyuncusunun kadrodan ayrıldığını görüyoruz. Yani Oli Watkins sayalım bunları. Tielemans orta alanda. Savunmada Ezri Konsa'nın ayrıldığını biliyoruz. Morgan Rogers gitti. Şu anda kafadan saymaya çalışıyorum. Bir oyuncu daha gitmişti çok. Emiliano Martinez gitti kaleci. Yani bu kadar net 5 tane oyuncu gitti ki bir dönüşüm yaşayan bir takımdan bahsedebiliriz. Bugün de esasında Brentford'la berabere kaldılar ve şu anda İngiltere Premier Ligi'nde 14. sırada yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı Aston Villa deplasmanda diye hatırlıyorum ki beni yanlışım varsa düzeltirsen çok sevinirim ama Aston Villa eşleşmesinde Fenerbahçe'nin şansı nasıldır? Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynaması gerekmektedir? Fenerbahçe bugünkü gibi oynarsa ne olur? Fenerbahçe nasıl bir ilk 11'le? Ona en son soracağım. Muhtemel 11'e en son soracağım ama şu sorularımın cevaplarını çok merak ediyorum Yunus Aydın.
0: Kulüp Brugge'yi ben de yendi diye hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Sanırım 1'de 1 ile başladılar.
1: Evet. 3-2 Kulüp Brugge'yi yani mağlup ettiler. Doğru.
0: Diğer tarafta da yani Premier Lig'de 1 galibiyetleri var. 6 hafta sonunda 1 galibiyetleri var sadece. Toplum yenmişlerdi deplasmanda. Ya şimdi Aston Villa dediğin gibi geçen sene onunla çok ciddi güç kaybetti. Dediğin gibi Bristol Watkins. Fenerbahçe de çok transfer etmek istedi. Hatta hani Aziz Yıldırım da çok yüksek paralar istedi alamadık demişti. Diğer tarafta şöyle. Evet yıldızlarını kaybettiler. Buna hiç şüphe yok. Ama Fenerbahçe'nin çok fazla mini futbolcusu var. Gerçekten çok yoğun bir tempoya giriyoruz. Yani milli maçlar yeni bitti. Hemen lig, tekrar Avrupa, tekrar lig, hafta içi tekrar lig. Yani 26'sına kadar, derbi gününe kadar 4 maç oynayacak takımlar.
1: Doğru.
0: Avrupa tarafı hariç. Ligde 4 maç oynayacak sadece. Sıkıştırılmış bir tempo var. Çünkü tekrar milli araya gidiliyor. Yani bu tarz maçlarda tabii şimdi bir Premier Lig takımına karşı oynamak zor. Yani futbolun tamamen fizikle oynandığı bir ligde bu kadar yorgun bir süreçte yakalanmak zor. Bence Fenerbahçe favori demek doğru değil. Bence bir adım geride hatta gerçekten olmak gerekirse. Deplasmanda olduğu için. Ama hangi oyunu oynamalı konusunda işte bugünkü oyun doğru olmalıyız. Belki de bunun bir tesisi olabilir. Çünkü evet yani Aston Villa'ya karşı belki de geçiş oyunu oynamak doğru. Yani net bir şekilde

0: önde basan topa mutlaka hakim olmaya çalışmak fazla yelpenistik olabilir. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle ben daha kontrollü bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin Astoria karşısında. Ha, bugün ise karşısına yapmadığını çalışan, bu akşam Astoria karşısına yapmaya çalışırsa, işte bu çok ciddi bir teknik direktörlük hatası olur.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Avrupa maçları konusunda, analiz konusunda İsmail Hoca başarılı. Bunu hem Lyon'da gördük hem Roma'da gördük.
2: Doğru.
0: Hani diyelim ki Astoria maçıyla devam etsin. Ama yani favori olduğumuzu söylemek bence güç.
2: Peki nasıl bir ilk 11 bekliyorsun Fenerbahçe'den? Yani bu arada Matteo Guendouzi'nin de cezası, yani 3 maçtan 2, yani 4 maçtan 3 maça indirildi. Aston Villa maçında Matteo Guendouzi de İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahada olabilecek 2 yılı ertelemeli olduğunu bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Bugünküne benzer mi? Nasıl bir ilk 11 olmalı diye de aslında sormak istiyorum. Yani İsmail Kartal nasıl bir 11 ile oynar, birinci sorum. Son sorumda Yunus Aydın ne gibi farklılıklar yapar veyahut da İsmail Kartal'ın düşüncesine aynı mı düşünüyor diye de sorayım. En azından.
0: Ben yüksek olanda aynı 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Bence kalede yine Ederson olacaktır. Yani Brown, Akeşik, Yersem'e de orta sahası olacağını düşünmüyorum. Yani Kante, Guendouzi bence yine olacaktır. Belki Asensio yine, çünkü bu konuda ben de dahil kritik maçlarda İsmail Hoca acaba Kante, Guendouzi, İsmail orta sahasına çıkmak, daha sert bir orta sahaya çıkmak daha mı doğru olur diye konuştuk bunları. Ama ben Asensio'nun 60'ta çıkartılmasının çok da yorulmasın ve Asensio'yu yine Şampiyonlar Ligi'nde oynatmazsa, İsmail Hoca buna da önem veriyor bu analizlere, bu yorumlara. Oyuncu geride gidebilir, taraftarın da hedefi olabilir. Ben Asensio'yu yine de ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Greenwood tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Greenwood sağ tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Kerem'i ilk 11'de beklemiyorum.
2: Oğuz yani, mu? Nene mi?
0: Oğuz bence oynayacaktır. Bence Oğuz'la başlayacaktır. Bugün de gol atmışken Oğuz Aydın'la başlayacaktır. En uçta da ben Vedat Muşi değil Lukaku'yla başlayacağını düşünüyorum.
2: Bak orada enteresan. Peki nasıl başlamalı peki? Onu da sorayım son olarak. Bu İsmail Kartal'ın başlayacağı tahminindi.
0: Yani bence bu şekilde başlamalı. Benim başlamasını hani umut ettiğim kadroda belki Asensio, İsmail olabilir.
2: Yani orada, sen 3 baklava 3 tane orta saha istiyorsun yani orada.
0: Aynen öyle. Ben İsmail, çünkü 1 puan burada bizim için yeterli olur.
2: %100. Ya yani 1 puan Kante, kesin yeterli olur.
0: Ben Kante, Guendouzi, İsmail orta sahasına hep şimdi çıkıp skora göre ileriye dönük hamleler yapılabileceğini düşünüyorum. Böyle üçlü şekilde çıkılmalı ama bence Asensio'ya çıkar İsmail Hoca.
2: Peki.
0: Yani
2: gerçekten aslında yani şuna katılırım. Yani İsmail Hoca'nın 3 orta sahayla çıkma fikrine saygı duyarım. Ama biraz Aston Villa'yı kendi açımdan yorumlayacak olursam, Roma'yı çok daha iyi bir takım olarak kendimce yorumluyorum. Hani o maça belki daha kurtarır gibi, ama ben biraz Asensio yarardım, bilmiyorum. Ama futboldur, tek doğrusu yoktur derim.
0: Tabii ki öyle. Yani ana amacı zaten Fenerbahçe, yani kazanma amacıyla çıkmak, bunun hafta içerisinde yapılacak idmanlarda orada Asensio'yu kullanmak da takıma başka bir özgüven verebilir. Ama zaten bugün itibariyle yani bilinçsiz olan taraf Asensio'nun oynayıp oynamayacağı tarafı. Burada da Asensio'nun yani şu an bir puan alsak iyi dediğimiz Şampiyonlar Ligi seviyesinin defalarca gizli üst perdesinde bulunduğunu ve kazandığını unutmamak lazım. Fenerbahçe bir maçı kazanacaksa o maçta ya sonradan girerek ya da ilk 11 olarak Asensio ile kazanacak. Ben biraz daha İsmail Hoca'nın oyun anlayışının bir puana yatkın olabileceğini düşünerek aslında.
2: Çok saygı duyarım. Yani bir puanla bence ayrılsak memnun oluruz yani.
0: Kesinlikle oluruz. Bir kere namalup devam ediyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. İç sağ maçların var daha. Ama dediğim gibi burada geniş rotasyon önemi çok büyük. Çünkü bu ay içinde yani hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, hem fazla lig maçı oynuyorsun, hem de yani 26'sına derbi var.
2: %100.
0: Yani çok çok değerli. Bugün yani Ahmet Spor'un puan kaybetmesiyle beraber işte Fenerbahçe ile Galatasaray biraz daha tepede birbirine yaklaşıyor.
2: Doğru.
0: Yani belki burada bir hani kopma olacak ve artık ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Bu nedenle o maçın da önemi çok çok büyük. Yani Şampiyonlar Ligi sahnesi elbette çok değerli ama birinci hedefin Fenerbahçe'de her zaman lig olması lazım. Bugün ben Lukaku'yu kısa süre oynatmasının da aslında Şampiyonlar Ligi'ne saklamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık diğer de Lukaku'yu değerlendirmesi lazım.
2: Doğru. %100 yani bir

0: yerde Lukaku'yu değerlendirmesi kesinlikle lazım. Onu da göreceğiz. Peki Yunus Aydın, son cümlelerini de alayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim.
1: Yani özellikle şunu söyleyeyim, ya MK ile geçen gergin bir hafta sonra hakem performansının net etki etmediğini görmek en azından önemli. Yani yabancı varlar konusunda işte sayı artırıldı, daha çok yabancı var göreceğiz. İnşallah kendileri daha az konuştuğumuz bir hafta olur. Bugün hani diğer hakemlere görece Ozan Hoca'nın da iyi maç yönetimi düşünüyorum. Dün Galatasaray maçını da yönetiyor, bence çok çok kötü değildi. Yani inşallah daha iyi hakem kararları görürüz. Sadece saha içini konuşuruz. Yani bugün itibariyle işte Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hak ederek hakem kararlarının etkisinden uzak bir 3 puan aldığını görüyoruz. Trabzonspor için de keza öyle. Bugün Trabzonspor Samsun maçında verilen kırmızı kart çok net yani. Onda da herhangi bir problem yok. Hani bütün takımlar için inşallah en doğru dürüst hakem kararlarını konuşuruz.
0: İnşallah. Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim. Hakikaten yorumlarında bize çok büyük hem renk hem keyif hem de bilgi kattığın için sağ ol, var ol bir kez daha.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Evet, Yunus Aydın'la beraber uzun uzun aslında maç sonunu konuştuk ama bir de sahanın aktörlerine gitmek istiyoruz. Milan Škriniar'la başlayacağız. Ardından da zaten İsmail Hoca'nın çok kısa bir basın toplantısı var. Onu da vereceğiz. Flash açıklamalarını da vereceğiz. Recep Uçarak'a döneceğiz. Aynı zamanda birçok oyuncu grubundan da sizlere belli oyuncu yorumlarını, flash röportajlarını dinleteceğiz. O halde kulağımızı birazcık Rize'ye doğru verelim.
2: Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'de Milan Škriniar bizlerle birlikte. Tebrikler öncelikle galibiyetten dolayı. Maç değerlendirmesiyle alakalı genel olarak ilk başta neler söylemek ister?
3: It was a tough game, but we knew it. It's always tough to play here. I remember also the game from last season against Rize. So it's always tough, but we start very good. I think we can score more goals. But important is victory. Then second half we control the game. We score two nice goals, so that's important for us. Now we have a few days to recover, and then we go again.
4: Zor maç oldu bizler açısından. Aslında burada oynamanın zor olduğunu zaten biliyorduk. Geçen sezona baktığımız zaman da, geçen sezonu hatırlayacak olursak da, zor bir maç oynamıştık. Bugün bana göre maça iyi başladık. Aslında daha fazla gol de bulabilirdik ama bizim açımızdan en önemli nokta tabii ki de bugün galibiyet. İkinci yarı oyunu kopardık. Attığımız iki güzel golle beraber oyunu kendi lehimize çevirdik. Şimdi birkaç gün dinlenme vaktimiz olacak. Sonrasında yine maçlara devam edeceğiz.
2: Geride bıraktığımız milli arada aslında en fazla belki de 90 dakikada forma bulan isimlerden bir tanesiydi kendi milli takımında. En fazla süre bulan isimlerden bir tanesiydi. Buraya yorgun gelmedi gördüğümüz kadarıyla bugünkü maçtaki performansından. Bu konuda neler söyler?
3: No, that's my job. That's what I do. Of course I feel good. There are too many matches, also in national team, also here. But we are trained for that, and of course I'm happy that I helped the team. I always try to do my best on the pitch to help my teammates, to help Fenerbahce, and today we won. That's important. All compliment for all the other team, because it's not only me but also the other players. They went to the national team, so we had just maybe two training session before this game, but we managed to win, and like I said, now we have to be ready for next game.
4: Açıkçası benim işim bu. Benim bunu yapmam gerekiyor ama zaten kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Hem mini maçta hem de burada. Çok fazla maça çıkıyoruz. Dolayısıyla bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz ve ben de bu anlamda çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım benim her zaman takımıma yardımcı olabilmek ve oynadığım süre boyunca en iyimi ortaya koyabilmek. Sahada bunun için varım. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım için, camiamız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bugün elde etmiş olduğumuz 3 puan gerçekten bizler açısından çok önemliydi. Aslında sadece beni dahil etmememiz gerekiyor buna. Takım arkadaşlarım da bence büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Çünkü takım arkadaşlarım içerisinde de milli takıma gidenler oldu. Bu maçtan önce 2 idman yapma fırsatımız vardı. Ama söylemiş olduğum gibi isteğimiz, arzumuz bugün 3 puanı elde edebilmekti ki bunu başardık. Şimdi önümüzdeki oynayacağımız maçlar için hazır olacağız.
2: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maç. Evet, Rize Spor'da Lovoy'un bizlerle birlikte

0: Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğünün ardından Rize Spor 2-0'a kadar çok fazla pozisyon aradı. Pozisyonları da girdi ama bunları tam değerlendiremedi. Bu esnada Rize Spor pozisyonları değerlendirememesinin sebebinin ne olduğunu düşünüyor?
1: Yeah, I think we didn't really concentrate well, and we did not take our chances. Normally, when it was 1-0, with these chances we get, if we could capitalize on it, it would really have changed the face of the game. But you can see they got their own chance after like 80 minutes, and they make use of it, and we lost the game in the end.
2: Evet, sanırım o fırsatları yakaladığımızda çok fazla konsantre olamadık. O yüzden fırsat elimize geçen fırsatları iyi değerlendiremedik. Sizin de dediğiniz gibi 1-0 devam eden maçta o dönemde yakaladığımız fırsatları eğer değerlendirebilseydik maçın çehresi tamamen farklı bir hal alabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik.
0: Teşekkür ederiz kendisine. Görüşlerini bizlerle paylaştığı için Rize Spor Dolovay'ın görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'deki bizlerle birlikte tebrikler galibiyetten dolayı. Tabii ki bu akşamı soracağım ama Fenerbahçe son 3 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatarak maçları tamamlıyor. Fenerbahçe'nin stoperlerinden bir tanesi olarak bu konuya dair kendisi ilk başta bize neler söylemek ister?
3: Yeah, it's a good thing. It's very important, obviously, to keep clean sheets. I think we have a lot of talent in the team to at least score goals. As long as we keep the clean sheet, yeah, there's a good chance we win the game. I think today we fought with everyone. It's not just the defenders; it's the forwards. Eddie is playing fantastic as well. But we have to keep it going. There's still many things we have to improve. Even today, we conceded a few chances. What could have been a goal, but Edison was very good. So I think we still can be better, but obviously happy with the clean sheet.
4: Tabii ki de bu bizler açısından iyi bir şey, iyi bir anekdot. Önemli, golsüz bir şekilde, gol yemeden maçı tamamlayabilmek bana göre önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyunculara sahibiz. Kadromuzda fazlasıyla yetenekli oyuncu var gol atabilmek adına. Aslında bugün sadece defans oyuncuları ile ilgili konuşmamak lazım bu konuyu. Çünkü takım olarak bana göre bu mücadeleyi gösterdik. Bu savaşı bana göre kolektif anlamda verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki Ederson da bugün iyi bir performans ortaya koydu. İyiydi. Çok fazla aslında bu anlamda örnek gösterebiliriz savaşma anlamında, mücadele anlamında. Her ne kadar kalemizde bazı pozisyonlar vermiş olsak da bunlar gol de olabilirdi. Rakip bunları atabilirdi. Yine de genel anlamda neticeden mutluyum. Almış olduğumuz neticeden mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamış olmak bizler açısından gerçekten mutluluk tabii ki.
0: Peki geri beşlinin hem bu maç içerisinde hem de geride bıraktığımız maçlar içerisinde nasıl bir iletişim vardı? Ederson, Akeşi, Krinyar, Arşi, Brown ve Semedo beşlisinin nasıl bir iletişimi oluyor maç esnasında?
5: So I want to ask a question about your communication among you, Ederson, you, Arşi, Milan, Semedo. So can you talk about the communication that you're making during the game? How is the communication among you?
3: A lot. We talk a lot, not just in the game, also out of the game, off the pitch. What can we do better? What can we improve? How can we help each other more? I think in tough moments we speak a lot. Like today, there were some moments where we are under pressure, but we look at each other and we have to make sure. Okay, we suffer together and we keep the clean sheet, you know. And I think that showed today. But as I said, we still can do many things better in terms of positioning, getting more pressure on the ball. Not dropping too deep, but that will come with
4: time. Açıkçası çok fazla iletişim halindeyiz, çok fazla konuşuyoruz. Aslında sadece maç içerisinde konuşmuyoruz, maçtan sonra da sürekli olarak birbirimizle iletişim halindeyiz. Neyi daha iyi yapabiliriz, hangi yönümüzü daha çok geliştirebiliriz, birbirimize yardım etme konusunda sürekli olarak iletişim halindeyiz. Özellikle zor anlarda, maçın zor anlarında çok daha fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Baskı altındayken birbirimize bakıyoruz ve birbirimize yardımcı olmak adına elimizden gelen en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz ve beraber acı çekiyoruz. Ve bu anlamda bana göre bu iletişimi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Ama yine ifade etmem gerekir ki çok daha iyisini de ortaya koyabiliriz. Özellikle pozisyonel anlamda kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Çok fazla geriye yaslanmama konusunda bana göre bu noktaları geliştirebiliriz.

0: baskı konusunda yine bunları bana göre geliştirebiliriz. Ama öyle zannediyorum ki zamanla bunları da yoluna koyacağız, bunları da göstereceğiz.
1: Teşekkür ederiz kendisine. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio bizlerle birlikte. Öncelikle tebrikler. Sadece galibiyet değil, aynı zamanda kendisinin golünden dolayı da tebrik ederiz. Geçen sezon da bu statta çok şık bir gole imza atmıştı. Buraya gelirken evet bu akşam da ben golle buluşurum diye bir his var mıydı içinde?
2: Hola, buenas noches. Sí, la verdad que mis compañeros me habían dicho que hoy iba a marcar seguro por cómo fue la temporada pasada, por estar de vuelta. Estas semanas de parón hemos trabajado muy bien en el entrenamiento, muy fuerte para estar preparados para este partido. Sabíamos que era un partido muy importante en un estadio difícil contra un buen equipo. Así que bueno, contento por el gol, por la victoria y porque tenemos que seguir, que ahora vienen partidos muy duros y siempre afrontarlos con una victoria siempre es mejor.
0: Öncelikle merhaba. Evet, sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç üzerinde konuşacak olursak aslında bu hafta bana göre çok sıkı ve iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum bu maç için. Bizim açımızdan gerçekten çok önemli bir maçtı. Aynı zamanda zor da bir maçtı. Ama atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Aynı şekilde elde etmiş olduğumuz galibiyetten de mutluyum. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çetin maçlar var, zor maçlar var. Dolayısıyla bizim hedefimiz, isteğimiz oynayacağımız bu maçlarda da galibiyetlerle de yolumuza devam edebilmek.
1: Bir buçuk ay oldu aslında ilk 11'de en son oynadığı zaman. Bu akşam %100'üyle mi oynamıştı Asensio? Tam olarak maç temposuna hazır olması için bir süreye ihtiyacı var mı?
2: Bueno, sí, al final lo que te da el ritmo y el estar cada vez mejor son los partidos, en la competición. Como dice, ha sido un periodo para mí un poco largo de estar de vuelta en el equipo, así que bueno, contento por cómo me he sentido. Sé que poco a poco me encontraré mucho mejor, pero bueno, estoy contento con el nivel y en cómo estoy trabajando.
0: Tabii ki de maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Aslında benim açımdan zor bir periyottu çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi, geleceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi ritmime, en iyi tempoma ulaşabilmek adına da sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.
1: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio'nun görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Tebrikler hocam galibiyetten dolayı. İkinci yarı yaptığınız hamlelerle oyuna giren oyuncular ve o oyunculardan gelen gollerle farklı galibiyet. Neler söyleyeceksiniz?
3: Bu maça hazırlanırken İstanbul'da rakibin ne kadar iyi bir takım olduğunu anlattık. Sadece içerideki maçlarda biraz stres mi yaşıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama iyi mücadele eden, kaliteli, genç, dinamik bir takıma karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Buna göre biz bütün çalışmalarımızı yaptık. Bir golü de bulduk, maça iyi başladık ama daha sonra Rizespor ataklarını daha fazlalaştırdı, geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirlerdi. Sonuçta devre arası yaptığımız konuşmayla daha önde baskılı oynamamız gerektiğini, önde top tutmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Maça ikinci yarıya da iyi başladık. Daha sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle de skoru 3-0'a getirerek maçı kazanmasını bildik. Böylesine zor bir deplasmandan. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz.
1: Hocam 2-0'a gelene kadar ki oyunda girilen pozisyonlarla alakalı beklentilerinizin tam aslında karşılığı olan bir maç mıydı yoksa biraz daha pozisyon bekliyor muydunuz?
3: Çok fazla pozisyon beklemiyorduk çünkü onlar da iyi bir takım. Yeterince biz zaten 3 gol attık ama 2-3 tane daha net gol fırsatlarımız oldu. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama rakibin de en az 2-3 tane, 3-4 tane belki onların da pozisyonu vardı. Sonuçta gollemeden bu maçı da kazandığımız için çok mutluyum.
1: Aston Villa maçı için şimdiden neler söylersiniz hocam? Başarılar diliyoruz tabii ki şimdiden.
3: Şimdi maç geride kaldı. Onlar da bugün 5'te maçları vardı. 2-2 berabere kalmışlar. Şimdi bütün konsantrasyonumuzu Aston Villa maçına çevireceğiz. İnşallah orada da oyuncularımızla birlikte elimizden gelen en iyisini yapacağız.
1: Peki, çok teşekkürler hocam. Sağ başarılar ol. Diliyoruz. Sağ bir ol. Kez daha Aston Villa maçını değil. Teşekkürler. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar bizlerle birlikte. Nasıl değerlendirirsiniz hocam bu akşamı?
4: Üzgünüm. Yani karşılığını alamadığımız bir performans, oyun bence. Yani bir Şampiyonlar Ligi takımının 4-15 oyuncusu milli takımlarda olan bir takıma karşı bence oynaması gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi pozisyon verdik mi ilk yarıdan başlarsam? Evet, biz Fenerbahçe bana göre birinci bölgede savunulacak bir takım değil bizim gibi takımların. Daha ön alan baskılarıyla başladığımız ve çoğunluğunda karşılığını aldığımız bir pozisyonda ikinci topu alamadığımızda arkaya seken top, şanssızlık bir taraftan sekiyor, Fofana'nın üzerinden yediğimiz bir gol. Sonraki bölümde topun bir pozisyonda ikinci topun oyuna girdiği bölüm dışında belki Fofana'nın elleriyle hiç topa dokunmadığı bir ilk yarı. Diyeceksiniz çok net ürettik mi? Şutlar var. Evet, ceza sahası içine kadar getirdiğimiz final, oraya kadar çok rahat geliyorduk aslında. Yani bütün planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın hepsinin işlediği bir oyun. Oraya kadar geldiğimiz ama final vuruşuna, final pasını maalesef gene yapamadığımız. Bence gene oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir maçta. İkinci yarı gene 83'e kadar daha oyunda aktif, daha üretken olan takım biziz. Zaman zaman evet risk aldığımız için bir iki pozisyon verdik Kerem'de, gerçekçi olmak gerekirse, ama o bölümde bizim Olovay'ınla olsun, gerek Justin Doykar'ıyla olsun, Aris'le net kaçırdığımız pozisyonlar var. Yani gol belki bizim adımıza geldi gelecek 80'de oyunu çift santrafor dönüp riske ettiğimiz bölümde de, 83'te oyun arkadan çok fazla baskın olmalı bir pozisyonda oyun kurarken yaptığımız hata. Bu gibi takımlara bu hataları yapıyorsanız tabii ağır cezalandırıyorlar sizi. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun, 83'ten sonraki tabii farklı bir hikaye. Genel olarak aslında oyuncularımı ben genel olarak tebrik ediyorum. Yani skordan bağımsız bence benim planladığım, kurguladığım oyunu sonuna kadar oynamaya çalıştılar. 83'e kadar oynamaya çalıştılar. Ama bir türlü finali yapamadığımızda bir oyun, gerçekçi olmak gerekirse. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Biz bugün bu maçtan da alacağımız dersler var. Bu hikayeyi bugün burada kapatacağız. Yarından itibaren cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlanacağız. Ama üzgünüm. Belki iç sahada yani oyun olarak tekrar kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun daha oynadık. Devam. Devam mücadeleye, çalışmaya, oynamaya. Biz böyle oynadığımız sürece biz burada birçok maçlar kazanacağız.
5: Evet, iki teknik adamın açıklamalarını da son olarak sizlere dinlettik. Bizleri tercih ettiğiniz için, Radyo Gol'den maçları takip ettiğiniz için, Radyo Gol'ü tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür edelim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
6: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Kim ne dedi?
9: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
10: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan. Affetsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleneyim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını. Kusurumuza bakmasınlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü

0: genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte Cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsın zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşması ve orada Devlet Bahçeli'nin "yanındayız" notu kendisinin "bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim" demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK Başkanı'yla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
1: Evet.
0: Şimdi bu yüzden içeride Salı günü, yanılmıyorsam Salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz Cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantı yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
1: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım.
0: Galiba.
1: Evet, Montella ile alakalı. Onun da bilgisini verelim. Sonra devam edelim. Mecnun Otyakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım.
0: Diyeceğim.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kurulunda sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF tescil işleri direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella ile de bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
0: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
1: Öyle mi?
0: Evet, çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
1: Evet.
0: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya
1: Olabilir.
0: geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
1: Tabii ki, buyur abi.
0: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmeki Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla içeride huzursuz olan yöneticilerin

en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maç

0: Özellikle eğer bu sabah da bu iş rengini belli etmişti, İbrahim Hoca Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı. Ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder, etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu. Kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisi de 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz. Şimdi özellikle Mecnun Yakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten onu da söyleyeyim. Yani Mecnun Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu 3 aşağı 5 yukarı ifade ediyordu.
1: Açıklaması da var abi. Onu da söyleyeyim istersen. Üstüne
0: Lütfen.
1: konuşalım hazır Mecnun
0: Lütfen.
1: Otyakmaz'ı konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim
0: O
1: istedik.
0: karar.
1: Kabul edilmeyince de
0: Evet,
1: bıraktık diyor.
0: o karar da çıktı.
1: Evet.
0: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi. Ben direneceğim dedi. Bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar olduğu için mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek. İbrahim Hoca Osmanoğlu özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne bileyim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa kamuoyu baskısı yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak. Üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda evet şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK Başkanı atayacak. Abdullah Yazı oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından.
1: Peki şimdi

0: İstifa mezun olup söyle abi.
1: Bakarsın şöyle bir durumda var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var. 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten. Konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecdet Yakmaz'ın istifası ile birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecdet Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifa ile birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Yakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
0: Ha, yani Mecnun Otyakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
1: Olabilir. Yani o günün tabii
0: Görüşürüz.
1: koşullarında,
0: Peki.
1: bunu değerlendirmek lazım ama
0: Olabilir.
1: burada temel yani istifaya götüren sürecin ben özellikle Yasin Kol'un birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok
0: Peki.
1: etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
0: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam ediyor.
1: Yedeklerde başka bir üye var mı?
0: Yedekler
1: Toplam 10 üye mi kaldı şu anda
0: toplam
1: yani?
0: 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
1: Yedeklerde kimse kalmadıysa 10 üye varsa bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
0: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
1: Yani şöyle başkan dahil 10 üye ise yedekte üye kalmadıysa bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır.
0: Evet.
1: Başkan dahil 11 ise 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir. Ya bunu
0: Yedek
1: da bir
0: varmış bu arada. Yedek varmış hala.
1: kaç kişi?
0: Kaç kişi, ona da bakıyor Burak şimdi.
1: Tamam oradan yedeklere gidebilirler. Yani
0: Yedekleyerek
1: şöyle.
0: gidebilirler, evet.
1: Yani bu söylediğim şey
0: Başkan dahil 10 kişiymiş şu an.
1: tamam. Yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen doğru mu?
0: Evet.
1: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
0: 3
1: eğer
0: kişi varmış abi yedekte.
1: artı 3 kişi yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
0: 13. Başkan
1: 13.
0: dahil 10 kişi. 3 kişi de yedek. 13 üye var şu anda.
1: Toplam 13 kişim var şu
0: Evet.
1: anda. 13 üye var.
0: Yede 3 üye, 10 asil.
1: Tamam yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hacı
0: Bence de.
1: Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler var. Mecnun Otyakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı. Onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
0: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MK yangını, MK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi, kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi? Nasıl edecek peki abi?
1: Ediyor işte.
0: Şu an ediyor ama. Daha ligler başlamadı.
1: Bir şey olmaz. Eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK Başkanı tutuklanmış. En güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar, oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon Başkanı'na dönmüş durumda. Federasyon Başkanı'nın yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş yani şimdi zaten bir kriz vardı. Bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin, yöneticiler gitti, kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemleri yoğunlaşmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda, çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
0: Peki şimdi burada tabii bence abi katılır mısın bilmiyorum.
1: Özür dilerim. Şöyle bir durum tabii. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer, o zaman ne olacağını bilemiyoruz. Tabii. Yani yarın başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendince bir strateji üretiyor, destekler alıyor ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor, beğen ya da beğenme.
0: Peki şimdi şunu sormak istiyorum, katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri TFF'ye karşıt bir görüşle bulunuyor. İşte Fenerbahçe daha sessiz. Beşiktaş belki daha ortada diyebiliriz. Burada kulüplerden nasıl bir hal tavır bekliyorsun? Onu da bir konuşalım isterim.
1: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde biliyorsun bunlar tartışılacak. Hakem kararları özelinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa, özellikle büyüklerden bahsediyorum, çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu saatten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kol'un tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes ya şimdi bence evet. Şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken, destek vermişken günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken, yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı, karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim. Bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Hı hı. Şöyle ki.

0: Merkez Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kolu'dan sonra da o sert çıkışları göremedik. Bunu ben temel olarak biraz da buna bağlıyorum. Diğer yandan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, tekrar ediyorum yani, tabii çok sıcak konu. Biraz da perde arkasında ne oldu, ne konuşuldu, toplantıda kim ne dedi, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu direncinin arkasında neler vardı sorusuna yanıt arayacağız. Belki de İbrahim Hoca Osmanoğlu gelirken orada aynı zamanda şunu söyledi: kardeşim, ben birincilik kulüpleriyle konuştum, ikiyle konuştum, üçle konuştum, Süper Lig kulüp başkanlarıyla konuştum. Örneğin hani kendi sözü vardı ya, işte delegasyonun %51'i beni istemezse gider diye.
1: Evet.
0: Ne istemeyen burada %30'luk bir grup var. Yani delegasyondan bahsediyorum Muzaffer, kamuoyundan bahsetmiyorum. Beni istemeyen burada şu kadarlık bir grup var. O yüzden ben yoluma devam ediyorum. Yani birincilik kulüplerinin %80'i yanımda, devam et diyor. İşte ikincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Süper Lig kulüplerinin %70'i, %60'ı yanımda. Ben bu durumda, tamam, burada bir operasyon yapılmış olabilir. Bu operasyon zaten bakıldığında kurumsal olarak beni tutuklamalara gerekçe olan konulara bakarsak eğer, onu söylüyorum, hukukçu olarak bu, İsteyen istediği yorumu yapabilir de, hukuki olarak baktığımız zaman kurumsal olarak tabii ki bağlayıcı taraflar var ama Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması bir bireysel eylem. Tutuklanmasına gerekçe olan konu.
1: Evet.
0: Yani telefondan çıkan ses kayıt. Öyle biliyoruz. Çünkü açıklama öyle ya. Kişisel verilerin kanunsuz şekilde ele geçirilmesi. Şeye geliyoruz.
1: Ya sen
0: Hakime geliyoruz. Bahis ve bahis şikesi. Şey pardon, bahis oynaması, yasa dışı bahis
1: ve
0: iddiaları,
1: teşvik birimi.
0: para trafiği vesaire. Yani buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu tutuklamalar esas konular. Bu arada yayınımızı izleyenlerimiz beğenirse çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu beğenilerin önemli olduğunu belirtelim. Buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu soruşturmada şu ana kadar. Meğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kararını doğrudan Yasin Kola iletmesi ya da MHK başkanı etmesi sonucunda maçların sonucuna doğrudan etki eden çeşitli hakemlerin ortak, bu üç ismin ortak hareket etmesiyle şöyle şöyle organizasyonlar kurulması, çeşitli hakemlerin diskalifiye edilmesi, onun yerine yönlendirdikleri adamların bu koltuklara oturtulması, maçları manipüle etmeleri gibi bir yargılama sonucunu biz görmüyoruz. Zaten böyle bir şey yok. Gerekçede gözaltılarla ilgili gerekçeler bunlar değildi. Hani böyle arada bir organik bağ, örgütlü bir eylemden eğer bahsediyor olsaydık, soruşturma buraya doğru evrilmiş olsaydı ve bu isimler, gerek MHK Başkanı, gerek Yasin Kol, bu noktadan ötürü eğer tutuklanmış olsaydı, zaten doğal olarak soruşturma İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sıçrayacaktır.
1: Tabii.
0: Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Tutuklamalara gerekçe olan konulardan yola çıkarak da meseleyi anlatıyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu benim gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantıda diyor ki: kardeşim, böyle bir operasyon var. Bu operasyonda tutuklamalar zaten bireysel eylemlerden kaynaklanan tutuklamalar. Her ne kadar ben bu isimlere destek vermiş olsam dahi, ben bunların bu yaptığını ben de eleştiriyorum. Ben bunların önüne nasıl geçeyim kardeşim deyip, burada davanın kendisine yönelik ya da bu Türk futboluna yönelik bir mesele olmadığını, kişisel bazı eylemlerden ötürü bunların olduğunu ne kadar inandırır onu bilemem. Diğer yandan kulüplerin onun devam etmesi noktasında elinde mutlaka bir listeyle gitmiştir. Böyle bir durum var. Siyaseten de aldığım bir destek var. Bu koşullarda zaten ben Haziran'da seçime gideceğim. Ben
1: Evet.
0: burada yayın ihalesini yapacağım. Zaten benim karşımda rakipler var diyerek, o güçlü bir konuşma ve güçlü işte kendisi açısından bakış açılarıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu bugün bu kararı alırken yöneticilerine giden de gitsin kardeşim, ben yaptığım işten memnunum, doğruları yapıyorum diyerek hareket ettiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Diğer yandan özellikle Salı günü yapılacak olan bu toplantının bugün yapılmasındaki en önemli unsur bence şuydu. Yani Berlin'deki UEFA toplantısı gider gelir. Burada bence bugünün koşullar açısından çok fazla bir sorun yoktu. Ama Cuma günü ne kadar Salı yerine bu toplantının bugün yapılmasında da şöyle bir durum var. İbrahim Hoca Osmanoğlu ülkede değildi, dışarıdaydı. Dışarıda olması bu toplantıyı

0: yapılabilir, fiilen fiziken yapılabilir hale getirmemişti. Online vesaire de olabilir tabii ama sonuçta ciddi bir mesele. Herkes yüz yüze olmak ister. Gelince yapacağım der. Orada da o süre içerisinde zaman kazandığını ve görevine devam edebilme adına koşulları oluşturmak için bir hal bir çalışma yürüttüğünün bir göstergesi. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu ben UEFA toplantısındayım burada işlerimiz var derken buradaki sorunları çözmek ve kendisiyle birlikte hareket edecek insanların bir şekilde tutabilmek adına yurt dışında Cuma günü yapılacak olan toplantıya çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Şimdi şunu da bir sormak isterim sana. İstifa eden isimler tabii ki federasyonda ağırlığı olan isimlerdi abi. Yani Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin özellikle. Bunlar federasyonda ağırlığı olan isimlerdi. Mevcut isimlerde de kritik diyebileceğimiz isimler herhalde Fuat Göktaş, Hasan Sürözü ve
0: Bilmiyorum.
1: yani bu isimler diyebiliriz. Yani sonuçta federasyonun elinin de birazcık zayıfladığı bir gerçek. Çünkü çok
0: Ya
1: önemli isimler istifa etti.
0: tabii ki şöyle diyecekler. Kardeşim, yani senin zaten yönetimindeki yedekler ve asil üyeler dahil olmak üzere. Örneğin bugüne kadar zaten 10-15 kişiden fazla insan istifa etmiş. Hala neden buraya direniyorsun diye kulüplerin yeri geldiği zaman çıkışı
1: Tabii.
0: olacak. Sonuç itibariyle hani bu kişilerin ağırlığı meselesinin dışında bu federasyonun yarısı gitmiş. Ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buna rağmen ben buradayım diyor. Demek ki içeride kendisine karşı zaten kararlarına karşı çok büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Zaten bu federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu ben toplamda bu yedekler dahil önemli yedekler dahil bütün bu yöneticilerle zaten ben herkesin sağlıklı görev alanı ve güçlü işlerini yürütmeleriyle ben burada varım ve yoluma devam ediyorum gibi bir düşünce içerisinde olsaydı zaten bugün bu işe dayanamazdı diye düşünüyorum. Belli ki İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından kimin istifa ettiğinin bir önemi yok. Ben zaten burayı yönetirim noktasında böyle hareket ediyor.
1: Evet. Şimdi TFF ile alakalı özet yapalım. Sonrasında şu bir hoca konusunda konuşmak istiyorum. Bir de bu Kerem Demirbay meselesi de var. Birazcık ondan da bahsederiz. Özetle Türkiye Futbol Federasyonu devam kararı aldı. Önemli bazı isimler istifa ettiler ve Montella ile yollar ayrıldı. Montella ile yolların ayrılması sonrası şu anda adı en çok geçen isim Arda Turan ismi. Yani Arda Turan'la milli takımın anlaştığına yönelik çok fazla haberlerde çıkıyor. Bununla alakalı sende bir istihbarat var mı bilmiyorum ama biraz bu konuyu tartışalım. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Arda Turan olursa nasıl olur? Bir bunda konuşalım abi. Neler söylersin bu konuyla ilgili?
0: Yani Arda Turan'ın ben bu işi kabul edeceğini düşünmüyorum. En azından şöyle kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Turan akıllı bir adamdır. Bu pozisyonda kalkıp da zaten şu an Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve dolayısıyla bugünün koşullarında kalkıp da ben Galatasaray'ın doğrudan karşı olduğu İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla yan yana gelerek onu bir anlamda güçlendireceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Arda Turan hamlesini yapmak ister mi? İster. Kabul görecek bir teknik adam olur mu? Tabii ki olur.
1: Bence de olur, evet.
0: Ama Arda Turan'ın ben bu işe evet diyeceğini düşünmüyorum. Diğer yandan diğer isimler Aykut Kocaman ismi geçiyor. İddia
1: Çalışır mı
0: ediyorum.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Aykut Kocaman?
0: Ben çalışacaklarını düşünmüyorum. Özellikle 3 Temmuz kumpasından ötürü. Tarafların aralığında çok keskin çünkü. Görüş ayrılıkları var. Bu da değişmedi. Onu da biliyoruz. Diğer yandan başka isimler kimler var? Hatta bizim arkadaşlar da bir anket
1: Hikmet
0: yaptılar.
1: Karaman, Şenol
0: Hikmet
1: Güneş,
0: Hoca nereden çıktı bilmiyorum.
1: belki
0: Ya
1: adı geçiyordur abi, belli mi olur?
0: yani sanmam. Bu zaten iyice yani burada şimdi Hikmet Hoca kötü hoca olduğu için falan söylemiyorum ama uzun süredir yok. Ama burada zaten
1: Aykut Hoca da yok.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu milli takımın başına kendisini de güçlü kılacak. Vay be ne hoca getirdi, hoca getirdi diyecek bir ismi getirmek ister. Ben neden buraya Fatih Terim konmadı bilmiyorum. Fatih Terim kendi ağırlığıyla karar verebilme yeteneğiyle güçlü bir isimden bahsediyoruz. Yani ben bu ankete şey koyardım açıkçası. Fatih Terim'i koyardım. O biraz da o süreçleri yönetebilme becerisi çok güçlü bir isim. Çalışır anlamında söylemiyorum. Ama şey açısından bakarsak, İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından bakarsak, bu meselede getireceği teknik direktörün kendisini güçlü kılmasını, ki doğaldır, anlayış budur, güçlü kılmasını isteyecektir. Ayrıca şu mevcut tabloya bakarsak da siyasi olarak destek alabilecek bir ismi tercih edebileceğini düşünüyorum yani. Yani Şenol Güneş'e giderse şaşırır mıyım? Açıkçası şaşırmam.
1: Mesela bizim yaptığımız ankette en yüksek oyu Aykut Hoca almış. Ben mesela Arda Turan daha fazla oy alır diye düşünüyordum ama %63 Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesini istiyor izleyenlerimiz
0: Belki de
1: mesela.
0: yabancı. Bu arada bir hoca arayışı da vardı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Birkaç gündür bir hoca arayışı da vardı.
1: Ha, belki yabancı bir isme de gidebilirler meselesi ama ben herhalde abi bunca yaşanandan sonra bir yerli milli takım için yerli bir teknik direktöre giderler diye düşünüyorum.
0: Onu bilemiyorum valla kime giderler
1: Bu
0: ama.
1: arada şey tabii bu Fatih Terim detayıyla alakalı dedin ya ankette Fatih Terim ismi daha iyi olabilirdi diye. Burak şimdi şeyden koymadım diyor. Hacı Osmanoğlu'yla son dönemde bir kavgaları vardı ya o yüzden çok gelme şansını
0: Yani
1: görmediğim için
0: şöyle
1: diyor.
0: İbrahim,
1: Koymadım.
0: şöyle benim görüşüm şudur. Şu bütün bu olaylar olmasaydı. Yani
1: Ha,
0: meğer ki
1: o
0: başka bir
1: anlamda.
0: tutuklanmasaydı. Yasin Kol'la ilgili ya bu yargısal süreçler olmasaydı. Sadece konu milli takımda Montella'nın yollanması meselesi olsaydı olur. Yani dün çatıştığın insanlarla belli konularda çatıştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Bu çatışmanın keskinliğiyle ve içeriğiyle alakalı bir şey. Yani Fatih Hoca o gün ne demiş? Ya şu turnuva bitsin. Turnuva bitince hesaplaşırız. Hesaplaşan öyle hesaplaşmasını yapmış, yapsın demişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu aldı. Biraz da aslında kendine bir kamuoyu yaratmak, belki milli takım üzerindeki baskıyı da almak, tartışmayı başka tarafa çekmek için bunu çok büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Böyle de bir düşünce içerisinde olabiliriz. Ama bugünün koşullarında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu operasyondan sonra her ne kadar bu görevde kalabilecek yönetici sayısını tutmuş olsa da ciddi anlamda kamuoyunda zayıflamış bir adam pozisyonunda. O yüzden bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla çalışma meselesi dikkat çekilecek bir noktadır. İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla kim çalışır, çalışma motivasyonu Hacı Osmanoğlu'na güveniyorsa ve inanıyorsa tabii ki devam eder ama burada artık kılıçlar böyle çok keskin bir şekilde çekildiği için örneğin az önce Arda Turan için yaptığım değerlendirmeyi Fatih Hoca için de yapabilirim. O taraflara ki bu insanlar da o tepkilere önem gösteren insanlar ya böyle bir durumda biz kalkıp böyle bir federasyonun altında neden çalışıyoruz gibi tepki koyabilirler. Zor bir karar olacak ama bence İbrahim Hoca Osmanoğlu Türkiye'deki yerli hocaları düşündüğümüz zaman siyaseten de güçlü olabilecek bir ismi buraya koymak ister diye düşünüyorum. Motivasyonu bu olur. Eğer bu ismi gidemezse, bulamazsa Türkiye'den değil de bir başka isimle, bir yabancı hocayla çalışma ihtimali mümkün olur.
1: Peki milli takım için hayırlısı olsun diyelim. Bu şeyi de bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Kerem Demirbay meselesi. Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı röportajda çok ses getiren bir açıklaması oldu Kerem Demirbay'ın. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlar her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Nasıl diye soruyor Yağız Sabuncuoğlu da. Onu söyleyemem. Herkes yutuyor inan bana dedi. Sonrasında bu tabii çok fazla konuşulan bir konu oldu sosyal medya üzerinde ve yayınlarda. Sonrasında Kerem Demirbay yanlış anlaşıldığıyla alakalı bir yazı paylaştı Instagram hesabından. Sen nasıl yorumluyorsun bu meseleyi ve Kerem Demirbay'ın söylediklerini?
0: Valla boş boğazlık. Özellikle bu gurbetçi futbolcuların şöyle bir problemi var. Konuşmayı çok seven olursa eğer çok büyük hatalar yaptığını biliyoruz. Çünkü sonuçta dile hakimiyet önemli bir şeydir. Ağzından çıkanın kulağın duyması daha önemli bir şeydir. Bu adamların o dile hakimiyeti olmadığı için bazen bazı lafları söylerken bunun nereye gideceğine dair tespitleri olmuyor. Benim o röportajdan anladığım şuydu. Şimdi Fenerbahçeliler diyorlar ki hele de bu dönemde bu röportaj çıkınca ister istemez de bu
1: Tabii.
0: dönemde çıkınca tartışma daha da yukarıya çıktı. Ben orada bu arada işte gördüğüm kadar böyle yazıda da tepki gösterenler var. Hiç valla bu da yeni moda oldu. Birisi gidiyor birisinden demeç çalıyor. Vay sen bundan nereden aldın? Geçelim o işleri. Konuşmasaydı abi. Gitmiş adam bu röportajı yapmış.
1: Aynen öyle.
0: Kendisi açısından da başarılı bir iş yapmış. Ben orada kendi takım arkadaşlarına kendi eski kulübüne öfkesi olan bir adam.

0: görüyorum. Yani bunu tıpkı neye benzetiyorum? Şuraya benzetiyorum. Bu sene takım vardı. O 2018 seçimlerinden önce Aziz Yıldırım'ın en büyük muhalifiydi. Nefret ediyordu. Ağır ağır yayınlar yapıyordu. Hatta o Ali Koç'un seçildiği günlerdeki ben yayınlarını falan da hatırlıyorum. Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına ağzına gelen her şeyi söylüyordu. Ve işte Samsun'da şampiyon olduk geldi oldu ya siz istiyorsunuz sevinmeyin falan. Bu takımın nasıl şampiyon olduğunu siz bilmiyorsunuz gibi bir laf etmişti biliyorsun. Ve o yıllardır da konuşuluyordu. Şimdi o gün o lafı alıp vay Fenerbahçe bunları yapmış diye saldıranlar. Şimdi millet alıp bunların lafını bak Kerem Demirbay ne demiş deyince aa niye siz böyle söylüyorsunuz ya arkadaş. Yani böyle iş olur mu? İki tane söyleyeyim ben sana. Kibirli, öfkeli, gurbetçi futbolcunun tamam mı? Geçmişte çalıştıkları kulüplerle ilgili ileri geri belgesi bilgisi olmadan belgen bilgin varsa da konuşursun. Anlattığı şeylerden herkes yorum yaparak bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Ve burada da sosyal medyada şöyle yangın oluyor. Çünkü bu işler günün sonunda şöyle olur. Öyle yok öyle mevzu. Yani sen bir insanın diğerine saldırdığın zaman diğeri de kalkar sana saldırır. Biz içeriye bakacağız. Ben dün izlerken diyor ya bir de yutkunuyorum yutkunuyorum. Belli ki ya o takımdaki arkadaşları olabilir. Hocası olabilir. Yönetimi olabilir. Bilmiyorum. Onlara yönelik böyle tuhaf tuhaf ifadeler kullanıyor. Yani buralardan kulüpleri suçlamak doğru bir şey değil. Geçmişte Serhat Akın üzerinde bunu yıllarca yaptılar. Şimdi dün bakıyorum mesela hemen bunu örtmek için şeyin bu açıklamasını sen söyle. Kerem Demirbay'ın sözünü örtmek için Fenerbahçe'nin itirazları var kardeşim burada ne oluyor? Ne anlatıyor bu adam diğeri de bu dönemde bu kadar şey tartışılırken. Hemen Serhat Akın'ı koyuyorlar. Tamam Serhat Akın'ın söylediği doğruysa eğer bunun söylediğini ne yapacağız o zaman? Bu da aynı şeyleri söylüyor 3 aşağı 5 yukarı. Kimler diyor ki aynı şey değil. Yok aynı şey kardeşim. Bence aynı şey yani. Şimdi sonuç itibariyle aynı şeye doğru gidiyor yani. Bu yorum meselesi ya. İsteyen istediği gibi
1: Yorumlayabilir.
0: bunu yorumlar ve hareket eder. Ona bakarsan Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'a bu takımı sen şampiyon yapmadın demişti yani. Onu da söylemişti. Şimdi buradan da mı alıp o tarafa doğru gidelim meseleyi? O yüzden Kerem Demirbay bence öfkesinin Türkçe'ye hakim olmamasının, ağzından çıkan lafının nereye gideceğini bilmemesinin kurbanı oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
0: Yani şu anda yok zaten maçlar başlıyor.
1: Evet.
0: Birlikte göreceğiz. Ama çok böyle yoğun tartışmalı bir döneme giriyoruz. Artık İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından hani bir laf var ya zor günler geride kaldı. Daha zor günler
1: Tabii.
0: yakında mı? Operasyonlar devam ederse zorlaşır. Devam etmezse idare eder bence.
1: Peki zaten federasyonda çok tazeydi bu toplantının bitişi. Muhakkak sen de yayından sonra daha fazla detaylar öğrenip önümüzdeki yayınlarımıza daha detaylı bilgiler vereceğinden şüphemiz yok. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz ki gündemi değerlendirirken, sizlerle birlikte gündemi konuşurken 0212 273 10.10'dan gelen mesajlarınızı, tıpkı Sayar Berk Instagram hesabından gelen mesajları okuduğumuz gibi orada da okuyor olacağız. Tabii öncelik Radyo Gol WhatsApp hattına gelen mesajlarınız diyoruz ama burada zaman zaman böyle mesajlarınızın kaynadığı zamanlar adına da sosyal medyadan hem Radyo Gol Instagram hesabımızdan hem de kendi kişisel Instagram hesabımdan ulaşabileceğinizi hatırlatarak başlayayım yayına. Galatasaray son dakikada güldü. Galatasaray zorlu maçta güldü. Zira Kasımpaşa tarafından bakarsak namağlup bir Kasımpaşa vardı ve haliyle milli ara sonrası bu tarz dönüşler hep bir problem yaratırdı. Hep bir sorun teşkil ederdi ki son dakika

0: Da güldü dediğimiz, tabii direkt skora bakarsanız 3-1 rahat kazandı gibi görünüyor ama 90. dakikada gelen Barış Alper Yılmaz'ın golü, hemen ardından gelen Osimhen'in asistinde Lemina'nın golü, tüm bunlar Galatasaray'da galibiyeti getiren gollerdi. Abdülkerim Bardakçı da Batrakov'un asistiyle yine sahneyi açan isimdi. Ve yanlış hatırlamıyorsam milli araya gitmeden önce de tam tersini mi yaşadık? Abdülkerim'in asistinde Batrakov mu gol kaydetmişti? Bunu mu konuşuyorduk bir yan pasında, ya da tam tersi, yine aynı şekilde tam tersi diyoruz ama Batrakov-Abdülkerim ikilisini mi izlemiştik? Böyle bir şeyi hatırlıyoruz sanki. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 7. haftaya iyi başladı. Ben 3 puanımı alırım. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, rakiplerimi, Beşiktaş'ı izlerim. Orayı takip ederim. Oradan gelecek sonuçlara bakarım dedi. Bir diğer tarafta Sayın Dursun Aydın Özbey'in açıklamaları vardı bugün özelinde. Onun açıklamaları önemliydi. Oraya da gideceğiz. Özellikle programımızın son bölümünde geniş bir yer ayırabiliriz oraya, ki erkek futbol takımımız üst üste 4. kez şampiyon oldu. 5. şampiyonluk hedef dedi Dursun Özbek. 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu ettik. Bunu yeniden yapacağız dedi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz dedi Dursun Özbek ve şöyle devam etti. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimizdir. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik dedi Dursun Özbek. Tabi bunun haricinde değindiği önemli konular vardı. Mali konular vardı. Hali hazırda mali konular derken bir İBRA toplantısı da yapıldı esasında. Bir İBRA toplantısıydı. İBRA oylamasıydı bugünkü o durum. Ve bunları konuşacağız. Galatasaray'la başlayacağız. Günün gündemine doğru, günün maçlarına doğru da geçeceğiz ama hemen orada tartışılan pozisyonlardan tutun Galatasaray'ın son dakikalardaki o maçı alışı, maçı çevirmesi, maçı kendi lehine çevirmesi kırmızı karta rağmen, kaldı ki kırmızı kart da çok konuşuldu, olumlu ya da olumsuz ve aynı zamanda beklenen kırmızı kart da mesela Galatasaray taraftarı tarafınca değil belki ama çok konuşulan detaylardan da tüm bunları konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Serkan Çetiner bizlerle olacak dedik ama 13.30 civarında Ümit Karan, 13.45 civarında da Can Arat bizlerle olacak. Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı konuştuğumuz bölümlerimiz olacak oralarda da. Serkan Çetiner, sen dünkü galibiyeti nasıl görüyorsun? Nereden tutarsın, neler söylersin? Detay sende.
1: Yani dün defans yapmasını bilen bir takım üyetinde bir maç vardı. Yani Kasımpaşa dün tutmayı düşünen bir kafa yapısıyla sahadaydı. Daha çok gol yemeyeyim maçı, yani hücumsal hataları, Galatasaray defansif hataları çok fazla veren bir takım olduğu için, yani çok fazla hücumu düşünmeseniz bile Galatasaray size o bireysel hatalarından bir iki gol pozisyonu veriyor zaten. Nitekim de dün hiç hücum düşünmeyen bir Kasımpaşa maçın işte ikinci yarısında üst üste gelen hatalar, yani Apokerim'in kendini yere atması mı diyeyim, itmesinden kaynaklı mı, yere bırakması mı diyeyim, yoksa bir foul mi diyeyim, ama yani Galatasaraylı futbolcular, özellikle Süper Lig bütün futbolculara, yani bu iş bu hakemi aldatmaya yönelik mi diyeyim, temasta kendini yere bırakmak mı, teması göstermek mi diyeyim, ama bunların hepsinin dönüşünde lig sonunda bir toplayıp çıkartsanız hangisi daha çok size zarar veriyor? Ben açık söyleyeyim, bunun Galatasaray futbolculara daha çok zarar verdiğini düşünüyorum. Her yapılan harekette, bir de Avrupa'da da bunun karşılığı olmuyor. Yani Avrupa'daki maçlarda da bakın mesela Türk takımlarımıza, yani yerli hocalara yedirdikleri pozisyonları Avrupalı hocalara yediremiyorlar. Dün gerçekten bu tarz bir hatadan gelen bir gol, hatta kırmızı kartla başlayan, işte akabinde golle biten bir pozisyon silsilesi gördük. Hani Galatasaray'ın sorunları devam ediyor mu? Ediyor. Yani dün de bahsetmiştim. Ufak bir geçmiştim ama dün gerçekten 10 kişi kalıp yani Barış'ın birazcık o hani Barış'tan beklediğimiz performansı vermesi, ki ben artık dün kendime de şunu söyledim, yani Barış gerçekten bir kanat oyuncusu ya da forvet oyuncusu değil. Evet. Barış kaleden uzaktayken daha fazla kendini gösterebilen, daha üzerindeki sorumluluk baskıyı attığı zaman kaleyi daha rahat şut çekebilen, kafası daha berraklaşan bir oyuncu. Ben çok iyi bir hücum bek, hatta şöyle söyleyeyim, iyi bir 3-5-2 oynayan bir takımın Eşref Hakimisi de olabilir, Danfiz de olabilir ama kanatta ne bileyim Barış Alper olmayacağını görüyorum yani. Dün bunun en büyük cevabını bize verdi. Hem gol attı ama ben golünden ziyade hani bu metiyeleri gol attığı için demiyorum, çok tempolu oynadı. Gitti geldi, gitti geldi. Zaten Avrupa'da, dünyada bunu kabul istiyorlar. Yani bunu kanat beklerin talep edilen bu. Hem defansif aksiyonlarda hem de hücumda sürekli aktif olması. Dün böyle bir maç oldu Barış adına. Maçın kilit golünü attı. Yani maçın hikayesini Barış'ın golü belirledi. Atabilir miydi Galatasaray? Atabilirdi ama Kasımpaşa'nın kalecisi de birazcık da üzerine çok top gelmesiyle alakalı. Yani köşeleri gitmeyen toplar birazcık kalecileri de ısındırıyor anlamında. Formda tutturuyor. Galatasaray biraz kaleciyi dövdü diyebiliriz. Ama çok net kurtarışları vardı. Ben kırmızı kart pozisyonunun kırmızı olduğunu düşünüyorum. İki tane penaltı pozisyonunun bir tanesi zaten değil, el doğal konumda. Ama Yunus'un pozisyonunda Türkiye'de penaltı çalınabiliyor ama bence çalınmaması gerek. Yani bu sadece Galatasaray'a değil, yani bunu bir Galatasaraylı olarak ne bana ne başkasına verilmemesi gereken bir pozisyon. Ama ben çok fazla böyle bu tarz temasları görüp böyle hakemi VAR'a çağırıp o teması gösterip o Yunus'un düştüğü pozisyonda o temas üzerinden penaltılar verildiğini çok gördüm. İnşallah eğer bu bir miyatsa Galatasaray taraftarı olarak biz bunu kabul edebiliriz. Bu kimseye çalınmasın çünkü gerçekten hani basit penaltı dediğimiz penaltılar vardır ya, bu basit penaltılara giriyor. O yüzden bence penaltı değil. Bir de hakeme değinmek istiyorum. İkinci dakikada bir Leao'ya sarı kart gösterdi. Dedim ki içimden, ya bu hakem 52. dakikada ya da 62. dakikada Leo gerçekten bir sarılık bir şey yaparsa bu hakem verilmeyecek. Bak, o kadar içimden biliyorum ki yani bu hakem bu sarıyı verdi ama bak emin de değil, pozisyon sarı da değil, bunun şeyinden etkilenecek ve veremeyecek. Ve nitekim de Mendes'e de böyle bir sarı kart verdi ve Mendes'in ikinci sarısından atılması gerekirken atamadı. Ya şimdi vermeyin abi o zaman. Yani bu emin olmadığınız sarıları daha erken dakikalarda verdiğiniz zaman, görmediğiniz, uzakta kaldığınız pozisyonlara etkileniyorsunuz ve o maçın atmosferinde de o adamı ikinci sarıyı gösteremiyorsunuz. Ama Mendes'e mesela Davison'un çok net ayağına böyle tabanıyla yaptığı bir müdahale var ve hakem vermedi sarıyı. Yani o hakemin faul istikrarı gerçekten çok garip. Mesela kaleciyle Kasımpaşa oyuncusu çarpışıyor. Galatasaray aleyhine faul veriyor. Ya Kasımpaşa'lı oyuncular birbirlerine çarpışıyor. Galatasaraylı oyuncular çarpışmıyor ki. Orada bir Galatasaraylı oyuncu var. Ne gördün hocam diyorsun. Yani çok faul konusunda çok fazla süzemeyen bir hakem vardı dün. Ama dediğim gibi maçın gerçekten maça etki etti mi? Bence etmedi. Onu, o yüzden de onu söyleyeyim. Yani bu maçı hakem üzerinden de okumayayım. Yani hani penaltılar ve kırmızı kart kararları çok doğruydu. Ama maçın oynanabilirliği açısından da maçı biraz çok fazla durdurdu. Çok basit goller verdi. Çok fazla takdir haklarını böyle hani doğru kullanamadı. Sarı kartlarda bir kere bir yanlışlığı çok fazlaydı. O eksi yönleri de oydu. Taktik olarak Galatasaray her zamanki taktiğiyle sahadaydı. Hiçbir değişimi yoktu. Bireysel hatalar devam ediyor. Maalesef Galatasaray bugün belki ligin kaçıncı haftası bilmiyorum ama bu kadar bireysel hata olmaz. Bu kadar hakem, yani Davison'un kendini kafa çarpışmadan kenara gelmesi bile, Davison'un herhangi bir sağlık sorunu yoktu orada. Sırf biraz daha yerde yatayım diye kenara geldi ve Galatasaray orada kırmızı kart gördü. Yani Davison'da çok bir şey var. Yani mental, maç içindeki mental kopuşları Davison'un Galatasaray'a büyük zararlar verebilir. Nitekim de Ali Yavuz Kola yapmış olduğu faulde aldığı sarı kartı Arda kardeşler maçı yönetseydi oradan kırmızı kart vermişti. Boya'yı hatırlarsınız. Evet. Bir Rize maçıydı galiba.

Yani gerçekten burada Davison'un formsuzluğu devam ediyor. Apokerim gol attı ama defansif aksiyonlarda o da çok yavaş kalıyor. Dün beğendiğim isimler açısından Batrokov'u çok beğendim. Ve maalesef iyi oynayanlar Galatasaray'da, gençsen ve iyi oynuyorsan ilk oyundan çıkması gereken isim sen oluyorsun. O yüzden de Batrokov'u 60-70 dakikada yani gerçekten çocuk futbolu biliyor. Ben bunu Arda Güler'in Fenerbahçe'de oynadığı ilk süre aldığı zamanlarda görüyordum. Topla eveleme geveleme yok, adam geçme ya böyle fantazilere girmiyor. Çok net paslar atıyor. Nereyi istiyorsan sen televizyon karşısında bile şuraya atman lazım diyorsun ki oraya atıyor, o topu oraya ulaştırıyor. Çok net bir oyuncu, nitekinde bir asist yaptı. Batrokov ümit verdi. Oldu demeyeyim ama ümit verdi. Yani zaten 20 yaşında, 21 yaşında gibi çocuğun gelip de Galatasaray'ı böyle çehresini değiştirecek bir durumu yok. Ben Nagay'ı bile açık söyleyeyim Torreira'dan ve özellikle Sara'dan o formayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında hocam güvenin ya gençlere. Yani bakın Sara dün çok kötüydü yani. Çok kötüydü. Yani 3 pas hatası, bir kontra atak top kaybından bir kontra atak yedirtti. Askalsın gol yediriyordu. Yani ben Sara'nın Galatasaray'a verebileceklerini biliyorum. Galatasaray'ın ikinci bir Sara'nın formsuzken bari biz bir Naga'yı izleyelim, Batrokov'u izleyelim. Yani bu Sara'yla Sara'da, Davison'da ki Davison'un alternatifi yok ama ben çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın yani çok güvendiği isimler, geçen senenin yıldızları dediğimiz isimler bu sene çok formsuz. İnanılmaz tanımayacak haldeler. O yüzden de ben genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün Batrokov, Naga'nın 3. goldeki temposunu görüyorsunuz. Gittisi geldisi var bu oyuncuların. Hem defansı hem ofanstalar. Ama öbür türlü Sara sadece ya ofansı kullanabiliyorsun ya defansı kullanabiliyorsun. Sara'yı bir kontratağı keserken göremiyorsun. Ama Batrokov'u kontratağını keserken gördüktür. Naga'yı kontratağı keserken, orta sahada koşarken gördük. Yani hem ofansında hem defansında olman gerekiyor Galatasaray'da oynamak istiyorsan. Bunu biz maalesef göremedik. Leao konusuna gelince Leao maça iyi başladı, çok istekli ama çok geriye gitmiş. Yani hem şut anlamında geriye gitmiş hem oyuncunun sprinti hala var ama yani adam geçme konusunda karar verme mekanizması, yani birçok şeyde daha kendini bulamamış durumda. Özellikle bitiricilik anlamında 2-3 tane çok net pozisyonda kalecinin üstüne nişanladı ama ben birazcık hani orada bir soru işareti görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, çok eleştirilen Zaha bile yani ilk geldiğinde etmişti skora. Leo'nun öyle bir durumu var. Leo inşallah biraz daha yanındaki oyuncuları tanıyacak. Belki de Osimhen'le birlikte oynadığında o skor ve gol katkılarını verecek. Çünkü Osimhen girdikten sonra da Galatasaray'daki oyunun nasıl değiştiğini bir anda 10 kişilik Galatasaray 2 gol buldu. O yüzden de Osimhen çok büyük bir X faktörü. Bu takım Barcelona ile oynayacak. Yani bilemiyorum ama çok da Barcelona karşısında ümit vermedi bana. Çünkü çok basit bir maçı bile gitti seviyesine getirdi. Hani ben golün birazcık da şans eseri olduğunu düşünüyorum. Yani o gol orada bir adama çarpıyor, rakip oyuncunun önüne düşüyor, rakip oyuncu düşerek vuruyor, top 90'a gidiyor. Ama oluyor işte, sen güçsüzsen, sen konsantre değilsen. Aynı işte dün Borussia Dortmund 87. dakikada 2-0 öne geçiyor. Maç 2-2 bitiyor. Benzer bir futbolun böyle bir oyunu var. Futbolu güzel yapan şeyler bunlar. Sen ne kadar çok yıldız alırsan al ama formsuzsan, güçsüzsen, mücadele eksikliğin devam ediyorsa, bireysel hataların devam ediyorsa seni cezalandırıyorlar. Sen kendini bile cezalandırabiliyorsun. Dolayısıyla futbol böyle bir oyun. Barcelona maçında gerçekten Galatasaray

0: Puyol'la Barcelona maçında çok sıkıntı yaşar. Çünkü geçiş oyunlarında inanılmaz hatalar yapan bir takım. Yani defansif aksiyonları valla ayakta kalan tek oyuncu İsmail Jakobs'tu dün. Yani bir tek İsmail'in hızıyla hem Yamal'ı hem Dani Olmo'yu hem Rafinha oynamayacakmış gerçi de. Yani Pedri'ler, Gavi'ler nasıl mücadele edecek Galatasaray? Bilmiyorum çünkü ayakta kalan oyuncu sayısı çok az.
1: Hıza oraya da az kaldı. Salı günü saatler 22'yi evet, gösterdiğinde evet, oynanacak.
0: 3 gün sonra. Yani benim çok soru işareti
1: saatinde yanılmış olabilirim. Ona hemen bir bakayım, teyit edeyim. Salı günü saatler 22'yi salı gösterdiğinde. Salı evet, salı günü ama 22 salı doğru. 22'de.
0: Oynadı zaten.
1: 22'de.
0: Yani bir de yani İlkay Gündoğan'ın maç sonrası işte Barcelona maçını soruyorlar, oynamıyorum ki niye hazır olayım diyor. İlkay'cığım ben zaten burada her zaman bu Avrupa'daki lejyonerlerimizin emekli ikramiyelerini veren takımlar olarak nitelendirdim 3 büyüklerimizi hatta 4 büyüklerimizi. İlkay'cığım oynamaya hazır değilsen bir zahmet o paradan da feragat et, sözleşmeni feshedelim, git İngiltere'deki yaşamına devam et. Çünkü sen Galatasaray'ın bir profesyonelisin. Barcelona'da Manchester City'de bu cümleyi kurabilir miydin? Bak, hocadan bağımsız, hocayla sorunların olabilir, onun teknik taktik anlayışına uymuyor olabilirsin ama sen fiziksel olarak da Galatasaray'a uymuyorsun. Yani senin hazırlık maçlarında bile eksikliğini görüyoruz. Kaldı ki Galatasaray sana 2 senedir çok şans verdi. Sen bir Liverpool maçından sonra Galatasaray'a verdiğin hiçbir şey yok. Yani sakatlıktan sonra sağlıklı yerine gelemedin ama gelmek de istemedin. Takım her izin verdiğinde sen yurt dışı tatillerine devam ettin. Yani bir gidip de tesislerde kendine fiziki olarak bir yatırım yapmadın. Üstüne 5-6 milyon euro maaş aldığım takıma ben niye hazır olayım ki oynamıyorum zaten cümlesini kurdun. Yani senin dünkü hani bu çok gündeme geldi ya Kerem Demirbay. Yani gurbetçi cümlesinin acildiği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok net bir mesaj verdi ama yani Galatasaray'ı emeklilik ikramiyesi olarak görmüş bir Galatasaray kendisi. Onu söyleyeyim yani. Ben bu kadar ağır konuşmazdım ama çok şaşırttı. Yani hani ben hazır
1: sen
0: değilim.
1: İlk ay gelirken de emekli ikramiyesinden çok bahsediyordun Serkan Çetin.
0: Evet ediyordum. Bunu da haklı çıkartıyorlar beni.
1: Çıkartıyorlar
0: mesela, bak
1: evet.
0: Daha gelmeden söylüyorum ya. Hakan Çalhanoğlu Inter'deki performansına bakalım. Uçuyor şu anda değil mi? Bazı maçlar hat-trick yapıyor. Türkiye'ye gelecek. Birinden biri alacak. Belli yani. Oyuncu da istiyor. Verecekler ona bir 5 milyon 6 milyon euroluk bir ikramiye. Şimdi Inter'deki futbolunu ve çalışmasına iyi bakın oyuncunun. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye da Trabzon ya da Beşiktaş'a geldiğindeki performansını hep birlikte izleyeceğiz. Yani bu oyuncular senin takımlarını aslında kendi gönül yani çocukluğunda tuttuğu takımı profesyonel hayatında küçümsemeye başlıyorlar. Çünkü bunu küçümsemelerinden kastım da şu yani gerekli şeyi göstermiyorlar. Yani idmanlara kendilerini vermiyorlar. İşi bitiriyorlar. Son sözleşmem diyor. Ben buradan alırım paramı diyor. Oyun zaten beni diyor yani ben Inter görmüş oyuncuyum. Ben Manchester City görmüş oyuncuyum. Benim %50'm bile bu takımlara yeter diyor. Ama öyle olmayı ortaya çıkıyor. Öyle olmayınca da yedek kalıyorlar. Yedek kalınca da çalışmayı komple bırakıyorlar. Çünkü kendilerinde bir şey var. Kompleks var. Yani ben diyor Barcelona'da City'de oynamış oyuncuyum ya diyor. Beni nasıl yedek bırakırlar bunlar diyor. Ben diyor nasıl diyor Yunus benim yerime oynar diyor. Ama Yunus'un ne kadar koştuğunu, ne kadar mücadele ettiğini görüyor. Sen de o mücadeleyi et. Bir zahmet ama seni zaten buraya getirenler 35-36 yaşında getirdikleri için senin zaten öyle bir mücadele gücün de yok. Sen bu ya çok konuşulur da yani çok üzücü. Ya çok üzücü. Galatasaray 6 milyon euro veriyor bu vatandaşa. Hazır değilim ki niye hazır olayım diyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Galatasaray'da o zaman bana da verin abi. Yani ben 1 milyona da oynarım o zaman. Ya bir sürü insan var ya asgari ücretli. Ya işine giderken hazır işini yapmayan birisinin para aldığı bir dünya var mı? Var. Futbolda İlkay var işte mesela. 6 milyon euro veriyorsun. Çoğulu hazırlık maçlarına çıkıyor. Galatasaray'a 2 yıllık. Sorsan çocukluğunda Galatasaray'dı. Ölüyor. Kanın bileğini kessen Galatasaray. Olmayın arkadaş Galatasaray'dı. Gerçekten olmayın. Siz Galatasaraylı olduğunuz zaman Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Yani o yüzden yani bana Hamit kadar bile, bak Hamit kadar bile şey vermemiş, performans vermemiş bir oyuncunun çalışmaya çalışmıyorum, çalışsam da hazır olmasam gibi böyle saçma sapan cümle kurması hakikaten sinir bozuyor. Hele hele şu dönemde. Yani hani insanlar evine ekmek götüremiyor, ne kirasını ödeyemiyor, ne problemler yaşıyorlar. Beyefendiler geliyor burada, ben ne oynasam ne olur, oynamasam ne olur modundalar ya. Bir zahmet gönderin şu adamları ya. Vallahi gönderin ya. Ben okeyim yani. Hani ben altyapıdan çıkmış bir oyuncuyu okeyim yani. Ben ilk ayla oynamayalım yani. Mümkünse de Türk pasaportu Türk olup Avrupa'da 35'i deviren hiçbir oyuncuyu da Türkiye Süper Ligi'ne transfer etmeyelim arkadaşlar ya. Bir tane yok ya. Bir tane gelip de bizi böyle Hacı gibi, Ceko gibi, Hadiç gibi, ne bileyim işte Hoydonk gibi alıp da bizi böyle yukarılara çıkartan bir tane de böyle gurbetçi oyuncumuz yok ya. Her gelen yatıyor arkadaş ya. Her gelen yatıyor, biz bunlara süperstar muamelesi yapıyoruz ya. Almayın arkadaşlar. Vallahi sesim birileri duysun da yani bir daha yasaklansın ya. 33 üstü Türk milli takımı ve Avrupa'da üst düzey oynamış hiçbir oyuncuyu Türk Süper Ligi'ne almayın. Getirmeyin. Çünkü küçük görüyorlar bizi. Vallahi küçük görüyorlar. Ligimizi küçük görüyorlar. İdmanlarımızın kalitesini küçük görüyorlar. Hakemlerimizi küçük görüyorlar. Sorsan ama muhteşem Türk, muhteşem şey. Yani ya şimdi al, yani Mesut Özil'e de gireceğim. Girmiyorum bak. Turda tutuyorum kendimi. Evet. Boş ver yani.
1: Mesut Özil diyorsun. Ve eşittir İlkay Gündoğan gündemine. Bugünkü İlkay Gündoğan Galatasaray ile ilişkisini ön plana çıkarıyorsun. Bu arada gelen mesajlara da bakacağız. Oralara da döneceğiz. Bir de reklamımız var. Reklama da gideceğiz ama... İlk etapta dünden ilerliyoruz. Dünün kararlarından ilerliyoruz. Serkan Çetiner seninle dün yayın yaptıktan hemen sonra birçok son dakika bilgisi de geldi, hatırlarsın. Orada TFF'ye ilişkinde oraları da gireceğiz, oraları da konuşacağız ama öncesinde gelen mesajlara bakacağım. Selamlar. Murat Yakın niye düşünülmüyor hiç mesela demiş milli takım için. Milli takıma geçmiş direkt, buradan konuyu oraya bağlamış. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, selamlar. Dört gözle bekliyoruz program başlasın diye demiş Necmettin Bey. Sakaryalı Necmettin Bey'in mesajı böyle. Tabii Tatangalar mutlu. Yarın da bir maçları var İskenderun'la 19'da. Liderler, daha ne istesinler yani. 5'te 5'le gidiyorlar. 3 puanları toplaya toplaya gidiyorlar. Bu arada Yaşar Bey karar verin ama lütfen. Yani bir insana tepki vermenin dozu, ben sizi dinlemiyorumsa eğer, hani dinlemeyecekseniz eğer söyleyin, dinlemeyin. İlk önce Yaşar Bey şöyle yazdı, bak Serkan Çetiner varsa, şimdi Fenerbahçeli olduğu için seninle de bazı konularda anlaşamıyor Yaşar Bey, dinleyicimiz, anlıyorum ama Serkan Çetiner varsa ben müzik dinleyeyim kardeşim, iyi yayınlar size. Hani bu bir tepki aslında, Serkan Çetiner varsa biz yokuz tepkisi. Bunu yazıyor 12-12'de, şimdi de 12-33'te dayanamıyor, dinlediği belli. Serkan Çetiner'e şöyle diyor: Serkan Bey, bence bir sistemden gelen sistem oyuncusunun sistemsiz kaos futboluna uyum sağlayamamaları olabilir mi sizce bunun nedeni demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş. Ne kadar doğru tespitler yapıyor. Bir Beşiktaş taraftarı olarak katılıyorum her kelimesine demiş. Mesela böyle düşünenler de var. Mehmet Maskan'ın mesajı da böyle. Serkan Çetiner'i YouTube'da da dinleyelim demiş dinleyicimiz. Farklı bir dinleyicimiz. Serkan Çetiner farklı bir kanala çıkıyor mu diye soran var. Kimdir bu Serkan Çetiner? Hayran kaldım diyen var bir diğer tarafta. Yani şu an sana gelen mesajları okursak herhalde program seni de böyle övmekle geçer Serkan Çetiner. Gelen mesajlarla. Ama bir diğer tarafta söylediklerinde İlkay Gündoğan kısmına o kadar çok katılıyorum ki. Yani o İlkay Gündoğan'ın karma alan dediğimiz Mixon'da basın mensuplarının önünden geçtiği anlar bir klip haline getirilse abi. Çok güzel bir şarkı biliyorum oraya uyacak da. Serkan Çetiner, İlkay Gündoğan konusunda senin söylediklerinle de bağdaştırarak.
0: Ya İlkay aslında yani şöyle söyleyeyim, yani bu bir patlama aslında. Evet. Yani burada İlkay da değil yani.
1: Konu o da değil, sistemden çok, bahsediyorsun.
0: Evet yani hani burada İlkay belki bunların arasında en şey olanı, hani bir yıldır adam daha bizle. Ama ben yani diyorum ya, bak Mesut Özil mesela, yani senin milli takımını seçmiyor, kariyerim için iyi bir yer değil diyor ama sonra geliyor sana Müslümanlık öğretiyor, sana Türklük öğretiyor. Ya girme kardeşim bu işlere, girme. Ben senin Real Madrid'deki Mesut Özil'i göreyim, ben onunla gurur duyayım. Sen ne kadar bizi seçmesen de ben seninle gurur duyarım yani. Ama sen işte farklı farklı maddeler kullandın. Arsenal kariyerin düşüşe geçti. Seni büyük bir maaş yükünden kurtararak, sana büyük yatırım yaparak Fenerbahçe'ye getirdiler.

ne oynadığın belli değil. Hocaya kafa tuttun, sisteme kafa tuttun. Sonra gittin Başakşehir'e, sakatım dedin, hiçbir şey oynamadın ve Türk futboluna hiçbir şey vermeden milyonlarca euro para kazanarak futbolu bıraktın. Şimdi gelip bana vatandaşlık şeyi yapma. Yani sen bunu yapabilecek en son insansın yani. Hani çünkü niye, ben senin kariyerinin gözümüzün önünde yaşadık. Yani sen ünlüsün ve

0: yapın. Yapamıyorsanız da susun dostum ya. Parayı kazanan sizsiniz zaten. Yani hayat yaşayacak sizsiniz. Getirmeyin yani, bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın yani. O olmuyor, eğreti duruyor yani. Anlatabildim mi? Yani ben bu gurbetçi konusunda bir şey olarak, yani böyle hani gurbetçi futbolcuların teknik olarak bazı şeyleri görmüyor, bilmediklerine bağlıyorum. Yani hani gerçekçiliğin dışında yaşadıkları için onu bilmiyorlar. Ondan sonra da içine girmeye çalıştıklarında da eğreti duruyor. Beceremiyorlar yani. Hani mesaj vermeye çalışıyor, örnek göstermeye çalışıyorlar. Olmuyor yani. O yüzden ben bu işin hani spor anlamında belli bir levele gelmiş yetenekli oyuncularımızın Avrupa'da futbola, Avrupa'da devam etmelerini gerektiğini düşünenlerdenim yani. Maalesef öyleyim yani. Çünkü veriler çok net yani. Hani hiç kimse vermemiş, bir şey verememiş yani. Bak geliyorlar, sözleşme yapılıyor, kulüpler süperstar parası veriyor ama bir karşılığı yok yani hani bunun. Ne yapalım yani? Bu böyle yani. Hani bütün hem Süper Lig tarihine bakalım, bir tane öyle oyuncu yok ya. Yok ya maalesef. Keşke olsa ama yok. Olmuyor.
1: Peki bir araya gideceğim. Bu arada ben Yaşar Bey'i yanlış anlamışım. Yaşar Bey, sizden özür dileyelim. Her halükarda seviyorum seni olsun, yanlış anladın ama demiş. Orada tam tersi, mecburen müzik dinlemeyi bırakıp seni dinleyeceğiz, Serkan Bey'i dinleyeceğiz demek istemiş. Ben yanlış anlamışım.
0: Ben de şaşırdım, Yaşar Bey evet. Bizi dinler ya.
1: Aynen
0: Yaşar
1: abi, doğru.
0: Bey,
1: aynen
0: denize öyle. Gir, araya gitmeyin, denize gireceğim falan diyen
1: geldi böyle bir Yaşar abiye ayıp et şimdi. Ayıp et.
0: Sen de gel özür, yani ben
1: özür dilemeyi
0: yani,
1: bileceksin abi. Özür dilemeyi bileceksin. Ben özür dilerim Yaşar Bey'den. Ben yanlış anladım onu. Ben de ona şaşırdım ya. Bana Instagram'dan yazıyor Yaşar Bey. Orada yazdığı şeyi tabii yayında okumamak gerekiyor işte. Yayında okudum ya. Bir yandan seni dinliyorum, bir yandan onu okudum. Yanlış anlıyorsun orada tabii dinleyici mesajını da. İşte ben Serkan Çetiner var diye dinlemiyorum demek istiyor sandım. Bir baktım burada dinliyorum.
0: Yok Yaşar Bey bizi dinliyor. Peki. Ya.
1: Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Milli takımın hocası sizce kim olur? Bir de Galatasaray Almanya'dan bir defans oyuncusu getirmişti. Okan Hoca'nın çok istediği adam da hazırlık maçlarında bile forma giymedi. O zaman neden alındı bu adam diyor. Onu konuşalım. Onunla başlayalım.
0: Almanya bir şu abi miydi?
1: Bir şu abi, evet. Çocuk. Ondan
0: ya
1: bahsedeyim.
0: Abi o çocuk.
1: Onunla başlayalım. Çocuk. Kalsın abi yorumun. Böyle biraz böyle evet. Gel yapalım. Gel yapalım. Hani böyle tıklanmak
0: bir şu,
1: için
0: bir
1: haber.
0: Abinin... Evet. Şöyle söyleyeyim, bir şu abinin Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Menajerlerin önlerine koyduğu oyuncuların içinden seçilmiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten oyuncunun oynama ve satın alma durumunu da bilmiyoruz.
1: Peki.
0: Belki zorunlusu varsa oyuncu olmayacağını söyleyeyim size yani.
1: O zaman bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Öncesinde tanıtıcı reklam. Spor haberleri. Hemen ardından da aramız var.
0: Bir soruyu da hemen kısaca söyleyeyim.
1: Tabii,
0: Murat
1: tabii.
0: Yakın gelmez abi. Murat Yakın, Hakan Yakın da zaten kardeşi. Çok başarılı. Prime bir milli takım serüveni yaşıyor. Yani bırakın da Türkiye'ye gelmez yani bu kargaşaya.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Araya gideceğiz. Önce bir spor bülteni, spor haberleri aramız. Sponsorumuzla beraber. Hemen ardından reklamlar. Sonrasında Serkan Çetiner'le burada olur.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Yaptığımız yerden devam ediyoruz. Okuyamayacağımız besteler geliyor Serkan Çetiner sana, kafiyeli. Ama okuyamayacağımız tabii, öyle söyleyeyim.
1: Sağ olsunlar. Oturup güzel şey düşünüp şiirler, besteler yazıyorlar, evet. Ya.
0: Abi ama yani akılda da kalıcı besteler yazıyorlar yani. Okuyamayacağız diyoruz tamam falan ama yani diline dolanıyor, konuşuyorsun yani, mesela o besteleri yapıyorsun yani. Ne futbolculara yapılmış bestelerden, benzerlerinden bahsediyorum. Serkan Çetiner hayranlığı sınır tanımıyor radyo gol frekansında, onu söyleyelim. Ama tabii yani bir yerden sonra sizi radyo gol WhatsApp hattından engellemek zorunda da bırakmayın. İnsanız hepimiz, insanız hepimiz yani, gelirim bunu okurum.

0: Yani orada benim ayağıma sıkarsınız siz bu yazdığınızla, böyle su tabancasıyla ayağıma sıkarsınız ama yapmayın yani. O
1: Sinkaf'tan uzak duralım.
0: uzak duralım abi. Uzak duralım. Sinkaf olsa yine iyi dersin yani. Öyle şeyler yazıyorlar ki. Serkan Çetiner hayranlığı bestelere götürüyor insanları ama tribünün de tabii bir tarafında bu var. Burada olmasın, bu tarafında olmasın, Radyo Gol tarafında olmasın, yayın burası, yapmayın, öyle şeyler yazmayın diyeyim ve devam edelim. Saygılar demiş dinleyicimiz, sizin bu konuşmalarınız hiç kimseye cesaret edip de konuşamaz demiş. Özellikle TV kanallarında görev alan bazı insanlar konuşamazlar demiş.
1: Doğru
0: Farklı bir şey
1: söylüyorsun.
0: demişti. Evet.
1: Ben herhalde bir 2 saat falan yayında kalırım. Ondan sonra reklamlara giderler. Bir daha da beni göremezsin.
0: Bak az önce konuşuyordu. Reklama gittim hemen. Serkan Çetiner az önce konuşuyordu. Reklama gittim
1: Doğru.
0: hemen. Evet. Konuşturmuyorum. Abi açık ettiler. Görüyor musun? Bak seni konuşturmadığımızı açık ettiler. Serkan Çetiner'i sansürlediğimizi açık ettiler. Bak,
1: abi bence şöyle. Yani, bir insan eğer konuşamıyorsa o zaten medyanın gücünün olmadığıdır. Medya gücü de olmayan bir yerde medya üzerine bir şey yapmanın da bir anlamı yoktur yani. Hani özgür bir dünyadayız. Herkesin düşünceleri kendine. Bu söylediklerim bütün her şey beni bağlar. O yüzden ben bunları söyleyemeyecek olursam bu işte burada konuşmanın da anlamı yok yani. Birilerine şirin gözükeceğim diye bunları söyleyemiyorsam o zaman gerek yok. Yorum yapmama gerek yok yani.
0: Şimdi şöyle
1: bırakalım,
0: evet.
1: Şey olsun yani.
0: Şöyle bir şey de var. Ya biraz spor medyasını sevme sebebim, spor medyasını biraz değil yani çocukluktan bu yana hep böyle göz bebeğimin olma durumu, hani orada hayalimin, hedefimin buralarda olma ihtimali. Hep oradaki kıyaslamalardan acaba medyanın farklı bir tarafında bu kadar rahat düşündüğünü söyleyebilecek misin? Her dönemde, bu dönem fark etmiyor. Diğer dönem farklı dönem. Şimdi bunu siyasi bir tarafa çekmeyin. Geçmişe bakın, basın tarihinde hep problemler var. Yani geçmişe bakın, basın tarihinde susturulmakla kalmayan durumlar var. Mesela maalesef, keşke olmasa dediğin. Hani bugüne bakın, bugün çok rahat bir şekilde konuşamadığın bazı işte yorumlarını yapmakta, siyasi anlamda sağa da sola da dokundurma konusunda çok fazla rahat hareket edemediğin şeyler var. Konuşurum bunu ya, niye konuşmayayım? Var bunlar, yok değil. Zaman zaman bunlarla karşılaşıyorsun, sağda soluda, yani işte iki tarafı da işte rahatsız edebilen açıklamaları görüyorsun bugün politika gazetecilerinden ve o açıklamaları yaparken acaba orada böyle anlaşılır mıyım, acaba burada böyle anlaşılır mıyım, bir şey olur mu bana gibi detayları düşünen gazeteciler de haliyle var, yok değil. Ama spor medyasının, spor basınının biraz da bu tarafını seviyorum galiba. Neden? Çünkü burada çok daha o anlamda ben doğru bildiğimi yaparım, doğru bildiğimi konuşurum kısmında bir yol var. Öyle bir yol çiziyorsun kendine ve bugün Serkan Çetiner İlkay Gündoğan'ı eleştirdiği gibi diğer tarafta Dursun Özbey'e ve yönetime, son 4-5 yılın yönetimine, siz bu adama emekli ikramiyesi vermek için geldiniz dediği gibi buradan işi döndürüp Ali Koç yönetimine de, bugün hala başta olsa Ali Koç yönetimi Fenerbahçe'de başkanlık makamında olsa Ali Koç ve yönetimi, yine yapabileceğin bir eleştiri bu. Bunu biliyorum Serkan Çetiner. Mesut Özil'i hatırlatarak oraya da bir eleştiri götürebiliyor. Ama bunu maalesef keşke görsek. Her iki taraftan da bakıp her iki tarafı da rahat bir şekilde, doğru düşündüğün bir durum varsa tabii, bir çıkar için değil, rahat bir şekilde eleştirip ya da övmek kısmını keşke biz medyanın her alanında görüyor olabilsek. Biraz daha rahat ilerlesek. Bakın orada bazı ince çizgiler var, ince detaylar var. Devletin dokunulmazlıklarına karşı bir söylem yapan ve bundan dolayı problemli ki taraflara götüren yorumlarını, haberlerini, bunlardan bahsetmiyorum. Onlar olmamalı. Onlar bir oradaki çizgi, kırmızı çizgi çerçevesinde yapılmalı tüm haberler. Ama aynı zamanda bir saygı çerçevesi, bir bel altı durumu olmaması, bir bunun yanında konunun bağlamından saptırılmaması gibi detaylara çok fazla oraları kurcalamadan, çok fazla oradaki kırmızı çizgileri geçmeden gerçek haberini, doğru haberini yapmaya çalışan ya da yorumunu yapmaya çalışan gazetecilerden bahsediyorum. Keşke hani hep her daim böyle her alanda bu tarz yorumları görebilsek. Şimdi sana çok fazla övgü gelince burada hasret kaldığımız bir de politika tarafında bu tarz yorumcular, hani orada da çok rağaçta ya, ön planda ya, yorumcular çok ön plana çıkıyor ki orada da görmek isteriz açıkçası. Bu arada Serkan Çetiner, konuyu şimdi birden değiştiriyor gibi olacağım ama ne bu hava sıcaklıkları, 30 derece Balıkesir'de yarın hava, hatta bugün hava.
1: Pastırma sıcağı, son sıcaklar, keyfini çıkarsın herkesin, bizim dinleyenlerimiz de bütün. En son işte bir hafta 10 gün pastırma sıcağı geliyor. Ondan evet. Sonra tekrar
0: Mersin 33, Adana 32, Maraş 29, Balıkesir 30, şey, İstanbul 27.
1: Dolaptan kışlıkları çıkartmaya evet. niyetlendiğin şu günlerde tekrar birazcık daha beklesin moduna giriyorsun.
0: Biraz öyle.
1: Kışlıkların cebinden de belki para çıkar. En güzel para da o para oluyor sanki. 50 lira çıktı, 100 lira çıkınca. Değil mi?
0: Geçen yıl. Abi yok. Ben de çok yani. Oluyor da. Bir yer abi, ben böyle çok nakit taşımayı sevmem. Ama böyle
1: ne yüzücü değil mi? Bayram, mesela...
0: bayram seyranda da hani böyle bir evde bir köşeye nakit koyayım dersin. Çoluk çocuk gelir işte, harçlık durumu olunca ya ne oldu, bankamatiğe de gidemedik diye böyle eline tüm ceplerine götürürsün ya. Şimdi orada canlandı dinleyicilerimizin, senin kafanda o. Ceplerini böyle kurcalarsın eline, onu yaşamayayım diye. Bir gün koymuşum abi böyle bayramlığın, bayramlık dediğim bir işte pantolonumun, böyle çok nadir giydiğim, cebine. Abi bir bayram geçti üstüne, zaten arada 2 ay var. Ondan sonraki bayram bir baktım onun cebinde bir 800 lira para var. O gün için iyi para. Abi bir yıl sonra tabii çok büyük bir şeyi kalmadı onun. O dönemde böyle çok hızlı ilerliyordu oradaki enflasyonda işte etkileyen süreçler. Neyse, ben az önce politikaya da girdim. Şimdi enflasyona girmeyeyim. Paramız değer kaybetti kısmından çıkmayayım Serkan Çetin'e.
1: Bir açtım eşliğini 800
0: TL'si. Ama maalesef abi, yani o gün iki kişi yemek yiyebileceğin bir para, atıyorum örneğin. Klasik bir işte kurumsal markalaşmış franchise veren bir restoranda. Bugün tek başına yani, yersin yani, öyle bir para.
1: Tabii, eskiden seviniyordun, şimdi gidiyorsun.
0: Oluyor.
1: Nasıl unuttum eskinin 50 lirasını cebinde diyorsun.
0: Tabii 50 lira olsa yine iyi. 800 ama o da böyle çok fazla mutlu etti mi? Ya işte biraz değer kaybetmiş herhalde dedirtti. Öyle söyleyeyim.
1: Olabiliyor. Evet. Yani ben de ATM'de para unutmuşum. ATM'ye para yüklüyorum mesela. Banka beni aradı. Parayı geri ederken eksik iade etmişler. Daha verim yok tabii. Sonra diyor ki ne kadar diyor şey para iade ettiğini söylerseniz diyor. Form yapalım dedi. Dedim hanımefendi ben dedim yani fon mağduruyum. Benim şu an kafam yerimde değil. Ne kadar verdiyse o kadarını okuyayım dedim yani. Ben dedim bunun matematiğini yaptırtmayın bana dedim. Tamam, kadının üstüme gelmedi yani. Yazdı oraya eksik olan kısmını.
0: Ben de fon mağduruyum demeseydin şöyle diyecektim. Tabii çok bir ihtiyacın olmadığı için ATM'de mi unuttum, az mı verdi, çok mu verdi, para mı sıkıştı, para mı içeride
1: yok
0: kaldı diye.
1: Maksimum atıyorum evet. 10 birim yani işte maksimum 50 bin lira alıyorsa maksimum yatırdığın zaman onu sana geri iade ediyor, sayamıyor, makine error veriyor. Ben de o parayı böyle bal halinde aldığım için gerisine de bakmamışım, o eksik vermiş. Benden sonraki gelen vatandaş bunun eksik verdiğini galiba, anlayınca
0: galiba 150 banknot alabiliyor tek defada ya da 200
1: şey miydi, ya. Olabiliyor Akbank galiba. Doğru. Reklam da yaptık gerçi.
0: Yapmayalım abi.
1: İyi ama malını, bak düşün, arayıp gelin paranızı alın dediler yani, bu da güzel. Ülkemiz adına sevindirici bir durum şu anda. Bir yerde para unutuyorsun ve seni arayıp gelin paranızı alın diyorlar yani. Bence çok hala ümit var.
0: Abi olması gereken ama ya. Bazı şeylerde de yani bence hala biz özümüze, birçok şeyimizi kaybetmedik. Öyle çok da karamsar bakıyoruz bazen. Bakıyoruz dediğim, hani ben yapmamaya çalıştığım için burada eleştiriyorum ama yani biraz bazen çok karamsar bakıldığını görüyorum. Hala kaybetmediğimiz birçok şey var. Biraz da bu tarz şeylerin sürekli ön plana çıkması, sürekli gözümüze sokulması ya da sürekli okuyup, sürekli araştırıp, sürekli izlediğimiz için çok ön planda görüp ya ne olacak, ne olacak, ne olacak diye işi iyice karamsarlığa götürüyoruz. Elden giden, elden gitmeyen o kadar çok şey değil, o şeyin değerini de biraz geç anlıyoruz ki. Mesela iki bayram önceyi konuştum değil mi, bak o ne kadar tatlıymış ama o gün onun tatlılığını bugün biraz daha net anlayabiliyorsun. Yarın da bugün öyle anlayacaksın. O yüzden biraz da hani oralarda anı yaşamak, yılı yani, yaşamak, ayı yaşamak.
1: Evet, evet. Ama şöyle
0: yani. Olabildiğince iyi bir şekilde
1: sen,
0: yaşayacak.
1: 90'ları tam o dönemleri böyle hissetmemiş evet. biri olarak ben hani o dönemleri yaşayan birisi olarak şöyle söyleyeyim. Hayatımdan bir 5 yıl daha veririm 90'lara geri gidebilmek için. Bak o dönem çok parlak böyle, bu yaşımda da değilim ama yani 90'lar daha farklıydı yani. Hani bu tamamen siyasi bir şey değil bu arada. Sanatın, işte sporun, her şeyin, insanların birbirine olan sevgisinin, saygısının, her şeyin hap olduğu iyi dönemlerdi. Şimdi bana yazacaklar o dönem. Das uyrukları.

0: falan demesinler rica ediyorum.
1: Dönüyoruz mesajlara, derler ki mesela Necmettin Bey, Berk Bey sen de o zaman gram alıp koysaydın kenara, şu anda 8 bin lira gram demiş. 8 bin lira değil bu arada gram. Yani şu an 6700 müydü 6000, nereden biliyorsunuz diye sormayın, her gün önünden geçtiğim bizim o dövizciden görüyorum, takip ediyoruz oradan, yani nereden biliyorsunuz derken 8000 lira sevinirdin demiş, o kadar da değil yani, arada o kadar 800 lira
0: 800 lira unutulmaz abi mi? Yani gramı evet. Da bugün çantana koydun, ne zaman unutacaksın gram,
1: unutmazsın hani, abi onu.
0: Gram altını da unutmazsın. Sen unutsan başkaları unutmaz.
1: Unutturmazlar abi sana onu, öyle söyleyeyim. Ailenden biri gelir der ki ya ver o vardı ne oldu der. Sen böyle yapacaktın ne oldu der. Orada bir şey olur yani, orada unutulmaz o pek. İzmir'de denize giriyorlar demiş dinleyicimiz.
0: Girerler canım normal. Şu anda Marmaris, Göcek, şu anda gerçek yatçılar keyif çıkarıyordur yani.
1: Girilemeyecek tek yer Bozcaada'dır şu an.
0: Bozcaada zaten
1: soğuk
0: yani abi. Normalde çok de girilmiyor Mehmet.
1: Yani Türkiye'nin en soğuk bileci denizi
0: diye suyu. Yapılmış bir deniz orada. Yani kimse girmesin. Yaz, kış.
1: Neden abi?
0: Hep soğuk. Çok soğuk abi.
1: Ya
0: o
1: ama,
0: kadar da olmuyor yani.
1: Ama Ağustos'ta, çok sıcak havada da girersin yani. Serkan Çetiner.
0: Yani çok soğuk suyu sevmiyorum ben yani. Ama bünyeye yararı varmış. Öyle duydum yani.
1: Tabii o başka. Serkan Bey ortak tonumuz var demiş. Daha ben de aynı düşüncedeyim demiş. Okuyamadım. Biraz böyle ortak bir evet. Tonumuz, ortak bir yönümüz daha var demek istemiş herhalde. Tondan ziyade YT yan yana. Peki yönümüz daha var. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Ah 90'lar diyor Yaşar Usta.
0: Kesinlikle abi ya. 90'lardaki filmler, müzikler hala yok bak hala.
1: Ne yok abi mesela? Neyi arıyorsun? Neyi böyle çok arıyorsun?
0: Abi şu an mesela ben sanat adına bir tane 100 yıl dinleyeceğimiz bir tane şarkının dillere pelesenk olduğunu hatırlamıyorum.
1: 90'larda ne pelesenkti?
0: Anlamsız bir Amerikan rapinin ülkemize yaşattığı dezenformasyonu sanatsal anlamda yaşıyoruz yani.
1: 90'larda hani
0: dinliyorum
1: peki?
0: Bu arada yani. Ama yani 90'larda abi türkü dinlersin, türkünün kralını yaparlardı. Pop'un kralını yaparlardı. Bu sadece bizim ülkemizde değil bu arada yani. Hani İngiltere'de, Amerika'da çıkan sanatçılar da inanılmaz yani. Çünkü ya o şey yok, hız yok. Yapay zeka yok. Adamlar bütün sanat yani bütün mesela bir senaryo adam yazmış, senaryo 15 yılda demlene demlene yazmış. Bugün Netflix'e veriyorlar parayı. Netflix veriyor parayı. Bana bir ayda bir tane film yap diyor. Yapılan filmler de ortada yani. Tırıvırı yani. Ama sen şimdi bir Eşkıya'yı izle bakayım yani. Bir oradaki hala izlersin. Baba 1, Baba 2, Baba 3 hala oturup izlersin. Kemal Sunal'ın filmleri Çin'de milyonlarca siyasi mizahi mesaj barındırır. Her izlediğinde gülersin yani. Gülersin. Yani
1: düşünürsün de ama tabii. Şey düşündürür yani. De diğer tarafta.
0: Hem düşündürür ya, sanatçıların sanatçı olduğu dönemde, şimdi kimse kusura bakmasın yani, hani şimdi ben buradaki bu dönem sanatçılarına böyle şey yapıyormuşum gibi olmasın, onlar da mücadele ediyorlar ama hız var, şu anki döneminde hız var, o zamanlar hız yoktu, yaşıyordun, anı yaşıyordun. 91'den 92'ye geçene kadar milyonlarca beste, milyonlarca şarkı, film hepsi üretilip önüne konuluyordu ve hepsi 90'da yapılmıyordu. Bunlara 80'deki yaşanmışlıklar, 70'lerdeki yaşanmışlıklar demlene demlene geliyordu. Şimdi böyle bir şey yok ki. Yani bir tane ya zaten bakıyorsun mesela hep Amerikan Hollywood mesela tam koydukları filmlere bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyor. Avengers serisi 7, 8, 10. Yok mu arkadaş, artık bıktım ben mesela Hulk'la Kaptan Amerika'nın dövüşmesinden bıkmadınız mı ya? Hala gidiyorlar sinemaya yani. Mesela anlayamıyorum mesela ben bunu, anladın mı? Yani 1 ile 5'i izlediğinde ne kaybın olacak yani? Hepsi aynı yani. Senaryo aynı. Kahramanların düşmanları farklı. Bazen birbirlerini dövüyor. Batman'le Superman'i dövüştürdüler mesela. Türk Hava Yolları sponsor oldu. Halbuki dövüşseler ne, dövüşmeseler ne? Yani filmin içeriği yok yani. Anladın mı? Bir yani bir American History gibi bir film var mesela. Kimse bilmiyor mesela. O şey ya bence film o. Ama gitmiyorlar mesela. Anlatabildim mi? İhtirasın bedeli var. Film o. Niye? Düşünen insanların yazdığını anlıyorsun yani. Hani popcorn filmi yapmıyor adamlar yani. Her filmde kendinde bir parça buluyorsun hayatınla ilgili yani. Ne bileyim, Türk filminde Babam ve Oğlum gibi var mı bir tane son dönemlerde çıkan? Yok.
1: Yok.
0: Çakallarla dans. Yani filmin içinde

0: dedim bak. Şey yani. Peki, neyse çok giriyoruz şeye.
1: Peki şimdi şuraya geleceğim abi. 90'lar dedin, nasıl çıkacağız buradan? O zaman o 9 şarkıyı ya. Hatırlayalım mı? Oradan akla gelen. Az çok oradan böyle bir 40 saniyede onları böyle tek tek hatırlayalım mı? 40 saniyede gidebilir miyiz oraya bilmiyorum ama. Şu 90'larda 94-95'lerde mesela. Burak Kut'tan mesela bu geliyor. Evet. 90'lara gittik, şarkılara döndük. Biraz sen filmlerden girdin ama senin girdiğin noktaya da... Evet.
0: Filmde mesela Sezen Aksu'nun birçok şarkısının Yunan bir şarkıcıdan...
1: Evet evet, o da.
0: Alıntı olduğunu, hadi bir şey demeyeyim de, abi, alıntı olduğunu öğrendim mesela. Geçen çok yakın zamanda öğrendim bunu. Çok üzüldüm yani. Full yani, Yunanlar bizden alıyor diyorduk yani mesela. İşte bizim cacığımızı çaldılar. Evet. O aldılar.
1: Bak şeyde abi, de var. Ben isim vermeyeceğim. Çok isim vererek gidiyorsunuz. Zor durumda bırakıyorsun bizi biraz Serkan abi ama işte film adı Çakallarla Dans gibi, Sezen Aksu'nun şarkıları evet. gibi. Ama
0: öyleymiş, ne yapayım?
1: 80'ler, 90'lar, 2000'ler oradaki şarkıları bir de mesela İran tarafına, Fars tarafına, o kültürden gelen şarkılara bir bakın abi. 2 yıl öncesinde, 1 yıl öncesinde oralarda yapılmış şarkılar da çok var mesela. Ama tabii kimse onları ya bu benim orijinal şarkım, ben yaptım diye de her birini o şekilde pazarlamıyorlardı haliyle. Bunun ne zaman ortaya çıkacağını belki de onlar da bekliyordu. Bilemezsin. Ayrı konu. Bu arada 90'lar demişken Gökhan Kırdar, Yerine Sevemem geldi bak.
0: Gökhan Kırdar da Bursa Spor biliyorsun evet. şeyi oldu yani.
1: Serdar Ortaç aynı şekilde. Tabii tabii, her maçta çıkıyor ya Serkan Çetner, Cendere Show.
0: Cendere şarkısıyla Bursa Spor'un öyle bir şeyi var yani, aurası tuttu yani. Levent Yüksel de Göztepe'nin oldu.
1: Doğru. Levent Yüksel abi Mecezir'le bunun aslında.
0: Evet. Galatasaray'da yani... bir dönem Aleyna Tilki vardı. Sonra Gomis'ten sonra Icardi'ye geçildi. Icardi'nin şeyini kim söylüyordu şarkısını? Bayan arkadaş söylüyordu ama.
1: Bak unuttuk onu. Evet. Bu arada Gürsel Aksel Stadyumunda Levent Yüksel Göztepe taraftarı Mecezir. Onu böyle bir
0: Mecezir, sen Mecezir deyince ya. Tek albümle hala ekmeğini yiyor yani. Gerçekten nasıl bir albümse inanılmaz bir albüm evet. yani. Hani Levent Yüksel de bunun en fazla bir albümle tüm kariyerinin özeti oldu yani. Nasıl diye sanatçılarımızın başına yani, gerçekten Levent Yüksel.
1: Bunu 90'ları konuşurken biraz da tribünlerden dinlemek güzel olacak dedik. Yapıyoruz ara ara böyle kaçamaklar. Bu kaçamaklar bugün tribünler, besteler ve 90'lar arasındaydı. Kaldı ki orada biraz Volkan düzeltiyorum. Volkan konağa gitti aklım, rahmetli analım. Nereden gitti oraya bilmiyorum. Ama o da haliyle 90'larda
0: bizim
1: çok
0: baba vardı.
1: Kemal Sunal.
0: Amaral'ına benzetirlerdi.
1: Doğru. Çok Kemal Sunal'ın Kemal Sunal'ın filmlerinin hepsini dinleyicimiz izlediğini söylüyor. Bir diğer tarafta kolay gelsin Belksayar demiş. Çok güzel şarkılar çalıyor radyolarda demiş. Hasan Demircan der ki Burak Kut'un Benimle Oynama şarkısının hikayesini biliyor musunuz demiş. İğrenç espri ama yapmadan geçemeyeceğim, beni affedin demiş. Peki tamam, doğru değilmiş. Hikayesini şimdi dillendirmeyelim. Doğru olan da bir hikaye değilmiş. Komikmiş biraz ama doğru da değilmiş. Espri yapıp geçmiş dinleyicimiz. Okumayacağım o yüzden. Peki tekrar döndük. Biz araya giderken Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğini konuşarak gittik. Bir şey abi dedik, onu detaylandırırız dedik. Ama aradan döndük. Yine buralarda bulduk kendimizi.
0: Evet. 10 dakikalık, 15 dakikalık bölüm. Bir takım hocası Montella gitti. Yerine kimi gelecek diye düşünülüyor. Evet. Arda Turan ne olur diyorlar. İnşallah olmaz, Arda'nın kariyerine zarar vereceği düşündüğüm bir adam olur. Yani şu an milli takımı kim gelirse gelsin, milli takımın doğru dürüst ellere geçene kadar milli takıma kimsenin gelmemesi gerektiğini düşünüyorum yani. Maalesef öyle. Yani peki, şu anda sağlıklı bir karar da vereceklerini düşünmüyorum yani. Abi şimdi milli takım TFF'nin kare ası dediğimiz, kendi has adamları dediğimiz hepsi cezaevindeyken kim gidip de tekrar birinin Hacı Osman'ın has adamı olabilir? Yani en yakını şu anda Sivasspor'un eski başkanı Mecnun Ot Yakmaz'dı bıraktı yani. Nasıl olacak ki yani? Bir de bu ne var burada anlamıyorum. Bütün arkadaşlarım bıraktı bir başkanım. Bırak artık sen de. Git yeniden aday ol. O da olabilir mesela. Güçlendirilmiş Hacı Osmanoğlu dönemi diyelim. Git ol. Ama bu olmadı yani. Bu organizasyon tutmadı yani. Kimsenin birini suçladığımız da yok ama bir gir çık yap, bir tazelen. Kendine gel, kendine bir bak. Dışarıdan nasıl hatalar, ne yaptım, ne ettim. Yani olabilir yani bunlar. Belki insan dışarı çıkınca kendini görebiliyor zaten. Yani Ali Koç'ta da onu görmedik mi mesela? Hani bak niye olmadı aday? Dışarı çıkınca baktı ki lan ben ne hale getirmiş bu adamlar, bu sistem de demiştir yani. Çünkü dışarı bir çıkıp baktığın zaman kendi düştüğün durumu görüyorsun. Ya koltuklar zehirli arkadaşlar yani o güç o şey bir yerine iyi bak herkes seninle başkanım geziyorlar işte fotoğraf çektiriyorlar falan ama o makamda zehirlendiğin zaman gerçeklerden uzaklaşıyorsun sen olmuyorsun bir kere yani senin o doğruların hiçbiri senin o sistem seni içinde böyle zehirliyor bambaşka bir insan oluyorsun yani o yüzden bırakıp çıkıp kendini tekrar refresh edip girdiğin zaman daha sağlıklı olur yani. Bunu hayatın her evresi için söylüyorum bu arada yani. Yani o yüzden yani bu koltukların sevdası olmayın yani. Bak Türkiye'nin en büyük sorunu bu bence ya. Şu koltuk sevdası ya. Gerek yok. Çıkın bırakın kendinizi ailenize vakit ayırın. Ailenize görün. Aileniz sizi görsün. Yani taraf yani çünkü kendi şeyden çıkıyorsun yani. Yani o sen olmuyorsun yani. Gerek yok. Bence bu dönemde de kimsenin liyakat sahibi bir antrenörün şu anda TFF'nin milli takım başına geçmesini ben doğru bulmuyorum. Yani kendi kariyerine atılmış bir darbedir. Yani zaten kariyeri olmayan başka şeyler hani kariyerinde zaten düşüşte olan hatta kariyeri olmayan birçok isimde gelmeye can atar. Çünkü orası bir makam, milli takımlar antrenörlüğü, bir makam, mevki. Onu CV'sine yazdırmak isteyen birileri olur. Onlardan bahsetmiyorum ama Arda Turan gibi işte şu anda göz bebeğimiz antrenör, genç antrenör diyebileceğimiz Avrupa'da bizi temsil eden bir adamın buradaki dezenformasyonun içinden çıkamayacağını düşünüyorum ki futbolculuk döneminde çok tuzağa düştü. Şimdi insanlar ona sempatiyle bakıyor. O sempatiklik milli takımlarla tekrar antipatikliğe dönebilir. Ben kariyeri olarak hiç doğru bulmuyorum. Doğru zamanda değil zaten. Yani Shakhtar'la bir mücadele veriyor. O mücadelenin sonunda daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Belki Atletico Madrid'de bile gidebilir. Dolayısıyla ben Arda Hoca'nın bu işlere girmesini doğru bulmuyorum.
1: Asıl yani. Hedefi Atletico Madrid. Yakın çevresine söylediği ya da en azından yakın çevresinin çok sık dillendirdiği diye söyleyebilirim, aktarabilirim burayı.
0: Asıl hedef o olabilir yani. Çünkü Atletico'da da problem var. Yani yıllarca.
1: Ama işte Arda Turan gibi bir figür. Arda Turan gibi bir önemli karakter milli takımdan ve Galatasaray'dan zor zamanda teklif alıyorsa orada da biraz üzülür biliyor musun yani onu düşünür yani bir gözü arkada kalır ne yapıyorum ben der
0: yine gelir ama ya yani. Yine gelir abi sen Arda'nın çıktığı yol uluslararası yol yani biz zaten biliyorsun uluslararası hedefleri olan insanlarımızı zaten fazla parayla aklına girip memlekete geri döndürüp olacak kariyerlerin de sonuna getirtmiş bir milletiz yani. Dolayısıyla gerek yok. Bu şu anda her şey çok iyi Arda için yani. Olumsuz hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyor. Puanla başladı. Baktığın zaman liginde iyi. Bir de dünyanın bütün herkesin gözünün önünde oluyor bu olaylar. Stadı yok, tesisleri bombalanıyor. Yani bakma şimdi hani savaş orada bir o kötülükler içinden doğan bir güzellik olarak gözüküyor. Dünya tarafından da kabul görüyor. Sempatiyle bakıyor herkes. Ben de bakıyorum bu arada yani. Çok zor bir şey yapıyorlar yani. Dolayısıyla o ahenk bozulacak, buraya gelecek. Medyayla işte sen mi futbolu iyi biliyorsun, ben mi futbolu iyi biliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, niye böyle yapıyorsunuz falan. O hikaye bambaşka bir seviyeye gidecek. Arda Turan aynı sana o hani eski aklımıza bile getirmek istemediğimiz işte hastane baskınları falan, anladın mı? Oralara geri gider yani bu hikaye. Hiç gerek yok. Bak unutuldu.
1: Öyle anılır diyorsun yani.

0: Aynen öyle abi, çıkartırlar bak be, insan kötüye giderken Montella'yı hatırlıyorsan başta neler ne metiyeler diziliyordu. Yani İtalya milli takımı istedi, biz vermedik. Montella buranın çocuğu, vatandaş edeceğiz. Ne oldu ya, iki maç sonra adam vatandaşlık falan konuşuluyordu bu adam. Hatırlamıyor musun? Montella İtalyan milli takım işte Türk vatandaşı olacak diye konuşuluyordu. Ne oldu 2 dakikada yani? Adam bak hemen çat diye kovdular yani. Bizde insana harcama, bak böyle insanı kazanmak için 50 yıl veriyoruz, insana harcamak için 2 saat veriyoruz. Hemen harcarız yani. Çok yetenekliyiz o konuda yani. O yüzden gerek yok. Arda zaten harcanmış bir bireydi. Tekrar küllerinden doğdu. O yüzden bence hiç kariyerine bence yani bir yakın olsam öyle söylerim yani, öyle diyeyim. Ama ne gerek var dedim. Şu an zaten kaynıyor kazan. Yani gerek yok. O yüzden gelmesin yani. Gelecek kişinin de bence bu seçimleri falan beklesin yani. Bu TFF miadını doldurdu. Bittikten sonra tekrar iyi bir hoca gelir yani. Ama bu TFF ile uyum içinde çalışmak çok zor. Ya abi ya, cezaevine girip girmeme şeyim var ya. Yani böyle bir durumum var yani. Çünkü altındaki bir kadro cezaevinde şu anda. Anlatabildim mi yani? Bu korkuyla da neden olmasın ki? İmkansız dediğimiz her şey oluyor şu an. O yüzden bence gerek yok.
1: Ağzına sağlık, Kurbeç oyuncular için yaptığın tespitinde sana teşekkür ediyorum demiş. Yalnız evet, suçlu kulüplerimiz almasınlar buraya. Gelmek isteyen öyle oyuncular almasınlar buraya. Gelmek isteyenler için iyi mesaj olur demiş. Türkiye'ye dinlenme yeri yani, değil demiş.
0: Öyle abi, şimdi ligin değerini senin insanların belirler yani. Hani senin insanların da maalesef ligin emeklilik ligi olarak görüyor. Yani ben ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam İlkay'a bu lafının ardında hani hatırlarsınız Galatasaray'ın bir şampiyonunu Berlanda'nın çimleri eleştirdi diye o zaman rahmetli başkan ilişkisini kesmişti ve bence bir şampiyonluğu Berlanda'nın gidişinden sonra zaten dik tutmadı Galatasaray ve şampiyonluğu gitti Berlanda'dan sonra. Şimdi bu adam mesela bu konuşmayı yaptıktan sonra bence onun o ceza bu ceza olmalıydı. Berlanda'nın kimler eleştirmesinin cezası takımdan gönderilmek değil. Adam emeğini senin takımını düşünen bir takım arkadaşları, sporu, Galatasaray'ı düşünen bir yorum yapıyor. Burada bireysel, kendi egosuyla, kendi şişmiş egosuyla kendini göremediği bir pozisyon var. Yani burada diyor ki ben niye hazır olayım, zaten oynamıyorum diyor. Şimdi bu adamın Galatasaray'a bir ilişkisi yok. Bu adamın altyapıdaki çocuklara bile kötü örneği var. Şimdi bu cümlenin her yere sirayet eder bu. Yani aşçı bile ben niye yemek yapayım, benim yemeklerim yenmiyor cümlesi kurabilir. Altyapıdaki çocuk ben niye top oynayayım, zaten ben A takıma çıkamıyorum, oynayamıyorum cümlesine sebep olur ki bu Galatasaray'da zaten var. Alguka çıkmış. Zaten Florya'da böyle şeyler konuşulduğu için de Çağrı Hakan Balta kariyerini Fenerbahçe'de devam ettiriyor. Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Fener'e gitti. Yani birçok oyuncunun Galatasaray'da çıkış bulamayan Mustafa Kapı, işte şu an Bert Bartu, Elmas, yani bunların hepsi bu mantalite işte. Ben zaten oynayamıyorum, niye hazır olayım mantalitesi. Şimdi bu mantaliteyle Galatasaray altyapıdan, üst yapıdan nereden ne çıkarabilir ki? Yani düşünün yani, Galatasaray'ın en çok maaş bağladığı, en çok para bağladığı, gelecek bağladığı ismi böyle düşünüyor. İki kesik yiyoruz, bitiyor abi. Lig bitiyor onlar için. Kariyer bitiyor yani. Galatasaray dinlenme yeri oluyor. O yüzden hemen ilişkisinin kesilmesi lazım. Bence sezon sonu devre arasını beklememeleri gerekiyor. Süresiz kadro dışı bırak. En azından bir mesaj olsun. Yani ben öyle düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani bunun cümlenin altında kalmamalı Galatasaray yönetimi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Rize'den 3 puanla 3 golle dönüyor. Asensio, Fancan ve uzun golleriyle 3-0 kazanmayı başarıyor. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Yunus Aydın'la beraber yaklaşık bir saate yakın bir maç sonu programımız olacak. Yunus Aydın'la beraber birçok şeyi ele alacağız. Hem bugünü konuşacağız, hem ligimizin belli dinamiklerini konuşacağız. Ardından bugünkü oyunculara puanları vereceğiz. Sonrasında tabii ki hakem performanslarını konuşacağız. Çünkü çokça tartışılıyor. Ardından Aston Villa maçına şöyle bir ön bakış da yaparız maç sonu programımızda ama. Yunus Aydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Öncelikle bizi kırmadığın ve her zaman katıldığın için, her zaman seninle futbol konuşabildiğimiz için çok teşekkür etmek istiyorum kendi adıma.
1: Ben teşekkür ederim, ne demek, her zaman çok büyük keyif.
0: Ya tabii ki biraz genelden özele doğru gideriz ama 90 dakika içerisinde Fenerbahçe ne oynadı, Rizespor ne oynadı, iki takım birbirine üstün gelmek adına nerelerde kuvvetliydi, neler gördün maçtaki aksiyonlarda ki bunları nasıl aslında kafanda derledin ve maçın senaryosunu bizlere nasıl anlatırsın? İlk etapta 90 dakikanın genel yorumuyla başlayabilir miyiz Yunus Aydın?
1: Tabii ki. Yani öncelikle Rizespor gerçekten halihazırda ligin en iyi topunu oynayan takımlardan birisi ama o takımları için de özellikle. Yani hala da yenilgisine rağmen 10 puanla ilk 10'daki yenilgi yerini koruyor. Maçın başından itibaren aslında Recep Uçer'in daha önce Ümraniye'den, İstanbul'dan alışık olduğumuz oyununu seyrettik. Yani büyük takım da olsa karşısındaki, bir Anadolu takımı da olsa, demir takım da olsa, küme düşerken bile Ümraniye Sporlu her zaman önünde basan istekli bir oyun anlayışı vardı Recep Hoca'nın. Bugün de bunu gördük. Erken golle buluşmasına rağmen Fenerbahçe yine de Rizespor önde basmaya devam etti. Bu ilk 12 dakikalık gole kadarki süreçte de yine istekli bir Rizespor oyunu vardı. Ama Fenerbahçe Asensio'nun golüyle açıkçası oradaki ilk direnci kırdı. Maçın genelinde müthiş bir Fenerbahçe üstünlüğünden bahsetmek bence mümkün değil. Hani zaten toplu oynamalarda %50-%55 eşitlik var. Gol beklentisinde 1.52 Rize. Fenerbahçe gol beklentisinde 1'in altında. Şut sayısında her şeyde aslında üstün. Yani kaçan net pozisyon sayısında, rakip ceza sahasında topla buluşmada her şeyde Rize üstün. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe ne olursa olsun geçiş oynamayı çok iyi başardı. Yani ben şimdi maç sonu sosyal medyaya girdiğimde aynı zamanda Radyo Gol'ün yorumcularından İbrahim Yavuz'un mesela bir tweetini gördüm. Hakikaten Fenerbahçe sanki büyük takım değilmiş gibi sürekli geçiş oyunu kovaladı maç boyunca. Sürekli kontratak, sürekli Rizespor. Yani maç içinde en çok duyduğumuz kelimeler Akin Şiklinyar.
0: Doğru.
1: Sürekli uzaklaştırma. Yani sürekli, sen de anlatırken mutlaka sürekli Akin Şiklinyar'ı kullandın.
0: Evet.
1: Yani çünkü sürekli yan paslar, sürekli yan ortalar. Yani sürekli uzaklaşmaya çalışan bir Fenerbahçe. Ederson da ekstra parantez açmak lazım. Bugün gerçekten iyi oynadı. Yani skor olarak baktığı zaman 3-0. Ama ikinci ve üçüncü gollerin yani 83 ve 87'de geldiğini unutmamak lazım.
0: Doğru.
1: Yani 83. dakikaya kadar bir beraberlik ihtimali üzerinde gidip gelen bir maç vardı. Ama şu çok önemli. Böyle maçlarda da kazanmak çok değerli. Yani kötü oynadığınız günlerde de kazanmak çok değerli. Yani her ne olursa olsun, yani bu hafta ligin liderinin puan kaybettiği bir haftaydı. Ahmet Gençler Birliği karşısında puan kaybetti. Ve Fenerbahçe şu an maç fazlasıyla da olsa 3. sıraya yerleşti. Yani birçok olumlu şey var Fenerbahçe ile alakalı. Elbette oyun çok iyi değildi ama İrfan Can'ın golle kapatıp golle açması, ki gerçekten çok şık bir gol attı bence.
0: Doğru.
1: Tam İrfan Can kahveci golü. Yani gerçekten çekti ve vurdu. Oğuz'un golü çok ekstra. Yani gerçekten çok çok ekstra bir goldü Oğuz Aydın'ın golü. Diğer tarafta da Ederson'a tabii ki yükselen form grafiği ve Fenerbahçe'nin milli ara öncesindeki Eyüp maçını 8-0 kazanması dönüşte bence şu an ligin en iyi Anadolu takımlarından biri olan Rizespor'a karşı 3-0 kazanması. Yani iki maçta 11 gol atıp hiç gol yememesi. Bunlar da Fenerbahçe'nin adına yazılacak pozitif durumlar.
0: Peki şöyle bir yorum yapılır ya Oğuz'a, Yunus Aydın, Oğuz Aydın dedim bir anda. Oğuz'un o sırada golünü aynı zamanda arkadan izliyordum, o yüzden bir anda öyle oldu. Yunus Aydın, şimdi şunu sormak istiyorum abi. Normal şartlarda deplasmanda bu tip kontrollü oyunların neticesi 3-0 gibi böyle radikal skorlar olduğu zaman şöyle yorumlar yapılır genelde. Kamuoyunda hep şu yorumu duyarız. Fenerbahçe doğru oynadı, sabırlı oynadı ve kazandı şeklinde yorumlar yapılır. Bu maç için bu tabir geçerli olur mu ya da geçerli olmaz mı, neden diye sormak istiyorum.
1: Ya çünkü şöyle, ben geçerli olmayacağını düşünüyorum. Hani az önceki yorumunu ekleyerek, ya şimdi çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Şimdi kontrollü oyunda sürekli bu kadar pozisyon, rakibi 1.52 gol beklentisine sokmak, 3 tane net kaçan pozisyonu var Rize'nin. Hani oyunun kontrolü sürekli Fenerbahçe'de değildi. Hani erken skoru aldı ve bu skoru korumak için böyle bir oyun düzenledi değil. Fenerbahçe sürekli hücum yani gördü kalesine, sürekli pozisyon gördü. Hani hem Ederson hem Şikliyar Verken'in gerçekten yükselen form grafiği, çok konsantre oynadılar. Ya bence bugün hani Semedo da savunmada iyiydi. Ayşe Bral da çok mücadeleci bir oyun oynadı. Bunların Fenerbahçe savunmada artısını gördü. Ama yani Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan ısrarla çıkarmaması, yani Genguzi'nin tepkisine rağmen, yani gerçekten bugün Kerem birçok Fenerbahçeli arkadaşına da hani saç baş yoldurttu.
2: Doğru.
1: Yani gerçekten çok kötü bir performans gösterdi. Genguzi'nin de zaten tepkisini hep beraber gördük. Ama diğer tarafta dediğim gibi çok kontrollü bir oyun değil. Yani bence bazı hamleleri de çok geç yaptı. Hem Oğuz hem Lukaku konusunda. Ama hamleleri yaptıktan sonra da oyunun nasıl açıldığını da hep beraber görmüş olduk. Güzel. Yani kazanma açısından, 3 puan açısından şüphesiz ki çok çok değerli. Ama hani doğru oyun oynadı mı Fenerbahçe? Bence bugün hani taraftarlar açısından böyle güvenli bir alanda değil Fenerbahçe.
2: %100 katılırım Yunus, yani bütün taraftarların isyanı vardı. Yani maç 1-0 giderken o kadar fazla Fenerbahçe'ye eleştiri mesajı okudum ki anlatamam ki. Senin de beklediğin, söylediğin gibi 0.96 gol beklentisi, rakip ceza sahasına Rizespor'un daha fazla girdiği, daha fazla şut attığı. Yani maçın belli aksiyonlarında kağıt üzerinde esasında skoru kaparsanız, maçı izlememiş olursanız bile, yani istatistiklerin Rizespor sanki kazanmıştır gibi olduğu bir tablo söz konusu. Hatta pas sayıları birbiriyle neredeyse eşit, isabetli pas sayılarında 10 tane daha fazla isabet pas yapmış Rizespor. Şunu sormak istiyorum, yani esasında biz 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti gördük neticede, ama saha içinde İsmail Hoca'nın veyahut da oyuncu grubunun bir kabahati vardı. Yani sorun neydi? Reçete bir şekilde bulundu. Evet, değişikliklerle reçete belliydi ve oldu, ama kadro tercihi miydi? Sistem formasyon muydu? Oyuncuların tercihleri miydi? Rizespor'un aldığı önlemler miydi? Veyahut da şöyle de sormak istiyorum. İsmail Kartal'ın Rizespor'un bu kadar önde basıp bu kadar hakikaten oynamak isteyeceği bir tabloya çalışmadığı sonucunu mu çıkarmalıyız buradan? Nasıl bakıyorsun? Buradaki Fenerbahçe'nin iyi oynamadığı oyunu nasıl okuyorsun Yunus Aydın diye sorayım.
1: Yani öncelikle söylediğin gibi aslında Fenerbahçe, yani daha doğrusu İsmail Kartal ve teknik ekip Recep Hoca'nın önde basacağına yönelik bir öngörüde bulunmadıysa, bu teknik ekibe çok büyük eksi yazar. Çünkü yani ilk girdiğim anı da yine söyledim. Recep Hoca'nın takımları hep böyle oynuyor. Yani Kayseri'deyken de böyle oynadı. Ümraniye'deyken de böyle oynadı. Bugün eline o kadroları olanla bence çok daha güçlü bir kadro geçti.
2: Doğru.
1: Ve öyle oynadı. Yani ki bunda da hani hiç yadırganacak bir şey de yok. Her Anadolu takımı da kapanıp geçiş kovalamak zorunda değil. Geçen sene Karagümrük mesela her maç oynamaya çalıştı. Özellikle büyük takımlar, ama küme düştü. Bazen de böyle takımlar var. Bence futbolda renklendiriyorlar.
2: %100.
1: Şimdi bu noktada bence birçok oyuncunun milli takımdan dönmesi, yorgunluk, dün Galatasaray'da da yani maç 3-1 bitti ama orada da geç açılan bir maçtan bahsediyoruz. 10 kişiye rağmen bir reaksiyon var. Ama yani maç bütünlüğünde net üstünlük kuran bir Galatasaray'dan bahsetmek mümkün değil. Çok fazla tabii milli takıma giden futbolcu olduğu için yorgunluk olabilir. Ben ilk 11'de bir yanlış yoktu. Ve tabii hani sona doğru konuşacağız ama hafta içinde akılan Aston'un maçında da mutlaka olacaktır. Ben bugün hani eğer Fenerbahçe erken öne geçebilseydi Mert Hakan'ı vesaire de oynatma isteğinin olacağını düşünüyordum hocanın, ama maç bu şekilde açılmadı. Yani bu sebeple hani mevcut oyuncuların da yorulmak zorunda kaldığı bir 90 dakika gördük. Aslında maç çok alışık olduğumuz ritimde bir maç olmadı. Yani aslına baktığında ya aynı puanda oynadı, aynı puanda olduğun bir Anadolu deplasmanına çıkıyorsun. 12. dakikada gol atıyorsun. Akıllarda Eyüp başına kaldığı için acaba böyle bir fark mı gelecek gibi. Kağıt üzerinde baktığın zaman 3-0'lık bir galibiyet var, ama kağıdın diğer tarafını çevirdiğin zaman istatistik olarak çok çok geridesin. Rize gerçekten, bence tekrar söylüyorum, hem oyun olarak hem de gerçekten yani çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Yani
2: kesin katılırım.
1: Bu skor dediğim gibi 3-0 olan çok tatmin edici. Ama işte burada yani bu kadar güçlü takımına karşı maçın başına 12 dakikada öyle ya da böyle yıldız futbolcunuzla oyunu açtınız Asensio'yla. Bence değişiklik de

0: çok yanlış değil. Yani Asensio çok gerçekten çok oyundan düştü bir anda İrfan Can'ı aldı.
1: Katılırım.
0: İrfan Can da golle eşlik etti. Yani çok alışık olduğumuz bir ritimli maç olmadı. Erken gol bulan takımın bu kadar hücum yemesi. Ama burada da ya belli başlı bu tarz kilit maçlarda öne çıkacak isimlere ihtiyaçlar var. Bunlar da yıldızlar. İşte evet, birisi Asensio maçın başına çıktı. Ederson gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bence. Diğer tarafta da Skriniar ve Ake. İkisi de kilit anlarda özellikle yani sürekli yani iki kenar taraftan da sürekli ortalar geldi. Ve sürekli uzaklaştırmayı başardılar. Bir de Kante. Tabii ki Fenerbahçe'nin yani adeta yani en çok koşan oyuncusunun istatistik olarak bilmiyorum ama yani
1: muhtemelen öyledir.
0: En mücadele edeni.
1: Muhtemelen öyledir. Abi şöyle bir araya girmek istedim. Yani tabii ki iki tane soru var. Hangisini önce sorsam diye kafamdan geçiriyorum ki şunu soracağım. Yani aslında Fenerbahçe'nin geçiş kovaladığı ve büyük takım oyunu dediğimiz yani sete oturup bir şeyler üretemeyen bir takım olduğunu esasında vurguladık. Birçok bize mesaj atan kişiler ki senin de açıklamaların aralarından ben en azından öyle bir kendimce bir yoruma kapıldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'nin bir 8 numarası olmaması kaynaklı mıdır? Yani Guendouzi 8 numara değil midir diye sormak istiyorum. 1-8 numarası veyahut da 2-8 numarası olsaydı Fenerbahçe'nin birazcık daha rahat set hücumuna oturabilen bir takım olur muydu diye en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Sonra saha içiyle alakalı farklı bir şeyler soracağım.
0: 8 numara eksiğini çok net bir şekilde hissediyor Fenerbahçe. Yani ben hep üzerinden örnekliyorum. İşte yani mesela Beşiktaş'ın örnekleyecek olursak yani Orkun'u bir kenara bırakacağım ama yani 10 numara belki Metin Oyuncu'nun olay time'de dikine futbol oynamayı seven bir oyuncu var. Galatasaray'da Gabriel Sara gibi yani özellikle frikiklerde yani topu adeta arkadaşının kafasına kondurabilen bir yetenek. Fenerbahçe'de bu tarz bir orta saha yani hücum özellikleri savunmasına göre ağır basan oyuncu eksiği var Fenerbahçe'de.
1: %100.
0: Bu zaten çok net. Yani Kante de bir yere kadar yapabiliyor. Evet bugün gerçekten çok dikine hücumlar gördük N'Golo Kante'de. Boş buldu alanı çünkü özellikle 30-70 arası orta sahalar çok rahat geçildi. İlk yarı öyle bitti, ikinci yarı öyle başladı. İkincisinde de hani ikinci yarının başlangıcında Kante bu tempoyu eşlik edebildi. Hep söylüyorum geçen seneyle bu senenin en büyük farkı Kante'nin yazın milli takımla bu süreci geçirmiş olması. Fizik olarak çok hazır geldi. Guendouzi evet istekli bugün daha çok sol tarafta gördük. Arşi Brown gittiğinde ileri pozisyon olarak kapatmaya çalıştı. Hücum özellikleri çok kısıtlı Guendouzi'nin. Yani evet attığı goller gördük. İşte evet çok iyi plase şutlar atabiliyor. Gelir gelmez attığı maç var. Süper Kupa'da. İşte geçen hafta ilk başı ama çok kısıtlı, çok nadir. Yani kompakt bir hücum futbolcusu kesinlikle değil. Yani bunun da tabii ki Fenerbahçe dediğim gibi eksini hissediyor. Bence Ocak ayında bir transfer yapılacaksa hele ki Fenerbahçe'nin U23 kontenjanında da boşluk varken ilk olarak 8 numaraya yapılması lazım zaten.
1: Peki U23 noktasında şöyle bir aslında soruyu da oradan bağlayacağım. Yani Dorgeles Nene konusunda yazın birçok haber çıkıyordu. Yani 20 milyon eurolara Dorgeles Nene'yi Fenerbahçe'nin aldığı fiyata en azından gönderebileceği haberleri çıkıyordu ki burada Dorgeles Nene'nin oynatılmama ya da hiç şans bulmama tercihini neye bağlarsın? Hoca ile arasında bir problem mi var? Veyahut da hoca oyuncuyu mu beğenmiyor? Eğer böyle olduysa o zaman yönetim kanadıyla bu konu konuşulup böyle bir tasarruf edilemez miydi? U23 kontenjanından belki hani maddi olarak bir problem varsa da ki şöyle anlayabiliriz. Sonuçta Mimović'in 10+4 listesinde yer aldığını da düşünürsek Fenerbahçe'nin 2 tane U23 oyuncu alma hakkı doğacaktı eğer Dorgeles'e satışı olsaydı. O 20 milyon euro çok daha iyi değerlendirilebilir miydi diye soracağım. Dorgeles Nene nerede diye soracağım aslında. Yani hocayla mı problem var yoksa oyuncu geriye mi gitti? Yunus Aydın nasıl bakar konuya?
0: Nene'nin oynadığı dönemde en çok hatırladığımız yani bize en çok kendini hatırlattığı özellik öyle ya da böyle skor yapıyor olmasıydı. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene santroforsuz kaldığı dönemde yani aslında bir nevi sadece Siriki Şerif olarak en uçta ismi yazabildiğin dönemde Nene hem Avrupa'da hem ligde birçok gol attığı maç var.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe bu sene skor anlamında problem yaşamak için o bölgeyi sürekli Kerem Aktürk oldu. Bugün de mesela hocanın Kerem Aktürk olduğundaki bu kadar ısrarı yani hem taraftardan hem sosyal medyadan çok fazla tepki gördü. Yani gerçekten hiçbir şey vermiyor sahaya. Yani hücum anlamında hiçbir etkinliği yok, bir gol yok, bir asist yok. Yani bir varlık göstermiyor Kerem Aktürk. Hani bir büyük yıldız oyuncusunu geçtim. Yani bir çalım yok, sadece bir ön alan baskısı var. Kerem

0: bilinmeyen yerlerde sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin sola doğrusu için yeterli değil. Nene konusunun şu an bence tercih olmamasının sebebi Fenerbahçe'nin skor üretimi konusunda problem yaşamıyor olması. Sadece bu yüzden bence Nene'yi tercih etmiyor. Ama bu kadar forma giymemeni hani açıkçası hak edecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Kerem'e çok yüksek şans veriyor. Ya da Oğuz için de öyle. Oğuz evet emeğe oranla daha çok şans buldu ama bugün oyuna girdiği kısıtlı zamanda yaptığı etkiyi gördük.
1: Doğru.
0: Yani ama Kerem 10 katı süre alan bir 82'de 83'te girdiler. Yani Kerem 80-90 dakika oynayan oyuncu her maçta hiçbir asist katkısı, gol katkısı yok. Ya yani Eyüp maçında takım 8 tane atıyor. Yani takımın hücum oyuncusu yine gol katkısı yok. Ve sürekli de yüzler asık. Yani Kerem Aktürkoğlu zaten alışık olunan bu hali ama evet bir hücum oyuncusu gol atamadığı sürece elbette demotive oluyordur. Ama takımı da kesinlikle aşağıya çektiğini düşünüyorum. Taraftar konusundaki hani sabır zaten Twitter'da Kerem yazıp hani bir arama tuşuna bassa herkes zaten taraftarın memnuniyetsizliğini görür. Nene konusunda da ya Kerem'le alakalı bu kadar hemfikir olan eleştiri varken yani Nene'nin bu kadar süre almamasını anlamlandıramıyorum. Hocayla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum aralarında. Çünkü olduğu zaman Fenerbahçe'den içeri çok rahat yansıyor. Asensio'da gördük bunu. Ama bir diğer tarafta hani Nene'nin oynatılmaması bir hoca tercihi olduğunu düşünüyorum. Bunun da yanlış bir hoca tercih olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Vallahi açıkçası ben de kabul ederim ve katılırım sana. Benim de çok şaşırdığım bir konu olduğu için belki bugünün konusu değil. Sonuçta kazanılan bir müsabaka var ama maç 1-0 giderken o kadar fazla mesaj atıldı ki hani Nene'ye ne oldu? Nene nerede? Hani bu tip geyik mesajlar olur ya hani geyik gibi. İşte Nene kayboldu mu? Hadi bulun şeklinde gibi. Galatasaray Singo gibi bir hikaye. Kulübede gördük Nene'yi bu arada onu söyleyelim ama yine de ısınmaya dahi belli bir dakikaya kadar gitmedi. Belki son dakikada da gitmiştir ama ben görmedim en azından. Onu vurgulamış olayım. Abi şunu soracağım. Şimdi tabii ki belli konular var ama hakem konularına dönmek istiyorum. Çünkü her maçta özellikle dinleyici kitlemiz hakemler hakkında bir Z raporu bekliyorlar ki Ozan Ergün, Furkan Ürün ve Murat Savranların performansını yani yardımcılarını da saydım ama Ozan Ergün olarak ele alalım. Bugünkü müsabakada Ozan Ergün'e büyük bir iş düşmüş müdür? Ozan Ergün tercihlerindeki durumları nasıl değerlendirirsin? Hakemlik çok bir durum var mıydı müsabakada? Atlanan bir sarı kart vesaire ya da bir şüpheli bir pozisyon gördün mü maç içerisinde? Hiçbir sarı kart çıkmadı müsabakada, bunun da bilgisini verelim ama Ozan Ergün hakkında neler söylemek istersin? Ve aynı zamanda şöyle de soru sormak istiyorum. Yani Ozan Ergün sonrasında da genel hakemler hakkında yani şu yorumu soracağım. Kaç tane maç oldu? Bugün dahil 5 tane Süper Lig maçı oldu. Yani Anthony Taylor'ın atamalarının sonrasında hakem kararlarını genel olarak ondan sonra da birleştirerek nasıl bulursun diye sorayım abi.
0: Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Hakemlerin hepsi için çok zor bir süreç. Yani gerçekten hani ben hepsinin daha önce de söylediğim niyetinden şüphe etmeme rağmen hani şu an içinde bulundukları sürece zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü tutuklanan bir hakem var, merkez hakem kurulu başkanı değil, işte hani hepsi gerçekten diken üstünde ve bu diken üstünde olmak ben kötü maç yönetirsem ne olur, ben tutuklanır mıyım endişesi. Hani nereden acaba bana gelecek ya da hani diğer tarafta işte Ferhat Gündoğdu'nun birçok hakemle işte nasıl labali konuştuğuna, karşı tarafta hani hakemin babasına kadar hakaret ettiğini hepsini ses kayıtlarını dinledik.
1: Doğru.
0: Sebeple hani hakemler acaba ne çıkacak, yarın ne çıkacak gibi bir endişeyle telaş halindeler. Bu şüphesiz. Ben bugün özelinde yani maçta bir sarı kart dahi çıkmamasının çok ciddi bir şekilde hani yani Aris'in bir pozisyonu var. İzleyen aklına gelecektir. Aynı pozisyon için 3 kere ayağına basıyor İrfan Gönül.
1: Doğru.
0: Ve yani üçü de çok şiddetli basışlar. Hani sarı kartın artık son raddelerini. Ama senin de az önce söylediğin gibi yani maçta bir sarı kart dahi çıkmadı.
1: Doğru.
0: Maçta sertliğe her iki taraf üzerine de çok ciddi bir şekilde şans verdi. Yani hani Arşi Brown'un mesela bastığı bir pozisyon var Alisov'un ayağına. Orada da mesela potansiyel bir penaltı incelemesi olabilir. Her iki taraftan da bakılması gerekiyor tabii ki. Ama sertliğe çok ciddi şekilde izin verdiğini düşünüyorum. Topun oyunda kalma süresi fena değil. Özellikle 45 dakikada 32 dakika top oyunda kaldı.
1: Ciddi misin? Onu bilmiyordum. 32 çok iyiymiş.
0: Tamam. 32 çok, gerçekten çok iyi dakika. Yani çünkü bizde maçta o toplam 46-47 kalan maçlar var.
1: Dün 49 kalmıştı Galatasaray Kasımpaşa maçında.
0: Aynen, yani ilk yarıda 32 müthiş. Ama bunu kart vermeyerek yapmak hani bir yerde teraziyi bozar. Hani bu sebeple evet tempoya izin vermek lazım. Şüphesiz, ama dediğim gibi yani oyunun sertliğini biraz daha aşağıya düşürmek lazım. Yani ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Yani bu sebeple hani bunları da öngörmek lazım. Hani illa maçı işte uzun oynatalım, bir şekilde biz buradan göze çarpalım demek yerine daha bence azim yönetmek lazım. Dediğim gibi benim iki tane gözüme çarpan pozisyon, bir Archie Brown'un Ali Soğan'ın ayağına bastığı pozisyon. Bir de İrfan Can'ın.
1: Peki penaltı mıdır sana göre? Istedim. Penaltı mıdır ya da hani VAR'a bakılıp penaltı verilmeli miydi? Ya da mesela şöyle sorayım en azından. Net bir yorum belki de yapmak istemeye olabilirsin. Yani sonuçta bıçak sırtı pozisyon olarak da yorumlayabilirsin ama 10 tane hakem hocasının yorumlarına öngörü yapalım. 10 hakem hocasının kaç tanesi penaltı derdi, kaç tanesi demezdi diye soralım.
0: 7 tanesi penaltı değil derdi bence. 3 tanesi penaltı derdi ama burada olan şu, Ozan Ergin pozisyonu görmüyor. Yani çünkü yayıncı kuruluşun verdiği açıdan biz çok net bir şekilde gördük. Çünkü pozisyon içeride oluyor. Arşi'nin bastığı anda, Ali Soğan ayağına bastığı anda hakem başka tarafa bakıyor. Bu nedenle VAR'ın bunu öngörüp çağırıp karar verici onu göstermesi lazım. Yani hakemin karar vermesi lazım. Bence orada bir problem oldu. Orada bir iletişimsizlik oldu. Ama dediğim gibi yani bunu hakemler, hakem hocaları yorumladığı zaman hani %70 bence penaltı değil çıkar.
1: Şöyle bakıyorum, hakemlerle alakalı son cümlelerinde aldığımı varsayıyorum değil mi bu arada?
0: Tabii yani hani genel olarak dediğim gibi hepsi için çok zor bir süreç. Yani umarım toparlanırlar ama ya bu hakemlerle çok zor yani.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Mete Bey'in aslında mesajı var. İsmail Kartal'ın yerli oyuncuları oynatma isteği kaynaklı olarak, ki bugün sadece Kerem vardı ilk 11'de, ama yerli oyuncuları oynatma isteğinden dolayı belki de Nene yerli olsaydı çok daha fazla oynayabilirdi diye bir yorumu var. Ne dersin?
0: Katılıyorum. Yani İsmail'in ilk geldiği andan itibaren aslında biz bunu ilk geldiği sesi şöyle yorumladık. Evet, yeni bir kadro oluşuyor. Tanıdığı, bildiği oyuncularla oynamaya çalışıyor. Çünkü daha önce de defalarca kez göreve geldiği için Fenerbahçe'de. Hani birlikte çalıştığı oyuncular var. İşte İrfan Can olsun, Mert Hakan olsun. Hani o dönemde Çağlar olsun. Hani bu oyuncularla beraber hareket etmek istiyor. Güvendiği isimlerle gitmek istiyor dedik. Özellikle öneleme maçlarında. Ama artık takıma bu kadar transfer yapılmışken, yani bu kadar yerli, tanıdık, bildik oyuncuyla çalışma arzusunu ben çok anlamlandıramıyorum. Bugün bence de öyle. İsmail Hoca yani dönem dönem teknik direktörlerin yaşadığı aslında hani ya bu oyuncu grubu beni yer mi endişesi, beni gönderir mi endişesini taşıdığını düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'nın hep söylüyorum, hiçbir zaman cesur bir hoca olduğunu düşünmedim. Ya buna gençler bile maçına rotasyon yaparken de öyle, Konya maçında rotasyon yapamazken de öyle. Hani yani cesur bir hoca değil ama artık bugün itibariyle yani yönetim tamamen arkasında. Çünkü Roma maçı sonrasında istifa ettiğinde Aziz Yıldırım dedi ki ben orada kaldığım sürece
1: doğru.
0: Sadece devam dedi. Yani siz zaten arkanıza yerli oyuncuları bırakın. Direkt başkanın yani desteğini almışsınız. Bu nedenle yani devam etme konusunda yerli oyuncularla ısrarını anlamlandıramıyorum. Evet yani Kerem yabancı, Nene Türk olsaydı bence de Nene daha fazla süre alırdı.
1: Ha vallahi ben de öyle düşünüyorum. Bu arada Archie Brown değil Ake demiş birçok dinleyicimiz. Evet yani bazen dil sürüşüyor.
0: Evet. Ake.
1: İkisi de bazen bizler için de şöyle zor oluyor. Yunus Aydın takdir edersin ki şimdi müsabakaları biz de aktarırken saç stillerinin biraz birbirlerine benzemesi kaynaklı olarak maç içinde zaman zaman bize de zor anlar yaşatıyorlar. O yüzden kramponlarına binerek bakmaya çalışıyorum. Maçları takip ederken gerçekten zor oluyor. İki oyuncu da benzer görev bölgelerinde oynadıkları için bizler adına da gerçekten sıkıntılı olabiliyor diyorum. Şöyle bakacağım şimdi, tabii ki şunu sormak istiyorum tek tek. İki takımın da oyuncularını tek tek sayacağım abi. İstersen Rize Spor'la başlayalım. On üzerinden puanlar almak istiyorum. Yani Rize Spor kalecisi Yahya Fofana 10 üzerinden kaç alır abi?
0: Yani çok bir Fenerbahçe'de hani dediğim gibi az önce 0.98 gol beklentisinden bahsediyoruz. Bunun da %10'luk bir kısmı duran top gol beklentisi. Hani 0.80 gol beklentisi 3 gol çıktı. Hani bu sebeple çok iyi bir performans gösterdi. Söylemek mümkün değil, 6 diyelim.
1: Tamam. Mitat Moçsi Mitat'la Moçsi'yi sorayım. Sağ bek ve sağ stoperi sorayım.
0: Yani Mitat'a ben hani 7-7.5 arasında bir puan, 7.5 demek lazım. Çok iyi bindirmeler yaptı. Hı hı. Hani zamandan çok iyi.

0: da kesti ama sürekli yani Kerem bek kovalama konusundaki gibi savunma anlamında katkı veriyor. Hı hı. Ve ama buna rağmen Rize'nin toplu oynadığı anlardaki maçın aslında yarısını oluşturuyor. Toplu oynama %50. Yani net bir şekilde takıma katkı verdi. Yani 7.5 diyeceğim. Hani stoper tandemine 6-6 diyeceğim. 3 gol dediğim
1: Moçi'ye de Sanyan'a da 6-6 verdin abi.
0: Aynen öyle.

0: konusunda yani Rize bindirmelerde bence gayet iyi iş çıkardı.
1: Peki biraz daha 6 numara gibi gözüken ilk topları alan Taylan Antalyalı'ya ne dersin abi?
0: Maça iyi başladı. Şüphesiz ki iyi başladı. Yani Ali Soğuk'un indirdiği toplarda top dağıtımında gerçekten iyiydi. Defanstan top alıp çıkardığı pozisyonlar çok iyiydi ama maçın devamında aynı ritme ayak uyduramadı. Özellikle orta sahaların kolay geçildiği dediğim 30. dakika sonrasında çok oyundan düştü. Özellikle Kalte'nin deparları karşısında o da 6 diyor.
1: Peki Olavoyin ve Laçi'yi sorayım.
0: Bence Laçi iyi bir maç çıkardı. Yani özellikle ilk kısımda Olavoy'dan tabii ki beklenen daha hücum katkısı var ama yani Laçi'ye 6.5 yani Olavoy'na da 6 diyeceğim. Ama dediğim gibi yani Rize'de orta saha üzerindeki bu eleştirim 30-70 arasında iki taraf için de orta sahaların çok kolay kırılmasıyla alakalı.
1: Ben de Laçi'yi beğendim bu arada. 70. dakikadan sonra zaten Fenerbahçe'nin biraz daha iyi oynadığı bir evreye oyun biraz daha dönmüştü. 70. dakikaya kadar büyük isyan vardı Fenerbahçe taraftarında. Ben de Laçi'yi beğendim. Oynadı dilimde. Peki sağ kanatta oyuna başlayan Mebude'yi sorayım ve sol kanattaki Ahmet Kutucu'yu sorayım.
0: Ahmet de aslında maça iyi başlayan taraftaydı. Özellikle ilk yarı boyunca Ahmet'in kanalından çok fazla geldi bize spor. Ama yani o, şimdi Galatasaray'da süre alamadığı süreçte Eyüp'teki bitiricilerinden çok şey kaybetmiş Ahmet Kutucu.
1: %100.
0: Bunu ben hep beraber gördük. Evet yani bir yetenek var ama işte düzenli oynayamamak. Yani Galatasaray'da çünkü rotasyonun artık en arka parçalarında kalmıştı. Hani bu nedenle açıkçası çok iyi bir maç geçirmedi. İlk yarıda iyi olsa da devamını dediğimiz gibi hani zaten getiremedi. Ahmet Tutucu ilk 30 dakikadan sonra aslında bence getiremedi. İki kanat oyuncusu için de söyleyeceğim. Ya bence 6.5 maç çıkartmış.
1: 6.5 dersin. Peki Ali Sove'yi sorayım son olarak da Rize Spor'da.
0: Yani hafta boyunca Alisson her gördüğü röportajda işte Fenerbahçe'ye gol atacağım vesaire açıklamaların altını dolduran bir maç çıkarmadı bence.
1: Kaç alır?
0: Yani hani 6 puan diyebiliriz.
1: 6 puan verdik. Peki Fenerbahçe tarafını yedeklerini de soracağım genel olarak. Yani Rize Spor'un yedeklerinde bir şey söylemek istersen tabii ki sana alan bırakayım ama yani herhangi bir 6 ya da 5 dışında bir puanlı olur mu?
0: Yok. Yani oyunu değiştiren bir değişiklik zaten olmadı. Fenerbahçe tarafında oldu beraber.
1: Aynen gördüm. Oraya bakarız zaten. Ederson dersek biraz tabii ki yorumları aldık ama puanını da rica edelim. Yorumlarını da istersen özetini alabiliriz orada.
0: 9 diyeceğim. Yani çünkü çok eleştirdiğimiz dönemden sonra gerçekten işte söylüyoruz 1.5 gol beklentisi 3 direkten dönen 3 tane üzülüyorum net kaçan pozisyon var. Yani ve burada özellikle sol taraftan kesilen ortada kurtardığı çok muazzam bir şut var. Yani bence eleştiriler dönemleri çok geride bıraktı. Psikolojik olarak da toparlamış durumda tamamen. Yani bize City dönemlerinden benzer bir Ederson izletiyor. Ki bu günde oyun çok fazla aksadı. Çok fazla pozisyon gördü Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe'nin kalesinde yıldız bir kaleci olduğunu hatırladık. 9 puan diyeceğim.
1: Peki Semedo dersek abi?
0: Yani savunma anlamında dediğim gibi kanatlardan çok pozisyon verdi Fenerbahçe. Semedoluk aslında çok bir şey göremedik bence maç boyunca. Hani Fenerbahçe'de puanlamalarda en az puan vereceğim oyunculardan birisi olduğunu düşünüyordum. 6.5 diyeceğim.
1: Peki Milan Škriniar dersek abi?
0: Yani Škriniar belki için hani istiyorsan tandemi birlikte söyleyeyim. Peki. Gerçekten kusursuz bir maç çıkardılar. Ya her gelen yan topu kesiyorlar. Evet pozisyon veriyor Fenerbahçe. Ama pozisyon vermeye dediğim gibi orta sahada başlayan bir Fenerbahçe var. Yani ikinci bölge çok rahat geçiliyor. Bu nedenle artık Škriniar ve Ake direkt karşılamada. Bireysel hatalarla gelen pozisyonlardan bugün çok bahsetmek mümkün değil. İkisi de bence 9'ar puan alacak.
1: Peki şöyle bakılınca Archie Brown dersek?
0: Çok mücadeleci. Yine bugün özellikle ön tarafta da çok fazla kendisini gördük. Ön alan baskısı özellikle bir pozisyonda izleyenler hatırlayacaktır. Genduzi'nin basmayı bırakıp Arşibra'nın geriden gelip aldığı bir top var. Yani mücadelesi çok yukarıda. Zaten geçtiğimiz sene Premier Lig'den 17-18 milyon euro teklif alan bir oyuncu. Gelinen noktada yani Şampiyonlar Ligi'ne gol attı. Şampiyonlar Ligi sahnesinde de kendini gösteriyor. Fenerbahçe'nin bence yüksek bonservisi satabileceği futbolcular arasında girecek durumda. Bugün de bence çok iyi bir performans gösterdi. 8.5.
1: Peki şöyle bakıyorum. Orta alana geçeceğim. N'Golo Kante, Guendouzi sırasıyla.
0: Gerçekten Kante özelinde az önce söyledim ama yani yeniden bir parantez açmak lazım. Çok mücadeleci. Gerçekten hem teknik kapasitesi çok yüksek. Zaten ama bunun yanında mücadeleden de geri kaçmıyor kesinlikle. N'Golo Kante'ye de 8.5 diyeceğim.
1: Peki Guendouzi?
0: Guendouzi Fenerbahçe'de gerçekten her yerde görebiliyoruz. Ön alan baskısını görebiliyoruz. Savunmadan top çıkartırken görüyoruz. Maç özelinde sağ tarafın çok çıkması gereken bir maçta sağ beki kapatırken bugünkü gibi

0: Son tarafın çıkması gereken maçta sol tarafı kapatırken tam bir joker. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de hücum opsiyonları kesinlikle kısıtlı. Hücum yetenekleri kesinlikle kısıtlı olan bir oyuncu. Yani belki yeni bir 8 alınacaksa Guendouzi de maç kenarda kalacağı maçtan olabilir. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda. Yani Kante kadar etkili değildi ama kesinlikle kötü de değildi. 7 puan diyeceğim.
1: Peki devam edecek olursak... Oyuna sonradan giren isimleri de sayacağım. Çünkü orta saha denkleminde bakıyorum. Gerçi sayabileceğimiz birisi şu ana kadar yok. Çünkü yani sonuç olarak puan veremeyeceğimiz Oponga, İsmail Yüksel'e puan veremeyiz herhalde 88'de dahil oldukları
0: tabii
1: için.
0: De, tabii.
1: Onları geçiyorum. Ön hatta devam ediyorum. Marco Asensio diyeceğim. 10 numarayla başlayacağım.
0: Golle buluşması çok önemli. Çünkü yani şu ana kadar artık Fenerbahçe'nin 7. haftaya kadar geldiği süreçte hem antrenörle arasında problem olduğu için eleştirildi. Yani çünkü biliyorsun herkes Asensio değil, İsmail Hoca'nın arkasında çok ciddi bir grup var.
1: Doğru.
0: Bunu sosyal medyada ya da işte burada İsmail Hoca'yı birazcık eleştirdiğimizde hani hissettiriyor dinleyenler, yazanlar. Bu nedenle Asensio'da çok ciddi cephe alan bir grup vardı ama Asensio'nun da ilk 11'le dönmesinin, golle dönmesinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oyundan çıkarken de İsmail Hoca'ya daha önceki gibi bir uzak davranmadı. Hı hı. Bu anlamda da bence pozitif bir senaryo yazabilirseniz bence 60'ta oyundan çıkması doğruydu. Oyundan zifti. Hani fizik olarak da oyunun gerisinde kaldı ama hem bugün golle buluşması hem de dediğim gibi ilk 11'e başlaması çok çok değerli. Asensio'ya da 7.5 diyeceğim.
1: Peki oyuna Asensio yerine dahil olan İrfan Can Kahveci'yi de sormak isterim.
0: İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Çünkü yani Eyüp maçında şunu konuşuyorduk. Yani bu tarz maçlar mental olarak geride olan, sezon istediği gibi başlayamayan oyuncu için önemli. Golle buluşmak ne olursa olsun bir hücum oyuncusu. Yani o gün gittiği zaman maçtan ayrıldığında golünün olması bundan çok çok değerli. İrfan bu mentalini yükselterek milli araya gitmişti. Milli ara dönüşünde de golle döndü. Asensio'nun yerine oyuna girdikten sonra da oyunun 10 numarasında oyunun yönetiminde doğru işler yaptığını düşünüyorum. Bence iyi bir maç çıkardı. O da 7.5 bence.
1: Peki sağ kanatla devam edeyim ki bugün çok gezici bir rolde oynadı. Yani sahanın her yerinde gördük ama bazı dinleyicilerimiz de beğenmedi bugün. Birazcık ruh gibi diyen bir dinleyicimiz de var. Ama şöyle söyleyelim, hani ben de aşırı beğenmedim kendi adıma söyleyeyim ama çok fazla bölgede gördük Greenwood'u. Bilmem katılır mısın ve nasıl yorumlarsın Greenwood'un bugünkü performansını?
0: Dediğim gibi sahanın her yerinde gördük ama sahanın her yerinde hiçbir şey yapamayışını izledik.
1: Doğru.
0: Yani dediğim gibi her yerinde gördük. Sol tarafta, merkezde, genel olarak tabii ki pozisyonda sağ tarafta gördük ama hani ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Yani çok fazla bir şey yapamadı, bir etkinlik üretemedi. Yani net bir şekilde adamı eksik ettiğini bile hani görmedik bugün. Bence hani Semedo ile birlikte hani oyun zaten bu nedenle çok sol merkezde aktı. Hem Semedo hem Greenwood'un formsuzluğundan dolayı. Hani Mason Greenwood için de 6.5 diyeceğim bugün özellikle.
1: Peki şöyle bakıyorum, Oğuz Aydın'ı da oradan sayayım. Sonradan oyuna girdi 80'de. Ne dersin?
0: Yani muazzam bir gol attı işte, onu ekstra bir parantez tabi açmak lazım. Ya daha çok oynaması gerektiğini gösteriyor. Yani şuna katılıyorum. Şimdi buna mutlaka bir antiyorum yapan olacaktır. Evet, Oğuz az süre aldığı zaman daha çok oynaması gerekiyor gibi gözüküyor. Çok süre aldığı zaman neden az oynatıldığını anladığımız gibi.
1: Harfiyen katılırım, inanılmaz iyi bir yorummuş.
0: Yani, ama bugün özelinde yine yani golünü attı, girdi. Bence önemli. Yani kendi açısından da tabii ki bugün bu golle buluşması, yeniden kendini gösterilmesi, milli arada dönüşü sonrası çok çok değerli. Yani golle de buluştuğu için hani en azından değerlendirmeye aldık. Hani o yüzden 7.5 diyeyim.
1: Peki sol kanada geçecek olursak ki şu anda zaten bence birçok Fenerbahçe taraftarı bu yorumu bekliyor. Çok öfkeli birçok Fenerbahçe taraftarı Kerem Aktürkoğlu'na. Hafif yönlendirme yapıyormuş gibi oldum ama muhtemelen zaten benzer şeyleri söyleyeceğini de tahmin ediyordum. O yüzden de kendimin çok da yönlendirme yapıyormuş gibi de hissetmedim bunu söylerken. Kerem Aktürkoğlu diyeceğim.
0: Ya emeğine saygısızlık etmek istemesem 0 diyeceğim. Ama yani gerçekten hani bu kadar varlık gösteremeyen, yani Kerem'i eleştirmek için ya da eleştirmek için çok zaman zaman kendine her spor yorumcusunun, işte maç anlatanın, yani çok fazla hani sürekli otokontrol yaptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok, ya yani ben de dahil olmak üzere buna. Yani çünkü gerçekten hiçbir varlık gösteremiyor. Yani sürekli hani Oğuz Bey'e az önceki örnek verdim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri top kaptırıp hırslı bir şekilde rakibi basıp faul yapmakla geçiyor. Yani sürekli Kerem Aktürk konusunda bunu görüyoruz. Bugün de sürekli Kerem'in kaptırdığı toplardan

0: sonra sürekli zaten Mithat'ın sürekli yani artık ortalarını gördük. Çünkü Rize bunları daha iyi değerlendirebilen bir takım.
1: Doğru.
0: Yani sonuçta Eyüp maçını gerçekten basite alınacak bir defans olarak görmüyorum. Yani 8 gol atılmış.
1: %100 yani, canım yani değil mi, değil mi? 8 gol çok farklı bir denklemdir. Tamam evet Eyüp de kötü ama 8 gol çok başka bir şey. Ben de katılırım sana.
0: Ve hiç yoksun yani gol olarak.
1: Evet.
0: Yani bu konuda hani son vuruşlar ya ben hep söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe gel, bu bir nasıl Kerem böyle olur diyebileceğimiz bir süreç değil. Hep ben birlikte yaptığımız yayınlarda bunu hatırlatıyorum. Kerem'in Fenerbahçe'ye geldiği günde seninle yayındaydık.
1: Doğru.
0: Söyledik yani evet Kerem Galatasaray'dan giderken artık yani Galatasaray'ın o uçup kaçtığı süreçte Galatasaray'ın en çok istenmeyen de en memnunsuzluk dile getirilen futbolcusuydu.
1: Evet her zaman öyleydi bu arada. Tribünlerde de böyleydi.
0: Ama bugün Fenerbahçe adına hiçbir şey yapmadan yani o zamanlarda Icardi ile ya da hep bahsettiğimiz Pavlidis ile bu bağlantı oyununu oynayabiliyordu. Bugün itibariyle Kerem Aktürkoğlu adına hiçbir şey görmüyoruz. Tedesco döneminde ön alan baskısı çok önemliydi. Ama bugün İsmail Kartal futbolunda gerçekten gol atan oyuncu daha değerli. Ben böyle giderse Kerem Aktürkoğlu zaten taraftarın da etkisiyle Kerem'in oynayacağı sürenin fazlasıyla azalacağını düşünüyorum. Yani Emin sonuçta çıkıyor, sahaya baskı yapıyor, pres yapıyor. Bunlar da değerli. Emin'e saygı duyduğum için 5 diyeyim.
1: Açıkçası ben sana katılırım. Artık bence son bir şans kaldı Kerem'le alakalı. Onu da kendi yorumum olarak ekleyeyim. Kerem Lukaku'yu çok fazla görmedik. Bakalım Kerem Lukaku bağlantısıyla bir şey çıkar mı diye artık herhalde en son bir deneme göreceğiz diye varsayıyorum. İleriye doğru bir öngörü olarak da bunu söylemiş olayım. Hatta Lukaku demişken de Vedat'a tabii ki soracağım ama hatta tek pota da sorayım. 80'de Lukaku girdi bir puan alır mı diye sorayım. Haricinde Vedat Buric'in de puanını da almak isterim tabii ki.
0: Ya Fenerbahçe geçen sene santraforsuzluktan o kadar muzdaripti ki. Ya bu sene ben Vedat bir hava topuna çıkıp bir hava topu indirdiği zaman Fenerbahçe'nin işte bir santraforu var diyebiliyoruz. Ya bu nedenle Vedat Muriç'in varlığı bence çok çok değerli. Ya o topu indirmeleri Eyüp maçında zaten kendine de müthiş bir özgüven depoladı. Bugün üzerinde harika mı oynadı? Harika oynamadı bunun üzerinde. Ama yani şu an hali hazırda bence Vedat Muriç Lukaku'nun bir adım önünde. Hem fizik olarak ayakta olduğu için daha fazla hem de yani daha doğru pozisyonlarda gördüğüm için. Evet Vedat'ın attığı 3 golün boş kale olduğunu ben de farkındayım. Ama hep doğru yerde olduğunu gösterir.
1: Doğru.
0: Yani hep seken toplarda doğru yerde. Ve çok az ofsayta düşüyor. Bunu unutmamak lazım. Boş kaleye gol atan bir futbolcu 3 golü boş kaleye minimumda olsaydı düşünün. Sürekli doğru konumlandığını gösterip. Lukaku ile alakalı şöyle. Yani Aziz Yıldırım Yüksek Divan'da şunu söylemişti Mali Genel Kurul'da. Yani 3-4 hafta beklenmesi gerekiyor demişti. Bunu aslında kendi Lukaku'nun ülkesinde oynadığı maçta, Uluslar Ligi maçında biraz bir toparlanma gördük. Bugün özelinde 2 pozisyon, 2 tane kaleye şut çekti biliyorsun.
1: Evet.
0: Girinde kendisi dahi o kadar kötü vurduğuna inanmadı. Ve hakeme korner diye itiraz etti.
1: Doğru. Yani, çok iyi bir detay yakalamışsın ama şimdi hatırladım öyle deyince. Evet.
0: Ama yani out maalesef. Yani o kadar kötü vurdu. Yani hiç diyen yok. Diğer tarafta da yani fizik olarak çok güçlü. Evet, fizik olarak biraz daha toparlamış durumda bence. Özellikle son dakikalardaki geçiş oyununda İrfan'dan istediği pasta o hızını görebildik ama tamamlayıcılık olarak bugün kendisine bir şey göremedik. Fizik olarak toparlanması lazım hiç şüphe yok. İlk dergi dönemde hani Lukaku ben hazırım demişti. Oğuz Çetin 4-6 haftası var demişti. Hani sanki Oğuz Çetin o dönemlerde daha demiş dediğimiz bir evredeyiz tabii.
1: %100 katılırım. Peki puanları da alalım her ikisi hakkında da. Yani ben belki kaçırdım.
0: Yok ben söylemiyorsun ama şimdi Vedat'la alakalı bence 7 diyelim. Peki. Yani Lukaku'yla alakalı hani şu an bence puanlama yapmak doğru iş.
1: Peki. Şimdi de artık son soruma geçiyorum. Son sorumu aslında detaylandırırız da arada ama Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor. Aston Villa'nın kadrosuna baktığımız vakitte geçtiğimiz sezona göre yani 5-6 tane majör oyuncusunun kadrodan ayrıldığını görüyoruz. Yani Oli Watkins sayalım bunları. Tielemans orta alanda. Savunmada Ezri Konsa'nın ayrıldığını biliyoruz. Morgan Rogers gitti. Şu anda kafadan saymaya çalışıyorum. Bir oyuncu daha gitmişti. Çok Emiliano Martinez gitti kaleci. Yani bu kadar net 5 tane oyuncu gitti ki bir dönüşüm yaşayan bir takımdan bahsedebiliriz. Bugün de esasında Brentford'la berabere kaldılar. Ve şu anda İngiltere Premier Ligi'nde 14. sırada yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı Aston Villa deplasmanda diye hatırlıyorum.

0: ki beni yanlışım varsa düzeltirsem çok sevinirim. Ama Aston Villa eşleşmesinde Fenerbahçe'nin şansı nasıldır? Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynaması gerekmektedir? Fenerbahçe bugünkü gibi oynarsa ne olur? Fenerbahçe nasıl bir ilk 11'le? Ona en son soracağım. Muhtemel 11'e en son soracağım ama şu sorularımın cevaplarını çok merak ediyorum Yunus Aydın.
1: Kulüp Rüjü bende geldi diye hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi'ne. Sanırım 1-1 ile başladılar.
0: Evet, 3-2 Kulüp Rüjü mağlup ettiler, doğru.
1: Diğer tarafta da yani Premier Lig'de bir galibiyetleri var. 6 hafta sonunda bir galibiyetleri var sadece. Toplum yenmişlerdi deplasmanda. Ya şimdi Aston Villa dediğin gibi geçen sene onunla çok ciddi güç kaybetti. Dediğin gibi Bristol Watkins Fenerbahçe'de çok transfer etmek istedi. Hatta hani az yıldırıma çok yüksek paralar istedi, alamadık demişti. Diğer tarafta şöyle. Evet, yıldızlarını kaybettiler. Buna hiç şüphe yok. Ama Fenerbahçe'nin çok fazla mini futbolcu vardı. Gerçekten çok yoğun bir tempoya giriyoruz. Yani milli maçlar yeni bitti. Hemen lig, tekrar Avrupa, tekrar lig, hafta içi tekrar lig. Yani 26'sına kadar, derbi gününe kadar 4 maç oynayacak takımlar.
0: Doğru.
1: Avrupa tarafı hariç. Ligde 4 maç oynayacak sadece. Sıkıştırılmış bir tempo var. Çünkü tekrar milli araya gidiliyor. Yani bu tarz maçlarda tabii şimdi bir Premier Lig takımına karşı oynamak zor. Yani futbolun tamamen fizikle oynandığı bir ligde bu kadar yorgun bir süreçte yakalanmak zor. Bence Fenerbahçe favori demek doğru değil. Bence bir adım geride hatta. Gerçekte olmak gerekirse. Deplasmanda olduğu için. Ama hangi oyunu oynamalı konusunda işte bugünkü oyun doğru olabilir. Belki de bunun bir testi olabilir. Çünkü evet yani Aston Villa'ya karşı belki de geçiş oyunu oynamak doğru. Yani net bir şekilde önde basan topa mutlak hakim olmaya çalışmak fazla yelpenistlik olabilir. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle ben daha kontrollü bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında. Ha, bugün ise karşısına yapmadığını çalışan bu akşam Aston Villa karşısına yapmaya çalışırsa işte bu çok ciddi bir teknik direktörlük hatası olur.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Avrupa maçları konusunda, analiz konusunda İsmail Hoca başarılı. Bunu hem Lyon'da gördük hem Roma'da gördük.
0: Doğru.
1: Hani dilerim ki Aston Villa maçıyla devam etsin. Ama yani favori olduğumuzu söylemek bence güç.
0: Peki nasıl bir ilk 11 bekliyorsun Fenerbahçe'den? Yani bu arada Matteo Guendouzi'nin de cezası yani 3 maçtan 2, yani 4 maçtan 3 maça indirildi. Aston Villa maçında Matteo Guendouzi de İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahada olabilecek 2 yılı ertelemeli olduğunu bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Bugünküne benzer mi? Nasıl bir ilk 11 olmalı diye de aslında sormak istiyorum. Yani İsmail Kartal nasıl bir 11 ile oynar birinci sorum. Son sorumda Yunus Aydın ne gibi farklılıklar yapar veyahut da İsmail Kartal'ın düşüncesine aynı mı düşünüyor diye de sorayım en azından.
1: Ben yüksek olanda aynı 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Bence kalede yine Ederson olacaktır. Hı hı. Yani Brown'a kesinlikle Yarsem'e de orta sahasız olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Yani Kante Guendouzi bence yine olacaktır. Belki Asensio yine, çünkü bu konuda ben de dahil kritik maçlarda İsmail Hoca acaba Kante Guendouzi İsmail orta sahasına çıkmak, daha sert bir orta sahaya çıkmak daha mı doğru olur diye konuştuk bunları. Ama ben Asensio'nun 60'ta çıkartılmasının çok da yorulmasın ve Asensio'yu yine Şampiyonlar Ligi'nde oynatmazsa, İsmail Hoca bunlara önem veriyor, bu analizlere, bu yorumlara. Oyuncu geride gidebilir, taraftarın da hedefi olabilir. Ben Asensio'yu yine ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Greenwood tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Greenwood sağ tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Kerem'i ilk 11'de beklemiyorum.
0: Oğuz yani, mu? Nene mi?
1: Oğuz bence oynayacaktır. Bence Oğuz'la başlayacaktır. Bugün de gol atmışken Oğuz Aydın'la başlayacaktır. En uçta da ben Vedat Muşi değil Lukaku'yla başlayacağını düşünüyorum.
0: Bak orada enteresan. Peki nasıl başlamalı peki? Onu da sorayım son olarak. Bu İsmail Kartal'ın başlayacağı tahminindi.
1: Yani bence bu şekilde başlamalı. Benim başlamasını hani umut ettiğim kadroda belki Asensio İsmail olabilir.
0: Yani ben orada sen 3 baklava 3 tane orta saha istiyorsun yani orada.
1: Aynen öyle. Ben İsmail, çünkü 1 puan burada bizim için yeterli olur.
0: %100. Ya yani 1 puan kesin yeterli olur.
1: Ben Kante, Guendouzi, İsmail orta sahası hep şimdi çıkıp skora göre ileriye dönük hamleler yapılabileceğini düşünüyorum. Böyle üçlü şekilde çıkılmalı ama bence Asensio'da çıkar İsmail Hoca.
0: Peki.
1: Yani
0: gerçekten aslında yani şuna katılırım. Yani İsmail Hoca'nın 3 orta sahayla çıkma fikrine saygı duyarım. Ama biraz

0: Aston Villa'yı kendi açımdan yorumlayacak olursam Roma'yı çok daha iyi bir takım olarak kendimce yorumluyorum. Hani o maça belki daha kurtarır gibi ama ben biraz Asensio'yu yarardım bilmiyorum. Ama futboldur, tek doğrusu yoktur derim.
1: Tabii ki öyle. Yani ana amacı zaten Fenerbahçe, yani kazanma amacıyla çıkmak, bunun hafta içerisinde yapılacak idmanlarda orada Asensio'yu kullanmak da takıma başka bir özgüven verebilir. Ama zaten bugün itibariyle yani belirsiz olan taraf Asensio'nun oynayıp oynamayacağı tarafı. Burada da Asensio'nun yani şu an bir puan alsak iyi dediğimiz Şampiyonlar Ligi seviyesinin defalarca gizemin üst perdesinde bulunduğunu ve kazandığını unutmamak lazım. Fenerbahçe bir maçı kazanacaksa o maçta ya sonradan girerek ya da ilk 11 olarak Asensio ile kazanacak. Ben biraz daha İsmail Hoca'nın oyun anlayışının bir puana yatkın olabileceğini düşünerek aslında.
0: Çok saygı duyarım. Yani bir puanla bence ayrılsak memnun oluruz yani.
1: Kesinlikle oluruz. Bir kere namalup devam ediyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Hı-hı. İç saha maçların var daha. Ama dediğim gibi burada geniş rotasyon önemi çok büyük. Çünkü bu ay içinde yani hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, hem fazla lig maçı oynuyorsun, hem de yani 26'sına derbi var.
0: %100.
1: Yani çok çok değerli. Bugün yani Ahmet Spor'un puan kaybetmesiyle beraber işte Fenerbahçe ile Galatasaray biraz daha tepede birbirine yaklaşıyor.
0: Doğru.
1: Yani belki burada bir hani kopma olacak ve artık ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Bu nedenle o maçın önemi çok çok büyük. Yani Şampiyonlar Ligi sahnesi elbette çok değerli ama birinci hedefin Fenerbahçe'de her zaman lig olması lazım. Bugün ben Lukaku'yu kısa süre oynatmasının da aslında Şampiyonlar Ligi'ne saklamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bir yerde Lukaku'yu değerlendirmesi lazım.
0: Doğru. %100 yani bir yerde Lukaku'yu değerlendirmesi kesinlikle lazım. Onu da göreceğiz. Peki Yunus Aydın, son cümlelerini de alayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim.
1: Yani özellikle şunu söyleyeyim, ya MHK ile geçen gergin bir hafta sonra hakem performansının net etki etmediğini görmek en azından önemli. Yani yabancı varlar konusunda işte sayı artırıldı, daha çok yabancı var göreceğiz. İnşallah hakemleri daha az konuştuğumuz bir hafta olur. Bugün hani diğer hakemlere göre Ozan Hoca'nın da iyi maç yönetimi düşünüyorum. Dün Galatasaray maçını da yönetimi bence çok çok kötü değildi. Yani inşallah daha iyi hakem kararları görürüz. Sadece saha içini konuşuruz. Yani bugün itibariyle işte Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hak ederek hakem kararlarının etkisinden uzak bir 3 puan aldığını görüyoruz. Trabzonspor için de keza öyle. Bugün Trabzonspor Samsun maçında verilen kırmızı kart çok net yani. Onda da herhangi bir problem yok. Hani bütün takımlar için inşallah en doğru dürüst hakem kararlarını konuşuruz.
0: İnşallah. Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim. Hakikaten yorumlarınla bize çok büyük hem renk hem keyif hem de bilgi kattığın için sağ ol, var ol bir kez daha.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Çok sağ ol. Evet, Yunus Aydın'la beraber uzun uzun aslında maç sonunu konuştuk ama bir de sahanın aktörlerine gitmek istiyoruz. Milan Škriniar'la başlayacağız. Ardından da zaten İsmail Hoca'nın çok kısa bir basın toplantısı var. Onu da vereceğiz. Flaş açıklamalarını da vereceğiz. Recep Uçar'a döneceğiz. Aynı zamanda birçok oyuncu grubundan da sizlere belli oyuncu yorumlarını, flaş röportajlarını dinleteceğiz. O halde kulağımızı birazcık Rize'ye doğru verelim.
2: Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'de Milan Škriniar bizlerle birlikte. Tebrikler öncelikle galibiyetten dolayı. Maç değerlendirmesiyle alakalı genel olarak ilk başta neler söylemek ister?
3: It was a tough game, but we knew it. It's always tough to play here. I remember also the game from last season against Rize. So it's always tough, but we start very good. I think we can score more goals. But important is victory. Then second half we control the game. We score two nice goals, so that's important for us. Now we have a few days to recover, and then we go again.
4: Zor maç oldu bizler açısından. Aslında burada oynamanın zor olduğunu zaten biliyorduk. Geçen sezona baktığımız zaman da, geçen sezonu hatırlayacak olursak da, zor bir maç oynamıştık. Bugün bana göre maça iyi başladık. Aslında daha fazla gol de bulabilirdik ama bizim açımızdan en önemli nokta tabii ki de bugün galibiyet. İkinci yarı oyunu kopardık. Attığımız iki güzel golle beraber oyunu kendi lehimize çevirdik. Şimdi birkaç gün dinlenme vaktimiz olacak. Sonrasında yine maçlara devam edeceğiz.
2: Geride bıraktığımız milli arada aslında en fazla belki de 90 dakikada forma bulan isimlerden bir tanesiydi kendi milli takımında. En fazla süre bulan isimlerden bir tanesiydi. Buraya yorgun gelmedi gördüğümüz kadarıyla bugünkü maçtaki performansından. Bu konuda neler söyler?
3: So it seems that you didn't come here as a tired. What would you like to say about it?
5: No, that's my job. That's what I do. Of course I feel good.
3: there are too many matches also in national team also here, but we are trained for that, and of course I'm happy that I helped the team. I always try to do my best on the pitch to help my teammates, to help Fenerbahce, and today we won. That's important. All compliment for all the other team, because it's not only me but also the other players. They went to the national team, so we had just maybe two training session before this game, but we managed to win, and like I said, now we have to be ready for next game.
4: Açıkçası benim işim bu. Benim bunu yapmam gerekiyor ama zaten kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Hem mini maçta hem de burada. Çok fazla maça çıkıyoruz. Dolayısıyla bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz ve ben de bu anlamda çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım benim her zaman takımıma yardımcı olabilmek ve oynadığım süre boyunca en iyimi ortaya koyabilmek. Sahada bunun için varım. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım için, camiamız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bugün elde etmiş olduğumuz 3 puan gerçekten bizler açısından çok önemliydi. Aslında sadece beni dahil etmememiz gerekiyor buna. Takım arkadaşlarım da bence büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Çünkü takım arkadaşlarım içerisinde de milli takıma gidenler oldu. Bu maçtan önce 2 idman yapma fırsatımız vardı. Ama söylemiş olduğum gibi isteğimiz, arzumuz bugün 3 puanı elde edebilmekti ki bunu başardık. Şimdi önümüzdeki oynayacağımız maçlar için hazır olacağız.
5: Teşekkür ederiz kendisini görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maç. Evet, Rizespor'da Lovoy'un bizlerle birlikte. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğünün ardından Rizespor 2-0'a kadar çok fazla pozisyon aradı. Pozisyonlara da girdi ama bunları tam değerlendiremedi. Bu esnada Rizespor pozisyonları değerlendirememesinin sebebinin ne olduğunu düşünüyor?
3: Yeah, I think we didn't really concentrate well, and we did not take our chances. Normally, when it was 1-0, with these chances we get, if we could capitalize on it, it would really have changed the face of the game. But you can see they got their own chance after like 80 minutes, and they make use of it, and we lost the game in the end.
6: Sanırım o fırsatları yakaladığımızda çok fazla konsantre olamadık. O yüzden fırsat elimize geçen fırsatları iyi değerlendiremedik. Sizin de dediğiniz gibi 1-0 devam eden maçta o dönemde yakaladığımız fırsatları eğer değerlendirebilseydik maçın çehresi tamamen farklı bir hal alabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik.
5: Teşekkür ederiz kendisine. Görüşlerini bizlerle paylaştığı için Rizespor Dolovay'ın görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'deki bizlerle birlikte tebrikler galibiyetten dolayı. Tabii ki bu akşamı soracağım ama Fenerbahçe son 3 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatarak maçları tamamlıyor. Fenerbahçe'nin stoperlerinden bir tanesi olarak bu konuya dair kendisi ilk başta bize neler söylemek ister?
7: Yeah, it's a good thing. It's very important, obviously, to keep clean sheets. I think we have a lot of talent in the team to at least score goals. As long as we keep the clean sheet, there's a good chance we win the game. I think today we fought with everyone. It's not just the defenders, it's the forwards. Eddie is playing fantastic as well. But we have to keep it going. There's still many things we have to improve. Even today, we conceded a few chances. What could have been a goal, but Edison was very good. So I think we still can be better, but obviously happy with the clean sheet.
4: Tabii ki de bu bizler açısından iyi bir şey, iyi bir anekdot. Önemli, golsüz bir şekilde, gol yemeden maçı tamamlayabilmek bana göre önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyunculara sahibiz. Kadromuzda fazlasıyla yetenekli oyuncu var gol atabilmek adına. Aslında bugün sadece defans oyuncuları ile ilgili konuşmamak lazım bu konuyu. Çünkü takım olarak bana göre bu mücadeleyi gösterdik. Bu savaşı bana göre kolektif anlamda verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki Ederson da bugün iyi bir performans ortaya koydu. İyiydi. Çok fazla aslında bu anlamda örnek gösterebiliriz savaşma anlamında, mücadele anlamında. Her ne kadar kalemizde bazı pozisyonlar vermiş olsak da bunlar gol de olabilirdi. Rakip bunları atabilirdi. Yine de genel anlamda neticeden mutluyum. Almış olduğumuz neticeden mutluyum. maçı gol yemeden tamamlamış olmak bizler açısından gerçekten mutluluk tabii ki.
2: Peki geri beşlinin hem bu maç içerisinde hem de geride bıraktığımız maçları

0: içerisinde nasıl bir iletişim vardı? Ederson, Akeşi, Krinyar, Arşi Brown ve Semedo beşlisinin nasıl bir iletişimi oluyor maç esnasında?
1: So I want to ask a question about your communication among you, Ederson, you, Arşi, Milan, Semedo. So can you talk about the communication that you're making during the game? How is the communication among you?
2: A lot. We talk a lot, not just in the game, also out of the game, off the pitch. What can we do better? What can we improve? How can we help each other more? I think in tough moments we speak a lot. Like today, there are some moments where we are under pressure, but we look at each other and we have to make sure. Okay, we suffer together and we keep the clean sheet, you know. And I think that showed today. But as I said, we still can do many things better in terms of positioning, getting more pressure on the ball. Not dropping too deep, but that will come with them.
3: Açıkçası çok fazla iletişim halindeyiz, çok fazla konuşuyoruz. Aslında sadece maç içerisinde konuşmuyoruz, maçtan sonra da sürekli olarak birbirimizle iletişim halindeyiz. Neyi daha iyi yapabiliriz, hangi yönümüzü daha çok geliştirebiliriz, birbirimize yardım etme konusunda sürekli olarak iletişim halindeyiz. Özellikle zor anlarda, maçın zor anlarında çok daha fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Baskı altındayken birbirimize bakıyoruz ve birbirimize yardımcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz ve beraber acı çekiyoruz. Ve bu anlamda bana göre bu iletişimi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Ama yine ifade etmem gerekir ki çok daha iyisini de ortaya koyabiliriz. Özellikle pozisyonel anlamda kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Çok fazla geriye yaslanmama konusunda bana göre bu noktaları geliştirebiliriz. Baskı konusunda yine bunları bana göre geliştirebiliriz. Ama öyle zannediyorum ki zamanla bunları da yoluna koyacağız. Bunları da göstereceğiz.
0: Teşekkür ederiz kendisine. Görüşürüz. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio bizlerle birlikte. Öncelikle tebrikler. Sadece galibiyet değil, aynı zamanda kendisinin golünden dolayı da tebrik ederiz. Geçen sezon da bu statta çok şık bir gole imza atmıştı. Buraya gelirken evet, bu akşam da ben golle buluşurum diye bir his var mıydı içinde?
4: Hola, buenas noches. Sí, la verdad que mis compañeros me habían dicho que hoy iba a marcar seguro por cómo fue la temporada pasada, por estar de vuelta. Estas semanas de parón hemos trabajado muy bien en el entrenamiento, muy fuerte para estar preparados para este partido. Sabíamos que era un partido muy importante en un estadio difícil contra un buen equipo. Así que bueno, contento por el gol, por la victoria y porque tenemos que seguir, que ahora vienen partidos muy duros y siempre afrontarlos con una victoria siempre es mejor.
3: Öncelikle merhaba. Evet, sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç üzerinde konuşacak olursak aslında bu hafta bana göre çok sıkı ve iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum bu maç için. Bizim açımızdan gerçekten çok önemli bir maçtı. Aynı zamanda zor da bir maçtı. Ama atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Aynı şekilde elde etmiş olduğumuz galibiyetten de mutluyum. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çetin maçlar var, zor maçlar var. Dolayısıyla bizim hedefimiz, isteğimiz oynayacağımız bu maçlarda da galibiyetlerle de yolumuza devam edebilmek.
0: Bir buçuk ay oldu aslında ilk 11'de en son oynadığı zaman. Bu akşam %100'üyle mi oynamıştı Asensio? Tam olarak maç temposuna hazır olması için bir süreye ihtiyacı var mı?
4: Bueno, sí, al final lo que te da el ritmo y el estar cada vez mejor son los partidos, en la competición. Como dice, ha sido un periodo para mí un poco largo de estar de vuelta en el equipo, así que bueno, contento por cómo me he sentido. Sé que poco a poco me encontraré mucho mejor, pero bueno, estoy contento con el nivel y en cómo estoy trabajando.
3: Tabii ki de maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Aslında benim açımdan zor bir periyottu çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi, geleceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi ritmime, en iyi tempoma ulaşabilmek adına da sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.
0: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio'nun görüşleri bu şekildeydi.

0: teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Tebrikler hocam, galibiyetten dolayı. İkinci yarı yaptığınız hamleler, hamlelerle oyuna giren oyuncular ve o oyunculardan gelen gollerle farklı galibiyet. Neler söyleyeceksiniz?
1: Bu maça hazırlanırken İstanbul'da rakibin ne kadar iyi bir takım olduğunu anlattık. Sadece içerideki maçlarda biraz stres mi yaşıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama iyi mücadele eden, kaliteli, genç, dinamik bir takıma karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Buna göre biz bütün çalışmalarımızı yaptık. Bir golü de bulduk. Maça iyi başladık ama daha sonra Rizespor ataklarını daha fazlalaştırdı, geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirlerdi. Sonuçta devre arası yaptığımız konuşmayla daha önde baskılı oynamamız gerektiğini, önde top tutmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Maça ikinci yarıya da iyi başladık. Daha sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle de skoru 3-0'a getirerek maçı kazanmasını bildik. Böylesine zor bir deplasmandan. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz.
0: Hocam 2-0'a gelene kadar ki oyunda girilen pozisyonlarla alakalı beklentilerinizin tam aslında karşılığı olan bir maç mıydı, yoksa biraz daha pozisyon bekliyor muydunuz?
1: Çok fazla pozisyon beklemiyorduk çünkü onlar da iyi bir takım. Yeterince biz zaten 3 gol attık ama 2-3 tane daha net gol fırsatlarımız oldu. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama rakibin de en az 2-3 tane, 3-4 tane belki onların da pozisyonu vardı. Sonuçta gollemeden bu maçı da kazandığımız için çok mutluyum.
0: Aston Villa maçı için şimdiden neler söylersiniz hocam? Başarılar diliyoruz tabii ki şimdiden.
1: Şimdi maç geride kaldı. Onlar da bugün 5'te maçları vardı. 2-2 berabere kalmışlar. Şimdi bütün konsantrasyonumuzu Aston Villa maçına çevireceğiz. İnşallah orada da oyuncularımızla birlikte elimizden gelen en iyisini yapacağız.
0: Peki, çok teşekkürler hocam. Sağ başarılar diliyoruz bir kez daha Aston Villa maçını. Teşekkürler. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar bizlerle birlikte. Nasıl değerlendirirsiniz hocam bu akşamı?
2: Üzgünüm. Yani karşılığını alamadığımız bir performans, oyun bence. Yani bir Şampiyonlar Ligi takımının 4-15 oyuncusu milli takımlarda olan bir takıma karşı bence oynaması gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi pozisyon verdik mi ilk yarıdan başlarsam? Evet, biz Fenerbahçe bana göre birinci bölgede savunulacak bir takım değil bizim gibi takımların. Daha ön alan baskılarıyla başladığımız ve çoğunluğunda karşılığını aldığımız bir pozisyonda ikinci topu alamadığımızda arkaya seken top, şanssızlık bir taraftan sekiyor, Fofana'nın üzerinden yediğimiz bir gol. Sonraki bölümde topun bir pozisyonda ikinci topun oyuna girdiği bölüm dışında belki Fofana'nın elleriyle hiç topa dokunmadığı bir ilk yarı. Diyeceksiniz çok net ürettik mi? Şutlar var. Evet, ceza sahası içine kadar getirdiğimiz final, oraya kadar çok rahat geliyorduk aslında. Yani bütün planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın hepsinin işlediği bir oyun. Oraya kadar geldiğimiz ama final vuruşuna, final pasını maalesef gene yapamadığımız. Bence gene oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir maçta. İkinci yarı gene 83'e kadar daha oyunda aktif, daha üretken olan takım biziz. Zaman zaman evet risk aldığımız için bir iki pozisyon verdik Kerem'de, gerçekçi olmak gerekirse, ama o bölümde bizim Olovay'ınla olsun, gerek Justin Doykar'ıyla olsun, Aris'le net kaçırdığımız pozisyonlar var. Yani gol belki bizim adımıza geldi gelecek. 80'de oyunu çift santrafor dönüp riske ettiğimiz bölümde de 83'te oyun arkadan çok fazla baskın olmalı bir pozisyonda oyun kurarken yaptığımız hata. Bu gibi takımlara bu hataları yapıyorsanız tabii ağır cezalandırıyorlar sizi. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. 83'ten sonraki tabii farklı bir hikaye. Genel olarak aslında oyuncularımı ben genel olarak tebrik ediyorum. Yani skordan bağımsız bence benim planladığım, kurguladığım oyunu sonuna kadar oynamaya çalıştılar. 83'e kadar oynamaya çalıştılar. Ama bir türlü finali yapamadığımız da bir oyun. Gerçekçi olmak gerekirse tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Biz bugün bu maçtan da alacağımız dersler var. Bu hikayeyi bugün burada kapatacağız. Yarından itibaren Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlanacağız. Ama üzgünüm. Belki iç sahada yani oyun olarak tekrar kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun daha oynadık. Devam mücadeleye, çalışmaya, oynamaya. Biz böyle oynadığımız sürece biz burada birçok maçlar kazanacağız.
3: Evet, iki teknik adamın açıklamalarını da son olarak sizlere dinlettik. Bizleri tercih ettiğiniz için, Radyo Gol'den maçları takip ettiğiniz için, Radyo Gol'ü tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür edelim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Kim ne dedi?
7: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
8: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan, hafifsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleneyim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını. Kusurum kalan insanlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte Cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşmış ve orada Devlet Bahçeli'nin yanındayız notu, kendisinin bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK Başkanı'yla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
7: Evet.
8: Şimdi bu yüzden içeride salı günü, yanılmıyorsam salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz Cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantı yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Hı hı. Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
7: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol evet. Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım. Evet,
8: galiba.
7: Evet, Montella ile alakalı. Evet. Onun da bilgisini verelim, sonra devam edelim. Mecnun Ot Yakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım.
8: Bileceğim.
7: Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi

0: Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kurulunda sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF tescil işleri direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurum'la atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella'yla da bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
1: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
0: Öyle mi?
1: Evet evet çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
0: Evet.
1: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
0: Tabii ki buyur abi.
1: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmekir Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla içeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşta 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz. Mecnut Yakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bu işin özellikle yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı. Ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder. Etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu. Kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisi de 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
0: Evet.
1: Şimdi özellikle Mecnut Yakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu. Ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten onu da söyleyeyim. Yani Mecnut Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu çeşe beş yukarı ifade ediyordu.
0: Açıklaması da var abi. Onu da söyleyeyim istersen. Üstüne
1: lütfen,
0: konuşalım
1: lütfen.
0: Hazır Mecnut Yakmaz'ı konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim istedik kabul edelim.

0: Bilmeyince de
1: Evet,
0: bıraktık.
1: o karar da çıktı.
0: Evet.
1: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi, ben direneceğim dedi, bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar olduğu için mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek. İbrahim Hoca Osmanoğlu özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası, çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne
0: Evet.
1: bileyim, Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, kamuoyu baskısı, yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak. Üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
0: Evet.
1: Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda, evet şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK Başkanı atayacak. Abdullah Yaz oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından.
0: Peki şimdi istifa
1: Yani
0: mezun söyle abi.
1: bakarsın şöyle bir durumda var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani
0: Evet.
1: Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var, 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröğüt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecdet Yakmaz'ın istifası ile birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecdet Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi, bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifa ile birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Yakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
0: Yani Mecnun Otyakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
1: Olabilir. Yani o günün tabii
0: Anladım.
1: koşullarında,
0: Peki.
1: bunu değerlendirmek lazım ama
0: Olabilir.
1: burada temel yani istifaya götüren sürecin ben özellikle Yasin Kol'un birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok
0: Peki.
1: etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
0: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine
1: Yetti.
0: devam ediyor.
1: Yedeklerde başka üye var mı?
0: Yedekler.
1: Toplam 10 üye mi kaldı şu anda
0: Toplam
1: yani?
0: 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
1: Yedeklerde kimse kalmadıysa 10 üye varsa bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
0: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
1: Yani şöyle. Başkan dahil 10 üye ise yedekte üye kalmadıysa bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır.
0: Evet.
1: Başkan dahi 11 ise 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir.
0: Ya yedek bunu da varmış bu arada. Yedek varmış hala.
1: Kaç kişi?
0: Kaç kişi ona da bakıyor Burak şimdi.
1: Tamam, oradan yedeklere gidebilirler.
0: Yedeklere yani gidebilirler evet.
1: Yani bu
0: söylediğim başkan şey dahil 10 kişiymiş şu an.
1: Tamam, yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
0: Evet.
1: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
0: 3 kişi eğer, varmış abi yedekte.
1: Artı 3 kişi yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
0: 13. Başkan 13. dahil 10 kişi, 3 kişi de yedek, 13 üye var şu anda.
1: Toplam 13 kişim var şu anda. Evet. 13 üye var.
0: Yede 3 üye, 10 asil.
1: Tamam, yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hacı Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler var. Mecnun Otakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı, onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
0: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MK yangını, MK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi, kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya geldiğimizi tamam. düşünüyorum ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi? Nasıl edecek peki abi?
1: Ediyor işte.
0: Şu an ediyor ama. Daha ligler başlamadı.
1: Şu olmaz. Eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK Başkanı tutuklanmış. En güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon Başkanı'na dönmüş durumda. Federasyon Başkanı nın yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş yani şimdi zaten bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin? Yöneticiler gitti. Kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemlerin yolunu açmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
0: Peki şimdi burada tabii bence abi katılır mısın
1: şöyle
0: bilmiyorum.
1: Özür dilerim. Şöyle bir durum tabii. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer o zaman ne olacağını bilemiyoruz.
0: Tabii.
1: Yani başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendine yönelik kendince bir strateji üretiyor. Destekler alıyor. Ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor.

0: Beğen ya da beğenme.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri TFF'ye karşıt bir görüşle bulunuyor. İşte
0: Onu zaten biliyoruz.
1: Fenerbahçe daha

0: nasıl bir hal tavır bekliyorsun? Onu da bir konuşalım isterim.
1: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde biliyorsun bunlar tartışılacak.
0: Evet.
1: Hakem kararları özelinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa, özellikle büyüklerden bahsediyorum, çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu saatten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kolluk'un tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes ya şimdi bence
0: Evet.
1: şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken, destek vermişken günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken, yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı, karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim. Bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Şöyle ki MHK Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kolu'dan sonra da o sert çıkışları göremedik. Bunu ben temel olarak biraz da buna bağlıyorum. Diğer yandan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun tekrar ediyorum yani tabii çok sıcak konu. Biraz daha perde arkasında ne oldu, ne konuşuldu, toplantıda kim ne dedi, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu direncinin arkasında neler vardı sorusuna yanıt arayacağız. Belki de İbrahim Hacı Osmanoğlu gelirken orada aynı zamanda şunu söyledi. Kardeşim ben birincilik kulüpleriyle konuştum, ikiyle konuştum, üçle konuştum, Süper Lig kulüp başkanlarıyla konuştum. Örneğin hani kendi sözü vardı ya, İşte delegasyonun %51'i beni istemezse gider diye.
0: Evet.
1: Ne istemeyen burada %30'luk bir grup var. Yani delegasyondan bahsediyorum Muzaffer. Kamuoyundan bahsetmiyorum. Beni istemeyen burada şu kadarlık bir grup var. O yüzden ben yoluma devam ediyorum. Yani birincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Devam et diyor. İşte ikincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Süper Lig kulüplerinin %70'i, %60'ı yanımda. Ben bu durumda tamam, burada bir operasyon yapılmış olabilir. Bu operasyon zaten bakıldığında kurumsal olarak beni tutuklamalara gerekçe olan konulara bakarsak eğer, onu söylüyorum hukuki olarak, bu isteyen istediği yorumu yapabilir de hukuki olarak baktığımız zaman kurumsal olarak tabii ki bağlayıcı taraflar var ama Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması bir bireysel eylem. Tutuklanmasına gerekçe olan konu.
0: Evet.
1: Yani telefondan çıkan ses kayıt. Öyle biliyoruz. Çünkü açıklama öyle ya. Kişisel verilerin kanunsuz şekilde ele geçirilmesi. Şeye geliyoruz.
0: Yasin Kolun.
1: Hakime geliyoruz. Bahis ve bahis şikesi. Şey pardon, bahis oynaması, yasa dışı bahis
0: Ve
1: iddiaları,
0: teşvik primi.
1: para trafiği vesaire. Yani buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu tutuklamalar esas konular. Bu arada yayınımızı izleyenlerimiz beğenirse çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu beğenilerin önemli olduğunu belirtelim. Buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu soruşturmada şu ana kadar. Meğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kararını doğrudan Yasin Kola iletmesi ya da MHK Başkanı etmesi sonucunda maçların sonucuna doğrudan etki eden çeşitli hakemlerin ortak, bu üç ismin ortak hareket etmesiyle şöyle şöyle organizasyonlar kurulması, çeşitli hakemlerin diskalifiye edilmesi, onun yerine yönlendirdikleri adamların bu koltuklara oturtulması, maçları manipüle etmeleri gibi bir yargılama sonucunu biz görmüyoruz. Zaten böyle bir şey yok. Gerekçede gözaltılarla ilgili gerekçeler bunlar değildi. Hani böyle arada bir organik bağ, örgütlü bir eylemden eğer bahsediyor olsaydık, soruşturma buraya doğru evrilmiş olsaydı ve bu isimler gerek MHK Başkanı, gerek Yasin Kol bu noktadan ötürü eğer tutuklanmış olsaydı zaten doğal olarak soruşturma İbrahim Hoca Osmanoğlu'na sıçrayacaktır.
0: Tabii.
1: Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. tutuklamalara gerekçe olan konulardan yola çıkarak

0: süreyi anlatıyorum. İbrahim Hoca Osmanoğlu benim gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantıda diyor ki kardeşim böyle bir operasyon var. Bu operasyonda tutuklamalar zaten bireysel eylemlerden kaynaklanan tutuklamalar. Her ne kadar ben bu isimlere destek vermiş olsam dahi ben bunların bu yaptığını ben de eleştiriyorum. Ben bunların önüne nasıl geçeyim kardeşim deyip burada davanın kendisine yönelik ya da bu Türk futboluna yönelik bir mesele olmadığını, kişisel bazı eylemlerden ötürü bunların olduğunu ne kadar inandırır onu bilemem. Diğer yandan kulüplerin onun devam etmesi noktasında elinde mutlaka bir listeyle gitmiştir. Böyle bir durum var. Siyaseten de aldığım bir destek var. Bu koşullarda zaten ben Haziran'da seçime gideceğim. Ben burada yayın ihalesini yapacağım. Zaten benim karşımda rakipler var diyerek o güçlü bir konuşma ve güçlü işte kendisi açısından bakış açılarıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu bugün bu kararı alırken yöneticilerine giden de gitsin kardeşim ben yaptığım işten memnunum doğruları yapıyorum diyerek hareket ettiğini düşünüyorum. Diğer yandan özellikle Salı günü yapılacak olan bu toplantının bugün yapılması daki en önemli unsur bence şuydu. Yani Berlin'deki UEFA toplantısı ne gider gelirsin. Burada bence bugüne koşullar açısından çok fazla bir sorun yoktu. Ama Cuma günü ne kadar Salı yerine bu toplantının bugün yapılmasında da şöyle bir durum var. İbrahim Hoca Osmanoğlu ülkede değildi, dışarıdaydı. Dışarıda olması bu toplantıyı yapılabilir, fiilen fiziken yapılabilir hale getirmemişti. Online vesaire de olabilir tabi ama sonuçta ciddi bir mesele. Herkes yüz yüze olmak ister. Gelince yapacağım der. Orada da o süre içerisinde zaman kazandığını ve görevine devam edebilme adına koşulları oluşturmak için bir hali bir çalışma yürüttüğünün bir göstergesi. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu ben UEFA toplantısındayım burada işlerimiz var derken buradaki sorunları çözmek ve kendisiyle birlikte hareket edecek insanların bir şekilde tutabilmek adına yurt dışında Cuma günü yapılacak olan toplantıya çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Şimdi şunu da bir sormak isterim sana. İstifa eden isimler tabii ki federasyonda ağırlığı olan isimlerdi abi. Yani Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin özellikle. Bunlar federasyonda ağırlığı olan isimlerdi. Mevcut isimlerde de kritik diyebileceğimiz isimler herhalde Fuat Göktaş, Hasan Sürözü ve Bilal.
0: Bilmiyorum.
1: Yani bu isimler diyebiliriz. Yani sonuçta federasyonun elinin de birazcık zayıfladığı bir gerçek. Çünkü çok
0: Ya
1: önemli isimler istifa etti.
0: tabii ki şöyle diyecekler. Kardeşim, yani senin zaten yönetimindeki yedekler ve asil üyeler dahil olmak üzere. Örneğin bugüne kadar zaten 10-15 kişiden fazla insan istifa etmiş. Hala neden buraya direniyorsun diye kulüplerin yeri geldiği zaman çıkışı
1: Tabii.
0: olacak. Sonuç itibariyle hani bu kişilerin ağırlığı meselesinin dışında bu federasyonun yarısı gitmiş. Ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buna rağmen ben buradayım diyor. Demek ki içeride kendisine karşı zaten kararlarına karşı çok büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Zaten bu federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu ben toplamda bu yedekler dahil önemli yedekler dahil bütün bu yöneticilerle zaten ben herkesin sağlıklı görev alanı ve güçlü işlerini yürütmeleriyle ben burada varım ve yoluma devam ediyorum gibi bir düşünce içerisinde olsaydı zaten bugün bu işe dayanamazdı diye düşünüyorum. Belli ki İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından kimin istifa ettiğinin bir önemi yok. Ben zaten burayı yönetirim noktasında böyle hareket ediyorum.
1: Evet. Şimdi TFF ile alakalı özet yapalım. Sonrasında şu bir hoca konusunda konuşmak istiyorum. Bir de bu Kerem Demirbay meselesi de var. Birazcık ondan da bahsederiz. Özetle Türkiye Futbol Federasyonu devam kararı aldı. Önemli bazı isimler istifa ettiler ve Montella ile yollar ayrıldı. Montella ile yolların ayrılması sonrası şu anda adı en çok geçen isim Arda Turan ismi. Yani Arda Turan'la milli takımın anlaştığına yönelik çok fazla haberlerde çıkıyor. Bununla alakalı sende bir istihbarat var mı bilmiyorum ama biraz bu konuyu tartışalım. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Arda Turan
0: Ben de
1: olursa Arda Turan olursa nasıl olur? Bir bunda konuşalım abi. Neler söylersin bu konuyla?
0: Yani Arda Turan'ın ben bu işi kabul edeceğini düşünmüyorum. En azından şöyle kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Turan akıllı bir adamdır. Bu pozisyonda kalkıp da zaten şu an Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve dolayısıyla bugünün koşullarında kalkıp da ben Galatasaray'ın doğrudan karşı olduğu İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla yan yana gelerek onu bir anlamda güçlendireceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Arda Turan hamlesini yapmak ister mi? İster. Kabul görecek bir teknik adam olur mu? Tabii ki olur.
1: Bence de olur, evet.
0: Ama Arda Turan'ın ben bu işe evet diyeceğini düşünmüyorum. Diğer yandan diğer isimler, Aykut Kocaman ismi geçiyor.
1: Çalışır mı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Aykut Kocaman?
0: Ben çalışacaklarını düşünmüyorum. Özellikle 3 Temmuz kumpasından ötürü. Tarafların aralığında çok keskin çünkü. Görüş ayrılıkları var. Bu da değişmedi, onu da biliyoruz. Diğer yandan başka isimler kimler var? Hatta bizim arkadaşlar da bir anket yaptı.
1: Hikmet Karaman, Şenol Güneş.
0: Hikmet Hoca nereden çıktı bilmiyorum.
1: Belki adı sanmam. Geçiyordur abi, sanmam. Belli mi olur?
0: Yani sanmam. Bu zaten iyice, yani burada... şimdi Hikmet Hoca kötü hoca olduğu için falan söylemiyorum ama uzun süredir yok. Ama burada zaten İbrahim Hoca Osmanoğlu, İbrahim Hoca Osmanoğlu milli takımın başına kendisini de güçlü kılacak, vay be ne hoca getirdi diyecek bir ismi getirmek ister. Ben neden buraya Fatih Terim konmadı bilmiyorum. Fatih Terim kendi ağırlığıyla karar verebilme yeteneğiyle güçlü bir isimden bahsediyoruz. Yani ben bu ankete şeyi koyardım açıkçası, Fatih Terim'i koyardım. O biraz da o süreçleri yönetebilme becerisi çok güçlü bir isim. Çalışır anlamında söylemiyorum. Hı hı. Ama şey açısından bakarsak, İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından bakarsak, bu meselede getireceği teknik direktörün kendisini güçlü kılmasını, ki doğaldır, anlayış budur, güçlü kılmasını isteyecektir. Ayrıca şu mevcut tabloya bakarsak da siyasi olarak destek alabilecek bir ismi tercih edebileceğini düşünüyorum yani. Yani Şenol Güneş'e giderse şaşırır mıyım? Açıkçası şaşırmam.
1: Mesela bizim yaptığımız ankette en yüksek oyu Aykut Hoca almış. Ben mesela Arda Turan daha fazla oy alır diye düşünüyordum ama %63 Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesini istiyor izleyenlerimiz.
0: Belki de yabancı. Bu arada bir hoca arayışı da vardı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Hı hı. Birkaç gündür bir hoca arayışı da vardı.
1: Ha, belki yabancı bir isme de gidebilirler meselesi ama ben herhalde abi bunca yaşanandan sonra bir yerli milli takım için yerli bir teknik direktöre giderler diye düşünüyorum.
0: Onu bilemiyorum valla kime giderler ama.
1: Bu arada şey tabii bu Fatih Terim detayıyla alakalı dedin ya, ankette Fatih Terim ismi daha iyi olabilirdi diye. Burak şimdi şeyden koymadım diyor. Hacı Osmanoğlu'yla son dönemde bir kavgaları vardı ya, o yüzden çok gelme şansını görmediğim için diyor.
0: İbrahim şöyle, benim görüşüm şudur. Şu bütün bu olaylar olmasaydı. Yani merak başkanı tutlanmasaydı. Yasikol'la ilgili ya bu yargısal süreçler olmasaydı. Sadece konu milli takımda Montella'nın yollanması meselesi olsaydı olur. Yani dün çatıştığın insanlarla, belli konularda çatıştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Bu çatışmanın keskinliğiyle ve içeriğiyle alakalı bir şey. Yani Fatih Hoca o gün ne demiş? Ya şu turnuva bitsin. Turnuva bitince hesaplaşırız. Hesaplaşan öyle hesaplaşmasını yapsın demişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu aldı. Biraz da aslında kendine bir kamuoyu yaratmak, belki milli takım üzerindeki baskıyı da almak, tartışmayı başka tarafa çekmek için bunu çok büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Böyle de bir düşünce içerisinde olabiliriz. Ama bugünün koşullarında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu operasyondan sonra her ne kadar bu görevde kalabilecek yönetici sayısını tutmuş olsa da ciddi anlamda kamuoyunda zayıflamış bir adam pozisyonunda. O yüzden bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla çalışma meselesi dikkat çekilecek bir noktadır. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla kim çalışır, çalışma motivasyonu Hacı Osmanoğlu'na güveniyorsa ve inanıyorsa tabii ki devam eder ama burada artık kılıçlar böyle çok keskin bir şekilde çekildiği için, örneğin az önce Arda Turan için yaptığım değerlendirmeyi Fatih Hoca için de yapabilirim. O taraflara, ki bu insanlar da o tepkilere önem gösteren insanlar, ya böyle bir durumda biz kalkıp böyle bir federasyonun altında neden çalışıyoruz gibi tepki koyabilirler. Zor bir karar olacak. Ama bence İbrahim Hoca Osmanoğlu Türkiye'deki yerli hocaları düşündüğümüz zaman siyaseten de güçlü olabilecek bir ismi buraya koymak ister diye düşünüyorum. Motivasyonum bu olur. Eğer bu ismi gidemezse, bulamazsa Türkiye'den değil de bir başka isimle, bir yabancı hocayla çalışma ihtimali mümkün olur.
1: Bir takım için hayırlısı olsun diyelim. Evet. Bu şeyi de bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Kerem Demirbay meselesi, Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı röportajda çok ses getiren bir açıklaması oldu Kerem Demirbay'ın. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlar her yer, dışarıdan göründüğü gibi değil. Nasıl diye soruyor Yağız Sabuncuoğlu da. Onu söyleyemem, herkes yutuyor inan bana dedi. Sonrasında bu tabii çok fazla konuşulan bir konu oldu sosyal medya üzerinde ve yayınlarda. Sonrasında Kerem Demirbay yanlış anlaşıldığıyla alakalı bir yazı paylaştı Instagram hesabından. Sen nasıl yorumluyorsun bu meseleyi ve Kerem Demirbay'ın söylediklerini?
0: Valla boş boğazlık. Özellikle bu gruba içi futbolcuların şöyle bir problemi var. Konuşmayı çok seven olursa eğer çok büyük hatalar yaptığını biliyoruz. Çünkü sonuçta dile hakimiyet önemli bir şeydir. Ağzından çıkanın kulağını duyması daha önemli bir şeydir. Bu adamların o dile hakimiyeti olmadığı için bazen bazı lafları söylerken bunun nereye gideceğine dair tespitleri olmuyor. Benim o röportajdan anladığım şuydu. Şimdi Fenerbahçeliler diyorlar ki hele de bu dönemde bu röportaj çıkınca, ister istemez de bu dönemde çıkınca tartışma daha da yukarıya çıktı. Ben orada bu arada işte gördüğüm kadar böyle yazı da tepkiler gösterenler var. Hiç valla bu da yeni moda oldu. Birisi gidiyor birisinden deme çalıyor. Vay sen bundan nereden aldın? Geçelim o işleri. Konuşmasaydı abi. Gitmiş adam bu röportajı yapmış. Aynen. Kendisi açısından da başarılı bir iş yapmış. Ben orada kendi takım arkadaşlarına, kendi eski kulübüne öfkesi olan bir adam görüyorum. Yani bunu tıpkı neye benzetiyorum? Şuraya benzetiyorum. Bu sene takım vardı. O 2018 seçimlerinden önce Aziz Yıldırım'ın en büyük muhalifiydi. Nefret ediyordu. Ağır ağır yayınlar yapıyordu. Hatta o Ali Koç'un seçildiği günlerdeki ben yayınlarını falan da hatırlıyorum. Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına ağzına gelen her şeyi söylüyordu. Ve işte Samsun'da şampiyon olduk geldi oldu ya siz susunuz sevinmeyin falan. Bu takımın nasıl şampiyon olduğunu siz bilmiyorsunuz gibi bir laf etmişti biliyorsun. Ve o yıllardır da konuşuluyordu. Şimdi o gün o lafı alıp vay Fenerbahçe bunları yapmış diye saldıranlar. Şimdi millet alıp bunların lafını bak Kerem Demirbay ne demiş deyince aa niye siz böyle söylüyorsunuz ya arkadaş. Yani böyle iş olur mu? İki tane söyleyeyim ben sana. Kibirli, öfkeli, gurbetçi futbolcunun tamam mı? Geçmişte çalıştıkları kulüplerle ilgili ileri geri belgesi bilgisi olmadan, belgen bilgin varsa da konuşursun. Anlattığı şeylerden herkes yorum yaparak bir noktaya doğru gitmeye çalışıyor. Ve burada da sosyal medyada şöyle yangın oluyor. Çünkü bu işler günün sonunda şöyle olur. Öyle yok öyle mevzu yani sen bir insanın değerine saldırdığın zaman diğeri de kalkar sana saldırır. Biz içeriye bakacağız. Ben dün izlerken diyor ya bir de yutkunuyorum. Belki ya o takımdaki arkadaşları olabilir, hocası olabilir, yönetimi olabilir bilmiyorum. Onlara yönelik böyle tuhaf tuhaf ifadeler kullanıyor. Yani buralardan kulüpleri suçlamak doğru bir şey değil. Geçmişte Serhat Akın üzerinde bunu yıllarca yaptılar. Şimdi dün bakıyorum mesela hemen bunu örtmek için şeyin bu açıklamasını sen söyle. Kerem Demirbay'ın sözlerini örtmek için Fenerbahçe'nin itirazları var. Kardeşim burada ne oluyor? Ne anlatıyor bu adam? Diğeri de bu dönemde bu kadar şey tartışılırken hemen Serhat Akın'ı koyuyorlar. Tamam Serhat Akın'ın söylediği doğruysa eğer bunun söylediğini ne yapacağız o zaman? Bu da aynı şeyleri söylüyor 3 aşağı 5 yukarı. Kimileri diyor ki aynı şey değil. Yok aynı şey kardeşim. Bence aynı şey yani. Şimdi sonuç itibariyle aynı şeye doğru gidiyor yani. Bu yorum meselesi ya. İsteyen istediği gibi bunu yorumlar ve hareket eder. Ona bakarsan Aziz Yıldırım da Ersun Yanal'a bu takımı sen şampiyon yapmadın demişti yani. Hı hı. Onu da söylemişti. Şimdi buradan da mı alıp o tarafa doğru gidelim meseleyi? O yüzden Kerem Demirbay bence öfkesinin Türkçe'ye hakim olmamasının, ağzından çıkan lafının nereye gideceğinin bilmemesinin kurbanı oldu. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Peki. Abi var mı eklemek istediğin?
0: Yani şu anda yok. Zaten maçlar başlıyor. Evet. Birlikte göreceğiz. Ama çok böyle yoğun tartışmalı bir döneme giriyoruz. Artık İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından hani bir laf var ya zor günler geride kaldı. Daha zor günler yakında mı? Operasyonlar devam ederse zorlaşır. Devam etmezse idare eder bence.
1: Peki, zaten federasyonda çok tazeydi bu toplantının bitişi. Muhakkak sen de yayından sonra daha fazla detaylar öğrenip önümüzdeki yayınlarımızda daha detaylı bilgiler vereceğinden şüphemiz yok. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayın diye hatırlatalım. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi? Reklam.
3: Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında buluştuk. Gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz ki gündemi değerlendirirken sizlerle birlikte gündemi konuşurken 0212 273 10.10'dan gelen mesajlarınızı tıpkı Sayar Berk Instagram hesabından gelen mesajları okuduğumuz gibi orada da okuyor olacağız. Tabii öncelik Radyo Gol WhatsApp hattına gelen mesajlarınız diyoruz ama burada zaman zaman böyle mesajlarınızın kaynadığı zamanlar adına da sosyal medyadan hem Radyo Gol Instagram hesabımızdan hem de kendi kişisel Instagram hesabımdan ulaşabileceğinizi hatırlatarak başlayayım yayına. Galatasaray son dakikada güldü. Galatasaray zorlu maçta güldü. Zira Kasımpaşa tarafından bakarsak namağlup bir Kasımpaşa vardı ve haliyle milli ara sonrası bu tarz dönüşler hep bir problem yaratırdı. Hep bir sorun teşkil ederdi ki son dakikada güldü dediğimiz tabii direkt skora bakarsanız 3-1 rahat kazandı gibi görünüyor ama 90. dakikada gelen Barış Alper Yılmaz'ın golü, hemen ardından gelen Osimhen'in asistini, asistinde Lemina'nın golü, tüm bunlar Galatasaray'da galibiyeti getiren gollerdi. Abdülkerim Bardakçı da Batrakov'un asistiyle yine sahneyi açan isimdi. Ve yanlış hatırlamıyorsam milli araya gitmeden önce de tam tersini mi yaşadık? Abdülkerim'in asistinde Batrakov mu gol kaydetmişti? Bunu mu konuşuyorduk bir yan pasında ya da tam tersi? Yine aynı şekilde tam tersi diyoruz ama Batrakov-Abdülkerim ikilisini mi izlemiştik? Böyle bir şey hatırlıyoruz sanki. Galatasaray Kasımpaşa karşısında 7. haftaya iyi başladı. Ben 3 puanımı alırım. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, rakiplerimi, Beşiktaş'ı izlerim. Orayı takip ederim. Oradan gelecek sonuçlara bakarım dedi. Bir diğer tarafta Sayın Dursun Aydın Özbey'in açıklamaları vardı bugün özelinde. Onun açıklamaları önemliydi. Oraya da gideceğiz. Özellikle programımızın son bölümünde geniş bir yer ayırabiliriz oraya ki erkek futbol takımımız üst üste 4. kez şampiyon oldu. 5. şampiyonluk hedef dedi Dursun Özbek. 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu ettik. Bunu yeniden yapacağız dedi. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz dedi Dursun Özbek ve şöyle devam etti. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarıları imza atmak hedefimizdir. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik dedi Dursun Özbek. Tabii bunun haricinde değindiği önemli konular vardı. Mali konular vardı. Hali hazırda mali konular derken bir İBRA toplantısı da yapıldı esasında. Bir İBRA toplantısıydı. İBRA oylamasıydı bugünkü o durum. Ve bunları konuşacağız. Galatasaray'la başlayacağız. Günün gündemine doğru, günün maçlarına doğru da geçeceğiz ama hemen orada tartışılan pozisyonlardan tutun Galatasaray'ın son dakikalardaki o maçı alışı, maçı çevirmesi, maçı kendi lehine çevirmesi kırmızı karta rağmen, kaldı ki kırmızı kart da çok konuşuldu, olumlu ya da olumsuz ve aynı zamanda beklenen kırmızı kart da mesela Galatasaray taraftarı tarafınca değil belki ama çok konuşulan detaylardan da tüm bunları konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
2: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Serkan Çetiner bizlerle olacak dedik ama 13.30 civarında Ümit Karan, 13.45 civarında da Can Arat bizlerle olacak. Hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı konuştuğumuz bölümlerimiz olacak oralarda da. Serkan Çetiner, sen dünkü galibiyeti nasıl görüyorsun? Nereden tutarsın, neler söylersin? Detay sende.
2: Yani dün defans yapmasını bilen bir takım üyetinde bir maç vardı. Yani Kasımpaşa dün tutmayı düşünen bir kafa yapısıyla sahadaydı. Daha çok gol yemeyeyim maçı, yani hücumsal hataları, Galatasaray defansif hataları çok fazla veren bir takım olduğu için, yani çok fazla hücumu düşünmeseniz bile Galatasaray size o bireysel hatalarından bir iki gol pozisyonu veriyor zaten. Nitekim de dün hiç hücum düşünmeyen bir Kasımpaşa maçın işte ikinci yarısında üst üste gelen hatalar, yani Apoker'in kendini yere atması mı diyeyim, itmesinden kaynaklı mı, yere bırakması mı diyeyim, yoksa bir foul mi diyeyim, ama yani Galatasaraylı futbolcular, özellikle Süper Lig bütün futbolculara, yani bu iş bu hakemi aldatmaya yönelik mi diyeyim, temasla kendini yere bırakmak mı, teması göstermek mi diyeyim, ama bunların hepsinin dönüşünde lig sonunda bir toplayıp çıkartsanız hangisi daha çok size zarar veriyor? Ben açık söyleyeyim, bunun Galatasaray futbolculara daha çok zarar verdiğini düşünüyorum. Her yapılan harekette, bir de Avrupa'da da bunun karşılığı olmuyor. Yani Avrupa'daki maçlarda da bakın mesela Türk takımlarımıza, yani yerli hocalara yedirdikleri pozisyonları Avrupalı hocalara yediremiyorlar. Dün gerçekten bu tarz bir hatadan gelen bir gol, hatta kırmızı kartla başlayan, işte akabinde golle biten bir pozisyon silsilesi gördük. Hani Galatasaray'ın sorunları devam ediyor mu? Ediyor. Yani dün de bahsetmiştim. Ufak bir geçmiştim ama dün gerçekten 10 kişi kalıp yani Barış'ın birazcık o hani Barış'tan beklediğimiz performansı vermesi, ki ben artık dün kendime de şunu söyledim ya, yani Barış gerçekten bir kanat oyuncusu ya da forvet oyuncusu değil. Evet. Barış kaleden uzaktayken daha fazla kendini gösterebilen, daha üzerindeki sorumluluk baskıyı attığı zaman kaleyi daha rahat şut çekebilen, kafası daha berraklaşan bir oyuncu. Ben çok iyi bir hücum bek, hatta şöyle söyleyeyim, iyi bir 3-5-2 oynayan bir takımın Eşref Hakimisi de olabilir, Danfriz de olabilir, ama kanatta ne bileyim Barış Alper olmayacağını görüyorum yani. Dün bunun en büyük cevabını bize verdi. Hem gol attı, ama ben golünden ziyade hani bu metiyeleri gol attığı için demiyorum, çok tempolu oynadı. Gitti geldi, gitti geldi. Zaten Avrupa'da, dünyada bunu kabul istiyorlar. Yani bunu kanat beklerin talep edilen bu. Hem defansif aksiyonlarda hem de hücumda sürekli aktif olması. Dün böyle bir maç oldu Barış adına. Maçın kilit golünü attı. Yani maçın hikayesini Barış'ın golü belirledi. Atabilir miydi Galatasaray? Atabilirdi, ama Kasımpaşa'nın kalecisi de birazcık da üzerine çok top gelmesiyle alakalı. Yani köşeleri gitmeyen toplar birazcık kalecileri de ısındırıyor anlamında. Formda tutturuyor. Galatasaray biraz kaleciyi dövdü diyebiliriz. Ama çok net kurtarışları vardı. Ben kırmızı kart pozisyonunun kırmızı olduğunu düşünüyorum. İki tane penaltı pozisyonunun bir tanesi zaten değil. El doğal konumda. Ama Yunus'un pozisyonunda Türkiye'de penaltı çalınabiliyor, ama bence çalınmaması gerek. Yani bu sadece Galatasaray'a değil, yani bunu bir Galatasaraylı olarak ne bana ne başkasına verilmemesi gereken bir pozisyon. Ama ben çok fazla böyle bu tarz temasları görüp, böyle hakemi VAR'a çağırıp o teması gösterip, o Yunus'un düştüğü pozisyonda o temas üzerinden penaltılar verildiğini çok gördüm. İnşallah eğer bu bir miyatla Galatasaray taraftarı olarak biz bunu kabul edebiliriz. Bu kimseye çalınmasın, çünkü gerçekten hani basit penaltı dediğimiz penaltılar vardır ya, bu basit penaltılara giriyor. O yüzden bence penaltı değil. Bir de hakeme değinmek istiyorum. İkinci dakikada bir Leao'ya sarı kart gösterdi. Dedim ki içimden, ya bu hakem 52. dakikada ya da 62. dakikada Leo gerçekten bir sarılık bir şey yaparsa bu hakem veremeyecek. Bak, o kadar içimden biliyorum ki, yani bu hakem bu sarıyı verdi, ama bak emin de değil, pozisyon sarı da değil, bunun şeyinden etkilenecek ve veremeyecek. Ve nitekim de Mendes'e de böyle bir sarı kart verdi ve Mendes'in ikinci sarısından atılması gerekirken atamadı. Ya şimdi vermeyin abi o zaman. Yani bu emin olmadığınız sarıları daha erken dakikalarda verdiğiniz zaman, görmediğiniz, uzakta kaldığınız pozisyonlara etkileniyorsunuz ve o maçın atmosferinde de o adama ikinci sarıyı gösteremiyorsunuz. Ama Mendes'e mesela Davison'un çok net ayağına böyle tabanıyla yaptığı bir müdahale var ve hakem vermedi sarıyı. Yani o hakemin faul istikrarı gerçekten çok garip. Mesela kaleciyle Kasımpaşa oyuncusu çarpışıyor, Galatasaray aleyhine faul veriyor. Ya Kasımpaşa'da oyuncular birbirlerine çarpışıyor, Galatasaraylı oyuncular çarpışmıyor ki. Orada bir Galatasaraylı oyuncu var, ne gördün hocam diyorsun. Yani çok foul konusunda çok fazla süzemeyen bir hakem vardı dün. Ama dediğim gibi maçın gerçekten maça etki etti mi? Bence etmedi. Onu, o yüzden de onu söyleyeyim. Yani bu maçı hakem üzerinden de okumayayım. Yani hani penaltılar ve kırmızı kart kararları çok doğruydu. Ama maçın oynanabilirliği açısından da maçı biraz çok fazla durdurdu. Çok basit fauller verdi. Çok fazla takdir haklarını böyle hani doğru kullanamadı. Sarı kartlarda bir kere bir yanlışlığı çok fazlaydı. O eksi yönleri de oydu. Taktik olarak Galatasaray her zamanki taktiğiyle sahadaydı. Hiçbir değişimi yoktu. Bireysel hatalar devam ediyor. Maalesef Galatasaray bugün belki ligin kaçıncı haftası bilmiyorum ama bu kadar bireysel hata olmaz. Bu kadar hakem yani Davinson'un kendini kafa çarpışmadan kenara gelmesi bile Davinson'un herhangi bir sağlık sorunu yoktu orada. Sırf biraz daha yerde yatayım diye kenara geldi ve Galatasaray orada kırmızı kart gördü. Yani Davinson'da çok bir şey var. Yani mental, maç içindeki mental kopuşları Davinson'un Galatasaray'a büyük zararlar verebilir. Nitekim de Ali Yavuz Kola yapmış olduğu foul, aldığı sarı kartı Arda Kardeşler maçı yönetseydi oradan kırmızı kart vermişti. Boya'yı hatırlarsınız. Evet. Bir Rize maçıydı galiba. Yani gerçekten burada Davinson'un formsuzluğu devam ediyor. Apo Kerim gol attı ama defansif aksiyonlarda o da çok yavaş kalıyor. Dün beğendiğim isimler açısından Batrokov'u çok beğendim. Ve maalesef iyi oynayanlar Galatasaray'da gençsen ve iyi oynuyorsan ilk oyundan çıkması gereken isim sen oluyorsun. O yüzden de Batrokov'u 60-70 dakikada yani gerçekten çocuk futbolu biliyor. Ben bunu Arda Güler'in Fenerbahçe'de oynadığı ilk süre aldığı zamanlarda görüyordum. Topla eveleme geveleme yok, adam geçme ya böyle fantazilere girmiyor. Çok net paslar atıyor. Nereyi istiyorsan sen televizyon karşısında bile şuraya atman lazım diyorsun ki oraya atıyor, o topu oraya ulaştırıyor. Çok net bir oyuncu, nitekinde bir asist yaptı. Batrokov ümit verdi. Oldu demeyeyim ama ümit verdi. Yani zaten 20 yaşında 21 yaşındaki bir çocuğun gelip de Galatasaray'ı böyle çehresini değiştirecek bir durumu yok. Ben Nagay'ı bile açık söyleyeyim Torreira'dan ve özellikle Sara'dan o formayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa maçında hocam güvenin ya gençlere. Yani bakın Sara dün çok kötüydü yani. Çok kötüydü. Yani 3 pas hatası, bir kontra atak top kaybından bir kontra atak yedirtti. Az kalsın gol yediriyordu. Yani ben Sara'nın Galatasaray'a verebileceklerini biliyorum. Galatasaray'ın ikinci bir Sara'nın formsuzken bari biz bir Naga'yı izleyelim, Batrokov'u izleyelim. Yani bu Sara'yla Sara da Davinson'da ki Davinson'un alternatifi yok ama ben çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın yani çok güvendiği isimler, geçen senenin yıldızları dediğimiz isimler bu sene çok formsuz. İnanılmaz tanımayacak haldeler. O yüzden de ben genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dün Batrokov Naga'nın 3. goldeki temposunu görüyorsunuz. Gittisi geldisi var bu oyuncuların. Hem defansa hem ofanstalar. Ama öbür türlü Sara sadece ya ofansta kullanabiliyorsun ya defansta kullanabiliyorsun. Sara'yı bir kontratağı keserken göremiyorsun. Ama Batrokov'u kontratağını keserken gördük dün. Naga'yı kontratağı keserken, orta sahada koşarken gördük. Yani hem ofansında hem defansında olman gerekiyor Galatasaray'da oynamak istiyorsan. Bunu biz maalesef göremedik. Leao konusuna gelince Leao maça iyi

0: başladı. Çok istekli ama çok geri gitmiş. Yani hem şut anlamında geriye gitmiş, hem oyuncunun sprinti hala var ama yani adam geçme konusunda karar verme mekanizması, yani birçok şeyde daha kendini bulamamış durumda. Özellikle bitiricilik anlamında 2-3 tane çok net pozisyonda kalecinin üstüne nişanladı. Ama ben birazcık hani orada bir soru işareti görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, çok eleştirilen Zaha bile yani ilk geldiğinde etmişti skora. Leo'nun öyle bir durumu var. Leo inşallah biraz daha yanındaki oyuncuları tanıyacak. Belki de Osimhen'le birlikte oynadığında o skor ve gol katkılarını verecek. Çünkü Osimhen girdikten sonra da Galatasaray'daki oyunun nasıl değiştiğini bir anda 10 kişilik Galatasaray 2 gol buldu. O yüzden de Osimhen çok büyük bir X faktörü. Bu takım Barcelona'yla oynayacak. Yani bilemiyorum ama çok da Barcelona karşısında ümit vermedi bana. Çünkü çok basit bir maçı bile gitti seviyesine getirdi. Hani ben golün birazcık da şans eseri olduğunu düşünüyorum. Yani o gol orada bir adama çarpıyor, rakip oyuncunun önüne düşüyor, rakip oyuncu düşerek vuruyor, top 90'a gidiyor. Ama oluyor işte, sen güçsüzsen, sen konsantre değilsen, aynı işte dün Borussia Dortmund 87. dakikada 2-0 öne geçiyor, maç 2-2 bitiyor. Benzer bir futbolun böyle bir oyunu var, futbolu güzel yapan şeyler bunlar. Sen ne kadar çok yıldız alırsan al ama formsuzsan, güçsüzsen, mücadele eksikliğin devam ediyorsa, bireysel hataların devam ediyorsa seni cezalandırıyorlar. Sen kendini bile cezalandırabiliyorsun. Dolayısıyla futbol böyle bir oyun. Barcelona maçında gerçekten Galatasaray bu futbolla Barcelona maçında çok sıkıntı yaşar. Çünkü geçiş oyunlarında inanılmaz hatalar yapan bir takım. Yani defansif aksiyonları valla ayakta kalan tek oyuncu İsmail Jakobs'tu dün. Yani bir tek İsmail'in hızıyla hem Yamal'ı hem Dani Olmo'yu hem işte Rafinha oynamayacakmış gerçi de. Yani Pedri'ler, Gavi'ler nasıl mücadele edecek Galatasaray? Bilmiyorum, çünkü ayakta kalan oyuncu sayısı çok az.
1: Rıza oraya da az kaldı. Salı günü saatler 22'yi evet, gösterdiğinde evet, oynanacak.
0: 3 gün sonra. Yani benim çok soru işareti
1: saatinde yanılmış olabilirim. Ona hemen bir bakayım, teyit edeyim. Salı günü saatler 22'yi gösterdiğinde. Salı günü. Evet, salı günü ama 22 günü. Doğru. 22'de.
0: Oynan Cuma oynadı zaten.
1: 22'de.
0: Evet. Yani bir de yani İlkay Gündoğan'ın maç sonrası işte Barcelona maçını soruyorlar, oynamıyorum ki niye hazır olayım diyor. İlkay'cığım, ben zaten burada her zaman bu Avrupa'daki lejyonerlerimizin emekli ikramiyelerini veren takımlar olarak nitelendirdim üç büyüklerimizi, hatta dört büyüklerimizi. İlkay'cığım, oynamaya hazır değilsen bir zahmet o paradan da feragat et, sözleşmeni feshedelim, git İngiltere'deki yaşamına devam et. Çünkü sen Galatasaray'ın bir profesyonelisin. Barcelona'da Manchester City'de bu cümleyi kurabilir miydin? Bak, hocadan bağımsız, hocayla sorunların olabilir, onun teknik taktik anlayışına uyumlu uyumuyor olabilirsin ama sen fiziksel olarak da Galatasaray'a uymuyorsun. Yani senin hazırlık maçlarında bile eksikliğini görüyoruz. Kaldı ki Galatasaray sana 2 senedir çok şans verdi. Sen bir Liverpool maçından sonra Galatasaray'a verdiğin hiçbir şey yok. Yani sakatlıktan sonra sağlıklı yerine gelemedin ama gelmek de istemedin. Takım her izin verdiğinde sen yurt dışı tatillerine devam ettin. Yani bir gidip de tesislerde kendine fiziki olarak bir yatırım yapmadın. Üstüne 5-6 milyon euro maaş aldığım takıma ben niye hazır olayım ki oynamıyorum zaten cümlesini kurdun. Yani senin dünkü hani bu çok gündeme geldi ya Kerem Demirbay, yani gurbetçi cümlesinin acil diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok net bir mesaj verdi ama yani Galatasaray'ı emeklilik ikramiyesi olarak görmüş bir Galatasaray kendisi. Onu söyleyeyim yani. Ben bu kadar ağır konuşmazdım ama çok şaşırttı. Yani hani ben hazır
1: sen
0: değilim.
1: İlk o ay zaman, gelirken ilk ay gelirken de emekli ikramiyesinden çok bahsediyordun Serkan Çetin.
0: Evet, diyordum. Bunu da haklı çıkartıyorlar beni.
1: Çıkartıyorlar
0: mesela
1: diyorsun,
0: bak
1: evet.
0: Daha gelmeden söylüyorum ya. Hakan Çalhanoğlu Inter'deki performansına bakalım. Uçuyor şu anda değil mi? Bazı maçlar hat-trick yapıyor. Türkiye'ye gelecek. Birinden biri alacak. Belli yani. Oyuncu da istiyor. Verecekler ona bir 5 milyon 6 milyon euroluk bir ikramiye. Şimdi Inter'deki futbolunu ve çalışmasına iyi bakın oyuncunun. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye da Trabzon ya da Beşiktaş'a geldiğindeki performansını hep birlikte izleyeceğiz. Yani bu oyuncular senin takımlarını aslında kendi gönül yani çocukluğunda tuttuğu takımı profesyonel hayatında küçümsemeye başlıyorlar. Çünkü bunu küçümsemelerinden kastım da şu yani gerekli şeyi göstermiyorlar. Yani idmanlara kendilerini vermiyorlar. İşi bitiriyorlar. Son sözleşmem diyor. Ben buradan alırım paramı diyor. Oyun zaten ben diyor yani ben Inter görmüş oyuncuyum. Ben Manchester City görmüş oyuncuyum. Benim %50'm bile bu takımlara yeter diyor. Ama öyle olmayı ortaya çıkıyor. Öyle olmayınca da yedek kalıyorlar. Yedek kalınca da çalışmayı komple bırakıyorlar. Çünkü kendilerinde bir şey var. Kompleks var. Yani ben diyor Barcelona'da City'de oynamış oyuncuyum ya diyor. Beni nasıl yedek bırakırlar bunlar diyor. Ben diyor nasıl diyor Yunus benim yerime oynar diyor. Ama Yunus'un ne kadar koştuğunu, ne kadar mücadele ettiğini görüyor. Sen de o mücadeleyi et. Bir zahmet ama seni zaten buraya getirenler 35-36 yaşında getirdikleri için senin zaten öyle bir mücadele gücün de yok. Sen bu ya çok konuşulur da yani çok üzücü. Ya çok üzücü. Galatasaray 6 milyon euro veriyor bu vatandaşa. Ve hazır değilim ki niye hazır olayım diyor ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Galatasaray'da o zaman bana da verin abi. Yani ben 1 milyona da oynarım o zaman. Ya bir sürü insan var ya asgari ücretli. Ya işine giderken hazır işini yapmayan birisinin para aldığı bir dünya var mı? Var. Futbolda İlkay var işte mesela. 6 milyon euro veriyorsun. Çoğulu hazırlık maçlarına çıkıyor. Galatasaray'a 2 yıllık abi, sorsan çocukluğunda Galatasaray'dı. Ölüyor. Kanı bileğini kessen Galatasaray. Olmayın arkadaş Galatasaray'dı. Gerçekten olmayın. Siz Galatasaray'da olduğunuz zaman Galatasaray'a zarar veriyorsunuz. Yani o yüzden yani bana Hamit kadar bile bak Hamit kadar bile şey vermemiş, performans vermemiş bir oyuncunun çalışmaya çalışmıyorum, çalışsam da hazır olmasam gibi böyle saçma sapan cümle kurması hakikaten sinir bozuyor. Hele hele şu dönemde yani hani insanlar evine ekmek götüremiyor, ne kirasını ödeyemiyor, ne problemler yaşıyorlar. Beyefendiler geliyor burada ben ne oynasam ne olur, oynamasam ne olur modundalar ya. Bir zahmet gönderin şu adamları ya. Vallahi gönderin ya. Ben okeyim yani. Hani ben altyapıdan çıkmış bir oyuncuyu okeyim yani. Ben ilk aylı oynamayalım yani. Mümkünse de Türk pasaportu Türk olup Avrupa'da 35'i deviren hiçbir oyuncuyu da Türkiye Süper Ligi'ne transfer etmeyelim arkadaşlar ya. Bir tane yok ya. Bir tane gelip de bizi böyle Hacı gibi, Ceko gibi, Adiç gibi, ne bileyim işte Hoydonk gibi alıp da bizi böyle yukarılara çıkartan bir tane de böyle gurbetçi oyuncumuz yok ya. Her gelen yatıyor arkadaş ya. Her gelen ya. Her gelen yatıyor, biz bunlara süperstar muamelesi yapıyoruz ya. Almayın arkadaşlar. Vallahi sesim birileri duysun da yani bir daha yasaklansın ya. 33 üstü Türk milli takımı ve Avrupa'da üst düzey oynamış hiçbir oyuncuyu Türk Süper Ligi'ne almayın. Getirmeyin. Çünkü küçük görüyorlar bizi. Vallahi küçük görüyorlar. Ligimizi küçük görüyorlar. İdmanlarımızın kalitesini küçük görüyorlar. Hakemlerimizi küçük görüyorlar. Sorsan ama muhteşem Türk, muhteşem şey. Yani ya şimdi al, yani Mesut Özil'e de gireceğim. Girmiyorum bak. Çurda tutuyorum kendimi. Evet. Boş ver yani.
1: Mesut Özil diyorsun. Ve eşittir İlkay Gündoğan gündemine. Bugünkü İlkay Gündoğan Galatasaray ile ilişkisini ön plana çıkarıyorsun. Bu arada gelen mesajlara da bakacağız. Oralara da döneceğiz. Bir de reklamımız var. Reklama da gideceğiz ama İlk etapta dünden ilerliyoruz. Dünün kararlarından ilerliyoruz. Serkan Çetin seninle dün yayın yaptıktan hemen sonra birçok son dakika bilgisi de geldi hatırlarsın. Orada TFF'ye ilişkinde oraları da gireceğiz, oraları da konuşacağız ama öncesinde gelen mesajlara bakacağım. Selamlar. Murat Yakın niye düşünülmüyor hiç mesela demiş milli takım için. Milli takıma geçmiş direkt buradan, konuyu oraya bağlamış. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, selamlar. Dört gözle bekliyoruz program başlasın diye demiş Necmettin Bey. Sakaryalı Necmettin Bey'in mesajı böyle. Tabii Tatangalar mutlu. Yarın da bir maçları var İskenderun'la 19'da. Liderler, daha ne istesinler yani. 5'te 5'te gidiyorlar. 3 puanları toplaya toplaya gidiyorlar. Bu arada Yaşar Bey, Yaşar Bey karar verin ama lütfen. Yani bir insana tepki vermenin dozu, ben sizi dinlemiyorumsa eğer, hani dinlemeyecekseniz eğer söyleyin, dinlemeyin. İlk önce Yaşar Bey şöyle yazdı, bak Serkan Çetiner. Serkan Çetiner varsa, şimdi Fenerbahçeli olduğu için seninle de bazı konularda anlaşamıyor Yaşar Bey dinleyicimiz, anlıyorum, ama Serkan Çetiner varsa ben müzik dinleyeyim kardeşim, iyi yayınlar size. Hani bu bir tepki aslında, Serkan Çetiner varsa biz yokuz tepkisi. Bunu yazıyor 12-12'de, şimdi de 12-33'te dayanamıyor, dinlediği belli. Serkan Çetiner'e şöyle diyor: Serkan Bey, bence bir sistemden gelen sistem oyuncusunun sistemsiz kaos futboluna uyum sağlayamamaları olabilir mi sizce bunun nedeni demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş. Ne kadar doğru tespitler yapıyor. Bir Beşiktaş taraftarı olarak katılıyorum her kelimesine demiş. Mesela böyle düşünenler de var. Mehmet Maskan'ın mesajı da böyle. Serkan Çetiner'i YouTube'da da dinleyelim demiş dinleyicimiz. Farklı bir dinleyicimiz. Serkan Çetiner farklı bir kanala çıkıyor mu diye soran var. Kimdir bu Serkan Çetiner? Hayran kaldım diyen var bir diğer tarafta. Yani şu an sana gelen mesajları okursak herhalde program seni de böyle övmekle geçer Serkan Çetiner. Gelen mesajlarla. Ama bir diğer tarafta söylediklerinde İlkay Gündoğan kısmına o kadar çok katılıyorum ki. Yani o İlkay Gündoğan'ın karma alan dediğimiz Mixon'da basın mensuplarının önünden geçtiği anlar bir klip haline getirilse abi. Çok güzel bir şarkı biliyorum oraya uyacak da. Serkan Çetiner, İlkay Gündoğan konusunda senin söylediklerinle de bağdaştırarak.
0: Ya İlkay aslında yani şöyle söyleyeyim, yani bu bir patlama aslında. Evet. Yani burada İlkay da değil. Yani
1: konu o da değil. Sistemden bahsediyorsun.
0: Evet evet. Yani hani burada İlkay belki bunların arasında en şey olanı. Hani bir yıldır adam daha bizle. Ama ben yani diyorum ya, bak Mesut Özil mesela, yani senin milli takımını seçmiyor. Kariyerim için iyi bir yer değil diyor ama sonra geliyor sana Müslümanlık öğretiyor, sana Türklük öğretiyor. Ya girme kardeşim bu işlere. Girme, ben senin Real Madrid'deki Mesut Özil'i göreyim, ben onunla gurur duyayım. Sen ne kadar bizi seçmesen de ben seninle gurur duyarım yani. Ama sen işte farklı farklı maddeler kullandın. Arsenal kariyerin düşüşe geçti. Seni büyük bir maaş yükünden kurtararak, sana büyük yatırım yaparak Fenerbahçe'ye getirdiler. Ne oynadığın belli değil. Hocaya kafa tuttun, sisteme kafa tuttun. Sonra gittin Başakşehir'e, sakatım dedin, hiçbir şey oynamadın ve Türk futboluna hiçbir şey vermeden milyonlarca euro para kazanarak futbolu bıraktın. Şimdi gelip bana vatandaşlık şeyi yapma. Yani sen bunu yapabilecek en son insansın yani. Hani çünkü niye, ben senin kariyerinin gözümüzün önünde yaşadık. Yani sen ünlüsün ve görüyoruz seni yani. Hani sen polisin açla birlikte kavgaya girdiğinizde sen arabaya kendini kilitlerken seni gasp etmeye çalışan adamın peşinden koşan polisin açı gördük biz. O yüzden bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın. İşinizi yapın. Yapamıyorsanız da susun dostum ya. Parayı kazanan sizsiniz zaten. Yani hayat yaşayacak kişi sizsiniz. Getirmeyin yani, bize bir şeyler öğretmeye çalışmayın yani. O olmuyor, eğreti duruyor yani. Anlatabildim mi? Yani ben bu gurbetçi konusunda bir şey olarak, yani böyle hani gurbetçi futbolcuların teknik olarak bazı şeyleri görmüyor, bilmediklerine bağlıyorum. Yani hani gerçekçiliğin dışında yaşadıkları için onu bilmiyorlar. Ondan sonra da içine girmeye çalıştıklarında da eğreti duruyor. Beceremiyorlar yani. Hani mesaj vermeye çalışıyor, örnek göstermeye çalışıyorlar. Olmuyor yani. O yüzden ben bu işin hani spor anlamında belli bir levele gelmiş yetenekli oyuncularımızın Avrupa'da futbola, Avrupa'da devam etmelerini gerektiğini düşünenlerdenim yani. Maalesef öyleyim. Yani çünkü veriler çok net yani. Hani hiç kimse vermemiş, bir şey verememiş yani. Bak geliyorlar, sözleşme yapılıyor, kulüpler süperstar parası veriyor ama bir karşılığı yok yani hani bunun. Ne yapalım yani? Bu böyle yani. Hani bütün hem Süper Lig tarihine bakalım, bir tane öyle oyuncu yok ya. Yok ya maalesef. Keşke olsa ama yok. Olmuyor.
1: Peki bir araya gideceğim. Bu arada ben Yaşar Bey'i yanlış anlamışım. Yaşar Bey, sizden özür dileyelim. Her halükarda seviyorum seni, olsun yanlış anladın ama demiş. Orada tam tersi, mecburen müzik dinlemeyi bırakıp seni dinleyeceğiz, Serkan Bey'i dinleyeceğiz demek istemiş. Ben yanlış anlamışım.
0: Ben de şaşırdım, Yaşar Bey evet. Bizi dinler ya.
1: Aynen
0: Yaşar
1: abi, doğru.
0: Bey,
1: aynen
0: denize gir, araya gitmeyin, denize gireceğim falan diyen
1: geldi, abi, geldi böyle bir Yaşar abiye ayıp et şimdi, ayıp et.
0: Sen de gel yani. Ben
1: özür dilemeyi
0: yani,
1: bileceksin abi. Özür dilemeyi bileceksin. Ben özür dilerim Yaşar Bey'den. Ben yanlış anladım onu. Ben de ona şaşırdım ya. Bana Instagram'dan yazıyor Yaşar Bey. Orada yazdığı şeyi tabii yayında okumamak gerekiyor işte. Yayında okudum ya. Bir yandan seni dinliyorum, bir yandan onu okudum. Yanlış anlıyorsun orada tabii dinleyici mesajını da. İşte ben Serkan Çetiner var diye dinlemiyorum demek istiyor sandım. Bir baktım burada dinliyorum.
0: Yok Yaşar Bey bizi dinliyor. Peki. Ya.
1: Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Milli takımın hocası sizce kim olur? Bir de Galatasaray Almanya'dan bir defans oyuncusu getirmişti. Okan Hoca'nın çok istediği adam da hazırlık maçlarında bile forma giymedi. O zaman neden alındı bu adam diyor. Onu konuşalım. Onunla başlayalım.
0: Almanya'da Büşü abi miydi?
1: Büşü abi, evet. Ondan bahsediyorum.
0: Ya abi o çocuk.
1: Onunla başlayalım. Çocuk. Kalsın abi yorumun. Böyle biraz böyle gel gel yapalım. Gel gel yapalım. Hani böyle tıklanmak
0: Büşü,
1: için
0: Büşü
1: haber.
0: Abinin... Evet. Şöyle söyleyeyim, Büşü abinin Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Menajerlerin önlerine koyduğu oyuncuların içinden seçilmiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten oyuncunun oynama ve satın alma durumunu da bilmiyoruz.
1: Peki.
0: Belki zorunlusu varsa oyuncu olmayacağını söyleyeyim size yani.
1: O zaman bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Öncesinde tanıtıcı reklam. Spor haberleri. Hemen ardından da aramız var.
0: Bir soruyu da hemen kısaca söyleyeyim.
1: Tabii,
0: Murat
1: tabii.
0: Yakın gelmez abi. Murat Yakın, Hakan Yakın da zaten kardeşi. Çok başarılı. Prime bir milli takım serüveni yaşıyor. Yani. Bırakın da Türkiye'ye gelmez yani bu karga şeye.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Araya gideceğiz. Önce bir spor bülteni, spor haberleri aramız. Sponsorumuzla beraber. Hemen ardından reklamlar. Sonrasında Serkan Çetiner'le burada olur.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuyamayacağımız besteler geliyor Serkan Çetiner sana, kafiyeli. Ama okuyamayacağımız tabii, öyle söyleyeyim.
1: Sağ olsunlar. Oturup güzel şey düşünüp şiirler, besteler yazıyorlar, evet. Ya.
0: Abi ama yani akılda da kalıcı besteler yazıyorlar yani. Okuyamayacağız diyoruz tamam falan ama yani diline dolanıyor, konuşuyorsun yani, mesela o besteleri yapıyorsun yani. Ne futbolculara yapılmış bestelerden, benzerlerinden bahsediyorum. Serkan Çetiner hayranlığı sınır tanımıyor radyo gol frekansında, onu söyleyelim. Ama tabii yani bir yerden sonra sizi radyo gol WhatsApp hattından engellemek zorunda da bırakmayın. İnsanız hepimiz, insanız hepimiz yani. Gelirim bunu okurum ederim. Yani orada benim ayağımı sıkarsınız siz bu yazdığınızla, böyle su tabancasıyla ayağımı sıkarsınız ama yapmayın yani. O
1: Sinkaf'tan uzak duralım.
0: Uzak duralım abi, uzak duralım. Sinkaf olsa yine iyi dersin yani. Öyle şeyler yazıyorlar ki Serkan Çetiner hayranlığı bestelere götürüyor insanları ama tribünün de tabii bir tarafında bu var. Burada olmasın, bu tarafında olmasın, radyo gol tarafında olmasın, yayın burası, yapmayın öyle şeyler, yazmayın diyeyim ve devam edelim. Saygılar demiş dinleyicimiz. Sizin bu konuşmalarınız hiç kimseye cesaret edip de konuşamaz demiş. Özellikle TV kanallarında görev alan bazı insanlar konuşamazlar demiş.
1: Doğru söylemişti. Evet. Ben herhalde bir iki saat falan yayında kalırım. Ondan sonra reklamlara giderler. Bir daha da beni göremezsiniz.
0: Bak az önce konuşuyordu. Reklama gittim hemen. Serkan Çetiner az önce konuşuyordu. Reklama gittim hemen. Evet. Konuşturmuyorum. Evet. Abi açık ettiler. Görüyor musun? Bak seni konuşturmadığımızı açık ettiler. Serkan Çetiner'i sansürlediğimizi açık ettiler.
1: Bak, abi bir, bence şöyle. Yani, bir insan eğer konuşamıyorsa o zaten medyanın gücünün olmadığıdır. Medya gücü de olmayan bir yerde medya üzerinde bir şey yapmanın da bir anlamı yoktur yani. Hani özgür bir dünyadayız. Herkesin düşünceleri kendine. Bu söylediklerim, bütün her şey beni bağlar. O yüzden ben bunları söyleyemeyecek olursam bu işte burada konuşmanın da anlamı yok yani. Birilerine bu şirin gözükeceğim diye bunları söyleyemiyorsam o zaman gerek yok. Yorum yapmama gerek yok yani.
0: Şimdi şöyle
1: bırakalım,
0: bir şey.
1: Evet. Şey olsun yani.
0: Şöyle bir şey de var. Ya biraz spor medyasını sevme sebebim, spor medyasını biraz değil yani, çocukluktan bu yana hep böyle göz bebeğimin olma durumu, hani orada hayalimin, hedefimin buralarda olma ihtimali. Hep oradaki kıyaslamalardan, acaba medyanın farklı bir tarafında bu kadar rahat düşündüğünü söyleyebilecek misin? Her dönemde, bu dönem fark etmiyor. Diğer dönem farklı dönem. Şimdi bunu siyasi bir tarafa çekmeyin. Geçmişe bakın, basın tarihinde hep problemler var. Yani geçmişe bakın, basın tarihinde susturulmakla kalmayan durumlar var. Mesela maalesef, keşke olmasa dediğin. Hani bugüne bakın, bugün çok rahat bir şekilde konuşamadığın bazı işte yorumlarını yapmakta, siyasi anlamda sağa da sola da dokundurma konusunda çok fazla rahat hareket edemediğin şeyler var. Konuşurum bunu ya, niye konuşmayayım? Var bunlar, yok değil. Zaman zaman bunlarla karşılaşıyorsun, sağda soluda, yani işte iki tarafı da işte rahatsız edebilen açıklamaları görüyorsun bugün politika gazetecilerinden ve o açıklamaları yaparken acaba orada böyle anlaşılır mıyım, acaba burada böyle anlaşılır mıyım, bir şey olur mu bana gibi detayları düşünen gazeteciler de haliyle var, yok değil. Ama spor medyasının, spor basınının biraz da bu tarafını seviyorum galiba. Neden? Çünkü burada çok daha o anlamda ben doğru bildiğimi yaparım, doğru bildiğimi konuşurum kısmında bir yol var. Öyle bir yol çiziyorsun kendine. Ve bugün Serkan Çetiner İlkay Gündoğan'ı eleştirdiği gibi diğer tarafta Dursun Özbey'e ve yönetime, son 4-5 yılın yönetimine, siz bu adama emekli ikramiyesi vermek için geldiniz dediği gibi, buradan işe döndürüp Ali Koç yönetimine de, bugün hala başta olsa Ali Koç yönetimi Fenerbahçe'de başkanlık makamında olsa Ali Koç ve yönetimi, yine yapabileceğin bir eleştiri bu. Bunu biliyorum Serkan Çetiner. Mesut Özil'i hatırlatarak oraya da bir eleştiri götürebiliyor. Ama bunu maalesef keşke görsek. Her iki taraftan da bakıp her iki tarafı da rahat bir şekilde, doğru düşündüğün bir durum varsa tabii, bir çıkar için değil, rahat bir şekilde eleştirip ya da övmek kısmını keşke biz medyanın her alanında görüyor olabilsek. Biraz daha rahat ilerlesek. Bakın orada bazı ince çizgiler var, ince detaylar var. Devletin dokunulmazlıklarına karşı bir söylem yapan ve bundan dolayı problemli ki taraflara götüren yorumlarını, haberlerini, bunlardan bahsetmiyorum. Onlar olmamalı. Onlar bir oradaki çizgi, kırmızı çizgi çerçevesinde yapılmalı tüm haberler. Ama aynı zamanda bir saygı çerçevesi, bir bel altı durumu olmaması, bir bunun yanında konunun bağlamından saptırılmaması gibi detaylara çok fazla oraları kurcalamadan, çok fazla oradaki kırmızı çizgileri geçmeden gerçek haberini, doğru haberini yapmaya çalışan ya da yorumunu yapmaya çalışan gazetecilerden bahsediyorum. Keşke hani hep her daim böyle her alanda bu tarz yorumları görebilsek. Şimdi sana çok fazla övgü gelince burada hasret kaldığımız bir de politika tarafında bu tarz yorumcular, hani orada da çok rahaçta ya, ön planda ya, yorumcular çok ön plana çıkıyor ki orada da görmek isteriz açıkçası. Bu arada Serkan Çetiner, konuyu şimdi birden değiştiriyor gibi olacağım ama ne bu hava sıcaklıkları, 30 derece Balıkesir'de yarın hava, hatta bugün hava.
1: Pastırma sıcağı, son sıcaklar, keyfini çıkarsın herkesin, bizim dinleyenlerimiz de bütün. En son işte bir hafta 10 gün pastırma sıcağı geliyor. Ondan evet. Sonra tekrar
0: Mersin 33, günlerine. Adana 32, Maraş 29, evet. Balıkesir 30, şey, İstanbul 27.
1: Dolaptan kışlıkları çıkartmaya evet. niyetlendiğin şu günlerde tekrar birazcık daha beklesin moduna giriyorsun.
0: Biraz öyle.
1: Kışlıkların cebinden de belki para çıkar. En güzel para da o para oluyor. Sanki 50 lira çıksa, 100 lira çıkınca, değil mi?
0: Geçen yıl. Abi yok, ben de çok yani. Oluyor da bir ara abi, ben böyle çok nakit taşımayı sevmem. Ama böyle
1: yüzücü, değil mi? Bayram, mesela...
0: bayram seyranda da hani böyle bir evde bir köşeye nakit koyayım dersin. Çoluk çocuk gelir işte, harçlık durumu olunca ya ne oldu, bankamatiğe de gidemedik diye böyle eline tüm ceplerine götürürsün ya. Şimdi orada canlandı dinleyicilerimizin, senin kafanda o. Ceplerini böyle kurcalarsın eline, onu yaşamayayım diye. Bir gün koymuşum abi böyle bayramlığın, bayramlık dediğim bir işte pantolonumun, böyle çok nadir giydiğim, cebine. Abi bir bayram geçti üstüne, zaten arada 2 ay var. Ondan sonraki bayram bir baktım onun cebinde bir 800 lira para var, o gün için iyi para. Abi bir yıl sonra tabii çok büyük bir şeyi kalmadı onun. O dönemde böyle çok hızlı ilerliyordu oradaki enflasyonda işte etkileyen süreçler. Neyse, ben az önce politikaya da girdim, şimdi enflasyona girmeyeyim. Paramız değer kaybetti kısmından çıkmayayım Serkan Çetin'e.
1: Bir açtım eşini 800 TL'si.
0: Ama maalesef abi, yani o gün iki kişi yemek yiyebileceğin bir para, atıyorum örneğin.

0: İyi 800'dü ama o da böyle çok fazla mutlu etti mi? Ya işte biraz değer kaybetmiş herhalde dedirtti. Öyle söyleyeyim.
1: Olabiliyor.
0: Evet.
1: Yani ben de ATM'de para unutmuşum. ATM'ye para yüklüyorum mesela. Banka beni aradı. Parayı geriye ederken eksik iade etmişler. Daha verim yok tabii. Sonra diyor ki ne kadar diyor şey para iade ettiğini söylerseniz diyor form yapacağım, yapalım dedi. Dedim hanımefendi ben dedim yani fon mağduruyum. Benim şu an kafam yerimde değil. Ne kadar verdiyse o kadarını okuyayım dedim yani. Ben dedim bunun matematiğini yaptırtmayın bana dedim. Tamam kadın üstüme gelmedi yani yazdı oraya eksik olan kısmı.
0: Ben de fon mağduruyum demeseydin şöyle diyecektim. Tabii çok bir ihtiyacın olmadığı için ATM'de mi unuttum, az mı verdi, çok mu verdi, para mı sıkıştı, para mı içeride
1: yok
0: kaldı diye.
1: Maksimum atıyorum evet. 10 birim yani işte maksimum 50 bin lira alıyorsa maksimum yatırdığın zaman onu sana geri iade ediyor, sayamıyor, makine error veriyor. Ben de o parayı böyle bal halinde aldığım için gerisine de bakmamışım. O eksik vermiş. Benden sonraki gelen vatandaş bunun eksik verdiğini galiba, anlayınca
0: galiba 150 banknot alabiliyor tek defada ya da
1: öyle
0: 200
1: bir şey miydi? Ya olabiliyor Akbank galiba.
0: Doğru.
1: Reklam da yaptık gerçi.
0: Yapmayalım abi.
1: İyi ama malını bak arayıp gelin paranızı alın dediler yani bu da güzel. Ülkemiz peki. Adına sevindirici bir durum şu anda. Bir yerde para unutuyorsun ve seni arayıp gelin paranızı alın diyorlar yani. Bence çok hala ümit var.
0: Abi olması gereken ama ya. Bazı şeylerde de yani bence hala biz özümüzde birçok şeyimizi kaybetmedik. Öyle çok da karamsar bakıyoruz bazen. Bakıyoruz dediğim hani ben yapmamaya çalıştığım için burada eleştiriyorum ama yani biraz bazen çok karamsar bakıldığını görüyorum. Hala kaybetmediğimiz birçok şey var. Biraz da bu tarz şeylerin sürekli ön plana çıkması, sürekli gözümüze sokulması ya da sürekli okuyup, sürekli araştırıp, sürekli izlediğimiz için çok ön planda görüp ya ne olacak, ne olacak, ne olacak diye diye işi iyice karamsarlığa götürüyoruz. Elden giden, elden gitmeyen o kadar çok şey değil, o şeyin değerini de biraz geç anlıyoruz ki. Mesela iki bayram önceyi konuştum değil mi? Bak o ne kadar tatlıymış ama o gün onun tatlılığını bugün biraz daha net anlayabiliyorsun. Yarın da bugün öyle anlayacaksın. O yüzden biraz da hani oralarda anı yaşamak, yılı yani, yaşamak, ayı yaşamak.
1: Evet, evet. Ama şöyle yani.
0: Olabildiğince iyi bir şekilde yaşayacak.
1: Sen 90'ları tam o dönemleri böyle hissetmemiş evet. Biri olarak ben yani o dönemleri yaşayan birisi olarak şöyle söyleyeyim. Hayatımdan bir 5 yıl daha veririm 90'lara geri gidebilmek için. Bak o dönem çok parlak böyle bu yaşında da değilim ama yani 90'lar daha farklıydı yani. Hani bu tamamen siyasi bir şey değil bu arada. Sanatın, işte sporun, her şeyin insanların birbirine olan sevgisinin, saygısının her şeyin hap olduğu iyi dönemlerdi. Şimdi bana yazacaklar o dönem. Das duyrukları falan demesinler rica ediyorum.
0: Dönüyoruz mesajlara derler ki mesela Necmettin Bey Berk Bey sen de o zaman gram alıp koysaydın kenara şu anda 8 bin lira gram demiş. 8 bin lira değil bu arada gram. Yani şu an 6700 müydü 6000 nereden biliyorsunuz diye sormayın. Her gün önünden geçtiğim bizim o dövizciden görüyorum o takip ediyoruz oradan ya. Yani. Nereden biliyorsunuz derken 8000 lira sevinirdin demiş. O kadar da değil yani. Arada o kadar 800
1: gram
0: lira.
1: Gram da unutulmaz yani. Abi. Yani gramı evet. Da bugün çantana koydun. Ne zaman unutacaksın? Gram
0: unutmazsın hani, abi onu.
1: Gram altını da unutmazsın. Sen unutsan başkaları unutmaz.
0: Unutturmazlar abi sana onu. Öyle söyleyeyim. Ailenden biri gelir der ki ya ben orada ne oldu der. Sen böyle yapacaktın. Ne oldu der. Orada bir şey olur yani orada. Unutulmaz o pek. İzmir'de denize giriyorlar demiş dinleyicimiz.
1: Girerler canım. Normal. Şu anda Marmaris Göcek şu anda gerçek yatçılar keyif çıkarıyordur yani.
0: Girilemeyecek tek yer Bozcaada'dır şu an.
1: Bozcaada'ya zaten
0: soğuk
1: yani abi. Normalde çok de soğuk girilmiyor Mehmet.
0: Yani Türkiye'nin en soğuk bir
1: denizi. Kimse girmesin diye suyu. Yapılmış bir deniz orada. Yani kimse girmesin. Yaz, kış.
0: Neden abi?
1: Hep soğuk. Çok soğuk abi.
0: Ya
1: o
0: ama,
1: kadar da olmuyor yani.
0: Ama Ağustos'ta, çok sıcak havada da girersin yani. Serkan Çetiner.
1: Yani çok soğuk suyu sevmiyorum ben yani. Ama bünyeye yararı varmış. Öyle duydum yani.
0: Tabii. O başka. Serkan Bey ortak tonumuz var demiş. Daha ben de aynı düşünceyim. Düşüncedeyim demiş. Okuyamadım. Biraz böyle ortak bir evet. Tonumuz, ortak bir yönümüz daha var demek istemiş herhalde. Tondan ziyade YT yan yana. Peki yönümüz daha var. Ben de aynı düşüncelerdeyim. Ah 90'lar diyor Yaşar Usta.
1: Kesinlikle abi ya. 90'lardaki filmler

0: müzikler hala yok bak hala.
1: Ne yok abi mesela? Neyi arıyorsun? Neyi böyle çok arıyorsun?
0: Abi şu an mesela ben sanat adına bir tane 100 yıl dinleyeceğimiz bir tane şarkının dillere pelesenk olduğunu hatırlamıyorum.
1: 90'larda ne pelesenkti?
0: Anlamsız bir Amerikan rapinin ülkemize yaşattığı dezenformasyonu sanatsal anlamda yaşıyoruz yani.
1: 90'larda hani
0: dinliyorum
1: peki?
0: Bu arada yani. Ama Türk yani 90'larda abi türkü dinlersin, türkünün kralını yaparlardı. Pop'un kralını yaparlardı. Bu sadece bizim ülkemizde değil bu arada yani. Hani İngiltere'de, Amerika'da çıkan sanatçılar da inanılmaz yani. Çünkü ya o şey yok, hız yok. Yapay zeka yok. Adamlar bütün sanat yani bütün mesela bir senaryo adam yazmış, senaryo 15 yılda demlene demlene yazmış. Bugün Netflix'e veriyorlar parayı. Netflix veriyor parayı. Bana bir ayda bir tane film yap diyor. Yapılan filmler de ortada yani. Tırıvırı yani. Ama sen şimdi bir Eşkıya'yı izle bakayım yani. Bir oradaki hala izlersin. Baba 1, Baba 2, Baba 3 hala oturup izlersin. Kemal Sunal'ın filmleri Çin'de milyonlarca siyasi mizahi mesaj barındırır. Her izlediğinde gülersin yani. Gülersin. Yani
1: düşünürsün de ama tabii. Şey düşündürür yani. De diğer tarafta.
0: Hem düşündürür ya sanatçıların sanatçı olduğu dönemde şimdi kimse kusura bakmasın yani hani şimdi ben buradaki bu dönem sanatçılarına böyle şey yapıyormuşum gibi olmasın onlar da mücadele ediyorlar ama hız var şu anki dönemin de hız var o zamanlar hız yoktu yaşıyordun anı yaşıyordun 91'den 92'ye geçene kadar milyonlarca beste milyonlarca şarkı film hepsi üretilip önüne konuluyordu ve hepsi 90'da yapılmıyordu. Bunlara 80'deki yaşanmışlıklar, 70'lerdeki yaşanmışlıklar demlene demlene geliyordu. Şimdi böyle bir şey yok ki. Yani bir tane ya zaten bakıyorsun mesela hep Amerikan Hollywood mesela tam koydukları filmlere bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyor. Avengers serisi 7, 8, 10. Yok mu arkadaş artık bıktım ben mesela Hulk'la Kaptan Amerika'nın dövüşmesinden bıkmadınız mı ya? Hala gidiyorlar sinemaya yani. Mesela anlayamıyorum mesela ben bunu anladın mı? Yani 1 ile 5'i izlediğinde ne kaybın olacak yani? Hepsi aynı yani. Senaryo aynı. Kahramanların düşmanları farklı. Bazen birbirlerini dövüyor. Batman'le Superman'i dövüştürdüler mesela. Türk Hava Yolları sponsor oldu. Halbuki dövüşseler ne, dövüşmeseler ne? Yani filmin içeriği yok yani. Anladın mı? Bir yani bir American History gibi bir film var mesela. Kimse bilmiyor mesela. O şey ya bence film o. Ama gitmiyorlar mesela. Anlatabildim mi? İhtirasın bedeli var. Film o. Niye? Düşünen insanların yazdığını anlıyorsun yani. Hani popcorn filmi yapmıyor adamlar yani. Her filmde kendinde bir parça buluyorsun hayatınla ilgili yani. Ne bileyim Türk filminde Babam ve Oğlum gibi var mı bir tane son dönemlerde çıkan? Yok.
1: Yok.
0: Çakallarla dans. Yani filmin isimlerine bak. Şey yani. Peki, neyse çok giriyoruz şeye.
1: Peki şimdi şuraya geleceğim abi. 90'lar dedin nasıl çıkacağız buradan? O zaman o 9 şarkıyı hatırlayalım mı? Oradan akla gelen. Az çok oradan böyle bir 40 saniyede onları böyle tek tek hatırlayalım mı? 40 saniyede gidebilir miyiz oraya bilmiyorum ama. Şu 90'larda 94-95'lerde mesela. Burak Kut'tan mesela bu geliyor. Evet. 90'lara gittik şarkılara döndük. Biraz sen filmlerden girdin ama senin girdiğin noktaya da. Evet.
0: Filmde mesela Sezen Aksu'nun birçok şarkısının Yunan bir şarkıcıdan.
1: Evet evet o da.
0: Alıntı olduğunu hadi bir şey demeyeyim de alıntı olduğunu öğrendim mesela geçen çok yakın zamanda öğrendim bunu çok üzüldüm yani full yani Yunanlar bizden alıyor diyorduk yani mesela işte bizim cacığımızı çaldılar o Allah'a.
1: Bak şeyde abi, de var ben isim vermeyeceğim çok isim vererek gidiyorsun zor durumda bırakıyorsun bizi biraz Serkan abi ama işte film adı Çakallarla Dans gibi Sezen Aksu'nun şarkıları evet. Gibi ama
0: öyleymiş, ne yapayım?
1: 80'ler 90'lar 2000'ler oradaki şarkıları bir de mesela İran tarafına, Fars tarafına, o kültürden gelen şarkılara bir bakın abi. 2 yıl öncesinde, 1 yıl öncesinde oralarda yapılmış şarkılar da çok var mesela. Ama tabii kimse onları ya bu benim orijinal şarkım ben yaptım diye de her birini o şekilde pazarlamıyorlardı haliyle. Bunun ne zaman ortaya çıkacağını belki de onlar da bekliyordu. Bilemezsin. Ayrı konu. Bu arada 90'lar demişken Gökhan Kırdar Yerine Sevemem geldi bak.
0: Gökhan Kırdar da Bursa Spor biliyorsun evet. Şey oldu yani.
1: Serdar Ortaç aynı şekilde. Tabii her maça çıkıyor ya Serkan Çetner Cendere Show.
0: Cendere şarkısıyla Bursa Spor'un öyle bir şeyi var yani aurası tuttu yani. Levent Yüksel de Göztepe'nin oldu.
1: Doğru. Levent Yüksel Göz abi Mecezir'le bunun aslında.
0: Evet. Galatasaray'da yani... bir dönem Aleyna Tilki vardı. Sonra Gomis'ten sonra Icardi'ye geçildi. Icardi'nin şeyini kim söylüyor şarkısını? Bayan arkadaş söylüyordu ama.
1: Bak unuttuk onu. Evet. Bu arada Gürsel Aksel Stadyumunda Levent Yüksel Göztepe taraftarı Mecezir. Onu böyle bir
0: Mecezir inanılmaz ya. Tek albümle hala ekmeğini yiyor yani. Gerçekten nasıl bir albümse inanılmaz bir albüm. Evet. Yani hani Levent Yüksel de bunun en fazla bir albümle tüm kariyerinin özeti oldu yani. Nasıl diye sanatçılarımızın başına yani gerçekten Levent Yüksel da.
1: Bunu 90'ları konuşurken biraz da tribünlerden dinlemek güzel olacak dedik. Yapıyoruz ara ara böyle kaçamaklar. Bu kaçamaklar bugün tribünler, besteler ve 90'lar arasındaydı. Kaldı ki orada biraz Volkan düzeltiyorum. Volkan konağa gitti aklım. Rahmetli analım. Nereden gitti oraya bilmiyorum. Ama o da haliyle 90'larda.
0: Bizim baba vardı. Kemal Sunal'ın. Amaral'ına benzetirlerdi.
1: Doğru. Çok Kemal Sunal'ın Kemal Sunal'ın filmlerinin hepsini dinleyicimiz izlediğini söylüyor. Bir diğer tarafta kolay gelsin Berksayar demiş. Çok güzel şarkılar çalıyor radyolarda demiş. Hasan Demircan der ki Burak Kut'un Benimle Oynama şarkısının hikayesini biliyor musunuz demiş. İğrenç espri ama yapmadan geçemeyeceğim, beni affedin demiş. Peki tamam, doğru değilmiş. Hikayesini şimdi dillendirmeyelim. Doğru olan da bir hikaye değilmiş. Komikmiş biraz ama doğru da değilmiş. Espri yapıp geçmiş dinleyicimiz. Okumayacağım o yüzden. Peki tekrar döndük. Biz araya giderken Galatasaray'ın maç fazlasıyla liderliğini konuşarak gittik. Bir çabu dedik, onu detaylandırırız dedik. Ama aradan döndük. Yine buralarda bulduk kendimizi.
0: Evet. 10 dakikalık, 15 dakikalık bölüm. Bir takım hocası gitti. Montella gitti. Yerine kim gelecek diye düşünülüyor. Evet. Arda Turan ne olur diyorlar. İnşallah olmaz. Arda'nın kariyerine zarar vereceği düşündüğüm bir adam olur. Yani şu an milli takımı kim gelirse gelsin milli takımın doğru dürüst ellere geçene kadar milli takıma kimsenin gelmemesi gerektiğini düşünüyorum yani. Maalesef öyle. Yani şu anda sağlıklı bir karar da vereceklerini düşünmüyorum yani. Abi şimdi milli takım TFF'nin kare ası dediğimiz kendi has adamları dediğimiz hepsi cezaevindeyken kim gidip de tekrar birim yani Hacı Osman'ın has adamı olabilir? Yani en yakını şu anda Sivasspor'un eski başkanı Mecnun Otyakmaz da bıraktı yani. Nasıl olacak ki yani? Bir de bu ne var burada anlamıyorum. Bütün arkadaşlarım bıraktı bir başkanım. Bırak artık sen de. Git yeniden aday ol. O da olabilir mesela. Güçlendirilmiş Hacı Osmanoğlu dönemi diyelim. Git ol. Ama bu olmadı yani. Bu organizasyon tutmadı yani. Kimsenin birini suçladığımız da yok ama bir ilçik yap, bir tazelen. Kendine gel, kendine bir bak. Dışarıdan nasıl hatalar, ne yaptım, ne ettim. Yani olabilir yani bunlar. Belki insan dışarı çıkınca kendini görebiliyor zaten. Yani Ali Koç'ta da onu görmedik mi mesela? Yani bak niye olmadı aday? Dışarı çıkınca baktı ki lan ben ne hale getirmiş bu adamlar bu sistem de demiştir yani. Çünkü dışarı bir çıkıp baktığın zaman kendi düştüğün durumu görüyorsun. Ya koltuklar zehirli arkadaşlar. Yani o güç o şey bir yerinden iyi bak herkes seninle başkanım geziyorlar işte fotoğraf çektiriyorlar falan ama o makamda zehirlendiğin zaman gerçeklerden uzaklaşıyorsun. Sen olmuyorsun bir kere yani. Senin o doğruların hiçbiri senin o sistem seni içinde böyle zehirliyor. Bambaşka bir insan oluyorsun yani. O yüzden bırakıp çıkıp kendini tekrar refresh edip girdiğin zaman daha sağlıklı olur yani. Bunu hayatın her evresi için söylüyorum bu arada yani. Yani o yüzden yani bu koltukların sevdası olmayın yani. Bak Türkiye'nin en büyük sorunu bu bence ya. Koltuk sevdası ya. Gerek yok. Çıkın bırakın kendinizi ailenize vakit ayırın. Ailenize görün. Aileniz sizi görsün. Yani taraf, yani çünkü kendi şeyden çıkıyorsun yani. Yani o sen olmuyorsun yani. Gerek yok.

0: bence bu dönemde de kimsenin liyakat sahibi bir antrenörün şu anda TFF'nin milli takım başına geçmesini ben doğru bulmuyorum. Yani kendi kariyerine atılmış bir darbedir. Yani zaten kariyeri olmayan başka şeyler, hani kariyerinde zaten düşüşte olan, hatta kariyeri olmayan birçok isim de gelmeye can atar. Çünkü orası bir makam, milli takımlar antrenörlüğü bir makam, mevki. Onu CV'sine yazdırmak isteyen birileri olur. Onlardan bahsetmiyorum ama Arda Turan gibi işte şu anda göz bebeğimiz antrenör, genç antrenör diyebileceğimiz, Avrupa'da bizi temsil eden bir adamın buradaki dezenformasyonun içinden çıkamayacağını düşünüyorum ki futbolculuk döneminde çok tuzağa düştü. Şimdi insanlar ona sempatiyle bakıyor. O sempatiklik milli takımlarla tekrar antipatikliğe dönebilir. Ben kariyeri olarak hiç doğru bulmuyorum. Doğru zamanda değil zaten. Yani Shakhtar'la bir mücadele veriyor. O mücadelenin sonunda daha iyi takımlara gideceğini düşünüyorum. Belki Atletico Madrid'de bile gidebilir. Dolayısıyla ben Arda Hoca'nın bu işlere girmesini doğru bulmuyorum.
1: Asıl hedefi Atletico Madrid, yakın çevresine söylediği ya da en azından yakın çevresinin çok sık dillendirdiği diye söyleyebilirim, aktarabilirim burayı.
0: Asıl hedef ona olabilir yani. Çünkü Atletico'da da problem var. Yani yıllarca.
1: Ama işte Arda Turan gibi bir figür, Arda Turan gibi bir önemli karakter milli takımdan ve Galatasaray'dan zor zamanda teklif alıyorsa, orada da biraz üzülür, biliyor musun? Yani onu düşünür, yani bir gözü arkada kalır. Ne yapıyorum ben der.
0: Gene gelir ama ya. Yani. Gene gelir abi. Sen Arda'nın çıktığı yol uluslararası yol yani. Biz zaten biliyorsun, uluslararası hedefleri olan insanlarımızı zaten fazla parayla aklına girip memlekete geri döndürüp olacak kariyerlerin de sonuna getirtirmiş bir milletiz yani. Dolayısıyla gerek yok, bu şu anda her şey çok iyi Arda için yani. Olumsuz hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyor. Puanla başladı. Baktığın zaman liginde iyi. Bir de dünyanın bütün herkesin gözünün önünde oluyor bu olaylar. Stadı yok, tesisleri bombalanıyor. Yani bakma şimdi, hani savaş orada bir o kötülükler içinden doğan bir güzellik olarak gözüküyor. Dünya tarafından da kabul görüyor. Sempatiyle bakıyor herkes. Ben de bakıyorum bu arada yani. Çok zor bir şey yapıyorlar yani. Dolayısıyla o ahenk bozulacak, buraya gelecek medyayla, işte sen mi futbolu iyi biliyorsun, ben mi futbolu iyi biliyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, niye böyle yapıyorsunuz falan, o hikaye bambaşka bir seviyeye gidecek. Arda Turan aynı sana o hani eski aklımıza bile getirmek istemediğimiz işte hastane baskınları falan, anladın mı? Oralara geri gider yani bu hikaye, hiç gerek yok. Bak unutuldu
1: öyle anılır diyorsun yani.
0: Aynen öyle abi, çıkartırlar bak be, insan kötüye giderken Montella'yı hatırlıyorsan başta neler, ne metiyeler diziliyordu yani. İtalya milli takımı istedi, biz vermedik, Montella buranın çocuğu, vatandaş edeceğiz. Ne oldu ya, iki maç sonra adam vatandaşlık falan konuşuluyordu bu adam. Hatırlamıyor musun? Montella İtalyan milli takım işte Türk vatandaşı olacak diye konuşuluyordu. Ne oldu 2 dakikada yani? Adam bak hemen çat diye kovdular yani. Bizde insana harcama, bak böyle insanı kazanmak için 50 yıl veriyoruz, insana harcamak için 2 saat veriyoruz yani. Hemen harcarız yani. Çok yetenekliyiz o konuda yani. O yüzden gerek yok. Arda zaten harcanmış bir bireydi. Tekrar küllerinden doğdu. O yüzden bence hiç, kariyerine bence yani bir yakın olsam öyle söylerim yani, öyle diyeyim. Ama ne gerek var dedim. Şu an zaten kaynıyor kazan. Yani gerek yok. O yüzden gelmesin yani. Gelecek kişinin de bence bu seçimleri falan beklesin yani. Bu TFF miadını doldurdu. Bittikten sonra tekrar iyi bir hoca gelir yani. Ama bu TFF ile uyum içinde çalışmak çok zor. Ya abi ya, cezaevine girip girmeme şeyim var ya. Yani böyle bir durumum var yani. Çünkü altındaki bir kadro cezaevinde şu anda. Anlatabildim mi? Yani bu korkuyla da neden olmasın ki? İmkansız dediğimiz her şey oluyor şu an. O yüzden bence gerek yok.
1: Ağzına sağlık. Gurbetçi oyuncular için yaptığın tespitinde sana teşekkür ediyorum demiş. Yalnız evet, suçlu kulüplerimizi almasınlar buraya. Gelmek isteyenler, öyle oyuncular almasınlar buraya. Gelmek isteyenler için iyi mesaj olur demiş. Türkiye dinlenme yeri yani, değil demiş.
0: Öyle abi, şimdi ligin değerini senin

0: insanların belirler yani. Hani senin insanların da maalesef ligin emeklilik ligi olarak görüyor. Yani ben yani ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam İlkay'a bu lafının ardında hani hatırlarsınız Galatasaray'ın bir şampiyonunu Belanda'nın kimleri eleştirdi diye o zaman rahmetli başkan ilişkisini kesmişti ve bence bir şampiyonluğu Belanda'nın gidişinden sonra zaten dikiş tutmadı Galatasaray ve şampiyonluğu gitti Belanda'dan sonra. Şimdi bu adam mesela bu konuşmayı yaptıktan sonra bence onun o ceza bu ceza olmalıydı. Belanda'nın kimler eleştirmesinin cezası takımdan gönderilmek değil. Adam emeğini senin takımını düşünen bir takım arkadaşları, sporu, Galatasaray'ı düşünen bir yorum yapıyor. Burada bireysel, kendi egosuyla, kendi şişmiş egosuyla kendini göremediği bir pozisyon var. Yani burada diyor ki ben niye hazır olayım, zaten oynamıyorum diyor. Şimdi bu adamın Galatasaray'a bir ilişkisi yok. Bu adamın altyapıdaki çocuklara bile kötü örneği var. Şimdi bu cümlenin her yere sirayet eder bu. Yani aşçı bile ben niye yemek yapayım, benim yemeklerim yenmiyor cümlesi kurabilir. Altyapıdaki çocuk ben niye top oynayayım, zaten ben A takıma çıkamıyorum, oynayamıyorum cümlesine sebep olur ki bu Galatasaray'da zaten var. Alguka çıkmış. Zaten Florya'da böyle şeyler konuşulduğu için de Çağrı Hakan Balta kariyerini Fenerbahçe'de devam ettiriyor. Yusuf Akçiçek Galatasaray'dan Fener'e gitti. Yani birçok oyuncunun Galatasaray'da çıkış bulamayan Mustafa Kapı, işte şu an Bert Bartu, Elmas, yani bunların hepsi bu mantalite işte. Ben zaten oynayamıyorum, niye hazır olayım mantalitesi. Şimdi bu mantaliteyle Galatasaray altyapıdan, üst yapıdan nereden ne çıkarabilir ki? Yani düşünün yani Galatasaray'ın en çok maaş bağladığı, en çok para bağladığı, gelecek bağladığı ismi böyle düşünüyor. İki kesik yiyoruz, bitiyor abi. Lig bitiyor onlar için. Kariyer bitiyor yani. Galatasaray dinlenme yeri oluyor. O yüzden hemen ilişkisinin kesilmesi lazım. Bence sezon sonu devre arasını beklememeleri gerekiyor. Süresiz kadro dışı bırak. En azından bir mesaj olsun. Yani ben öyle düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani bunun cümlenin altında kalmamalı Galatasaray yönetimi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe Rize'den 3 puanla 3 golle dönüyor. Asensio, Fancan ve uzun golleriyle 3-0 kazanmayı başarıyor. Tabii ki birçok şeyi konuşacağız. Yunus Aydın'la beraber yaklaşık 1 saate yakın bir maç sonu programımız olacak. Yunus Aydın'la beraber birçok şeyi ele alacağız. Hem bugünü konuşacağız, hem ligimizin belli dinamiklerini konuşacağız. Ardından bugünkü oyunculara puanları vereceğiz. Sonrasında tabii ki hakem performanslarını konuşacağız. Çünkü çokça tartışılıyor. Ardından Aston Villa maçına şöyle bir ön bakış da yaparız maç sonu programımızda ama Yunus Aydın hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
5: Öncelikle bizi kırmadığın ve her zaman katıldığın için, her zaman seninle futbol konuşabildiğimiz için çok teşekkür etmek istiyorum kendi adıma.
6: Ben teşekkür ederim, ne demek, her zaman çok büyük keyif.
5: Ya tabii ki biraz genelden özele doğru gideriz ama 90 dakika içerisinde Fenerbahçe ne oynadı, Rizespor ne oynadı, iki takım birbirine üstün gelmek adına nerelerde kuvvetliydi, neler gördün maçtaki aksiyonlarda ki bunları nasıl aslında kafanda derledin ve maçın senaryosunu bizlere nasıl anlatırsın? İlk etapta 90 dakikanın genel yorumuyla başlayabilir miyiz Yunus Aydın?
6: Tabii ki. Yani öncelikle Rizespor gerçekten hali hazırda ligin en iyi topunu oynayan takımlardan birisi, ama o takımları için de özellikle. Yani hala da yenilgisine rağmen 10 puanla ilk 10'daki yenilgi yerini koruyor. Maçın başından itibaren aslında Recep Uçer'in daha önce Ümraniye'den İstanbul'dan alışık olduğumuz oyununu seyrettik. Yani büyük takım da olsa karşısındaki, bir Anadolu takımı da olsa, demir takım da olsa, küme düşerken bile Ümraniyespor'la her zaman önde basan istekli bir oyun anlayışı vardı Recep Hoca'nın. Bugün de bunu gördük. Erken golle buluşmasına rağmen Fenerbahçe yine de Rizespor'u önde basmaya devam etti. Bu ilk 12 dakikalık gole kadarki süreçte de yine istekli bir Rizespor oyunu vardı. Ama Fenerbahçe Asensio'nun golüyle açıkçası oradaki ilk direnci kırdı. Maçın genelinde müthiş bir Fenerbahçe üstünlüğünden bahsetmek bence mümkün değil. Hani zaten toplu oynamalarda %50-%55 eşitlik var. Gol beklentisinde 1.52 Rize. Fenerbahçe gol beklentisinde 1'in altında. Şut sayısında her şeyde aslında üstün. Yani kaçan net pozisyon sayısında, rakip ceza sahasında topla buluşmada her şeyde Rize üstün. Ama şöyle bir durum var. Fenerbahçe ne olursa olsun geçiş oynamayı çok iyi başardı. Yani ben şimdi maç sonunda sosyal medyaya girdiğimde aynı zamanda Radyo Gol'ün yorumcularından İbrahim Yavuz'un mesela bir tweetini gördüm. Hakikaten Fenerbahçe sanki büyük takım değilmiş gibi sürekli geçiş oyunu kovaladı maç boyunca. Sürekli kontratak, sürekli Rizespor. Yani maç içinde en çok duyduğumuz kelimeler Akeş Şükrünyar.
1: Doğru.
6: Sürekli uzaklaştırma. Yani sürekli sen de anlatırken mutlaka sürekli Akeş Şükrünyar'ı kullandım.
1: Evet.
6: Yani çünkü sürekli yan paslar, sürekli yan ortalar. Yani sürekli uzaklaşmaya çalışan bir Fenerbahçe. Ederson da ekstra parantez açmak lazım. Bugün gerçekten iyi oynadı. Yani skor olarak baktığın zaman 3-0. Ama ikinci ve üçüncü gollerin yani 83 ve 87'de geldiğini unutmamak lazım.
1: Doğru.
6: Yani 83. dakikaya kadar bir beraberlik ihtimali üzerinde gidip gelen bir maç vardı. Ama şu çok önemli. Böyle maçlarda da kazanmak çok değerli. Yani kötü oynadığınız günlerde de kazanmak çok değerli. Yani her ne olursa olsun, yani bu hafta ligin liderinin puan kaybettiği bir haftaydı. Ahmet Gençler Birliği karşısında puan kaybetti. Ve Fenerbahçe şu an maç fazlasıyla da olsa 3. sıraya yerleşti. Yani birçok olumlu şey var Fenerbahçe ile alakalı. Elbette oyun çok iyi değildi ama İrfan Can'ın golle kapatıp golle açması gerçekten çok şık bir gol attı bence.
1: Doğru.
6: Tam İrfan Can kahveci golü. Yani gerçekten çekti ve vurdu. Oğuz'un golü çok ekstra. Yani gerçekten çok çok ekstra bir goldü Oğuz Aydın'ın golü. Diğer tarafta da Ederson'a tabii ki yükselen form grafiği ve Fenerbahçe'nin milli ara öncesindeki Eyüp maçının 8-0 kazanması dönüşte bence şu an ligin en iyi Anadolu takımlarından biri olan Rizespor'a karşı 3-0 kazanması. Yani iki maçta 11 gol atıp hiç gol yememesi. Bunlar da Fenerbahçe'nin adına yazılacak pozitif durumlar.
1: Peki şöyle bir yorum yapılır ya Yunus Aydın, Oğuz Aydın dedim bir anda. Oğuz'un o sırada golünü aynı zamanda arkadan izliyordum, o yüzden bir anda öyle oldu. Yunus Aydın, şimdi şunu sormak istiyorum abi. Normal şartlarda deplasmanda bu tip kontrollü oyunların neticesi 3-0 gibi böyle radikal skorlar olduğu zaman şöyle yorumlar yapılır genelde. Kamuoyunda hep şu yorumu duyarız. Fenerbahçe doğru oynadı, sabırlı oynadı ve kazandı şeklinde yorumlar yapılır. Bu maç için bu tabir geçerli olur mu ya da geçerli olmaz mı, neden diye sormak istiyorum.
6: Ya çünkü şöyle, ben geçerli olmayacağını düşünüyorum. Hani az önceki yorumunu ekleyerek, ya şimdi çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Şimdi kontrollü oyunda sürekli bu kadar pozisyon, rakibi 1.52 gol beklentisine sokmak, 3 tane net kaçan pozisyonu var Rize'nin. Hani oyunun kontrolü sürekli Fenerbahçe'de değildi. Hani erken skoru aldı ve bu skoru korumak için böyle bir oyun düzenledi değil. Fenerbahçe sürekli hücum yani gördü kalesine, sürekli pozisyon gördü. Hani hem Ederson hem Şükrünyar Verken'in gerçekten yükselen form grafiği, çok konsantre oynadılar. Ya bence bugün hani Semedo da savunmada iyiydi. Ayşe Bral da çok mücadeleci bir oyun oynadı. Bunların Fenerbahçe savunmada artısını gördü ama yani Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan ısrarla çıkarmaması, yani Genguzi'nin tepkisine rağmen, yani gerçekten bugün Kerem birçok Fenerbahçeli arkadaşına da hani saç baş yoldurttu.
1: Doğru.
6: Yani gerçekten çok kötü bir performans gösterdi. Genguzi'nin de zaten tepkisini hep beraber gördük ama diğer tarafta dediğim gibi çok kontrollü bir oyun değil. Yani bence bazı hamleleri de çok geç yaptı. Hem Oğuz hem Lukaku konusunda. Ama hamleleri yaptıktan sonra da oyunun nasıl açıldığını da hep beraber görmüş olduk.
1: Güzel.
6: Yani kazanma açısından 3 puan açısından şüphesiz ki çok çok değerli. Ama hani doğru oyun oynadı mı Fenerbahçe? Bence bugün hani taraftarlar açısından böyle güvenli bir alanda değil Fenerbahçe.
1: %100 katılırım Yunus, yani bütün taraftarların isyanı vardı. Yani maç 1-0 giderken o kadar fazla Fenerbahçe'ye eleştiri mesajı okudum ki anlatamam ki. Senin de beklediğin, söylediğin gibi 0.96 gol beklentisi, rakip ceza sahasına Rizespor'un daha fazla girdiği, daha fazla şut attığı. Yani maçın belli aksiyonlarında kağıt üzerinde esasında skoru kaparsanız, maçı izlememiş olursanız bile, yani istatistiklerin Rizespor sanki kazanmıştır gibi olduğu bir tablo söz konusu. Hatta

0: sayıları birbiriyle neredeyse eşit. İsabetli pas sayılarında 10 tane daha fazla isabet pas yapmış Rize Spor. Şunu sormak istiyorum. Yani esasında biz 3-0'lık bir Fenerbahçe galibiyeti gördük neticede, ama saha içinde İsmail Hoca'nın veyahut da oyuncu grubunun bir kabahati vardı. Yani sorun neydi? Reçete bir şekilde bulundu. Evet, değişikliklerle reçete belliydi ve oldu, ama kadro tercihi miydi? Sistem formasyon muydu? Oyuncuların tercihleri miydi? Rize Spor'un aldığı önlemler miydi? Veyahut da şöyle de sormak istiyorum. İsmail Kartal'ın Rize Spor'un bu kadar önde basıp bu kadar hakikaten oynamak isteyeceği bir tabloya çalışmadığı sonucunu mu çıkarmalıyız buradan? Nasıl bakıyorsun? Buradaki Fenerbahçe'nin iyi oynamadığı oyunu nasıl okuyorsun Yunus Aydın diye sorayım.
1: Yani öncelikle söylediğin gibi aslında Fenerbahçe, yani daha doğrusu İsmail Kartal ve teknik ekip Recep Hoca'nın önde basacağına yönelik bir öngörüde bulunmadıysa, bu teknik ekibe çok büyük eksi yazar. Çünkü yani ilk girdiğim anı da yine söyledim. Recep Hoca'nın takımları hep böyle oynuyor. Yani Kayseri'deyken de böyle oynadı. Ümraniye'deyken de böyle oynadı. Bugün eline o kadrolu olanla bence çok daha güçlü bir kadro geçti.
0: Doğru.
1: Ve öyle oynadı. Yani ki bunda da hani hiç yadırganacak bir şey de yok. Her Anadolu takımı da kapanıp geçiş kovalamak zorunda değil. Geçen sene Karagümrük mesela her maç oynamaya çalıştı. Özellikle büyük takımlar, ama küme düştü. Bazen de böyle takımlar var. Bence futbolda renklendiriyorlar.
0: %100.
1: Şimdi bu noktada bence birçok oyuncunun milli takımdan dönmesi, yorgunluk, dün Galatasaray'da da yani maç 3-1 bitti ama orada da geç açılan bir maçtan bahsediyorsun. 10 kişiye rağmen bir reaksiyon var. Ama yani maç bütünlüğünde net üstünlük kuran bir Galatasaray'dan bahsetmek mümkün değil. Çok fazla tabii milli takıma giden futbolcu olduğu için yorgunluk olabilir. Ben ilk 11'de bir yanlış yoktu. Ve tabii hani sona doğru konuşacağız ama hafta içinde Aslan Aston Villa maçında da mutlaka olacaktır. Ya ben bugün hani eğer Fenerbahçe erken eve geçebilseydi Mert Hakan'ı vesaire de oynatma isteğinin olacağını düşünüyordum hocanın, ama maç bu şekilde açılmadı. Yani bu sebeple hani mevcut oyuncuların da yorulmak zorunda kaldığı bir 90 dakika gördük. Aslında maç çok alışık olduğumuz ritimde bir maç olmadı. Yani aslına baktığında ya aynı puanda oynadı, aynı puanda olduğun bir Anadolu deplasmanına çıkıyorsun. 12. dakikada gol atıyorsun. Akıllarda Eyüp başına kalmışsın, acaba böyle bir fark mı gelecek gibi. Kağıt üzerinde baktığın zaman 3-0'lık bir galibiyet var, ama kağıdın diğer tarafını çevirdiğin zaman istatistik olarak çok çok geridesin. Rize gerçekten, bence tekrar söylüyorum, hem oyun olarak hem de gerçekten yani çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var.
0: Yani kesin katılırım.
1: Bu skor dediğim gibi 3-0 olan çok tatmin edici. Ama işte burada yani bu kadar güçlü takımlara karşı maçın başına 12 dakikada öyle ya da böyle yıldız futbolcunuzla oyunu açtınız Asensio'yla. Bence değişiklik de çok yanlış değil. Yani Asensio gerçekten çok oyundan düştü bir anda, İrfan Can'ı aldı.
0: Katılırım.
1: Ve İrfan Can da golle eşlik etti. Yani çok alışık olduğumuz bir ritimli maç olmadı. Erken gol bulan takımın bu kadar hücum yemesi. Ama burada da ya belli başlı bu tarz kilit maçlarda öne çıkacak isimlere ihtiyaçlar var. Bunlar da yıldızlar. İşte evet, birisi Asensio maçın başına çıktı. Ederson gerçekten çok iyi bir performans gösterdi bence. Diğer tarafta da Skriniar ve Ake. İkisi de kilit anlarda özellikle yani sürekli yani iki kenar taraftan da sürekli ortalar geldi. Ve sürekli uzaklaştırmayı başardılar. Bir de Kante. Tabii ki Fenerbahçe'nin yani adeta yani en çok koşan oyuncusu istatistik olarak bilmiyorum ama yani
0: muhtemelen öyledir.
1: En mücadele edeni.
0: Muhtemelen öyledir. Abi şöyle bir araya girmek istedim. Yani tabii ki iki tane soru var. Hangisini önce sorsam diye kafamdan geçiriyorum ki şunu soracağım. Yani aslında Fenerbahçe'nin geçiş kovaladığı ve büyük takım oyunu dediğimiz, yani sete oturup bir şeyler üretemeyen bir takım olduğunu esasında vurguladık birçok bize mesaj atan kişiler, ki senin de açıklamaların aralarından ben en azından öyle bir kendimce bir yoruma kapıldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'nin bir 8 numarası olmaması kaynaklı mıdır? Yani Guendouzi 8 numara değil midir diye sormak istiyorum. 1-8 numarası veyahut da 2-8 numarası olsaydı Fenerbahçe'nin birazcık daha rahat set hücumuna oturabilen bir takım olur muydu diye en azından bir öngörü sorusu sormak istiyorum. Sonra saha içiyle alakalı farklı bir şeyler soracağım.
1: 8 numara eksiğini çok net bir şekilde hissediyor Fenerbahçe. Yani ben hep üzerinden örnekliyorum. İşte yani mesela Beşiktaş'ın örnekleyecek olursak yani Orkun'u bir kenara bırakacağım ama yani 10 numara belki Metin Oyuncu'sun. Olay Time'de dikine futbol oynamayı seven bir oyuncu var. Galatasaray'da Gabriel Sara gibi yani özellikle frikiklerde

0: Yani topu adeta arkadaşının kafasına kondurabilen bir yetenek. Fenerbahçe'de bu tarz bir orta saha, yani hücum özellikleri savunmasına göre ağır basan oyuncu eksiği var Fenerbahçe'de.
1: %100.
0: Bu zaten çok net. Yani Kante de bir yere kadar yapabiliyor. Evet, bugün gerçekten çok dikine hücumlar gördük N'Golo Kante'de. Boş buldu alanı, çünkü özellikle 30-70 arası orta saha çok rahat geçildi. İlk yarı öyle bitti, ikinci yarı öyle başladı. İkincisinde de, yani ikinci yarının başlangıcında Kante bu tempoyu eşlik edebildi. Hep söylüyorum, geçen seneyle bu senenin en büyük farkı Kante'nin yazın milli takımı bu süreci geçirmiş olması. Fizik olarak çok hazır geldi. Genduzi evet istekli, bugün daha çok sol tarafta gördük. Archie Brown gittiğinde ileri pozisyon olarak kapatmaya çalıştı. Hücum özellikleri çok kısıtlı Genduzi'nin. Yani evet attığı goller gördük. İşte evet çok iyi plase şutlar atabiliyor. Gelir gelmez attığı maç var. İşte Süper Kupa'da. İşte geçen hafta ilk başı ama çok kısıtlı, çok nadir. Yani kompakt bir hücum futbolcusu kesinlikle değil. Bunun da tabii ki Fenerbahçe dediğim gibi eksini hissediyor. Bence Ocak ayında bir transfer yapılacaksa, hele ki Fenerbahçe'nin U23 kontenjanında da boşluk varken ilk olarak 8 numaraya yapılması lazım zaten.
1: Peki U23 noktasında şöyle bir aslında soruyu da oradan bağlayacağım. Yani Dorgeles Nene konusunda yazın birçok haber çıkıyordu. Yani 20 milyon eurolara Dorgeles Nene'yi Fenerbahçe'nin aldığı fiyata en azından gönderebileceği haberleri çıkıyordu ki burada Dorgeles Nene'nin oynatılmama ya da hiç şans bulmama tercihini neye bağlarsın? Hoca ile arasında bir problem mi var? Veyahut da hoca oyuncuyu mu beğenmiyor? Eğer böyle olduysa o zaman yönetim kanadıyla bu konu konuşulup böyle bir tasarruf edilemez miydi? U23 kontenjanından belki hani maddi olarak bir problem varsa da, ki şöyle anlayabiliriz. Sonuçta Mimović'in 10+4 listesinde yer aldığını da düşünürsek Fenerbahçe'nin 2 tane U23 oyuncu alma hakkı doğacaktı eğer Dorgeles'e satışı olsaydı. O 20 milyon euro çok daha iyi değerlendirilebilir miydi diye soracağım. Dorgeles Nene nerede diye soracağım aslında. Yani hoca ile mi problem var, yoksa oyuncu geriye mi gitti? Yunus Aydın nasıl bakar konuya?
0: Nene'nin oynadığı dönemde en çok hatırladığımız, yani bize en çok kendini hatırlattığı özellik öyle ya da böyle skor yapıyor olmasıydı. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene santraforsuz kaldığı dönemde, yani aslında bir nevi sadece Siriki Şerif olarak en uçta ismi yazabildiğin dönemde Nene hem Avrupa'da hem ligde birçok gol attığı maç var.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe bu sene skor anlamında problem yaşamadığı için o bölgeyi sürekli Kerem Aktürk oldu. Bugün de mesela hocanın Kerem Aktürk olduğundaki bu kadar ısrarı, yani hem taraftardan hem sosyal medyadan çok fazla tepki gördü. Yani gerçekten hiçbir şey vermiyor sahaya. Yani hücum anlamında hiçbir etkinliği yok, bir gol yok, bir asist yok. Yani bir varlık göstermiyor Kerem Aktürk oldu. Hani bir büyük yıldız oyuncusunu geçtim. Yani bir çalım yok, sadece bir ön alan baskısı var. Kerem görünmeyen yerlerde sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin sol ön oyuncusu için yeterli değil. Nene konusunun şu an bence tercih olmamasının sebebi Fenerbahçe'nin skor üretimi konusunda problem yaşamıyor olması. Sadece bu yüzden bence Nene'yi tercih etmiyor. Ama bu kadar forma giymemeyi, hani açıkçası hak edecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Kerem'e çok yüksek şans veriyor, ya da Oğuz için de öyle. Oğuz evet emeğe oranla daha çok şans buldu ama bugün oyuna girdiği kısıtlı zamanda yaptığı etkiyi gördük.
1: Doğru.
0: Yani ama Kerem 10 katı süre alan bir 82'de 83'te girdiler. Yani Kerem 80-90 dakika oynayan oyuncu, her maçta hiçbir asist katkısı, gol katkısı yok. Ya yani Eyüp maçında takım 8 tane atıyor. Yani takımın hücum oyuncusu yine gol katkısı yok. Ve sürekli de yüzler asık. Yani Kerem Aktürkoğlu zaten alışık olunan bu hali ama evet bir hücum oyuncusu gol atamaz hoca elbette demotive oluyordur. Ama takımı da kesinlikle aşağıya çektiğini düşünüyorum. Taraftar konusundaki hani sabır, zaten Twitter'da Kerem yazıp hani bir arama tuşuna bastı herkes. Zaten taraftarın memnuniyetsizliğini görür. Nene konusunda da ya Kerem'le alakalı bu kadar hemfikir olan eleştiri varken yani Nene'nin bu kadar süre almamasını anlamlandıramıyorum. Hocayla alakalı bir problem olduğunu düşünmüyorum aralarında. Çünkü olduğu zaman Fenerbahçe'den içeri çok rahat yansıyor. Asensio'da gördük bunu. Ama diğer tarafta hani Nene'nin oynatılmaması bir hoca tercihi olduğunu düşünüyorum. Bunun da yanlış bir hoca tercih olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Vallahi açıkçası ben de kabul ederim ve katılırım sana. Benim de çok şaşırdığım bir konu olduğu için belki bugünün konusu değil. Sonuçta kazanılan bir müsabaka var ama maç 1-0 giderken o kadar fazla mesaj atıldı ki hani neneye ne oldu, nene nerede? Hani bu tip geyik mesajlar olur ya, hani geyik gibi. İşte nene kayboldu mu, hadi bulun şeklinde gibi. Galatasaray Singo gibi bir hikaye. Kulübede gördük deneyi bu arada, onu söyleyelim ama yine de ısınmaya dahi belli bir dakikaya kadar gitmedi. Belki son dakikada da gitmiştir ama ben görmedim en azından. Onu vurgulamış olayım. Abi şunu soracağım. Şimdi tabii ki belli konular var ama hakem konularına dönmek istiyorum. Çünkü her maçta özellikle dinleyici kitlemiz hakemler hakkında bir Z raporu bekliyorlar ki Ozan Ergün, Furkan Ürün ve Murat Savranların performansını, yani yardımcılarını da saydım ama Ozan Ergün olarak ele alalım. Bugünkü müsabakada Ozan Ergün'e büyük bir iş düşmüş müdür? Ozan Ergün tercihlerindeki durumları nasıl değerlendirirsin? Hakemlik çok bir durum var mıydı müsabakada? Atlanan bir sarı kart vesaire ya da bir şüpheli bir pozisyon gördün mü maç içerisinde? Hiçbir sarı kart çıkmadı müsabakada, bunun da bilgisini verelim ama Ozan Ergün hakkında neler söylemek istersin? Ve aynı zamanda şöyle de soru sormak istiyorum. Yani Ozan Ergün sonrasında da genel hakemler hakkında, yani şu yorumu soracağım. Kaç tane maç oldu? Bugün dahil 5 tane Süper Lig maçı oldu. Yani Anthony Taylor'ın atamalarının sonrasında hakem kararlarını genel olarak ondan sonra da birleştirerek nasıl bulursun diye sorayım abi.
0: Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Hakemlerin hepsi için çok zor bir süreç. Yani gerçekten hani ben hepsinin daha önce de söylediğim niyetinden şüphe etmeme rağmen hani şu an içinde bulundukları sürece zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü tutuklanan bir hakem var, merkez hakem kurulu başkanı değişti. Hani hepsi gerçekten diken üstünde ve bu diken üstünde olmak, ben kötü maç yönetirsem ne olur, ben tutuklanır mıyım endişesi. Hani nereden acaba bana gelecek, ya da hani diğer tarafta işte Ferhat Gündoğdu'nun birçok hakemle işte nasıl labali konuştuğuna, karşı tarafta hani hakemin babasına kadar hakaret ettiğini, hepsinin ses kayıtlarını dinledik.
1: Doğru.
0: Sebeple hani hakemler acaba ne çıkacak, yarın ne çıkacak gibi bir endişeyle telaş halindeler. Bu şüphesiz. Ben bugün özelinde yani maçta bir sarı kart dahi çıkmamasının çok ciddi bir şekilde hani yani Aris'in bir pozisyonu var. İzleyen aklına gelecektir. Aynı pozisyon için 3 kere ayağına basıyor İrfan Gönül.
1: Doğru.
0: Ve yani üçü de çok şiddetli basışlar. Hani sarı kartın artık son raddelerini. Ama senin de az önce söylediğin gibi yani maçta hiç sarı kart dahi çıkmadı.
1: Doğru.
0: Maçta sertliğe her iki taraf üzerine de çok ciddi bir şekilde şans verdi. Yani hani Arşi Brown'un mesela bastığı bir pozisyon var Alisov'un ayağına. Orada da mesela potansiyel bir penaltı incelemesi olabilir. Her iki taraftan da bakılması gerekiyor tabii ki. Ama sertliğe çok ciddi şekilde izin verdiğini düşünüyorum. Topun oyunda kalma süresi fena değil. Özellikle 45 dakikada 32 dakika top oyunda kaldı.
1: Ciddi misin? Onu bilmiyordum. 32 çok iyiymiş. Tamam.
0: 32 çok, gerçekten çok iyi dakika. Yani çünkü bizde maçta o toplam 46-47 kalan maçlar var.
1: Dün 49 kalmıştı Galatasaray Kasımpaşa maçında.
0: Aynen. Yani ilk yarıda 32 müthiş. Ama bunu kart vermeyerek yapmak hani bir yerde teraziyi bozar. Hani bu sebeple evet tempoya izin vermek lazım şüphesiz ama dediğim gibi yani oyunun sertliğini biraz daha aşağıya düşürmek lazım. Yani ciddi sakatlıklar yaşanabilir. Yani bu sebeple hani bunları da öngörmek lazım. Hani illa maçı işte uzun oynatalım bir şekilde biz buradan göze çarpalım demek yerine daha bence azim yönetmek lazım. Dediğim gibi benim iki tane gözüme çarpan pozisyon bir Arşi Brown'un Alisson'un ayağına bastığı pozisyon. Bir de İrfan Can'ın.
1: Peki penaltı mıdır sana göre? Istedim. Penaltı mıdır ya da hani VAR'a bakılıp penaltı verilmeli miydi? Ya da mesela şöyle sorayım en azından. Net bir yorum belki de yapmak istemeyen olabilirsin. Yani sonuçta bıçak sırtı pozisyon olarak da yorumlayabilirsin ama 10 tane hakem hocasının yorumlarına öngörü yapalım. 10 hakem hocasının kaç tanesi penaltı derdi, kaç tanesi demezdi diye soralım.
0: 7 tanesi penaltı değil derdi bence. 3 tanesi penaltı derdi ama burada olan şu, Ozan Ergün pozisyonu görmüyor. Yani çünkü yayıncı kuruluşun verdiği açıdan biz çok net bir şekilde gördük. Çünkü pozisyon içeride oluyor. Arşi'nin bastığı anda, Alisson'un ayağına bastığı anda hakem başka tarafa bakıyor. Bu nedenle varın bunu öngörüp çağırıp karar verici onu göstermesi lazım. Yani hakemin karar vermesi lazım. Bence orada bir problem oldu. Orada bir desinsizlik oldu. Ama dediğim gibi yani bunu hakemler, hakem hocaları yorumladığı zaman hani %70 bence penaltı değil çıkar.
1: Şöyle bakıyorum, hakemlerle alakalı son cümlelerinde aldığımı varsayıyorum değil mi bu arada?
0: Tabii yani genel olarak dediğim gibi hepsi için çok zor bir süreç. Yani umarım toparlanırlar ama bu hakemlerle çok zor yani.
2: Reklam.
3: Bas Kazan oyunları Milli Piyango.

0: güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Mete Bey'in aslında bir mesajı var. İsmail Kartal'ın yerli oyuncuları oynatma isteği kaynaklı olarak, ki bugün sadece Kerem vardı ilk 11'de, ama yerli oyuncuları oynatma isteğinden dolayı belki de Nene yerli olsaydı çok daha fazla oynayabilirdi diye bir yorumu var. Ne dersin?
7: Katılıyorum. Yani İsmail'in ilk geldiği andan itibaren, aslında biz bunu ilk geldiği sesi şöyle yorumladık. Evet, yeni bir kadro oluşuyor. Tanıdığı, bildiği oyuncularla oynamaya çalışıyor. Çünkü daha önce de defalarca kez göreve geldiği için Fenerbahçe'de. Hani birlikte çalıştığı oyuncular var. İşte İrfan Can olsun, Mert Hakan olsun. Hani işte o dönemde Çağlar olsun. Hani bu oyuncularla beraber hareket etmek istiyor. Güvenli isimlerle gitmek istiyor dedik. Özellikle öneleme maçlarında. Ama artık takıma bu kadar transfer yapılmışken, yani bu kadar yerli, tanıdık, bildik oyuncuyla çalışma arzusunu ben çok anlamlandıramıyorum. Bugün bence de öyle. İsmail Hoca, yani dönem dönem teknik direktörlerin yaşadığı, aslında hani ya bu oyuncu grubu beni yer mi endişesi, beni gönderir mi endişesini taşıdığını düşünüyorum. Ben İsmail Hoca'nın, hep söylüyorum, hiçbir zaman cesur bir hoca olduğunu düşünmedim. Ya buna Gençler Birliği maçına rotasyon yaparken de öyle, Konya maçında rotasyon yapamazken de öyle. Hani yani cesur bir hoca değil, ama artık bugün itibariyle yani yönetim tamamen arkasında. Çünkü Roma maçı sonrasında istifa ettiğinde Aziz Yıldırım dedi ki ben orada kaldığım sürece,
6: doğru,
7: İsmail Hoca devam dedi. Yani siz zaten arkanıza yerli oyuncuları bırakın, direkt başkanın yani desteğini almışsınız. Bu nedenle yani devam etme konusunda yerli oyuncularla ısrarını anlamlandıramıyorum. Evet, yani Kerem yabancı, Nene Türk olsaydı bence de Nene daha fazla süre alırdı.
6: Ha vallahi ben de öyle düşünüyorum. Bu arada Archie Brown değil Ake demiş birçok dinleyicimiz. Evet, yani bazen dil sürüşüyor.
7: Ake, evet. Ake,
6: yani, ikisi de bazen bizler için de şöyle zor oluyor. Yunus Aydın, takdir edersin ki şimdi müsabakaları biz de aktarırken saç stillerinin biraz birbirlerine benzemesi kaynaklı olarak maç içinde zaman zaman bize de zor anlar yaşatıyorlar. O yüzden kramponlarına binerek bakmaya çalışıyorum. Maçları takip ederken gerçekten zor oluyor. İki oyuncu da benzer görev bölgelerinde oynadıkları için bizler adına da gerçekten sıkıntılı olabiliyor diyorum. Şöyle bakacağım şimdi, tabii ki şunu sormak istiyorum tek tek. İki takımın da oyuncularını tek tek sayacağım abi. İstersen Rize Spor'la başlayalım. On üzerinden puanlar almak istiyorum. Yani Rize Spor kalecisi Yahya Fofana 10 üzerinden kaç alır abi?
7: Yani çok bir Fenerbahçe'de, hani dediğim gibi az önce 0.98 gol beklentisinden bahsediyoruz. Bunun da %10'luk bir kısmı duran top gol beklentisi. Hani 0.80 gol beklentisi, 3 gol çıktı. Hani bu sebeple çok iyi bir performans gösterdi. Söylemek mümkün değil. 6 diyelim.
6: Tamam. Mitat Moçsi. Mitat'la Moçsi'yi sorayım. Sağ bek ve sağ stoperi sorayım.
7: Yani Mitat'a ben hani 7-7.5 arasında bir puan, 7.5 demek lazım. Çok iyi bindirmeler yaptı. Hani zamandan çok iyi ortalar da kesti, ama sürekli yani Kerem bek kovalamak konusundaki gibi savunma anlamında katkı veriyor. Ve ama buna rağmen Rize'nin toplu oynadığı anlardaki maçın aslında yarısını oluşturuyor. Toplu oynamalar %50.

0: Yani net bir şekilde takıma katkı verdi. Yani 7.5 diyeceğim. Hani stoper tandemine 6-6. Yani 3 gol dediğim
1: için. Moçi'ye de Sanyan'a da 6-6 verdin abi.
0: Aynen öyle.
1: Aris'e gelecek olursak.
0: Aris de aynı şekilde Mitat kadar olmasa da dediğim gibi o da bindirmelerde bulundu. Yani o da bence 7 puan alacak. Yani sağ bek ve özür diliyorum sağ stoper ve sol stopere biraz daha geri puan vereceğim ama sağ bek ve sol bek konusunda yani Rize bindirmelerde bence gayet iyi iş çıkardı.
1: Peki biraz daha 6 numara gibi gözüken ilk topları alan Taylan Antalyalı'ya ne dersin abi?
0: Maça iyi başladı. Şüphesiz ki iyi başladı. Yani Ali Soğuk'un indirdiği toplarda top dağıtımında gerçekten iyiydi. Defanstan top alıp çıkardı pozisyonlar çok iyiydi ama maçın devamında aynı ritme ayak uyduramadı. Özellikle orta sahaların kolay geçildiği dediğim 30. dakika sonrasında çok oyundan düştü. Özellikle Kalte'nin deparları karşısında o da 6 diyor.
1: Peki Olavoyin ve Laçi'yi sorayım.
0: Bence Laçi iyi bir maç çıkardı. Yani özellikle ilk kısımda. Olav oyundan sonra iki beklenen daha hücum katkısı var ama yani Laçi'ye 6.5 yani Olav oyuna da 6 diyeceğim. Ama dediğim gibi yani Rize'de orta saha üzerindeki bu eleştirim 30-70 arasında iki taraf için de orta sahaların çok kolay kırılmasıyla alakalı.
1: Ben de Laçi'yi beğendim bu arada. 70. dakikadan sonra zaten Fenerbahçe'nin biraz daha iyi oynadığı bir evreye oyun biraz daha dönmüştü. 70. dakikaya kadar büyük isyan vardı Fenerbahçe taraftarında. Ben de Laçi'yi beğendim. Oynadı dilimde. Peki sağ kanatta oyuna başlayan Mebude'yi sorayım ve sol kanattaki Ahmet Kutucu'yu sorayım.
0: Ahmet de aslında maça iyi başlayan taraftaydı. Özellikle ilk yarı boyunca Ahmet'in kanalından çok fazla geldi bize spor. Ama yani şimdi Galatasaray'da süre alamadığı süreçte Eyüp'teki bitiricilerinden çok şey kaybetmiş Ahmet Kutucu.
1: %100.
0: Bunu benzer hep beraber gördük. Evet yani bir yetenek var ama işte düzenli oynayamamak. Yani Galatasaray'da çünkü rotasyon artık en arka parçalarında kalmıştı. Hani bu nedenle açıkçası çok iyi bir maç geçirmedi. İlk yarıda iyi olsa da devamını dediğimiz gibi hani zaten getiremedi. Ahmet Tutucu'nun ilk 30 dakikadan sonra aslında bence getiremedi. İki kanat oyuncusu için de söyleyeceğim. Ya bence 6.5 maç çıkartmış.
1: 6.5 dersin. Peki Ali Sove'yi sorayım son olarak da Rize Spor'da.
0: Yani hafta boyunca Ali Sol her gördüğü röportajda işte Fenerbahçe'ye gol atacağım vesaire açıklamalarının altını dolduran bir maç çıkarmadı bence.
1: Kaç alır?
0: Yani hani 6 puan diyebiliriz bence.
1: 6 puan verdik. Peki Fenerbahçe tarafını yedeklerini de soracağım genel olarak. Yani Rize Spor'un yedeklerinde bir şey söylemek istersen tabii ki sana alan bırakayım ama yani herhangi bir 6 ya da 5 dışında bir puanın olur mu?
0: Yok, yani oyunu değiştiren bir değişiklik zaten olmadı. Fenerbahçe tarafında oldu beraber.
1: Aynen oraya bakarız zaten. Ederson dersek biraz tabii ki yorumları aldık ama puanını da rica edelim. Yorumlarını da istersen özetini alabiliriz orada.
0: 9 diyeceğim. Yani çünkü çok eleştirdiğimiz dönemden sonra gerçekten işte az söylüyoruz 1.5 gol beklentisi 3 direkten dönen 3 tane özür diliyorum net kaçan pozisyon var. Yani ve burada özellikle sol taraftan kesilen ortada kurtardığı çok muazzam bir şut var. Yani bence eleştiriler dönemleri çok geride bıraktı. Psikolojik olarak da toparlamış durumda tamamen. Yani bize City dönemlerinden benzer bir Ederson izletiyor. Ki bugün de oyun çok fazla aksadı. Çok fazla pozisyon gördü Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe'nin kalesinde yıldız bir kaleci olduğunu hatırladık. 9 puan diyeceğim.
1: Peki Semedo dersek abi?
0: Yani savunma anlamında dediğim gibi kanatlardan çok pozisyon verdi Fenerbahçe. Semedo'duk aslında çok bir şey göremedik bence maç boyunca. Hani Fenerbahçe'de puanlamalarda en az puan vereceğim oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. 6.5 diyeceğim.
1: Peki Milan Škriniar dersek abi?
0: Yani Škriniar belki için hani istiyorsan tandemi birlikte söyleyeyim. Peki. Gerçekten kusursuz bir maç çıkardılar. Ya her gelen yan topu kesiyor. Evet pozisyon veriyor Fenerbahçe. Ama pozisyon vermeye dediğim gibi orta sahada başlayan bir Fenerbahçe var. Yani ikinci bölge çok rahat geçiliyor. Bu nedenle artık Škriniar ve Ake direkt karşılamada. Bireysel hatalarla gelen pozisyonlardan bugün çok bahsetmek mümkün değil. İkisi de bence 9'ar puan alacak.
1: Peki şöyle bakılınca Archie Brown dersek?
0: Çok mücadeleci. Yine bugün özellikle ön tarafta da çok fazla kendisini gördük. Ön alan baskısı özellikle bir pozisyonda izleyenler hatırlayacaktır. Genduzi'nin basmayı bırakıp Archie Brown'ın geriden gelip aldığı bir top var. Yani mücadelesi çok yukarıda. Zaten geçtiğimiz sene Premier Lig'den 17-18 milyon euro teklif falan bir oyuncu. Gelinen noktada yani Şampiyonlar Ligi'ne gol attı. Şampiyonlar Ligi sahnesinde de kendini gösteriyor. Fenerbahçe'nin bence yüksek bonservisi satabileceği futbolcular arasında girecek durumda. Bugün de bence çok iyi bir performans gösterdi. 8.5.
1: Peki şöyle bakıyorum. Orta alana geçeceğim. N'Golo Kante, Genduzi sırasıyla.
0: gerçekten Kante özelinde az önce söyledim ama yani yeniden bir parantez açmak lazım. Çok mücadeleci. Gerçekten hem teknik kapasitesi çok yüksek zaten ama bunun yanında mücadeleden de geri kaçmıyor kesinlikle. N'Golo Kante'ye de 8.5 diyeceğim.
1: Peki Guendouzi?
0: Guendouzi Fenerbahçe'de gerçekten her yerde görebiliyoruz. Ön alan baskısına görebiliyoruz. Savunmadan top çıkartırken görüyoruz. Maç özelinde sağ tarafın çok çıkması gereken bir maçta sağ beki kapatırken, bugünkü gibi sol tarafın çıkması gereken maçta sol tarafı kapatırken tam bir joker. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de hücum opsiyonları kesinlikle kısıtlı. Hücum yeterlikleri kesinlikle kısıtlı olan bir oyuncu. Yani belki yeni bir 8 alınacaksa Guendouzi de maç kenarda kalacağı maçtan olabilir. Özellikle iç sahada oynanan maçlarda. Yani Kante kadar etkili değildi ama kesinlikle kötü de değildi. 7 puan diyeceğim.
1: Peki devam edecek olursak... Oyuna sonradan giren isimleri de sayacağım. Çünkü orta saha denkleminde bakıyorum. Gerçi sayabileceğimiz birisi şu ana kadar yok. Çünkü yani sonuç olarak puan veremeyeceğimiz Oponga, İsmail Yüksel'e puan veremeyiz herhalde 88'e dahil oldukları için. Onları geçiyorum. Ön hatta devam ediyorum. Marco Asensio diyeceğim. 10 numarayla başlayacağım.
0: Golle buluşması çok önemli. Çünkü yani şu ana kadar artık Fenerbahçe'nin 7. haftaya kadar geldiği süreçte hem antrenörle arasında problem olduğu için eleştirildi. Yani çünkü biliyorsun herkes Asensio'nun değil İsmail Hoca'nın arkasında çok ciddi bir grup var.
1: Doğru. Bunu
0: sosyal medyada ya da işte burada İsmail Hoca'yı birazcık eleştirdiğimizde hani hissettiriyor dinleyenler, yazanlar. Bu nedenle Asensio'da çok ciddi cephe alan bir grup vardı ama Asensio'nun da ilk 11'le dönmesinin, golle dönmesinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Oyundan çıkarken de İsmail Hoca'ya daha öncesi gibi bir uzak davranmadı. Bu anlamda da bence pozitif bir senaryo yazabilirseniz. Bence 60'ta oyundan çıkması doğruydu. Oyundan düştü. Hani fizik olarak da oyunun gerisinde kaldı ama hem bugün golle buluşması hem de dediğim gibi ilk 11'de başlaması çok çok değerli. Asensio'ya da 7.5 diyeceğim.
1: Peki oyuna Asensio yerine dahil olan İrfan Can Kahveci'yi de sormak isterim.
0: İyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Çünkü yani Eyüp maçında şunu konuşuyorduk. Yani bu tarz maçlar mental olarak geride olan sezon istediği gibi başlayamayan oyuncular için önemli. Golle buluşmak ne olursa olsun bir hücum oyuncusu. Yani o gün gittiği zaman maçtan ayrıldığında golünün olması bunlar çok çok değerli. İrfan bu mentalini yükselterek milli araya gitmişti. Milli ara dönüşünde de golle döndü. Asensio'nun yerine oyuna girdikten sonra da oyunun 10 numarasında oyunun yönetiminde doğru işler yaptığını düşünüyorum. Bence iyi bir maç çıkardı. O da 7.5 bence.
1: Peki sağ kanatla devam edeyim ki bugün çok gezici bir rolde oynadı. Yani sahanın her yerinde gördük ama bazı dinleyicilerimiz de beğenmedi bugün. Birazcık ruh gibi diyen bir dinleyicimiz de var. Ama şöyle söyleyelim, yani ben de aşırı beğenmedim kendi adıma söyleyeyim ama çok fazla bölgede gördük Greenwood'u. Bilmem katılır mısın ve nasıl yorumlarsın Greenwood'un bugünkü performansını?
0: Dediğim gibi sahanın her yerinde gördük ama sahanın her yerinde hiçbir şey yapamayışını izledik.
1: Doğru.
0: Yani dediğim gibi her yerinde gördük. Sol tarafta, merkezde, genel olarak tabii ki pozisyonda sağ tarafta gördük ama hani ben de sizlerle aynı fikirdeyim. Yani çok fazla bir şey yapamadı, bir etkinlik üretemedi. Yani net bir şekilde adamı eksik ettiğini bile hani görmedik bugün. Bence hani Semedo ile birlikte hani oyun zaten bu nedenle çok sol merkezde aktı. Hem Semedo hem Greenwood'un formsuzluğundan dolayı. Hani Mason Greenwood için de 6.5 diyeceğim bugün özel.
1: Peki şöyle bakıyorum, Oğuz Aydın'ı da oradan sayayım. Sonradan oyuna girdi 80'de. Ne dersin?
0: Yani muazzam bir gol attı işte, onu ekstra bir parantez tabii açmak lazım. Ya daha çok oynaması gerektiğini gösteriyor. Yani şuna katılıyorum. Şimdi buna mutlaka bir antiyorum yapan olacaktır. Evet, Oğuz az süre aldığı zaman daha çok oynaması gerekiyor gibi gözüküyor. Çok süre aldığı zaman neden az oynatıldığını anladığımız gibi.
1: Harfiyen katılırım, inanılmaz iyi bir yorummuş.
0: Yani, ama bugün özelinde yine yani golünü attı, girdi. Bence önemli. Yani kendi açısından da tabii ki bugün bu golle buluşması, yeniden kendini gösterilmesi, milyara dönüşü sonrası çok çok değerli. Yani golle de buluştuğu için hani en azından değerlendirmeye aldık. Hani o yüzden biz bu çıktık.
1: Peki sol kanada geçecek olursak ki şu anda zaten bence birçok Fenerbahçe taraftarı bu yorumu bekliyor. Çok öfkeli birçok Fenerbahçe taraftarı Kerem Aktürkoğlu'na. Hafif yönlendirme yapıyormuş gibi oldum ama muhtemelen zaten benzer şeyleri söyleyeceğini de tahmin ediyordum. O yüzden de kendimin çok da yönlendirme yapıyormuş gibi de hissetmedim bunu söylerken. Kerem Aktürkoğlu diyeceğim.
0: Ya Emine saygısızlık etmek istemesem 0 diyeceğim. Ama yani gerçekten hani bu kadar varlık gösteremeyen, yani Kerem'i eleştirmek için ya da eleştirmek için çok zaman zaman kendine her spor yorumcusunun, işte maç anlatanın, yani çok fazla hani sürekli otokontrol

rol yaptığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok, ya yani ben de dahil olmak üzere buna, yani gerçekten hiçbir varlık gösteremiyor. Yani sürekli hani Oğuz Bey'in az önceki örnek verdim. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri top kaptırıp hırslı bir şekilde rakibi basıp faul yapmakla geçiyor. Yani sürekli Kerem Aktürkoğlu konusunda bunu görüyoruz. Bugün de sürekli Kerem'in kaptırdığı toplar

0: gol atılmış.
1: %100 yani, canım yani. 8 gol çok farklı bir denklemdir. Tamam evet, Eyüp de kötü ama 8 gol çok başka bir şey. Ben de katılırım sana.
0: Ve hiç yoksun yani gol olarak.
1: Evet.
0: Yani bu konuda hani son vuruşlarda ya ben hep söylüyorum. Kenan Türkoğlu, Fenerbahçe bu bir nasıl Kerem böyle olur diyebileceğimiz bir süreç değil. Hep ben birlikte yaptığımız yayınlarda bunu hatırlatıyorum. Kerem Fenerbahçe geldiği gün de seninle yayındaydık.
1: Doğru.
0: Söyledik yani evet Kerem Galatasaray'dan giderken artık yani Galatasaray'ın o uçup kaçtığı süreçte Galatasaray'ın en çok istenmeyen de en memnunsuzluk dile getirilen futbolcusuydu.
1: Evet her zaman öyleydi bu arada. Tribünlerde ama de bugün, öyleydi.
0: Ama bugün Fenerbahçe adına hiçbir şey yapmadan yani o zamanlarda Icardi ile ya da hep bahsettiğimiz Pavlidis ile bu bağlantı oyununu oynayabiliyordu. Bugün itibariyle Kerem Aktürkoğlu adına hiçbir şey görmüyoruz. Tedesco döneminde ön alan baskısı çok önemliydi. Ama bugün İsmail Kartal futbolunda gerçekten gol atan oyuncu daha değerli. Ben böyle giderse Kerem Aktürkoğlu zaten taraftarın da etkisiyle Kerem'in oynayacağı sürede fazlasıyla azalacağını düşünüyorum. Yani emeğin sonuçta çıkıyor, sahaya baskı yapıyor, pres yapıyor. Bunlar da değerli. Emeğine saygı duyduğum için 5 diyeyim.
1: Açıkçası ben sana katılırım. Artık bence son bir şans kaldı Kerem'le alakalı. Onu da kendi yorumum olarak ekleyeyim. Kerem Lukaku'yu çok fazla görmedik. Bakalım Kerem Lukaku bağlantısıyla bir şey çıkar mı diye artık herhalde en son bir deneme göreceğiz diye varsayıyorum. İleriye doğru bir öngörü olarak da bunu söylemiş olayım. Hatta Lukaku demişken de Vedat'a tabii ki soracağım ama hatta tek pota da sorayım. 80'de Lukaku girdi, bir puan alır mı diye sorayım. Haricinde Vedat Buric'in de puanını da almak isterim tabii ki.
0: Ya Fenerbahçe geçen sene santraforsuzluktan o kadar muzdaripti ki. Ya bu sene ben Vedat bir hava topuna çıkıp bir hava topu indirdiği zaman Fenerbahçe'nin işte bir santraforu var diyebiliyoruz. Ya bu nedenle Vedat Muriç'in varlığı bence çok çok değerli. Ya o topu indirmeleri Eyüp maçında zaten kendine de müthiş bir özgüven depoladı. Bugün üzerinde harika mı oynadı? Harika oynamadı bunun üzerinde. Ama yani şu an hala hazırda bence Vedat Muriç Lukaku'nun bir adım önünde. Hem fizik olarak ayakta olduğu için daha fazla hem de yani daha doğru pozisyonlarda gördüğüm için. Evet Vedat'ın attığı 3 golün boş kale olduğunu ben de farkındayım. Ama hep doğru yerde olduğunu gösterir.
1: Doğru.
0: Yani hep seken toplarda doğru yerde. Ve çok az ofsayta düşüyor. Bunu unutmamak lazım. Boş kaleye gol atan bir futbolcu 3 golü boş kaleye minimumda olsaydı düşünün. Sürekli doğru konumlarını gösterin. Lukaku ile alakalı şöyle. Yani Aziz Yıldırım Yüksek Divan'da şunu söylemişti Mali Genel Kurul'da. Yani 3-4 hafta beklenmesi gerekiyor demişti. Bunu aslında kendi Lukaku'nun ülkesinde oynadığı maçta, Uluslar Ligi maçında biraz bir toparlanma gördük. Bugün özelinde 2 pozisyon, 2 tane kaleye şut çekti biliyorsun.
1: Evet.
0: Birinde kendisi dahi o kadar kötü vurduğuna inanmadı. Ve hakeme korner diye itiraz etti.
1: Doğru. Yani, çok iyi bir detay yakalamışsın ama şimdi hatırladım öyle deyince. Evet.
0: Ama yani out maalesef. Yani o kadar kötü vurdu. Yani hiç diyen yok. Diğer tarafta da yani fizik olarak çok güçlü. Evet, fizik olarak biraz daha toparlamış durumda bence. Özellikle son dakikalardaki geçiş oyununda İrfan'ın istediği pasta o hızını görebildik. Ama tamamlayıcılık olarak bugün kendisinden bir şey göremedik. Fizik olarak toparlanması lazım. Hiç şüphe yok. İlk dergi dönemde hani Lukaku ben hazırım demişti. Oğuz Çetin 4-6 haftası var demişti. Hani sanki Oğuz Çetin o dönemlerde daha aktifmiş dediğimiz bir evredeyiz tabii.
1: %100 katılırım. Peki puanları da alalım her ikisi hakkında da. Yani ben belki kaçırdım.
0: Yok ben söylemiyorsun ama şimdi Vedat'la alakalı bence 7 diyelim. Peki. Yani Lukaku ile alakalı hani şu an bence puanlama yapmak doğru değil.
1: Peki. Şimdi de artık son soruma geçiyorum. Son sorumu aslında detaylandırırız da arada ama Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidiyor. Aston Villa'nın kadrosuna baktığımız vakitte geçtiğimiz sezona göre yani 5-6 tane majör oyuncusunun kadrodan ayrıldığını görüyoruz. Yani Oli Watkins sayalım bunları. Tielemans orta alanda. Savunmada Ezri Konsa'nın ayrıldığını biliyoruz. Morgan Rogers gitti. Şu anda kafadan saymaya çalışıyorum. Bir oyuncu daha gitmişti çok. Emiliano Martinez gitti kaleci. Yani bu kadar net 5 tane oyuncu gitti ki bir dönüşüm yaşayan bir takımdan bahsedebiliriz. Bugün de esasında Brentford'la berabere kaldılar. Ve şu anda İngiltere Premier Ligi'nde 14. sırada yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı Aston Villa deplasmanda diye hatırlıyorum ki beni yanlışım varsa düzeltirsen çok sevinirim. Ama Aston Villa eşleşmesinde Fenerbahçe'nin şansı nasıldır? Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynaması gerekmektedir? Fenerbahçe bugünkü gibi oynarsa ne olur?

0: Fenerbahçe nasıl bir ilk 11 ile, ona en son soracağım. Muhtemel 11'e en son soracağım ama şu sorularımın cevaplarını çok merak ediyorum Yunus Aydın.
1: Kulüp Brugge ben de yendi diye hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi'nde. Sanırım 1'de 1 ile başladılar.
0: Evet, 3-2 Kulüp Brugge mağlup ettiler, doğru.
1: Diğer tarafta da yani Premier Lig'de bir galibiyetleri var. 6 hafta sonunda bir galibiyetleri var sadece. Tottenham'ı yenmişlerdi deplasmanda. Ya şimdi Aston Villa dediğin gibi geçen sene onunla çok ciddi güç kaybetti. Dediğin gibi Bristol City Watkins Fenerbahçe de çok transfer etmek istedi. Hatta hani az yıldırma çok yüksek paralar için de alamadık demişti. Diğer tarafta şöyle. Evet, yıldızlarını kaybettiler. Buna hiç şüphe yok. Ama Fenerbahçe'nin çok fazla mini futbolcusu vardı. Gerçekten çok yoğun bir tempoya giriyoruz. Yani milli maçlar yeni bitti. Hemen lig, tekrar Avrupa, tekrar lig, hafta içi tekrar lig. Yani 26'sına kadar, derbi gününe kadar 4 maç oynayacak takımlar.
2: Doğru.
1: Avrupa tarafı hariç. Ligde 4 maç oynayacak sadece. Sıkıştırılmış bir tempo var. Çünkü tekrar milli araya gidiliyor. Yani bu tarz maçlarda tabii şimdi bir Premier Lig takımına karşı oynamak zor. Yani futbolun tamamen fizikle oynandığı bir ligde bu kadar yorgun bir süreçte yakalanmak zor. Bence Fenerbahçe favori demek doğru değil. Bence bir adım geride hatta. Gerçekte olmak gerekirse. Deplasmanda olduğu için. Ama hangi oyunu oynamalı konusunda işte bugünkü oyun doğru olabilir. Belki de bunun bir tesiri olabilir. Çünkü evet, yani Aston Villa'ya karşı belki de geçiş oyunu oynamak doğru. Yani net bir şekilde önde basan topa mutlaka hakim olmaya çalışmak fazla hayalperestlik olabilir. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle ben daha kontrollü bir oyun oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında. Ha, bugün ise karşısında yapmadığını çalışan bu akşam Aston Villa karşısında yapmaya çalışırsa işte bu çok ciddi bir teknik direktörlük hatası olur.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Avrupa maçları konusunda, analiz konusunda İsmail Hoca başarılı. Bunu hem Lyon'da gördük hem Roma'da gördük.
2: Doğru.
1: Hani dilerim ki Aston Villa maçıyla devam etsin. Ama yani favori olduğumuzu söylemek bence güç.
0: Peki nasıl bir ilk 11 bekliyorsun Fenerbahçe'den? Yani bu arada Matteo Guendouzi'nin de cezası yani 3 maçtan 2, yani 4 maçtan 3 maça indirildi. Aston Villa maçında Matteo Guendouzi de İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahada olabilecek 2 yılı ertelemeli olduğunu bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Bugünküne benzer mi? Nasıl bir ilk 11 olmalı diye de aslında sormak istiyorum. Yani İsmail Kartal nasıl bir 11 ile oynar? Birinci sorum. Son sorum da Yunus Aydın ne gibi farklılıklar yapar veyahut da İsmail Kartal'ın düşüncesine aynı mı düşünüyor diye de sorayım. En azından.
1: Ben yüksek olanda aynı 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Bence kalede yine Ederson olacaktır. Ya yani Brown, Akeşik, Diyar, Semedo orta sahasında olacağını düşünmüyorum. Yani Kante, Guendouzi bence yine olacaktır. Belki Asensio yine, çünkü bu konuda ben de daha iyi kritik maçlarda İsmail Hoca acaba Kante, Guendouzi, İsmail orta sahasına çıkmak, daha sert bir orta sahaya çıkmak daha mı doğru olur diye konuştuk bunları. Ama ben Asensio'nun 60'ta çıkartılmasının çok da yorulmasın ve Asensio'yu yine Şampiyonlar Ligi'nde oynatmazsa, İsmail Hoca buna da önem veriyor bu analizlere, bu yorumlara. Oyuncu geride gidebilir, taraftarın da hedefi olabilir. Ben Asensio'yu yine ilk 11'de oynatacağını düşünüyorum. Greenwood tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Greenwood sağ tarafı kesinlikle ilk 11 olacaktır. Kerem'i ilk 11'de beklemiyorum.
0: Oğuz yani, mu? Nene mi?
1: Oğuz bence oynayacaktır. Bence Oğuz'la başlayacaktır. Bugün de gol atmışken Oğuz Aydın'la başlayacaktır. En uçta da ben Vedat Muş'la değil Lukaku'yla başlayacağını düşünüyorum.
0: Bak orada enteresan. Peki nasıl başlamalı peki? Onu da sorayım son olarak. Bu İsmail Kartal'ın ya, başlayacağı tahminindi.
1: Yani bence bu şekilde başlamalı. Benim başlamasını hani umut ettiğim kadroda belki Asensio, İsmail olabilir.
0: Yani orada sen 3 baklava 3 tane orta saha istiyorsun yani orada.
1: Aynen öyle. Ben İsmail, çünkü 1 puan burada bizim için yeterli olur.
0: %100. Yani 1 puan kesin Kante, yeterli olur.
1: Ben Kante, Guendouzi, İsmail orta sahasına hep şimdi çıkıp skora göre ileriye dönük hamleler yapılabileceğini düşünüyorum. Böyle üçlü şekilde çıkılmalı ama bence Asensio'da çıkar İsmail Hoca.
0: Peki.
1: Yani
0: gerçekten aslında yani şuna katılırım. Yani İsmail Hoca'nın 3 orta sahayla çıkma fikrine saygı duyarım. Ama biraz Aston Villa'yı kendi açımdan yorumlayacak olursam, Roma'yı çok daha iyi bir takım olarak kendimce yorumluyorum. Hani o maça belki daha kurtarır gibi ama ben biraz Asensio'yu arardım, bilmiyorum. Ama futboldur, tek doğrusu yoktur derim.
1: Tabii ki öyle. Yani

0: ana amacı zaten Fenerbahçe yani kazanma amacıyla çıkmak, bunun hafta içerisinde yapılacak idmanlarda orada Asensio'yu kullanmak da takıma başka bir özgüven verebilir. Ama zaten bugün itibariyle yani bilgisiz olan taraf Asensio'nun oynayıp oynamayacağı tarafı. Burada da Asensio'nun yani şu an bir puan alsak iyi dediğimiz Şampiyonlar Ligi seviyesinin defalarca gizli üst perdesinde bulunduğunu ve kazandığını da unutmamak lazım. Fenerbahçe bir maçı kazanacaksa o maçta ya sonradan girerek ya da ilk 11 olarak Asensio ile kazanacak. Ben biraz daha İsmail Hoca'nın oyun anlayışının bir puana yatkın olabileceğini düşünerek aslında.
1: Çok saygı duyarım. Yani bir puanla bence ayrılsak memnun oluruz yani.
0: Kesinlikle oluruz. Bir kere namalup devam ediyorsun Şampiyonlar Ligi'nde. Hı-hı. İç saha maçların var daha. Ama dediğim gibi burada geniş rotasyon önemi çok büyük. Çünkü bu ay içinde yani hem Şampiyonlar Ligi oynuyorsun, hem fazla lig maçı oynuyorsun, hem de yani 26'sına derbi var.
1: %100.
0: Yani çok çok değerli. Bugün yani Ahmet Spor'un puan kaybetmesiyle beraber işte Fenerbahçe ile Galatasaray biraz daha tepede birbirine yaklaşıyor.
1: Doğru.
0: Yani belki burada bir hani kopma olacak ve artık ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray'dan bahsedeceğiz. Bu nedenle o maçın da önemi çok çok büyük. Yani Şampiyonlar Ligi sahnesi elbette çok değerli ama birinci hedefin Fenerbahçe'de her zaman lig olması lazım. Bugün ben Lukaku'yu kısa süre oynatmasının da aslında Şampiyonlar Ligi'ne saklamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık diğer de Lukaku'yu değerlendirmesi lazım.
1: Doğru. %100 yani bir yerde Lukaku'yu değerlendirmesi kesinlikle lazım. Onu da göreceğiz. Peki Yunus Aydın, son cümlelerini de alayım, ondan sonra teşekkürümü edeyim.
0: Yani özellikle şunu söyleyeyim ya, MHK ile geçen gergin bir hafta sonra hakem performansının net etki etmediğini görmek en azından önemli. Yani yabancı varlar konusunda işte sayı artırıldı. Daha çok yabancı var göreceğiz. İnşallah kendileri daha az konuştuğumuz bir hafta olur. Bugün hani diğer hakemlere görece Ozan Hoca'nın da iyi maç yönetimi düşünüyorum. Dün Galatasaray maçını da yönetimi bence çok çok kötü değildi. Yani inşallah daha iyi hakem kararları görürüz. Sadece saha içini konuşuruz. Yani bugün itibariyle işte Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hak ederek hakem kararlarının etkisinden uzak bir 3 puan aldığını görüyoruz. Trabzonspor için de keza öyle. Bugün Trabzonspor Samsun maçında da verilen kırmızı kart çok net yani. Onda da herhangi bir problem yok. Hani bütün takımlar için inşallah en doğru dürüst hakem kararlarını konuşuruz.
1: İnşallah. Yunus Aydın, çok çok teşekkür ederim. Hakikaten yorumlarınla bize çok büyük hem renk hem keyif hem de bilgi kattığın için sağ ol, var ol bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Yunus Aydın'la beraber uzun uzun aslında maç sonunu konuştuk ama bir de sahanın aktörlerine gitmek istiyoruz. Milan Škriniar'la başlayacağız. Ardından da zaten İsmail Hoca'nın çok kısa bir basın toplantısı var. Onu da vereceğiz. Flaş açıklamalarını da vereceğiz. Recep Uçarak'a döneceğiz. Aynı zamanda birçok oyuncu grubundan da sizlere belli oyuncu yorumlarını, flaş röportajlarını dinleteceğiz. O halde kulağımızı birazcık Rize'ye doğru verelim.
2: Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'de Milan Škriniar bizlerle birlikte. Tebrikler öncelikle galibiyetten dolayı. Maç değerlendirmesiyle alakalı genel olarak ilk başta neler söylemek ister?
3: It was a tough game, but we knew it. It's always tough to play here. I remember also the game from last season against Rize. So it's always tough, but we start very good. I think we can score more goals. But important is victory. Then second half we control the game. We score two nice goals, so that's important for us. Now we have a few days to recover, and then we go again.
4: Zor maç oldu bizler açısından. Aslında burada oynamanın zor olduğunu zaten biliyorduk. Geçen sezona baktığımız zaman da, geçen sezonu hatırlayacak olursak da, zor bir maç oynamıştık. Bugün bana göre maça iyi başladık. Aslında daha fazla gol de bulabilirdik ama bizim açımızdan en önemli nokta tabii ki de bugün galibiyet. İkinci yarı oyunu kopardık. Attığımız iki güzel golle beraber oyunu kendi lehimize çevirdik. Şimdi birkaç gün dinlenme vaktimiz olacak. Sonrasında yine maçlara devam edeceğiz.
2: Geride bıraktığımız milli arada aslında en fazla belki de 90 dakikada forma bulan isimlerden bir tanesiydi kendi milli takımında. En fazla süre bulan isimlerden bir tanesiydi. Buraya yorgun gelmedi gördüğümüz kadarıyla bugünkü maçtaki performansından. Bu konuda neler söyler?
3: No, that's my job. That's what I do. Of course I feel good. There are too many matches, also in national team, also here. But we are trained for that, and of course I'm happy that I helped the team. I always try to do my best on the pitch to help my teammates, to help Fenerbahce, and

0: today we won. That's important. All compliment for all our team, because it's not only me but also the other players. They went to the national team, so we had just maybe two training sessions before this game, but we managed to win. And like I said, now we have to be ready for next game.
1: Açıkçası benim işim bu. Benim bunu yapmam gerekiyor ama zaten kendimi iyi hissediyorum. Çok fazla maç oynuyoruz. Hem mini maçta hem de burada. Çok fazla maça çıkıyoruz. Dolayısıyla bu benim için de iyi bir şey. Bizler bunun için çalışıyoruz ve ben de bu anlamda çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım benim her zaman takımıma yardımcı olabilmek ve oynadığım süre boyunca en iyimi ortaya koyabilmek. Sahada bunun için varım. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım için, camiamız için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bugün elde etmiş olduğumuz 3 puan gerçekten bizler açısından çok önemliydi. Aslında sadece beni dahil etmememiz gerekiyor buna. Takım arkadaşlarım da bence büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Çünkü takım arkadaşlarım içerisinde de milli takıma gidenler oldu. Bu maçtan önce 2 idman yapma fırsatımız vardı. Ama söylemiş olduğum gibi isteğimiz, arzumuz bugün 3 puanı elde edebilmekti ki bunu başardık. Şimdi önümüzdeki oynayacağımız maçlar için hazır olacağız.
2: Teşekkür ederiz kendisini görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maç. Evet, Rize Spor'da Olovo'yum bizlerle birlikte. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğünün ardından Rize Spor 2-0'a kadar çok fazla pozisyon aradı. Pozisyonları da girdi ama bunları tam değerlendiremedi. Bu esnada Rize Spor pozisyonları değerlendirememesinin sebebinin ne olduğunu düşünüyor?
0: Yeah, I think we didn't really concentrate well and we did not take our chances. Normally when it was 1-0, with these chances we get, if we could capitalize on it, it would really have changed the face of the game. But you can see they got their own chance after like 80 minutes and they make use of it and we lost the game in the end.
3: Evet, sanırım o fırsatları yakaladığımızda çok fazla konsantre olamadık. O yüzden fırsat elimize geçen fırsatları iyi değerlendiremedik. Sizin de dediğiniz gibi 1-0 devam eden maçta o dönemde yakaladığımız fırsatları eğer değerlendirebilseydik maçın çehresi tamamen farklı bir hal alabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik.
2: Teşekkür ederiz kendisine. Görüşlerini bizlerle paylaştığı için Rize Spor Dolovay'ın görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'deki bizlerle birlikte tebrikler galibiyetten dolayı. Tabii ki bu akşamı soracağım ama Fenerbahçe son 3 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatarak maçları tamamlıyor. Fenerbahçe'nin stoperlerinden bir tanesi olarak bu konuya dair kendisi ilk başta bize neler söylemek ister?
4: Yeah, it's a good thing. It's very important, obviously, to keep clean sheets. I think we have a lot of talent in the team to at least score goals. As long as we keep the clean sheet, there's a good chance we win the game. I think today we fought with everyone. It's not just the defenders, it's the forwards. Eddie is playing fantastic as well. But we have to keep it going. There's still many things we have to improve. Even today, we conceded a few chances. What could have been a goal, but Edison was very good. So I think we still can be better, but obviously happy with the clean sheet.
1: Tabii ki de bu bizler açısından iyi bir şey, iyi bir anekdot. Önemli, golsüz bir şekilde, gol yemeden maçı tamamlayabilmek bana göre önemli. Zaten ön tarafta yetenekli oyunculara sahibiz. Kadromuzda fazlasıyla yetenekli oyuncu var gol atabilmek adına. Aslında bugün sadece defans oyuncuları ile ilgili konuşmamak lazım bu konuyu. Çünkü takım olarak bana göre bu mücadeleyi gösterdik. Bu savaşı bana göre kolektif anlamda verdiğimizi düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor ki Ederson da bugün iyi bir performans ortaya koydu. İyiydi. Çok fazla aslında bu anlamda örnek gösterebiliriz savaşma anlamında, mücadele anlamında. Her ne kadar kalemizde bazı pozisyonlar vermiş olsak da bunlar gol de olabilirdi. Rakip bunları atabilirdi. Yine de genel anlamda neticeden mutluyum. Almış olduğumuz neticeden mutluyum. Maçı gol yemeden tamamlamış olmak bizler açısından gerçekten mutluluk tabii ki.
2: Peki geri beşlinin hem bu maç içerisinde hem de geride bıraktığımız maçlar içerisinde nasıl bir iletişim vardı? Ederson, Akeşi, Kriniar, Arşı Brown ve Semedo beşlisinin nasıl bir iletişimi oluyor maç esnasında?
5: So I want to ask a question about your communication among you, Ederson, you, Archie, Milan.

0: And then also, can you talk about the communication that you're making during the game? How is the communication among you?
1: A lot. We talk a lot, not just in the game, also out of the game, off the pitch. What can we do better? What can we improve? How can we help each other more? I think in tough moments we speak a lot. Like today, there were some moments where we are under pressure, but we look at each other and we have to make sure. Okay, we suffer together and we keep the clean sheet, you know. And I think that showed today. But as I said, we still can do many things better in terms of positioning, getting more pressure on the ball. Not dropping too deep, but that will come with time.
2: Açıkçası çok fazla iletişim halindeyiz, çok fazla konuşuyoruz. Aslında sadece maç içerisinde konuşmuyoruz. Maçtan sonra da sürekli olarak birbirimizle iletişim halindeyiz. Neyi daha iyi yapabiliriz? Hangi yönümüzü daha çok geliştirebiliriz? Birbirimize yardım etme konusunda sürekli olarak iletişim halindeyiz. Özellikle zor anlarda, maçın zor anlarında çok daha fazla konuştuğumuzu düşünüyorum. Baskı altındayken birbirimize bakıyoruz ve birbirimize yardımcı olmak adına elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz ve beraber acı çekiyoruz. Ve bu anlamda bana göre bu iletişimi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Ama yine ifade etmem gerekir ki çok daha iyisini de ortaya koyabiliriz. Özellikle pozisyonel anlamda kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Çok fazla geriye yaslanmama konusunda bana göre bu noktaları geliştirebiliriz. Baskı konusunda yine bunları bana göre geliştirebiliriz. Ama öyle zannediyorum ki zamanla bunları da yoluna koyacağız. Bunları da göstereceğiz.
3: Teşekkür ederiz kendisine. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio bizlerle birlikte. Öncelikle tebrikler. Sadece galibiyet değil, aynı zamanda kendisinin golünden dolayı da tebrik ederiz. Geçen sezon da bu statta çok şık bir gole imza atmıştı. Buraya gelirken evet, bu akşam da ben golle buluşurum diye bir his var mıydı içinde?
4: Hola, buenas noches. Sí, la verdad que mis compañeros me habían dicho que hoy iba a marcar seguro por cómo fue la temporada pasada, por estar de vuelta. Estas semanas de parón hemos trabajado muy bien en el entrenamiento, muy fuerte para estar preparados para este partido. Sabíamos que era un partido muy importante en un estadio difícil contra un buen equipo. Así que bueno, contento por el gol, por la victoria y porque tenemos que seguir, que ahora vienen partidos muy duros y siempre afrontarlos con una victoria siempre es mejor.
2: Öncelikle merhaba. Evet, sizin de ifade etmiş olduğunuz üzere geçen sene burada bir golüm vardı. Bu maç üzerinde konuşacak olursak aslında bu hafta bana göre çok sıkı ve iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum. Çok güçlü bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum bu maç için. Bizim açımızdan gerçekten çok önemli bir maçtı. Aynı zamanda zor da bir maçtı. Ama atmış olduğum golden dolayı mutluyum. Aynı şekilde elde etmiş olduğumuz galibiyetten de mutluyum. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çetin maçlar var, zor maçlar var. Dolayısıyla bizim hedefimiz, isteğimiz oynayacağımız bu maçlarda da galibiyetlerle de yolumuza devam edebilmek.
3: Bir buçuk ay oldu aslında ilk 11'de en son oynadığı zaman. Bu akşam %100'üyle mi oynamıştı Asensio? Tam olarak maç temposuna hazır olması için bir süreye ihtiyacı var mı?
4: Bueno, sí, al final lo que te da el ritmo y el estar cada vez mejor son los partidos, en la competición. Como dice, ha sido un periodo para mí un poco largo de estar de vuelta en el equipo, así que bueno, contento por cómo me he sentido. Sé que poco a poco me encontraré mucho mejor, pero bueno, estoy contento con el nivel y en cómo estoy trabajando.
2: Tabii ki de maç ritim kazanacağımı düşünüyorum. Aslında benim açımdan zor bir periyottu çünkü takım arkadaşlarımdan ayrıydım. Takıma yardımcı olamadığım dönemler benim açımdan zorluydu. Ama yavaş yavaş çok daha iyi bir noktaya evrileceğimi, geleceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla en iyi ritmime, en iyi tempoma ulaşabilmek adına da sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.
3: Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet, maçın ardından Fenerbahçe'de Asensio'nun görüşleri bu şekildeydi. Teşekkürler. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bizlerle birlikte. Tebrikler hocam galibiyetten dolayı. İkinci yarı yaptığınız hamleler, hamlelerle oyuna giren oyuncular ve o oyunculardan gelen gollerle farklı galibiyet, neler söyleyeceksiniz?
5: Bu maça hazırlanırken İstanbul'da rakibin ne kadar iyi bir takım olduğunu anlattık. Sadece içerideki maçlarda biraz stres mi yaşıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama iyi mücadele eden, kaliteli, genç, dinamik bir takıma karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Buna göre biz bütün çalışmalarımızı yaptık. Bir golü de bulduk. Maça iyi başladık ama daha sonra Rizespor ataklarını daha fazlalaştırdı, geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirlerdi. Sonuçta devre arası yaptığımız konuşmayla daha önde baskılı oynamamız gerektiğini, önde top tutmamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Maça ikinci yarıya da iyi başladık. Daha sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle de skoru 3-0'a getirerek maçı kazanmasını bildik. Böylesine zor bir deplasmandan. Bunun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz.
3: Hocam 2-0'a gelene kadar ki oyunda girilen pozisyonlarla alakalı beklentilerinizin tam aslında karşılığı olan bir maç mıydı, yoksa biraz daha pozisyon bekliyor muydunuz?
5: Çok fazla pozisyon beklemiyorduk çünkü onlar da iyi bir takım. Yeterince biz zaten 3 gol attık ama 2-3 tane daha net gol fırsatlarımız oldu. Bunları da değerlendirebilirdik. Ama rakibin de en az 2-3 tane, 3-4 tane belki onların da pozisyonu vardı. Sonuçta gollemeden bu maçı da kazandığımız için çok mutluyum.
3: Aston Villa maçı için şimdiden neler söylersiniz hocam? Başarılar diliyoruz tabii ki şimdiden.
5: Şimdi maç geride kaldı. Onlar da bugün 5'te maçları vardı. 2-2 berabere kalmışlar. Şimdi bütün konsantrasyonumuzu Aston Villa maçına çevireceğiz. İnşallah orada da oyuncularımızla birlikte elimizden gelen en iyisini yapacağız.
3: Peki, çok teşekkürler hocam. Başarılar diliyoruz bir kez daha Aston Villa maçını. Teşekkürler. Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar bizlerle birlikte. Nasıl değerlendirirsiniz hocam bu akşamı?
6: Üzgünüm. Yani karşılığını alamadığımız bir performans, oyun bence. Yani bir Şampiyonlar Ligi takımının 4-15 oyuncusu milli takımlarda olan bir takıma karşı bence oynaması gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi pozisyon verdik mi ilk yarıdan başlarsam? Evet, biz Fenerbahçe bana göre birinci bölgede savunulacak bir takım değil bizim gibi takımların. Daha ön alan baskılarıyla başladığımız ve çoğunluğunda karşılığını aldığımız bir pozisyonda ikinci topu alamadığımızda arkaya seken top, şanssızlık bir taraftan sekiyor, Fofana'nın üzerinden yediğimiz bir gol. Sonraki bölümde topun bir pozisyonda ikinci topun oyuna girdiği bölüm dışında belki Fofana'nın elleriyle hiç topa dokunmadığı bir ilk yarı. Bileceksiniz çok net ürettik mi, şutlar var. Evet, ceza sahası içine kadar getirdiğimiz final, oraya kadar çok rahat geliyorduk aslında. Yani bütün planlarımızın çalıştığı, opsiyonlarımızın hepsinin işlediği bir oyun. Oraya kadar geldiğimiz ama final vuruşuna, final pasını maalesef gene yapamadığımız. Bence gene oyun olarak kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir maçta. İkinci yarı gene 83'e kadar daha oyunda aktif, daha üretken olan takım biziz. Zaman zaman evet risk aldığımız için bir iki pozisyon verdik Kerem'le, gerçekçi olmak gerekirse, ama o bölümde bizim Olovay'ınla olsun, gerek Yustin Doğukarı'yla olsun, Aris'le net kaçırdığımız pozisyonlar var. Yani gol belki bizim adımıza geldi gelecek. 80'de oyunu çift santrafor dönüp riske ettiğimiz bölümde de 83'te oyun arkadan çok fazla baskın olmalı bir pozisyonda oyun kurarken yaptığımız hata. Bu gibi takımlara bu hataları yapıyorsanız tabii ağır cezalandırıyorlar sizi. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. 83'ten sonraki tabii farklı bir hikaye. Genel olarak aslında oyuncuları ben genel olarak tebrik ediyorum. Yani skordan bağımsız bence benim planladığım, kurguladığım oyunu sonuna kadar oynamaya çalıştılar. 83'e kadar oynamaya çalıştılar. Ama bir türlü finali yapamadığımızda bir oyun, gerçekçi olmak gerekirse. Tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Biz bugün bu maçtan da alacağımız dersler var. Bu hikayeyi bugün burada kapatacağız. Yarından itibaren Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlanacağız. Ama üzgünüm. Belki iç sahada yani oyun olarak tekrar kaybetmediğimiz ama skor olarak kaybettiğimiz bir oyun daha oynadık. Devam mücadeleye, çalışmaya, oynamaya. Biz böyle oynadığımız sürece biz burada birçok maçlar kazanacağız.
7: Evet, iki teknik adamın açıklamalarını da son olarak sizlere dinlettik. Bizleri tercih ettiğiniz için, Radyo Gol'den maçları takip ettiğiniz için, Radyo Gol'ü tercih ettiğiniz için bir kez daha teşekkür edelim. Sağ olun.

0: olun, var olun. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi.
2: Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et, jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
2: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
7: Kim ne dedi?
8: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim gündemiyle yapılan toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
9: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan. Affetsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleneyim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını. Kusurumuza bakmasınlar. Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşmış ve orada Devlet Bahçeli'nin yanındayız notu, kendisinin bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış, en çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK Başkanı'yla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
8: Evet.
9: Şimdi bu yüzden içeride salı günü, yanılmıyorsam salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi. Ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantı, yönetim kurulundan bir karar çıktı.

0: Bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
1: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Onu da aktarayım.
0: Galiba.
1: Evet, Montella ile alakalı. Onun da bilgisini verelim. Sonra devam edelim. Mecnun Otyakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var. Onları da aktaracağım.
0: Diyeceğim.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF yönetim kurulunda sunan genel sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF tescil işleri direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella ile de bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
0: Evet. Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
1: Öyle mi?
0: Evet, çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
1: Evet.
0: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya
1: Olabilir.
0: geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
1: Tabii ki, buyur abi.
0: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmekir Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla İçeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşta 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz. Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu işin özellikle yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı: ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder, etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu: kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisiyle birlikte 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına, ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını, ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
1: Evet.
0: Şimdi özellikle Mecnun Otyakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK Başkanı'yla

0: olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten, onu da söyleyeyim. Yani Mecnun Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu çeşe beş yukarı ifade ediyordu.
1: Açıklaması da var abi. Onu da söyleyeyim istersen. Üstüne
0: Lütfen.
1: konuşalım hazır Mecnun
0: Lütfen.
1: Otyakmaz'ı konuşuyorken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim
0: O
1: istedik.
0: karar.
1: Kabul edilmeyince de
0: Evet,
1: bıraktık diyor.
0: o karar da çıktı.
1: Evet.
0: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi. Ben direneceğim dedi. Bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama yönetiminde önemli ayrılıklar olduğu için mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek. İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne bileyim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa kamuoyu baskısı yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda evet şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK başkanı atayacak. Abdullah Yaz oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından.
1: Peki şimdi istifa
0: Yani
1: Mecnun söyle abi.
0: bakarsın şöyle bir durum da var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var. 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröğüt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten. Konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecnun Yakmaz'ın istifası ile birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecnun Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanı ile birlikte konuşup belirlemesi bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifa ile birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Yakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
1: Yani Mecnun Otyakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
0: Olabilir. Yani o günün tabii
1: Düşünüyorum.
0: koşullarında,
1: Peki.
0: bunu değerlendirmek lazım ama
1: Olabilir.
0: burada temel yani istifaya götüren sürecin Ben özellikle Yasin Kol'un birçok yöneticinin istifaya götürüldüğünü

0: götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok
1: Peki.
0: etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
1: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam ediyor.
0: Yedeklerde başka bir üye var mı?
1: Yedekler.
0: Toplam 10 üye mi kaldı şu anda
1: Toplam
0: yani?
1: 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
0: Yedeklerde kimse kalmadıysa 10 üye varsa bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
1: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
0: Yani şöyle başkan dahil 10 üye ise
1: Hı.
0: yedekli üye kalmadıysa bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır.
1: Evet.
0: Başkan dahil 11 ise 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir. Ya bunu
1: Yedek
0: da bir
1: varmış bu arada. Yedek varmış hala.
0: kaç kişi?
1: Kaç kişi, ona da bakıyor Burak şimdi.
0: Tamam, oradan yedeklere gidebilirler. Yani şöyle.
1: Yedekleyerek gidebilirler, evet.
0: Yani bu söylediğim şey
1: Başkan dahil 10 kişiymiş şu an.
0: tamam. Yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
1: Evet.
0: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
1: 3
0: eğer
1: kişi varmış abi yedekte.
0: artı 3 kişi yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
1: 13. Başkan
0: 13.
1: dahil 10 kişi. 3 kişi de yedek. 13 üye var şu anda.
0: Toplam 13 kişim var şu
1: Evet.
0: anda. 13 üye var.
1: Yede 3 üye, 10 asil.
0: Tamam yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hacı
1: Bence de.
0: Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler vardı. Mecnun Otyakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı. Onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
1: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MHK yangını, MHK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi? Kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin de az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya
0: Tamam.
1: geldiğimizi düşünüyorum ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi?
0: Eder.
1: Nasıl edecek peki abi?
0: Eder ediyor işte.
1: Şu an ediyor ama daha ligler
0: Eder.
1: başlamadı.
0: Şey olmaz. Eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK başkanı tutuklanmış.
1: Hı
0: En
1: hı.
0: güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon başkanına dönmüş durumda. Federasyon başkanı nın yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok da trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş, yani şimdi
1: O gün
0: zaten
1: iyi
0: bu
1: etmedi.
0: kriz vardı. Bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin? Yöneticiler gitti. Kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemlerin yoğunlaşmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim

0: Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda, çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
1: Peki şimdi burada tabii bence abi katılır mısın
0: Şöyle bir durum
1: bilmiyorum.
0: tabii.
1: Tabii.
0: Özür dilerim. Şöyle bir durum tabii. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer, o zaman ne olacağını bilemiyoruz. Diyelim
1: Tabii.
0: ki yarın başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendine yönelik kendince bir strateji üretiyor, destekler alıyor. Ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor, beğen ya da beğenme.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri TFF'ye karşıt bir görüşle bulunuyor. İşte
0: Onu zaten biliyoruz.
1: Fenerbahçe daha sessiz. Beşiktaş belki daha ortada diyebiliriz. Burada kulüplerden nasıl bir hal tavır bekliyorsun? Onu da bir konuşalım isterim.
0: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde biliyorsun bunlar tartışılacak. Hakem
1: Evet.
0: kararları özelinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa özellikle büyüklerden bahsediyorum. Çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu saatten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kolun tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes ya şimdi bence
1: Evet.
0: şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken, destek vermişken günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı, karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim. Bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
1: Peki.
0: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Şöyle ki MHK Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kolu'dan
1: Reklam.
0: sonra da
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep ileride.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler, mutlu pazarlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'dan sizlerde. Mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Programımıza birazdan motor sporlarıyla başlayacağız. Sonrasında basketbola geçeceğiz. Sonrasında da futbolla devam edeceğiz. Zaten ondan sonra da günün geri kalanını tamamen futbola ayırmış olacağız. Ve birazdan İzzet Özcan bizimle birlikte olacak Formula 1 bağlantısı için, motor sporları bağlantımız için. Şöyle bir tabii duruma da bakmak gerekir. Neler oluyor Singapur'da? Grid belli oldu. Max Verstappen'in pole'den başlayacağı bir grid. Dün sprint yarışı da vardı. İkinci sırada Charles Leclerc yer alacak. Üçüncü sıradan Lewis Hamilton başlayacak yarışa. Dördüncü sırada Antonelli. Beşinci sırada Lando Norris. Altıncı sıra Piastri. 7 Gasly, 8 Lawson, 9 Limblet, 10 Hülkenberg, 11 Oli Berman, 12 Esteban Ocon, 13 Carlos Sainz, 14 Gabriel Bortoleto, 15 Cole Pinto, 16 Fernando Alonso, 17 Alex Albon, 18. sıradan Lance Stroll, 19. sıradan Sergio Perez, 20'den Valtteri Bottas, 21'den Hacer, 22'den Russell başlıyor. Singapur'da heyecan verici bir yarış tabii ki. Yarışın saatini de hemen aktaralım sizlere. Saat 15'te başlayacak bu yarış. Ve hemen bağlantımıza geçelim. Yavaş yavaş o bağlantımızı da gerçekleştirelim. Bir diğer yandan da puan durumunda. Zirvede Antonelli var. 325 puanda. Artık şampiyonluğa adım adım ilerliyor Antonelli. Resmiyete kavuşmasını bekliyor Mercedes pilotları ilk iki sırada yer alırken. İkinci sırada Russell var 236 puanla. Üçüncü sırada Ferrari'den Lewis Hamilton 221 puana sahip. Dördüncü sırada Charles Leclerc var 197 puanla. Beşinci sırada da 196 puanlı Max Verstappen yer alıyor. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bağlantımızda başlayacağız artık. Saat 12.15'i gösteriyor. Bir pazar gününde, 11 Ekim pazar gününde Radyo Gol frekanslarında sizinle birlikteyiz. Ortaya karışık programında gün boyu futbol heyecanı yaşanmaya devam edecek tabii ki. 16-18 arasında ben Göksel'in çağrısı araç yine sizinle olacağım. Sonrasında Can Genç karşılaşmaların dakika skor aktarımında sizinle olacak. Ve hemen ilk bağlantımızla başlayalım. İzzet Özcan hattımızda olacak. İzzet hoş geldin.
9: Hoş bulduk.
8: Formula 1'de Singapur'dayız. 15'te yarış başlayacak. Max Verstappen pole'de olacak. Nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak bu yarışı? Tabii daha doğrusu bu haftayı. Çünkü sıralama turları Verstappen'in pole'ü alması sonrasında sprint yarışı ve bugün de ana yarış.
9: Formula 1'in aslında en keyifli zamanlarını falan geçiriyoruz diyebiliriz. Yani Malezya yarışında da kaotik bir ortam vardı. Bu hafta Singapur'da da kaotik bir ortam var. Tabii biraz regülasyonların can sıkıcı tarafları daha çok karşımıza çıkıyor. Yani araçları kullanabilmek için kapataç yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu aslında çok üzücü. Yani hem Formula 1 adına üzücü, hem bizim adımız üzücü. Niye böyle bir şey yaşanıyor? açıkçası bunu da yani daha doğrusu niye buna maruz kalıyoruz bunu da anlamak güç. Yani yazılım atmadığımız zaman araçları kullanamıyoruz. Böyle bir durum olması gerçekten ilginç Formula 1 adına. Ama yani bu olumsuz tarafları bir kenara bırakalım. Biraz olumlulardan konuşmaya başlayıp bakalım. Dün hani uzun zamandır en fazla pilotun yarış dışı kaldığı bir yarışı izlemiş olduk. Sprint yarışından. Hatta bir birinci giden bir pilotun işte bir hata yaparak ya da kontrol edemeyerek yarış dışı kaldığı nadir anlardan biriydi. Yani geçtiğimiz yıllara falan baktığımız zaman. Russell daha birinci turun sonunda kaza yaptı. İyi de bir start almıştı oysa ki. Hoş onun için bu puanlar çok önemliydi. Özellikle sprint yarışındaki puan çok önemli olacaktı. Çünkü kısra ceza aldı. Sezonun geri kalanı için kısra grid cezası aldı. O çok onun canını çok sıkmıştır açıkçası. Özellikle hani şampiyonluk mücadelesinde biraz olsun kıpırdanmaya başladığı bu dönemde yaşadığı bu

ceza problemi onun canını çok sıkacak ve büyük ihtimalle de şampiyonluğa mal olabilecek durumlardan birisi. Verstappen öteki taraftan performansını arttırmış durumda. Hani hem Malezya

0: dönüştüğünü ve kan kokusunu aldığı zaman yenilmesinin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Ve Ferrari'ler de iyi durumda gibi. Malezya'da da Ferrari büyük bir hata yapmış olmasına rağmen iyi toparladı sonrasında. Çok da hızlılardı. Burada da hızlı olacaklar. Startta Leclerc Verstappen'i avlamayı başarırsa veya Hamilton bu ilk önündeki iki ismi geçmeyi başarırsa çok farklı bir yarış izleriz. Güzel bir Singapur bizi bekliyor bence.
1: Sprint yarışını nasıl değerlendiriyorsun? Lando Norris bir basın mensubuna bayağı bir sinirlendi.
0: Şimdi McLaren'deki pilotların son zamanlarda giderek üzerlerinde bir gerginliğin arttığını hissediyorum zaten. Piastri çok güzel bir sezon geçirmiyor. Belki de hani şu ana kadarki en kötü sezonunu geçiriyor Piastri 4. yılında. Hem mental olarak geçen seneki durumu üzerinden atabilmiş gibi durmuyor. Hem de gerçekten araçla uyumu noktasında Norris'in gerisinde gözüküyor. Norris de kendisini biraz toparlamıştı. Hani puan durumunda Leclerc'i falan geçtiği bir dönem vardı ama onun da son iki yarış özelinde biraz çok sanki mentali eskisi kadar kuvvetli değil. O da biraz kendisini streste hissediyor gibi. Özellikle Colapinto'yla yaşanan olaydan sonra sanki biraz daha kötü durumda Norris de psikolojik olarak yani. Ve yarışın sonunda da hani takım, yani son turda da takım arkadaşımla kaza yapmış olmak da büyük bir sıkıntı. Böyle bir şey yaşanmış olması takım içi dengeleri de çok ciddi anlamda sarsacaktır. Bugün McLaren için ip üstünde geçecek böyle çok keskin, çok sinirlerin yüksek olduğu bir yarış olacak Singapur. İki pilotu nasıl ayarlayacaklar, nasıl yönetecekler? İşleri zor. Bir an önce sezonu bir şekilde tamamlamak istiyordur bence McLaren. Yeni yılda daha kuvvetli olabilmek adına, biraz da bu yılı geride bırakabilmek adına.
1: Bir diğer tarafta tabii Andrea Antonelli, yani Mercedesler için gerçekten iyi bir sezon ve Antonelli de artık şampiyon diyebiliriz herhalde. Yani buradan sonrasında ve tabii genç şampiyon, en genç şampiyon unvanını da almış duruma geçecek değil mi Antonelli?
0: Evet. Ya yani şöyle şimdi tabii Formula 1'de her şey yaşanabilir. Yani Russell 84 puandan dönebilir mi? Yani şimdi matematiksel olarak hala dönebilir de bunun mantıksal olarak baktığımızda çok bir ihtimalin olmadığını görüyoruz. Yani bundan sonra 6 yarış var. Antonelli tamamında çok ciddi problemler yaşayacak. Russell'da 40 sıra cezası varken arkalardan her yarış çok hızlı yükselip işte 1-2 içerisinde falan bitirecek de şeyler olacak. Yani bu çok zor bir ihtimal. Çok da düşük bir ihtimal. Formula 1'in bundan sonrasındaki yarışlarında bunun gerçekleşme durumu yaşanabilir mi? Yani elbette. Hala güzel yarışlar bizi bekliyor. İşte Meksika, Brezilya, Katar, Abu Dhabi, Amerika yarışları. Bunlar bizim için bir ihtimalle hala çok keyifli yarışlar olacaklar. Özellikle bu hafta sonu da öyle ama yani ben de sana katılıyorum. Antonelli bence de artık şampiyon diyebileceğimiz durumda bir pilot. Önümüzdeki 6 yarışın tamamında yarış dışı kalmadığı sürece ya da en azından 4 tanesinde yarış dışı kalmadığı sürece bir ihtimalle şampiyon olacaktır. Böyle baktığımız zaman hani bu kadar erkenden birine şampiyon dediğimizi düşündüğümüzde sezonun çok mücadelesiz ve sıkıcı geçtiğini düşünüyoruz. Ama her bir yarış kendi kendine değerlendirdiğimizde, kendi içerisindeki dinamiklerle, belki birinci olan özelinde değil ama farklı dinamiklerle değerlendirdiğimizde aslında hep bir hikayesi olan bir sezon izledik. İlginç bir geçiş sezonu oldu. Evet, araçlarla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız oldu. Söylentilerde çok bulunduk. İşte sistemlerde çok bulunduk. Pardon, kelimeyi bir an bulamadım. Sistemlerde çok bulunduk. Nelerin hatalı, nelerin iyi olduğu ile ilgili çok konuştuk ama sonuçta hikayesi bol olan bir sezonu geride bıraktık. Ve kazanan kaybedenlere bakarsak kesinlikle en büyük kazanan Antonelli, kesinlikle en büyük kaybeden de bence George Russell. Hani yani henüz ikinci sezonunda olan bir takım arkadaşına karşı bu kadar psikolojik olarak çabuk yenilmemeliydi Russell, ne olursa olsun. Belki evet şanssızlıklar onun başına daha sık gelmiş gibi gözükebilir ama yine de ya rakibim benim kadar tecrübeli değil diyerek biraz belki tutunabilmeliydi. Biraz fazla duygusal davrandı bence ve onun cezasını da çok çekti Russell diye düşünüyorum bu sezon özelinde. Ama güzel bir

0: mücadelede izleyemedik şampiyonluk adına maalesef ki. Umarım önümüzdeki senelerde böyle olmaz. Bu çağında ben çok umut vaat ettiğini düşünüyorum. Yani o kadar kötü bakmak istemiyorum genel anlamda ama yarış, yani yağmurda yarış izleyememek çok kötü değil miyim? Nasıl bir aracın kapat aç yapmadan araç çalışamıyor oluyor? Ya da nasıl yazılım güncellemesi yapmak zorunda kalmak ne demek arabaya mesela? Yağmurda yarışabilmek adına. Bunlar çok kötü şeyler ve bunlar çözülmesi gereken şeyler. Umarım bunları çözülen bir Formula 1 izleriz. Yoksa biraz işler kötü tarafa doğru gidiyor gibi.
1: Yıllardır ya şikayet edilen bir durum ya, wet lastiklerini niye görmüyoruz şeklinde gerçekten, ama yani eğer kural buysa ya da bu işi yazılı olarak olmasa da kafanızda kurallaştırdıysanız açıklayın. Bu sporu sevenlerin de bunu bilmeye hakkı var. Pistlerini, üstünü kapatın, basketbol salonu gibi bir yerde, NASCAR gibi yapın bu işi yani. İnsanları kandırmaya da gerek yok.
0: Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Yani hem insanları kandırmaya gerek yok, hem madem böyle bir şey var. Ya üreten firmadaki çalışan mavi yakaya da yazık. Hı hı. Değil mi? Sonuçta bir şey, hiçbir zaman kullanılmayacak bir ürün üretmek zorunda kalıyor. Evet, Pirelli'nin işine geliyordur. Para kazanıyor sonuçta. O ayrı bir dünya ama ama gerçekten çok komik, trajikomik bir olay bu. Madem araçlar yarışamayacak böyle bir koşul altında, niye böyle bir koşulu yönelik başka bir hazırlık var? Veya niye araçların bu durumu hiç düşünülmüyor? Mesela ya, yağmur yağmama ihtimali diye bir şey olabilir mi? Özellikle yılın bu zamanlarına geldiğimizde. Ya da yılın en başında, hani Japonya'da vesaire. Bunlar çok muhtemel şeyler ama ne desek boş geliyor şu an. Umarım bu yoldan birazcık olsun vazgeçerler diye düşünüyorum ama pek de öyle de sinyaller vermiyor Formula 1 yani yönetimi.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz bağlantıda konuşmuştuk. İstanbul'a geliyor seneye Formula 1 diye. Sadece Formula 1'in gelmeyeceği açıklandı. Formula 2 ve Formula 3 gibi yan taraflarda geliyor. Alt serilerde geliyor. Nasıl değerlendirirsin bu durumu?
0: Özellikle Formula 3'ün final yarışıydı diye hatırlıyorum burası. Hı-hı. Şimdi bu çok daha güzel bir haber. Şimdi çünkü Formula 1 hani aralarında ciddi anlamda boşluk olan seanslara sahip. Hani bir seans ve iki seans arasında üçer saatlik vakit var. Şimdi pistimizin konumunu da düşündüğümüz zaman insanların o üç saatlik boşluğu doldurması kolay bir şey değil. O yüzden böyle ara serilerin olması hem seyirci adına çok daha keyifli bir organizasyon olmasını sağlayacak. Hem işte belki bilet fiyatlarına karşılık aldığımız o hizmeti de arttıracaktır. Yani her anlamda bizi daha kârda bırakacak bir şey. Özellikle final yarışına sahip olmak F3'te. O daha da heyecanlı. Çünkü belki de şampiyonluk mücadelesi. Orada şampiyona tanık olacağız. Bunlar güzel olaylar. Hani şeyde öyle bir durum yaşanmıştı. 2 sene evvel Rallycross'ta finale kalmıştı şampiyonluk mücadelesi. Hani ve bu yarışın da kalitesini arttırmıştı açıkçası. Ve orada bir şampiyona tanıklık olmak, tanıklık etmek, şampiyonluğu izlemek ve bir şampiyonun rekor kırmasını görmek. Christopherson herhangi bir motorsporlarında işte 9. dünya şampiyonluğunu alan ilk rally, ya ilk pilottu. Mesela bu çok manidar bir mevzuydu bizim adımıza da. Hani bizim pistimiz üzerine gerçekleşmiş olması. F3 tarafında da böyle bir şey izleyecek olmak. Formula 1'in geleceğinde kimleri izleyeceğimizi de burada doğrudan görüyor olmak. Bunlar çok çok güzel şeyler. Ve bizim yarışımıza da ne kadar değer verdiğini de gösteriyor bence Formula 1 tarafının. Hani evet, İstanbul Park bizim için önemli, kıymetli olduğunu da gösteriyor. Hı. Umarım erişilebilir olur. Bunu bir önceki bağlantıda da konuşmuştuk. Umarım erişilebilir olur. Hani Formula 1 izleyen insanların gidebileceği, Formula 1 ile alakası olmayan insanların sırf ülkemizde bir önemli etkinlik var diye oraları doldurmayacağı güzel bir iş izleriz. Ve devamında getiririz diye umut ediyorum açıkçası.
1: Peki İzzet, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetin için.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
1: İzzet Özcan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Motor sporlarının gündemini kendisiyle konuştuk. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından bir futbola geçeceğiz, sonrasında basketbola, yani sonrasında tekrar futbola. Ortaya Karışık programının bu şekilde ismini vermeye de hakkını vermeye, daha doğrusu isminin hakkını vermeye devam edeceğiz. Kısa bir ara. Aranın ardından yeniden buradayız.

0: Reklam.
1: Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün Trabzonspor Samsunspor karşısında 3-0 kazandı. 3 farklı bir galibiyet Trabzonspor'dan. 27. dakikada Ernest Muçi Karadeniz derbisinde perdeyi açan isimdi. Vaivu 38'de farkı 2'ye çıkarttı ve 40'ta Cun'un attığı gol. 43. dakikada Melih Kabasakal doğrudan kırmızı kart gördü. Trabzonspor 3-0 sahadan galip ayrıldı. Thomas Reis eski takımına karşı sahadaydı. İki Alman teknik adam karşı karşıya geldiler. Bir tarafta Fink, diğer tarafta Thomas Reis vardı ve Thomas Reis maçın ardından maçı nasıl değerlendirdi, neler söyledi, hep birlikte dinleyelim.
1: İyi akşamlar. Evet hocam, değerlendirmeyle
2: başlayalım. First of all, I'm happy to be back. That I see many people that I worked in the past. Yeah, for us, I think it was a really good result. We started really well in the game, and then we made one mistake with the red card, and and in the second half we only were defending, but we defend good. We had in some situations we had the luck on our side with the crossbar, with the post, but sometimes you need this. But I think over 90 minutes we deserve to win, and And I wish my former club Samsung there in a really difficult situation, but they have to stay close together. And I can say I wish all the best for the future.
3: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direk, sonra üst direkten dönen toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğinde hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlara da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.
1: Evet. Kendinizi tanıtarak lütfen soruyorlar.
4: Ali
1: Kemal Yazıcı,
4: Yeni Şafak Gazetesi.
3: Şöyle sefer konuşuyorlar şimdi.
4: Kırmızı kartın bir hata olduğunu
3: İyi olsa sende,
4: ardından Melih'in kırmızı kartından sonra

0: Yani başka bir
1: yönde meleğin o zaten totally different.
0: Hem takım arkadaşlarından
1: bir sorun diyorsunuz ama... Hem takım arkadaşlarından bir sorun
0: diyorsunuz
1: ama... And also for the balances inside the team also. Because Trabzonspor was defending the team, Trabzonspor was dropping back so much. Was because of the formation or was just one formation that you had to play after the red card?
2: Yeah, this is normal when you have one player less. Today I can say it was maybe a smaller mistake, but you see, it can change the game. We had the game under control until the red card, and after red card, okay, then was hard to defend. But I was happy to see that the team also defends like a team, and yeah, we will learn. Meli was really upset. And he has to learn, but the team showed a good performance. To help Meli, and he will learn, and yeah, and hopefully we can finish the next games with 11 players. It will be easier. Yeah, we will learn. Meli was really upset.
3: Öncelikle elbette bir kişi bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hata olarak nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Meli çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi bir performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bitirdiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımıza.
2: Yeah, and we also saw we played with many national players. Huh? They were during the 3 weeks they were away in the national teams and they're also getting tired. Because Mucia changed not of performance, but he was tired. But I was happy that the team fought together. And now we have a hard period with the next games in Conference League and also in the league. But we will do our best. Give our best.
3: Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından dönüp bize katılan birçok oyuncumuzun da oynadığını gördüğünüz aynı zamanda 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyorlar. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Mucci'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
1: First of all, for the victory, I want to say that in the first goal, we have seen one Trabzonspor making short passes, you know, and then they are arriving to the box and scoring in Moscow. Is it a symbol, is the sign of the football do you want to play, you know, with Trabzonspor? Can we say that, you know, Trabzonspor will be scoring goals like this?
2: Hopefully, yes. But I also like to play transition. Yeah? Against Galatasaray, we played more transition after defending corners. Today, okay, there was the space, and Mucci was always free. And then we have to find a free player. Sometimes we want to play like this. Sometimes we want to play more transition. It's up to the opponent. It's up to the game. But I can say I have enough experience in the team, and sometimes they decide by themselves.
3: Umuyorum öyle olacak. Umuyorum sizin bahsettiğiniz gibi birçok gol bulacağız ama şunu da ifade etmem lazım. Geçiş oynamayı da seven birisiyim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bir önceki maçta Galatasaray'a karşı kornerden de yine geçişten bulduğumuz goller vardı. Bugün tam tersi aslında. Bugün aslında farklı bir futbol ortaya koyduk. Mucci'yi bulmak durumundaydı. Çünkü Mucci birçok pozisyonda sizin de gördüğünüz gibi boşta kalmıştı. Dolayısıyla onu değerlendirmek zorundaydık. Onun boşluğunu değerlendirmek zorundaydık. Bunlar değişecek. Bazen geçiş futbol oynayacağız. Bazen daha farklı bir futbol oynayacağız. Bunlar rakibe göre değişecek. Bunlar oynadığımız maça göre değişecek. Her duruma göre değişecek. Ama şunu ifade edelim ki her durumu her futbol oynayabilecek kadar tabii ki yeterli tecrübemiz aynı zamanda mevcut. Bunu da ifade etmeliyim.
4: First of all, I want to congratulate you.
2: Thank you.
4: I have two questions.
2: First one.
4: Today, for
2: the hours of night,
4: were you expecting a clear victory or tough,
2: you know, a tough game? You know, what were you, what was you, what was the result that you were expecting today?
4: And
2: the Ukrainian players, Ruslan and Batago. You know, what is the last update about these two players, Ruslan and Batago?
5: Okay, first of all, I think when I answer that I expect to win or to win with more goals, then I think this is it will be disrespectful. I talked to the team that was always on the other side. Yeah? I always played against Trabzon, and for me it was clear and that the team wants to give their best there in a difficult situation, but they always showed a good mentality. We did it the same in when I was the coach, and I said to my team, okay, quality alone today is not enough. We have to show a good attitude, we have to show a good will, a good team spirit, and then with the quality we have a good chance to win. But to expect 1, 2, 3, no. And about the injured players, yeah, I'm happy that Batakov is more involved in the training, but it's difficult to say, okay, next week, 2 weeks, but he was, I think, a long time out. And for him, it's important to train with the team, to get confidence in his body. And yeah, in Ruslan, I think it takes a bit longer, but I can't say how long. But Batakov will be earlier back, I'm sure.
3: Öncelikle ilk sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Çok gollü bir galibiyet beklediğimi söylemek aslında rakibimize yapacağımız bir saygısızlık olur. Böyle bir şey elbette beklemiyordum. Hep bu tür maçları hep Trabzonspor'a karşı oynadığım dönemler oldu. Buranın antrenörü kendi burada çalışırken de bunu bilerek oynamıştık her zaman da. Hep bu tür maçlarda Trabzonspor'a karşı oynama fırsatı bulmuştum. Ama şöyle, zor durumda olan bir rakip elbette elinden gelen en iyisini vermeye çalışacak. Aslında iyi bir mentalite örneği gösterdi bugün böyle bir rakibe karşı. Çünkü takımıma bugün aslında şunu söylemiştim. Kalite tek başına bu maçı kazanmak için yeterli olmayacak. Bu maçı kazanabilmek için aynı zamanda istek, niyet veya o arzuyu görmek zorundayız diye bahsetmiştim. Ama dediğim gibi 1-2-3 gol vesaire çok fazla gollü kazanacağız diye takıma zaten böyle bir beklenti içinde olma rakibime de eski takıma da saygısızlık olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir beklentim yoktu. Şunu ifade edebilirim ikinci soruyla ilgili, Ersen Batago ve Ruslan Malinovski ile ilgili olan sorunuzda şunu söyleyebilirim. Batago bir tarif verilmek çok kolay değil çünkü kendisi takımla antrenmanlara başladı, özgüven kazanmaya başladı, daha bizde vakit geçirmeye başladı. Ama sonraki hafta ya da ondan sonraki hafta ya da bir maç değerlendirebilmek çok kolay değil kendisi adına, ama özgüven kazandıkça en kısa zamanda iyi bizle beraber olacak, süre almaya başlayacak diye düşünüyorum. Ruslan'ın dönüşü belki Arsene'e göre biraz daha uzun sürebilir. Arsene'in dönüşünün Ruslan'a göre daha erken olacağını düşünüyorum ama ikisinin de ilgili olarak tam bir tarif verilmek mümkün değil.
4: Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim.
6: Thomas Rice'ın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafta da saat 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın Konyaspor Başakşehir mücadelesinin günün açılış karşılaşmasının detaylarına bakalım. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetiyor Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda. İki takım karşı karşıya geliyor. Bir tarafta İlhan Palut'un Konyaspor'u, diğer tarafta Nuri Şahin'in Başakşehir'i var. Ligde 14. sırada yer alıyor Başakşehir. 7 puana sahip 15. sıradaki Konyaspor'un ise puanı 4. Heyecan verici bir karşılaşma. 11'ler TP'li oldu. Konya Spor'da kalede Bahadır Güngördü var. Devamında Adil Demirbağ, Uğurcan Yazgılı, Ryan Baniya, Artur Masuaku, Marko Yevtoviç, Deniz Türüç, Raymond Todt, Melih İbrahimoğlu, Diogo Gonçalves ve Jackson Muleka 11'i var. Yedek kulübesinde ise Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Joe, Nascimento, Mata, Enis Bardi, Avaziyem, Johan Anzuana, Koli, Emir Bars ve Mustafa Muhammed yedek kulübesinde yer alan isimler arasında. Başakşehir Futbol Kulübü'nde ise kaleyi Muhammed Şengezer koruyor. Devamında Emin Bayram, Hüseyin Upa, Mihal Karbonik, Karabaş Vili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Andreas Skovolsen, Ivan Brnić, Eldor Shomurodov ve Bertu Yıldırım var. Yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Onur Bulut, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Fayzullayev, Kalujinski, Berkay Özcan ve Umut Bozok. Teknik direktör Nuri Şahin'den şans bekleyen isimler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, basketbola geçeceğiz şimdi. Hafta içerisinde EuroLeague karşılaşmaları oynandı. Temsilcilerimiz parkedeydi ve Ali Şiviloğlu'yla bu gündemi konuşacağız. Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı. Panathinaikos deplasmanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ne yazık ki mağlup oldu. Beşiktaş Baskonya karşısında kazandı. Efes'i Olympiakos deplasmanında kaybetti. EuroLeague'de normal sezon mücadelelerinde. Tabii Fenerbahçe açısından da birazdan detaylarına geleceğiz. Zorlu bir deplasmandı OAKA'da. Eski bir dost Jeliko Obradovic Panathinaikos'un başında ve galip gelen taraf Panathinaikos oldu. Ali Şiviloğlu hattımızda olacak. Öncesinde kısa bir aramız var. O arayı verelim. Reklamları atlamayalım. Kısa bir aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle.
7: Senin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
8: Reklam.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
12: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
13: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbolla devam ediyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Euroleague'de ilk 4 maç geride kaldı. Temsilcilerimiz de hafta içerisinde parkedeydi ve zaman zaman üzüldüğümüz, zaman zaman sevindiğimiz anlar oldu. İlk olarak Fenerbahçe tarafıyla başlayalım. Zorlu bir deplasmanda Oaka'da Panathinaikos karşısında temsilcimiz ilk mağlubiyetini aldı. Dördüncü sırada yer alıyor. 3 galibiyet 1 mağlubiyetle ve Panathinaikos'la zirvede 4-4 yaparak yer almaya devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun Panathinaikos-Fenerbahçe tarafın mücadelesini?
1: Yani aslında bayağı bir gösterge oldu şimdi. Ben Dubai galibiyetini birazcık tırnak içine abartmıştım. Çünkü Dubai'yi çok güçlü buluyorum. Ama hani bir tane deyim vardı işte. Ondan güçlü bu var. Artık deyimi unuttum da. Panathinaikos maçı çok farklı oldu. Şimdi mesela Dubai'de bu hafta sadece 58 sayı atarak kaybetti mesela Kızılyıldız'ı kendi evinde. Belli ki daha güç dengelerini o kadar iyi anlamamışım ben de. Artık buradan biraz da bu sonuç çıktı. Panathinaikos'ta Kendrick Nunn yok bu arada. Kendrick Nunn Panathinaikos'un bir numaralı oyuncusu son 3 yıldır aslında. Onun olmadığı bir kadroda değişmiş bir kadro var birazcık da. Ve takımın başında da Jelko Obradovic var. Ergin Ataman'la Obradovic'in tarzları, usulleri tamamen zıt birbirine. Hiçbirbirine benzemeyen iki tane antrenör, koç. Ve yani öncelikle şunu anladık. Xavi Pascual Dubai'si henüz o seviyede değil. Sonra şunu anladık. Yasikevicius Fenerbahçe'si de henüz o seviyede değil. Aşırı da anladık bence. Panathinaikos, Obradovic'in Panathinaikos'u şu anda Avrupa'nın en iyi takımı. Ben bu yorumu yaparım buradan. Çünkü Dubai'de kalkıp takım değil. Fenerbahçe zaten yani gayet iyi bir durumda gözüktü zaten. Ama Panathinaikos aslında Pauk'a kaybetmişti. Süper Kupa'da, Yunanistan'da, yerel kupada. Ama o maçı izlemedim. Ama bence o maçta Panathinaikos böyle oynamamıştır. İzlemediğim için sadece hani yapmıştır diye konuştum. Bilmiyorum tabii ki ama bir kere daha en baştan aslında bir problem vardı bence. İlk problem şu. Yasikevicius her zamanki gibi ilk beşiyle, aynı ilk beşiyle her zaman olduğu gibi maça başladı. Panathinaikos Obradovic ise önceki maçlar ilk beşine dikkat etmedim ama şu kesin. Obradovic ilk beşiyle başlamadı maça. Yani alakası bile yok. Sadece fizikli, savunmada güçlü kalabilen, aynı zamanda tam sahada fast break'leri koşabilecek bir yandan. Bir yandan da savunmayı ve fizikselliği, yani aslında Fenerbahçe'nin ilk beşini yoracak bir beşe başladı. Kalajdzakis tamamen bir savunma oyuncusu. Jerry Grant tamamen bir savunma oyuncusu. Zaten ikisi toplamda 0 sayı attı maç boyunca. Sadece Yabusey de burada birazcık böyle öne çıkıyor. Hem oyun her alanında iyi olmasıyla, ama o da fiziksel bir oyuncu. Mitoğlu Mandžukas. Ne yok? Pivot yok. Mitoğlu pivot gibi oynadı. Ve bu arada devrimlerde de Mitoğlu gayet çember altı pozisyonu da buldu yani. Gayet iyi oynadı. Mandžukas bu sezonun flash oyuncusu bence. Yani sezon başında böyle beklenti var mıydı ondan? Bende yoktu şahsen. Hatta yani bir fantezi oyununda bir arkadaşıma bence asla almamasın Mandžukas'ı. Daha bir sürü adam var onun önünde falan demiştim. Adam her maça ilk beş başlıyor. Her maç çift haneli sayılarla oynuyordu. Fenerbahçe maçında aslında en böyle etkisiz olduğu maç oldu. Ama o 5'e karşı Fenerbahçe ilk 5'iyle skoru aldı belki, ama skoru aldı dediğim 2-4 sayı fark, yani çok da almadı skoru. Ve 5-6 dakika oynadı bu 5'te. 6 dakika 7 dakika oynadı hatta bu 5'te Panathinaikos. Sonraki yerden Silvan Francisco, Naji Davis, Branko Vadio, Matias Lesor. Yani asıl kadro bir anda parkeye gelince ya bu seneyle beraber birleşti o dörtlü. Ve o zaman zaten Panathinaikos skoru da oyunu da aldı. Lesor çember altında bir dominasyon kurdu. Ki Marcus Bingham ilk 5 başlamıştı ilk defa. Marcus Bingham'ın bençinden Sertaç geldi. Sertaç'la Lesor eşleşti. Sonra Melli'ye döndüden Melli'yle eşleşti. Ki Melli zaten 5 faulle çıkmak zorunda kaldı maçın sonunda. Yani faul problemine sık sık girdi zaten. Hem Sertaç hem Melli 5'ledi maçın sonunda zaten. İki tarafta ikisi de yani o eşleşmelerde faul problemine girdi ki aslında bunun başlıca sebebi Sesor'dan ziyade switch savunması aslında. Şimdi ayrıca Stand Forest'e eşleşti sürekli. O mismatchleri sürekli kovaladılar ve oradan maden buldular yani. Naci Deist de güzel işledi. Francisco zaten oyuna girdikten sonra delicilik bir anda gelmeye başladı. Hücum anlamında çok şey değişti Panathinaikos'ta. Tempoyu yükseltti. Perdelerden sonra bir kere perdenin kalitesi çok arttı Lesor girdiği için. Lesor'un yaptığı perdenin kalitesi olacak iş değil. O artık hani eski ligi domine eden Lesor'a yakın bir Lesor izliyoruz bence artık yani. Ve bunun yanında Yabusele gibi her şeyi yapabilen bir inanılmaz fizikli bir oyuncu var. Francisco gibi bir hücum dahisi var bence. Her kararı doğru neredeyse ve bazen doğru karar vermeyip böyle fast break'te üçlüye gidiyor ama onu da sokuyor yani. Böyle manyak bir oyuncu baktığım zaman, çılgın bir adam yani. Defansa savunması belki çok güçlü değil ama orada yine çok hareketli falan. Yani aslında ufak çaplı bir NBA kadrosu var burada. Hepsini bir kenara bırakıyorum. İşte Fenerbahçe kenardan her zamanki gibi Baldwin geliyor ama Baldwin mi sahaya geliyor? O zaman Obradovic bu 9 kişi arasında yer almayan 10. oyuncuyu oyuna alıyor. 10. oyuncu kim peki? Isaac Bonga. Geçen yaz Almanya formasıyla Türkiye'yi perişan eden, NBA'ye gidecek mi gitmeyecek mi tekrardan denilen ama günün sonunda Panathinaikos'la önce Partizan'a devam eden sonra Panathinaikos'la imzaya atan ve Panathinaikos'ta şu anda 10. oyuncu durumunda gözüken Isaac Bonga. Bonga'nın tek bir görevi vardı bütün maç. O da Wade Baldwin'i savunmak. Ki Bonga 4-5 belki 3 hani mevkisi ama öyle bir oyuncu ki her mevkiyi savunabilen ve hatta NBA'deyken de guard denenmiş bir oyuncu bu arada. Isaac Bonga gençliğinde. Baldwin'e zaten nefes aldırmadı. Baldwin 9 sayıyı çok zor şartlarda buldu gerçekten. Çok üst yetenekli bir oyuncu olduğu için buldu 9 sayıyı. 9 sayı 3 rebound 5 asistle bitirdi maçı. 4 tane top kaybı yaptı. Horton Tucker ilk maçın başında tabii daha böyle delicini kullandı. Faul yaptılar Horton Tucker'a ama ilk yarıda hani işte yani ilk çeyrek aslında ilk çeyrek aynı. İlk çeyrekte önce fizikli 5'te başladılar. Sonra asıl 5'e döndüler. Skor yakın kaldı. İkinci çeyrekte yine fizikli 5'e başladılar. Asıl 5'e döndüler. Yine skor yakın kaldı. 4 sayı bir farkla sınavlısa girildi. İkinci yarıya yine fizikli olan 5'te başlandı ve sonra asıl 5'e dönüldü. Ama ondan sonra artık Fenerbahçe'nin nefesi tükendi. Neden? Çünkü ikinci yarının başından özellikle Yılık'a falan daha dinlendi. İlk 5'i Panathinaikos'un. Yani inanılmaz dinlendiler. Sonraki bölümlerde bayıldılar. Ama hepsi de yani 25 dakika, 26 dakika, 20 dakikalarda maksimum Naci'deyiz. Oyunun son bölümünde sahada kaldı ki maç kopmuştu. O yüzden 26 dakika. O da olmaz. Aslında bu oyuncular toplamda 20 dakikalık gibi bir sürede yeterli oldu maçı çözmeleri için. Ve resmen dinlene dinlene Fenerbahçe'yi yendiler yani. Fenerbahçe'nin ne rotasyonu yeterli oldu, ne ilk 5'i yeterli oldu. Belki hani Iskevicius ilk 5 tercihini veya rotasyon tercihlerini değiştirse aynı mı olurdu? Belki aynı olmaz ama ilk ikisi olurdu emin değilim. Trent Forrest'ı inanılmaz özgüvensiz gördük mesela. Trent Forrest zaten sezon başından beri şut atmaktan kaçınıyor ama bu sefer şeyi de bozuldu. Özgüveni de kırıldı maç boyunca. Mismatchlerden mi artık bilmiyorum. Top elindeyken normalde kötü bir karar verici değil. Karar vericilikte de çok saçma sapan şeyler yaptı yani. Merkezde top elinde, tepede. Beklerken gördük onu. Sağda solda katlar var. Adam dağılmış gitmiş zaten. İlk yarıda oldu bu arada. Eskevic'i sonra onu kenara aldı. İkinci yarıya kadar vermedi bir daha oyuna. Sokmadı bir daha yani. Braxton Key hariç kimse sahada kalamadı Fenerbahçe'de. Braxton Key tek boşuna kaldı resmen yani. Onunsa kimsenin etkili olduğunu görmedim. Mesela Sargiyonas 6 dakika oynadı. Sadece 6 dakikaya bence güzel şeyler sığdırdı. Maç artık kopma yoluna gelince Eskevic'i son çevirdi. Chris Silva ve Johnny Juzang'i şans vermek istedi. Chris Silva'dan hiçbir şey görmedik belki ama Johnny Juzang 8 dakikaya 10 sayı sığdırdı. Mükemmel yakın bir son çeyrek oynadı. Ama sonucu değiştirmedi o da. Çok kötü bir mağlubiyet ama birçok şeyi de gösteren bir mağlubiyet oldu. Panathinaikos'un hangi seviyede olduğunu gördük. Fenerbahçe'nin hangi seviyede olduğunu gördük. Dubai'nin hangi seviyede olduğunu gördük. Çünkü Dubai de buralara oynayacak. Eminim oynayacak yani. Bu kadroyu oynamazsa sürpriz olur. Pascual gibi koç varken başlarında. Şu an yani görüntü şuna geldi. Panathinaikos bu ligin ağır favorisi. Ama şöyle de bir durum var. Kendrick Nansız Panathinaikos bu ligin ağır favorisi. Ama bu yanlış anlaşılabilir. Bence Kendrick Nansız gelince bu sistem böyle devam edemez. Çünkü inanılmaz iyi bir paylaşım var şu an Panathinaikos'ta. Obradovic şu anda bence inanılmaz memnundur ki zaten görüyoruz. Abi o adam normalde çok gergin olur kenarda. Bağırır çağırır biliyorsa herkes biliyor artık bunu. Fenerbahçe maçı ne kadar rahattı. Ne kadar, zaman zaman tabii
0: evet,
1: ki.
0: Evet çok sakin bir görüntü verdi.
1: Gidiyor şey işte Rocco Papulos'u aldı ikinci yarıda. İkinci yarıda bu arada 9 dakikada 10 sayı attı Rocco Papulos'u. Yani mükemmel oynadı zaten %100 de attı. Rocco Papulos'un gittiği yanağını falan sıktı güldü falan sırıttı böyle. Ben kaç tane Fenerbahçe maçında orada için böyle bir şey yaptığını gördüm. Ben bir kere Bobby Dixon sarıldığını hatırlıyorum falan. Çok nadir böyle şeyler olabiliyor. Onun dışında hakikaten hatırlamıyorum böyle bir anısını daha sezonun başı daha 3. haftada Obradovic'in takımdan bu kadar memnun olmasına bu kadar düşük kortizonla hayatına devam etmesi birçok şey anlatıyor bence. Ama Nan dönünce bence böyle olmayacak. Şimdi Francisco da çok rahat. Badio da çok rahat. Hayes ne soruyor bu sene üçlüsü de çok net yerlerde doğru şekilde hem süreleri iyi dağıtılıyor hem de rolleri çok net. Topları istediği anlarda istediği anlarda alabiliyorlar. Her şey fazla yolunda Panathinaikos'ta. Şu an bence kusursuz. Şu an o maç gibi Olympiakos'ta gelse karşısına, başkası da gelse Panathinaikos'un yenmeme ihtimali çok uzak. Fenerbahçe'nin ben ilk yarı izlerken anlamıştım fark yiyeceğini. O yüzden ikinci yarıda yaşanan hiçbir şey şaşırmadım ben. İkinci yarıda oyunu force eden Panathinaikos beni asla şaşırtmadı. Çünkü ilk yarıda onun sinyalleri verildi zaten. Bir kere yani aslında Fenerbahçe ve Skivicius da çok iyi yapar bu rotasyonları ki yine yaptı. Kimse 30 dakikanın üzerine süre almadı. Ama zamanlama olarak yani blok olarak dinlendirdiği için bir yandan da Obradovic 5'leri aynı gözükmedi bu rotasyon tercihleri. Bana sorarsam Wade Baldwin, Horton Tucker, Braxton Key üçlüsü sanki 40 dakika oynadı. Ki biraz öyle oldu aslında çünkü bench'ten katkı alamıyor Fenerbahçe şu anda. Bench katkısı Baldwin, Melli hariç ki onlar zaten aslında ilk 5 oyuncusu, onları da bilerek aslında Obradovic'in yaptığı gibi onları da bilerek ilk 5 başlatmıyor birazcık. Yasikevicius kalanı at çöpe gitsin gibi yani maalesef şu anda görüntü o yani ki Trent Forrest'ın ekstra kötü olduğu bir maç kabul ve Paul'da herkes çok iyi gözüktü kabul ama öyle olmasa bile yakın daha yakın bir farklı kazanırdı Panathinaikos öyle gözüküyor yani.
0: Bir diğer tarafta da bir başka temsilcimiz Anadolu Efes Olympiakos karşısında yine bir Yunanistan deplasmanında mağlubiyeti aldık, nasıl değerlendirirsin?
1: Tabii şeyin ilk maçı oldu. Cameron Payne'in ilk maçı oldu ve skor anlamında gerçekten 12 sayı atarak takımın en skoreri oldu ilk maçında. Şimdi ben sorarım. Daha bir tane antrenmana çıkan oyuncu takımın en skoreri oluyor. Bu normal bir şey mi? Bu doğru bir şey mi? Bu iyi bir şey mi? Hayır, hayır, hayır. Yani tabii ki Mike James zaten yani Efes geçen hafta söyledim yani anlık olarak Euroleague'in en şanssız takımı tartışmaya kapalı. Ama hiçbir çalışmadınız abi diyeceğim. Gerçi çalışma anlayabiliyorum birazcık. Ama mesela şey hiç beklemiyordum. Darius Harris en kötü maçı oldu çıkara. Ve muhtemelen bu sezon oynayacağın kötü maç da bu oldu. Bundan daha kötü maç oynamaz mesela Darius Harris bu sezon. Ama sonra düşündüğüm şeyi anladım. Doğru. Yani Mike James front court'ta işte ne denir ona perimetre diyor artık. Dışarıda yani. Öyle bir ağırlığı, öyle bir savunma önlemi alınması gerekiyordu ki ona. Darius Harris gerçi farklı mevkiler belki ama sonuçta önlem alından bir numaralı kişi olmadığı için belki çok rahatlıyordu. Ama ikinci kişiydi. Ayrı konu ona rağmen belki çok rahatlıyordu. Ve o rahatlık gidince üzerinden performansa düştü. Bunun tek sebebi bu değil. Bunun diğer sebebi Olympiakos'un ne kadar kaliteli bir kadro olduğunu unutmamak lazım. Ve kalitenin yanında yine derin bir kadro. Aslında Panathinaikos ve Olympiakos birbirinden çok farklı olmayan iki tane kadro. Bence Panathinaikos'un kadrosu çok daha kaliteli. Çok daha demek de doğru değil ama kesin daha kaliteli yani. Efes'te tekrar rollerin dağıtılması falan gerekiyor. Şu anki Efes'in geldiği nokta geçen sene lig sonuncusu olan Efes'ten çok bir farkı yok. Zaten maçın önemli kısmında bench oyuncularıyla oynadı Lasso. İşte Pat Russell'ı, Yusta'yı, Colin Malcolm'ı sahada daha fazla gördük. Kai Jones'lu bu 5 yani aslında Efes'in ikinci 5'i olan 5 Olympiakos maçında daha fazla sahada kaldı. Ve bu 5 aslında son bölümde bir farkı onlara falan indirdi. Ama sonra nefesi yetmedi takımın yani. Sonra Olympiakos son 5 dakikada falan farkı 30'lara kadar getirdi bir anda yani. Bir anda getirdi ve bitti maç yani orada. Çok işi var ya Lasson'un şu an güncel olarak mesela Beşiktaş geçen hafta gerçi böyle söyledim ama bu işte bu hafta oynanan maçlar biraz konu şeyi gibi oldu. Vesikası gibi oldu. Beşiktaş şu anda Euroleague'de daha iddialı durumda, konumda Efes'ten.
0: Evet, 7. sıraya tırmanmış durumda ve Baskonya karşısında da iyi bir galibiyet birazdan. Onu da konuşacağız zaten.
1: Evet, evet, aynı. Ve yani Efes şimdi tekrar, Lasson'un sonra tekrar yapması lazım matematiği. Matematik tamamen değişecek. Biraz idman ihtiyacı olacak Efes'in ama idman yapacak öyle bir zaman yok. Artık takvim çok yoğun. Ama bir şekilde bir şeyler değişmeli Efes'te. Zaman içinde biraz daha oturacaktır. Cameron Payne mesela çok kötü gözüktü bence aslında. 14 dakika 12 sayı. Evet attığı girdi güzel attı. Ama karar verme konusunda berbat. Yaptığı fauller saç baş yolduran türden fauller yaptı. Çok basit hatalar yaptı yani gerçekten. Ama anlaşılabilir yani adam dün kulüpsüzdü. Bugün bir anda Efes'te önemli bir Olympiakos maçına çıkıyor yani. Olympiakos deplasmanı şansın da böylesi. O yüzden evet. Bu maçın mağlubiyet olması anlaşılır. Hatta yani aslında bakarsan ikinci çeyrekte mesela Olympiakos sadece 9 sayı atabildi. İlk çeyrek çok felaketti bu arada ama ikinci çeyrekte Efes çok domine arttı. İkinci yarı tamam hiç olmadı ikinci yarı belki. Ama maçı kötü götürmedi Efes. Olympiakos deplasmanı olarak bakarsak ve Efes'in en önemli oyuncusunun gittiği maç günden sonraki ilk maç olduğuna bakarsak Efes yani maçın sonucu biraz yanıltır. Efes çok da kopmadı maçtan. Kaldı, oyunda kalmayı başardı. Ama yetmedi nefesi. Rakip farklı olsa böyle de olmazdı. Aslında yani çok felaket gözükmüyor Efes. Onu da söyleyeyim yani. O kadar da umutsuz vaka yok ortada. Ama potansiyel de pek yukarıda değil şimdi. Yani doğru konuşmak lazım o konuda da.
0: Peki diğer tarafta da son olarak Beşiktaş. Beşiktaş'ta Baskonia karşısında kazanan taraf oldu. İspanya'da iyi bir galibiyet 7. sırada yer alıyor Beşiktaş. Nasıl değerlendirirsin Baskonia karşısında Beşiktaş'ı? Yani ya benim gözlemlediğim tamam Baskonia gerçekten üçlük anlamında tempo anlamında az kaldı. Sayı olarak da zaten üçlükte az kaldı ama Beşiktaş'ta ilk maçta da bunu görmüştük. Abarttı biraz üçlük konusunu.
1: Ya aslında o maçın çok enteresan maç oldu bu arada. Birçok anlatacak şeyi var. Aklıma şey geldi. Yani Efes'te ya geçen işte Olympiakos maçında Santi Justa 21 dakika süre aldı. Ben hiç beğenmedim. Çok kötü oynadı bence maçı genel olarak. Ve Erkan Yılmaz onun aynı mevkinin diğer oyuncusu. Hiç süre almadı maçta. Ben orada mesela koçun tercihini çok anlayamadım ya. Santi Justa bence iyi bir maç falan oynamadı o maçta. O kadar sağda kaldı. Sürekli sağda bıraktı onu. İlginçti. Aklıma geldi söylemek istedim. Neydi? Ay... Yanlış maçı açtım bir dakika.
0: Baskonia Beşiktaş.
1: Ha, web sitesinde hatalı resmi koymuşlar çünkü yanlış maçı açtım zannettim. Hmm. Web sitesini yanlış yapmışlar. Şöyle, öncelikle ilk yarıda Beşiktaş bir rekorun kırılması ön ayak oldu. Nasıl ve ne yaparak? Faul yaparak. Beşiktaş aslında savunma yapamadığı için, yani şimdi Alimpiyeviç son birkaç senedir kadrolarını savunma yapan değil, hücum yapan, savunmaya da biraz daha zayıf kalan, rakiben daha fazla atarak maç kazanmaya çalışan bir profilde ve bu sene buna devam ediyor. En ufak bir değişiklik yok. Ve savunmada işte yani savunamadığı için rakibinde Beşiktaş'ın en fazla başvurduğu şey faul yapmak. Faul yaparak en azından rakibi yavaşlatmak, durdurmak. Bunun için de aslında rotasyon geniş kullanılıyor her zaman. Olympiakos takımlarında 12 kişi olmasa da 11 kişi en azından. En az 10 kişi orası kesin. Ama hani 10 dakikanın altında süre almıyor kimse neredeyse yani. Böyle söyleyebilirim. Mesela bu maç özelinde Berkurlu hiç süre almadı. Tamamen Devon Dawson, De Julius üzerinden gidildi. Ki bunun sebeplerinden bir tanesi bence De Julius'un artık yavaş yavaş kendine gelmesi. Ona da geleceğiz. Ama ilk yarıda Baskonia tam 29 defa çizgiye gitti galiba. Ve NBA, Euroleague rekoru. Pas sayısı ya da çizgiye gitme sayısı hatırlamadım şimdi ama ilk yarı için rekor kırıldı. Ve onun dışında Baskonya'da çok net bazı yani şimdi ben çok beğenmiyorum hatta kadrosunu. Daha önce bahsetmişimdir. Euroleague'in en zayıf kadrolarından bir tanesi Baskonya'nın kadrosu. Fakat yetenekli insanlar da var. O kadar boş bir kadroda değiller. Bu arada yani şey için şaşırdığım bir durum. Galibiyati normalde aşırı geniş kullanır rotasyonu. 12 kişinin hepsine şans verir. Hepsi de 10 dakika falan süre alır neredeyse. Bunu öyle bir yönetir yani süreleri. Bu sefer mesela Clement Frisch'e asla şans vermedi. Hiç süre almadı. Belki sakattır bilmiyorum ama Marcus Albert sağlıklı olmasına rağmen kadro dışı kaldı bu maçta ve koç tercihi tamamen mesela. Bunu da eklemek lazım buraya. Şimdi Baskonia'da Lawson aslında bir rookie. Yani buraları bilen bir oyuncu değil ama sezonu çok iyi girdi. Çok tehlikeli bence. Duarte zaten eski bir NBA oyuncusu. Ve birkaç yıldır da BCL'de oynuyor bu arada. Avrupa'da yabancı değil, birkaç yıldır alıştı yani. Orantasyonunu yaptı. Baskonia'da bir tek, ama şöyle bir şey oldu. Baskonia'da tek sorun çıkaran oyuncu da o oldu. Chris Duarte ne zaman içeriye dribbling yaptı sol eliyle. Sağa baktı. Topu alıyor sağda topu. Bir perde geliyor soluna dribbling yapıyor. Faul. Alıyor sola dribbling yapıyor. Faul. Duarte çok fizikli bir oyuncu. Duarte tam böyle guard gibi değil yani. Bakıyorsun Duarte'ye. Duarte'ye guard demezse forward dersin. Ama guard gibi oynuyor çünkü guard. O yüzden NBA'de bir anomali olduğu için zaten NBA'de şans bulabilmiş bir oyuncu. Çünkü gerçekten özel bir oyuncu yani bu bakımdan. Duarte de bunun ekmeğini sonra gar yedi. Tam 15 kere çizgiye geldi Duarte. Kaçını soktu dersin?
0: Yani bir fikrim yok.
1: 15. Yani, 15'te 15 attı abi adam çizgiden.
0: Bilmiyorum çok artık modern basketbolda şaşırtmıyor beni bunlar.
1: Ya 15'te 15 ne demek abi nasıl şaşırtmıyor ya köle misin sen neyse ama gerçekten yani ama ben Baskonia sadece yani. Böyle evet yine de abi o maçta yoruluyorsun, bir de sürekli sana sağdan soldan el sokuyorlar, vuruyorlar perdeyi, sana perde vuruyorlar sürekli, öyle düşünmek lazım birazcık.
0: Evet doğru da. Gerçi evet doğru. Şimdi sen söyleyince ikna oldum.
1: Ya ben de iyi defa atıcısıyım kendi içimde ama ben kimseden böyle perde falan yemiyorum şimdi ben savunmalarda.
0: Zamanında böyle kadar... baktım hani Kyrie Irving'e falan gelir. Kaçırmıyordu abi adam %94 %96 ile falan atıyordu sezon genelinde.
1: İşte aynen Avrupa'da dekolo da basamaya falan geliyor aklıma işte birkaç tane tek tük böyle yani. Neyse sonuç olarak ama şuna geleceğim. Beşiktaş iyi

0: etti. Savunmayı iyi yapamadı belki ama işte çok faul yaptı dediğim gibi. Duarte anormal faul attı ama Duarte gerçekten çok zorladı. Savunmayı da zorladı gerçekten ya. Hakkını vermek lazım. Onun dışında mesela Kurus çok süre aldı ve Kurus bence çok faydasız oynadı. Çok bence işine geldi Beşiktaş'ın. O kadar çok hata yaptı ki. Beşiktaş da birazcık fazla yüksek tempo oynadığı için onlar da hata yapıyor sürekli. Çünkü tempo fazla yüksek. Yarı sahaya çok hızlı geçelim, hemen pas pas pas üçlüye gidelim falan. Hata marjı yüksek oluyor. Omuri mesela çok hata yaptı bu yüzden maç boyunca. Ki eski Baskonya oyuncusu bu arada. Aslında alışık ya. O da Baskonya'da biraz böyle oynuyor. Bu bakımdan seyri en keyifli maçtı bence bu hafta. Benim izlediğim en azından maçlar arasında. Seyri çok keyifliydi bu maçın. Tempo yüksek, pace yüksek, şey işte yani 10 saniyede hücum ediyor herkes yani. Bazen edemiyor mu bazen? İşte Baskonya'ya şeye veriyor. Duarte'ye veriyor. Duarte soluna vurup turnike gitmeye çalışıyor. Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş Wilbekin'e veriyor. Wilbekin bire bire kalıyor. Ama gidiyor işte üçlük atıyor. Bu arada Wilbekin sağlıklı. Çok... Wilbekin hakikaten eski Wilbekin gibi oynuyor. Zaten yani Beşiktaş'ta 3 tane çok net Euroleague oyuncusu var şu anda. Yani 2 sezon başında hepsinden şüpheliydim. 4 tane hatta. Devin Dotson sezona mükemmel girdi. Ben bu kadar beklemiyordum. Euroleague'e bu kadar adapte olabileceğini. Bence müthiş oynuyor. Şu anda De Julius iyi gözüktü bana. De Julius'u kesti ama gerçekten iyi oynadığı için kesti De Julius'u şu anda Devin Dotson. Çok bayıldım yani. Rakip de biraz dişine göre kabul ama olsun. Yani sonuçta 4 tane maç oynandı. Hepsinde de iyiydi yani Dotson. Wilbekin 24 sayı attı bu arada dün. 24 sayı 13 tane üçlüklerinde 6'sını soktu. Bu da inanılmaz bir şey bence. Evet. Ama çok iyi hissediyor kendini. Yani Wilbekin'e yakın bir şey izliyoruz. O yazı bence mükemmel bir yaz geçirmiş. Yani ben bu kadar diri olacağını düşünmemiştim. Wilbekin transfer edilirken de çok kumar gibiydi. Çünkü bu adam son 3 yılda oynadığı maç sayısı 5. Şimdiden 5 maçı gördü bu arada ve çok valla çatır çatır da oynuyor valla. Yani çok saygı duydum. Ve Jalen Nowell. Ve Wayne Gabriel. Şimdi zaten Antici hiç bu kadar tartışmalıyken Gabriel'in performansı ilaç gibi geldi bence. Ki ya Farid'e bu kadar... Farid'in çok güzel bir bloğu var Gabriel'a. Ama onun dışında Gabriel gerçekten domine etti çember altını. Her şey mi insan doğru yapar? Her kararı mı doğru olur? Devriliyor, hemen pas çıkarıyor ve doğru pası çıkartıyor. Yani şeyden çember etrafında, çember yakınından oyunu çok iyi yönlendirdi. Kısa devrilmeden sonra pasları falan müthiş gidiyor. Bence çok güzel çalışmışlar. Çok iyi idmanları belli ki bayağı verimli geçiyor Beşiktaş'ın. Olimpiyeviç inanılmaz memnun olur bence takımdan şu anda. Jalen Nowell aygır gibi fizikli. İnanılmaz fizikli. Ama 1-2-3 hepsi oynar. 4'te bile tırıkmaz o fizikli. İnanılmaz iyi bir fiziği var yani. O fiziğin yanında acayip bir fundamental ve zaten doğal bir skorer. Adam topla arası çok iyi. Yetenekli yani. Zaten herhalde en iyi transferi Nowell oldu Beşiktaş'ın şu an yani. Wilbekin de geçti transferde yani. Wilbekin'le beraber Nowell takımı çok iyi taşıyor. Bu parçalar o kadar iyi oturdu ki şimdi bir yandan da işte Anthony Brown üçlükleri devam ediyor. O da çok sırıtmıyor hatta yani öyle söyleyeyim. Oturdu bir şeyler yani. Kenardan Connor Morgan geliyor üçlükler atmaya çalışıyor. Zaten işte inanılmaz bir Valencia maçı var. 9-8 üçlük attı zaten evet. Yani artık anlatmaya gerek yok. De Julius yavaş yavaş kendine geliyor. Ki dediğim gibi yani aslında bir numaralı adam De Julius olacaktı bence sezon başında. Ama kendine geldiğini gördüm. Ben çok beğendim şey maçında. Baskonya maçında. Ya Belkorlu süre almadı ki. Belkorlu süre aldı şeylerde, bloklarda, Euroleague'de bence iyi de katkı verdi. O gerek kalmadı. İşte Furkan Korkmaz süre alıyor. Şimdi tabii şey sakatlandı. Çocuğun ismi neydi? Daquan Jeffries sakatlandığı için Daquan Jeffries bence hiç de iyi girmemişti sezona. Elini kırması iyice şanssızlık oldu. De Jeffries yerine de belki transfer yapsa yapar bence Beşiktaş şu anda. Yani bir numara bence De Julius Dotson, Belkurlu tamam yani. İki numara Wilbekin zaten cepte. Normal iki de oynar, üç de oynar. Bir iki üç şart gibi yani. Orada iki üçe bir oyuncu daha kesin şart. Ben, herkes iki diyordu ama bence üç de alınabilir oraya. Çünkü normal iki oynayabiliyor yani. Normal üç fiziğinde ama iki oynuyor yani kesinlikle. Gabriel'in işte bir oyuncu daha olabilir mi? Olabilir. Omuri'nin, yani Omuri Brown da fena gitmiyor ama oraya bir oyuncu daha belki, gerçi yok ya yani, onlar da fena değil. Omuri biraz dengesiz gibi yani kağıt doldurma konusunda ama yine katkısı falan bence oyunu iyi şey yapıyor. Beşiktaş beni şaşırttı ya bu sene. Olimpiyev için kurduğu sistem burada da işledi yani. Tabii biraz bunun şey etkisi var. Euroleague'de yetenek tavanı düştü bayağı. Evet. Yani bunun etkisi kesinlikle var.
1: Ki daha konuşmak için de hala erken yani, hani şaşırttı demek için bile erken yani, daha 4 maç.
0: Şöyle söyleyeyim, ben sezon öncesinde Beşiktaş'ı işte Baskonyalarla yarışan yani işte 20 takımın 17. takımı falan olarak görüyordum.
1: Doğru, ama katılırım. Ama şöyle de bir şey var Ali. Hani şu açıdan bakınca yıllar sonra gelen işte taraftarda olan bir kulüp. Ya bir gazla, yani tabiri caizse iyi bir başlangıç da olabilir. Bunu sezonun geneline yayabilecek nasıl konu bu bence.
0: Doğru. Bu arada evin iki maçları kaybetti Beşiktaş. Deplasmanda evet. Kazandı iki maçı.
1: O da işte şey yani fazla el ayağı birbirine dolaşmak diye yorumlayabiliriz.
0: Ama şuna gireceğim. BGM dolmuyor. BGM evet, dolmaya yakın bile değil yani ilk maçlarında.
1: O zaman Beşiktaş yönetiminin yani akatlar konusunda bir büyütme veya orada başka bir salon gibi daha büyük bir şekilde Euroleague'e uygun bir salon gibi bir proje mi yapması gerekir?
0: Bilet satma stratejisini değiştirmek düşündüler ve biraz işe yaradı önceki maçta. Şimdi lig maçıyla kombine olarak satıyorlar biletleri.
1: Evet.
0: Hem biraz o şekilde. Ya BGM kapasitesi büyük olması iyi bir şey. Akatların kapasitesi az ve Beşiktaş taraftarı gelse gelir bence. BGM'nin konumu da kötü değil yani Marmara üzeri olduğu için. Ama belki işte şey sezon başı transfer falan tam olmadı böyle. İşte Wilbeck'in çok soru işareti bir oyuncu. Normal Emery'den gelmiş ama Emery'de süre alamayan durumda bir oyuncuydu. Gabriel şey bir adam değil yani maça getirecek bir adam değil. Şey işte De Julius desen İspanya Ligi'nden gelmiş bir oyuncu günün sonunda. İsimli olan bir adam da değil. Biraz bundan etkisi oldu. Sponsor bulamadı Beşiktaş. Sponsor problemleri hep şimdi mesela medya gözünde, medya önünde açıklamana bakıyorsun. Sponsor bulamıyoruz, sponsor bulamıyoruz, sponsor bulamıyoruz. Ben başka bir şey görmüyorum. Serdar Adalar gidiyor açıklama yapıyor, o açıklama yapıyor. Ama hep ana tema biz bazı şeyleri başaramadık üzerine açıklamalar. Transferleri tamamlayamadık üzerine neredeyse. Sissoko transfer edildi, Sissoko hastalandı. Kontrat donduruldu falan. Şanssız da bir başlangıç var sezona. Ama şimdi galibiyetler geldikçe belki burada bir şeyler hareketlenme olur belki sezon içinde. Hala geç kalmış değil dediğin gibi. 38 hafta var. Pardon 30 hafta daha kaldı yani. Ve şu anda mesela görüntüde bu arada Beşiktaş nereden baksan bir 8 takımdan falan iyi gözüküyor yani Euroleague'de. Rekabetçi olursa kesin zaten. Ben bunu düşünüyordum ama maç kazanma kısmında şüpheliydim. Maç kazanma kısmında da bence tamam bak yani aslında Maccabi de sezona çok kötü başlayan bir takımdı. Ama Valencia 4'te 4 mesela. Valencia 4'te 4 en zorlandığı maç hangisi? Beşiktaş maçı.
1: Evet doğru.
0: Valencia şu an lider.
1: Valencia şu an yönelik lideri.
0: O maç da evet 15 farka gelmişti ama kapattı o farkı. Beşiktaş ve son anlarda ayrıntılarda kaybedilmiş bir maç. Bakıyorum Hapoel'e çift tane fark. Asfel'e çift tane fark. Asfel bu arada daha iyi geçen senelere göre onu söyleyeyim. Baskonya'ya 30 sayı fark 111 sayı attılar Asfel'e. Şeye 105 sayı attılar. Pardon Baskonya 111, Asfel'e 105. Hapoel'e 93 attılar. Beşiktaş'a 96 attılar ama 94 dediler Beşiktaş'tan da mesela. En fazla sayı yenilen maç da Beşiktaş maçı yine Valencia için. Ki Valencia çok kan kaybetmiş, zayıflamış gözüken ama çok doğru hamleler yapan bir takım oldu bu sezon. Yani yazın. Çünkü TJ Shorts sonunda top oynayabileceği bir yere geldi. Panathinaikos'a top veriyorlar daha adama. Kendinden oradan, osu evet. Buradan, şusu buradan. Şimdi Armani Brooks'la TJ Shorts çok güzel maden oldu ya. Zaten Armani Brooks çok etkili bir oyuncu. Cameron Taylor devam ediyor. Rivers devam ediyor. Mirotic geldi. Mirotic bayağı piyangodan geldi. Ve 10 dakikada 15 sayı atan bir oyuncu konumunda şu anda. Mikrodalga skorer şey gibi. Fenerbahçe'deki Eric McCallum performansı gibi bir şey yani şu an. Mirotic'in yaptığı şey bir anda contender oldu onlarda. Ve Beşiktaş onlara da yani bayağı sıkıntı çıkardı. Böyle bakmak lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ali değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Ali Şiviloğlu'yla birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Eral Pıssı bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
6: Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
7: Reklam bitti.

0: hiç önemli değil. İstersen anlama.
1: Savunma
0: yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
2: Daha düne kadar biri çıkıp Türk futbolunda yine bir hakem skandalı yaşandı dese olabilir, normaldir derdik. Derdik de lafın gelişi de değil aslında. Gerçekten normal deriz. Çünkü o günlerde gözümüzün önünde sahanın ortasında bir kulüp başkanı hakem yumrukladı. Halil Mutmeler'in yerde kaldığı anları hepimiz izledik. Ligler yeniden başladı, biz yine hakemleri konuştuk. Tekrarını onlarca kez izleyip buna nasıl penaltı çalındı dediğimiz düdükler, havada uçuşan kırmızı kartlar ya da verilmeyen kartlar, VAR'ın nerede devreye girip nerede sustuğunu anlamadığımız pozisyonlar. Hakem hataları eskiden de vardı, dünyanın her liginde de oluyor. Ama son yıllarda hocasından futbolcusuna, başkanından taraftarına herkesin yalnızca oyunu konuştuğu kaç maç sonra hatırlıyorsunuz. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki kulüp başkanlarıyla kameralar önünde polemiğe giren TFF başkanlarını, kapalı kapılar ardındaki toplantılardan sızdırılan kayıtları günlerce konuştuk. Biz yıllardır bu kurula kısaca MHK diyoruz. Ama hakemlerin kariyerine karar verilen o masa aynı zamanda onların mahkemesi. Kimin yükseleceğinde, kimin geri plana düşeceğinde bu kurul söz sahibi. Peki o kararların nasıl alındığını kimler denetliyor? MHK bu noktaya nasıl geldi? Cevap serimizin yeni bölümü kısa paslarda başlıyor. 29 Eylül sabahı İstanbul, Ankara, Manisa ve Elazığ'da operasyon düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Hakemler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada açıklanan suç başlıkları resmi belgede sahtecilik ve eziyet. Araştırılan iddialar arasında sınav sorularının sızdırılması, sınav belgelerine müdahale edilmesi, hakemlere baskı uygulanması ve klasman süreçlerinde usulsüzlük var. Hakemler Derneği'nin Üsküdar'daki binasında sınav evrakları ve dernek kayıtlarını içeren 125 klasöre el konuldu. Peki bir sınav kağıdının sizin takımınızın hafta sonu oynayacağı maçla ne ilgisi var? Aslında çok ilgisi var. Çünkü hakemlerin yükselmesinde bu sınavların da payı var. Sahadaki hakemlerin tarafsızlığını konuşurken o hakemin kariyerine karar verenlerin nasıl çalıştığını da sormak zorundayız. Dosyanın önemli isimlerinden biri eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna. Aynı zamanda polis memuru. Şikayetçi hakemlerin avukatı Halil İbrahim Atabay'ın aktardığı iddia şu. Dönemin MHK üyesi Yunus Yıldırım, Tuna'dan polislik yetkilerini kullanarak bir kişinin otel kayıtlarına ulaşmasını istiyor. Tuna bu talebi reddediyor. Atabay bunun ardından Tuna'ya maç verilmediğini ve sınavda başarısız olduğu gerekçesiyle hakemlik kariyerinin bitirilmek istendiğini anlatıyor. Tuna'nın sınav kağıdını istemesiyle dosyanın en dikkat çekici ayrıntısı ortaya çıkıyor. Kendisine gönderilen belgedeki yazıların ona ait olmadığını söyleyen Tuna suç duyurusunda bulunuyor. Haziran 2026 tarihli bilirkişi raporunda sınav belgesindeki yazılarla Tuna'dan alınan örneklerin uyuşmadığı belirtiliyor. Tuna operasyonun ardından yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözle anlatıyor. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Şimdi soruyu açık soralım. Ali Tuna adına düzenlenen o belgeyi kim doldurdu? Bir hakemin mesleğini etkileyecek sınav evrakı hangi ellerden geçti? Dosyada yalnızca sınav kağıdı da yok. Ferdi Karadoruk'un atfedilen WhatsApp yazışmalarında şu ifadeler yer alıyor. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin. Başka mesajlarda sınav soruları isteniyor. Karadoruk, Emre Kosif'ten istediğini söylüyor. Mehmet Çaylak hakkında aktarılan mesaj ise daha da açık. Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin. Hakemlerden sahada baskıya boyun eğmemelerini bekliyoruz. Peki, kendi kariyerleri üzerindeki baskıya karşı onları kim koruyacak? Üstelik bu iddialar ilk kez konuşulmuyor. Soruşturmanın başlangıcı olarak açıklanan müşteki ifadesinin tarihi 15 Eylül 2025. 3 gün sonra dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riva'daki görüşmenin ardından sınav sorularının sızdırıldığını, bazı hakemlerin kayrıldığını, bazılarına baskı yapıldığını söylüyor. Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Ferdi Karadoruk'un isimlerini açıkça anıyor. Bu üç isim 29 Eylül'de gözaltına alınanlar arasında. Aylar sonra bu kez Burak Yılmaz konuşuyor. 13 Nisan 2026'da Gaziantep'in Rizespor'a yenildiği maçın ardından istifasını açıklarken Ferhat Gündoğdu için soruyor. Dokunulmaz mı kardeşim bu?
3: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar indiriyorlar. Her maçta beni doğradılar kardeşim. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Bu hakemler kötü. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı kötü. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor? Nedir ya dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü kardeşim. Çok kötü ya. Galatasaray'da şikayetçi, Karagümrük'te şikayetçi. Niye abi? Nasıl düzelecek abi? Ahbap çavuş ilişkisiyle. Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor. Düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü.
2: Yılmaz'ın

0: Anlattığına göre TFF yöneticisi Fuat Göktaş kendisini arayıp bahis oynayan bir Burak Yılmaz'dan söz ediyor. Tepki gösterince yeniden arayıp Iğdır'daki başka bir Burak Yılmaz'dan söz ettiğini söylüyor. Yılmaz bu konuşmayı kendisine yönelik bir yoklama olarak yorumluyor. Federasyon yöneticileriyle yaşadığı gerilimin ardından takımının hakem kararlarıyla hedef alındığını da ileri sürüyor. İstifa açıklamasında kulübündeki sorunları da anlatıyor. Ama MHK yönelttiği o suçlamalar o gün maçın da istifanın da önüne geçiyor. Kulüp başkanlarının da tepkileri ortada. Serdal Adalı, TFF'nin MHK başkanını görevden alamadığını düşündüğünü söylüyor. Dursun Özbek, kurulun görevini yapamadığını ifade ediyor. Ertuğrul Doğan, galibiyetin ardından bile istifa çağrısı yapıyor. Farklı kulüpler, farklı maçlar, aynı kurula yönelen eleştiriler. Futbolu yönetenlerin cevap vermesi gereken bir güven sorunu var. Her eleştiriyi maç kaybedenlerin öfkesi diye geçiştirmek bu sorunu çözmüyor. Sorulan soruların cevabı gerekiyor. Şimdi yeni başkanlık için Mustafa Kamil Abitoğlu'nun adı konuşuluyor. Son haberlerde Anthony Taylor'ın geçici olarak görevlendirilmesi de gündemde. Peki başkanın adını değiştirmek güveni geri getirmeye yetecek mi? Sınavları kim denetleyecek? Hakemin neden yükseldiği, neden düşürüldüğü açıkça anlatılacak mı? Baskıya uğrayan bir hakem kariyerini kaybetmekten korkmaktan şikayet edebilecek mi? Bir hakemin yükselmesi de geri plana düşmesi de açıklanabilir ölçütlere dayanmalı. Soruları kimin hazırladığı, cevapları kimin değerlendirdiği, itirazın nasıl incelendiği belli olmalı. Bunlar futbolun en temel yönetim sorumlulukları. TFF savcılıkta işbirliği yaptığını ve istenen belgeleri ilettiğini açıkladı. Şimdi futbol kamuoyu hakemlerin sınav ve görevlendirme süreçlerinde hangi denetimlerin işleyeceğini de duymak istiyor. Çünkü her hafta sahadaki hakemden adalet bekliyoruz. O adaletin hakemin kariyerine karar verilen masada da işlenmesini istemek zorundayız. Türk futbolunda herkes hakemden hesap soruyor. Hakemleri yönetenlerin de hesap vermesi gerekiyor. Sizce Türk futbolunda güveni yeniden kazanmak için ne değişmesi gerekiyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep ileride.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
6: Futbolcuların efsane sözleri.
7: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre, Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin, Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham, futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder, Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola, En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
6: Futbolcuların efsane sözleri. Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
7: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan Konya Spor Başakşehir mücadelesi başlayacak. Yaklaşık bir dakika var karşılaşmanın başlamasına. Süper Lig'de heyecan 16'da. Gaziantep Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü ile devam edecek. Beşiktaş ise Kocaeli Spor'u ağırlayacak saat 19'da. Eralp Isı hattımızda olacak, hemen kendisini de hattımıza alalım. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim sana da.
7: Teşekkür ediyorum. Ne yaptın? Normal hayata alışabildin herhalde artık, askerden döneli bir hafta oldu.
2: Evet evet, yavaş yavaş artık normal eski yaşantımıza geri dönüş yaptık diyebilirim. Yani ilk hafta birazcık afallamalar tabii ki oluyor ama
7: tabii.
2: Yavaş yavaş adapte olduk diyelim. Zaten milli arada iyi geldi. Evet. En azından çok fazla maç kaçırmamış oldum. Bu hafta ile beraber de liglerin başlaması tabii ki de evde maçları izleme açısından benim için de keyifli oldu diyebilirim.
7: Herhalde şeyler devam ediyorum ediyordur ama hala tam olarak geçmeyen bir hastalık. Onun haricinde işte zaman zaman belli belirsiz erken kalkmalar.
2: Evet evet, kesinlikle. Yani daha bir kuru öksürüm henüz geçmiş değil tam anlamıyla, ki yani etkisinin bir ay süreceği konuşuluyor. Evet. Yani hem oradaki komutanlar hem de yakın dönemde askere giden arkadaşlarımla konuştuğumda bu hem hastalık etkisinin hem de bu erken uyanma etkilerinin bir ay daha devam edeceğini söylemişlerdi. Ya hakikaten de 10. günü tamamladım. Ona rağmen hala hem hastalık belirtilerim hem de erken kalkma sorunlarım devam ediyor diyebilirim ben de.
7: Peki dün hatta önceki günle başlayalım. Galatasaray maçıyla başlayalım. Galatasaray Kasımpaşa karşısında hiç kolay bir karşılaşma geçirmedi. 10 kişi kaldı. Torreira'nın atıldığı mücadele uzun süre 1-1 devam etti ama 89 ve 90'da gelen gollerle, 90 artıda gelen gollerle 3 puanı 3 golle almayı başardı Galatasaray. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
2: Evet, aslında Galatasaray'ın ölüp ölüp dirildiği bir karşılaşma oldu tabiri caizse. Yani dakika 90'da gelen iki golle beraber burada kazanmayı başardı Galatasaray. Yani karşılaşmaya zaten hakim maçtan taraf olmuşlardı. Ardından Torreira'nın gördüğü kırmızı kart işleri birazcık değiştirdi. 11-10 oynamak tabii ki her zaman zordur. Burada Emre Belezoğlu öğrencileri de aslında Torreira'nın kırmızı kartından sonra belli başlı pozisyonlar yakaladı. Burada Kasımpaşa skor üstünlüğünü ele alabilirdi karşılaşma içerisinde. Ama tabii ki de ligdeki en zorlu deplasmanlardan birisi olduğu için rakip takımlara karşı, yani futbolcularda da bir ayak titremesi tabii ki de oluyor ister istemez. Ama Torreira'nın kırmızı kartının ardından da 1-1'i yakalamayı başarmıştı Kasımpaşa, ki dakika 90'a kadar da aslında oyunu iyi bir şekilde tuttular. Burada herhalde hem Emre Belezoğlu'na hem de Kasımpaşalı futbolculara buradan bir puanla ayrılacağınız deseler hepsi maç öncesinde kabul ederdi diye düşünüyorum, ki aslında 1-1'den sonra da oyun planında birazcık buna bağladı Emre Belezoğlu. Birazcık daha rölantiye aldı oyunu. Tabii ki burada Galatasaray'ın 10 kişi kalması sebebiyle orta saha üstünlüğünü oyunun belli noktalarında Kasımpaşa'ya bıraktı Galatasaray. Ama bu tabii ki de doğal bir durum. Az önce de belirttiğim gibi 11-10 oynamak hiçbir takım açısından kolay değildir. Özellikle Galatasaray'ın da hafta içerisinde bir Barcelona karşılaşması olduğunu varsayarsak, yani tabii ki de futbolcuların da ister istemez aklının orada olduğunu varsayabilirdik bu karşılaşmada, ki bunun da etkilerini bence karşılaşmada belli başlı noktalarda ciddi derecede gördük. Zaten bu konsantrasyon kaybı sebebiyle maç 90. dakikaya kadar 1-1 geldi, ama öncesinde Barış Alper'in ardından da Lemina'nın attığı gollerle beraber uzatma dakikalarında Galatasaray zor da olsa 3 puanı almayı başardı. Aslında karşılaşma öncesinde nispeten daha kolay geçeceği varsayılıyordu Galatasaray taraftarlarının nezdinde Kasımpaşa karşılaşmasının. Ama baktığımız anda Kasımpaşa bu karşılaşmaya kadar ligde namağlup bir şekilde gelmişlerdi ve bu yenilgiye rağmen de ligde hala ilk 10 sırada yer alan bir ekip. Galatasaray tabii ki de burada Ahmet Spor'un da beraberliğinin ardından liderlik koltuğunu geri aldı ve bu haftayı lider kapatmayı garantiledi. Çünkü baktığımız zaman Beşiktaş bu akşam galip gelse bile Galatasaray'ın bir puan arkasına gelecek. Yani tabii ki de Barcelona maçı öncesinde liderlik koltuğuna oturması da Galatasaray'ın en azından moral motivasyon anlamında da oyuncuları biraz daha dinç tutacak bir etki olmuştur diye düşünüyorum. Özellikle lig

0: istenildiği gibi başlangıç yapamamıştı Galatasaray. Evet yani şu an baktığımızda ligde lider konumdalar ama oynadıkları oyun açısından geçtiğimiz sezonların gerisinde bir Galatasaray görüyoruz. Özellikle hücum hattında Osimhen birazcık yalnız kalıyor benim nezdimde. Yani Galatasaray'da herhalde en net gözlemleyebildiğim konu bu. Çünkü hem Rafael Leão'nun hala uyum sürecinde olması ve istenilen performansın uzağında olması hem de Leroy Sané'nin o eski Sané performansından çok uzak bir görüntü sergilemesi Osimhen'i tabii ki de hücum hattında birazcık yalnız bırakıyor. Tabii ki de burada destek parçaları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimler var. Onlardan katkı almayı başarıyor Galatasaray ki Kasımpaşa karşılaşmasında da kilidi açan isim az önce de belirttiğim gibi Barış Alper olmuştu zaten ama eğer ki Leão ve Sané istenilen seviyeye gelemezse Galatasaray bu sene çok zorluk çekecek gibi gözüküyor. Yani bunun örneklerini hem Sporting Lisbon eşleşmesinde hem de ligde geride kalan 7 karşılaşmada bence kazandığı maçlar da dahil gördük geçtiğimiz karşılaşmalarda. O yüzden de burada Osimhen'in yanındaki parçaların da Osimhen kadar olmasa da Osimhen'in yarısı kadar iş yapması gerekiyor. Yoksa gelecek haftalardaki fikstürde de Galatasaray ciddi derecede zorluklar yaşar bana kalırsa Göksel'im.
1: Hafta içerisinde Barcelona ile oynayacak Galatasaray ve yorularak gidiyor Barcelona karşısına. Barcelona ise dün Getafe karşısında rahat bir galibiyet aldı ve oyuncularını dinlendirmeye de fırsat buldu maçın ilerleyen dakikalarında.
0: Evet, senin de söylediğin gibi Barcelona rotasyonlu bir kadro ile çıktı karşılaşmaya. Rafinha zaten kadroda yer almıyordu ki Galatasaray karşılaşmasında da olmayacağını açıkladı Hansi Flick. Bu bence temsilcimiz açısından herhalde haftanın en önemli haberi. Çünkü Rafinha çok forma girmişti bu sezona. Yani baktığımız zaman Barcelona'da hem gol hem de asist yükünü çeken başlıca isim o olmuş hücum aslında. O yüzden de Rafinha'nın yokluğu bence Galatasaray açısından çok önemli. Burada en azından hücum çeşitliliğini birazcık da olsa kısıtlıyor Barcelona'nın. Ama baktığımız zaman lige ve Avrupa'ya çok forma giren bir Barcelona var. O yüzden de burada tabii ki de işimiz çok zor olacak. Yani Barcelona baktığımız zaman hem Şampiyonlar Ligi'de galibiyetle başladı hem de ligde şu anda na mağlup hatta beraberliği bile yok. O yüzden de yani çok formda girdiler sezona. Ligde atılan 34 gol sadece yenilen 7 gol var ve bu da aslında hücumda ne kadar fazla opsiyonu olduğunu gösteriyor bizlere Barcelona'nın. O yüzden de bence burada Galatasaray'ın çektiği kurada en zorlu rakip Barcelona olacak bu sezon nezdinde bana kalırsa. Evet, Paris Saint Germain de çekti ama yani bu sezonki performanslarına bakarsak Barcelona sanki hem La Liga'nın hem de Şampiyonlar Ligi'nin baş favorisi konumunda gibi gözüküyor. Yani tabii ki de Ekim ayının daha ikinci haftasına yeni giriş yaptık. İleriki zamanlarda ne getiririm sezon bilinmez ama yani şu anki form durumuna bakarsak herhalde yani dünya üzerindeki en formda takıma karşı oynayacak burada Galatasaray. O yüzden de bence temsilcimiz açısından da zorlu bir karşılaşma olacak bu. Yani Galatasaray'da da sakatlıklar sebebiyle henüz istenilen seviyeye ulaşılmadı oyun anlamında. Bunu az önce Kasımpaşa karşılaşmasını konuşurken de belirtmiştim. Yani sezon başından beri çok küçük sakatlıklar oldu. Yani bir hafta iki hafta olmayan oyuncuların olması tabii ki de oyun planının oturması açısından Galatasaray'ı birazcık geri plana attı. Yani Okan Hoca'nın istediği oyun şu anlık sahaya yansıtılmıyor Galatasaray'da. Bunun da başlıca sebebi bana kalırsa Osimhen'in yalnız kalması. Az önce faktörleri zaten sıralamıştık burada. Yani tabii ki de bu karşılaşmanın ya baş favorisi Barcelona. Yani buradan Galatasaray'ın puan çıkartması kendi evinde tabii ki de bir sürpriz olur ama yani özellikle Galatasaray'ın evinde oynanacak olması karşılaşmanın yani insanın aklında bir geçen sezonki Liverpool maçında hatırlatıyor yani sezon içerisindeki o yüzden kaynaklı olarak da yani Galatasaray taraftarının tabii ki de bir umudu var bu karşılaşma öncesinde ama yani baktığımız zaman da Barcelona hakikaten az önce belirttiğim gibi inanılmaz formda geliyor buraya. Tabii ki Barcelona'da da bazı sakatlıklar var. Az önce Rafinha'yı saymıştım. Bunun yanında Frankie de Jong ve Christensen de olmayacak. Tabii Christensen çok uzun yıllardır ana planlarda yer almayan bir oyuncu ama baktığımız anda yani Barcelona ana kadroya yakın bir kadroyla gelecek buraya. Yani Rafinha dışında da çok fazla eksiği olduğunu varsayamayız. O yüzden de özellikle dün akşamki Getafe galibiyeti de bence onların da moral motivasyon açısından önemli olmuştur ki Anthony Gordon da Barcelona kariyerinin ilk golünü attı dün akşam. Onun yanında yani ana planlar içerisinde yer almayan ve sadece yedek kulübesini doldursun diye alınan Gabriel Jesus da çok formlu. Yani son 4 karşılaşmada 3 gol attı kendisi. Yani o yüzden de çok formlu bir Barcelona olacak karşımızda. Bu da bence karşılaşmanın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar asla motivasyon ve konsantrasyon kaybı yaşamamamız gereken bir karşılaşma olduğu anlamına geliyor. Çünkü yani en ufak hatayı bile affetmeyecek bir takım var karşımızda.
1: Bir diğer tarafta da Trabzonspor dün Samsunspor karşısında rahat kazandı. 3-0 kazandı ama Melih'in gördüğü kırmızı kart gerçekten çok eleştiri aldı Trabzonspor taraftarı açısından. Nasıl değerlendiriyorsun hem bu galibiyeti hem de Melih'in kırmızı kartını?
0: Çok amatördü bir kırmızı kart bana kalırsa Göksel'in. Yani olmaması gereken bir hamle Melih'ten ki Beşiktaş karşılaşmasında da yer alamayacak gördüğü kırmızı karttan kaynaklı olarak. Yani olmaması gereken bir hareket az önce de belirttiğim gibi. Ya, Trabzonspor'u değerlendirecek olursak özellikle Thomas Rice'le beraber iki karşılaşmada atılan 7 gol ve hiç gol yemediler bu iki karşılaşmada. Ve hem içeride Galatasaray hem de deplasmanda Samsun'a gittiler. Aslında yeni bir teknik direktör açısından da zor bir fikstürdü. Yani çıkması zor bir fikstürdü ki yani gelecek hafta da evinde tekrardan Beşiktaş'ta oynayacak. Yine zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. O yüzden de Thomas Rice'ın oynattığı oyunu ben çok beğendim dün akşam. Yani Galatasaray karşılaşmasında evet alınan bir 4-0'lık galibiyet vardı. Ama gollere bakarsak gollerin neredeyse hepsi bir geçiş hücumundan geldi. Galatasaray karşılaşmaya biraz daha hakim olan tarafta o karşılaşmada ama yani dün akşamki Samsunspor karşılaşmasında ben Trabzonspor'u çok beğendim. Yani herhalde bu sezon Trabzonspor'un en iyi oynadığı oyundu. Yani saha içerisinde mükemmel bir ilmek ilmek isteyen bir Trabzonspor vardı ve yani hoca dokunuşu net bir şekilde göze çarpıyor bence Trabzonspor'da. Yani burada Thomas Wright hamlesinin de ne kadar doğru olduğunu bence dün akşam bir kez daha gösterdi Trabzonspor karşısında. Yani herhalde ancak bu kadar iyi gidebilirdi. Yani ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi bir başlangıç yaptılar Thomas Rice yönetimiyle. Ve bence daha iki haftadan kredisini belli bir miktarda arttırdı gibi geliyor bana. Çünkü yani çok zorlu bir fikstürde geldi. Az önce de belirttim ya haftaya da Beşiktaş'la oynayacak Trabzonspor ama yani o karşılaşmada çok büyük bir değişiklik olmazsa yine favori olarak çıkacaktır.
1: Ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Rize deplasmanından 3-0 galip ayrıldı ama buna rağmen oyun olarak eleştiriler gördüm sosyal medya üzerinde olsun programlarda olsun. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin Rize Spor deplasmanındaki galibiyetini ve performansını hafta içerisinde de Aston Villa karşısında olacak İngiltere'de olacak Fenerbahçe.
0: Evet aslında Fenerbahçe dün akşam Rize deplasmanına hızlı başladı ve 11. dakikada Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçti ancak o golün ardından oyun biraz daha Rolanti'ye bağlandı. Yani hem Fenerbahçe hem de Rize Spor açısından özellikle ikinci yarının başından Fenerbahçe'nin bulduğu ikinci gole kadar ki zaman dilimine bakarsak da aslında oyun üstünlüğünün Rize'ye geçtiğini gözle görülür bir şekilde gördük bence dün akşam. Çünkü oyun 1-0 iken Rize 1-1 de yapabilirdi. Hatta 2-1 öne geçebilecek pozisyonlar da yakaladı. Keza Fenerbahçe de yakaladı ama özellikle Kerem Aktürkoğlu ile beraber gol yollarına sıkıntı çekti dün akşam. Yani Kerem de sezona çok formsuz bir şekilde başladı. Ya böyle devam etmemesi gerekiyor. Ya dün akşam da Asensio'nun attığı golde asistin sahibiydi kendisi ama bir türlü gol orucunu bozamadı bu sezon nezdinde ki dün akşam da aslında yine müsait bir pozisyon yakalamıştı ama topu ağlarla buluşturamadı kendisi. Ya dediğim gibi 1-0'ın ardından burada Rize Spor oyunu dengeye getirebilecek pozisyonlar yakaladı. O yüzden Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetine rağmen ben oyunu çok fazla beğenmedim Fenerbahçe'nin nezdinde. Yani daha net bir galibiyet beklerdim Fenerbahçe'den. Ama tabii ki az önce Galatasaray'da da bunlardan bahsetmiştik. Fenerbahçe'nin çok zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa için İngiltere'ye gidecek bu hafta içerisinde. Yani oyuncuların da yine kafası orada kalmış olabilir. Yani bu tip maçlarda bu tip konsantrasyon problemlerini çok fazla görüyoruz zaten. Ya buna rağmen alınan 3-0'lık galibiyet tabii ki de camiayı havaya sokmuştur bu karşılaşma öncesi. Çünkü yani bu karşılaşmadan bir puan kaybıyla da ayrılabilirdi Fenerbahçe. Ya olası bir puan kaybında da yani oklar hem İsmail Kartal hem de oyuncuların üzerine çevrilecekti tekrardan. Yani bir ay öncesinde yaşanan kaos ortamı yani bu karşılaşmada kaybedilecek 2 puanla beraber yani tekrardan gün yüzüne çıkabilirdi. O yüzden de yani en azından sağlıklı bir ortam sağlaması için Fenerbahçe'nin bu tip galibiyetlere ihtiyacı var. Ve yani Rize Spor karşılaşmasında da hata yapmamaları yani tabii ki de bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde herhalde Fenerbahçe açısından da en iyi senaryo oldu diyebiliriz Gökhan'ın.
1: Bugün de Beşiktaş Kocaeli Spor karşısında olacak. Dün Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim. Bundesliga'da gerçekten yorucu bir mücadele oynadı. Sevgili Doruk Keskin'le birlikte karşılaşmanın anlatımındaydık. Yani 1-0 geriye düştüler Hamburg karşısında. Sonrasında 2-1 öne geçtiler. Sonra kırmızı kart gördü Hoffenheim. Bernardo oyundan atıldı ve çok sarsıcı bir mağlubiyet aldılar. 88'de beraberlik golü, 90+4'te de galibiyet golü Miro Muheim'den geldi ve Hamburg kazandı. Hoffenheim de hem yoruldu, Beşiktaş'ın rakibi Hoffenheim, hem de kaybetti maçı. Nasıl değerlendirirsin Hoffenheim karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ı? Bugün de Kocaeli Spor karşısında olacak kendi evinde Beşiktaş.
0: Yani tabii ki de bu akşam Beşiktaş kazanmak isteyecektir. Özellikle hem Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray kazandığı haftada yani puan kaybına tahammülü yok Beşiktaş'ın. Beşiktaş geçmiş 6 haftada 2 mağlubiyet aldı ama ona rağmen oyun olarak iyi bir görüntü sergiledi Vincenzo Italiano önderliğinde. O yüzden de ben bu akşam özellikle iç sahadaki o coşkulu oyunla beraber Beşiktaş'tan farklı bir galibiyet bekliyorum ki yani dediğim gibi bence fark 2-3 olacaktır bu akşam. Beşiktaş'ta tam kadro çıkacak çünkü hem Trossard hem de Vlahovic sakatlıklarını atlattılar. Trossard zaten milli arada milli takımıza karşı da süre almıştı son karşılaşmada. O yüzden de ben Beşiktaş'tan bu akşam farklı bir galibiyet bekliyorum. Hoffenheim'a değindin, yani çok doğru bir nokta. Hoffenheim aslında ilk çektiğimiz zaman yani kura çekiminden sonra yani Beşiktaş taraftarını çok fazla homurdandıran bir takım olmuştu. Çünkü yani dördüncü torbadan çekilebilecek en zor rakibi çekmişti Beşiktaş ama Hoffenheim'in bu sezonki performansına bakınca da yani ister istemez deplasmanda bir galibiyet neden olmasın ihtimalini insanların aklına getiriyor. Çünkü Hoffenheim Avrupa Ligi'nde mağlubiyetle başladı. Onun yanında çok kötü bir lig performansı, yani Bundesliga'da geride bıraktığı 5 haftada henüz küme düşme hattından çıkabilmiş değiller. 1 galibiyetleri, 4 mağlubiyetleri var ve yani puansız Mönchengladbach'ın bir üstündeler sadece. Ve bu kötü gidişatla umarım ya en azından bir hafta daha devam eder ve Almanya deplasmanından da galibiyetle ayrılırız ki Almanya deplasmanında da 10.000'in üzerinde Beşiktaşlı taraftarın gitmesi bekleniyor. Ya bu da aslında Almanya deplasmanının temsilcilerimiz açısından ne kadar değerli olduğunu gösterir. Çünkü ya hakikaten de bir iç saha baskısı yaratabiliyor orada Türk taraftarlar. Bunu geçtiğimiz sezon Frankfurt eşleşmesinde Galatasaray taraftarıyla da görmüştük. O yüzden de burada en azından taraftan itici güç olması bence deplasmandaki bir karşılaşmada da önemli bir faktör olacaktır diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın en büyük şansı herhalde Hoffenheim'i böyle bir dönemde denk getirmesi olacak bana kalırsa. Çünkü ya hakikaten de çok kötü bir konumdalar şu an itibariyle hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde. Yani tabii ki de buradan toplamak isteyecektir Hoffenheim. Yani böyle devam etmeyecektir bütün sezon. Ama umuyorum ki en azından bir hafta daha böyle devam eder ve bu kötü gidişat bir hafta daha sürer Hoffenheim nezdinde.
1: Ki Almanya'dan futbol sayfasının da sahibi sevgili Atılay aktarmıştı bana da. Ya bilet bulamadım dedi. Ya şöyle söyleyeyim, hani Beşiktaş tarafını geçtim. Ya stadın %60'ı %70'i Türk olacak muhtemelen. Hani gurbetçi taraftarlar Hoffenheim biletlerini de aldılar dedi.
0: Evet evet, yani şöyle bir durum var Göksel'in. Ya Hoffenheim'in bir sonraki Avrupa Ligi maçlarına bakıyorum. Yani zaten Beşiktaş'tan bir hafta sonra iç sahada Lyon'u ağırlayacaklar. Yani tribünlerin yarısı boş. Ama Beşiktaş karşılaşmasına bakıyorsun, biletler çıktıktan sonra hemen sold out oldu. Ya bunun da en büyük etkisi tabii ki de Hoffenheim'li taraftarlardan ziyade gurbetçi Beşiktaşlar, hatta gurbetçi Türk taraftarlar oradaki. Ya bu da aslında Almanya deplasmanının bizim açımıza ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Hakikaten de ya bir ikinci vatanımız gibi orada da iç saha atmosferi yaratabiliyoruz ki sen de çok doğru bir noktaya değindin. Yani büyük ihtimalle Hoffenheim taraftarından fazla da Beşiktaş taraftarı görebiliriz. Yani bütün maç boyunca Beşiktaş tezahüratları dinlersek de yani kimse şaşırmasın, bu nasıl deplasman demesin. Yani birazcık böyle Hollanda olsun, Almanya olsun, bu tür deplasmanlarda o ortamı gurbetçi taraftarlarımız yaratabiliyor. Dinleyen varsa da buradan selam olsun gurbetçi taraftarlarımıza.
1: Peki son olarak Formula 1'de Singapur yarışı nasıl değerlendirirsin? 15'te başlayacak yarış. Pole'de Max Verstappen var.
0: Evet, artık yarışa bir saat kaldı diyebiliriz. Max Verstappen pole pozisyonunda ki geçtiğimiz hafta Bahreyn Grand Prix'sinde, hatta Malezya'da düzenlenen Bahreyn Grand Prix'sinde sezonun ilk galibiyetini elde etmişti. Hatta ilk pole pozisyonunu da almıştı. Dün de sprint zaferine ulaştı Max Verstappen. Aslında Singapur kendisine ters gelen bir pist ve şimdiki takvime baktığımız zaman da Formula 1 takvimi içerisinde galibiyeti olmayan tek pist burası. Hatta galibiyeti geçtim. Yani çok kötü bir karnesi var. Bu pistte sadece 3 tur lider gidebildi.

0: kariyeri boyunca. O yüzden de aslında kariyeri açısından da önemli bir eşiği geçmek istiyor Max Verstappen. Yani tabii ki de artık sezonun sonlarına doğru ilerliyoruz. Artık şampiyonanın kaderini değiştirebilecek yarışları geçtik gibi. Çünkü Kimi Antonelli ve George Russell, Lewis Hamilton arasındaki fark sezonun kalanında kapanacak bir fark değil bana kalırsa. Ki George Russell'ın da bu akşam 22. sıradan start alacağını varsayarsak, Singapur'da bu akşam dedim tabii ki de. O yüzden de Kimi Antonelli artık şampiyonayı götürecektir. Ama bireysel yarışlara bakacak olursak da özellikle Red Bull'un arabayı toplaması, yani sezon içerisindeki güncellemelerle beraber tekrardan rekabetçi bir hale getirmesi arabayı ve buradan Mercedes'e kafa tutacak bir araç üretmeleri, tabii ki de Max Verstappen'in sezonun kalanı açısından da, yani her yarışı tek tek bakacak olursak da her yarışın favorisi konumuna getiriyor. Yani bunu zaten geçtiğimiz hafta gördük. Yani altına rekabetçi bir araç verilince Max Verstappen'in neler yapabildiğini ve iki Mercedes'e birden nasıl kafa tutacağını geçtiğimiz hafta Sepang'da görmüştük zaten. Keza bu hafta da yağmurlu bir yarış izleyeceğiz gibi duruyor şu an itibariyle Singapur'da. Yani baktığımız zaman şu an zaten pistin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı ki dün sprint yarışında da aslında yine yağmurlu bir yarış izlemiştik ve aslında çokça eleştirilmişti sezonun bu safhasına gelmişken yarışların bu kadar geçe alınması. Yani yağmur yüzünden dün yarım saat ertelendi start ve bu da aslında Formula 1 seyircisini çok fazla mutlu eden bir durum değil. Madem yağmur lastikleri var, bu araçlar neden piste çıkmıyorlar gibi yorumlar yapılıyordu dün sosyal medyada ki ben de bunlara katılıyorum aslında. Yani hakikaten de bu araçlar madem yağmurda yarışamayacak, o zaman neden bu düzenlemeleri getirdiniz? O zaman ona göre düzenlemeler yapsaydınız da bu araçlar yağmur altında da tam performans gösterebilseydi. Neyse, konuyu kısa kesecek olursak ben bu akşamdan da bir Max Verstappen galibiyeti bekliyorum. Çünkü hem kendisinin hem de o Singapur'daki kötü karnesini aşması açısından önemli olacaktır bugün alacağı galibiyet. Ve şampiyonada da bu akşam kazandığı takdirde ilk üçe çok yaklaşacak. Yani Lewis Hamilton ve George Russell'a yavaştan yaklaşmaya başlayacak ve sezon sonunda da bence ilk üçte bitirmek isteyecektir. Yani bundan sonraki süreçte de Mercedes arabasına büyük bir güncelleme getirmeyecek. Araçların bu noktada kalacağını varsayarsak da sezonun kalan açısından bireysel galibiyetlerini arttıracak bir Max Verstappen olacaktır bence Göksel'im.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'im. Sonunda yayınlar dilerim ayrıca.
1: Eral Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle ortaya karışığı noktalıyoruz. Eral Pısı bizimle birlikteydi son olarak. Saat 16-18 arasında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın. Birazdan içeriklerimiz sizlerle.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
6: 2018 yılının Mart ayında Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyordu. Oy pusulasında mevcut Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ve karşısındaki tek aday Musa Mustafa Musa'nın isimleri vardı. Muhammed Salah'ın ise seçimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Buna rağmen haberlerde 1 milyondan fazla Mısırlı'nın pusuladaki iki ismin üzerini çizip Salah'ın adını yazdığı aktarıldı. Oylar haliyle geçersiz sayılmıştı ama

ortaya çıkan tablo, Muhammed Salah'ın ülkesindeki yerini anlatmak için seçim sonucundan daha fazla şey söylüyordu. Bir futbolcu aday olmadığı bir seçimde nasıl bu kadar çok insanın aklına gelebilmişti? Mısırlıların Sani Es-Sada, yani mutluluk getiren adam dediği Muhammed Salah'ın asıl hikayesi, hazırsanız kısa pasta.

Salah'ın hikayesini yalnızca attığı goller üzerinden okumak mümkün. Basel'de parladı, Chelsea'ye gitti, İtalya'da kendini buldu, Liverpool'da dünya yıldızı oldu. Yalnız bu sıralama Mısır'da neden bir futbolcunun adının oy pusulalarına yazıldığını pek açıklamıyor. O sorunun cevabı için Liverpool'a değil, Salah'ın henüz 14 yaşındayken her sabah yola çıktığı Nagrik köyüne dönmek gerekiyor. Muhammed Salah, 15 Haziran 1992'de Nil Deltası'ndaki bu küçük köyde dünyaya geldi. Futbolu Nagrik'in sokaklarında öğrendi. Kahire'deki El Mokavlon altyapısına seçildiğinde ise önünde yalnızca futbol anlamında değil, kelimenin gerçek anlamıyla da uzun bir yol vardı. Salah sabah 7'de okula gidiyor, 2 saat sonra kulübün verdiği izinle dersten çıkıyor ve Kahire'ye ulaşabilmek için peş peşe minibüs değiştiriyordu. Antrenman 2 saat, gidiş dönüş yolculuk yaklaşık 9 saatti. Sabah köyünden çıkıyor, öğlen sahaya varıyor, gece aynı yolu geri dönüyordu. Üstelik bunu haftada 5 gün yıllarca yaptı. Bugün anlatıldığında azim dolu güzel bir hikaye gibi geliyor kulağa. O günlerde ise henüz ortada büyük kupalar, milyonluk sözleşmeler veya kendisini bekleyen dolu tribünler yoktu. Kulüpten aldığı ilk para yol masrafına bile yetmiyor, kalanını babası tamamlıyordu. Salah yıllar sonra bu yolculuğun kulağa çılgınca geldiğini kabul edecek ama sevdiği işi yaptığı için kendisine o kadar da zor görünmediğini söyleyecekti. Demek ki bazı hikayelerde yol insanı yormuyor. İnsanı yolundan vazgeçmek yoruyor. Henüz 17 yaşındayken El Mokavlo'nun A takımına yükselen Salah'ın Avrupa'ya çıkışıysa beklenmedik bir dönemde gerçekleşti. 2012'de Port Said'de yaşanan facianın ardından Mısır'da futbol durma noktasına gelmiş. Lig uzun süre oynanmamıştı. Bu süreçte Mısır U23 takımıyla özel bir karşılaşma ayarlayan Basel'in asıl amacı bir süredir takip ettiği Salah'ı yakından görmekti. Genç oyuncu yalnızca ikinci yarıda sahaya çıktı, 2 gol attı ve kendisini izlemeye gelenlere 45 dakikada yeterince şey anlattı. 20 yaşında İsviçre'ye gittiğinde dili bilmiyor, ülkeyi tanımıyor ve Avrupa futbolunun temposuna ilk kez giriyordu. Başlangıçta uyum sağlamakta zorlandı. Birkaç ay sonra bu kez rakip savunmalar onun hızına uyum sağlamaya çalışıyordu. Basel'de şampiyonluklar yaşadı, sezonun en iyi oyuncusu seçildi ve özellikle Chelsea'ye karşı oynadığı maçlarla İngilizlerin dikkatini çekti. Chelsea onu izledi. Chelsea ondan gol yedi. Chelsea sonunda pes etti ve onu kadrosuna kattı. Hesap kağıt üzerinde gayet iyiydi. Avrupa'da kendini kanıtlamaya başlayan genç bir oyuncu, dünyanın en büyük liglerinden birine ve Jose Mourinho'nun takımına gidiyordu. Sahadaki karşılığıysa pek öyle olmadı. Salah, Chelsea formasıyla yalnızca 19 kez oynayabildi. Yıllar sonra John Obi Mikel, Mourinho'nun bir devre arasında genç Salah'ı sert biçimde eleştirdiğini ve onu soyunma odasında ağlattığını anlatacaktı. O gün içeride tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz. Dışarıdan görünen kısmı yeterince açıktı. Basel'de büyüyen özgüven Londra'da yavaş yavaş kayboluyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere macerası kısa sürmüştü sürmesine ama Avrupa macerası henüz bitmemişti. Chelsea'den kiralık olarak ayrılıp Fiorentina'ya gittiğinde yeniden düzenli oynamaya, yeniden savunmaların üzerine gitmeye başladı. Floransa ona unuttuğu cesareti hatırlattı. Roma ise oyununu başka bir seviyeye taşıdı. Artık yalnızca topu önüne atıp hızlanan bir kanat oyuncusu değildi. Sağdan merkeze geliyor, ceza sahasına doğru zamanda giriyor ve sol ayağıyla pozisyonları yalnızca başlatan değil, bitiren oyuncuya dönüşüyordu. Roma'daki 2 sezonun ardından Liverpool'un kapısı açıldı. Salah böylece 4 yıl önce sessizce ayrıldığı Premier Lig'e yeniden dönüyordu. Haliyle Chelsea günleri de peşinden geldi. İngiltere'ye gerçekten uygun muydu? Büyük maçların oyuncusu olabilir miydi? Roma'daki performansını burada da sürdürebilir miydi? Salah bu sorulara uzun uzun cevap vermedi. İlk sezonunda gol rekorları kırdı. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan hücum hattının merkezine yerleşti ve bir zamanlar forma bulamadığı ülkede yılın oyuncusu seçildi. O sezonun sonu Kiev'de pek de hayal ettiği gibi gelmedi. Real Madrid karşısındaki finalde omzundan sakatlandı, oyundan gözyaşlarıyla çıktı ve Liverpool kupayı kaybetti. Bir yıl önce finalden ağlayarak ayrılan Salah,
bir yıl sonra aynı sahneye gol atarak döndü. Sahne aynı değildi belki ama roller aynıydı. Tottenham karşısında henüz maçın başında kullandığı penaltı Liverpool'un Avrupa şampiyonluğuna giden yolu açtı. Kiev'de yarım kalan hikaye Madrid'de tamamlandı. Ardından Anfield'ın 30 yıllık lig hasreti sona erdi. Buraya kadar anlatılanlar daha önce defalarca dinlediğimiz türden bir başarı hikayesine benziyor. Küçük bir köyden çıkan çocuk zorlukları aşıyor ve dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüşüyor. Bu hikaye Muhammed Salah'ın Liverpool'da neden efsane olduğunu açıklıyor açıklamasını ama Mısır'da neden bir futbolcudan fazlası haline geldiğini hala tam olarak anlatmıyor. Bunun için 8 Ekim 2017 gecesine gitmek gerekiyor. Mısır, Kongo'yu yenmesi halinde 28 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacaktı. Maçın son anlarına beraberlikle girilmiş, tribünlerdeki umut yerini yavaş yavaş endişeye bırakmıştı. Dakikalar 94'ü gösterirken kazanılan penaltının başına Salah geçti. Kaçırsa yalnızca bir penaltı kaçmayacak, bir ülkenin yıllarca beklediği Dünya Kupası da ellerinden kayıp gidecekti. Salah topu ağlara gönderdi, tribünler ayağa kalktı, Mısır sokaklara çıktı. O gece bir penaltı golü atılmadı sadece. Uzun süredir bekleyen bir ülkenin üstündeki ağırlık da kalktı. Maçtan sonra Mısırlı bir iş insanı Muhammed Salah'a lüks bir villa hediye etmek istedi. Salah villayı kabul etmek yerine aynı paranın doğduğu köy Nagrig'e bağışlanmasını istedi. Zaten kazandığı paranın önemli bir bölümünü yıllardır köyüne harcıyor, okuldan sağlık hizmetlerine, temiz sudan ambulans ihtiyacına kadar pek çok konuda bölge halkına destek oluyordu. Bir zamanlar antrenmana gidebilmek için köyünden minibüslerle ayrılan çocuk, yıllar sonra aynı köye okul, su ve sağlık imkanlarıyla dönüyordu. Muhammed Salah'ın İngiltere'de bıraktığı iz de yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. Attığı gollerin ardından secdeye kapanıyor, inancını saklamıyor, bunu göstermek için ayrıca bir çaba da harcamıyordu. Liverpool taraftarı kısa süre içinde onun için birkaç gol daha atarsa Müslüman olacağını söyleyen bir beste yaptı.

0: Sonraları yapılan akademik bir araştırma, Muhammed Salah'ın Liverpool'a gelişinin ardından Merseyside'deki nefret suçlarının ve taraftarların kullandığı İslam karşıtı dilin belirgin biçimde azaldığını ortaya koydu. Yani Salah yalnızca savunmaların değil, bazı insanların yıllardır değiştirmediği fikirlerin arasından da geçmeyi başarmıştı. 2018 seçimlerinde adının pusulalara yazılması da bu yüzden bir anda ortaya çıkmış bir hayranlık değildi. Mısırlılar onda yalnızca Avrupa'da başarılı olmuş bir futbolcu görmüyordu. Onların köyünden çıkmış, onların inancını saklamamış, onların formasını Dünya Kupası'na taşımış ve kazandığını yine kendi insanıyla paylaşmış birini görüyordu. Mutluluk getiren adam lakabı da biraz buradan geliyordu zaten. Salah gol attığında yalnızca bir takım sevinmiyor, zaman zaman koca bir ülkenin havası değişiyordu. Liverpool'daki 9 yıllık dönem 2026 yazında sona erdi. Son sezonu önceki yılları kadar parlak geçmemiş, bazı büyük maçlarda yedek kalmış ve Arne Slot'la yaşadığı bir fikir ayrılığı kamuoyuna yansımıştı. Yine de Anfield'daki son maçına çıktığında geride bıraktığı 257 gol, kazandığı kupalar veya kırdığı rekorlardan çok tribünlerle vedası konuşuldu. Yıllarca güçlü görünmeye alıştığımız Salah o gün gözyaşlarını saklayamadı. Sıradaki adresi için en çok Suudi Arabistan konuşulurken Salah yönünü Karadeniz'e çevirdi. Trabzon Havalimanı'nda binlerce insan tarafından karşılandı. Bir gün sonra Papara Park'ın tribünleri imza töreni için doldu taştı. Sahneye çıktığında gördüğü sevginin hayatında yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Ardından neden geldiğini birkaç kelimeyle anlattı. Kazanmak için buradaydı. Nagrik'te doğdu, Kahire yollarında büyüdü, Basel'de Avrupa'ya açıldı, Liverpool'da efsane oldu. Şimdi hikayenin yeni bölümü Trabzon'da başlıyor. Muhammed Salah'ın burada kaç gol atacağını, kaç kupa kazanacağını veya ne kadar kalacağını zaman gösterecek. Yalnız daha önce gittiği yerlere bakınca şunu söylemek pek de zor değil. Trabzonspor yalnızca büyük bir futbolcu değil, insanların kendisine bağlanmasını fazlasıyla iyi bilen birini kadrosuna kattı. Mısır ona kral dedi, Türk... Belki de hepsinden daha doğru olanı yıllar önce kendi ülkesinin verdiği isimdi. Mutluluk getiren adam. Hoş geldin Muhammed Salah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilirdim.
6: Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Kim ne dedi?
9: Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanını yorumlayacağız. Yani 84 dakika herhalde farklı bir maçı konuşup 84. dakikadan sonra uzatmalarla beraber bir 10 dakika farklı bir karşılaşmayı yorumlayabiliriz diye düşünüyorum Olcan. Biz devre arasında Murat abiyle yaptığımız canlı yayında da konuşmuştuk. Hani enerjisi düşük başladığını söylemiştik Fenerbahçe'nin, ki ikinci yarıda da Fenerbahçe'nin de pozisyonları var ama Çaykur Rizespor'un da girdiği net pozisyonlar var. Oyun çok rahatlıkla birbirine de belki gelebilirdi ama 84'te herhalde maçın fişi çekildi Fenerbahçe adına.
10: Yani evet, hem atma hem tutma kısmında çok fazla bireysel performansa yönelik bir Fenerbahçe var. Yani hep diyoruz ya işte Vedat topu indirirse, Greenwood bir şey yaratırsa olacak gibi. Ama işin savunma tarafında da hani Ederson bu sezon gerçekten çok yüksek bir çıtadan girdiği için tamamen bireysel kaliteyle gidiyor iş bir noktada. Hücumda bir şey olursa farklı, kalede bir şey olursa farklı. Söylemin doğru, 84 dakika yani İrfan girene kadar hatta Fenerbahçe gerçekten çok kötü futbol oynadı. Ve Rizespor çok rahat manipüle etti Fenerbahçe'yi. Evet. Hep yani kaç tane maç esnasında birbirimize saydık. Yani hep bir uzun top. Yani 30 metre ve üzeri çapraz toplar, yön değiştirmeler Rizespor çok fazla yaptı ve bence bu zaten Fenerbahçe'nin bek zafiyetine, savunma anlamında bek zafiyetine oynanan bir oyundu. Baskı hiç kurulamadı. Pres yerleşimi hiç yapılamadı.
9: Pres kırılamadı.
10: Hiç yani. Kante bir yere bastığında arkada 30 metrelik bir boşluk kaldı mesela. Maç esnasında da yazmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin oyununu iyi ya da kötü yapacak bir tane unsur var. Basit olduğu için söylemiyorum. Olması gereken olduğu için söylüyorum. Bu içimize işleyen takım boyu kavramı Fenerbahçe'de kesinlikle üzerine düşünülmesi gereken ana unsur. Bu 2-2-4 kadar net. Çünkü mesela Oğuz'un attığı golde Fenerbahçe'nin yerleşimine lütfen bakın. Orta saha çizgisinin gerisinde bir tane bile Fenerbahçe yok. Arka açıdan da çok belli olsun. Skriniar Ake tam çizgide. Çünkü bu takım çok atlet bir takım değil. Ve bu takımın merkezini çok fazla koşturduğunda oyundan düşmeler çok fazla oluyor. Bak 13 ya da 14. resmi maç evet. Oldu bu. Bir takımın her maçında belirli bir noktada X platformunda ana sayfayı kaydırdığında 5-6 oyuncu ayrı ayrı eleştiriliyorsa burada sistemde bir problem var demektir. Bugün Guendouzi, Greenwood, Kerem ve kimi zaman Vedat düzenli olarak eleştirildi. Archie Brown arkasına çok kaçırdı, eleştirildi. Peki işin son 10 dakikasında niye taraftar daha özgüvenli ve mutlu hissediyor şu an?
9: Beraber oynadıkları için.
10: Beraber oynadıkları için, Fenerbahçe topa hakim olduğu için, takım boyu kısaldığı için. Bunu oynayabiliyorsa Fenerbahçe niye daha önce oynamıyor? Ya elindeki oyuncularla ilk 11 başlangıcında bunu çok daha iyi oynayabilirsin.
9: Daha enerjik normalde.
10: Ama bir de şu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ya gün sonunda 3-0 harika bir skor. Müthiş bir Rizespor deplasmanından bu şekilde dönüyorsun. Kötü oynadığın günde de kazanmak tabii bir meseledir. Ve şey de değil. Rizespor pozisyon yakaladı ama kalitesi yetmedi değil. Rizespor çok kaliteli bir Anadolu takımı bence.
9: Kesinlikle.
10: Kadro kalitesi anlamında. Takımın %75-80'i varken ve bu ilk 11'den 4 oyuncu milli takımdaydı. Ana iskeletin Ederson, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, bunlar, Semedo, Archie Brown varken milli ara dönüşü daha iyi bir Fenerbahçe görmeyi beklerdim.
9: Evet, ne yalan plan olarak.
10: Ne yalan söyleyeyim. Yani beklerdim. Tabii doğal olarak insan bunu bekler. Maç önünde de konuşmuyor. Yani iyi bir Rizespor performansı bekliyorum diye ama olmadı. Ya, gün sonunda 3 puanı alırsın, İstanbul'a dönersin. Aston Villa maçında moralli gidersin.
9: Kesinlikle.
10: Özet bu.
9: En güzel şey Fenerbahçe için sanki o Murat abi. Yani
11: öyle.
9: Bakıldığında oyunda eleştirilecek taraflar da var. Konuşuruz da ilerleyen bölümlerde. Aston Villa maçında kesinlikle yetmeyeceğini şimdiden söylemek
11: ya
9: zaten
11: sürpriz takım,
9: değil.
11: Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde başka bir oyun oynuyor. Yani ya bugünkü oyunu ben o yüzden kıstas almıyorum. Yani çünkü hep böyle oldu. Yani biz Roma maçından önce de yani bir sürü felaket senaryosu yazıyordu oyuna bakarak. Ama Fenerbahçe o maçta başka bir oyun oynadı. Ben yine Aston Villa deplasmanında aynısını bekliyorum. O başka bir sahne, başka bir arena. Tabii ki bugünkü gibi oynarsan, bu kadar düşük enerjide oynarsan sıkıntı
9: topa
11: yaşarsın.
9: Çok sahip olmayı dert etmeyeceğin bir deplasman.
11: Ya muhtemelen olabilir. Yine hoca orada Kante, Guendouzi, İsmail üçlüsüyle başlayacaktır maça yani. Önce tutalım, sonra atalım gibi. Ama Oğulcan'ın dediği gibi yani 3-0, ilk 8-0'la araya girdin, 3-0'la başladın. Daha ne istiyorsun yani? Deplasman yani. Tabii önemli, çok önemli. Averaj için önemli dediğin gibi. Böyle bir maçta 3 gol atmak ve gol yememek çok kıymetli. Zaten bence maçın kırılma anı da o Ederson'un muhteşem kurtarışı. Evet. Yani oradan sonra maç Belki Rize'de kırıldı. Olmuyor dedi. Evet. Ya bazen olur bu. Ya yeter tamam, her şeyi denedik. Artık buna kadar bulduk. Olmuyor.
9: Çünkü Rize hep geliyordu ama net pozisyon, en net pozisyon o. Yani ve maçın net. 78. ya da 77. dakikasıydı.
11: Zaten bakarsan Rize'nin gol beklentisi 1.95. Evet. Fenerbahçe 0.96'da 3 gol atmış.
9: Bir neredeyse bir değil zaten.
11: Bir değil ya. Bir olmaz.
12: Bir golünün mesela gol
11: İrfan'ınki de yani demek yani, çok yüksek
12: çok
11: değil.
12: Çok yüksek değil aynen.
11: Yani İrfan için çok zor olmayan ama hani beklentisi olarak hani düşükmüş. Pardon 1.52'ymiş. 1.52. 1.52'ye 0.96 yani. 1.52'den üretemediler. Biz 0.96'da ürettik. Maçta ilk yarıda 3 faul vardı. Toplam 10 faul oldu maçta. Mesela faul bir maç oldu. Olmaz. Ki hakem de çok kesti. Yani kesti bir iki faul de şey avantajı var. Onlar da olsaydı belki onun altında faulle bitecekti. Yani galibiyet güzel. Aston Villa öncesi. Bence bu 3 hafta bir daha söylüyorum. Devre arasında da söyledim. Ya, takımların ritmini bozmuş. İlk kez bu kadar bir. Ne kadar beraber antrenman da yapsalar. Ritimlerde sıkıntı var takımların ritimlerinde. Onu görüyoruz yani. İşte Galatasaray'da da görüyoruz. Bugün Fenerbahçe'de de görüyoruz. Belki yarın Beşiktaş'ta da göreceğiz. Olabilir. Çok insani bir durum. Çünkü alışık olmadıkları bir durum.
9: Bir devre arası gibi. Yani bir sezon başı kampı gibi neredeyse 3 hafta geçti.
11: Sonuçta bir tane hazırlık maçı yapabildin yani. O kadar sürede ritim anlamında. O da senin çok seviye olarak altında bir takımla.
9: Kaybolur. Normal yani. O yani anlamda.
11: Yani benim skor mutluluk verici. Tabii bunun oyunun gelişmesi lazım. Yani bu oyun evet haftaya da belki Alanya maçı tamam ama sonra Galatasaray deplasmanına gideceksin. Tabii ki bu oyun Galatasaray deplasmanına yetmez. Bu Galatasaray iyi olduğu için söylemiyorum bunu. Tabii. Fenerbahçe'nin daha iyi olması gerekir çünkü deplasmana gidecek. Ama bugün özellikle bireysel olarak da bence göze batan oyuncular var. Düşük olan oyuncular var. İrfan Can'ın performansı sevindirici.
9: Kesinlikle.
11: Yani Eyüp maçında da iyiydi. Bugün de iyiydi oyuna girdikten sonra. Bu İsmail Hoca için bir artı. Böyle performanstan atması gerekiyor Fenerbahçe'de.
9: Yani çok kırılma anı var. Tabii konuşacağız ilerleyen bölümde de. Hani Ederson kurtarışıyla devam etmek lazım. Sanki maçın Fenerbahçe adına kırıldığı an, Çaykur Rizespor'un aleyhine kırıldığı an o. Hani büyük takım kaleci refleksi tam olarak aslında Ederson'un bugün yaptığı o kurtarış. Çünkü arka arkaya toplar gelmez büyük takım kalecisine. Ya çok soğuk olursunuz, bir pozisyonu çıkarmanız gerekir. Ya önde olduğunuzda takımınızı ayakta tutmanız gerekir. Bugün çıkardığı top gerçekten tam olarak öyle bir top. Yani bugün o top gol olsa Fenerbahçe 1-1'e gelecek oyun 78. dakika ki bence ondan sonrası için de Çaykur yine daha avantajlı olacak. Çünkü bütün momentumu arkasına almış olacak. Gerçekten tebrik hak ediyor. Yani bu kadar keskin bir şekilde düşüş trendinde bitirdiği sezonu öyle bir yerden açtı ki Ederson. Şu anda herhalde hiç kimse ne aldığı maaşa tek kelime ediyordur ne performansına bir şey söylüyordur. Kimse artık Ederson'a bir şey söylemiyor yani.
12: Düşüş trendi bile değil hatta. Yani dibe yani vurdu. Alenen büyük, dibe vurdu. Yani hiç bunun şey yapmaya gerek yok. Mesela ben burada %100 gönderilmeli.
11: Ben de. Çünkü ben de yani. Evet. Ya bu arada diğer başkan adayı seçilseydi gönderiyordu zaten.
12: Evet.
11: Böyle bakmak lazım.
12: Ki bu söylemimizin aslında çok performansla da bağlantısı yoktu. Derbiyle alakalı ama işte gördük.
9: Performans da kötüydü yani.
12: Ya beklentinin altında kaldığı bir gerçek ama müthiş bir geri dönüş. Yani gerçekten orada iletişimin çok iyi yürütüldüğünü düşünüyorum. Şimdi bu iletişim birileri tarafından yürütülmeye bir şey olabilir. Oyuncuya karşı bir yönelim olabilir. Ama burada oyuncunun verdiği geri dönüş de demek ki tabii çok çok iyi pozitif olmuş ve çok sorun yaşamak istememiş. Şeyde şaşırmıştık hani Ake'ye burayı anlatması falan filan. Demek hakikaten içinde bir şey varmış. Mutluluk verici. Yani büyük takım kalitesi gerçekten böyle oluyor. Yani büyük takım kalitesi dediğin senin sezonda bir 5-6 maçta tabii net olarak
9: bir
12: en az
9: 10 puanı yazman tutar lazım kaleciye. Tabii.
12: Bugün 3 puanı yazar mıyız Ederson'a?
9: Kesinlikle en büyük puanı sahibi.
12: Yani. Pekala yazarız.
11: Ya orada gol olsa 1-1 olsa zaten iyi oynamıyorsun.
12: Bu dönüş olmayabilirdi. Dönüş işte. 2 gol olmayabilirdi.
9: Hem öyle olmayacaktı hem belki 1-1'den sonra da belki de 1 puan da alamayacaktın. Yani Rizespor'un
11: i̇şte her şey olabilir
9: oradan şeyine geçecekti karşılaşma.
12: Bu değerli ya bu sezon çok Semedo'nun sallantısı dışında Fenerbahçe'nin geri kalan üçlüsü Skriniar, Ake, Archie Brown ve Ederson konusunda şahsen benim hiçbir şikayetim yok. Ya gayet rutinde. Nefis bir performans sergiliyorlar. Bu önemli ama işte takım savunma yapınca, takım savunma yapmaya çalışınca ister istemez o top oraya geliyor ve bu adamlar her şeyi püskürtemezler. Bir gün Ederson da yiyecek. Ya doğal olarak yani böyle gitmeyecek.
9: Ya şu kaleci son iki maçta 11 kurtarış yaptı diyor arkadaşlarımız. Bugün kaç bilmiyorum. Hani Eyüpspor maçında çok yoktur diye tahmin ediyorum. Gerçi var gene bir tane karşı karşıya orada da.
12: Ya ekstra top gelmedi.
9: Yok hayır bunu nasıl çıkardı tarafından söylemiyorum zaten bunu.
12: Yok genel söylüyorum benden. Çok ekstra top geliyor mu? Yok.
9: Bu imkansız bir top çıkardı gibi bir şey
12: değil. Evet ama bugün bir tane var işte. O müthişti.
9: Ters ayakta yakalandı.
12: Valla böyle bir kaleci performansının devam etmesi en büyük temenni olur. İş düşmesin o ayrı bir konu. Ama Ederson açısından mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Yani bence onun da buna ihtiyacı var.
9: Çok çok net bir şekilde ihtiyacı var. Yani ben teknik olarak tabii kalecilik meziyetlerinin yanında ben Fenerbahçe'nin oyunu kurarken de Ederson'un çok net bir şekilde kullanması gerektiğini düşünüyorum. Hani bence orada eksik kalıyor. Devre arasında da konuştuk.
11: Evet.
9: Murat abi yani ikinci yarıda yine çok fazla uzun top oynamak zorunda kaldı. Ederson yani o set bir türlü gelişmiyor.
11: Gelmiyor ya, gelişir. O da gelişecektir diye umut edelim. Ya çünkü bugün Rize Spor'un yaptığından çok daha sert ön alan baskısı yapan takımlarla oynayacak Fenerbahçe bu önümüzdeki 27 günde.
9: Evet, doğru.
11: Yani özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Yani Galatasaray'da Osimhen'in oynayacağını hesaplarsa Galatasaray maçında da çok daha sert, ciddi bir baskı olacak orada. Yani bir farklılıklar, varyasyonlar olması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani özellikle Ake'nin kullanılması gerekiyor muhakkak. Ederson'un daha farklı kullanılması gerekiyor. Kullanılacaktır diye de ümit ediyorum.
9: Kabus fikstür ilk maçı bitti.
11: Acayip bir şey ya, bir yoğunluğa bak ya, bitmiyor ya, sürekli maç var.
9: Evet yani 8 Kasım'a kadar, 21 Kasım şeyden sonra, milli aradan sonra.
11: O milli aradan sonra, onu evet.
9: Aslında Çorum'a kadar düşünmek lazım. Yani gerçekten
12: bir,
9: çok zor.
12: Bir ay 8 maç.
11: 20, bir ay bile değil ya.
9: Avantajı
11: işte, 27
9: şu,
11: gün.
9: Güzel itibariyle tarafı şu Fenerbahçe için. Fenerbahçe 14 Ekim'den sonra 8 Kasım'a kadar İstanbul'dan çıkmıyor.
11: İyi tarafı,
9: İyi
11: o.
9: Tarafı da o.
11: Seyahat etmeyecek.
12: Seyahat. Hatta 21 Kasım Kocaeli'de çok yakın.
9: Denilebilir, evet doğru.
11: Ya orada zaten aramara da girecek ya hani.
12: Ya hiç yani şey yok.
9: Bir tek Çorum'a gidecek. O anlamda avantajı var ama çok sert maçlar olacak. Tabii ki yani bu bağlamda şöyle de düşünebilir mi teknik heyet?

0: olacak bilmiyorum ama yanaşacak. Bu kadronun eksikleri belirli noktalarda hala çok bağırıyor yani. Hala çok bağırıyor. Buraya kadar iyi dahi geldiğini düşünüyorum. Ake'nin çok iyi geldiğini düşünüyorum.
1: Yok.
0: Kante'nin çok iyi geldiğini düşünüyorum. Vedat tek başına götürüyor aslında baktığında. Çok iyi götürüyor. Škriniar, yani Škriniar Ake bozulmadan gidiyor. Archie Brown çok çok yüksek tempoyla oynuyor ve
2: Škriniar burada bütün milli maçlarda 90 dakika oynamış.
1: Oynuyor, devam ediyor. Bugün hatta herkes hani baktığında evet, haberlerde Opong bekleniyordu ilk 11'de. Bugün Škriniar devam etti.
2: 90 dakika oynadı bir de.
1: Yine 90 oynadı. Yani, yine 90 oynadı. Aston Villa da büyük ihtimalle bu ikili zaten tabii oynayacaklar.
0: Ya şu havayı düşünebiliyor musun? O ölüm gibi fikstür diyoruz mesela. Çok pozitif bir senaryo ile milli araya gidilse, hepsinden çıkılmış bir şekilde. Ya 8'de 8 tabii ki çok imkansıza yakın bir şey ama lig bazlı en azından. Ne kadar iyi hissettirir insana. Kalıyor yani, devre arasına 1,5 ay.
1: Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi yendiği takdirde, yenebilirse deplasmanda, o zaten 8'e 8'e gerek yok. Hava bambaşka. Her türlü çok olumlu olur Fenerbahçe açısından.
0: Bu takımın ilacı ritim.
1: Ve oyun. Yani sürekli, aslında bu anlamda da maç, sürekli maç yapmak bir taraftan da olumlu
2: etkiler. Ne kadar yoracak takım işte. Ben onu merak ediyorum. Yani şimdi bu takım yorulacak. İnsan çünkü bunlarda. Yani çünkü İsmail Hoca gördüğümüz kadar çok fazla değişiklik yapmıyor kadroda.
1: Bugün 80'de
2: yani bugünkü yaptınız. Şu kadro maksimum bir değişiklik olur. Hatta iki olsun hadi. Üç olmaz. Bir ya da iki değişiklik de çıkacak Aston Villa maçı.
1: İsmail'i bekliyoruz. Lukaku'yu da bekliyorum ben.
2: Ben beklemiyorum. Ben mesela bir Kerem belki olmaz diyorum. Bir de orta saha üçlü olur diyorum. İki oyuncu maksimum. Evet, yani nereye kadar yoksa taşıyacak bu oyuncular? Yani Alanya maçına şimdi abi öyle bir şey ki şimdi Aston Villa maçı iyi bitse tamam güzel, belki oradan da birkaç değişiklik Alanya maçına. Aston Villa maçı kötü biterse hadi Alanya maçına mecburen aynı oyuncularla çıkacaksın. Ya burada inşallah, ben hep söylüyorum, sakatlıksız kazasız belasız biter bu dönem. Çünkü Emre yaşlı, yani yaşlı oyuncusu fazla bir takım Fenerbahçe.
1: Çok geniş de bir kadrosu yok sayı olarak, yok, en azından.
2: Gence az hatta yani bugün evet. Bakıyorsun işte kadroda yani, Brown, Archie Brown,
1: Greenwood,
2: hadi Kerem.
1: Kerem. Üç yaş ay. Olarak. Yani 30 yaş altı.
2: Asensio'yu da söyleyeyim hadi, o da 30.
1: Evet.
2: Yani ama gerisi yaşlı. Ha, iyi bakan oyuncular bunların, ya şöyle diyeyim, daha yanlış söyledim. Bazı oyuncu vardır yaşlıdır, sakatlanmıyordur. Bionic hani işte oyuncu. Şimdi Vedat sakatlanabilen bir oyuncu. Marco Asensio zaten başı onda belada olan bir oyuncu. Kante kendisi çok şükür onlar da bir problem yaşamıyor ama Škriniar Kante, şey Škriniar Ake hep diyoruz. İyi getirdiler buraya kadar.
1: Bence
2: inşallah böyle giderler.
1: Müthiş getirdiler.
2: Dualarla gidiyoruz şu anda yani. Ya Şampiyonlar Ligi'nin bu takımın nasıl, ne kadar yoracağını göreceğiz.
1: Evet, tam daha Şampiyonlar Ligi ritmi başlamadı çünkü artık bu
2: şimdi takvimde, giriyoruz artık.
1: Tam tabii, olarak
2: bir maç
1: takvimde
2: oynadı herkes. Ama şimdi artık dediğin gibi ritme giriyoruz. Her hafta bir maç, her hafta bir maç.
1: O zor, zor maç. Herkes için çok zor.
2: Aston Villa deplasmanım var. Sonra Slavia içeride ki mesela herkes Slavia içeride ediyor da baba sen şimdi diğer takımlara karşı bir oyunun var. Üçlü orta saha falan tutayım mutayım Roma yaptığın gibi. Şimdi Slavia maçında öyle oynamayacaksın.
1: Yani siz sanıyor musunuz ki Slavia maçının
2: hani Slavia senin gibi oynayacak geldiğinde buraya.
1: Ve
2: tutayım diyecek.
1: Ki, Murat abi yani bu ligdeki en sert maçın neyse Slavia maçı da o kadar sert maç olacak. Yani Galatasaray derbisinde ne kadar zor yorulacaksan aynen, o kadar yorulacaksın.
2: Sonra Liverpool mesela.
1: Liverpool'da var değil mi?
2: Galatasaray'dan sonra Liverpool oynuyorsun. Galatasaray maçı sonra Liverpool maçı var. Yani mesela burası acayip bir yoğunluk bak. Yok yanlış söyledim.
1: Göztepe,
2: Galatasaray, Göztepe, Liverpool. Yani
1: felaket bir 3 maç hakikaten.
2: Ve Çorum'a gidiyorsun o yaz. Fenerbahçe'nin son 4 maçı
1: dönüp
2: çok sert. Yani bakma şimdi Çorum'da hoca değiştirdi. Bilmiyoruz tabii nasıl bir oyuna dönecekler ama.
1: Uğur Uçar müthiş
2: oynadı. Bana göre Çorum kadrosu
1: ligin en iyi
2: 5 takımdan sonra yani ilk 5'ten sonra.
0: Rize'den iyi.
1: Kesin.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Başakşehir'den sonraki en iyi kadro bence.
0: Evet.
1: Hatırlıyorum.
2: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir, Çorum.
1: Aynen.
2: Yani bence değer olarak da öyledir. Bilmiyorum kadro değerlerini ama para sorunu olmayan bir takım. Evet. Rize de öyle bu arada. Rize de mesela hiç duymayız böyle maaş sorunu oldu. Yok UEFA'dan ceza geldi ödeyemediği için. O imkanlarla olan takımlar daha da pozitif oluyorlar sahada. Bakalım göreceğiz. Yani Rize de bence öne açık. Evet yine bugün kendi sahasında yani 10 puan almış. Hiçbiri kendi sahasında değil. Enteresan bir istatistik bu. Ha nereye kadar Recep Uçar yani ne kadar bugün iyi cesur da oynatsa yani bir gün deplasmanda kaybedecek. Deplasmanda kaybettiği gün Recep Uçar'ın Rize'deki koltuk sallanmaya başlar.
1: İçeride
2: kazanamıyorsun yani. Nereye kadar dışarıda kazanarak
1: Rize gideceğiz? Bence bir yerde kazanacaktır. Kazanmaya başlayacaktır İstad'ı. Yani o kendinden.
2: Şunu bilmiyorum tabii. Yani şimdi
1: aşağıdaki takımları bence net yenebilir sahasında.
2: Abi Burcu öyle Spor diyoruz. Bugün Gençler Birliği Ahmet şimdi. Ahmet geçen hafta Beşiktaş'ı perişan etti. Bugün Gençler Birliği Ahmet'i perişan etti. Ve ciddi kadro farkı var ikisinin arasında. Ya Gençler Birliği 5 benzemez bir kadro. Ona rağmen daha çok pozisyonu olan, bence daha iyi oynayan, yeni hocalarıyla üçlüye dönen bir antrenman. Adam bir antrenmanla üçlüye döndürmüş takımı. Mesela büyük risk almış.
1: Sonucunu aldı.
2: Aldı yani sonuç.
3: Kim ne dedi? Reklam

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu Başkanı hakkında tutuklama kararı verildi. İstifa etti. Bir Süper Lig hakemi şike, teşvik primi suçlamasıyla tutuklandı. Masak raporunda aynı hakemin hesaplarında 2012-26 arasında 135 milyon liralık işlem hacmi tespiti yapıldı. Ve biz hala neyi tartışıyoruz biliyor musunuz? Yapı Galatasaray mı şampiyon yapıyor, Fenerbahçe mi? Hayır. Çünkü bence Türkiye'de yapının adını yanlış koyuyoruz. Yapının adı takım değil. Yapının adı para. Tamam. Şimdi size ne demek istediğimi anlatacağım. Güzel insanlar, sevgili Taçan, bu YouTube kanalını açtığımızdan beri ben ne diyorum hep? İzlemeyin bu ligi dedim. Yani yapı denilen ortamda yapı nedir'i anlattım. Bir kamyon dayak da attınız. İşte Türk futbolunun en güçlü isimlerini anlattım. İsim beğendiremedim size. Ondan sonra bahisi anlattım. Yok. Hala da anlamıyorsunuz. Hala da bakıyorum böyle muazzam bir sığlıkta. O takım şampiyon olsun diye, bu takım şampiyon olmasın diye muhabbeti G'ye vurup duruyorlar. Koca yayıncılarda görüyorum bunu ya. Ya 9 milyar dolarlık bir sektör ne yapsın seni tuttu takımı şampiyonluğunu? Allah aşkına ya. Ya şu an dünyada bahis sektörü uyuşturucuyu geçmiş babacığım. Bir organ naklini geçemez derler hep. Üstelik bak zahmetsiz, üretim yok, lojistik yok. Yani dünyanın parası dönerken dünyada bir şey moda olacak, bizim ülke içinde olmayacak. Mümkün mü böyle bir şey? Olay bu kadar büyük, olay bu kadar ciddi. Sen hala şu penaltı verilmedi bu yüzden. Daha evvel ne dedim? Zor konu bu. Niye? Çünkü yani yapı denilen şey aslında bunu konuşan da yapıya hizmet ediyor biliyor musun? Yani bilerek ya da farkında olmadan o yapıyı yaşatıyorlar. Çünkü her şey grifteldi abi. Hani o yüzden tarifi kolay bir konu değil. Yani şöyle zannedenler var da hani kutsal bir mekanda toplanıyorlar. Bir takımın şampiyonluğu karara bağlanıyor. Bu sene bu şampiyon olacak, tamam devam et falan. Her şey o yönde gelişiyor değil. Kaset saklayıp antrenör kariyeri yükseltenler oldu mu? TFF'ye seni yazdıralım diyen de var. Önünde hakem tehdit raporu olduğu halde ceza verilmekten korkulan da var. O nedenle Fenerbahçe Galatasaray'dan başka gündemleri de var yani insanların. Sadece bu iki takım varmış gibi yaşamazsak artık belki meseleyi çözeriz. He, meseleyi çözmek için illegal bahis Türkiye'de nasıl yönetiliyor falan bakılır edilirse her şey çok kolay da anlaşılır. İşte MHK'nin bir numarasını konuşuyor herkes de, iki numarası niçin 3 ay önce istifa etti mesela? Biz bunları soru cümlesi olarak bırakalım. Çünkü fazlası için önümüze çelenk koydular. Görmüşsünüzdür. Neyse, haliyle tek bir yapı, tek bir amaç yok abi. Bak, futbolu oynamak için değil, kullanmak için var ediyorlar Türkiye'de. Bunu bil yeter, ben size senelerdir anlatıyorum. Bunu bil yeter. Türkiye'de futbol aparattır, aparat. Birilerinin daha çok kazanmak için kullandığı, sizi sömürdükleri çok yüksek getirili bir alandır. Yasin Kol örnektir. Masak raporunda ne çıktı toplam işlem hacmi? 135 milyon lira. Şike ve teşvik priminden tutuklandı Türkiye'nin en meşhur maçlarını üst üste yöneten hakemi. En çok tartışıldığı halde en çok sahip çıkılan adamı cezaevine girdi şu rapor doğrultusunda. İnşallah aklanır. İnşallah sıfırdır günahı. Yani. Ama raporda şu detay yazılmış. Yasin Kolla en az bir maçta görev alan ve kendisiyle para transfer eşleşmesi bulunan 64 kişi var. Aynı maçta görev yapılan kişilerle gerçekleştirilen 50 banka işlemi var. Maçın 3 gün öncesiyle 2 gün arasındaki 6 günlük zaman dilimine denk gelen bir para transferi var. Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı var. 41 farklı IBAN var. 41 farklı IBAN, bak çok anormal bir durum. İnşallah bu böyle kapanır. Tertemiz. IBAN konusu onu işaret etmişken, bu hakemden bağımsız bir şey söyleyeyim. Çünkü benim argümanımı da destekler. Gardiyan arkadaşım var benim. Geçen oturuyoruz. IBAN suçlularından geçilmiyor diyor cezaevi. Ne demek IBAN suçları? Senin banka hesaplarını sen kullandırıyorsun. Paranın izi kaybolsun diye falan. Sokaklardan habersiz böyle oturduğun yerde işi sulandırırsan, ey medyacı, mercimeği fırına verirler, afiyetle yersin. Yasin Kol'un Metris'te böcekten uyuyamayacağını bile söylerim ben sana. Orası öyle bir cezaevi çünkü. Ha, ama söyleyebildiklerimle ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü neyi tartıştığımızı anlamadım ben. Yani bu ülkenin Türkiye'de atanmış MHK'nin başkanı gözaltındayken onu oraya atayanları tartışan yok ülkede. Çünkü bu MHK'nin derinlerde vardır da adamlar. Hani bir sonraki milli arayı mı bekleriz artık bilemiyorum. Ses yok. Ne konuştuğumuzu ben de bilmiyorum. Ha, ne yaparız o yüzden? Kategorilere ayırıp yapıyı her kategoriyle ilgili saatlerce mesai harcarız. Mesela ben 10 sene medyada suratıma bakılmadığı için medya başlığı açılırsa davet edebilirler. Gerçi hala Twitter'da falan hala devam ediyor da neyse. Yani benim bir önemim yok. Kendim için söylemiyorum. Yapı çok kategorik, çok çeşitli bir şey. Ama şunu bilin. En başa yapının ağababası kısmına şunu yaz kardeşim. Para. Para abi. Tamam. O size ipucu olsun. Oradan yürüyün. Bu arada Mehmet Arslan abi bizim Instagram'dan duyurdu. Ortalıkta ayağa kalktı. Buradan da verelim bence. Onu duymayanlar vardır. Mehmet abi Hacı Osmanoğlu ile konuştu. Bırakıyor musunuz diye. Buyursunlar.
2: İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüm. Kendisine net şu soruyu sordum. İstifa edecek misiniz? Aynen şunu söyledi. Hayır etmeyeceğim. Beni tanımadınız mı? Ve arkasından ekledi. Türk futbolunun 15, 20, 25, 30 yıllık pisliğini benim üzerime yıkamazsınız. Biz mücadeleye, temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz. Ben hiç yorumsuz, eldivensiz Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını aynen size aktarıyorum. Yorumu siz yapın.
1: Evet, yani federasyon başkanlığı öyle hemen bırakılabilecek bir makam değil. Bakın, futbol yönetimlerinde görev alan isim kim olursa olsun, desek ki mesela ya dünyanın en büyük futbol organizasyonunda Premier Lig'de idarecilik verelim. Ne dersin? Çoğu kabul etmez. Niye? Çünkü Türkiye'de futbol aktörleri için esas önemli konu ne? Yerelin önemlisi olmaktır. Yani sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şimdi sınırların ötesinde bu sözün büyük bir var mı? Yok. Arabayı valeye bırakacak. İplemezler oralarda. Ama burası öyle mi abi? Türkiye'de kaç tane başkan vardır? Her konunun başkanı var. O yüzden kulüpleri ya da federasyonu yönetenlerin de caka satmaktan daha önemli ne derdi olacaktır? Madem bir koltuk var, değeri ortada, o zaman yapılacak iş belli. Ne yaparlar o yüzden? Bu işin doğuşundan beri var olan etiketleri pompalarlar. Kulüp yönetiyorsa 30 milyonluk camiayı kızdırmayın, yok ligden çekiliriz falan filan. Şimdi bir de şey başladı, Allah'ın izniyle, Allah'ın inayetiyle, Yüce Allah falan. Lan yeni moda oldu o yüzden. Yani bu hastalıktan şifa beklenmez babacığım, tamam. Mesela ama şunu soralım, yeni MHK kim olacak? Mehmet Arslan abi ona da çalışmış, verelim.
2: Güzel insanlar, Türkiye Futbol Federasyonu istifa eden ve tutuklanan Ferhat Gündoğdu'nun yerine Merkez Hakem Komitesi Başkanı olarak kimi atayacak? Burada iki isim çok ön plana çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Serdar Tatlı üzerinde duruyor. Serdar Hoca daha önce biliyorsunuz Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yapmıştı. Görevinden istifa etti. Daha sonra Serdar Tatlı'nın bugüne kadar hiç sesinin soluğunun çıktığını duymadık. İkinci bir isim daha var, Ahmet İbanoğlu. Ahmet İbanoğlu'na da bir teklif götürüleceği ifade ediliyor. Ahmet İbanoğlu olur mu olmaz mı? Serdar Tatlı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Biliyorsunuz Bünyamin Gezer daha önce kendisine teklif edilen MHK başkanlığını kabul etmemişti. Bünyamin Gezer'den sonra iki isim ön plana çıktı. Ya Serdar Tatlı ya Ahmet İbanoğlu. İkisinden biri büyük olasılıkla MHK başkanı olacak.
1: Şimdi mesela diyelim ki Serdar Tatlı geldi. Bak, koyarlar buraya yazısını. Fırat Aydınus'a Eyyamcı diye yazı yazmış, tamam mı? Eyyamcı ne demek? Günün şartlarına, ortamın nabzına veya güçlü olan tarafın isteğine göre yön değiştiren demektir. Şimdi böyle itham ettiği yazıdan kısa süre sonra MHK'nin başına geçmişsin. Dünya kadar maç vermişsin aynı hakeme. Ya bunların düzeni bu. Bunların düzeni bu. O yüzden sene başında beni MHK'den aradılar. Dediler ki işte kurallarla ilgili bizimle konuşabilirsiniz. Biz güven yaratmak istiyoruz falan. Dedim ki ben de ya dedim yanlış anlamayın da siz robotları sahaya hakem olarak koysanız yine olmaz. Niye de? Abi biz o robotu yapan mühendisin geçmişte attığı tweetleri buluruz. Oradan tuttuğu takımı çözer, hangi takıma çalıştığını iddia ederiz. Bizim güvensizliğimiz bu durumda dedim. Ve görüyoruz ki haksız da değiliz ha. Görüyoruz ki bu oyunu, futbolu komediye çevirmişler. O nedenle ben daha önce çok söylediğim şeyleri söylüyorum aslında. Ben MHK'nin ismini bile silerim. Kaç kere dedim yani. Bir ajansla anlaşırım, adını değiştiririm. Merkez Hakem Komitesi nedir yani? En alttan en üstte hakemlik yapan kim varsa bugün ya lisansını iptal ederim. Kurun yanında yaşı da yakarım abi. Giderim Türkiye Cumhuriyetler diyeceğim de gerçi Çin bahis mafyası en az nereye uzanabiliyorsa o araştırılır. Geçici ithal yöntemle hani hakemleri tayin eder. O sırada vaktimi de hakem eğitimine, ahlaka doğru kanalize ederim. Ha, bana kalsa ligi falan komple kaldırırım, durdururum da. Yani yapacak bir şey yok. Neyse. Bir de bu haliyle ihale yapacaklar ha. İhale. Yani lan 90 dakikalık maç zaten hakemlerin eliyle oldu. 120 dakika. Ben hep söylüyorum, az daha uzatın, verin TV8'e. Acun Ilıcalı yayınlasın. Oyunlar oynatır böyle. Yarışmalar düzenler. Ve Ahmet kazandı falan. SMS de belirlesin şampiyonu. Daha güvenilir olur. Söyleyeyim yani. Hani daha eğlenceli olacağı da kesin. Yılbaşı akşamları o sese çıkarlar falan. Final tabii. Final önceden belirlenecek. Taçan bugün de öyle değil mi abi? Final hep aynı. Herkes öyle inanmıyor mu? Fenerbahçe, Galatasaray. Finalde bunları oynatacaksın. Çok büyükler çünkü. Millet de Amerikan güreşi mantığıyla seyredecek yani. Elenen takıma da transfer hakkı vereceksin. Tamam. Hatta şey Esra Erol'la Müge Anlı'yı da koyun o kanala. Sabah Müge Anlı hakem hatalarını bulsun. Sürekli konuşan o başkanlar da orada anlatsınlar. Öğleden sonra da işte 3-5 maçta görev alan hocalarla böyle etik mesajı verenler vardır ya. Beni fark etti, beni falancı yönetici kandırdı, aldattılar beni, paramı vermedi. Koyun Esra Erol'a. Valla yazık günah bu kadar büyük organizasyon ya. Valla. Saçma değil mi anlattıklarım da can? Saçma. Peki bu saçma da bizim bugün yaşadıklarımız mantıklı mı? Kabul edilebilir mi yani? Türkiye gibi kocaman bir ülke. Ama işte Türkiye'de bir süreci okuyabilirsen diyeceğim de kimsenin de öyle bir enerjisi yok. Haklı olarak. Onun için güzel insanlar futbolu sevmek hani bizi şampiyon yapmazları ilan etmek değildir. Futbolu sevenler, operasyon çekenleri hiç görmediği vasat futbol üzerinde zaten pek ses etmezler. Bilirler ki Türkiye Süper Ligi değildir burası. Şehirler arası futbol turnuvası oynanır. Ve öyle damarlar, gırtlak damarları şişerek böyle nutuk atmaktan uzun zaman önce vazgeçilmiştir zaten bu konuda. Böyle bazıları vardır elleriyle emcet hesaplı böyle şey yaparlar. Mayıs ayına tapanlar diyorum ben onlara. Hakem hatası sayarlar böyle. Ama bunun aksine diğerlerinin önemsedikleri tarihi içinde bulundukları andan başka bir şey değildir. Tarihsel nutuk atan yöneticilere gülerken bile onlar ağızlarını tam açmazlar. Yarım ağız bir gülüştür onlarınki. Diğerleri diye ayırmak istemezdim ama bu farkı yaratanların gücüne gitsin diye bizzat yapıyorum. Diğerleri şarlatanlığın başladığı yere konuşlanmayı daha çok sever. Tamam. Kısa ile derdimi anlatayım bitireyim. Yani alın bu ülkedeki aslında her vasatla o para döndürülen her işi uyarlayın. Japonya'da yüzyıllardır anlatılan hikayedir bu. İnsan yüzüne benzeyen heike yengeçleri işte Dannoura'da ölen samurayların ruhlarını taşıdığına inanılıyor. Yıllar sonra bunun üzerine bir teori daha üretildi. Balıkçılar samuraya benzeyenleri denize geri bırakıyor. Diğer yengeçleri alıyor. Denize bırakıldıkları için bunlar çoğalıyor. Bunun bilimsel olduğu falan tartışılıyor ama hikayenin anlattığı bir şey çok doğru. İnsan neyi korursa, neyi ödüllendirirse, neyi görmezden gelirse zamanla onun çoğalmasına yardım eder. Biz de yıllardır futbolumuzda neyi ödüllendiriyoruz? İyi talep edenlere enayi dedik. Fikir anlatanlara kafa açma moruk dedik. Futbol konuşana takımını söyle dedik. Bağıranı, tehdit edeni, komplo satanı büyüttük. Bot basıp patron kandıranı büyüttük. Sonra dönüp sorduk. Bu futbol niye böyle oldu? Çünkü neyi beslersen o.

0: alır. O yüzden senelerdir söylediğim cümleyi bugün bir kez daha söyleyeceğim. Bir anlamı, bir etkisi olduğu için değil ama söyleyeceğim. İzlemeyin bu ligi. Verebileceğim tek tavsiye budur.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Futbolcuların efsane sözleri.
3: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı için de karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
2: Futbolcuların efsane sözleri.
4: Reklam.
5: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın.

taksi. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
2: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
4: Hocam merhabalar.
5: Hoş geldiniz.
6: Merhabalar, hoş bulduk.
4: Terim deneyiminin artık final aşamasındayız. Bugün biraz geçmiş yıllara gideceğiz. Hem bazı konularda fikir takip yapacağız hem de eski videolarımızdan nostaljik görüntülerle sizden bazı yorumlar rica edeceğiz. Bu bölümümüzde bize TRT Spor'dan ve Maraton'dan yardımcı olan arkadaşlarımızın isimlerini anmak isterim. TRT Spor arşivinden Ahmet Sivaslı, Maraton'dan Panar Ergun ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edelim öncelikle. Bugün sözler, hikayeler sizde olacak tamamen. İzleyeceğiz. O yılları gidip sizden de yorumlarınızı rica edeceğiz.
6: Önce ben de çok teşekkür ederim hem TRT'ye hem Maraton'a. Çünkü Türkiye'deki eksik şeylerden biri de arşivdir. Çok önemli olmasına rağmen dikkat edilmesi gereken esasında bir konu. Şimdi mesela son zamanlarda ben formalara imza atarken illa da bir köşesine tarih atıyorum. O kadar hoş oluyor ki ileriki yıllarda. Vay ben bunu bu tarihte yaşamışım gibi. Şimdi birazdan yaşayacağımız gibi.
4: Evet hocam, ilk olarak 1999-2000 sezonundayız. O gün bir basın toplantısının sonunda ayaküstü gelen bir soruya cevap veriyorsunuz. İsterseniz izleyelim. Daha sonra üzerine yorum yaparız.
7: Peki. Ama benim için çok önemli olan bir şey Galatasaray'ın dünya kulübü olması. Bu çok önemli. Takım. Herkes takım olabilir. O da zor ama her şeyinle güçlü olabilirse o zaman Fatih Terimli, Fatih Terimsiz, Oğuzlu, Osmanlı hiç fark etmişti. Benim derdim bu. Ben o gün ondan sonra giderim. Galatasaray'ın altyapısında da bir görev alırım. Bilmem ne de o da bana zevk verir.
6: Evet. Bir defa kazağım çok güzelmiş. Onu da beğendim.
4: Kazak içi gömlek döneminin herhalde...
6: İçeriden bir rengi yakalıyor ama ben yine de genel olarak evet... Şimdi bu 99 yılları yani 90'lı yıllar esasında Türkiye'de futbol dahil birçok şeyin geçiş yıllarıdır. Değişim yıllarıdır. Dönüşüm yıllarıdır. Yani hatırlıyorum bir röportajda bunu da sık sık dile getiriyorum. Ben hep bahsederken futboldan teknik, idari ve ekonomik olarak bahsediyorum. O zamanlarda ciddi bir ekonomik sıkıntı çektiğimiz aşikar o dönem. Başkanımız, yönetimimiz, bizler hepimiz bu konuda ne yapabiliriz diye olağanüstü bir çaba içerisindeyken röportajda ben yine bu üç sıralamayı yaptım arka arka. Peki hangisi sizin için öncelik diye bir soru geldi. Ben de benim için ekonomi dedim. Neden dedi, halbuki şu anda dünyanın en iyi top oynayan takımlarından birisiniz. Dünya kulüpler sıralamasında bir numaraya doğru gidiyorsunuz. Henüz daha olmamıştık UEFA şampiyonu. Ben de dedim ki eğer ekonomik özgürlüğünüz, ekonomik rahatlığınız varsa bunu her sene tekrarlayabilirsiniz. 100 senede bir defa değil. O yüzden ekonomiyi öne koydum. Artı ben olmasam dünyanın en iyi teknik adamını da alabilirsiniz. Dünyanın en iyi futbolcularını da alabilirsiniz gibi bir yaklaşımım olmuştu. Burada hedef göstermeye çalıştığım şeyi şimdi de söylüyorum. Dün de söyledim. 1999 yılında da söylemişim. Yani Galatasaray'ın dünya kulübü olması ne demek? Ekonomisiyle, tekniğiyle yani takımıyla, kurumsallığıyla idare eden onu kastediyorum. Büyük bir kulüp olmak. Büyük olmak başka bir şey. Ayrı bir şey. Bunun vecibeleri var, bunun bedelleri var, bunun mükafatları var. O yüzden oradan işaret ediyorum ben. Bu işler sadece sıralamada title almak veyahut bir defa başarılı olmak veya hep şampiyon olmakla değil. Başka şeyleri işaret ediyorum ben. Ne demektir o? Eğer büyük kulüp olursanız bu işaretle söylediğim gibi bunu her zaman tekrarlayabilirsiniz. Bu başarıyı. Ama bu söylediğim şeyler olmaz ise o zaman Türkiye sınırları içerisinde kendinizi tatmin edecek bir şeyler bulmalısınız. Şampiyonluklar da çünkü bazen çok fazla kifayet etmiyor artık. Taraftar ve camia diyor ki veya ülke, ya arkadaş ben Avrupa şampiyonluğu istiyorum, ben dünyada başarı istiyorum gibi bir yaklaşım gösteriyor. Buradaki söylemiş olmam sebebim budur. Bunu da ben 27 yıl geçmiş buradan. Bugün de aynı fikirdeyim. Yarın da aynı fikirde olacağım. Bir daha söylüyorum. 90'ın başlarından itibaren 90 ile 2000 yılları arasında bugün Türkiye'de olan değişim, futbol için konuşuyorum, belki de 1923'ten 90'a kadar olmamıştır. Muhakkak 60'larda, 70'lerde, 80'lerde çok önemli değişimler, dönüşümler olmuştu ama 90-2000 bunun artık pratiğe geçmesi veya tavana vurması dönemi diye kabul ediyorum. Yoksa bizden önceki 80, 70, 60, orada da ölenlerin hepsine rahmet, büyük hizmetleri olanlar, yaşayanlar varsa da Allah uzun ömür versin, orada da abilerimiz çok önemli Türk futbolunda hizmetlerde bulunmuştur. Ama finalize edecek olursak 92.000 artık bunun son 10 yılıdır ve olağanüstü değişimler oraya denk gelmiştir. Tabii ki bazı şeylerin temeli daha 80'lerde, 70'lerde atılmıştır.
4: Hocam, lig şampiyonluğundan sonra artık beklentinin Avrupa üzerine olduğunu söylediniz. 1998-99 şampiyonluğunun ardından sağ içinde bir röportajınız var. Üçüncü şampiyonluk üst üste. Dilerseniz izleyelim. Tam üzerine geldi çünkü.
2: Türkiye şampiyonluğu çok önemli bir şeydir. Yani 3 defa oldum. Efendim, bundan sonra neyle tatmin olacak filan. Bunlar beni açıkçası bana çok saçma geliyor. Yani bir ara geliyor şampiyonla hasretsiniz, ah bir şampiyon olsak diyorsunuz. Şimdi elinizde 3 tane şampiyonluk var. Onun havasına giremezsiniz. Şampiyonluk her zaman önemlidir. İkincisi, herkes unuttu galiba, biz bir de Türkiye Kupası şampiyonuyuz. Bir de o var. O var. Maalesef o da hiç fazla konuşulmuyor ama şampiyonluk her zaman önemlidir. Başarı her zaman önemlidir. Bu da başarının bir ölçüsü olduğuna göre önemlidir. Yani 3 defa şampiyon oldu. Artık Avrupa şampiyonu. Avrupa şampiyonluğunu ben de isterim. Ama böyle lafla olacak şey değil bunlar. Tabii ki çıtamız yüksek. Hedefimiz yüksek. Ama ayağımızda yere sağlam basmalıyız. Sağlam basmalıyız. Yani 3 defa aldık, biz ne tatmin eder? Olmayalım o zaman. O zaman daha büyük bir handikap. O zaman demek ki bu çocukların yaptığı iş çok önemli. Önce onu koyalım o noktayı. Ondan sonra bakarız.
6: Şimdi ben burada bir şey de hatırlatayım sevgili izleyicilerimize. Ben bunların hiçbirini seyretmiyorum bir defa. Bana seyrettirmiyorsunuz bir defa, o hoş. Ben de yeniden o günü hatırlamaya çalışıyorum. Fulya'yı da gördüm alkışlarken. Vallahi çok da doğru söylemişim açıkçası.
4: Bir şampiyonlukların, hocam, lig şampiyonluklarının küçümsenmeye başlandığı dönemler. Hatta şimdi de benzer tartışmalar oluyor.
6: Şimdi bu zaten neredeyse olmazsa olmazdır. Şampiyon olmaya başladığınız an, artık kanıksanmaya başladığı an, olay bir kısım tarafından basitleşmeye doğru gider veya basitleştirilmeye doğru. Ona müsaade etmemeye çalışıyorum. Yani bir defa Avrupa'ya gitmenin ilk yolu şampiyon olmak. Ben oynadım 11 sene, 14 sene şampiyon olmadı diye kıyamet koptu. Şimdi her dakika şampiyon olduğumuz için Avrupa çok önemli. Avrupa hep önemliydi zaten. Ama ben de ayağımızı sağlam yere basmalıyız. O düşündüğümüzden vazgeçmemeliyiz. Ama şampiyon olmanın da hakkını vermeliyiz. Oyuncularımın, başkanın, yöneticilerin bizim hakkımızın verilmesini ifade ediyorum. Özellikle futbolcularımızın. Yoksa durun orada bir sevinelim, bu iş bitsin. Sonra deyin ki arkadaşlar, biz Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Rica edelim, oraya da biraz kafa yorun veya hazırlanın. Ama daha sahaya çıkmışız, tur atacağız, kupayı yeni almışız. Kursağımızda kalmasın. Yani şunun hakkını bir verin, oradan sonra bu tarafa bakarız. Zaten yüzümüz oraya dönük, her dakika da söylüyoruz. Daha önce de söylemişiz işte, daha sonra da. Galatasaray dünya kulübü olmalıdır, Avrupa'da başarılı olmalıdır. Avrupa buradan daha önemlidir. Biz burada birbirimizle hep oynarız ama oradaki oynadığımız maçlar çok daha önemlidir demişiz zaten, ama hafif bir serzeniş var orada.
4: Ne yapalım olmayalım mı diye bir çıkışız.
6: Ne yapalım olmayalım mı yani? Bu arada demek ki hafif bir serzenişteyim ben. Sıcak da biraz belli oluyor Ali Samiyen'de. Ondan sonra...
4: Işıklar yüze vurmuş.
6: Evet. Ondan sonra bu serzeniş, bu kırgınlık değil. Sadece espriyle karışık hafif yükselme diyelim ona kibarca.
4: Hocam, ayakların yere basmasını da yanlış anlamamak lazım herhalde. Aslında siz hep dersiniz, büyük konuşmakla hedef koymak başka
6: ayrı bir şey. Yani ben bu maçı kazanmak istiyorum ayrı bir şey. Bu iddialı olmak. Ama Ben bunu kesin kazanırım. Bu büyük konuşmak. Bize mahsus değil büyük konuşmak. Allah'a mahsus. Dolayısıyla orada iddialı olmakla büyük konuşmayı ayırt etmek lazım. Ayrıca büyük konuşmak hele maçlardan önce, hele sezonlardan önce rakiplerine de saygısızlık, rakiplerinize de saygısızlık. Dolayısıyla ben onu hiçbir zaman biz şampiyon oluruz kesin, %100 kazanırız, hiçbir şey kullanmadım. Halbuki çok kafa tutan iddialı bir adamım. Ama buna rağmen iddiamı ortaya koyan, büyük konuşmaktan uzak duran bir yaklaşımım oldu hayatım boyunca. Yani şunu diyorum, yiğidin hakkı yiğide verelim, sonra bizden ne istiyorsanız söyleyin, karşılıklı konuşalım. Ama önce bir önümüzde olağanüstü bir mücadele vermiş oyuncularımıza şu güzel sonu tattıralım. Bu güzel sonu tattıralım. Burada tabii benim sözüm sadece taraftara değil. Kaçırmayın orayı. Demek ki o günlerde yazılı basın veya görsel basının da böyle bir yönlendirmesi var. Yani genel olarak konuşuyorum herkese. Yoksa o gün stada gelen taraftarlarla değil. Belli ki bir gündem oluşmuş. Artık tamam, Galatasaray zaten şampiyon oluyor. 3 sene de üst üste oldu. Bundan sonra Avrupa'da artık başarılı olmalı gibi bir gündem var demek ki. Esasında satır arasında da oraya gibi bir gönderme gibi duruyor.
4: O serinin başına gidelim hocam. 96-97 sezonunun Ocak ayındayız. 97 Ocak'tayız.
3: Evet sevgili seyirciler, Günay Restoran'da Galatasaray'ın ilk yarı liderlik keyfi iyice kızıştı. Şu anda Fatih Terim Galatasaray'ın bekar futbolcularının yanında. Evet. Fatih Terim aynı zamanda Galatasaraylı futbolcuların babası sayılır. Değil mi hocam?
5: Ben onların antrenörüyüm tabii ama yeri gelince tabii her şeyleri olabiliriz.
3: Hocam bu bekarları evlendirmeyi düşünüyor musunuz?
5: Vallahi onlar öylese iki çocuklar ki kendileri o güne karar verirler. Bize de onları kutlamak düşer. Onların zamanı, zemini, seçimi onlara ait. Ona saygımız var. Onların bize eş olarak getirdiği herkese de saygı duymak zorundayız.
3: Kaç tane evladınız var?
5: Çok.
3: Çok. Sayısı

0: Takım ruhunu oluşturmak için çeşitli organizasyonlar yapılır. Bunların haberlerini görürüz ama 96-2000 döneminde biz izleyici ya da taraftar olarak çok o takımın içindeydik. Çünkü bu gibi organizasyonları çok görüyorduk sizin tarafınızdan.
1: Evet.
0: Yani bir aile gibi her zaman takım.
1: Açıkçası evet.
0: Burada da hocam aslında 96-97 sezonun devre arası sadece.
1: Evet.
0: Yani henüz bir şey kazanılmamış baktığınızda.
1: Tam tersi, bir de sıkıntılı gelmişiz oraya. Ama bunu ben hep rica ettim başkanımızdan, yönetimimizden. Bu birlikteliği zaman zaman tesis etmek için bunlar gayet iyi oluyor. Şimdi bakıyorum da Şansal, Büyük Ağa, Erman Toroğlu, ne kadar geçmişiz hepimiz ya. Biz bunu sık sık tekrarladık. Eşlerimizi de hiç yanımızdan ayırmadık. Çorumuzu, çocuğumuzu. Ben 99-2000, 98-2000 arasındaki o son iki seneyi hatırlıyorum. Florya'daki ufak koruluk, orman gibi olan oyuncuların önündeki yer, tesisteki, neredeyse bütün futbolcularımızın çocuklarının doğum yerini kutladığı alan oldu. Hepsine orada kutluyorduk. Yani bu aile ortamı tamamen yaşama dahil edilmişti. O yüzden bu da devre arası. Hep beraber bu yolu yürüyeceğiz ondan sonra. Sizin de bu durumda ve bundan sonraki başarıda mutlak hakkınız var. Hep beraber biz bir takımız. Hep beraber bir aileyiz ve büyük bir aileyiz. Yani yönetim eşleri, teknik heyet eşleri, futbolcular eşleri artı tüm çalışanlar eşleri. Olmayanlar da, gelmeyenlere de. O gün ben orada oturmuşum. Oğuz da bana soruyor, ben nikah memuru gibi, hani bunlar da evlenecek mi, evlendirecek misiniz diye. Ondan sonra çok güzel eğleniyoruz. Bir de tabii Allah rahmet eylesin, hem çok değerli bir saygı duyduğum dostumdu. Türkiye'ye gelmiş en büyük seslerden bir tanesi Muazzez Abacı. Ben de Türk müziğini çok sevdiğim için star olarak da doğal olarak o vardı. Onun da o güzel sesiyle hepimiz mest olduk. Sanatçılar da sağ olsunlar, koşa koşa geldiler hepsi. Ve böyle bir gece geçirerek unutulmaz anılar koyuyorsunuz ortaya. Belleğinize, hayatınıza ve de o bağ güçleniyor. Yani oynayan oynamayanın mutlu olduğu hiçbir takım kötü gitmez.
0: Hocam burada bir soru sormak istiyorum. Tartışılan bir konudur. Yani iyi bir grup başarıyla mı birbirini sever, yoksa birbirini sevdiği için mi başarılı olur?
1: Başarıyla birbirini seven grupların ömrü uzun olmaz. Birbirleriyle iyi ilişkileri olduğu için, birbirlerini sevdikleri için, birbirlerine saygı duydukları için bir grup olurlarsa bu çok zor yıkılır. Başarısızlıkta da dik dururlar. Başarıda da bunu çok güzel kendilerine bir, ne bileyim, bir meziyet gibi de kendilerinin üstünde güzel durur. O yüzden ben büyük bir aile olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki burada sonunda buna camiayı da taraftarı da katabilirsiniz ama bizim o küçük çekirdek ailenin birbirinden sakladığı, birbirinden gizlediği bir şey değil. Her şeyi beraberce yapan, her şeyi, galibiyeti beraberce kutlayan, mağlubiyeti beraberce göğüsleyen bir ekip, bir aile olmak zorundayız. Nitekim bizim soyunma odamızda 4 sene olan herhangi bir hadise dışarı çıkmamıştır. Olursa da zaten ben izah ederim, edilecek yere kadar. Çok da açığız ama yeri geldiği zaman da kol kırılır, yen içindeyi biz. İşte bunun karşılığı oydu. Kimse dışarı bir şey vermez, veremez demiyorum ama vermez, ne bileyim, onlarla ilgilenmez, sadece başarıya odaklı, güzel yaşama odaklı bir takvim, sezon geçiriyoruz. Meyi düşünen bir ekip. O yüzden bu gibi aktiviteler çok önemliydi. Bir gece o, bir gün doğum günü hep beraber, bir gün işte Florya'da yemek. Bunları hiç aksatmadık biz ve hakikaten de büyük bir aile olduk.
0: 90'larda böyle misafirliğe gitme diye de bir tabir vardı.
1: Var, var.
0: Oyuncular da birbirleri arasında böyle ev ziyaretleri çok fazla yaparlardı diye biliyorum.
1: Elbette, bir defa zaten yabancı sayısı kısıtlı olduğu için belki dünyadaki en iyi ev sahibi bizim oyuncularımızdır, Türk oyuncuları. Gelen yabancılara karşı kayıtsız şartsız. Dışarıda da birçok ülkede bulunduğum için, yani onları eşleriyle beraber misafir eden, yemediği yemekler varsa onları yaptırmaya çalışan, kötü günlerinde yanında olan, yeni yerleri gösteren, koruyan bir üslup içerisindedir hep Türk futbolcusu. Dünyanın hiçbir tarafında bu kadar ilgiyi, sevgiyi hiçbir yerde hiç kimse bulamaz. Herkesin kendi yaşantısı vardır ama bizimki o yaşam alanına müsaade eder. Onun konfor alanını daima saklı tutar yabancının ve ona yardımcı olmak için lisanda, evini döşemede, ne bileyim

0: Hastanesinde, pastanesinde, hepsinde. Bunu bizatihi yaşamışızdır hepimiz. Diğer kulüpler için de, Türkiye'deki bütün Türk futbolcular için söylüyorum. Kimse, dışarıyı da gördüm ben. Hayır, asla. Böyle bir şey, içten, böyle ciğerden bir şey görmedim. Bizde vardır bu. Nitekim bazen bazı oyuncularımızın haberi gelir, işte yabancı bir oyuncunun evinde ailecek mangaldalar. Bu beni çok mutlu eder. Hep de bu takımları, bu aileyi koymuşuzdur ortaya, Allah'a şükür. Cemile, senden bir ricam var. Galatasaray'daki futbolculuk kariyerimin son kupasını kazandıktan sonraki röportajımın videosunu bulur musun? Eminim bulacağından. Evet, eminim. Yani 1984-85 Türkiye Kupası.
1: 13 yılda yanılmıyorsam 4. şampiyonluğunuz. Neler demek istersiniz?
2: Sanıyorum. Şimdi tabii futbol her sporda olduğu gibi bir gaye için, daha doğrusu kupalar için, şampiyonluklar için oynanan bir oyun. Bu sene yeni takımımız ve yeni antrenörümüz de ancak uzun bir devre geçirdikten sonra bir arada daha yeniciler almaya başladık ki bu çok doğaldır. Tek maçları, daha doğrusu çift olan kupa statüsünde çift maçları hep bize iyi rakip çıktığı için final havasında oynadık. İlk Altay'la başladık, Sarıyer'le devam ettik. Arkasından Fenerbahçe'yle biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Arkasından Beşiktaş'ta ve Trabzon'da. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz bu kupa devamında hiç mağlup olmadık. Ama birinci maçta, ama ikinci maçta.
1: Evet.
2: Nitekim finalde de aynı şeyler gerçekleşti. Ve Galatasaray en azından şu anda herkesten evvel bir şampiyon gördü, kupa gördü. Bu da benim için sonsuz bir mutluluk.
3: Hocam 85 artık futbolu bıraktığınızı biliyor musunuz orada?
0: Yok. Karar vermedim henüz. Daha karar vereceğim. Suratımdan da belli. Yani yüzümden belli. Orada da yine böyle bir hiç mağlup olmadan kupa aldığımız olmuş. Gördüğünüz gibi.
3: Bir teknik direktör havası da var hocam zaten. Yani bir maç sonu açıklamasıymış gibi.
0: Değil mi? Yani zaten
3: öyle bir ağırlık var yani.
0: Küçük küçük başlamışız gibi duruyor zaten. Hakikaten o sene kupa şöyle oldu. Fenerbahçe'yle ilk öyle geldik. Arkasından Beşiktaş, arkasından Trabzon. Yani dört büyükler bir arada oynadık zaten. Hepsini geçerek kupayı almıştık. Burada bence küçük de bir üzüntü var. Keşke lig şampiyonu olabilseydik gibi. Allah rahmet eylesin sevgili dostum, hocam Derval geldi ve böyle bir sonuç aldık. Şimdi buradan sonra hocamız Derval'le bir görüşme yapacağım. Bırakacağıma dair. O da benden küsecek. Bir iki ay ondan sonra. O çok devam etmemi istemişti.
3: Kulüpte bir devam etmenizi istedim hocam. Futbolu bırakmanızı kabul ettikten sonra.
0: İstedi, çalışmamı da devam etmemi de istedi. Çünkü Avrupa genellikle önemli futbolcuların devamını ister. Çünkü araya bir ara, çok ara koyarsanız maalesef bu şey geçiyor. O istek, o arzu, o hayata adapte oluyorsunuz. O yüzden özellikle büyük oyuncuları bir an evvel futbolun içine tekrar sokmaya özen gösterirler. Hatta futbol federasyonları, eğitim daireleri dünyada bunun için futboldan gelenlere ayrı özel maddeler koymuştur daima. Gerek antrenör veya teknik direktör diplomalarında, gerekse eğitim konularında. Onları bir an evvel futbolun içinde tutmak için diğer insanlardan, diğer antrenör adaylarından daha hoşgörülü, müsamahakar bir durum her tarafta söz konusudur.
3: FIFA'nın böyle çalışmaları var mı?
0: Var. FIFA'nın da var. UEFA'nın da yıllar içinde oldu. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu'nda da, eğitim dairesinde de olmuştur zaman içerisinde. Yani biz bile o dönemin en şöhretli oyuncuları 60 günlük bir ilk başlarken kursa tabi tutulmuştuk. O yüzden o seneki Türkiye Kupası çok zordu ama şampiyon olunca çok önemli bir şampiyonluk oldu. Ayrıca da dikkatimi çekiyor, o yıllardaki Türkiye Kupası kazanımı çok önemliydi herkes için. Tamam, Avrupa'ya gidiyorsunuz ama iki kupadan birini alıyorsunuz. Bir de oradan sonra oynayacağınız Cumhurbaşkanlığı Kupası da çok önemliydi. Hatta bazen işte iki, hem kupayı hem ligi alan şampiyon takım eğer orada kaybederse en büyük kupa işte rakibin gibi söylemler oldu. Sonra da onun için şey değişti, onun adı Süper Kupa oldu. Sezon içinde de oynanmaya başladı ama kupanın önemini de görüyoruz burada. Kariyerimin son kupası bu.
3: Hocam 1989 yılına gidiyoruz.
0: Peki.
3: Danimarka ile oynayacağımız milli maç öncesi.
0: Piontek'le.
3: Eski tarz bir

0: Aday kadro açıklama videosu geliyor.
1: Güzel değil mi ama?
0: Çok güzel hocam, şimdi izliyoruz.
2: Zeytinburnu Spor, Mustafa Yüceda, Sarıyer, Ünal Karaman, Malatya Spor, Gökhan Gedikali, Ankara Gücü, Hami Mandıralı, Trabzonspor, Yusuf Altıntaş, Uğur Tütüneker, Semih Yuvakuran, Galatasaray, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Fenerbahçe, Metin Tekin, Beyaz Uçar, Gökhan Keskin, Recep Çetin, Rıza Çalınbay, Engin İpekoğlu, Beşiktaş olmak üzere 16 kişiden kurulmuştur. Ayın 8'inde
1: kimler var, kimler?
2: Saat 17'de Danimarka'ya hareket edeceğiz.
1: Eski usul tabii, tek seçiciden geliyor bu. Bence bu da fena değil. Hoş.
0: Orada değil mi hocam? Bunu nasıl almazsınız? Hemen orada en azından.
1: Orada bir iki ben ağzını okuyorum. Şunu almış, bunu almış var. Orada bir defa.
0: Canlı.
1: Bunu almamış, bunu almış var. Yalnız dikkat edin gelen isimlere. Hepsi de önemli isimler. Dolayısıyla böyle bir sistem vardı. Bu hangi maçtır? Bu Piontek'in Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olması hesabıyla Danimarka'da bir jübile maçı gibi bir şeydi. Çok güzel bir hatıra tabii. Ben Piontek'e karşı, Piontek bana karşı son defa. Hakem de bunun bilincindeydi zaten. Ona göre 2-1 bitti. Efendim?
0: Yardımcı antrenörsünüz aslında hocam.
1: Evet ama orada. Bu maç akılda olmayan bir maç olduğu için.
0: Hayır, pozisyonu doldurmanız açısından söylüyorum.
1: Şöyle bir şey, Derval benim götürmemi istemiş. Biz Derval'le beraber gittik.
0: Yani bir yardımcı antrenörün kadro açıklaması evet. Şu anda çok gözümüzde canlandıracağımız bir...
1: Bayağı da kendime oraya yakışmış gördüm yani, bilmiyorum ama. Her neyse.
0: 16 açıkladım kesin.
1: 16. Bir de bu güzel bir açıklama yani. 24 açıklama 16'ya in filan yok. 16 oraya devam edin. Şimdi oraya gittik. Son antrenmanımızı yapacağız. Hocam dedim Derval'e, bir beraber oturalım da. Çünkü ben de haddimi aşmak istemiyorum netice itibariyle. 2 saat sonra oynanacak maçtan sonra hocamız geliyor. Ondan sonra dedi ki, hayır Fatih, hepsini sen hazırlayacaksın, takımı da sen yapacaksın. Takımı da sen çıkaracaksın. Akşama da toplantı koymuşsun dedi. Yemekten sonra toplantı var dedim. Hem tanışma hem yarınki maçın neden olduğuna dair, hocamızın gelişi, sizin durumunuzla ilgili. Onu da dinleyeceğim dedi. Yarınki takımı yap. Onu da göreceğim. Sahanın kenarında da sen olacaksın. Ben inmeyeceğim dedi. Allah, bir heyecanlandım ki. Ya çok gençiz yani. Hele o günkü konjonktürde dünyada belki de o yaşta bir milli takım hocası yok. Anlattım ya daha önce, bu hani saçların beyaz olacak, sigara içeceksin.
0: 36 yaşında bir milli takım direktörü olduğunu o dönem hiç tahmin etmiyorum.
1: Sanmıyorum yani. 36 yaşında. Akşam ben bir toplantı yaptım, dinledi. Sonra tebrik etti beni, sarıldı. Ertesi gün sabah kahvaltı bittikten sonra maç toplantısı vardı. Ben de takımı söyledim Derbal'e. Ama şeyde, o da orada duydu. Hocam böyle böyle diye. Öyle istedi çünkü. İyi etmişsin dedi.
0: Çok klas da bir davranış. Tabii.
1: Çok klas bir davranış. Müthiş bir davranış. Bu davranışlar zaten hafızanıza almanız gereken davranışlar.
0: Heybenizi bu şekilde dolduruyorsunuz hocam aslında.
1: Yani evet. Yani repertuarınızın genişlemesine sebep olan futboldaki sadece oyun taktikleri, oyun kazanmaları, kupalar değil. Futbolun saha dışındaki durumlarında da nasıl hareket ettiniz, neler söylediniz, nasıl davrandınız? Bunların çoğu tarihe geçer. O yüzden bu da benim için çok ön açıcı, iç açıcı başka ama ön açıcı bir şey oldu benim adıma. Piyonte'ye mağlup olduk. Onu güzel uğurladık oradan. Güzel bir jübile yaptık. Bu o günkü konuşmam, açıklamam. Burada medeni bir şekilde, burayı da atlamayalım, kendilerine hizmet etmiş bir milli takım hocasını yolcu ettiler. Bütün stat alkışlayarak, teşekkür demektir bu, yolcu ettiler. Yaptığın hizmetlere teşekkür dediler. Nokta.
0: Hocam 100 yılda geçse değişmeyecek bir futbol tartışması sokak röportajlarında karşımıza çıkacak şimdi. Fatih Terim'e soruyorum isimli bir serisi var TRT'nin o dönemlerde. 1994 yılında siz milli takım kadrosunu açıklıyorsunuz ve

0: vatandaşlarımızın tepkilerini izleyeceğiz şimdi.
1: Peki.
2: Fatih Terim'e sormuş olacak. Türkiye'de bu kadar güzel kamp yerleri varken neden Makedonya'da kamp yapma ihtiyacını duydular? Onu bir sormak istiyorum.
3: Fatih Terim'e soruyorum ben. Sayın Fatih Terim'e, tabii milli kaleci sorunu var mı diye de sorarsak bana göre var. Rüştü'yü almış mesela. Rüştü tecrübesizdir benim görüşüm. Ne derece Hayrettin'in yerini doldurur ve ikinci bir kaleci olarak Engin'in yedeği olma hakkına sahip midir yani?
4: Milli takım neden az özel maç yapıyor? İkincisi, milli takım kadrosunda bulunan futbolcuların bir araya çok az gelmesi. Kulüplerde bununla ilgili bir talimat verdi mi? Milli takımla ilgili işte kadronun bir araya gelmesi, çalışmaların daha çok bir yerde yapılması ki mutlaka iyi bir netice verecektir. Bununla ilgili çalışması var mı?
5: Milli takımda yeni oyunculara yer verilecek mi geniş çapta?
6: Safet yıllarca futbol koşturdu. Acaba bu zamana kadar milli takıma çağrılmadı. Şimdi mi milli takıma çağırdı? Acaba daha önce kötü mü oynuyordu? Daha mı kötü oynuyordu? Yoksa şimdi futbol daha mı güzelleşti, olgunlaştı?
1: Birinciden başlayalım.
0: Neden Makedonya?
1: Katılıyorum. Yani Türkiye'de çok güzel yerler var ama eğer otel güzelse saha yok. Saha varsa, o dönemi söylüyorum ama, kalınacak yer öyle değil. Bir de iklim farklılıklarını veya benzerliklerini de önemli bir unsur olarak düşündüğümüz için ve en önemlisi test maçları, hazırlık maçları. Alma sebebimiz bu. Ben Makedonya Ohri'yi seçtim. Ohri Macaristan'a en yakın yer. Yani karayoluyla da geçebiliyoruz maçımıza. Ki ilk maç Macaristan'la başlıyorduk. Ümit milli takımı da yanımıza aldık. Bir otel, böyle yuvarlak düşünün, bir yerde onlar kalıyor, bir yerde biz. Antrenmanlarımızı da ona göre planlamıştık. Dolayısıyla bir Türk şehri sonuç olarak, Makedonya kökeni bizden çok güzel bağırlarına bastılar ve harika bir kamp geçirdik. Makedonya'ya da oynadık hazırlık maçı, hem A hem Ümit. Dolayısıyla planlarımız bu şekilde, o yüzden bunları seçiyoruz.
0: Neden genç oyuncu yetişmiyor gibi bir soru var hocam.
1: Vallahi veya alınmıyor diye.
0: Alınmıyor daha doğrusu.
1: Benim zamanımda Türkiye'nin dört bir yerinden genç oyuncular alındı ve hepsi de oynatıldı. Alınmış olmak için değil, çünkü önce ben gezdim Türkiye'yi zaten. Yani Kilimli'den Ergün'ü başka türlü bulamıyorsunuz yani. Anlatabiliyor muyum? Önce ben gezdim Kop Dağları'nı, Erzurum'u oradan, Diyarbakır'ı oradan, işte Malatya'yı, Adana'yı, İzmir'i, neyse Antalya'yı, İstanbul'u, Lüleburgaz, Ege'yi de, Anadolu'yu da ben gezdim, Ankara'sını. Arkadaşlarım gezdi. Her tarafı taradık ve bir dönem sonra yaş ortalaması en genç takımlardan biri olduk neredeyse. Şimdi burada bir defa kamp mevzu bu. İkincisi genç oyuncular.
0: Üçüncüsü de neden az hazırlık maçı yapılıyor ki?
1: Neden az hazırlık maçı yapılıyor diye?
0: En fazla hazırlık maçı.
1: Vallahi ben 10 sene devamlı milli takımda oynadım. Bu çok büyük bir rekordur ama oynadığım maç sayısı çok az. 3, zaten 4. Şeyle beraber, evet. Resmi hazırlık beraber 5.
0: Uzun süre, 10 küsur yıl 51 oynadım. Maçlı siz rekor, evet, sahibiydiniz.
1: Ben 9'a çıkardım. 7 ile 9 çok idealdir. Yani üstün en üstüdür. Bazı oyuncularımız 100'ü geçti. Bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Hatta eşleriyle beraber Kanada bir turnuvası, ondan sonra arkasından Şili turnuvası. Yani çok yerlerde de yazın da oynadık.
0: Kaleci de
1: diyor ki Rüştü niye alınıyor? Ondan sonra tabii niye aldığımızı şimdi anlıyorlar. Sonra aşağı yukarı 20 yıla yakın. Tabii o dönemde baktığın zaman Rüştü'nün reputasyonu alınmaya müsait bir reputasyon değil.
0: İkincilikten aldınız değil mi?
1: Antalya Spor'daydı ve üçüncü kaleciydi Rüştü. Antalya Spor kaleci antrenörle ben konuştum. Rasim Hoca konuştu, yardımcım. Hatta programları da Rasim'le konuştular. Hocasıyla da ben konuştum.
0: Hocam nasıl oluyor peki o, hani şu anda bugünden fotoğrafı çekmeye çalışıyorum. Ben yani herhangi bir alt lig kulübüne gitseniz orada onu nasıl görüyor o ekip ya da siz, yani üçüncü kalecide o potansiyeli nasıl
1: şimdi
0: görüyorsunuz?
1: Bana kimse bunun yanlışını söylemesin. Hayır, öyle değil diyemez. Şöyle ki biz neredeyse her ligin hocasıyla direkt

0: telefonla temas ediyorduk. Veya yüz yüze. Veya hep toplanarak. Hep ilişkimiz devam ediyordu. Mesela Flamentin hocasıyla konuştum ben Emre Aşık için. Şu eksik, şu fazla. Şöyle çalışırsa iyi olur. Ben inanıyorum ki çok kişi, çok hoca bizim telefondan benim veya Rasim'in kalecilerle ilgili telefonundan sonra ya sanki biz bilmiyoruz demiştir. Ama biz bunu bile bile görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Nitekim hazırlık maçlarında oynatsınlar bari Rasim dedim Rüştü'yü. Hazırlık maçları. Çünkü ben bir şeye karar vermişsem şekil olarak kimseye bir şey göstermek istemem. Kendime yediremem. Ben karar vermiş. Bana sonradan hesap sorabilirsin. Önceden değil. Sonradan dersin ki kardeşim bu nereden geldi? Oldu mu bu yani? Bari antrenman maçı oynatsınlar dedik. Çünkü oynatmıyorlar. Görüşüdür, saygı duyarsın. Yani bir ilişki kurulmasına rağmen isim vermeye gerek yok. Ve böyle çok antrenörlerle biz temastayız. Hep görüşmedeyiz. Çünkü birçok genci listemizi aldık. Ama o günkü kalecinin karşıdan görünüşü bu. Dışarıdan görünüş. Ama sonunda biz haklı çıktık herhalde. Haklı çıkmak için değil yani. Doğru bir teşhis koymuşuz. 1995 Kanada-Şili seyahati orada bize birçok oyuncuyu kazandırdı. Ve Türk futboluna kazandırdı tabii sonuç olarak.
1: Saffet sorusu var.
0: Saffet doğru söylüyor ama bilmediği bir şey var. Demek ki o an, ha benden önce Saffet alındı alınmadı ama o anda formdaydı. Çünkü milli takım oyuncuları bazen formda olduğu dönemlerde de alınır. Yani birkaç tane alınma sebebi vardır. Uluslararası maçlar oynayacağı için. Bir tanesi de budur. Formda oyuncuları da alır bir daha da oynatmazsınız. Bir daha da çağırmazsınız belki.
1: O dönem ona ihtiyaç,
0: o dönem ona ihtiyaç vardır. Aynı mevkide sakatlar vardır. Aynı mevkide en formda odur. Çünkü Türkiye pasaportu taşıyan, Türk'üm diyen her insan Türk milli takımında oynayabilir. Yaşa da bakmaksızın böyle bir hakkınız vardır. Kanunen milli takım hocasının böyle bir hakkı var. Herkesi çağırabilirim. Gelmeyen ceza yer. Böyle de bir şey var yani. O madde de vardır, o kural da vardır. O gün Saffet demek ki çok formdaydı ki Saffet'i sonradan aldık da hep. Arkadaşımızın sorduğu soruya da ancak böyle bir cevap verebiliriz. Ama şu bir gerçek ki kimi alırsan al, istersen adalet terazisini %100 uygulamış ol. İlla biri alınmamalı, biri alınmalıydı. Bu niye alındı?

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
5: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
0: Reklam bitti. Reklam.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
7: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
8: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklam bitti.
9: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
10: Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermiyorum. Hiç önemli değil. İstersen anlama. Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
11: Daha düne kadar biri çıkıp Türk futbolunda yine bir hakem skandalı yaşandı dese olabilir, normaldir derdik. Derdik de lafın gelişi de değil aslında. Gerçekten normal deriz. Çünkü o günlerde gözümüzün önünde sahanın ortasında bir kulüp başkanı hakem yumrukladı. Halil Mutmeler'in yerde kaldığı anları hepimiz izledik. Ligler yeniden başladı, biz yine hakemleri konuştuk. Tekrarını onlarca kez izledik.
0: Reklam.
12: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. Hayat sana maksimum. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın.

0: Bas kazan oyunları Milli Piyango güvencesiyle Nesine'de. Şans perisinde bonus satın alma özelliğiyle oyuna devam et. Jackpot fırsatıyla milyonlarca lira kazanma şansını yakala. Bas kazan onlarca oyunuyla Nesine'de.
1: Reklam bitti.
2: Toplantı sonrasında kararlar artık yavaş yavaş medyaya düşmeye başladı. TFF'den devam kararı alındı. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa eder mi diye çok fazla konuşuluyordu, ancak herhangi bir istifa kararı kendisinden gelmedi. Ama yönetim kurulunda çok önemli isimlerin istifa ettiğine dair haberleri aldık. İstersen bu devam kararıyla bir başlayalım abi. Sonrasında bu istifaları konuşuruz. Neden istifa ettiklerini konuşuruz. Sözü sana vereyim. Bütün izleyenlerimize hoş geldiniz diyelim.
3: Herkese selamlar. Bu arada biraz burnum akıyordu falan, hafifsizlik vardı. O yüzden biraz evde dinleneyim dedim. O yüzden evden yapıyoruz bu yayını.
2: Geçmiş olsun.
3: Teşekkürler. Şimdi bir kere işin rengi belli olmuştu. Şuradan almak lazım. Yani bu olağanüstü, bu toplantı neden yapıldı? Bu toplantı Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul kararı alıp yapıp yapmaması üzerine bir toplantıydı. Ve işte cuma gününe, yani bugüne konduğu daha önce zaten bilinen bir detaydı ve çok defa da hatırlarsanız zaten üzerine konuşmuştuk. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun özellikle bu görevi bırakmama konusundaki dirayetini de biliyoruz. Yani bu mesajları da veriyordu zaten. Nasıl veriyordu? Hemen altını çizerek devam edelim. Birincisi, İbrahim Hacı Osmanoğlu aslında bu göreve devam edeceğinin tüm bu tartışmalara rağmen, tüm bu baskılara rağmen, tüm bu kamuoyuna rağmen bu göreve devam etme arzusunda olduğunu önce nerede hissettirdi? Şurada hissettirdi, hatırla. Devlet Bahçeli'nin Yasin Kol'un tutuklandığı gün kendisine yolladığı çelengi resmi internet sitesinden paylaşması ve orada Devlet Bahçeli'nin yanındayız notu, kendisinin bu anlamlı günde bana verdiğiniz destekten ötürü çok teşekkür ederim demesi bir hamleydi. Devam etme konusundaki arzulardan biriydi. Ancak önce MHK Başkanı'nın tutuklanması, ardından Yasin Kol meselesi çok kritik konulardan bir tanesiydi. Özellikle Yasin Kol'un gücünü Federasyon Başkanı'ndan aldığını biliyoruz. Yasin Kol'un devamında tutuklanmasıyla birlikte federasyon içerisinde özellikle bu konuda ciddi bir rahatsızlık vardı. Yani karşımızda bir kamuoyu var, MHK Başkanı tutuklanmış. En çok güvendiğiniz, en çok destek verdiğiniz hakem tutuklanmış ve bu hakemin özellikle MHK başkanıyla hakemler üzerindeki geniş değerlendirmesi içeride ciddi rahatsızlıklar yaratıyordu. Bunu da zaten ifade ediyorlardı.
2: Evet.
3: Şimdi bu yüzden içeride salı günü, yanılmıyorsam salı günüydü. Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında başkan yoktu. Başkan Berlin'deydi ve bu toplantıda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun istememesine rağmen, altını tekrar çiziyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu istememesine rağmen yönetim kurulu toplantısında biz cuma günü yapacağımız toplantıya olağanüstü genel kurula gitme üzerine bir madde koyarak yolumuza devam edelim noktasında, en azından bir güven oyu alalım noktasında yönetim kurulundan, başkanın olmadığı toplantı yönetim kurulundan bir karar çıktı. Şimdi bu kararın, o günkü kararın kamuoyuna bildirilmesinden sonra tek soru şuydu: İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu istiyor mu? Hı hı. Yani genel kurul konuşulsun, genel kurula gidelim, bir güven oyu tazelemesi yapalım noktasında İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun fikri ne? İbrahim Hoca Osmanoğlu başından beri bu işe karşıydı. Yani kesinlikle bir erken seçim söz konusu değil. Her şeye rağmen görevine devam etme arzusunda olan bir federasyon başkanı vardı. Ve geldiğimiz noktada 3 aşağı 5 yukarı bu çizdiğimiz çerçeve doğrultusunda tüm gelişmelerin yaşandığını söylemek lazım.
2: Aydın abi, çok ufak araya girebilir miyim? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi, onu da aktarayım.
3: Evet, galiba.
2: Evet, Montella ile alakalı, evet. Onun da bilgisini verelim, sonra devam edelim. Mecnun Ot Yakmaz'ın da çünkü bazı açıklamaları var, onları da aktaracağım.
3: Bileceğim.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda olağan seçimle genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A milli takım teknik direktörümüz Sayın Win

0: Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur diye Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasında aktarmış olalım. Montella ile de bu vesileyle yollar ayrılmış oldu.
1: Evet, Ahmet'e de hayırlı olsun. Ahmet benim çok eski arkadaşımdır.
0: Öyle mi?
1: Evet, evet, çok eski arkadaşımdır. Uzun süredir de federasyonda çalışıyordu. Ahmet'e de hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Şimdi Montella'nın gitmesi bekleniyordu.
0: Evet.
1: Genel sekreter atanacaktı. Genel sekreter konusunda yalnız bir sürpriz var. Ben başka bir isim bekliyordum. Dışarıdan bir ismin gelmesini bekliyordum. Muhtemelen orada son dakika istifalar olunca bu kez karar değişti diye düşünüyorum. Oraya geleceğiz. Şimdi devam ediyorum müsaade edersen.
0: Tabii ki, buyur abi.
1: Montella meselesi. Montella'nın zaten işi bitmişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu bir hamle yapacaktı. Montella ile çünkü devam etme şansı da kalmamıştı. Bir yerden kamuoyunu rahatlatması gerekiyordu. Aslında daha önce yeğeni olan, aynı zamanda kuzeni olan Abdullah Ayaz'ın istifasıyla yönetim kurulunu içeride tutma gibi bir arzusu vardı. Yani yönetimdeki çatışmayı, yönetmekir Abdullah Ayaz'a karşı rahatsızlığı, Abdullah Ayaz'ın görevden ayrılmasıyla içeride huzursuz olan yöneticilerin en azından bu huzursuzluğunu gidermeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmek gerekiyordu. Bunu yaptı ama o da kesmedi. Devamında Montella'da yollar ayrıldı. Bu arada Montella ile yollar ayrıldığı için Montella'ya 5 maaş tazminat ödenecek. Aylık maaşı da 190 bin eurodan 950 bin euroluk tazminat maddesi verilerek, para verilerek Montella ile yollar ayrılacak. Şimdi geliyoruz. Mecnut Yakmaz ve beraberindeki bazı isimlerin istifası meselesine geliyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi bu işin özellikle yani bu sabah da bu iş rengini belli etmişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu kesinlikle seçime gitmeyi düşünmüyor. Erken bir seçim yapmayacak. Görev süresinin sonuna kadar kalma konusunda ciddi anlamda bir arzusu var diye haberler ve bilgiler vardı. Burada oylama şöyle olacaktı. Ben seçime gitmiyorum. Seçimle ilgili bir şeyim yok, kararım yok. Kesinlikle ben seçime gitmeyeceğim. Buradaki oylama benle yıl sonuna kadar devam edenler eder, etmeyenlerle de teşekkür ederiz. Yani bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından mesele şuydu, kendisi dahil, istifalar olsa dahi 8 kişilik yönetim kurulu listesini federasyon içerisinde tutmaya devam ederse federasyon görevine devam ediyor. Bu sayı kendisi de 7'ye düşerse federasyon otomatik olarak düşen bir noktaya geliyordu ve işte en geç 45 gün içerisinde seçim yapması gerekiyordu. Şimdi İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu kararlılığını bugün gördük. Yani bu karar benim için sürpriz mi? Muhtemelen kimse için sürpriz değil. Yani federasyon seçime mi gider sorularına ben ağırlıklı olarak İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun seçim kararı almayacağını, ancak 8 üyenin altına düşerse mecburiyet dışında İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun koruyacağı, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yanında kalacak olan yöneticilerle birlikte yoluna devam edeceği düşüncesi bende oluşmaya başlamıştı. 3 aşağı 5 yukarı bu noktaya da geldi. İçerideki konuşmaları bir sonraki yayınlarımızda daha detaylı olarak görürüz.
0: Evet.
1: Şimdi özellikle Mecnut Yakmaz ve diğer yöneticilerin istifası konusuna gelince de şöyle bir hal vardı zaten. Yani Yasin Kol tutuklandıktan sonra özellikle Yasin Kol'la alakalı olarak Yasin Kol'un MHK başkanıyla olan yazışmalarının servis edilmesi, kamuoyuna yansıması, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun en güvendiği hakem olan bu ismin dışarıda kalması, tutuklanması ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Bu en azından bu soruşturmada belli başlı üyelerin istifasındaki ana temel konu oldu ve bugün bu kararı verdiler. Konuşuluyordu zaten, onu da söyleyeyim. Yani Mecnut Yakmaz bu konuda çok rahatsız olduğunu 3 aşağı 5 yukarı ifade ediyordu.
0: Açıklaması da var abi, onu da söyleyeyim istersen. Üstüne konuşalım hazır Mecnut Yakmaz'ı konuşurken. Mecnun Bey diyor ki olağanüstü genel kurul teklifimiz kabul görmedi. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa etmeye karar verdik. Montella'nın durumu konuşuluyordu. Biz istifa ettiğimiz için ayrıldık. Herhalde bir karar çıkacaktır diye Mecnun Bey de bunu söylemiş. Yani biz seçim istedik, kabul edilmeyince de bıraktık.
1: Evet, evet. O karar da çıktı.
0: Evet.
1: Yalnız burada özellikle MHK Başkanı ile ilgili bir açıklama yok. Herhalde o da önümüzdeki günlerde bu açıklama yapılacaktır. Sonuç itibariyle İbrahim Hoca Osmanoğlu ben gitmeyeceğim dedi. Ben direneceğim dedi. bu görevi sonuna kadar götüreceğim dedi ama

0: yönetiminde önemli ayrılıklar olduğu için mevcutlardan bazı isimlerle ilgili çeşitli atamalar yapacak ve görevine devam edecek İbrahim Hacı Osmanoğlu. Özetle kendisi açısından bakarsak bu sürece direnmeye ve bu koltukta oturmaya devam edecek. Yalnız şimdi Burak da lütfen bize destek versin. Bu istifalar sonrası, çünkü bazı yedek daha önce istifalar vardı. Oradan yedeklerden gelen üyeler vardı. Futbol Federasyonu yönetiminde kaç kişi kaldı şu anda? Ona bir bakmak lazım. Yani artık şunu görüyoruz. Yani örneğin İbrahim Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, çünkü soruşturmalar devam ediyor. Ne bileyim, Hoca Osmanoğlu ile ilgili bir hukuki durum olmazsa, kamuoyu baskısı, yani en sert baskının olduğu bir dönemden geçti İbrahim Hoca Osmanoğlu. Belli ki herhangi bir şekilde olağanüstü kongre kararı almaz. Ancak şöyle olur. Yanındaki diğer üyelerden de istifalar gelirse, o zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun görevde kalma şansı kalmayacak, üye sayısı 7'ye düşerse. Ama direnerek yoluna devam ediyor. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Yani ciddi bir güven bunalımı bu saatten sonra ister istemez daha da oluşmuş durumda. Hele de MHK Başkanı'nın istifa tutuklanması, Yasin Kol'un tutuklanması, Adalet Bakanı soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Bilmiyorum başka hakemlere sıçrayacak mı? Yani şuradan bakınca açıkçası İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun şu şartlarda, evet, şimdilik Montella'yı da görevinden aldı. Yeni bir MHK başkanı atayacak. Abdullah Yazı oradan uzaklaştırarak yönetim içerisindeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmış gibi görünse dahi, bugün 5 yöneticinin istifası tam olarak burada hedefine ulaşamadığını bir taraftan gösteriyor. Enteresan bir süreç başlıyor İbrahim Hacı Osmanoğlu açısından.
1: Peki şimdi istifa
0: Yani
1: mecbur olan söyle abi.
0: bakarsın şöyle bir durumda var tabii. Böyle bir durumda şimdi yarın öbür gün biliyorsun federasyon seçimleri olacak. Yani Haziran'da bundan 8 ay sonra federasyon seçimleri var, 8-9 ay sonra. Burada işte Mustafa Eröğüt'ün doğal olarak bir biliyorsun hazırlığı var zaten. Konuşuluyor. Ama bir erken seçim yok. Fakat Mecdet Yakmaz'ın istifasıyla birlikte şöyle bir soru acaba olabilir mi diye de akıllara geliyor. Burada başkanlığı hedeflediği için olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Mecdet Yakmaz'ın burada çok ciddi rahatsızlıkları vardı. Bunu da ifade ettiğini biliyorum. Ya arkadaş, böyle şey olur mu? Yani Yasin Kol'un tutukluluğu kabul edilebilir bir durum değil. MHK Başkanı'nın yaptığı görüşmeler, MHK Başkanı'na bu kadar hakemler konusunda rahat geniş oynaması, VAR hakemini bile kendi başkanıyla birlikte konuşup belirlemesi, bunlar olacak şeyler değil. Biz özellikle bütün bu derbilere bu hakem atanırken bu adama güvenildiği için bu hakem atanıyor. Bütün tepkileri de bunun için biz göğüsledik ama geldiğimiz noktada burada durulabilecek, arkasında durulabilecek bir durum yok görüşündeydi. İstifa etme noktasında belki kendisine devam etmesi yönünde de çeşitli telkinlerde bulunmuşlar da olabilir. Ama bu istifa ile birlikte yarın öbür gün belki de Mecnun Yakmaz olası bir futbol federasyonu seçimlerinde başkan adaylığı noktasına da gidebilir işin açıkçası.
1: Yani Mecnun Yakmaz ayrıyetten aday olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun karşısına çıkabilir diyorsun.
0: Olabilir. Yani o günün tabii
1: Peki.
0: koşullarında bunu değerlendirmek lazım ama
1: Olabilir.
0: burada temel, yani istifaya götüren sürecin, ben özellikle Yasin Kol'un, birçok yöneticinin istifaya götüren süreçte Yasin Kol'un tutuklanması meselesinin çok
1: Peki.
0: etkili olduğunu düşünüyorum Muzaffer.
1: Birazdan şimdi o konuyu da yine açacağım ve konuşuruz istiyorum. Az önceki sorduğun soruya Burak bakmış sağ olsun. Şu anda aktifte 10 üye var. 13 kişi varmış. 5 kişi istifa etmiş. Yerine de 2 kişi atanmış. Yani şu anda 10 üyeyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine devam ediyor.
0: Yedeklerde başka bir üye var mı?
1: Yedekler
0: Toplam 10 üye mi kaldı şu anda
1: toplam
0: yani?
1: 10 üye diyor Burak. Varsa yedekler onu da yazar.
0: Yedeklerde kimse kalmadıysa, 10 üye varsa, bu 10 üyeden başkan dahil 10 üye mi acaba?
1: 13 kişiymiş toplamda, bakarız ona da şimdi birazdan detaylarını veririm abi sana.
0: Yani şöyle, başkan dahil 10 üye ise, yedekte üye kalmadıysa, bu önümüzdeki günlerde 3 üye daha istifa ederse eğer, Futbol Federasyonu mecburen seçime gitmek zorunda kalır. Başkan dahil 11 ise, 4 istifa gelirse yine Futbol Federasyonu seçime gitmek zorunda kalabilir. Ya bunu
1: Yedek
0: da bir
1: varmış bu arada. Yedek varmış hala.
0: kaç kişi?
1: Kaç kişi ona da bakıyor Burak şimdi.
0: Tamam, oradan

0: yedeklere gidebilirler. Yani
1: yedekleyerek gidebilirler, evet.
0: Yani bu söylediğim
1: başkan
0: şey,
1: dahil 10 kişiymiş şu an.
0: Tamam. Yani ben bunu şu açıdan özellikle söylüyorum. Şimdi böyle bir krizde ben istifa etmeyeceğim diye kararlılığını ortaya koyan ve direnen, doğru mu?
1: Evet.
0: Bir İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün yapılan toplantının gündeminin bu olmasını istemiyordu. Bu konuda toplanılması noktasında karar kılan 5 yönetici İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu kararı almamasından ötürü istifa etmiş görünüyor. Bu baskı İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemine ilişkin kamuoyu baskısı, yeri gelecek kulüplerin baskısı ne kadar devam edecek göreceğiz. Ama yedeklerde işte 2-3 kişi daha varsa
1: 3 kişi varmış abi yedekte.
0: Artı 3 kişi, yani 14-15 kişilik bir listeden bahsediyoruz. Bunun
1: 13. Başkan 13. dahil 10 kişi, 3 kişi de yedek, 13 üye var şu anda.
0: Toplam 13 kişim var şu anda. Evet. 13 üye var.
1: Yede 3 üye, 10 asil.
0: Tamam, yani bu 13 kişi var. Bu 13 kişiden 6'sı istifa ettiği zaman seçime gitmek zorunda kalabilir. Ama şuraya geliyoruz. Yani artık orayı tutar bence İbrahim Hoca Osmanoğlu. Orayı tutar ve yıl sonuna kadar da direnerek devam eder. Orada tabii kilit bazı isimler var. Mecnun Otakmaz gibi. Fuat Göktaş onunla birlikte devam ediyor. Yani bu toplantıya girerken İbrahim Hacı Osmanoğlu özetle kendisiyle birlikte yürüyecek yeterli sayıda yöneticiyi ikna etmiş görünüyor. Diğerlerini ikna edemese de hadi herkesin Allah yolunu açık etsin diyerek onlarla yollarını ayırdı, onlar istifalarını verdiler. İbrahim Hacı Osmanoğlu burada ben istemeden gitmem diyordu. Yolla devam ediyor. Görüntü bu.
1: Peki. Şimdi asıl mesele bence bugünden sonra başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü biz milli arayı tamamen MK yangını, MK kriziyle geçirdik. Sonrasında Yasin Kol'un tutuklanması vesaire derken bu konu Hacı Osmanoğlu'na gidecek mi, kendisiyle alakalı bir soruşturma açılacak mı, açılmayacak mı tartışmalarını yaparken senin daha az önce belirttiğin gibi İbrahim Hacı Osmanoğlu devam kararını aldı. Ancak şimdi ligler başlıyor. Bu akşam 8'de Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı bir maç var. Bu saat itibariyle hakem kararları zaten tartışan bir ülkeydik. Bundan sonra daha da tartışacağımız bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Ve Hacı Osmanoğlu'nun geri kalan süreçte daha da büyük bir baskıyla baş etmesi gerekecek. Sence bu baskıyla baş edebilecek mi? Nasıl edecek peki abi?
0: Ediyor işte.
1: Şu an ediyor ama. Daha ligler başlamadı.
0: Şu an eder. Yani bunu yapar. Bunu gösterir zaten. Yani daha ne olsun? MHK başkanı tutuklanmış. En güvenli hakem tutuklanmış. Ve bütün oklar şeye dönmüş durumda. Federasyon başkanına dönmüş durumda. Federasyon başkanı yanındaki isimlerin 5 tanesi istifa ediyor. Diğerleri onun yanında. Biz seninle birlikteyiz, göreve devam edeceğiz diyorlar. Bütün bu baskılara rağmen olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine hakem kararları ciddi anlamda sıkıntılar olsa dahi İbrahim Hacı Osmanoğlu görevine devam eder gibi duruyor. Yani şuna eğer yani büyük hakem fiyaskoları sonrası bu kararı almak zorunda olursa eğer o da onun açısından çok trajik bir nokta olur. O zaman da şöyle bir durum olur. Ya arkadaş, yani şimdi zaten bir kriz vardı. Yani neden bu kadar direttin? Yöneticiler gitti. Kamuoyunu biraz daha federasyonun hakemlerin yolunu açmak için biraz daha önce bu kararları alabilirdin diye. Günün sonunda İbrahim Hacı Osmanoğlu'na yönelik çok sayıda, çok farklı noktalardan eleştiriler gelecektir. Ama belli ki baskıya alışık birisi bu kararları da gösteriyor.
1: Peki şimdi burada tabii bence abi katılır mısın bilmiyorum.
0: Özür dilerim. Şöyle bir durum tabii. Şimdi biz şu anki operasyonun sonuçlarına bakarak şu an bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani yarın bu soruşturma genişlerse eğer, o zaman ne olacağını bilemiyoruz. Tabii. Yani başka isimleri de sıçradı bu mesele. Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu o da kendine yönelik kendince bir strateji üretiyor. Destekler alıyor. Ve bu koltukta kalma konusunda da ciddi bir irade sergiliyor, beğen ya da beğenme.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum, katılır mısın bilmiyorum ama şu anda karar çok daha taze. Burada ben kulüplerin de tavrının çok belirleyici olacağını düşünüyorum. İlerleyen süreçte bu Hacı Osmanoğlu'nun bu baskılardan bahsettik, baş eder demiştin ya, kulüplerin tavrı da belirleyici olacaktır. Mesela Galatasaray en başından beri

0: TFF'ye karşıt bir görüşle bulunuyor. İşte Fenerbahçe daha sessiz. Beşiktaş belki daha ortada diyebiliriz. Burada kulüplerden nasıl bir hal tavır bekliyorsun? Onu da bir konuşalım isterim.
1: Ya bu tamamen yine hakemler özelinde biliyorsun bunlar tartışılacak. Hakem kararları üzerinde bu mesele ciddi anlamda bir tartışma konusu olacaktır. Onun dışında ben açıkçası hakem kararları herhangi bir kulübü rahatsız edecek noktada olmazsa, özellikle büyüklerden bahsediyorum, çok fazla bu tarafı federasyonu zorlayacaklarını açıkçası düşünmüyorum. Tamamen bu zaten sonra hakem kararları özelinde federasyonun varlığı, federasyon başkanının varlığının tartışması yaşanacaktır. Ama şu andan manzaraya bakarak söylemem gerekirse Muzaffer, özellikle İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Yasin Kul'un tutuklandığı günde orada kendince stratejik bir hamle yaptı. Devlet Bahçeli'nin ben senin yanındayım diye yolladığı çiçek ve o notun kamuoyuyla paylaşılması özellikle futbol kulüpleri tarafında da bir sessizliği de beraberinde getirdi. Çünkü herkes ya şimdi bence evet. Şimdi Devlet Bahçeli de böyle bir şey vermişken, destek vermişken günün sonunda hükümetin ortaklarından bir tanesi Devlet Bahçeli iken, yani Türkiye'de 3 tane önemli devlet adamı, karar verici adam varsa bunlardan bir tanesi Devlet Bahçeli ise, bizim burada pozisyonumuz ne olmalı? Biraz duralım, bekleyelim, bir sakin noktasına doğru herkesi ittiğini düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli hamlesi bence İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kulüplerden, resmi ağızlardan şimdilik gelecek tepkilerin önüne geçmesini de beraberinde getirdiğini düşünüyorum.
0: Peki.
1: Zaten bence bunu destekleyen bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Hı hı. Şöyle ki MHK Başkanı tutuklandıktan hemen sonra biliyorsun çeşitli eleştiriler vardı. Sonra Yasin Kol'dan sonra da o sert çıkışları göremedik. Bunu ben temel olarak biraz da buna bağlıyorum. Diğer yandan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, tekrar ediyorum yani tabii çok sıcak konu. Biraz da perde arkasında ne oldu, ne konuşuldu, toplantıda kim ne dedi, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu direncinin arkasında neler vardı sorusuna yanıt arayacağız. Belki de İbrahim Hacı Osmanoğlu gelirken orada aynı zamanda şunu söyledi. Kardeşim ben birincilik kulüpleriyle konuştum, ikiyle konuştum, üçle konuştum, Süper Lig kulüp başkanlarıyla konuştum. Örneğin hani kendi sözü vardı ya, İşte delegasyonun %51'i beni istemezse gider diye.
0: Evet.
1: İstemeyen burada %30'luk bir grup var. Yani delegasyondan bahsediyorum Muzaffer. Kamuoyundan bahsetmiyorum. Beni istemeyen burada şu kadarlı bir grup var. O yüzden ben yoluma devam ediyorum. Yani birincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Devam et diyor. İşte ikincilik kulüplerinin %80'i yanımda. Süper Lig kulüplerinin %70'i, %60'ı yanımda. Ben bu durumda tamam, burada bir operasyon yapılmış olabilir. Bu operasyon zaten bakıldığında kurumsal olarak beni tutuklamalara gerekçe olan konulara bakarsak eğer, onu söylüyorum, hukuki olarak bu isteyen istediği yorumu yapabilir de, hukuki olarak baktığımız zaman kurumsal olarak tabii ki bağlayıcı taraflar var ama Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması bir bireysel eylem. Tutuklanmasına gerekçe olan konu.
0: Evet.
1: Yani telefondan çıkan ses kaydı. Öyle biliyoruz. Çünkü açıklama öyle ya. Kişisel verilerin kanunsuz şekilde ele geçirilmesi. Şeye geliyoruz. Hakime geliyoruz. Bahis ve bahis şikesi. Bahis oynaması, yasa dışı bahis iddiaları.
0: Ve teşvik birimi.
1: Para trafiği vesaire. Yani buralarda şöyle bir sonuç çıkmadı. Bu tutuklamalar esas konular. Bu arada yayınımızı izleyenlerimiz beğenirse çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Bu beğenilerin önemli olduğunu belirtelim. Buralarda şöyle bir sorun çıkmadı. Bu soruşturmada şu ana kadar. Meğer İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kararını doğrudan Yasin Kul'a iletmesi ya da MHK Başkanı'nın etmesi sonucunda maçların sonucuna doğrudan etki eden çeşitli hakemlerin ortak, bu üç ismin ortak hareket etmesiyle şöyle şöyle organizasyonlar kurulması, çeşitli hakemlerin diskalifiye edilmesi, onun yerine yönlendirdikleri adamların bu koltuklara oturtulması, maçları manipüle etmeleri gibi bir yargılama sonucunu biz görmüyoruz. Zaten böyle bir şey yok. Gerekçede gözaltılarla ilgili gerekçeler bunlar değildi. Hani böyle arada bir organik bağ, örgütlü bir eylemden eğer bahsediyor olsaydık, soruşturma buraya doğru evrilmiş olsaydı ve bu isimler gerek MHK Başkanı, gerek Yasin Kol bu noktada

0: ötürü eğer tutuklanmış olsaydı zaten doğal olarak soruşturma İbrahim Hoca Osman'a sıçrayacaktır.
1: Tabii.
0: Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Tutuklamalara gerekçe olan konulardan yola çıkarak da meseleyi anlatıyorum. İbrahim Hoca Osmanoğlu benim gördüğüm kadarıyla bugünkü toplantıda diyor ki kardeşim böyle bir operasyon var. Bu operasyonda tutuklamalar zaten bireysel eylemlerden kaynaklanan tutuklamalar. Her ne kadar ben bu isimlere destek vermiş olsam dahi ben bunların bu yaptığını ben de eleştiriyorum. Ben bunların önüne nasıl geçeyim kardeşim deyip burada davanın kendisine yönelik ya da bu Türk futboluna yönelik bir mesele olmadığını, kişisel bazı eylemlerden ötürü bunların olduğunu ne kadar inandırır onu bilemem. Diğer yandan kulüplerin onun devam etmesi noktasında elinde mutlaka bir listeyle gitmiştir. Böyle bir durum var. Siyaseten de aldığım bir destek var. Bu koşullarda zaten ben Haziran'da seçime gideceğim. Ben burada yayın ihalesini yapacağım. Zaten benim karşımda rakipler var diyerek o güçlü bir konuşma ve güçlü işte kendisi açısından bakış açılarıyla İbrahim Hoca Osmanoğlu bugün bu kararı alırken yöneticilerine giden de gitsin kardeşim ben yaptığım işten memnunum doğruları yapıyorum diyerek hareket ettiğini düşünüyorum. Diğer yandan özellikle Salı günü yapılacak olan bu toplantının bugün yapılması daki en önemli unsur bence şuydu. Yani Berlin'deki UEFA toplantısı ne gider gelirsin. Burada bence bugüne koşullar açısından çok fazla bir sorun yoktu. Ama Cuma günü ne kadar Salı yerine bu toplantının bugün yapılmasında da şöyle bir durum var. İbrahim Hoca Osmanoğlu ülkede değildi, dışarıdaydı. Dışarıda olması bu toplantıyı yapılabilir, fiilen, fiziken yapılabilir hale getirmemişti. Online vesaire de olabilir tabi ama sonuçta ciddi bir mesele. Herkes yüz yüze olmak ister. Gelince yapacağım der. Orada da o süre içerisinde zaman kazandığını ve görevine devam edebilme adına koşulları oluşturmak için bir hal bir çalışma yürüttüğünün bir göstergesi. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu ben UEFA toplantısındayım burada işlerimiz var derken buradaki sorunları çözmek ve kendisiyle birlikte hareket edecek insanların bir şekilde tutabilmek adına yurt dışında Cuma günü yapılacak olan toplantıya çalıştığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Şimdi şunu da bir sormak isterim sana. İstifa eden isimler tabii ki federasyonda ağırlığı olan isimlerdi abi. Yani Mecnun Otyakmaz, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin özellikle. Bunlar federasyonda ağırlığı olan isimlerdi. Mevcut isimlerde de kritik diyebileceğimiz isimler herhalde Fuat Göktaş, Hasan Sürözü ve
0: Bilmiyorum.
1: yani bu isimler diyebiliriz. Yani sonuçta federasyonun elinin de birazcık zayıfladığı bir gerçek. Çünkü çok
0: Ya
1: önemli isimler
0: tabii ki.
1: istifa etti.
0: Ya tabii ki şöyle diyecekler. Kardeşim, yani senin zaten yönetimindeki yedekler ve asil üyeler dahil olmak üzere. Örneğin bugüne kadar zaten 10-15 kişiden fazla insan istifa etmiş. Hala neden buraya direniyorsun diye kulüplerin yeri geldiği zaman çıkışı
1: Tabii.
0: olacak. Sonuç itibariyle hani bu kişilerin ağırlığı meselesinin dışında bu federasyonun yarısı gitmiş. Ve ben ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Buna rağmen ben buradayım diyor. Demek ki içeride kendisine karşı zaten kararlarına karşı çok büyük bir memnuniyetsizlik vardı. Zaten bu federasyonu İbrahim Hoca Osmanoğlu ben toplamda bu yedekler dahil önemli yedekler dahil bütün bu yöneticilerle zaten ben herkesin sağlıklı görev alanı ve güçlü işlerini yürütmeleriyle ben burada varım ve yoluma devam ediyorum gibi bir düşünce içerisinde olsaydı zaten bugün bu işe dayanamazdı diye düşünüyorum. Belli ki İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından kimin istifa ettiğinin bir önemi yok. Ben zaten burayı yönetirim noktasında böyle hareket ediyor.
1: Evet. Şimdi TFF ile alakalı özet yapalım. Sonrasında şu bir hoca konusunda konuşmak istiyorum. Bir de bu Kerem Demirbay meselesi de var. Birazcık ondan da bahsederiz. Özetle Türkiye Futbol Federasyonu devam kararı aldı. Önemli bazı isimler istifa ettiler ve Montella ile yollar ayrıldı. Montella ile yolların ayrılması sonrası şu anda adı en çok geçen isim Arda Turan ismi. Yani Arda Turan'la milli takımın anlaştığına yönelik çok fazla haberler de çıkıyor. Bununla alakalı sende bir istihbarat var mı bilmiyorum ama biraz bu konuyu tartışalım. Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Arda Turan olursa nasıl olur? Bir bunda konuşalım abi. Neler söylersin bu konuyu?
0: Yani Arda Turan'ın ben bu işi kabul edeceğini düşünmüyorum. En azından şöyle kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Turan akıllı bir adamdır. Bu pozisyonda kalkıp da zaten şu an Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Ve dolayısıyla bugünün koşullarında kalkıp da ben Galatasaray'ın doğrudan karşı olduğu İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla yan yana gelerek onu bir anlamda güçlendireceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden Arda Turan hamlesini yapmak ister mi? İster. Kabul görecek bir teknik adam olur mu? Tabii ki olur.
1: Bence de olur, evet.
0: Ama Arda Turan'ın ben bu işe evet diyeceğini düşünmüyorum. Diğer yandan diğer isimler, Aykut Kocaman ismi geçiyor.
1: Çalışır mı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile Aykut Kocaman?
0: Ben çalışacaklarını düşünmüyorum. Özellikle 3 Temmuz kumpasından ötürü. Tarafların aralığında çok keskin çünkü. Görüş ayrılıkları var. Bu da değişmedi, onu da biliyoruz. Diğer yandan başka isimler kimler var? Hatta bizim arkadaşlar da bir anket
1: Hikmet
0: yaptılar.
1: Hikmet Karaman, Şenol Güneş.
0: Hikmet Hoca nereden çıktı bilmiyorum.
1: Belki adı geçiyordur abi, sanmam. Belli mi olur?
0: Yani sanmam. Bu zaten iyice yani burada şimdi Hikmet Hoca kötü hoca olduğu için falan söylemiyorum ama uzun süredir yok. Ama burada zaten İbrahim Hoca Osmanoğlu milli takımın başına kendisini de güçlü kılacak, vay be ne hoca getirdi diyecek bir ismi getirmek ister. Ben neden buraya Fatih Terim konmadı bilmiyorum. Fatih Terim kendi ağırlığıyla karar verebilme yeteneğiyle güçlü bir isimden bahsediyoruz. Yani ben bu ankete şeyi koyardım açıkçası. Fatih Terim'i koyardım. O biraz da o süreçleri yönetebilme becerisi çok güçlü bir isim. Çalışır anlamında söylemiyorum. Hı hı. Ama şey açısından bakarsak, İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından bakarsak bu meselede getireceği teknik direktörün kendisini güçlü kılmasını, ki doğaldır, anlayış budur, güçlü kılmasını isteyecektir. Ayrıca şu mevcut tabloya bakarsak da siyasi olarak destek alabilecek bir ismi tercih edebileceğini düşünüyorum yani. Yani Şenol Güneş'e giderse şaşırır mıyım? Açıkçası şaşırmam.
1: Mesela bizim yaptığımız ankette en yüksek oyu Aykut Hoca almış. Ben mesela Arda Turan daha fazla oy alır diye düşünüyordum ama %63 Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesini istiyor izleyenlerimiz.
0: Belki de yabancı. Bu arada bir hoca arayışı da vardı İbrahim Hoca Osmanoğlu. Hı hı. Birkaç gündür bir hoca arayışı da vardı.
1: Ha, belki yabancı bir isme de gidebilirler meselesi ama ben herhalde abi bunca yaşanandan sonra bir yerli milli takım için yerli bir teknik direktöre giderler diye düşünüyorum.
0: Onu bilemiyorum vallahi kime giderler ama.
1: Bu arada şey tabii bu Fatih Terim detayıyla alakalı dedin ya ankette Fatih Terim ismi daha iyi olabilirdi diye. Burak şimdi şeyden koymadım diyor. Hacı Osmanoğlu'yla son dönemde bir kavgaları vardı ya o yüzden çok gelme şansını görmediğim için diyor.
0: İbrahim şöyle benim görüşüm şudur. Şu bütün bu olaylar olmasaydı. Yani merak başkanı tutulanmasaydı. Yasikol'la ilgili ya bu yargısal süreçler olmasaydı. Sadece konu milli takımda Montella'nın yollanması meselesi olsaydı olur. Yani dün çatıştığın insanlarla, belli konularda çatıştığın insanlarla bir araya gelebilirsin. Bu çatışmanın keskinliğiyle ve içeriğiyle alakalı bir şey. Yani Fatih Hoca o gün ne demiş? Ya şu turnuva bitsin. Turnuva bitince hesaplaşırız. Hesaplaşan öyle hesaplaşmasını yapsın demişti. İbrahim Hoca Osmanoğlu bunu aldı. Biraz da aslında kendine bir kamuoyu yaratmak, belki milli takım üzerindeki baskıyı da almak, tartışmayı başka tarafa çekmek için bunu çok büyüttüğünü de söyleyebiliriz. Böyle de bir düşünce içerisinde olabiliriz. Ama bugünün koşullarında İbrahim Hoca Osmanoğlu bu operasyondan sonra her ne kadar bu görevde kalabilecek yönetici sayısını tutmuş olsa da ciddi anlamda kamuoyunda zayıflamış bir adam pozisyonunda. O yüzden bugün İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla çalışma meselesi dikkat çekilecek bir noktadır. İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla kim çalışır, çalışma motivasyonu Hacı Osmanoğlu'na güveniyorsa ve inanıyorsa tabii ki devam eder ama burada artık kılıçlar böyle çok keskin bir şekilde çekildiği için örneğin az önce Arda Turan için yaptığım değerlendirmeyi Fatih Hoca için de yapabilirim. O taraflara ki bu insanlar da o tepkilere önem gösteren insanlar ya böyle bir durumda biz kalkıp böyle bir federasyonun altında neden çalışıyoruz gibi tepki koyabilirler. Zor bir karar olacak. Ama bence İbrahim Hoca Osmanoğlu Türkiye'deki yerli hocaları düşündüğümüz zaman siyaseten de güçlü olabilecek

0: bir ismi buraya koymak ister diye düşünüyorum. Motivasyonum bu olur. Eğer bu ismi gidemezse, bulamazsa Türkiye'den değil de bir başka isimle, bir yabancı hocayla çalışma ihtimali mümkün olur.
1: Peki, milli takım için hayırlısı olsun diyelim.
0: Evet.
1: Bu şeyi de bir konuşalım. Sonra yavaş yavaş toparlarız. Kerem Demirbay meselesi, Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı röportajda çok ses getiren bir açıklaması oldu Kerem Demirbay'ın. Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlar her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Nasıl diye soruyor Yağız Sabuncuoğlu da. Onu söyleyemem, herkes yutuyor inan bana dedi. Sonrasında bu tabii çok fazla konuşulan bir konu oldu sosyal medya üzerinde ve yayınlarda. Sonrasında Kerem Demirbay yanlış anlaşıldığıyla alakalı bir yazı paylaştı Instagram hesabından. Sen nasıl yorumluyorsun bu meseleyi ve Kerem Demirbay'ın söylediklerini?
0: Valla boş boğazlık. Özellikle bu gurbetçi futbolcuların şöyle bir problemi var. Konuşmayı çok seven olursa eğer çok büyük hatalar yaptığını biliyoruz. Çünkü sonuçta dile hakimiyet önemli bir şeydir. Ağzından çıkanın kulağını duyması daha önemli bir şeydir. Bu adamların o dile hakimiyeti olmadığı için bazen bazı lafları söylerken bunun nereye gideceğine dair tespitleri olmuyor. Benim o röportajdan anladığım şuydu. Şimdi Fenerbahçeliler diyorlar ki hele de bu dönemde bu röportaj çıkınca, ister istemez de bu
1: Tabii.
0: dönemde çıkınca tartışma daha da yukarıya çıktı. Ben orada bu arada işte gördüğüm kadar böyle yazılı da tepki gösterenler var. Hiç valla bu da yeni moda oldu. Birisi gidiyor birisinden demeç çalıyor. Vay sen bundan nereden aldın? Geçelim o işleri. Konuşmasaydı abi. Gitmiş adam bu röportajı yapmış.
1: Aynen öyle.
0: Kendisi açısından başarılı bir iş yapmış. Ben orada kendi takım arkadaşlarına kendi eski kulübüne öfkesi olan bir adam görüyorum. Yani bunu tıpkı neye benzetiyorum? Şuraya benzetiyorum. Bu sene takım vardı. O 2018 seçimlerinden önce Aziz Yıldırım'ın en büyük muhalifiydi. Nefret ediyordu. Ağır ağır yayınlar yapıyordu. Hatta o Ali Koç'un seçildiği günlerdeki ben yayınlarını falan da hatırlıyorum. Aziz Yıldırım'ı yıpratma adına ağzına gelen her şeyi söylüyordu. Ve işte Samsun'da şampiyon olduk geldi oldu ya siz susun sevinmeyin falan. Bu takımın nasıl şampiyon olduğunu siz bilmiyorsunuz gibi bir laf etmişti biliyorsun ve o yıllardır da konuşuluyordu. Şimdi o gün o lafı alıp vay Fenerbahçe bunları
1: Zaman
0: yapmış diye
1: çıkışı vereceğim.
0: saldıranlar şimdi
1: Evet.
0: millet alıp bunların lafını bak Kerem Demirbay ne demiş deyince
2: Radyo Gol.
0: Hani niye siz böyle söylüyorsunuz?
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep ileride.
8: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
10: Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum. Hiç önemli değil. İstersen anlama. Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
11: Daha düne kadar biri çıkıp Türk futbolunda yine bir hakem skandalı yaşandı dese olabilir, normaldir derdik. Derdik de lafın gelişi de değil aslında. Gerçekten normal deriz. Çünkü o günlerde gözümüzün önünde sahanın ortasında bir kulüp başkanı hakem yumrukladı. Halil Umut Meler'in yerde kaldığı anları hepimiz izledik. Ligler yeniden başladı, biz yine hakemleri konuştuk. Tekrarını onlarca kez izleyip buna nasıl penaltı çalındı dediğimiz düdükler, havada uçuşan kırmızı kartlar ya da verilmeyen kartlar, VAR'ın nerede devreye girip nerede sustuğunu anlamadığımız pozisyonlar. Hakem hataları eskiden de vardı, dünyanın her liginde de oluyor. Ama son yıllarda hocasından futbolcusuna

0: başkanından taraftarına herkesin yalnızca oyunu konuştuğu kaç maç sonra hatırlıyorsunuz. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki kulüp başkanlarıyla kameralar önünde polemiğe giren TFF başkanlarını, kapalı kapılar ardındaki toplantılardan sızdırılan kayıtları günlerce konuştuk. Biz yıllardır bu kurula kısaca MHK diyoruz. Ama hakemlerin kariyerine karar verilen o masa aynı zamanda onların mahkemesi. Kimin yükseleceğinde, kimin geri plana düşeceğinde bu kurul söz sahibi. Peki o kararların nasıl alındığını kimler denetliyor? MHK bu noktaya nasıl geldi? Cevap serimizin yeni bölümü kısa paslarda başlıyor. 29 Eylül sabahı İstanbul, Ankara, Manisa ve Elazığ'da operasyon düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Hakemler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada açıklanan suç başlıkları resmi belgede sahtecilik ve eziyet. Araştırılan iddialar arasında sınav sorularının sızdırılması, sınav belgelerine müdahale edilmesi, hakemlere baskı uygulanması ve klasman süreçlerinde usulsüzlük var. Hakemler Derneği'nin Üsküdar'daki binasında sınav evrakları ve dernek kayıtlarını içeren 125 klasöre el konuldu. Peki bir sınav kağıdının sizin takımınızın hafta sonu oynayacağı maçla ne ilgisi var? Aslında çok ilgisi var. Çünkü hakemlerin yükselmesinde bu sınavların da payı var. Sahadaki hakemlerin tarafsızlığını konuşurken o hakemin kariyerine karar verenlerin nasıl çalıştığını da sormak zorundayız. Dosyanın önemli isimlerinden biri eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna. Aynı zamanda polis memuru. Şikayetçi hakemlerin avukatı Halil İbrahim Atabay'ın aktardığı iddia şu. Dönemin MHK üyesi Yunus Yıldırım, Tuna'dan polislik yetkilerini kullanarak bir kişinin otel kayıtlarına ulaşmasını istiyor. Tuna bu talebi reddediyor. Atabay bunun ardından Tuna'ya maç verilmediğini ve sınavda başarısız olduğu gerekçesiyle hakemlik kariyerinin bitirilmek istendiğini anlatıyor. Tuna'nın sınav kağıdını istemesiyle dosyanın en dikkat çekici ayrıntısı ortaya çıkıyor. Kendisine gönderilen belgedeki yazıların ona ait olmadığını söyleyen Tuna suç duyurusunda bulunuyor. Haziran 2026 tarihli bilirkişi raporunda sınav belgesindeki yazılarla Tuna'dan alınan örneklerin uyuşmadığı belirtiliyor. Tuna operasyonun ardından yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözle anlatıyor. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Şimdi soruyu açık soralım. Ali Tuna adına düzenlenen o belgeyi kim doldurdu? Bir hakemin mesleğini etkileyecek sınav evrakı hangi ellerden geçti? Dosyada yalnızca sınav kağıdı da yok. Ferdi Karadoruk'un atfedilen WhatsApp yazışmalarında şu ifadeler yer alıyor. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin. Başka mesajlarda sınav soruları isteniyor. Karadoruk, Emre Kosif'ten istediğini söylüyor. Mehmet Çaylak hakkında aktarılan mesaj ise daha da açık. Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin. Hakemlerden sahada baskıya boyun eğmemelerini bekliyoruz. Peki, kendi kariyerleri üzerindeki baskıya karşı onları kim koruyacak? Üstelik bu iddialar ilk kez konuşulmuyor. Soruşturmanın başlangıcı olarak açıklanan müşteki ifadesinin tarihi 15 Eylül 2025. 3 gün sonra dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riva'daki görüşmenin ardından sınav sorularının sızdırıldığını, bazı hakemlerin kayrıldığını, bazılarına baskı yapıldığını söylüyor. Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Ferdi Karadoruk'un isimlerini açıkça anıyor. Bu 3 isim 29 Eylül'de gözaltına alınanlar arasında. Aylar sonra bu kez Burak Yılmaz konuşuyor. 13 Nisan 2026'da Gaziantep'in Rizespor'a yenildiği maçın ardından istifasını açıklarken Ferhat Gündoğdu için soruyor. Dokunulmaz mı kardeşim bu?
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Her maçta beni doğradılar kardeşim. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Bu hakemler kötü. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı kötü. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor? Nedir ya dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü kardeşim. Çok kötü ya. Galatasaray'da şikayetçi, Karagümrük'te şikayetçi. Niye abi? Nasıl düzelecek abi? Ahbap çavuş ilişkisiyle. Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor. Düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü.
0: Yılmaz'ın anlattığına göre TFF yöneticisi Fuat Göktaş kendisini arayıp bahis oynayan bir Burak Yılmaz'dan söz ediyor. Tepki gösterince yeniden arayıp Iğdır'daki başka bir Burak Yılmaz'dan söz ettiğini söylüyor. Yılmaz bu konuşmayı kendisine yönelik bir yoklama olarak yorumluyor. Federasyon yöneticileriyle yaşadığı gerilimin ardından takımının hakem kararlarıyla hedef alındığını da ileri sürüyor. İstifa açıklamasında kulübündeki sorunları da anlatıyor. Ama MHK yönelttiği o suçlamalar o gün maçın da istifanın da önüne geçiyor. Kulüp başkanlarının da tepkileri ortada. Serdal Adalı, TFF'nin MHK başkanını görevden alamadığını düşündüğünü söylüyor. Dursun Özbek, kurulun görevini yapamadığını ifade ediyor. Ertuğrul Doğan, galibiyetin ardından bile istifa çağrısı yapıyor. Farklı kulüpler, farklı maçlar, aynı kurula yönelen eleştiriler. Futbolu yönetenlerin cevap vermesi gereken bir güven sorunu var. her eleştiriyi maç kaybedenlerin öfkesi diye geçiştirmek bu sorunu çözmüyor. Sorulan soruların cevabı gerekiyor. Şimdi yeni başkanlık için Mustafa Kamil Abitoğlu'nun adı konuşuluyor. Son haberlerde Anthony Taylor'ın geçici olarak görevlendirilmesi de gündemde. Peki başkanın adını değiştirmek güveni geri getirmeye yetecek mi? Sınavları kim denetleyecek? Hakemin neden yükseldiği, neden düşürüldüğü açıkça anlatılacak mı? Baskıya uğrayan bir hakem kariyerini kaybetmekten korkmaktan şikayet edebilecek mi? Bir hakemin yükselmesi de geri plana düşmesi de açıklanabilir ölçütlere dayanmalı. Soruları kimin hazırladığı, cevapları kimin değerlendirdiği, itirazın nasıl incelendiği belli olmalı. Bunlar futbolun en temel yönetim sorumlulukları. TFF savcılıkla işbirliği yaptığını ve istenen belgeleri ilettiğini açıkladı. Şimdi futbol kamuoyu hakemlerin sınav ve görevlendirme süreçlerinde hangi denetimlerin işleyeceğini de duymak istiyor. Çünkü her hafta sahadaki hakemden adalet bekliyoruz. O adaletin hakemin kariyerine karar verilen masada da işlenmesini istemek zorundayız. Türk futbolunda herkes hakemden hesap soruyor. Hakemleri yönetenlerin de hesap vermesi gerekiyor. Sizce Türk futbolunda güveni yeniden kazanmak için ne değişmesi gerekiyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Futbolcuların efsane sözleri.
4: Manuel Fernandes. Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba. Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu. Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay. Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın. Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler. Tolga Zengin. Trabzonspor forması giyerken söylediği efsane olan o söz. Taksi, Olcan adının gol attığı yerden 20 lira yazardı. David Beckham. Futbolu bırakmayı hiç düşündün mü? Evet, bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüştüm. Wesley Sneijder. Hollanda milli takımı içinde karar aldık ve Robben'e bildirdik. Sahaya çıktığımızda o kendi topunu getirecek. Pep Guardiola. En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı. Ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. Lionel Messi. Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara Ronaldinho'nun hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.
3: Futbolcuların efsane sözleri.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yeniden Ortaya Karışık programında birlikteyiz. Şu anda devam eden mücadeleler var. Sabah saatlerinde oynanan Konyaspor Başakşehir mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ve şu anda Süper Lig'de 13. dakikasında olduğumuz Gaziantep Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde 0-0'lık eşitlik sürüyor. Bir diğer tarafta Fransa Ligi'nde Nice 0, Strasbourg 0 ortada. Karşılaşma devam ediyor. 13. dakikasında olduğumuz bir başka karşılaşmadaysa Serie A heyecanında Lazio ve Monza karşı karşıya geliyor. 1-0'lık üstünlüğü var Lazio'nun. Harika bir gol geldi gerçekten orada da ve Lazio'nun 1-0'lık üstünlüğü var. Premier Lig'de Crystal Palace Nottingham Forest mücadelesinde 1-0. Selhurst Park'ta önde olan taraf Nottingham Forest. Birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesinde de yaklaşık

0: 1,5 saat kaldı karşılaşmanın başlamasına. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, sizler de 0212-273-1010'dan WhatsApp hattımız üzerinden bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız üzerinden numaramızı tekrar hatırlatayım. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Yaşar Kurt birazdan bizimle birlikte olacak. Şu anda Gaziantep Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde 0-0'lık eşitlik sürüyor. Etkili geldi Çorum Futbol Kulübü de Gaziantep Kalesi'ne ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Karşılaşmada 15. dakikadayız. Ve hemen bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak isim. Hoş geldin Yaşar.
1: Hoş bulduk. Yüksel, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Cuma günüyle başlayacağız ama öncesinde Vincenzo Montella'dan milli takıma bir veda paylaşımı da geldi. Tabii yollar ayrıldı Vincenzo Montella ile. Nasıl değerlendiriyorsun bu ayrılığı?
1: Yani geç kalındı. Yani şöyle geç kalındı. Yani bunu defalarca konuştuk zaten ama yani Dünya Kupası sonrası bence zaten ayrılmalıydı. Bu Uluslar Ligi'de başlamamalıydı. Bunu defalarca söyledik. Yani Montella bu arada başarısız bir şekilde ayrıldı demek de çok haklı bir açıklama olmaz, bir söylem olmaz. Çünkü en azından ne olursa olsun belli bir seviye olarak üste çıkardı bu takımı. Ama Montella ile artık ayrılması gerektiğini düşünmemin nedeni kendini belli bir noktada geliştirmedi. Geliştirmesi gereken konularda geliştirmedi ve çok iyi yaptığı bazı konularda da geriye gitti. Yani bu özellikle ilk Avrupa Şampiyonası döneminde oyuna müdahale olarak çok geç kaldığını söylemiştik. Oru hiç ileriye gidemedi, aksine geri gitti. Yani ona keza takım içi oyunda yani savunma yerleşimi çok iyi yaptığı maçlar var ki bunlar da genelde bizim imza maçlarımızdı. Son dönemlerde bunun çok yere gittiğini gördük. Seviye olarak düşük takımlarda karşıladığımızda, topa sahip olduğumuzda bir şekilde gol attığımız, skoru bulduğumuz zamanlar vardı. Ama Dünya Kupası'nda bunun geriye gittiğini gördük. Ve artık o havada, o olumlu havada eksilince ayrılık zaten gerekiyordu bence. Ama dediğim gibi daha erken olmalıydı ki bu dört maçı gelecek olan antrenör daha bir deney maçlar olarak kullanmalıydı. Ama dediğim gibi ne olursa olsun kendisini daha önce söylediği gibi her ne kadar kontenjan artarsa, ne kadar artarsa artsın Avrupa Şampiyonası götürdü diyebilirler. Büyük tayfaletlerinden biri. Dünya Kupası'na götürdü. Uluslar elit lige çıktık. Ki yani hep bunu şey deniyor. Zaten best takımlarla oynadık deniyor ama best takımlarla da zamanında oynayıp hem büyük turnuvalara gidemediğimiz hem de Uluslar Ligi'nde büyük seviyeye çıkamadığımız zamanlar oldu. Onun için yani bence Montella daha erken gönderip daha az saygısını kaybettiği bir noktada bence daha faydalı olacaktı. Ama genel olarak ortalamaya baktığı zaman maç başına yani 1.72-1.73 civarında bir puan ortalaması var ki yani bu son 4 maçın öncesine gitseydi muhtemelen 80'lere bulacaktı. Hiç fena değil milli takımlar bazında. Her ne kadar benim gitme geç de olsa saygılı bir şekilde yollarımızı ayırmamız bence en iyisi olacaktı.
0: Bir diğer taraftan tabii lig heyecanı da başladı ve haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3-1 kazandı. 10 kişi kaldı. Galatasaray Lucas Torreira kırmızı kartı görmüştü. Sonrasında 1-1 devam eden mücadele 89 ve 90 artıda gelen gollerle Galatasaray 3-1 kazandı. Barcelona maçı öncesinde ligde hata yapmadı. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı?
1: Yani bu maç üzerine bakıldığı zaman yani zor geçmesi bekleniyordu. Çünkü Osimhen oynamayacak gibi diyordu ki Osimhen oynamadığı noktalarda da toplu oyunda ve özellikle bence daha da yani topsuz oyunda büyük problem yaşadığını Galatasaray'ı görmüştük. Ki buradaki oyun kurulumunun tamamen sol kanattan, Leao üzerinden bir şeyler çıkarmak üzerine olduğunu gördük. Yani Leao'yu bu kadar topla buluşup yani ilk hep söylüyorum ilk 2-3 pozisyonda Leao istediği performansı çıkartamazsa biraz performans olarak düşüyor. Yani biraz Yunus Batrakov bu arada en iyi maçlarından birini çıkardı bence. Toplu oyun yani pas kanalı olarak santrafor arkasında bence hatlar arasında hiç fena iş çıkarmadı ama Yunus'u çok az kullandığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın ki milli maçlarda da daha önceki maçlarda da Yunus'un bu takımın en etkili teknik ayaklarından

biri olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Yunus Barış kanadı bence daha sık kullanılmalı ki zaten maçın sonuna doğru Barış'ın daha fazla bildirdiği noktada ne kadar fazla olduğunu da gördük. Osimhen Galatasaray oyun seviyesinde biraz daha düştüğünü kabul ediyoruz ve yani oyunun gittikten sonra ne kadar etkili olduğunu da gördük. Galatasaray artık biraz aslında biraz daha bağlantılarla, biraz daha yerden

0: yüksek topa ihtiyaç duyuyor Galatasaray. Bu Avrupa'da özellikle genel olarak onların başında, Galatasaray'ın başında çok problem açabilir. Çünkü bu orta yaşlı noktada biraz iş Osimhen'in yeteneğine, hava hakimiyetine kalıyor. Aslında Osimhen yerden çok rahat bağlantı yapabilir. Kaldı ki yani yönetici de oyuna sokabilir. Artık işte kim oynuyorsa Sané'de, Leao'da ya da önde oynarsa Barış'ı da, Batırkoğlu'da herkesi o hücum organizasyonu dahil edebilecek seviyede bir oyuncu. Ama bu kadar yüksek ortaya başvurduğun zaman bir problem ortaya çıkıyor. Bu yüksek ortalarda Galatasaray'ın kısa pas bağlantı alışkanlığına çok büyük zarar vermiş gibi duruyor. Kasımpaşa maçında da bunu zaman zaman gördük. Bir yan topla İlker'in hemen bitiminde gol bulması çok büyük avantajdı. İkinci yarıda kırmızı karta kadar biraz daha oyun Valentin'e gidiyordu. Maç yani Galatasaray'ın olası bir ikinci golüyle maç biraz bağlanacak gibi duruyordu ama yani bu Halil Mutlular da yani tepki çıkartması gereken kart bence. Yani burada çok net bir şekilde eleştirilebilecek bir nokta. Ki maç özelinde bakıldığı zaman bence eleştirilebilecek tek nokta. Direkt vermesi gerekirken biraz VAR kararıyla kırmızıya döndü maç ve kırmızının hemen arkasından birbiriyle beraber Galatasaray o sefer daha büyük bir krize girme yolundaydı. Ama bence yani hem birinci Osimhen'in oyuna girip biraz rakip savunmayı tehdit etmesiyle hem de Kasımpaşa'nın bence biraz tecrübesizliğiyle 96'da gelen 2 golle beraber zor da olsa 3 puanı kazandı Galatasaray.
1: Halil Umut Meyler'in performansını nasıl buldun?
0: Yani genel ortalamaya bakıldığı zaman ben dedim ki o kırmızı kartta bence bariz bir hata var. Çünkü yani son adam olarak orada Torreira'yı değerlendirmemek bence yani bariz bir hata denedir. Çünkü arkadan gelen oyuncunun yetişmeyeceği çok belli, kaleye çok yakın. Yani orada bence bariz bir hata var ama onun dışında mesela genel olarak Davinson'un sarı kartını eleştirildiğini görüyorum. Bence orada kaleye çok uzak, orada son adam beklentisi bence orada biraz anlamsız geliyor ama dediğim gibi Torreira orada biraz daha net bir şekilde son adamdı. En bariz hata bence biraz bu gibi duruyor.
1: Ve bir diğer tarafta da Trabzonspor Karadeniz derbisinde 3-0 kazandı. Samsunspor karşısında maç 3-0'a geldikten sonra Melih'in gördüğü bir kırmızı kart var ki bir hayli eleştiri aldı kendi taraftarından da. Nasıl değerlendiriyorsun hem bu karşılaşmayı hem de Melih'in kırmızı kartını?
0: Yani Melih'in kırmızı kartı yani bir futbolcu yani genel olarak böyle bir müdahale yapmak istemez. O biraz hem iç tansiyondan kaynaklı hem biraz onun biraz talihsiz bir kırmızı kartı olduğunu düşünüyorum. Taraftar da ya tepki göstermek taklı ama yani ben dedim ki onu biraz sağ içi psikolojisine dayandırarak söylüyorum. Onun dışında yani eğer o kırmızı kart olmasaydı yani çok farklı bir maça doğru gidiyordu. Çünkü hücum uçuşu özellikle Salah Muç arasındaki ben bağlantıyı çok beğeniyorum. O ikili orada oyun kurulumunda özellikle hani birbirleriyle yaptıkları bağlantılar Santrafor'da Joe olduğu noktada da gayet etkili oluyor. Çünkü Joe bence Omaçio'ya göre hem yüksek toplarda zaten ikisi de iyi o noktada ama biraz kısa yerden bağlantılarda Joe'nun ben Omaçio'ya daha iyi olduğunu düşünüyorum ki hani yarattığı alanlarda hem Arala hem Muçi'ye hem Salah'a çok yarar sağlıyor. Muhtemelen Joe'yu biraz daha 11'de daha sık göreceğiz gibi duruyor. Ona keza yani Samsunspor'u her sene başı sattı birkaç yıldızının boşluğunu doldurmaya çalışıyor ama bu sefer bu konuda biraz zorlanıyor gibi duruyor. Biraz daha zaman ihtiyacı var Samsunspor'un. Fink Hoca yani zaten orada biraz işte Rice'in Samsunspor'dan gelmesi ve eski takımını ve genel olarak oyuncuları iyi tanımasının da bu skorda bir katkısı olabilir tabii ki ama ondan bayrağı alan Fink Hoca da bu arada artık biraz daha hoca bir şeyler göstermesi gerekiyor. Onda da biraz problem var. Samsun için işleri iyi gitmiyor ama tabii ki devre arasında birkaç eklemeyle beraber İBİ'yi tamamen tersine çevirebilirler.
1: Tabii Trabzonspor'un rakibi de Kupskopya olacak. Bu arada dün Galatasaray'ın rakibi Barcelona'da rahat kazandı. Yani Hetafe karşısında oyuncularını dinlendirme fırsatı da buldu sonrasında.
0: Yani öyle hani Barcelona üzerinde hani rotasyon az karışım artık tamamen birbirine karışmış gibi duruyor. Hani Jesus çıkıyor, sahaya bir şeyler yapabiliyor. Herkes az yani sol tarafa bakıyorsunuz. Yani ADM oynuyor, ADM performans veriyor. Rafinha veriyor, oynuyor Rafinha veriyor. Ona keza Gordon çıkıyor, ondan da bir skor kaldı.

0: katkısı almaya başladı. Yani o ileriki üçlü zaten ya kim oynarsa oynasın bir katkı aldı. Ona keza hani orta saha ve savunma üzerinde de söyleyebiliriz. Sadece geri hattında zaman zaman topla çıkışlarda biraz problem yaşıyor Barcelona. Bu da yani bazı oyuncuların tecrübesizliğinden kaynaklı. Espantla bazen problem yaşayabiliyor. Ona keza Kubarsin'in de bazı hata yaptığı dönemler oluyor ama ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar, o hatalar ne kadar kalelerinde gol olursa olsun minimum 2-3 fazlasında rakipleri de fırsat olarak değerlendirebiliyorlar. Galatasaray için zor bir maç olacak. Yani iç saha olması Galatasaray'ın elindeki pek avantaj gibi duruyor. Bu Galatasaray iç sahada daha önce birçok dünya derini yendi. Ama yani ilk defa bu kadar dünyanın en formlu takımını karşılayacak gibi duruyor. Hani Real Madrid'ler, Milan'lar vardı ama o dönemden en iyi birkaç takımından biriydi onlar. Ama bu sefer bu dönemin en iyi takımı geliyor. Yani buradan bir şeyler çıkarmak için bütün oyuncuların maksimumuna sahip olması gerekiyor.
1: Peki bir diğer tarafta da Fenerbahçe Rize deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe milli ara dönüşünde karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin?
0: Yani Rize deplasmanında oynanması gerektiği gibi yani zaman zaman topu rakibe bırakıp geçiş fırsatları kovaladı Fenerbahçe. Zaman zaman da topu alıp rakibe sahaya yerleşmesi olup yani özellikle zaten skoru bulduktan sonra yani 1-0'dan sonra biraz daha maç çok bitkere döndü aslında. Yani Rize'nin de fırsatları var. Ama hani Fenerbahçe bu sene üzerinde yani orta sahiplisi bir Kante, Gendouzi, artık birbirini daha iyi tanıdığı noktada oralarda çok fazla fırsat vermemeye başladı ki ben bu maç mesela Fener'i de çok beğendim. Savunmada Greenwood markası bence gayet iyi toparladı. Savunmada sene başından beri zaten Fenerbahçe'nin savunma üzerinde biraz daha geçtiğimiz senelere göre daha dik durduğunu, daha kompakt durduğunu görüyoruz ki burada yani Ederson'un da hakkını vermek gerekiyor. Mental olarak biraz daha kafayı sahaya verdiği noktada ligin en iyi kalecilerinden biri olduğunu tekrar gösterdi. Yani çok fazla, 2-3 tane fırsatla çoğu aslında direkt çıkardı. Zaten görülebildiğiniz noktada hücum hakkınızda yani Greenwood gibi, Muric gibi, Asensio gibi hem yaratıcı hem bitirici isimler de varken bu tip maçlardan rahatlıkla 3 puan ayrılabiliyorsunuz. Hem bence Aston Villa'ya karşı çok fazla yorulmadan Aston Villa karşı maçına düşünürse en fazla efor sarf etmeden bence çok da rahat diyebileceğim bir galibiyet aldı bence Fenerbahçe.
1: Tabii Fenerbahçe'nin rakibi de Aston Villa olacak. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Hani zor. Yani Aston Villa yani Aston Villa karşı oynamak zor ama Aston Villa'da şu an beklenilen herkesin korktuğu seviyede bir Aston Villa henüz değil. Çünkü sene başından itibaren çok fazla kadrosunu belirlediği oyuncular var. Ve bu oyuncuları henüz bence birbiriyle çok fazla fırsatı bulamadı Emery. Yani Manzambi çok göz korkutuyor ama henüz takımla beraber o birlikteliği bence de çok sağlayabildiğini düşünmüyorum. Ruggieri var. Tabii ki mesela Nicolas Jackson var. Yani bu tip gole yakın isimler ya da yaratıcı isimler henüz daha Aston Villa kimliğine çok fazla oturmuş ya da Emery oyununa çok fazla oturmuş gibi gözükmüyorlar. Çok fazla özellikle Manzambi'nin mesela çok fazla birebir ya da çok bireysellik kolladığı maçlar görüyoruz ki Emery takımlarında bunları çok daha nadir görür. Onun için Fenerbahçe tabii ki zor bir maç ama savunmada yani Rize Spor maçı demeyelim ama biraz daha Roma maçı gibi daha sağlam durabildiği noktada bir şeyler koparabilme fırsatı var. Ki Aston Villa'yla da karşılaşmak için bence en iyi dönemlerden biri. Yani birkaç ay sonra Emery bu takıma biraz daha hakim olduktan sonra eğer karşılaşsaydı çok daha farklı şeyler söyleyebilirdik ama yani Fenerbahçe'nin olası bir puan koparmak için koparmamak için hiçbir nedeni yok bence.
1: Ve bugün Beşiktaş Kocaeli Spor karşısında olacak milli ara dönüşünde. Beşiktaş da ilk maçına çıkıyor. Kocaeli Spor'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun maç önünde Yaşar?
0: Ya Kocaeli Spor zor bir takım. İyi bir savunma takımı ortaya koydu Selçuk'un. Ki bunu yani geçen sene de ortaya koymuştu. Bu sene artık biraz daha bir seviyeye çıkmış gibi duruyor. Beşiktaş özüne bakıldığı zaman yani bu milli aradan birçok oyuncusunu dinlendirebildi ama en kritik oyuncusunu bence dinlendiremedi. O da Salih Özcan gibi duruyor. Yani

0: Keza Orkun'un da oynayıp oynamayacağı çok belli değil. Onun da sakatlığı yüksekmiş olabilir. Bu iki kritik oyuncusunun durumu bence biraz Galatasaray'da Beşiktaş'ta belirleyici olacak gibi duruyor. Yani onun dışında zaten Milovic milli ara gitmedi, dinlendi. Yani biraz hem ufak bir sakatlığı vardı hem ondan da çağrılmadı ama fiziksel olarak fena durumda değil. Trossard sakatlığı düzelmiş gibi duruyor. Rıdvan'ın sakatlığı vardı. O biraz daha kendine gelmişti. Yani diğer bütün etkenler biraz daha iyi gibi dursa da bence en kritik iki noktada ki durumu biraz daha Beşiktaş'ın belirleyici olacak. Salih ve Orkun'un boşluğunu nasıl doldurabilirsiniz? Yani, evet, ikisinden birinin boşluğunu Melek'le doldurabilirsiniz. Onun için diğer boşta kalan slot biraz belirleyici olacak gibi duruyor. İkisinden yani Salih olaydan Melek'le oynayacak gibi bir bilgi var şu an için olası kadrolarda. Ne olduğunu görmemiz gerekiyor ama ilk sahada bunu sene başından beri söylüyorum. Beşiktaş rakip kim olursa olsun kendi evinde İtalyanlı'nın bu istekli ve tempolu oyunuyla ve tabii ki daha da bir etken taraftarın coşkulu desteğiyle beraber yani kim olursa olsun ilk sahadan kolay kolay yenilmeyeceğini hatta puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum.
1: Tabii Beşiktaş'ta Hoffenheim karşısında olacak. Dün Hoffenheim'da 3-2 kaybetti. Yani kırmızı kart gördü. Bir hayli yoruldu. Bizim lehimize bir avantaj tabii bu.
0: Tabii ki ve yani Hoffenheim'da ki yani sen benden çok daha iyi senin anlattığın maç ki ben onu seni de tebrik edeyim bence gayet iyi bir anlatımdı. Şöyle söyleyeyim. Hoffenheim geçtiğimiz sene bıraktığımız noktada olmadığı çok belli. Yani özellikle geçişlerde de çok fazla fırsat veriyor. Bu da Hamburg'un da reaksiyon maçlarından biriydi. Onu da kabul etmemiz gerekiyor ama özellikle savunmada Hoffenheim'in çok fazla bireysel hata yaptığını gördük. Yani bunun hani Ozan özelinde de söyleyebiliriz. Ozan'ın yanındaki partnerlerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Yani savunmada bence iyi değiller. Temel faktör bu gibi duruyor. Ama yani hücumda ne olursa olsun bir Alman takımı çok fazla hani en basitinden aslan gibi etkili oyuncuları var. Bu geçişleri bence çok iyi sağlayabiliyorlar. Beşiktaş mutlaka fırsat bulacak Fenerbahçe'ye karşı. Yani iki tarafında çok fazla fırsat bulabileceği maç olacak. Kim daha keskin yönündeyse, kim daha bitiriciliği iyi noktada olursa bence onun puan alabileceği bir maç gibi duruyor.
1: Geçtiğimiz sezon biraz kanat hücumlarında, kanat beklerde Vladimir Çufal önderliğinde gelişen hücumları vardı ama artık onu da yaşı geçtikçe her sene biraz daha performansı düşüyor tabii ki. Bu yüzden biraz düşüşe geçmiş bir Hoffenheim var sanki.
0: Bir o kesinlikle ama yani onunla bağlantılı başka bir neden savunma kurguları. Yani normalde net 3 stoperle oynarken bu sene biraz daha dörtlü bir savunma görüyoruz o senemde. Ve bu hem Çufal hem de diğer üzerinde bakıldığı zaman ileri gidiş gelişlerde artık savunma ödevleri biraz daha aksamış gibi duruyor. Yani bence temel nedenlerinden biri bu. Yani savunma kurgusu komple değiştiği zaman yani Ozan Kabak üzerinde bakalım. Yani üçlü savunmada iyi bir kenar stoperken hatta zaman zaman merkez stoperken şimdi dörtlü de biraz daha tandeme dönünce savunmada bu problemleri senin de dediğin gibi yaşayabilirler. Yani hücum konusunda bence yine bir şekilde skor buluyorlar ki onda da derece azalmasının temel nedenlerinden biri artık Kramer için yaş olarak yükselmesi. Yani yıllardır bu takımın hücumdaki beyniyken bir anda artık onu devreden yavaş yavaş çıkartınca hücumda bir o bir boşluk oluyor. Savunma hücumda da böyle keskin bir dönüş yaptığınız zaman yani böyle durum değişiklikleri böyle kabloda geriye gittiğiniz sezonlar olabiliyor.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Premier Lig'de dün heyecan verici mücadeleler vardı. Bunlardan öne çıkan karşılaşmada Manchester United-Tottenham mücadelesi 1-1'lik eşitlik yani iki bahtsız takım karşı karşıya geldi. Bahtsızdan kastım da aslında iki son yılların bekleneni veremeyen takımı ve 1-1'lik eşitlik nasıl değerlendirirsin?
0: Yani maçın başından sonuna kadar Tottenham'ın hak ettiği bir maçtı. Yani özellikle izlenen dinleyeceğiniz varsa ya bir yerden bulup maçın ilk 20 dakikasını bir izlemesi öneririm. Tottenham yani Old Trafford'da Manchester en son hangi takım bu kadar kapattı? Ben hatırlamıyorum. Manchester son hani kendim bildiğim böyle 10 yıldır da hemen hemen her maçını izlerim. Bu kadar yani Manchester kendi çizgisinden çıkarmayıp bu kadar hapseden bir takım olmadı. Ki zaten o ilk 20 önce 20 dakikadan sonra taraftarın oyunculara bayağı ciddi bir tepkisi oldu. Hatta kuyunun da taraftarı bir tepkisi o zaman ne yapalım yani olmuyor bir şey şeklinde bir gerginlik oldu hatta orada. Ama o gerginlik kağıt üzerinde aslında Manchester United'dan ateşten güçlü oldu.

0: Çünkü o takışmadan sonra diyeyim. Maç saati reaksiyon vermeye başladı. Maç biraz daha gitgele döndü. İlk kere hani Tottenham'ın minimum 2-3 gol atması gereken bir ilk kereyken bir şekilde 0-0'a bağlandı ki orada da yani Tottenham'ın ileri hattının çok kısır, çok yani bitiricilik konusunda çok büyük problemi oldu, bir kez daha ortaya çıktı. Yani Savio, Kudüs, Solanke üçlüsü ya ceza sahasına getirdiğiniz zaman bile o topu bir şekilde bitiremeyebiliyorlar. Ki bu takımın yani 10 numarası da 10 numara gibi yani ceza sahası içine koşu yapan ikinci santrafor gibi oynayan oyuncu da Gallagher gibi bir oyuncu olunca, çünkü o da biraz box to box'a yakın bir oyuncudur. Teknik kalitesi göre düşük bir oyuncudur. Onu da oraya koyunca yani bitiriş konusunda çok büyük problem yaşandı. İkinci yarıda bence Moskart'ın iyi bir reaksiyon verdi ikinci yarının başında. Sonrasında Tottenham dengeye getirse de Moskart bir şekilde golü buldu. Hatta golü bulduktan birkaç dakika sonra 10 kişi de kaldı Tottenham ve herkes biraz artık bu maçın 1-0'a bağlanacak gibi düşünüyordu. Ama kırmızı karttan sonra ben Tottenham'ın tekrar çok iyi bir reaksiyon verdiğini düşünüyorum. Yani maçı 1-1'e getirdiler son dakikalarda ama yani maçın başından sonuna kadar zaten 3 puan bence Tottenham'ın hakkıydı. Ona kez daha günün ilerleyen saatlerinde Real Madrid maçını izlediğimde yani şuna denk geldi. Real Madrid 1-0'dan sonra yeni satıldıktan sonra kırmızı kart gördü ve 90'dan sonrasını mesela hatta 89-90 artı 7 olmasa o 8-10 dakikalık zamanı korner çizgisinde, taş çizgisinde hiçbir şekilde ego yapmadan yani 10 dakikayı sadece çizgilerde yemeyi başardılar. Yani Manchester kendi evinde bunu yapamamaktan ve yapamıyor ve bu çok büyük bir problem bence. Yani maç 1-0 iken, rakip 10 kişiyken hala saldırmanın yüksek tempoda oyun oynamanın çok bir anlamı yok. Yani bu da artık biraz tecrübesizliğe geliyor. Yani buraları oynamış bu kadar oyuncu varken yani biraz teknik sektör tecrübesizliği mi demek lazım yoksa Fatih'in başka tecrübesizlikler mi var bilmiyorum ama yani Old Trafford'da son 10 dakikayı 10 kişi kalmış rakibinize karşı çok rahat yenmemiz lazım.
1: Bu arada Çorum Futbol Kulübü de golü buldu Gaziantep deplasmanında ve çok şık bir gol. Diomande etkisi var golde. Yani kim olsa Türkiye'de yani %80'i oyuncuların karşı karşıya bir pozisyon birebir kalmış. Yetişmeye çalışan bir rakip doğrudan kaleyi tercih ederdi. Hiç kimsenin beklemediği bir topuk pası Cengiz Ünder'e servisi yaptı Diomande ve Çorum Futbol Kulübü 1-0 önde Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Çorum'da da iyi bir gidişat var Yaşar. Yani ben beğeniyorum oynadıkları oyunu.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ama işte bir sektör değişikliği de var orada. Burak Hoca ile beraber oyun ne kadar değişecek bunu bir gözlemlememiz gerekiyor. Ama yani Burak Yılmaz ben antrenörlükte işte Beşiktaş'la başladı. Her geçen seviyede, her geçen takımda ben biraz daha kendini geliştirdiğimi düşünüyorum saha içinde. Saha dışında yani genel olarak bazı problemler yaşıyor zaten bunu kendim de kabul ediyor ama Kasımpaşa, Gaziantep, FK ve şimdi Çorum. Hani bir diyelim Burak Yılmaz da oyun özelinde bence gelişen bir tavır var ki bunu işte Selçuk İnan üzerinde de söyleyebilir. Yani Selçuk İnan da gelişti de Kasımpaşa'da gelişti ve şimdi Kocaelispor'la bence gayet iyi işler çıkartıyor. O geçmişte yani futbolcu kariyeri olan ve artık yavaş yavaş antrenörlüğe başlayan Türk eski milli oyuncuların bu tarz değişimleri de gelişimleri de tutkulu açısından bence gayet olumlu.
1: Lige pek iyi başlamayan iki takımın mücadelesi de Konyaspor-Başakşehir karşılaşmasıydı. Saat 13.30'da oynandı mücadele. Nasıl değerlendiriyorsun yani iki tarafta pek istediğini alamadı.
0: Yani ona göre çok da sıkıcı bir maçlar açıkçası. Yani Başakşehir'in ben bir reaksiyon vermesi gerektiğini düşünüyorum artık. Ona, yani Konyaspor evet o da çok iyi gitmiyor ama Başakşehir artık hedeflerin çok gerisinde gibi duruyor ve yani Nuri Şahin kamuoyunu artık çok fazla eleştiri almaya başladı. Ben bu eleştirinin kısmının haksız olduğunu düşünsem de haklı olan noktalar da var. Ama Başakşehir yönetimi evet yani taraftar baskısı olmamasının da biraz avantajıyla beraber Nuri Hoca'yı koruyan bir açıklama yaptılar. Ve artık Nuri Hoca da buna bir karşılık verip bir reaksiyon vermesi lazım diye düşünüyordum. Bu maç onlardan birini, Konyaspor bunu gösterebilecek iyi rakiplerden biri. Toplu oyunda yani Nuri Şahin'in bazı sahipli noktalar var. Bunlardan vazgeçebildiği noktada bence daha olumlu bir yere gitme ihtimalleri var. Yani ona kez de bu arada Konyaspor'un da hakkını yemeyelim. Özellikle ben bu maçta Deniz Türk'ü çok beğendim. Yani Deniz Türk bayağı artık bu tek tecrübesiyle beraber ligde oynadığı takımların oyun kurucu kanat özelliğini çok daha fazla gösterebilen oyuncusu oluyor. Nitekim ne olursa olsun yine çok fazla pozisyon olmayan ortalama bir Türkiye Ligi maçı gibi duruyordu.
1: Dün Ahmet Spor'da puan kaybetti ve liderlik Galatasaray'da şu anda. Ahmet Spor'da Gençler Birliği deplasmanında 2-2'lik eşitlik. Tabii orada da Metin Diyadi'nin ayrılığı var.
0: Ya evet, oradaki ayrılığın temel nedeni çok fazla açıklamadı ama yani bilmiyorum, Gençler Birliği çıkması gereken, yani biraz problem yaşaması gereken bir fikstürde, ki bunu Metin Diyadi'nin kendi de söylemişti. Gayet iyi çıktılar ama ondan sonra biraz daha kazanmaları gereken maçlarda ya da sahada iyi performans göstermesi gereken maçlarda problem yaşıyordu Gençler Birliği. Bunun da işte yansıması muhtemelen içeride farklı oldu ve Metin Diyadi'nin kendi istifasıyla ayrıldı. Yani Ahmet bence Gençler Birliği'nin bu karışıklığını iyi değerlendirebilecek bir takımdı ki, yani iki defa döne geçmesine rağmen ne olursa olsun Ankara deplasmanı ve yani Ahmet de bu şeyle beraber, milyarıyla beraber temposunu bir kaybetmiş gibi duruyordu zaten. Çünkü çok iyi geliyordu. Yani örnek veriyorum, bu Gençler Birliği maçı Beşiktaş maçının hemen bir hafta sonrasında olsaydı belki çok daha farklı bir sonuç olabilirdi Ahmet'in Ahmet üzerinde pozitif olmak, pozitif anlamda. Ama dediğim gibi o tempoyu biraz kaybetmiş gibi duruyorlar. Birkaç hafta sonrasında Ahmet yine tekrar eski temposuna ulaşabildiği noktada, ulaşırsa tabii ki tekrar zirve yarışına ortak olabilir. Çünkü hani bu sene şampiyonluk adayı takımlar biraz daha kolay puan kaybedebiliyorlar. Ona keza Avrupa fikstürleri de bence bir önceki senelere göre biraz daha zor. Bu tarz Ahmet gibi ya da başka takımlar gibi sürprizler daha fazla ortaya çıkabilecek gibi duruyor.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii günün kalan maçlarına baktığımızda Holstie mücadelesi var. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Holstie. 0-0'lık eşitlik var Everton mücadelesinde. Yani beklentinin ötesinde bir başlangıç yaptıklarını söylemek hiç yanlış olmaz herhalde, değil mi Yaşar?
0: Tabii ki ilk hafta üzerine bakıldığı zaman bence yani şu an Premier Lig'in en sürpriz takımı, bu seyirlerde olmasını kimse beklemiyordu ki, yani kolay bir fikstürden de gelmeden geldiler. Özür dilerim, yani zor bir fikstürden geldiler, kolay değildi fikstürleri. Ama yani Hulse'de şöyle bir durum var. Eğer Hulse'de ilk yarıda, hatta ilk 60 dakikada bir skor üretemediğiniz noktada, Hulse'de 60'tan sonra bir anda bir vitesi yükseltip skor bulabiliyor. Hatta maçı orada 1-0'a bile bağlayabiliyor. Yani bunu özellikle Coventry maçında da gördük. Yani başka maçlarda da gördük. 0-0'a bağladı Aston Villa maçı var. Hani skoru bir noktaya kadar tutabildikten sonra Hull City size sürpriz yaşatabilir. Onun için yani Everton'da orası bildiğin farklı anlamda sürprizlerinden biri. Bence gayet iyi gidiyorlar. Avrupa potasına kovalıyorlar biraz daha. Dediğim gibi biraz kısır bir maç ama Atan'ın maçı alma üzerinde biraz daha avantajlı olabileceği bir maç.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Thomas Rice'in sözlerine geleceğiz. Sonrasında da Furkan Uzun bizimle birlikte olacak.
2: Senin çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maximum Mobil'den kampanyaya katılın. Maximum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da

olmasın diye Shell'de boşuyor. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
2: Henshiners, Chelsea, ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bu arada Crystal Palace 1-0 geriden döndü. Nottingham Forest karşısında ilk yarıdan durumu tam tersine çevirdi. 2-1'e geldi skor. Düne dönelim. Trabzonspor, Samsunspor deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Thomas Reis maç sonunda neler söyledi dinleyelim akabinde. Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak.
3: İyi akşamlar. Evet, hocam değerlendirmeye
4: başlayalım. First of all, I'm happy to be back. That I see

0: many people that I worked in the past. Yeah, for us, I think it was a really good result. We started really well in the game, and then we made one mistake with the red card, and yeah. And in the second half, we only were defending, but we defend good. We had in some situations we had the luck on our side with the crossbar, with the post. But sometimes you need this. But I think over 90 minutes we deserve to win, and yeah. And I wish my former club Samsung, they're in a really difficult situation, but they have to stay close together. And I can say I wish all the best for the future.
1: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direk sonra üst direkten dönen toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğini hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takımım Samsun Spor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlara da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.
2: Evet. Kendinizi tanıtarak lütfen soruyorlar.
3: Ali
2: Kemal
3: Yavuz,
1: Yeni Şafak Belediyesi. Öncelikle tebrik ediyorum.
3: Kırmızı kartın bir hata olduğunu
1: He also said that it was a mistake. Melih'in red card situation. This is his responsibility. Can we just say it's just a small mistake? Oh.
3: Devam edelim. Ardından Melih'in kırmızı kartından sonra ikinci yarıda başka bir
1: red card for Melih, it was a totally different
3: hem takım arkadaşlarından
1: sorumlu sunumu var. Also it's like a lack of responsibility. And also for the balances inside the team also. Because Trabzonspor was defending the team, Trabzonspor was dropping back so much. Was because of the formation or was just one formation that you had to play after the red card?
0: Yeah, this is normal when you have one player less. Today I can say it was a maybe a smaller mistake, but you see, it can change the game. We had the game under control and until the red card, and after red card, okay, then was hard to defend. But I was happy to see that the team also defends like a team, and yeah, we will learn. Melih was really upset. And he has to learn, but the team showed a good performance. To help Melih, and he will learn, and yeah, and hopefully we can finish the next games with 11 players. It will be easier.
1: Öncelikle elbette bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hata olarak nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Melih çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi bir performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bitirdiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımıza.
0: Yeah, and we also saw we played with many national players. Huh? They were during the 3 weeks they were away in the national teams and they're also getting tired. Because Mucci had changed not of performance, but he was tired. But I was happy that the team fought together. And now we have a hard period with the next games in Conference League and also in the league. But we will do our best. We will give our best.
1: Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından dönüp bize katılan birçok oyuncumuzun da oynadığını gördüğünüz aynı zamanda. 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyorlar. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Mucci'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç oldu. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
0: First of all, for the victory, I want to say. In the first goal, we have seen one traveling spot, he short passes, you know, and then they have a run into the box and score in Moscow. Is it a symbol, is it a sign of the football that you want to play, you know, with traveling spot? Can we say that, you know, traveling spot will be scoring goals like this?
4: Hopefully. Yes. But I also like to play transition. Yeah? Against Galatasaray, we played more transition after defending corners. Today, okay, there was the space, and Mucci was always free. And then we have to find a free player. Sometimes we want to play like this. Sometimes we want to play more transition. It's up to the opponent. It's up to the game. But I can say I have enough experience in the team, and sometimes they decide by themselves.
1: Umuyorum öyle olacak. Umuyorum sizin bahsettiğiniz gibi birçok gol bulacağız ama şunu da ifade etmem lazım. Geçiş oynamayı da seven birisiyim çünkü sizin de bildiğiniz gibi bir önceki maçta Galatasaray'a karşı kornerden de yine geçişten bulduğumuz goller vardı. Bugün tam tersi aslında. Bugün aslında farklı bir futbol ortaya koyduk. Mucci'yi bulmak durumundaydı çünkü Mucci birçok pozisyonda sizin de gördüğünüz gibi boşta kalmıştı. Dolayısıyla onu değerlendirmek zorundaydık. Onun boşluğunu değerlendirmek zorundaydık. Bunlar değişecek. Bazen geçiş futbol oynayacağız. Bazen daha farklı bir futbol oynayacağız. Bunlar rakibe göre değişecek. Bunlar oynadığımız maça göre değişecek. Her duruma göre değişecek. Ama şunu ifade edelim ki her durumu her futbol oynayabilecek kadar tabii ki yeterli tecrübemiz aynı zamanda mevcut. Bunu da ifade etmeliyim.
0: First of all, I want to congratulate you.
4: Thank you.
0: I have two questions. First one. Today, against Fulham, I was expecting. Were you expecting a clear victory or tough? You know, a tough game. You know, what were you? What was you? What was the result that you were expecting today? And the Ukrainian players. Ruslan and Batago. You know, what is the last update about these two players, Ruslan and Batago?
4: Okay, first of all, I think when I answer that I expect to win or to win with more goals, then I think this is it will be disrespectful. I talked to the team that was always on the other side. Yeah? I always played against Trabzon. And for me it was clear, and that the team wants to give their best. They're in a difficult situation, but they always showed a good mentality. We did it the same when I was the coach, and I said to my team, okay, quality alone today is not enough. We have to show a good attitude, we have to show a good will, a good team spirit, and then with the quality we have a good chance to win. But to expect 1, 2, 3, no. And about the injured players, I'm happy that Batakov is more involved in the training, but it's difficult to say, okay, next week, 2 weeks, but he was, I think, a long time out. And for him it's important to train with the team, to get confidence in his body. And in Ruslan, I think it takes a bit longer, but I can't say how long. But Batakov will be earlier back. I'm sure.
1: Öncelikle ilk sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Çok gollü bir galibiyet beklediğimi söylemek aslında rakibimize yapacağımız bir saygısızlık olur. Böyle bir şey elbette beklemiyordum. Hep bu tür maçları hep Trabzonspor'a karşı oynadığım dönemler oldu. Buranın antrenörü kendi burada çalışırken de bunu bilerek

0: oynamıştık her zaman da. Hep bu tür maçlarda Trabzonspor'a karşı oynama fırsatı bulmuştum. Ama şöyle, zor durumda olan bir rakip elbette elinden gelen en iyisini vermeye çalışacak. Aslında iyi bir mentalite örneği gösterdi bugün böyle bir rakibe karşı. Çünkü takımıma bugün aslında şunu söylemiştim. Kalite tek başına bu maçı kazanmak için yeterli olmayacak. Bu maçı kazanabilmek için aynı zamanda istek, niyet ve o arzuyu görmek zorundayız diye bahsetmiştim. Ama dediğim gibi 1, 2, 3 gol vesaire çok fazla gollü kazanacağız diye takıma zaten böyle bir beklenti içinde olmam rakibime de eski takıma da saygısızlık olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir beklentim yoktu. Ama şunu ifade edebilirim ikinci soruyla ilgili. Ersen Batago ve Ruslan Malinovski ile ilgili olan sorunuzda şunu söyleyebilirim. Batago bir tarif verilmek çok kolay değil. Çünkü kendisi takımla antrenmanlara başladı, özgüven kazanmaya başladı, daha bizde vakit geçirmeye başladı. Ama sonraki hafta ya da ondan sonraki hafta ya da bir maç değerlendirebilmek çok kolay değil kendisi adına. Ama özgüven kazandıkça en kısa zamanda iyi bizle beraber olacak, süre almaya başlayacak diye düşünüyorum. Ruslan'ın dönüşü belki Arsene göre biraz daha uzun sürebilir. Arsene'in dönüşünün Ruslan'a göre daha erken olacağını düşünüyorum ama ikisinin de ilgili olarak tam bir tarif verilmek mümkün değil.
1: Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz. Yani.
0: Thank you.
2: Yarın Şampiyonlar Ligi.
3: Thomas Rice'ın sözleri bu şekildeydi ve hattımızda Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhaba. Geçtiğiniz yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum ve hemen dünkü karşılaşmayla sıcağı sıcağına Thomas Rice'ın sözlerini dinledikten sonra başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsun? 3-0'lık net bir galibiyet Karadeniz derbisinde. Melih'in kırmızı kartı var. Oraya geleceğiz. Çok eleştirildiğini de gördüm. Hepsini konuşacağız ama öncesinde genel anlamda bu galibiyeti nasıl değerlendirirsin?
4: Şöyle, Trabzonspor bu sene ilk defa deplasman galibiyeti aldı ki geçen sezondan bu yana da en son geçen sene Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmişti. Dolayısıyla bu maç Trabzonspor için önemli bir maçtı. Çünkü bu sene sadece iç sahada kazanan bir takımdı Trabzonspor bu maça kadar. Bu maçta artık Trabzonspor'dan bir refleks vermesi bekleniyordu. Aslında onu da gayet başarıyla verdi. İlk yarıda üst üste bulduğu goller ki daha da aslında farklı olabilir. Yani Trabzonspor'un Muhammed Salah'ın kaçırdığı bir gol pozisyonu var. Yine diğer oyuncunun kaçırdığı bir gol pozisyonu var. Yani ilk yarı çok daha farklı şekilde bitebilirdi. Genel hatlarıyla Trabzonspor olumlu bir yolda olduğunu gösterdi. İki maçta, son iki maçta 7 gol attı. 0 gol yedi. Ama tabii ki yani bu 0 gol yemesi hani yiyebilirdi. Çünkü 4 tane toplamda 4 tane rakiplere şut direkten döndü. Ama genel anlamda Trabzonspor'un özellikle oyununun hızlandığını, ön alanda gerçekten başarılı bir baskı yaptığını söylemek mümkün. Ki 3. gol o şekilde geldi. 7 kişi presim içindeydi Trabzonspor'da 3. golle. Dolayısıyla Trabzonspor hak ettiği bir galibiyet aldı.
3: İlk yarıdan koparttı maçı. Melih'in kırmızı kartı. Neler söylersin? Yani tabii amatörce bir hata desek yanlış olmaz herhalde bunun için.
4: Kesinlikle. Yani tabii ki maçtan sonra özür diledi ama yani büyük bir hataydı ve bugün yani hedefi şampiyonluk olan ve kadrosunda yıldızları barındıran bir takımın, bir oyuncusunun yapmaması gereken bir hata. Çünkü skor 1-0 iken, 2-0 iken bu tip hataları yaparsanız o maçı siz kazanamayabilirsiniz ki 3-0 iken de kazanamayabilirdiniz. Çünkü Samsunspor'un 3 tane top direkten döndü. Yani o 3 tane şut 1 santim alttan veyahut 1 santim sağdan soldan gitseydi skor 3'e gelebilirdi. Dolayısıyla bu tamamen büyük bir sorumsuzluktan kaynaklanan bir kırmızı kart oldu. Yani hiç yapmaması gereken bir şey. Çünkü büyük takımda oynayacak futbolcu tahriklere veya çeşitli provokasyonlara dayanıklı olmalı. Ama Melih bu konuda yüksek bir profesyonellik ortaya koyamadı açıkçası söylemek gerekirse. Tabii ki bu önemli bir derstir. Bir daha böyle bir şey belki yaşanmadı ama önemli bir ders oldu. Trabzonspor'un da 10 kişi kalmasına rağmen bu maçı gollemeden tamamlamış olması da yine ciddi bir durum bence. Çünkü ikinci yarısı farklı bir maç izledik. İkinci yarıda Trabzonspor tamamen kapandı ve aslında maçın ikinci yarısı çok seyir zevki düşük bir hale geldi. Melek'in yaptığı hareket nedeniyle Trabzonspor 10 kişi tamamen kapandı. Ve maçın keyfi biraz kaçtı. Dolayısıyla önemli bir ders olacaktır bu Melek'e ama Beşiktaş maçı

0: öncesinde hiç olmaması gereken bir kırmızı karttı.
1: Peki, Trabzonspor'un önünde Kupskopio mücadelesi var. Finlandiya deplasmanı var. Nasıl değerlendiriyorsun bu deplasmanı? Tabii takım o düzeyi olarak Trabzonspor'dan tabii ki daha kötü bir takım ama Finlandiya deplasmanları da tabii zorlu deplasmanlar. İskandinavya özellikle Norveç olur, Danimarka olur. Buralar zorlu deplasmandır her zaman.
0: Kesinlikle, çünkü çok soğuk ülkeler ve o ülkelerin takımları, oyuncuları fiziksel olarak bizim ülkemizin oyuncularına göre daha avantajlı oluyorlar. Belki bu takımın sahası da sentetik saha. Dolayısıyla bu maçta Trabzonspor ciddi derecede zorlanacaktır. Ama sadece Trabzonspor değil yani. Bugün Real Madrid'de olsa, Barcelona'da olsa bu tip sahalarda zorlanıyor. Mesela Bodo Glimt'in sahasında aynı durum var. Sentetik saha. Ve oraya giren her Avrupa takımı aşağı yukarı yenilgiyle dönüyor. Çünkü yani iklim farkı, zemin farkı, bu gibi şeyler futbolcuları etkiliyor. Ama Trabzonspor tabii ki maçın favorisi. Fakat yani ben şöyle düşünüyorum. Yani bu maçtan alınacak bir puan da Trabzonspor için gayet iyi olacaktır. Çünkü Finlandiya hakikaten sıkıntılı bir deplasman. Çünkü zeminden bahsettik, ülkeden bahsettik. Ya bu gibi durumlar olunca tabii ki önemli olan hani sakatlık vermeden buradan puanla ayrılalım da gerisi mühim değil gibi bir mantık olabiliyor. Dolayısıyla bence Trabzonspor bir kırmızı kart, bir sakatlık vesaire olmadan oradan bir puanla ayrılırsa gayet bence iyi bir sonuç olacaktır.
1: Bir diğer tarafta da tabii zorlu bir fikstüre giriyor Trabzonspor. Ya onun akabinde de çünkü bir Beşiktaş karşılaşması olacak. Yani bu Samsunspor maçının yani Trabzonspor için skor anlamında bu kadar rahat geçmesi herhalde en istenilen şey olmuştur, değil mi?
0: Kesinlikle. Şimdi bakıldığında iki maç, iki galibiyet, atılan gol 7, yenilen gol 0 ki atılan gol çok daha fazla olabilirdi. Tabii ki yenilen gol de 0 olmayabilirdi. Bunlar bir olasılık. Ama genel hatlara da bakıldığında bir ay öncesindeki o karamsar, o soru işaretlerini beraber barındıran hava tamamen dağıldı. Dolayısıyla özellikle Trabzonspor'un oyun kalitesinin, oyun hızında da ciddi bir artış olduğunu düşündüğümüz zaman ya Trabzonspor bu ligin çok ciddi şampiyonluk adaylarından biri. Ki mevkileri, yani kadrosundaki oyuncuların mevkilerine bakıldığında çoğu mevkideki oyuncusu ligin en iyi oyuncusu. Mesela Onana bence şu ana kadar ligin en iyi kalecisi ki bu zaten kurtarış yüzdesi olarak da bakıldığında da oradan gözüken bir durum. Vaylu inanılmaz bir stoper. Bu anla Selahattin bahsediyoruz. Fabinho geldiği günden bir ara inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Mustafa Eskellaç, Pina gibi birçok oyuncusu ligin ya mevkisinde en iyi oyuncusu ya da en iyi işte ikinci, üçüncü oyuncusu. Dolayısıyla tüm bu parametreler ve Trabzonspor'un geniş bir kadroya sahip olması her ne kadar fikstürü zor olsa da Trabzonspor özellikle iç sahada oynayacağı her karşılaşmada favori durumuna getirecektir. Çünkü hakikaten çok geniş bir kadrosu var. Çok kaliteli bir kadrosu var. Maliyetli de bir kadrosu var tabii ki. Ve dolayısıyla da üst üste alınan galibiyetler tabii ki Beşiktaş maçı için önemli bir moral olacaktır. Çünkü ne olursa olsun bir derbi olarak tanımlanabilecek bir maç. İç sahada taraftarın desteği çok fazla olacaktır. Kazandığınız zaman da önemli bir avantaj sahibi olacaksınız. Dolayısıyla ben o maçta Trabzonspor'un aslında favori taraf olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ı henüz deplasmanlarda net göremedik. Alanya'ya kaybetti, Amed'e kaybetti. Avrupa'da deplasmanlarda bir yenilgisi var. Yani Beşiktaş'ın bir deplasman seviyesi olduğunu söylemek yanlış bir tabir olmaz. Dolayısıyla tüm bunları elimize aldığımız zaman tabii ki Beşiktaş'ın bugün de bir maçı var. O maçtan çıkacak sonuç da önemli. Veya da maçı Beşiktaş nasıl tamamlayacak? Bir sakatlık, kırmızı kart olacak mı? Veya maçı kazanacak mı? Çünkü favori taraf durumunda Beşiktaş bu akşam. Ki muhtemelen kazanmaya daha yakında olan taraf yine. Ama yine de gelecek hafta iyi bir maç olacak. Ve yani Trabzonspor takımının ben iç sahada kolay kolay yenilgi alacağını düşünmüyorum.
1: Bir diğer tarafta da tabii Ahmetspor'un puan kaybı sonrasında lider Galatasaray oldu. Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında 3-1 kazandı. 10 kişi kaldığı mücadele, 89 ve 90'da gelen goller, 3-1'lik galibiyet. Nasıl değerlendirirsin Galatasaray'ı? Tekrar ligin yeni lideri oldu Galatasaray.
0: Evet, Galatasaray.

0: Takım'ın 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanması hakikaten hani bazı galibiyetler vardır. Şampiyonluk galibiyeti olarak değerlendirilebilir. Bu galibiyet de böyle bir galibiyet olarak tanımlanabilir. Çünkü yani ne olursa olsun 10 kişi kalmışsınız. Üst üste 2 gol bulup maçı kazanıyorsunuz. Çok önemli bir durum. Galatasaray takımına zaten birlikte oynama alışkanlığı var. Kazanma alışkanlığı var uzun zamandan beri ve Osimhen gibi de çok büyük bir faktörü var. Dolayısıyla Galatasaray takımı da bizim Trabzonspor takımı için dediğim gibi dediğim çok benzeri geçerli. İç sahada oynayacağı her karşılaşmanın çok büyük oranda favorisi. Özellikle Osimhen oynuyorsa bu maçlarda 5 dakika veya 90 dakika Galatasaray takımını mağlup etmek çok zor. Çünkü Osimhen hakikaten yani oyuna girdi, direkt fark yarattı. Çok büyük derecede fark yaratan bir oyuncu. Dolayısıyla da Galatasaray takımına genel hatlarıyla bakıldığında kritik bir galibiyet elde etti ve bence yani 10 kişi kalmış bir takımın üst üste 2 gol bulması takdire şayan bir durum.
1: Ve bir diğer tarafta da Barcelona Galatasaray'ın hafta içerisindeki rakibi Getafe karşısında rahat kazandı. 3-0'lık galibiyet ve skoru da erkenden ele geçirince oyun anlamında da öyleydi. Oyuncularını biraz dinlendirme fırsatı da buldular. Bu açıdan nasıl bir değerlendirme yaparsın?
0: Barcelona Galatasaray maçı gerçekten çok zor bir maç olacak. Tabii ki burada Barcelona favori tarafta, favori olan taraf. Ama Galatasaray takımı da içeride geçen sene Liverpool'u 2 defa yendi ve içeride farklı bir atmosfer yaratan bir takım. Ben çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Hakikaten çok gollü, çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii ki Barcelona biraz daha önde olan taraf. Çünkü Hansi Flick döneminde hakikaten çok başarılı bir takım izliyoruz. Ama ben genel hatlarıyla gerçekten iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Barcelona da tabii ki moralli şekilde gibi bir kazanma alışkanlığı var onların da. Ben çok iyi bir maç bekliyorum.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii bugünkü mücadeleye geleceğiz ama öncesinde Fenerbahçe'nin Rize Spor deplasmanı. Fenerbahçe Rize Spor karşısında kazandı. Oyun eleştirisi gördüm ama 3-0'lık bir galibiyet. Yani Rize deplasmanları da zorlu bir deplasman. Hani ben oyun anlamında o kadar olumsuz tarafta değilim. Yani Rize deplasmandan 3-0'lık skorla ayrılmak bence bir başarıdır.
0: Tabii ki bu da bir bakış açısı ama oyun olarak Fenerbahçe çok kötü oynadı. Yani hakikaten maçın 70'e kadar sanırım maç Fenerbahçe'nin yarı sahasında geçti. Ama şuna bak, Fenerbahçe iyi, hani hiç pozisyon vermedi hemen hemen neredeyse. Net gol pozisyonu olarak. Bu da tabii ki önemli bir bence kaçarı. Çünkü 70 dakika boyunca top rakiple beraber sizin üzerinize doğru gelirken hemen hemen hiç pozisyon vermeden 1-0 olarak gittiniz. Ve sonunda da 2 golle daha 3-0 kazandınız. Dolayısıyla Fenerbahçe ben çok iyi oynadığını söyleyemem. Hatta iyi oynadığını da söyleyemem. Ama bir takımın da kötü bir oyunla 3-0 kazanması da bir önemli bir durumdur. Dolayısıyla 8-0'lık Elit galibiyeti, ardından 3-0'lık Rize galibiyeti, 2 maçta atılan 11 gol. Çok çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. O bakımdan bu galibiyet de Fenerbahçe açısından bence zirve yarışına tamamen ortak olma galibiyeti oldu.
1: Tabii Fenerbahçe'de Villa Park'ta olacak. Aston Villa karşısında hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Evet, çok zor bir maç. Yani o maç da çok zor bir maç. İngiltere deplasmanında, Aston Villa deplasmanında nasıl bir tepki verecek Fenerbahçe? Geçen sene içeride mağlup olmuştu Aston Villa'ya. O maç tabii ki biraz daha zor. Çünkü deplasmanında olacaksınız. Tabii ki Aston Villa maçın favori olan tarafı. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro. Ve Roma'ya karşı da galibiyeti kaçıran taraf. Yani Roma maçından önce de seninle konuştuğumuzda Roma favori demiştik. Ama Fenerbahçe inanılmaz goller kaçırmıştı. İyi bir maç olacağını düşünüyorum ben o maçında. Çok keyifli, çok gollü bir maç bekliyorum. Tabii ki dediğim gibi Aston Villa biraz daha favori olan taraf olabilir ama Fenerbahçe'nin Roma maçında ortaya koyduğu oyunu ortaya koyması halinde ben oradan galibiyetle dönebileceğini düşünüyorum.
1: Ve Beşiktaş bugün Kocaeli Spor karşısında olacak ve hafta içerisinde de Hoffenheim'le karşı karşıya gelecek. Hoffenheim'de dün deplasmanda kendi evinde yorucu bir karşılaşma geçirdi ve 3-2 kaybetti Hamburg karşısında. 10 kişi kaldığı mücadelede hem Kocaeli Spor karşılaşmasını nasıl değerlendirirsin hem de Hoffenheim'i bu durumda yakalamak sence nasıl bir avantajdır?
0: Tabii ki önemli bir avantaj ama Almanya'ya gidecek olmak, sonrasında Trabzon'a gidecek olmak Beşiktaş açısından çok yorucu bir fikstür. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ki bugün de Kocaeli gelecek yani. Kocaeli, Hoffenheim, Trabzon. 3 maç, ikisi de basman. Bunlar tabii ki zor. Fiziksel olarak da, mental olarak da yıpratıcı bir fikstür. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama Beşiktaş takımı buradan 9 puan alırsa sürpriz olmaz. Yani Beşiktaş büyük bir takım, güçlü bir takım. Ama çok zor bir fikstür olduğunu söylemek lazım. Ve gerçekçi olarak Beşiktaş takımı buradan Kocaeli karşısında bence favori. Diğer maçlarda tek favori olduğunu söylemek zor. Çünkü Almanya deplasmanı, Hoffenheim deplasmanı, her ne kadar Hoffenheim çok iyi bir durumda olmasa da zor bir deplasman. Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasman. Dolayısıyla Beşiktaş çok zorlu bir fikstüre gelecek. Ama şunu da söylemek lazım. Ligin şu ana kadar olan kısmında en hızlı ve en iyi top oynayan takım Beşiktaş. Futbol oynayan takım Beşiktaş. Fakat Beşiktaş'ın asıl durumunu bence Hoffenheim ve Trabzonspor maçlarına göreceğiz. Çünkü bugüne kadar Beşiktaş deplasmanlarda az önce dediğim gibi deplasmanlarda sorun yaşadı. Bu iki maçta deplasmanlarda nasıl bir taktik veya nasıl bir oyun anlayışı, oyun felsefesi ortaya koyacak? Bunlar önemli. Çünkü genelde Beşiktaş bu sene deplasmanlarda kazanmakta zorlandı. Dolayısıyla ben böyle Beşiktaş'ın bu akşam kazanacağını düşünüyorum. Kocaelispor bence Beşiktaş'a karşı çok fazla direnç koyabilecek bir takım değil. Çünkü içeride Beşiktaş ciddi bir fark yaratan bir takım. Ciddi derecede oyun alanda basan, hızlı oynayan, agresif bir takım. Ama Hoffenheim ve Trabzonspor maçlarının ben çok zor geçeceğini düşünüyorum.
1: Tabii şu da bir avantaj olacaktır herhalde. Hoffenheim'da stadın %65-%70'lik kısmı Türk taraftar olacak. Aldığım bilgiye göre bütün neredeyse biletleri hem oradaki gurbetçilerimiz hem de buradaki gidecek taraftarlar almış.
0: Doğru, çünkü zaten Almanya'da hangi takımda oynarsa oynasın çok ciddi bir taraftar desteği oluyor. Bu bir gerçek. Tabii ki o maçları Beşiktaş'a 7 dereceli bir taraftar desteği olacaktır diğer maçlarda olduğu gibi. Ama yine yani o fiziksel yorgunluk, mental yorgunluk. Yani çünkü İstanbul'dan gidiyorsunuz Almanya'ya, Almanya'dan geliyorsunuz İstanbul'a, oradan Trabzon'a gideceksiniz vesaire. Bunlar tabii ki sporcuların da birer insan olduğunu unutmamak lazım. Yıpratıcı bir periyot olacak Beşiktaş için. Tabii üstesinden gelebilir mi? Gelebilir yani. Beşiktaş'ın güçlü bir kadrosu var. Yıldızlarla dolu bir kadrosu var. Geniş bir kadrosu var. Ama zor yani. Onu söylemek lazım.
1: Peki. Furkan çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Gökhan. Ben teşekkürler. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.
0: Teşekkürler.
1: Ve Furkan Uzun'la birlikteydik. Bu arada Çorum Spor ikinci golü attı. Gaziantep deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü yakalamış durumda. Farkı 2'ye çıkartmış durumda Çorum Futbol Kulübü. Kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin
3: reklam
5: spor radyosu.
4: Beşiktaş, milli ara sonrası evinde Kocaelispor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Thomas Rice'ı dinlemiştik. Samsun Spor cephesinde de istifa soruları vardı. Thorsten Fink istifa edecek mi? Bu soru soruldu. Thorsten Fink bakalım açıklama olarak neler söyledi?

0: And they beat also Galatasaray 4-0. And this is a result what can we don't want, but what can everybody expect normally in this moment. I think second half with one more player, we played then good. We had all our chances, three posts. But at the end, it was a really deserved victory from Trabzon. We have to look as a coaching staff and everybody if we can bring the player to stand up another time. In this moment, we had this difficult situation, four defeats in a row, and the confidence is also not there. Hmm? Fifth one now, yeah, but now, before I think. So that's what you can see, that confidence is not there against this top team. Another time for me, too early to play against them. For me as a coach, every time I must be positive and looking forward to the next week. Positivity, important. Find the right players for the next game. And another time as a coach, stand up. It's the most important thing.
1: Herkese öncelikle iyi akşamlar diyerek başlamak istiyorum. Tabii böyle bir derbiden sonra kendi evinizde 3-0'lık bir mağlubiyetten sonra elbette ki hayal kırıklığı yaşıyorum. Sonuç olarak böyle bir sonuçtan sonra da gülmem elbette ki beklenemez. Karşılaşma öncesinde bu karşılaşmanın zaten zor geçeceğini de çok iyi biliyorduk. Şu an için Trabzonspor bizden çok daha iyi oynadı. Bugün özellikle ikili mücadelelerde çok daha temaslı bir şekilde oynadılar. Sadece ikili mücadeleler değil, aynı zamanda da hızlı düşünüp hızlı oynadılar. Trabzonspor rakibimiz bugün kesinlikle daha iyi olan taraftı. İyi bir durumdalar ki geçen haftada önceki karşılaşmada da Galatasaray'ı 4-0'lık bir skorla yenmişlerdi. Elbette ki istemiş olduğumuz sonuç bu değil ama bu, ne yazık ki bu tür sonuçlar futbolda olabiliyor. İkinci yarıda iyi de bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. 3 tane şutumuz da direkten döndü. Trabzon'un almış olduğu galibiyet, hak ettikleri bir galibiyet. Onu da söylemem gerekiyor. Biz hocalar olarak da takımı ve oyuncuları tekrardan kazanmak adına onları tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu karşılaşmadan önce 4 karşılaşma, peş peşe 4 karşılaşma kaybettiğimiz için bugün de 5.sini kaybetmiş olduk. Aslında bu mağlubiyetlerden sonra takımda bir özgüven eksikliği olduğunu da söylemem gerekiyor. Trabzonspor'a karşı oynamak için biraz erken bir zaman olduğunu söyleyebilirim ama gelecek haftalar için olumlu düşünceler içerisindeyim. Önümüzdeki hafta oynayacağımız karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp doğru oyuncuları bulmamız gerekecek ve en iyi şekilde takımı ayağa kaldırmamız lazım.
0: Yeah, first of all, hard work is the first thing. Every time the same. Of course, automatism better to do it better to find the right players who play together, because I couldn't train with the whole team till now. This was the first week when we trained together with all the players. Find the right mix in the team. Who is the fighter? Who is the one who makes a game? Who is better on every position? This is also when we who suit better together. You mean what I mean? And that we must find out. And of course we need one result to change it, one positive result now in this moment. Another time, everybody knows how we came in this situation. I said it in the TV before, we changed 14 players, very good players, the whole defense in the preseason, the whole defense left in the preseason, so I had nobody there in the preseason to build for the season. And this is very, very difficult then to start good. And now we are in the situation, we lost some games, the confidence is losing, and we have to work on it. On the confidence, bring the players also more confidence from my side, from every side in the club, and trust another time each other, because I know for the future we have the quality not to play like Trabzon in this moment, the top four, but to play a good season. With nice style of football. Today I didn't see, I know. But I'm positive that we can see it in the future.
1: Öncelikle her şeyden önce çok çalışmamız gerekiyor. Otomatizmi elde etmemiz gerekiyor birbiriyle.

0: oynama alışkanlığı edinmemiz gerekiyor ve bunu yaparken de doğru oyuncuları da bulmamız, doğru oyuncuları da seçmemiz gerekiyor. Tabii tüm takımın, tüm kadronun olmuş olduğu halde birçok antrenman yapamamıştık ne yazık ki. İlk defa takımımın tamamıyla antrenman yapıyorum. İlk defa böyle bir hafta geçirdik. Doğru ilk 11'i bulma konusunda da aslında kimin daha fazla mücadele gösterdiğine bakarak doğru ilk 11'i bulmamız gerekiyor ve birbirleriyle kimler doğru bir şekilde, uyumlu bir şekilde oynayacak. Buna bakmamız gerekiyor her şeyden önce. Bu doğru, her pozisyon için doğru oyuncuları tercih etmemiz gerekiyor. Onun dışında da bir tane olumlu sonuç alacak olursak ben bu kötü gidişatın sonlanacağı düşüncesindeyim. Röportajda da az evvel zaten söylemiştim, maçtan önce de söylemiştim. Yaklaşık 14 tane oyuncumuzu kaybettik. Defans hattının tamamını kaybettik sezon öncesinde. Tabii onların transfer olmasıyla birlikte ve defans hattının tamamen yenilenmiş olması da açıkçası işlerimizi biraz zorlaştırdı ve şu an peş peşe kaybetmiş olduğumuz karşılaşmalar var. Bu karşılaşmalardan sonra da biraz takımın özgüven eksikliği olduğunu söyleyebiliriz ama ben takımıma, oyuncularıma güveniyorum ve gelecekte çok doğru işler yapabileceğimize dair kaliteye inancım tam. Belki bugün istediğimizi sahaya yansıtamadık. Belki bugün Trabzon'un yaptığı gibi ilk dörde oynamak gibi bir sezon hedefleyemeyeceğiz ama iyi bir sezon geçirebileceğimizi söyleyebilirim ve iyi bir sezon geçireceğimiz konusunda da olumlu düşünceler içerisindeyim.
1: For sure. First of all, I'm a fighter. I come from Dortmund. It's a minor city. And there we learn to fight. And I'm a fighter and I will fight with the team and I never resign or something else because we know that how we came there, I told you before, and I know that we have quality for the future and that we have a good future here also for the club and in the club. In this moment I'm only sad for the fans. I promise I do a lot that we gave everything, but it's, if you are not on the level it's very difficult, you know. Maybe we can make more fouls or more, you know, also we have to be careful of red cards and everything, you know. But I think I'm a fighter. I will do it. I will change the team, I'm sure, with the mentality I have. But it's club decisions every time, not my decisions. I'm a fighter. I want to stay. I want to show everybody that we are good enough. That we are, when we have a good team, that I also show good football for the fans. And another time we can do it in the future, but in this moment, till now was not possible, let's say.
0: Elbette burada kalmayı düşünüyorum. Ben savaşçı bir insanım. Dortmund'dan geliyorum ve orada edinmiş olduğumuz bir kimlik var. O da kesinlikle vazgeçmemek ve savaşçı ruhunu olabildiğince yansıtmak. Az evvel de söylediğim gibi takımda gelecek adına umut vadeden bir kalite olduğunu söyleyebilirim ama bu sonuç sebebiyle taraftarımız adına aslında çok ama çok üzgünüz çünkü onlara çok güzel mesajlar verdik. Belki bugün biraz daha foul yaparak biraz daha temaslı bir şekilde de oynayabilirdik. Daha fazla da isteyebilirdik o anlamda. Ama diğer taraftan da kartlar konusunda da dikkatli olmamız gerekiyordu. Ama bunu tekrar etmek istiyorum. Ben bir savaşçıyım ve takımı tekrardan değiştirebileceğime de inancım tam. Bu mentalitede olan bir insanım. Ama sadece benim kararım değil. Aynı zamanda kulübümüzün de kararı sonuçta. Ben ise ben devam etmek istiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. İyi bir takımımın olduğu düşüncesindeyim. Taraftarımıza daha önce de çok güzel futbol izlettiğimizi de biliyorum ve bunu tekrardan gösterebileceğimizi de düşünüyorum. Ama şimdi ne yazık ki şimdiye kadar bunu gerçekleştiremedik bu sezon özelinde.
1: It's all on the club. I never give up. It's all on the club. If the club thinks I'm the right man for the next games and for the future, then I'm here. If not, then the club must decide, not me. I will never resign because I'm a fighter.
0: Bu karar kulübün alması gereken bir karar. Kulüp ben bu değişim için doğru bir hocayım düşüncesinde olursa benim doğru bir seçim, doğru hoca olduğumu düşünürse elbette ki ben buradayım. Ben burada devam etmek istiyorum. Ben bir savaşçıyım. Bu sebepten dolayı burada devam etmek istiyorum. Ama kulübümüz bunun böyle bir durumdan çıkmak için doğru insan olmayacak.

0: düşünecek olursa da elbette bu kulübümüzün kararı olur.
1: Samsun Spor'da açıklamalar bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünle devam edelim. Dün gelen açıklamalar Rize Spor Fenerbahçe mücadelesiyle devam ediyoruz. Fenerbahçe'de Aston Villa karşısına çıkacak. İsmail Kartal'ın basın toplantısı çok fazla sürmedi. Bir dakikalık bir basın toplantısıydı ama Rize Spor cephesine gidelim. Recep Uçar'dan gelen açıklamaları maçın ardından dinliyoruz.
2: Milli ara sonrası evimizde İyi başlamak istediğimiz bir maç. Bence iyi hazırlandığımız, milli arayı da iyi geçirdiğimiz bir süreçti. Evet, rakibimiz güçlü. Şampiyonlar Ligi'nde olan, belki 14-15 tane oyuncusu milli takımlara giden, bireysel kalitesi çok yüksek olan Fenerbahçe'ydi. Ama hafta içi de söylemiştim, bugün maçtan önce de söylemiştim. Biz içeride dışarıda fark etmeksizin her maçı kazanmak için oynayan bir ekibiz. Bugünkü maçı belki oyunu özetlemeden özetlersem, genel özetini yaparsam, üzgün olduğum performans olarak, oyun olarak karşını alamadığımız bir oyun bana göre. 83'e kadarki bölümü ikiye bölebiliriz belki maçın. 83'e kadarki olan bölümü, sonraki bölümden memnun değilim. 83'ten sonraki bölüm. Ama baktığımızda Fenerbahçe takımının tabii bireysel kaliteli oyuncuları olduğunu bildiğimiz, gerek kenar ortalarda, gerek merkez hücumlarda, gerek ceza sahası dışından şut atabilecek oyuncuları çok sayıda olduğu için birinci bölgede savunulacak bir takım değildir bana göre. Dolayısıyla siz de gördüğünüz gibi oyun aslında baskılı başlayan, Modi ile, Laçi ile şutlarla başlayan, pozisyonlar üreten, 12. dakikaya kadar kalecimizin topa değmediği, ilk yarıki total bölümde de sahaya topun, ikinci topun girdiği bölümün haricinde kalecimizin belki elleriyle topa değmediği bir oyun. Bu bölümde oyunu kontrol eden, ön alan şiddetli baskılar yapan, ikili mücadelelerin birçoğunu kazanan ekip bizdik. Evet, rakip kaleye gittik, çok daha fazla oradaydık. Şutlarımız vardı, net Ali ile olsun, Laçi ile olsun girdiğimiz net belki diyemeyeceğiz ama final paslarını, gene final vuruşlarını yapamadığımız bir oyun. Ama onun dışında oraya kadar gitmemiz, planladığımız opsiyonları kullanarak hücum etmemiz ve ikili mücadelelerdeki enerjimiz bence iyiydi. İkinci yarıda biz gene baskılı başladık. Bir Kerem'in bir pozisyonu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii risk alarak oynuyoruz yani. Sert baskılar, birebir eşleşmelerle oynadığımız bir oyun. Ama o bölümde de bizim Olaway'ın olsun, gerek Mitat'ın getirdiği toplarla, en son golden önce maalesef Justin ve sonrasında Daris'te kaçırdığımız pozisyonlar, gerçekçi olmak gerekirse bizim adımıza şanssızlıktı. Final vuruşlarını yapamamışımız en büyük şu an itibariyle problemimiz gözüküyor. İç sahada bir kez daha oyun olarak kaybetmediğimiz, skor olarak kaybettiğimiz bir maç daha. Evet, eksiklerimiz var. Ben her şeyi doğru yaptık, iyi yaptık da demiyorum. Yani birinci gol öncesi ikinci topu alabilirdik. Zaman zaman geçişler verdik ikinci yarı. Daha sert olabilirdik. Ama en önemlisi hücum bölgesinde final paslarını, final vuruşlarını çok daha iyi yapabilirdik ama bugün Fenerbahçe buraya gelene kadar ki izleyin maçlarını. Belki Fenerbahçe en çok sıkıntıya sokan, buna Olympic Lyon, Roma da dahil en çok sıkıntıya sokan takımlardan biriydik. Şimdi yayınca konuşuldu dinliyorum. Fenerbahçe'nin bu kadar kötü olduğu bir günde diye değerlendiriyor oradaki arkadaşlarımız. Fenerbahçe'nin bugün sahada en iyi 4 oyuncusu Edersen, bana göre Ederson, Şikriner, Kante ve Ake değil miydi arkadaşlar?
3: Bir tane vardı, Kante.
2: Peki Kante'nin performansı. Yani aslında genel

0: anlamda bizim planımız 83'e kadar bence çalıştı. Oynatmamak üzerine kuruluydu plan. Gerçekten de çok oynatmadık. Ama tabii yani benciyle, bireysel kalitesiyle bizden daha güçlü bir takım. Gerçekçi olmak gerekir. Yani değişiklikler girdiği zaman oyuna etki etmesi, sonuç aldılar. Biz de alabilirdik. Üstünün vurduğu top gol olsa, Emrecan'ın vurduğu gol olsa belki biz o şeyleri konuşuyor olacağız. 83'te de maalesef, yani mazeretlere sığınmıyorum ama yani pozisyon olmadığı bölümde, baskının olmadığı bölümde yaptığımız bireysel hata neticesinde İrfan'a da geç çıktık, ağır cezalandırdık. İşte Fenerbahçe gibi takımlara karşı bu hataları yapıyorsan ağır cezalandırıyorlar seni. Ağır cezalandırıldığımız bir oyun. Sonraki bölüm biraz oyundan düştük. Çünkü onun öncesinde biz Gennaro Borelli'ye oyun almıştık. Çift santrafora dönmüştük. Daha da riske etmiştik oyunu gol bulabilmek adına. Belki orada gol yemezsek inanın biz gene pozisyonlar bulacaktık. Ama olmadı. Tekrar söylüyorum bir kez daha. Oyun anlamında kaybetmediğimiz ama skor anlamında bir türlü skor alamadığımız bir iç saha maçı daha oynadık. Üzgünüm. Ben genel 83'e kadarki oyuncularımın mücadelesinden, isteğinden, arzusundan, benim planlarıma sadakatinden dolayı kendileriyle de konuşacağız. Tebrik ediyorum. Eksiklerimiz var. Teknik anlamda onları geliştirmeye çalışacağız. Ama biz oyun kalitemizi yukarıda tuttuğumuz sürece, yani bu oyunları oynadığımız sürece de yani inşallah burada alacağımız son mağlubiyet olur bu sene. Bunun için bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Yarından itibaren hafta Cuma günü oynayacağımız Çorum maçına hazırlıklara başlayacağız. İsmail Hoca iyi bir takım olduğumuzu, iyi bir oyun olduğumuzu söyledi. Evet, yani flash'ta da söyledi. Teşekkür ederim meslektaşıma, büyüme. Bir baskı unsuru olduğunu düşünmüyorum. Bende bir baskı yok. Açık ve net söyleyeyim. Yani iç sahada bu takım geçmişte de çok arka arkaya maçlar kaybetti. Biz geçen sene benim bulduğum 7 aylık süreçte toplam bir maç kaybettik arkadaşlar. Sadece Galatasaray'a kaybettik. Bakın mazeret üreten, bahane üreten hiçbir zaman teknik adam olmadım. Bugün Rizespor teknik direktör olarak galiba çıktım 31. maç. Oyun olarak çok kaybetmedik biz bu süreçte. Skor alamıyoruz bazen. Final eleştirilecek yanlar var. Bunları size de söylüyorum. Bu noktada eleştirin zaten. Ama aslında plan stratejik olarak kaybettiğimiz maçlar bunlar değil. Ya, bazen tabii. Yani Fenerbahçe ile bugün Rizespor'un bireysel oyuncu kalitesini, bench kuvvetini, değişiklik kalitesini onu karşılaştıramayız. Ama bu da mazeret değil biz. Geçen sene Kadıköy'de puan aldık. Burada da almaya çok yakındık. Bir de oynasak tekrar alabiliriz. Bir de oynasak belki aynı planla oynarım. Onu da söyleyeyim. Yani plandan dolayı, stratejiden dolayı kaybetmedik. Biraz bireysel hata, biraz final topun bizde olduğu 3. bölgeye kadar çok iyi geldiğimiz oyun. 3. bölgedeki maalesef final tercihleri, final vuruşları, küçük futbol topu da sevmedi. Yani orayı da söyleyeyim. Yani Ederson en iyi maçlarından birini oynadı. Öyle bir maç oynadık. Bundan dolayı da üzgünüm. Daha çok skor katkısı yapabilecek oyuncular elbet önemli. Yani hiçbir teknik adam buna hayır demez. İstememezlik yapmaz. Bu sene anlattım. Rize Spor olarak planlı yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda biz kadroda da yani gençleşmeye gittik. Sadece günü kurtarmak üzerine hareket etmedik. Kadro iskeletinin %90'ını koruduğumuz için daha dokunduğumuz transferlerin yaş ortalaması 23'tü. Yani 23 verim alabiliyor muyuz? Evet, ufak ufak almaya başladık. Yani alışıyor çocuklar. Hep söyledim. Daha iyisi olabilir mi? Daha iyisi olabilirdi tabii. Yani burada haksızsınız demiyorum. Haklı olduğunuz taraf var. Belki daha iyi dokunabilirdik transfer sürecini. Daha erken sonuçlandırabilirdik. 4 oyuncu haricinde geç kaldık. Yeni gelen adamların çoğu lig başladıktan sonra geldi. Dolayısıyla şu anda adaptasyonları da biraz daha vakit alıyor. Evet, keşke daha final yapabilecek bir orta sahamız, 10 numaramız. Daha iyi final yapabilecek. Ama çocuklar da hepsi özverili oynuyor. Yani bugün inanın 60. dakika bir ara kulübeye döndüğünde yani çıkaracak oyuncu noktasında da zorlandığımız bir süreç vardı. Herkes bir şekilde oyunun içinde, kötü oynayan oyuncumuz çok yoktu. Yani evet, kanatlar belki daha kreatif olabilir, daha çok içeride buluşabilir, doğru. Ama her an herkes bir şey hayal ettirdiği bir oyundu. O yüzden kısmen haklısınız, onu söyleyebilirim. Alacağımız şeyler var buradan, çıkarımlar var.
1: Yok, taktiksel, yani bu ürettiğin ne kadar üretiyoruz dışarıda, burada ne kadar, aslında bir farklılık yok. Biz sahada Samsun maçında da çok pozisyon ürettik. Alanya'da da çok kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Samsun maçındaki topumuz direkten döndü. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı, bir türlü atamadığımız. Alanya'nın hakkı beraberlik olabilirdi samimi olmak gerekirse. Onların da bir iki pozisyonu vardı ama gene oyunu kontrol eden bizdik. Ya bugünkü hakkı, şimdi ne anlatırsak bizim işimizin zorluğu bu. 3-0'lık bir maçtan sonra, yani dışarıdan 3-0'lık skora baktığınız anda, bugün sizler maçı seyrettiniz ya, gerçekten maçın hakkı 3-0 değildi bana göre. Yani biz atabilsek belki oyun 1-0'ken, 0-0'ken gerçekten farklı bir o hikayesi olabilecek bir maç olabilirdi. Yani içeride de dışarıda da biz pozisyon üreten bir takımız aslında. Evet, yani bazen olabiliyor. Yani aynı oyunlar oynuyoruz, benzer oyunlar oynuyoruz, farklı oyunlar oynamıyoruz. Belki dış sahada sadece tek fark şu: bugün Fenerbahçe'yi bile biz belirli oyunun belirlerinde dikkat ettiyseniz kapattık. Yani rakip bize biraz daha derin savunma yapıyor. Deplasmanda oynadığımızda takımlar biraz daha geniş yakalama şansımız oluyor. Belki en büyük farklılığı o. Yani sizin sorunuza cevap olarak onu söyleyebilirim. Ondan dolayı da geniş alanlar büyüyünce belki sonlandırmak adına daha işimiz kolaylaşıyor diyebilirim ama bizim pozisyon üretmekte çok büyük sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonlandırma ve final tercihlerinde sıkıntımız var. O da, onun bütün sorunu da benimdir.
2: Ya yani evet, 3 sağ ne desem, 3 maç kaybettik tabii. Yabancı oyuncuların yetersizliği ve hatta performansının düşüklüğünden değil. Yani beraber kazanıyoruz, beraber kaybediyoruz. Yerlisi, yabancısı. Takımda ilk 11'de yerli oynayan da var bugün. 3 mü 4 mü? Taylan, Mithat, Ahmet. Galiba 3 yerliyle oynadık. Bazen 4 oynuyoruz. Transferlerimizin de ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Evet, çok çok daha iyisi olabilir, ayrı konu. Yani belirli pozisyonlarda hep, daha önce çok samimi itiraflarda bulundum. Yani belirli pozisyonlarda, hatta sizin sorunuzdu gene Alihan abi, yanlış hatırlamıyorum. ABC planlarını alamadığımız oyuncular oldu. Yani çok beklediğimiz, bir ay beklediğimiz, 1,5 ay uğraştığımız maalesef oyuncular oldu. Evet, buradaki eleştiriye hak veriyorum, doğru. Geç kaldık. Bazı şeyleri bitiremedik. Yani dolayısıyla ama yani benim iyi bir takımım var. Rizespor iyi bir takım. Bugün Şampiyonlar Ligi takımına, yani biz bu oyunları oynayabiliyorsak, oyun olarak kaybetmiyorsak biz kötü değiliz. Yani buradan bakmak lazım. Sadece her şeyi skor olarak bakıp 3 sahada atamadık, doğru. Dedim ya, bütün o eleştiriyi ben üzerime alıyorum. Geçen sene de bir sürü maçta 4 gol atıp kazandığımız maçlar da oldu. Ama bu sene o başarıyı, o beceriyi maalesef gösteremedik. Biz iyi olacağız. Biz iyi olacağız. Biz iyi olacağız. Orayı net söyleyebilirim.
3: Başka soru var mıydı?
2: İyi akşamlar herkese.

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
1: Pensioners,

0: Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Maçtan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall. Onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Ve

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Ve son bölümde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, programı artık noktalıyoruz. Birazdan Can Genç sizlerle birlikte olacak. Beşiktaş Kocaeli Spor karşılaşmasının dakika skor aktarımında sizlerle olacak. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermiyorum. Hiç önemli değil. İstersen anlama. Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
4: Daha düne kadar biri çıkıp Türk futbolunda yine bir hakem skandalı yaşandı dese olabilir, normaldir derdik. Derdik de lafın gelişi de değil aslında. Gerçekten normal deriz. Çünkü o günlerde gözümüzün önünde sahanın ortasında bir kulüp başkanı hakem yumrukladı. Halil Mutmeler'in yerde kaldığı anları hepimiz izledik. Ligler yeniden başladı, biz yine hakemleri konuştuk. Tekrarını onlarca kez izleyip buna nasıl penaltı çalındı dediğimiz düdükler, havada uçuşan kırmızı kartlar ya da verilmeyen kartlar, VAR'ın nerede devreye girip nerede sustuğunu anlamadığımız pozisyonlar. Hakem hataları eskiden de vardı, dünyanın her liginde de oluyor. Ama son yıllarda hocasından futbolcusuna, başkanından taraftarına herkesin yalnızca oyunu konuştuğu kaç maç sonra hatırlıyorsunuz. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki kulüp başkanlarıyla kameralar önünde polemiğe giren TFF başkanlarını, kapalı kapılar ardındaki toplantılardan sızdırılan kayıtları günlerce konuştuk. Biz yıllardır bu kurula kısaca MHK diyoruz. Ama hakemlerin kariyerine karar verilen o masa aynı zamanda onların mahkemesi. Kimin yükseleceğinde, kimin geri plana düşeceğinde bu kurul söz sahibi. Peki o kararların nasıl alındığını kimler denetliyor? MHK bu noktaya nasıl geldi? Cevap serimizin yeni bölümü kısa paslarda başlıyor. 29 Eylül sabahı İstanbul, Ankara, Manisa ve Elazığ'da operasyon düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Hakemler Derneği İstanbul Şube Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada açıklanan suç başlıkları resmi belgede sahtecilik ve eziyet. Araştırılan iddialar arasında sınav sorularının sızdırılması, sınav belgelerine müdahale edilmesi, hakemlere baskı uygulanması ve klasman süreçlerinde usulsüzlük var. Hakemler Derneği'nin Üsküdar'daki binasında sınav evrakları ve dernek kayıtlarını içeren 125 klasöre el konuldu. Peki bir sınav kağıdının sizin takımınızın hafta sonu oynayacağı maçla ne ilgisi var? Aslında çok ilgisi var. Çünkü hakemlerin yükselmesinde bu sınavların da payı var. Sahadaki hakemlerin tarafsızlığını konuşurken o hakemin kariyerine karar verenlerin nasıl çalıştığını da sormak zorundayız. Dosyanın önemli isimlerinden biri eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna. Aynı zamanda polis memuru. Şikayetçi hakemlerin avukatı Halil İbrahim Atabay'ın aktardığı iddia şu. Dönemin MHK üyesi Yunus Yıldırım, Tuna'dan polislik yetkilerini kullanarak bir kişinin otel kayıtlarına ulaşmasını istiyor. Tuna bu talebi reddediyor. Atabay bunun ardından Tuna'ya maç verilmediğini ve sınavda başarısız olduğu gerekçesiyle hakemlik kariyerinin bitirilmek istendiğini anlatıyor. Tuna'nın sınav kağıdını istemesiyle dosyanın en dikkat çekici ayrıntısı ortaya çıkıyor. Kendisine gönderilen belgedeki yazıların ona ait olmadığını söyleyen Tuna suç duyurusunda bulunuyor. Haziran 2026 tarihli bilirkişi raporunda sınav belgesindeki yazılarla Tuna'dan alınan örneklerin uyuşmadığı belirtiliyor. Tuna operasyonun ardından yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu sözle anlatıyor. İşlerine yaramadığım için hakemlik hayatımı bitirmek istediler. Şimdi soruyu açık soralım. Ali Tuna adına düzenlenen o belgeyi kim doldurdu? Bir hakemin mesleğini etkileyecek sınav evrakı hangi ellerden geçti? Dosyada yalnızca sınav kağıdı da yok. Ferdi Karadoruk'un atfedilen WhatsApp yazışmalarında şu ifadeler yer alıyor. Madem eğilmiyor, kopar kafasını gitsin. Başka mesajlarda sınav soruları isteniyor. Karadoruk, Emre Kosif'ten istediğini söylüyor. Mehmet Çaylak hakkında aktarılan mesaj ise daha da açık. Gerekirse mobbing yapalım, istifa etsin. Hakemlerden sahada baskıya boyun eğmemelerini bekliyoruz. Peki, kendi kariyerleri üzerindeki baskıya karşı onları kim koruyacak? Üstelik bu iddialar ilk kez konuşulmuyor. Soruşturmanın başlangıcı olarak açıklanan müşteki ifadesinin tarihi 15 Eylül 2025. 3 gün sonra dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Riva'daki görüşmenin ardından sınav sorularının sızdırıldığını, bazı hakemlerin kayrıldığını, bazılarına baskı yapıldığını söylüyor. Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve Ferdi Karadoruk'un isimlerini açıkça anıyor. Bu üç isim 29 Eylül'de gözaltına alınanlar arasında. Aylar sonra bu kez Burak Yılmaz konuşuyor. 13 Nisan 2026'da Gaziantep'in Rizespor'a yenildiği maçın ardından istifasını açıklarken Ferhat Gündoğdu için soruyor. Dokunulmaz mı kardeşim bu?
5: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Dokunulmaz mı kardeşim burada? Ha? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Her maçta beni doğradılar kardeşim. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor. Bu hakemler kötü. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı kötü. Niye gitmiyor? Niye gitmiyor? Nedir ya dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü kardeşim. Çok kötü ya. Galatasaray'da şikayetçi, Karagümrük'te şikayetçi. Niye abi? Nasıl düzelecek abi? Ahbap Çavuş ilişkisiyle. Ahbap Çavuş ilişkisiyle gidiyor. Düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü.
4: Yılmaz'ın anlattığına göre TFF yöneticisi Fuat Göktaş kendisini arayıp bahis oynayan bir Burak Yılmaz'dan söz ediyor. Tepki gösterince yeniden arayıp Iğdır'daki başka bir Burak Yılmaz'dan söz ettiğini söylüyor. Yılmaz bu konuşmayı kendisine yönelik bir yoklama olarak yorumluyor. Federasyon yöneticileriyle yaşadığı gerilimin ardından takımının hakem kararlarıyla hedef alındığını da ileri sürüyor. İstifa açıklamasında kulübündeki sorunları da anlatıyor. Ama MHK yönelttiği o suçlamalar o gün maçın da istifanın da önüne geçiyor. Kulüp başkanlarının da tepkileri ortada. Serdal Adalı TFF'nin MHK başkanını görevden alamadığını düşündüğünü söylüyor. Dursun Özbek kurulun görevini yapamadığını ifade ediyor. Ertuğrul Doğan galibiyetin ardından bile istifa çağrısı yapıyor. Farklı kulüpler, farklı maçlar aynı kurula yönelen eleştiriler. Futbolu yönetenlerin cevap vermesi gereken bir güven sorunu var. Her eleştiriyi maç kaybedenlerin öfkesi diye geçiştirmek bu sorunu çözmüyor. Sorulan soruların cevabı gerekiyor. Şimdi yeni başkanlık için Mustafa Kamil Abitoğlu'nun adı konuşuluyor. Son haberlerde Anthony Taylor'ın geçici olarak görevlendirilmesi de gündemde. Peki başkanın adını değiştirmek güveni geri getirmeye yetecek mi? Sınavları kim denetleyecek? Hakemin neden yükseldiği, neden düşürüldüğü açıkça anlatılacak mı? Baskıya uğrayan bir hakem kariyerini kaybetmekten korkmaktan şikayet edebilecek mi? Bir hakemin yükselmesi de geri plana düşmesi de açıklanabilir ölçütlere dayanmalı. Soruları kimin hazırladığı, cevapları kimin değerlendirdiği, itirazın nasıl incelendiği belli olmalı. Bunlar futbolun en temel yönetim sorumlulukları. TFF savcılıkla işbirliği yaptığını ve istenen belgeleri ilettiğini açıkladı. Şimdi futbol kamuoyu hakemlerin sınav ve görevlendirme süreçlerinde hangi denetimlerin işleyeceğini de duymak istiyor. Çünkü her hafta sahadaki hakemden adalet bekliyoruz. O adaletin hakemin kariyerine karar verilen masada da işlenmesini istemek zorundayız. Türk futbolunda herkes hakemden hesap soruyor. Hakemleri yönetenlerin de hesap vermesi gerekiyor. Sizce Türk futbolunda güveni yeniden kazanmak için ne değişmesi gerekiyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Beşiktaş milli ara sonrası evinde Kocaeli Spor'u konuk ediyor. Maçın heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu akşam saat 19'da başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa. Nesine, Süper Lig resmi sponsoru.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lisbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenli oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor. Taraftar sahada olmasını istiyor, teknik direktörü ise onunla takımın daha iyi oynadığını kabul ediyor. Belki de mesele Arda'nın Real Madrid seviyesinde olup olmadığı değildir. O sorunun cevabını çoktan verdi. Asıl mesele Real Madrid'in Arda'ya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Peki Mourinho Arda'ya Modric'in geçtiği yolu mu hazırlıyor yoksa takımının bugün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu geleceğe hazırlamak uğruna fazla mı bekletiyor? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Güzel ve anlamlı yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kısa paslarda, asıl hikayede önümüzdeki haftalarda kimleri görmek istersiniz? Yorumlara bırakın, bizler de değerlendirelim. Hoşça kalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
1: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz, 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Beşiktaş Kocaeli karşılaşmasının ilk 11'leri şimdi açıklandı. Ben de sizlere tabii ki 11'leri açıklayacağım. Beşiktaş'ın kalesini Nübel koruyacak. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü. Orta alanda Salih, Mirette, Orkun üçlüsünü izleyeceğiz. İleride ise kanatlarda Çerni ve Trossard ve ileride Vlahovic şeklinde dizilmiş Beşiktaş. Kocaeli Spor tarafının kalesini Serhat koruyacak. Savunmada Uğur, Onur, Emir ve aynı zamanda Tayfur'u görüyoruz. Orta alanda Berkan, Şov ve Sisoho. İleride ise Souza, Agiye ve Metehan üçlüsünü izleyeceğiz. Atakan Kurt hattımızın bir diğer ucunda. Atakan abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığın için Atakan abi. Öncelikle tabii ki bir ilk 11'i sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ın ilk 11'ini nasıl buldun? Bir sürpriz var mı? Bu 11 doğru bir 11 midir Kocaeli karşısında oynamak için diye sormak istiyorum ilk etapta.
2: Şimdi defansif anlamda Salih ve Orkun'un bütün zafiyetlerini ve açıklarını kapatan bir Olaytan gerçeği var. Çünkü Olaytan temposuyla, agresifliğiyle, driplikleriyle, düşen ikinci topları almasıyla, serseri topları kazanmasıyla orta sahayı ve Beşiktaş'ı çok rahatlatıyor. Şimdi Olaytan'ın olmaması defansif açısından çok dezavantaj, çünkü o bölgeyi çok daha rahat geçer rakip. Artısı da şu: Miretti, Orkun, Salih, Çerni, Trossard ve önlerinde Vlahovic'te Beşiktaş topa ve oyuna daha fazla hükmedecek ve hakim olacak. Yani yeteri kadar oyunu ön alana sıkıştırabilirse, yeteri kadar topu hızlı ve çabuk bir şekilde gezdirebilirse ve topa hakim olabilirse, o pas trafiğinde rakibi daha çok yorup top Kocaeli Spor'dayken iş yapmasını ya da Beşiktaş'ın üstüne gelip pozisyona girmesini zorlaştırabilir. Niye? Çünkü topa az hakim olacak Kocaeli Spor. Genelde topa hakim olmak için fazla topun peşinde koşmak zorunda kalacak ve topa aldığı anlarda 70 metre gidip fazla efor sarf edip pozisyona girmeye çalışacak. Bu ciddi bir handikap yaratacak Kocaeli Spor'da. Artılar var, eksiler var ama Mirekli de, Salih de, Orkun da, Çani de, Trossard da oyunu yeteri kadar sete çevirebilen, topa hakim olabilen, üçgenler kurabilen ve ön tarafta ciddi etki yaratabilen oyuncular. Son Mirekli oynadığında çok beğendim. Çok iyi paslar.
1: Katılırım.
2: Ama dediğim gibi Olaytan'ı da Beşiktaş bugün arar. Özellikle o düşen toplar almada, ikili mücadeleyi kazanmada, işte ikinci bölgeden üçüncü bölgeye driplik yapıp mesafe kat edip orada adam eksiltip pozisyona girmede Olaytan'ı arar. Ama Beşiktaş bu maçta fazlasıyla pozisyona girer. Taraftarın da coşkusuyla ciddi anlamda iyi bence maç sürdürür diye tahmin ediyorum ama Kocaeli Spor'da yine zaman zaman etkili olabilir. Çok büyük aksilik olmazsa ben Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını, ağır favori olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Atakan abi, şunu soracağım. Şimdi kulübede Poku gibi, aynı zamanda İlhan gibi çok süratli iki tane kenar oyuncusu var. Kocaeli Spor'un da arka dörtlüsünün ağır oyunculardan kurulu olduğunu kendi adıma söyleyebilirim ki biraz eksikleri olduğunu da vurgulayalım. Hocanın isteğinin, yani bu iki süratli oyuncuyu kenarda bırakarak esasında ilk yarıdan işi bitirip 1-0 sonrası o bulabileceği alanlar kaynaklı olarak mı bu iki süratli oyuncuyu kenarda bırakıyor hoca, yoksa kafasında farklı bir planda var mıdır diye sormak isterim Atakan abi.
2: Ya şimdi sürü antrenörü oldu Salih ile Orkun. Orta sahada özellikle İtalya maçında gördükçe Olaytan gibi bir oyuncu olmadığı zaman Arda ile oynadılar. Arda'nın da defansif özelliği olmadığı için İtalya maçında Exposito çok sırtına aldı stoperlere.
1: Doğru.
2: Ve 7-8 tane 2'ye 1'ler yaptı ve İtalya milli takım orta sahasına çok rahat geçti. Salih ile Orkun vardı. Bunun handikapını yaşadı milli takım. Şimdi çok da yoruldular. Çok üst üste maç oynadılar. 55-60'tan sonra oyundan düşeceğini tahmin ediyor Beşiktaş orta sahasının. Yani İtalyano da elbette ki bunu düşünüyordur bizim gibi. Hmm. Oraya nasıl bir önlem alacak ben de merakla bekliyorum. Hmm. Ama Beşiktaş'ın ilk yarıda işi bitirmesi lazım. Ama dedim ya, Trossard, Çerni, Salih, Orkun, Miletti çok hakim olacaklar. Topa hükmedecekler. İşte topun Beşiktaş'a kalmasını sağlayacaklar ama genelde aynı tarz oyuncular. Böyle savunma arkasına koşu atan oyuncular değiller. Dribblingle adam eksilten oyuncular değiller. Trossard bunu yapabiliyor ama diğer oyuncular çok yapamıyor.
1: Katılırım.
2: Orada çok kapalı savunmaları açmakta problem yaşayabilir Beşiktaş. Ama ilk golü bulursa da işin rengi değişip farkı da arttırabilir ama Kocaelispor'un risk alıp öne çıkması lazım. Öne çıkmazsa Beşiktaş zaman zaman açmakta zorlanıyor.
1: Peki bir skor tahmini de sorayım son olarak Atakan abi. Biliyorum çok yoğunsun, çok da çevrende insan olduğunu biliyorum. Yavaştan stadyuma doğru hareket ettiğinin de farkındayım abi. Son olarak bir skor tahmini ve golleri de rica edeyim. En azından bir ön bakış olarak bir yorum almış
2: yani,
1: olalım abi.
2: Trossard ve Salah bu ligin çok üstünde oyuncular. Yani bence ligin en iyi iki tane oyuncusu. Yani Trossard fark yaratır. Trossard'ın gol atacağını düşünüyorum.
1: Tamam.
2: Vlahovic'in gol atacağını düşünüyorum. Hı-hı. Ve Çerni'nin gol atacağını düşünüyorum.
1: Yani 3-0 mıdır 3-1 midir peki abi, öyle sorayım.
2: Beşiktaş gol yaş ya 3-1 kazanır ya 3-2 kazanır.
1: 3-1 3-2 gibi bir skor bekliyorsun. Peki Atakan evet. Abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
2: ben,
1: dolayı.
2: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, Atakan Kurt bizlerle beraberdi. Atakan Kurt da yavaş yavaş şimdi stadyuma doğru hareket ediyordur. Birazdan da Berkay Çakır'la beraber esasında birçok şeyi konuşacağız. Berkay normal şartlarda daha çok Avrupa maçlarında ve aynı zamanda milli takımlarda bize destek oluyor. Zaman zaman Galatasaray maçlarında da kendisini yorumcu olarak aldığımız oluyor. Birazcık aslında sadece Beşiktaş maç oyunu gibi değil, birazcık genel Süper Lig maç oyunu gibi yapacağız. Yani Süper Lig'de tamamlanmış maçlar üzerinden bir 3-4 dakika konuşup aslında Beşiktaş maç önüne o şekilde geçiş yapacağız. Sonrasında Eral Pıslı ile beraber zaten Beşiktaş'ı uzun uzun ele alacağız. Tam da maça girmeden önce de iki teknik adamın da açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Hem Selçuk İnan'ın hem de Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Bir kez daha 11'leri tekrar etmek isterim. Beşiktaş'ın kalesini Alexander Nübel koruyacak. Savunma hattında Murillo, Calo, Emirhan ve Rıdvan dörtlüsü. Orta alanda Salih, Miretti, Orkun ki Olaitan yedekler arasında olduğunda hatırlatalım. Normal şartlarda Beşiktaş'ın orta saha kurgusunda Olaitan'ı daha fazla görüyorduk. Kanatlarda Çerni ve Trossard'ı izleyeceğiz. İleride ise Dušan Vlahović görev yapacak. Kocaelispor'un kalesini Serhat Öztaş delen korurken savunma hattında sağ bekte Uğur, merkezde Onur ve Emir ikilisini görüyoruz ki çok fazla eksiği var arka hatta Selçuk İnan'ın bugün. Sol bekte Tayfur mu Berkan mı oynar, orası birazcık tartışılır ama yüksek olasılıkla Tayfur oynayacak gibi şu anda önümdeki akıllı ekran gösteriyor ve birçok spor kanalının da Tayfur'un sol bek gösterildiğini spor kanallarında söyleyeyim. Ama tabii ki Berkan'ın da oynama ihtimali son derece kuvvetli. Bu iki oyuncunun da hem merkezde hem de bekte oynayabildiğini vurgulayalım. Tabii ki onun haricinde Tayfur'u orta sahada kabul edersek veya Berkan'ı, onlara Şov ve Sisoho eşlik edecek. Kanatlarda Souza ve Agye'yi izleyeceğiz. İleride ise Metehan görev yapacak. Metehan Altunbaş görev yapacak. Berkay Çakır'a yavaş yavaş dönelim ki Berkay'la beraber esasında geride kalan Cuma günü Galatasaray maçını, Cumartesi günü çok azıcık Trabzonspor maçına da belki değiniriz. Berkay izledim, orasını bilmiyorum. Belki orayı daha hızlı geçeriz. Fenerbahçe maçına da mutlaka değineceğiz. Dün oynanan müsabakada Fenerbahçe çok eleştirilmişti skora rağmen. Orayı da konuşacağız. Ve tabii ki Beşiktaş maç önüne Berkay Çakır'la beraber de bağlayacağız. Berkay hoş geldin.
2: Hoş buldum Can. Nasılsın?
1: İyidir abi, seni sormalı.
2: Teşekkür ederim.
1: Galatasaray'la mı başlayalım, Fenerbahçe'yle mi başlayalım, Beşiktaş'la mı başlayalım?
2: Nasıl istersen Galatasaray'la başlayabiliriz. Yani peki. Fikstür programına göre.
1: Aynen. Haftanın açılışında Galatasaray 3-1 kazanmayı başarmıştı. Yeri geldiği zaman tabii ki şöyle söyleyelim. Yani maçın belli dakikasına kadar Galatasaray'ın tam olarak istediği skora erişemedi ama uzatmalarda bulduğu 2 golle kazandığı ve 3-1'lik galibiyete 10 kişi olmasına rağmen 3-1'lik galibiyete koştuğu bir iç saha müsabakası maçı izlemiştik. Şimdi Galatasaray'ı nasıl buldun? Öncelikle onu sorayım. Milli ara dönüşünde artılar eksiler olarak neler söylemek istersin Galatasaray oyununda ve Kasımpaşa'nın da yorumunu almak isteriz tabii ki bununla beraber.
3: Yani şöyle tabii ki işte Galatasaray'ın en önemli, herkesin de söylediği gibi Osimhen'in yokluğundaki bu yaratıcılık sorunu ve hani sadece hani ayağa bakan yaratıcılık değil de işte baskının zayıflaması, şişirilen topların aynı duvar gibi tekrar Galatasaray'a hücum olarak geri dönmesi herhalde Galatasaray'ın şu anda en büyük problemiydi maç için. Bence burada salı günkü maç için endişe verici olan şey ise arka taraftaki hantallık. Yani Davinson'un hamlelerde yavaş kaldığı birkaç pozisyon gördük. Abdülkerim'in hız konusunda şu an çok geride oldu ve ön libero'da da işte Torreira Sara ikilisinden bahsediyoruz. Torreira Sara'nın savunma anlamında çok büyük boşluklar vermesi Barcelona gibi bir takım açısından çok endişe verici Galatasaray tarafı.
1: Peki Lemina'nın yani stoperde oynama ihtimalini görüyor musun? Veya orta sahada bir 3 orta sahayla Galatasaray'ın çıkma şansı var mı? Yani 10 numarasız bir düzen bekleyebilir miyiz diye sorayım.
3: Ya orada da şöyle bir durum var. Yani Lemina, Torreira, Sara yapacağını düşünüyorum. O şekilde yaparsa eğer, ama Batrakov'un çok skora katkısı olmasa da çok hızlı toptan kurtulması, yani çok basit oynaması Galatasaray'ı çok rahatlatıyor. %100. Şu anda Galatasaray'ın ileri hattında yaratıcılık problemi vardı Osimhen yokluğunda, ama bence Osimhen'le birlikte Batrakov'un performansı da çok artacaktır.
1: Yani ideal, o zaman şunu sorayım, birazcık aslında Barcelona maçına da ön bakış gibi de olsun Galatasaray'ı hazır konuşurken. Yani ideal Galatasaray'ın oynaması gereken muhtemel 11'i Barcelona karşısında nasıldır diye sorayım Berkay.
3: Ben şöyle düşünüyorum, Lemina Torreira ile başlanır. Önüne de Batrakov atılır. Sağ kanat gibi de Sara'yı koyarsınız ki sizin arkadaki o hantallık sorununu biraz topa ayak yani topa sahip olarak öyle çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani çok enteresan bir şekilde Sara'yı sağ açıkta başlatıp içe dönük hani oyun kurucu, kanat oyun kurucu olarak oynatırsak bence pas trafiği konusunda Galatasaray bir seviye atlayacaktır.
1: Yani iki tane net hücumcuyla, Batrakov haricinde iki tane net hücumcuyla mı oynamalı Galatasaray diye anlamadım.
3: Evet, yani sola çıktı mesela, diyelim ki siz

0: aynı durumu da belli değil o kadar. Hani %100 oynayabilecek mi? Bunu şu anda henüz bilmiyoruz.
1: Doğru.
0: Barış Alper'i sağ bekte kullanma ihtimali hala mevcut.
1: Kullanmalı mı öyle sorayım? Siz... Kullanmalı mı öyle sorayım en azından?
0: Yani bence Salah'ı varken Salah'ı da kendisi aslında orijinal bir bek değil. Özellikle çok kaliteli maçlarda pozisyon hataları zaten göze çarpıyor ama Barış Alper'i sağ bekte siz Barcelona gibi takıma karşı kullandığınız zaman onlar sizi biraz kullanabilir orada. Çünkü pozisyon hatasını hiç affetmeyecek ve bu hatayı yaptıracak bir takım Barcelona.
1: Peki Kasımpaşa'yı nasıl buldun genel müsabakada? Onu da sorayım. Yani birazcık konudan konuya atlamış gibi oldum ama.
0: Hafta içi Emre Belözoğlu'nun işte YouTube'da bir program vardı. Bu taktiksel anlayışıyla alakalı falan bazı demeçlerini izlemiştim. Uzun uzun anlattı. Bence Kasımpaşa takımındaki özellikle Beni Cicak gibi böyle hani arkaya koşulları falan çok beğendim ben. Ve aslında hocanın ne oynamak istediğini de takım anlamış gibi görünüyor. Yani ortada bir oyun planı var ve bu plana sadık bir Kasımpaşa gördüm. Ben beğendim açıkçası.
1: Peki şimdi yavaş yavaş da biraz daha konuları farklı bir boyuta taşımak istiyorum. Fenerbahçe maçına biraz döneceğim. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçındaki genel tarafları nasıl buldun? Ne kadar izleyebildin onu da sorayım belki izlememiş olabilirsin.
0: İkinci yarıyı izleyebildim. Orada da yine Galatasaray'ın aynı arkadaki hantallık problemi Fenerbahçe'de de var. Ve aslında Rize biraz daha kaliteli olabilseydi çok daha fazla hani en azından zaten hani maç 1-0 iken oldu bunların çoğu ve beraberlik golüne de çok yaklaştığı anlar vardı Rize'nin. Eğer hani maç 1-1 olsaydı bugün 3-0'lık bir skordan bahsedemezdik. Yani maç artık belli bir noktada İrfan'ın uzaktan güzel bir golüyle 2-0 oldu ve orada biraz maç koptu. Hemen 1-2 dakika sonra zaten 3. gol de geldi.
1: Peki yani çok güzel, ben de %100 katılırım. Yani şunu sorayım, Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısındaki şansını nasıl görüyorsun? Aston Villa geçen seneye göre çok kan kaybetti tabii ki. Yıldız 5-6 tane oyuncusu gittiğini biliyoruz ama yine de Aston Villa Aston Villa'dır. Yani sonuçta deplasmanda Kulüp Brugge'ü mağlup etmenin moraliyle Fenerbahçe'yi ağırlayacak. O müsabaka, o Şampiyonlar Ligi müsabakası hakkında Fenerbahçe'nin ilk 11'i nasıl olmalı diye sorayım. İlk anda ki Guendouzi de var bu arada, onu da hatırlatalım. Yeni
0: aslında Fenerbahçe'nin şöyle bir şansı var. Roma maçında olduğu gibi hani oyunun nasıl oynanması gerektiğini kabul ederlerse, yani büyük ihtimalle kendi topun arkasına geçmiş bir Fenerbahçe'nin o dediğimiz arkadaki hantallık problemi de ortadan kalkmış oluyor. Çünkü Fenerbahçe sete savunma olarak oturduğu zaman o kadar hata yapan takım değil. Oyuncuları da daha uygun. Aston Villa ile oynamanın şöyle bir durum var. Siz zaten hani belli başlı bir oyun planınız belli olacak ve bunu sahaya sergileceksiniz. Kaybettiğiniz zaman da aslında hedef kafa 3 puan maçlarından bir tanesi Aston Villa deplasmanı asla değil. Buradan ne çıkarabileceğini deneyecek Fenerbahçe ve bu konuda Fenerbahçe'nin çok rahat oynayabildiği maçlar olmuyor genellikle. Hani hem ligde hem Avrupa'da yıllardır hep çok stresli maçlar oynarken biraz bence bugün yani Aston Villa maçında biraz böyle biraz kendilerini rahat bir şekilde sınayabilecekleri bir maç olacak Fenerbahçe için. Ama yani oyun planı ve kadro yapısı anlamında ben ümitli görüyorum. Fenerbahçe'nin mutlaka şansı yaratacaktır.
1: Yani Fenerbahçe'nin deplasmandaki şansını Galatasaray'ın Barcelona'ya karşı iç sahadaki şansına göre daha fazla mı görüyorsun? Öyle sor.
0: Bu soruya çok cevap vermek istemedim çünkü bambaşka iki plan. Galatasaray'ın da biz Şampiyonlar Ligi'nde özellikle içeride çok büyük önemli takımları yendiğini görebiliyoruz.
1: Katılırım.
0: Birbirinden bağımsız konular ama özellikle Lukaku'nun da biraz fiziksel olarak toparlanmaya başladığı görüşündeyim. Özellikle milli takım arasında iyi oynadı ve Aston Villa maçı son 20-25 dakikada Fenerbahçe skoru kendi aleyhine yaratmadığı bir senaryoda Lukaku ile önemli işler yapabilir.
1: Peki şunu sorayım, yani çok kısa Trabzonspor'u sorayım. İzledin mi öncelikle onu sorayım, yani Samsun Trabzon'u
0: izleyemedim. Yani bugün 3-0'dı bir ara, sanırım öyle bitmiş olması lazım.
1: Aynen öyle bitti zaten, o zaman orayı sormuyorum. Doğrudan aslında bugüne geçiyorum ki artık Beşiktaş yayınına tam olarak dönmüş oluyoruz. Beşiktaş ve Kocaeli'nin ilk 11'lerini tek tek saymak isterim bütün dinleyicilerimiz açısından bir kez daha. Beşiktaş'ın kalesini Nübel koruyor. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü. Orta alanda Salih, Orkun, Miretti üçlüsünü izleyeceğiz. Kanatlarda Černi, Trossard. İleride ise Dušan Vlahović görev yapacak. Kocaeli'nin kalesini Serhat Öztaş Talent koruyor. Savunmada Uğurkan Yıldız.

0: Onur Öztonga, yanında Emir Ortakaya, solda Berkan Kutlu görev yapacak orta alanda. Sisoho, Şov ve Tayfur Bingöl üçlüsünü görüyoruz. İleride ise Agiye'yi, Souza ve Metehan Altunbaş kadrosuyla Kocaeli de sahada olacak. Beşiktaş'ın bugün nasıl bir oyun oynamasını bekliyorsun? Bu 11 doğru bir 11 midir? Olayitan çok tartışıldı. Yedekte bugün Olayitan. Miretti mi, Olayitan mı? Genel olarak maçı nasıl değerlendirirsin Berkay?
1: Yani tabii ki de tam %100 bir Olaytan olsaydı bugün Olaytan oynardı ama yani Afrikalı bu futbolcuların milli takımla mesafe olarak çok uzak olmaları ve uzun zamandır da yüksek performansla oynayan bir Olaytan içeride Kocaeli maçının için bence Miretti tercihi çok anlaşılabilir bir tercih. Özellikle hani bu milli takım dönüşü dediğimiz hani Olaytan'ın öyle bir durumundan dolayı şu an bence mantıklı duruyor. Çünkü Kocaeli biraz daha topun arkasına geçen ve hızlı, yani sağlam bir takım Kocaeli, böyle hani maçlarını genel olarak işte 3 tane attık 3 tane yedik gibi değil de az skorlu goller yaşıyor. O da taktiksel disiplinin biraz daha defansif ve sağlam durmak üzerine kurulu bir takım olduğu için siz o zaman Beşiktaş olarak topa ne kadar hakim olursanız, ki Miretti'nin bu arada ben çok daha büyük katkılar vereceğine de inanıyorum. Yani ben çok beğendiğim bir futbolcudur. Ben topa sahip olan Beşiktaş'ın böyle %60'lara yakın bir topa sahip olmasıyla birlikte Miretti sayesinde de bu biraz artacaktır. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kocaeli'nin Agiye'yi çok hızlı bir oyuncu ön alanda.
0: Katılırım.
1: Bunların hepsini işte dakikalar geçtikçe taktiksel olarak göreceğiz sahada.
0: Peki Beşiktaş'ın, yani sonuçta şu an Kocaeli ile karşı aslında zihniyetini anladık ama şunu da sormak istiyorum. Yani bugün tabii ki insanlar aralarında sohbet ediyorlar. Yani bugün kaç kaç biter, şu anda Beşiktaş maçına doğru yönelen birçok bizi dinleyen taraftar var ki onların da mesajlarını alıyoruz ama herkes arasında bir skor tahmini konuşur, goller kimden gelir diye konuşur. Berkay Çakır konuya neresinden bakar? Yani bir skor tahmini verecek olursa bugün, dinleyicilerimiz de bunları çok çok seviyorlar. O yüzden de her seferinde sormaya çalışıyorum ama Berkay Çakır nasıl bir skor tahmini verir diyerek son sorumu sorayım.
1: Ben 2-0 skor tahmininde bulunmak istiyorum. 2 Vlahovic golüyle 2-0 bitebilir maç. 2-1, 3-1 de şeyim arasında kafamdaki.
0: Onları da plase tercih olarak alıyoruz o zaman.
1: Evet, ama ilk tercihim böyle İlk yarıdan 2-0 olan bir maç ve sonrasında da maçı öyle kapanacağı hissiyatım var.
0: Biraz da hani erkenden işi bitirelim, Hoffenheim'a bakalım zihniyetim olur hocam.
1: Yani işi bitirebilirseniz bakarsınız, bu futbolda bu yani. 85-90. Dakikaya kadar öne geçemezseniz diğer maça bakamazsınız. O yüzden hani tabii ki Beşiktaş içeride özellikle taraftarında şu an modu çok yüksek, çok keyifliler takımla alakalı. Beklentileri de değişti bence. İyi bir takım izliyorlar. Hocadan memnunlar. Bugün taraftar da takımı özledi. Bir aya yakındır içeride maça gidemiyor Beşiktaş taraftarı. Bugün yüksek seviyede bir atmosferle birlikte erken bir coşkulu bir başlangıç bekliyorum.
0: Peki. Berkay çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağlıcakla kal, hoşça kal.
1: Hoşça kal.
0: Evet, Berkay Çakır'a da bir bağlandık. Kendisinin de görüşlerini aldık. Atakan Kurt'la başlamıştık aslında. Şu anda o da kendisi de ağaçlı yoldan böyle stada doğru devam ettiğinin bilgisini aldık. Ardından Berkay Çakır'la böyle haftanın genel öne çıkan maçlarının şöyle kısa yorumlarıyla beraber aslında Beşiktaş maç önüne doğru şekil aldık. 0212-273-1010'dan bizlere mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Bu arada yaklaşık 5 dakika sonra Eralp Islı da bizlerle beraber olacak. Beşiktaş maç önünde Beşiktaş'ı şöyle bir yakından tarayacağız. Birçok konuyu konuşacağız. Kocaeli Spor tarafında tabii ki ele alacağız. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Bugünkü yayın takvimimizi de sizlere aktarmış olalım. Yani maç önünde 3 konukla beraber hareket edeceğimizi söylemiştik zaten. Atakan Kurt'la bağlantı yaptık. Berkay Çakır'la genel takımlar üzerinden geçeceğimiz bir bölüm olmuştu. Orayı da geride bıraktık. Şimdi yaklaşık bir 4 dakika sonra Eralp Islı'yla beraber bir bağlantı yapacağız. Devre arasında Selim Payalan'a gideceğiz. Biraz daha saha içinde neler oluyor? İlk 45'teki gözlemleri Selim Payalan'ın ne noktada? Hakemin performansında tabii ki şu anda bu kritik haftalarda soruyoruz bütün yorumcularımıza maç anında veyahut da maç sonunda bağladığımız. Orayla alakalı durumları da kesin mutlaka sorarız Selim Payalan'a. Ardından maç sonunda Alper Üstündağ'la her zaman

0: olduğu gibi Beşiktaş maç sonunu başlatacağız. Bugün maç sonunda iki konuğumuz var ki şu anda da bir başka spor kanalında da gördüğüm üzere Emre Eren de yayında. Emre Eren'le de yayınımızı noktalayacağız. Maç sonu yayınımızda Emre Eren'i de Alper Üstündağ'dan sonra ağırlayacağız. Emre abiyle de sohbet etmek çok büyük keyif. Hakeza Alper abiyle de, hakeza Selim abiyle de kendimden yaşça biraz daha büyük abilerimle beraber hem devre arasında hem de maç sonunda sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Maç içlerinde zaten klasik her zamanki sohbetlerimiz, dinleyici mesajlarıyla koordineli gittiğimiz hem biraz anlatım hem biraz sohbet, ortaya karışık bir formatta gideriz bugün. Beşiktaş Kocaeli Spor karşılaşması nezdinde genelde kalmaya da çalışacağız. Şöyle bakıyorum, Kocaeli Spor tarafında Ege'nin açıklamaları var ve aynı zamanda Beşiktaş'ta bugün yedek kulübesinde yer alan Kartal mı? Kartal olsa gerek, İlhan Fakıl da olabilir. Neyse, birazdan anlarız orayı ama oyuncu açıklamalarına doğru gidiyoruz. Ardından tabii ki yayınımıza Eralp Islı ile devam edeceğiz.
1: Maçın öncesinde Kocaeli Spor oyuncusu Ege Bilim bizimle birlikte. Ege, hoş geldin. Uzun bir milli ara sonrasında deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacaksınız ama bu sezona baktığımızda önemli bir istatistikle aslında Kocaeli Spor Beşiktaş deplasmanına geliyor. Sezonun bu haftasında en az gol yiyen takım konumunda, eksik bir oyuncu kadrosuyla geldiniz ama hem milli ara nasıl geçti hem bugünkü 90 dakikada neler göreceğiz?
2: Öncelikle dediğiniz gibi uzun bir milli ara oldu. Bizler de heyecanlıyız bu maç için. Millerde iyi çalıştık. 2 haftalık bir süreçte hocalarımızın desteğiyle bu maça iyi hazırlandık. İyi bir serimiz var dediğiniz gibi. İyi bir başlangıç yaptık. İnşallah devam ettirmek istiyoruz.
1: Çok teşekkürler Ege. Başarılar diliyorum 90 dakikada. Maçın öncesinde Kocaeli Spor oyuncusu Ege Bilim bizle birlikteydi. Kartal Kayra Yılmaz bizimle birlikte. Kartal, uzun bir milli ara vardı. Beşiktaş lige seyircisi önünde dönüyor. Rakip de zor. En az gol yiyen takımla oynayacak Beşiktaş bu haftaya gelindiğinde ama milli ara nasıl geçti? Bugün nasıl bir oyun göreceğiz Beşiktaş'tan?
3: Öncelikle özlediğimi söyleyebilirim. Yani özellikle takım olarak taraftarımızın önünde maça çıkmayı özledik. Uzun bir milli ara oldu bizim için ama iyi hazırlandık. Birçok oyuncumuz da milli takımdaydı aslında. Onlar da hepsi yeni dönenler oldu. 2-3 gün önce gelenler oldu ama tam takım halinde 2-3 gün çalışma fırsatı bulabildik. Son milli aradan önceki maçta istediğimiz sonucu alamamıştık ama bugün sahada 3 puanı isteyen, arzulayan aslında bir önceki maç, milli aradan bir önceki maçtaki Beşiktaş'ı biz tekrardan izletmek için milli arada en iyi şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bugün de inşallah 3 puan alacağımızı düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Kartal. 90 dakikada başarılar diliyorum. Maçın öncesinde Kartal Kayra Yılmaz'ı dinledik.
0: Evet, dakika skor kaldığı yerden devam ediyor. Maç önüne. Maç önü yayınını zaten yapmaktayız. Atakan Kurt'la başlamıştık. Ardından devamında Berkay Çakır'la beraber esasında hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi de kısa değerlendirdik. Sonra ön bakışımıza devam ettik. Beşiktaş Kocaeli Spor karşılaşması nezdinde Eralp Islı'yla beraber de devam edeceğiz. Eralp, hoş geldin.
4: Merhaba abi, tekrardan hoş bulduk. Sana da iyi yayınlar dilerim ayrıca.
0: Çok çok teşekkür ederim. İki takımın da ilk 11'lerini bir kez daha esasında dinleyicilerimize aktarmış olalım. Beşiktaş'ın kalesini Nübel koruyacak. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan. Orta alanda Salih, Orkun, Miretti. İleride ise Černi, Trossard ve Vlahovic üçlüsünü göreceğiz. Kocaeli Spor tarafının kalesini Serhat koruyacak. Savunmada Uğur, Onur, Emir ve Berkan dörtlüsü. Orta alanda Şov, Sisoho ve Tayfur'u izleyeceğiz. İleride ise Souza, Agye'yi ve Metehan Altunbaş üçlüsü görev yapacak. İlk 11'lere şöyle bakılınca, iki takım adına da bu maç hakkında neler söylemek istersin? 11 tercihlerinde sürpriz gördün mü? İki takımı da nasıl yorumlarsın ilk etapta genel olarak 11'ler nezdinde diye sormak istiyorum ilk etapta.
4: Evet, aslında bakarsan abi Beşiktaş'taki en büyük göze çarpan değişiklik orta sahada Olaytan yerine Miretti'nin olacak olması. Yani ideal 11'e yakın bir 11 ile çıkmış olsa da burada Vincenzo Italiano bir tane değişiklik gözümüze çarpıyor ki bunda tabii ki de hem oyuncunun milli takımdan dönüş süreci uzun yol kat etti hem de gelecek hafta içerisindeki Hoffenheim'de

0: katmana göz önünde bulundurulmuş gibi gözüküyor bu rotasyonla beraber. Tabii ki Vincenzo İtalyano'dan her zaman şundan bahsetmiştik. Rotasyon yapmayı seven bir hoca, üst üste aynı 11'lerle sahaya çıkmayı sevmeyen, sürekli farklı 11'leri sahaya süren bir hoca demiştik ki bugün de aslında tekrardan bu gözümüzün önüne gelmiş gibi gözüküyor. Tabii ki sadece bir değişiklik olmuş gibi gözükse de burada ideal dörtlüden, yani stoper dörtlüsünden, savunma dörtlüsünden Thiago Jallo'yu görüyoruz Agbadu yerine. Tabii ki burada net bir hoca tercihi var. Yani şunu diyemiyoruz kesin olarak, yani Jallo Agbadu'nun önünde midir? Yani bence %100 bir şekilde önünde değil. Yani Agbadu'da oynadığı karşılaşmalarda bu takımın az sağ toperi gibi gözükmüştü bana kalırsa geride kalan zaman diliminde, ama burada tabii ki de en çok gözümüze çarpan şey hocanın rotasyon tercihleri ve bu en çok orta sahada gözümüze çarpıyor. Yani Olaytan tabii ki de çok yoruldu bence sezonun bu ne kadar safhasında. Her maça ilk 11'de başladı ve yani her maçta en çok koşu mesafesi kat eden isimlerin başını çekiyordu Beşiktaş'ta. O yüzden de kendisinin bu maçta dinlendirilecek olması bana mantıklı geldi. Yani ben neyi beklerdim onu soracak olursan abi, ben Olaytan'dan ziyade Orkun'u yedek bırakmasını beklerdim bu karşılaşmada. Tabii ki dinleyicilerimizin kafasında şöyle bir soru işareti oluşmuş olabilir. Neden Orkun diye? Çünkü Orkun ceza sınırında olan bir isim. Yani göreceği bir sarı kart gelecek hafta Trabzonspor karşılaşmasına direkt olarak etkileyecek kendisi için. Ve şöyle de bir durum var. Orkun geçtiğimiz hafta ufak bir sakatlık yaşamıştı. Ve Beşiktaş'taki son karşılaşmalarına da milli aradan önceki iğne yoluyla oynamıştı. O yüzden kaynaklı olarak da Orkun bu maçta dinlendirilebilir miydi? Bence kesinlikle dinlendirilebilirdi, ama baktığımız anda da Kocaeli Spor iyi bir rakip. Lige iyi bir başlangıç yaptılar. 6 karşılaşmada Beşiktaş'ta aynı puana sahip bir ekip. Yani Kocaeli ilk 10'ini değerlendireceksek bence şöyle değerlendirmemiz lazım. Kocaeli bana kalırsa iyi bir orta saha üçlüsüne ve iyi bir savunma hattına sahip bir ekip, ama hücum hattı için aynısını maalesef söyleyemiyorum. Yani hücum hattı da geride kalan isimler kadar kaliteli olsaydı, yani kağıt üzerinde bence Kocaeli Spor da bu sezon yani daha üst sıraları hedefleyebilecek bir kulüp olabilirdi. Çünkü geride bıraktığımız 6 haftaya bakarsak Kocaeli Spor ligin en az gol yiyen takımı. Bunda hem orta sahanın hem de savunma dörtlüsünün bence ciddi derecede bir katkısı var. Ama az önce de belirttiğim gibi hücum konusunda maalesef belli başlı eksik var. Tabii bu maalesef yanlış yerlere çekilmesin. Kocaeli Spor'u değerlendirirken onlar bazında söylüyorum. Yani dediğim gibi Kocaeli Spor burada özellikle savunma kalitesiyle ön plana çıkan bir ekip. Az önce de belirttiğim gibi ligin zaten en az gol yiyen takımı. Ama baktığımız anda da Beşiktaş hücum yollarında gayet fazla opsiyona sahip bir ekip. Yani Trossard'ı var, Vlahovic'i var ki ya geçtiğimiz sezon en çok tartışılan isimlerden birisi Cerny iken bu sezon Vincenzo Italiano kendisinden de ciddi derecede bir katkı alıyor. Öte yandan Orkun'u var. Savunmasında Amir Murillo gibi bir tehdit var. Yani Sabek Trafor gibi bir lakap da takıldı geçtiğimiz haftalarda kendisine. Çünkü gerçekten de çok golcü bir Sabek kendisi. Ya o yüzden de bu kadar fazla hücum opsiyonu varken Beşiktaş'ın da yani Kocaeli Spor savunması da herhalde geride bıraktığımız 6 haftadan daha zorlu bir eşleşme bekliyor diyebiliriz kendilerine.
1: Peki şöyle bakılınca, yani Kocaeli savunmasının tabii ki altını çizmek çok çok mühimdir, ama Kocaeli savunmasında bugün aslında normal şartlarda birçok maçta görev yapan Dyke Steele'ın olmadığını, aynı zamanda sol bek Haydara'nın da olmadığı denklemi konuşursak, bugün Kocaeli savunmasının esasında birazcık rotasyonlu bir kadroyla da yer aldığını da vurgulayacak olursak, yani kanat oyuncuları konusunda şimdi bir soru sormak istiyorum. Beşiktaş tarafından bir soru ya dönüştüreceğim esasında bahsettiğim şeyi. Trossard ve Cerny'i görüyoruz. Yani birazcık daha, en azından kendi bakışımda, daha hantal oyuncular gibi yorumladım, ama katılır mısın rotasyondaki Kocaeli oyuncuların daha hantal olması fikrine? Ve aynı zamanda İlhan Fakıl ve Poku gibi çok süratli iki kenar oyuncusuyla bir rotasyon açıkçası beklenebilir miydi? Nasıl bakarsın kanat rotasyonuna Beşiktaş'ın ve oradaki eşleşmeleri nasıl değerlendirirsin diye sormak isterim.
0: Ya burada öncelikle kesinlikle Haydar'a ve Dijksel'in olmayışı Kocaeli savunması adına büyük bir eksi. Çünkü baktığımız zaman geride bıraktığımız 6 haftanın 6'sında da oynayan oyunculardı bunlar. Ya ama Beşiktaş'taki kanat oyuncularına bakarsak da yani sanki Vincenzo Italiano'nun kafasındaki ana plan hem Cerny hem de Trossard üzerine kurulu gibi gözüküyor. Yani sezonun şu ana kadarki safhasında her zaman A planı hocanın bu iki sağ kanat ve sol kanat üzerine kuruluydu. Tabii ki de burada rotasyon kalitesi Beşiktaş'ta yüksek geçtiğimiz sezonlara göre. Yani sola baktığımız zaman İlhan Fakılı tehdidi var. Sağa baktığımız anda da Ernest Boku tehdidi var. İki oyuncu da aslında hızlarıyla ve driplingleriyle ön plana çıkan oyuncular. Ya burada hocanın kafasında şu da olmuş olabilir. Yani Trossard ve Chelsea ile beraber savunmayı yorayım. İkinci yarıda da 60-65. dakikalarda bu iki oyuncudan birini, hatta ikisini yorgun savunmaya atıp daha fazla geçiş hücumu yakalayayım. Daha fazla açık alan bulayım gibi bir düşüncesi de olmuş olabilir. Çünkü az önce de belirttiğim gibi Beşiktaş'taki yedekte kalan kanat oyuncuları biraz daha hız ve dribling üzerlerine kurulu oyuncular. Daha fazla bu özellikleriyle ön plana çıkan oyuncular. Yani yorgun savunmaya karşı da bu iki oyuncuyu atmayı düşünebilir burada Vincenzo Italiano. Yani o yüzden de burada Trossard ve Chelsea evet biraz daha hantal oyuncular ama burada Boku ve İlhan'a bakarsak daha teknik oyuncular ikisi de. Doğru. Yani o yüzden de burada ilk yarıdan skor üstünü de almak isteyebilir Vincenzo Italiano bu iki oyuncuyla beraber. O yüzden de aslında ideale yakın bir 11 olarak görüyorum şu anki Beşiktaş.
1: Peki 11 üzerinden aslında son iki tane sorun var. Sonrasında tabii ki birazcık daha boyutlandırırız Beşiktaş ve Kocaeli Spor maç önüne bakışımızı ama Miretti bugün ilk 11'de, Olaita'nın yedekte olduğunu vurgulamıştık. Birazcık Hoffenheim maçını da düşünerek mi Olaitan tercihini bu şekilde yorumluyorsun? Hocanın rotasyonu kullanmayı sevdiğini zaten vurgulamıştın ki çok eski yayınlarımızda da vurguladığını hatırlıyorum. Bu sadece milli takım dönüşüne yorgunlukla mı açıklanmalı, yoksa Hoffenheim maçının da bir etkisi var mıdır diye soracağım. Aynı zamanda Ottara çok yüksek bedelleri aslında transfer olan bir oyuncu, bir sol beke göre en azından ligimizin standartlarına göre Ottara'nın birazcık daha yüksek bir bonservis bedeliyle geldiğini biliyoruz. Rıdvan'ın da en azından oynadığı dilimde Beşiktaş'ta bu sene iyi performansları imza attığını kendi adıma söyleyebilirim ama buradaki rotasyonu nasıl görüyorsun? Bugün esasında formanın sahibi Rıdvan oynuyor diye mi yorumlamalıyız? Yoksa Ottara'nın ileriki vakitte formayı almanın net adayı olduğunu mu çıkarmalıyız? Nasıl bakarsın buradaki konuya da?
0: Ya Ottara sezona iyi bir giriş yapmamıştı. Özellikle Beşiktaş'a ilk geldiği dönem zaten Monaco'dan kalma bir sakatlığı vardı. O yüzden takımla çalışmaları da geç başlamıştı. Ki Beşiktaş'ın ilk transferiydi aslında kendisi bu yaz yapılan ama yaz kampında çok fazla takımla beraber çalışma sergileyememişti. Yani yavaş yavaş o adaptasyon sürecini aşıyor gibi gözüküyor ki ilk karşılaşmaları kendisini çok fazla beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef ama yavaş yavaş sezon ilerledikçe bence Vincenzo Italiano'nun sistemine de yavaş yavaş oturmaya başladığını söylememiz gerekiyor Oğuzlara konusunda ama şu ana kadarki zaman dilimine de bakarsak Rıdvan belki de kariyerinin en iyi sezonlarından birisini geçiriyor. Burada kendisine hocanın net bir dokunuşu olduğunu söyleyebilirim. Yani Rıdvan gerçekten hem hücumda hem de savunma katkısı konusunda yani geçtiğimiz sezonları çok üstünde bir performans sergilemeye başladı bu sezon. Bu da dediğim gibi net bir hoca dokunuştur ve Rıdvan'ın da şu anlık form durumuyla bence forma zaten kendisinin hakkıdır diye düşünüyorum. Yani burada bence bir rotasyona gittiğini düşünmüyorum hocanın. Bence hocanın ana planları da şu an itibariyle Rıdvan üzerine kurulu. Ha bu demek değildir ki bundan bir ay sonra Oğuzdara'yı hem ligde hem de Avrupa'da ilk 11'de görebilir miyiz? Kesinlikle görebiliriz. Ama şu anki form grafiğine ve Rıdvan'ın iyi durumuna bakarsak bence forma Rıdvan'ın hakkıdır. Öte yandan Miretti dedin abi, Olaitan değişikliği. Burada Olaitan'ın değişikliğini ben %50-50 olarak görüyorum. Yani burada hem milli takımdan yorgun dönüşü hem de Beşiktaş'ın kritik bir deplasmana gidecek olması bence hocanın ana planları arasından çıkarttı bu karşılaşma nezdinde. Yani Beşiktaş hafta içerisinde bir Avrupa karşılaşması oynamayacak olsaydı bence orta saha ikilisi burada Olaitan ve Miretti olurdu. Orkun yedek kalırdı. Ama burada hafta içerisindeki Avrupa karşılaşması da hocanın planlarını birazcık değiştirmiş gibi gözüküyor. Ki Olaitan'ın da bence dinlenmeye bir hakkı var. Yani çok yoruldu gerçekten. Hem milli takımdan %100. Hem de yani sezonun bu ana kadarki safhasında her maçı ilk 11'de başladı zaten kendisi. O yüzden de bence dinlendirilmesi gerekiyordu ki yani Miretti de zaten bu anlar için takıma dahil edildi. Yani bu tip karşılaşmalarda ilk 11 başlatın hem Orkun hem de Olaitan'ın yedeklesin diye kadroya dahil edildi ki ben çok fazla Olaitan'ın yokluğunda aratacağını düşünmüyorum. Tabii ki de teknik ve dribling özellikleri farklı olan oyuncular. Olaitan biraz daha dribling üzerine bir oyuncu. Miretti'ye de bakarsak biraz daha Orkun'u andıran, daha derin paslar atmayı seven daha derin oyun kurucu bir oyuncu aslında. O yüzden de Orkun'la beraber kendisini

0: orta sahada nasıl bir ikili olacağını merakla bekliyorum bu karşılaşmada.
1: Birazcık da açıkçası yani saha dışı tarafına gitmek istiyorum ve hakem konularına da dönmek istiyorum. Ama şu konuyla başlayayım. Şimdi Sayın Serdal Adalı bir güven oyu ile esasında tekrardan Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda başkan seçilmişti. Ki güçlendirilmiş Serdal Adalı profilini çok fazla konuşuyorduk. Ama konumuzu aslında birazcık hakemlere bağlayacağım ki Serdal Adalı'nın da birçok Beşiktaş taraftarının da hakemler ile alakalı çok ciddi problemleri olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada görüyoruz ve birçok şeyi okuyoruz. Bu problemler sadece Beşiktaş'a mı oluyor ya da büyükler arasında en çok canı yanan takım Beşiktaş mı? Bu konu hakkında Eral Pıssı Beşiktaş'a yakın birisi olarak neler söylemek ister diye aslında sormak istiyorum ki bugün de Abdullah Taşkınsoy karşılaşmayı yönetecek. Herhangi bir hakem yorumun bu konuyla alakalı bakışın nasıl diye de sormak istiyorum açıkçası.
0: Ya burada en çok Beşiktaş'ın canı yandı, Fenerbahçe'nin yandı, Galatasaray'ın yandı kısmına girmek istemiyorum ama Beşiktaş'ın bu sene hakemlerden gerçekten canı yandı. Yani Beşiktaş'ın kaybettiği iki karşılaşmaya bakalım. Hem Ahmetspor karşılaşmasında hem de Alanyaspor karşılaşmasında ciddi derecede hakem hataları vardı bana kalırsa ki özellikle Alanyaspor karşılaşması ya belki de zaten hem MHK adına hem de hakemlerin şu anda gözaltına alınmasına giden yolu açan etken oldu diyebiliriz. Çünkü o karşılaşmanın ardından Sayın Başkan çok sert açıklamalar yapmıştı ve doğru, bu sezon nezdinde ilk defa aslında eski MHK Başkanı'nın ismi zikredilmişti. Yani gözaltına alınma süreci de belki Sayın Başkan'ın açıklamalarıyla beraber başlamıştı. Yani az önce sen de belirttin, Sayın Başkan geçtiğimiz hafta bir seçime gitti. Tek adaylı bir seçimdi ve güven oyuyla beraber tekrar başkan seçildi. Burada yönetim kurulunda da bazı değişiklikler var ve özellikle ikinci başkan değişikliği yaşandı Beşiktaş'ta ki önceki ikinci başkan Hakan Dalteban'ın da bahis iddialarında ismi geçiyordu. Ya burada Sayın Başkan'ın da kendisine yer vermemesi aslında bu konularda ne kadar titiz olduğunu gösteriyor. Yani hakemlere tekrardan dönecek olursak az önce de belirttim ki Beşiktaş'ın gerçekten ciddi derecede bu sene başı ağrıdı hakemler konusunda ama bu sadece Beşiktaş tarafından değil yani. Fenerbahçe'nin de belli maçlarda başı ağrıdı. Galatasaray'ın da canı yandı. O yüzden burada yani bir takım daha fazla işte hata sebebiyle puan kaybetti, diğeri daha az puan kaybetti kısmına girmek istemiyorum. Yani burada dinleyicilerimiz de Fenerbahçeliler var, aralarında Galatasaraylılar var, Anadolu kulüplerini destekleyenler var. Ya hepsinin farklı bir perspektifi var bu konuya. O yüzden de kıyaslama işine girmek istemiyorum ama belli başlı şeylerin de yani sadece bir iki kişinin değişmesiyle yaşanacağını düşünmüyorum. Yani MHK başkanı gitti ya da hakem atamalarını artık Anthony Taylor yapacak, artık her şey düzeldi mi? Bana kalırsa hayır. Orada hala ciddi derecede eksikler var ve bunlar sadece az önce de belirttiğim gibi sadece bir iki kişinin değişmesiyle düzelecek konular değil bana kalırsa.
1: Peki tabii ki esasında biraz da saha içine tekrardan dönmek istiyorum. Çünkü herkesin esasında şu anda bizlere mesaj atan birçok dinleyicimizin hakemlerle alakalı büyük şikayetleri var. Hakeza benim de var ama yorumcularımıza her zaman hakemler hakkında sorular sormamızı rica ediyorlar. O yüzden de maç önünde olsa bile bu soruyu sormak istemiştim Eral Pıssı. Biraz da maça döneceğim şimdi tekrardan ki her zaman maç önü yayınlarımızda soruyoruz. Yani kendi aramızda arkadaş içinde de her zaman sorarız ya, bu maç kaç kaç biter, golleri kim bulur, nasıl bir skor ortaya çıkar, nasıl bir oyun ortaya çıkar, Beşiktaş taraftarı veyahut da Kocaelispor taraftarı bugün nasıl maç izlerler, şöyle maçı biraz senaryolaştırarak sonunda da bir skor tahmini ve gollerle taçlayarak bize açıklayabilir misin Eral Pıssı? Son sorumuz da bu şekilde gelsin sana.
0: Yani Beşiktaş tarafından özetleyecek olursak bana kalırsa Beşiktaş yine coşkulu başlayacaktır karşılaşmaya. Bu sezon daha önceki karşılaşmalarda gördüğümüz gibi özellikle iç sahada taraftarın itici gücüyle beraber daha iyi oynayan, daha motive bir Beşiktaş görüyoruz sahada. Ya bunun da en büyük etkisi herhalde Beşiktaş'ın en azından yani Ekim'in ikinci haftasına girmişken konuşuyorum, nispeten yarışmacı bir takım olma çabasından kaynaklanıyor. Daha olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama şu anki durumuna bakarsak Beşiktaş hakikaten de saha içerisinde çabalayan, diğer arkadaşı yerine de koşan bir takım haline geldi. Bunda net bir hoca dokunuşu var bence. Yani hocanın büyük bir etkisi etkisi var bence Beşiktaş'ın şu anki oynadığı oyunda ve bunda da bence taraftar etkisini net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıllara bakınca ya Beşiktaş

0: Ekim ayında, Kasım ayında ligi havlu atıyordu. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin yani şu an itibariyle neredeyse 10-15 puan gerisine düştüğü yıllar oldu. Çok yakın gelecek geçmişte. O yüzden kaynaklı olarak da Beşiktaş taraftarı o yarışmacı takıma yıllar sonra ulaşmış gibi gözüküyor. Bunun da bence saha içerisinde etkisi oluyor. Bunu önceki karşılaşmalarda da gördük. Bence Beşiktaş o itici güçle beraber yine maçı hızlı başlayacaktır ve ilk yarıda ben bir gol bulacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: Peki. O gol kimden gelir diye arada bir bölmek istedim.
0: Abi bence ilk golü Vlahovic atacaktır. Yani kendisi de zaten lige formda bir şekilde başladı. Çorum Spor karşısındaki hat-trick'i ardından Fenerbahçe ve Ahmet Spor karşılaşmalarında gol bulmuştu. Bence o yükselen form grafiğini bu maçta da tekrardan gösterecektir bizlere. Ben Vlahovic'den bugün net bir gol bekliyorum ki açılışı da kendisinden bekliyorum aslında.
1: Peki maçın ikinci yarısına devam edecek olursak 1-0 sonrasında ne olur diye sorayım.
0: Ya maçın ikinci yarısında bence az önce de konuşmamızın başında dediğim değişiklikler gerçekleşecektir. Burada biraz daha teknikten ziyade açık alanları seven kanat oyuncularına dönecektir Beşiktaş. İlhan ve Poku'yu göreceğiz bence her ikisinde maçın ikinci yarısında. Yani buldukları açık alanlarla beraber ben Beşiktaş'ın bir gol daha atacağını düşünüyorum ve bu maçın skorunu da aslında konuşmamızın başına tayin etmiştim. Ben bu maçın skorunu 2-0 demek istiyorum. Çünkü yani Kocaeli'de böyle 4-5 yiyecek bir takım havası vermiyor. Tabii ki de stoper hattında belli başlı eksiklikleri var. Bunu konuşmamızın başına da değinmiştik.
1: Doğru.
0: Ama bugün Kocaeli değil de başka bir Anadolu ekibi olsaydı daha farklı bir skor diyebilirdim. Ama baktığımız anda da Kocaeli'nden yani çok fazla böyle 3'ün üzerinde gol yiyecek bir takım havası da almıyorum.
1: İkinci gol kimden gelir diye son sorumu aslında sormuş olayım.
0: Ben ikinci golü bir korner golü bekliyorum. Yani o yüzden bir stoper söylemek istiyorum burada. Bence Emirhan Topçu'dan gelecek.
1: Peki. Eralp çok çok teşekkür ediyorum bu arada kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim abi. Yeniden görüşmek üzere. Sana iyi yayınlar derim tekrar.
1: Çok sağ ol abi. Hoşça kal. Evet, Eralp Islı bizlerle beraberdi. Biz de yavaş yavaş teknik direktör açıklamalarına geçeceğiz. Bu arada tabii ki bizi dinleyen birçok dinleyicimiz de zaman zaman bahis tercihlerinde de bulunuyorlar. Bizi bu yüzden dinleyen de mutlaka birçok dinleyicimiz olduğunu biliyoruz. Bir ortak payda da buluştu iki tane maç öncesinde skor tahmini veren yorumcumuz. İkisinden de 2-0 skor geldi. Dilerseniz tabii ki konuya bu şekilde de bakabilirsiniz. Vlahovic golü geldi ortak tercih olarak. O yüzden bu tercihleri sizlere bir kez daha aktarmış olalım. O halde yavaş yavaş şöyle bakıyorum. Vincenzo Italiano da hazırmış. Hatta ardından da Selçuk İnan'ın da açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Maça doğru hem Italiano hem de Selçuk İnan'ın açıklamaları şimdi sizlerle.
2: Teşekkürler. Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Uzun bir milli ara vardı. Milli ara sonrasında Beşiktaş taraftarı ile buluşacak. Öncelikle milli arada antrenmanlar nasıl geçti? Uzun bir kamp dönemi gibi aslında bir araydı. Takımın o temposunu nasıl etkiledi onu sormak istiyorum.
3: Le partite dopo le soste sono sempre partite pericolose. Difficili perché ripartire poi dopo questa lunga sosta non è semplice, quindi sono tutte gare veramente che devi cercare di affrontare con la massima attenzione, quindi abbiamo avuto pochi giocatori, piano piano sono arrivati tutti gli altri e quindi ecco perché sono partite pericolose, perché fai fatica a prepararle bene e in pochi giorni devi subito cambiare tra la sosta nazionale e rimergerti dentro al campionato, quindi partita importante, difficile, e arriviamo da una sconfitta, dobbiamo cercare di reagire perché la classifica richiede questo.
4: Evet, milli aradan sonraki maçlar zor olabiliyor, tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü kolay değil gerçekten. Çünkü yeteri kadar oyuncunuz olmuyor elinizde. Maçlara iyi şekilde hazırlanamıyorsunuz. Tabii ki de kolay değil. O yüzden bu maçlara sonsuz bir konsantrasyonla çıkmanız gerekiyor. En yüksek seviyede oynamanız gerekiyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyor bu maçlarda. Ama yavaş yavaş aramıza da oyuncular katıldıkça da milli ara sırasında biz de daha da gelişmeye başladık. Çalışmalarımızı sürdürdük. Ama tekrar ediyorum, asla kolay olmayacak. Çok tehlikeli bir maç bizi bekliyor bence. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Milli takımdan oyuncuların çıkması gerekiyor ve kulübe tekrar, kulüp futboluna tekrar adapte olması gerekiyor. Lige tekrar adapte olması gerekiyor. O yüzden zor. Aynı zamanda bir mağlubiyetten geliyoruz. En son maçta kaybetmiştik. O yüzden bugün de iyi bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor ve sıralamada kendimizi daha yukarılara atmamız gerekiyor bugün.
2: Bugün orta sahaya baktığımızda Miretti'yi görüyoruz ki Miretti, Orkun Kökçü ve Salih Özcan üçlüsüyle bugün sahada olacak. Rakip savunma anlamında bu sezon çok iyi işler yapıyor. Yalnızca 4 gol yedi bu haftaya gelindiğinde. Beşiktaş'ın bugünkü belirleyici unsurları neler olacak hocaya göre? Bir de Orkun Kökçü'nün durumunu sormak istiyorum. Milli ara öncesinde zaten sakat sakat antrenmanlara çıkıyordu. Milli takımda da sakatlığı devam etti. %100 hazır mı? Ağrıları devam ediyor mu? Hoca Orkun için neler söyler?
3: Orkun si è portato dietro questo problema al piede, adesso è passato un bel po' di tempo e penso che sia guarito, non al 100%, ma credo che questo tempo gli abbia dato modo di portare a posto quel problema e di poter essere in campo oggi. Miretti merita una chance dall'inizio, perché è un ragazzo a noi ci può dare tanto. Abbiamo l'opportunità oggi di fare una grande partita contro una squadra che ha subito pochi gol, contro una squadra che dietro è una squadra forte e contro una squadra come tutte le altre in questo campionato difficili, perché partite facili non ce ne sono, e dobbiamo cercare di giocare con grande qualità, fare le cose per bene, perché come ho detto prima la classifica richiede una grande prestazione.
4: Evet, Orkun'un ayağında bir problem vardı ama aradan uzun bir zaman geçti. Şu anda kendisi iyileşti, iyi durumda. Fakat %100 de değil, bunu da söylemem gerekiyor. Ama iyileşti, şu anda oynayabilir durumda. O yüzden bugün de sahada kendisini göreceğiz. Miretti ise 11'de oynamayı hak ediyor artık. Bize çok fazla katkı verebilecek bir oyuncu kendisi. Ve bugün de umuyorum ki o güzel performansını bugün de gösterecektir. Ona ihtiyacımız var. Ve özellikle iyi bir savunması olan takıma karşı oynayacağız. Arka tarafları gerçekten çok kuvvetli ve orada bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak asla bu maç. Gerçekten açması bizim için zor olacağını düşünüyorum. Ama zaten bu ligde kolay bir maç gerçekten yok. Hiçbir maç asla kolay değil. Bugün gerçekten çok kaliteli bir şekilde oynayıp kendimizi göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu ligde iyi yerlere gelebilmek istiyorsanız, kendinizi yukarı atabilmek istiyorsanız puan sıralamasında çok iyi bir performans göstermeniz gerekiyor her hafta.
2: Hocam hoş geldiniz. Uzun bir milli ara sonrasında hocam, zorlu bir deplasman. Milli aranın nasıl geçtiğini ilk önce sorayım hocam sizlere.
5: Sizin de söylediğiniz gibi uzun bir araydı. Bizim için hem iyi hem kötü diyebiliriz. Çok fazla sakatımız vardı. Birkaç tanesi iyileşti bugün kadroda ama yine de aramızda olmayacak oyuncular da var. Dolayısıyla ne iyi ne kötü diyebilirim ama en azından bu maça hazırlanma zamanımız vardı. Hazırlandığımızı da düşünüyorum. İnşallah bugün karşını alırız maçta da.
2: Hocam siz de söylediniz ama bugün ben de yayın yaptığımda Kocaelispor'un eksiklerini saydığımda aslında bir takım diyebileceğimiz kadar oyuncunuz eksik ki bu sezon Kocaelispor'un en ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi savunma. Yalnızca bu haftaya gelene kadar 4 gol yemiş bir Kocaelispor var ama savunmada da büyük eksiklikleri olan bir Kocaelispor. Bugün nasıl bir oyun anlayışı olacak hocam eksiklerle birlikte? Deplasmanda neler yapması gerekiyor Kocaelispor'un?
5: Evet, sizin de söylediğiniz gibi fazla eksik oyuncumuz var ama en nihayetinde en az gol yiyen takım olma hüviyeti sadece defans oyuncularına bağlı değil. Bu takımla alakalı bir durum. Bugün sezona başladığımız dörtlü savunmamızın dördü de aramızda yok. Dolayısıyla farklı bir şekilde hazırlandık. Başka oyuncularla bir şekilde bu takım savunmasını güçlü yapabilmek için çalışmalarımız oldu. Aynı nihayetinde 11 kişi çıkıyoruz maça. Oyuncularımla da bunu paylaştım. Hepsine çok güveniyorum. Çok emek veriyoruz, beraber çok çalışıyoruz. Böylesine güçlü bir takıma karşı bu deplasmanda işlerinin kolay olmayacağını onlarla paylaştım. Dediğim gibi Beşiktaşlıların zaafları üzerine, artıları üzerine çok fazla çalışmalar yaptık. İş oyuncular da eksiklerimiz olsa da bugün sahaya çıkacak oyuncularımın hepsine güveniyorum. Allah mahcup etmez inşallah da istedikleri sonucu alırlar.
1: Evet, Selçuk İnan'ın açıklamalarını dinlettik. Maç

maçta başladı. Birinci dakikanın içerisindeyiz. Beşiktaş'ta çok adamla bir şekilde şu anda Kocaeli yarı sahasında, iki stoperi de Calo da Emirhan da orta saha çizgisinin önünde konumlandığını vurgulayalım. İlk 11'leri bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş'ın kalesini Nübel koruyor. Savunmada Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü, orta alanda Salih, Miretti ve Orkun üçlüsünü izliyoruz. İleri hatta ise Černi, Trossard ve Vlahovic görev yapıyor. Kocaeli Spor savunmasının solunda ilk etapta şöyle bakılınca Berkan Kutlu'yu görmek mümkün. Kaleyi Serhat Öztaşlelen koruyor. Savunmanın solunda demin de bahsettiğim gibi Berkan Kutlu. Sağında Uğur. Merkezde Emir ve Onur ikilisini görüyoruz. Selçuk İnan 4 farklı oyuncuyla bugün sahada yer alıyor. Savunmanın merkeziyle alakalı da kendisi flash açıklamasında savunmanın merkeziyle alakalı yalnızca gol yemememizin açıklamasının savunmanın merkezinin olmadığını, takım savunmasını işaret etti kendisi. Orta alana bakılınca Şov, Sisoho ve aynı zamanda Tayfur'u görüyoruz. İleri hatta ise Agyei, Metehan ve Souza görev yapıyor. Beşiktaş'ta şu anda Tüpraş Stadyumu'nda oldukça yüksek bir ilgi göstermiş müsabakaya, Beşiktaş taraftarının yüksek ilgisinden olduğu bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş ileri attı, Rıdvan'la top kazandı. Černi de Vlahovic'in önüne doğru topu yuvarladı. Miretti'den bir şut şansı, ayak koyan Emir Ortakaya. Beşiktaş tekrardan atak tazeleyecek, dakikalar 3'ü gösteriyor. Tüm atlarıyla Beşiktaş yarı sahada derken Murillo'nun pası birazcık hızlı. Vaslav Černi'nin önüne doğru hedeflemiş de o noktada top Černi ile buluşmuyor. Dördüncü dakikaya da giriyoruz. Durum 0-0 olduğunu hatırlatalım. İki teknik adamın da bu sezon nezdinde başarılı bir lige giriş karnesi mevcut. Selçuk İnan'ın öğrencileri zor gol yiyen bir takım hüviyeti yarattıkları ortada. Vincenzo Italiano'nun oyununu zaten çokça konuştuk. Ahmet karşısında birazcık beklentiden farklı bir müsabaka oynamıştı. Tam devreye girmeden önceki son maçta Beşiktaş, onun haricinde zaten ligde çok formda gözükmüştü. Bakalım bu maçın senaryosu nasıl olacak derken Agyei'den bir kontra atak şansı. Calo araya giriyor. Calo da bugün Agyei ile zaman zaman eşleşecektir. Emirhan'ın da genelde rakip santrafor Metehan Altunbaş'la birebir bir eşleşmesini görmek mümkün. Maç önünde Agyei'nin sağ kanat gibi oynayacağını düşünüyorduk ancak sol kanatta görev yaptığını vurgulayalım Agyei'nin. Souza da sağ önde görev yapıyor Kocaeli adına. Birazcık daha dribling ve savunma arkasına koşularla etkili olan bir oyuncu Agyei. Souza ise biraz daha orta saha, hatta 10 numara karakterli bir sağ ön oyuncusu olduğunu hatırlatalım. Vaslav Černi'nin bir çabası vardı. O noktada savunmasına yardım eden Şov topu uzaklaştırdı. Top şu anda orta alanda, Beşiktaş'ın en azından set hücumuna oturduğu bir şablon söz konusu saha içerisinde. 0212 273 10'dan bizlere fikirlerinizi, mesajlarınızı, kuponlarınızı, aynı zamanda maç hakkındaki yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Onlar üzerinden de mutlaka sohbetimizi ederiz. Genelde dakika skorda pozisyonların, kritik pozisyonları konuştuğumuz haricinde de sizlerin mesajlarıyla beraber yayınımıza boyut kattığımız dakikalar geçirdiğimizi vurgulayalım. Bu arada Murillo ceza sahası içine topla buluşmuştu. Orada araya giren Souza savunmasına destekçi. Souza'nın da bugün bek kademesine kadar geldiğini söylemek mümkün. Berkan'ı biraz daha merkez, Souza'yı şu anda biraz daha sola yardım eden, sol beke yardım eden bir rolde görüyoruz. Kocaeli Spor'un da sağ içi konumlanmasını mutlaka sizlere aktarırız. Birazcık daha dakikalar geçince Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

Orkun Kökçü ile. Merkeze doğru bir orta uzaklaştırıyor Emir Ortakaya tarafından. Tekrardan Orkun'dan ceza sahası için hedefleyen bir orta. Bu arada paylaşılamayan top Kocaeli Spor'un taç atışına dönüşüyor. Beşiktaş taraftarını da bir kez daha övmek lazım. Her zaman söylüyoruz radyomuzdaki yayınlarda, futbol taraftarla güzel, futbol full stadyumlarla güzel diye. Bugün de Beşiktaş'ta bu benzer tabloyu görmek mümkün. Tüpraş Stadyumu'nda kapalı gişe oynayan bir Beşiktaş görüyoruz. Evet, Kocaeli Spor bir kontratak hazırlığında Tayfur'la beraber, ama savunmasında orada Salih'in de desteği son derece kıymetli Beşiktaş takımı adına. Orta alanda şık paslar var. Ancak top kayıpları da beraberinde geliyor. İlk 8 dakikanın genel bir bakışını yapacak olursak, orta alanda top kayıplarının hakim olduğu bir müsabaka. Takımların çabuk atak sonlandırmaya çalıştığı bir tablo var. Beşiktaş birazcık daha karşı kalede çok adamla set hücumuna zaman zaman oturuyor. Ancak Kocaeli Spor savunmasında son derece kompakt olduğunu, Selçuk İnan'ın direktiflerini harfiyen uyguladığını söyleyebilirim. En azından ilk 8-9 dakikalık bu dilimde. Berkan'la beraber tekrardan oyun tempo kazanıyor. Bir kez daha Calo Agyei eşleşmesini görüyoruz ki bugün sık sık bu ikiliyi göreceğiz gibi gözüküyor. Vincenzo Italiano biraz eşleşmelerde rakibin santraforunu Emirhan'a verirken biraz daha süratli kenar oyuncusu, biraz daha ikinci santrafor gibi saha içinde konumlanan Agyei'yi de orada Calo ile eşleştirmiş. 9. dakikaya giriyoruz. Kocaeli Spor köşe vuruşu kullanacak. Vurkan bugün rotasyonda şans bulan isimlerden bir tanesi, sağ bekte görev yapıyor. Vurkan'ın da takımına köşe vuruşu kazandırdığını söyleyelim. Ceza sahası içinde az oyuncu var Kocaeli Spor'da. 5 oyuncuyla şu anda bir fırsat kovalayacak Kocaeli. Merkeze doğru kesti. Orada Amir Murillo savunmanın dışına doğru yolladı topu. Tekrardan yükleniyor Kocaeli. Souza'nın içeriye çevirdiği topta Emirhan uzaklaştırdı. Bir korner daha.

10. dakikaya da giriyoruz. Köşe vuruşu ardından biraz da dinleyici mesajlarına döneceğiz. Ceza sahası içine bir orta, ancak Nübel'de kalıyor. İlk 10 dakika 0-0'la geride kalmış oldu. Tabii ki kritik anlarda döneceğiz ama dinleyici mesajlarına biraz yoğunlaşalım derken Beşiktaş'ın kontra atağı. Bir şut son anda kaleci Serhat. Bir köşe vuruşu da Beşiktaş kullanacak. Leandro Trossard'la pozisyona girmişti. Orada Calo'nun çok iyi bir servisi. Beşiktaş maçtaki en net fırsatı yakalıyor. Serhat Öztaş Telen'de çok iyi yer tutmuş. U21 milli takımımızın havuzundaki bir kaleci Serhat Öztaş Telen, Kocaeli Spor'un da file bekçisi. Orkun kesti. Bir kez daha uzaklaştırdı Kocaeli savunması. Beşiktaş atak tazeleyecek. Vaslav Çerni şimdi. Ondan da Miretti'ye. Miretti'den içeriye doğru bir orta. Seken topta Calo'nun önünde bir açık aldı. Calo vuruyor. Az farklı out'a gitti. Ahmet Bey'den bir mesaj var. Dubai'den dinleniyormuşuz. Kulağı bizdeymiş. Dubai'de de seni takip edenler var diye bir mesaj var. Teşekkür ederiz. Hakikaten Radyo Gol'ün gücü bu. Radyo Gol'ün kesinlikle birçok ülkeden dinleyeni var. Birçok taraftar grubundan dinleyeni var. Sadece Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu değil, tüm takım taraftarları tarafından dinlenme gibi bir durumu da var. O yüzden de olabildiğince tüm takımları da konuşmaya gayret ettiğimiz programları yapmaya çalışıyoruz sizler adına. Çok çok teşekkür ederiz. Buradan da Dubai'ye selamlarımızı gönderelim. Mehmet Bey'in mesajı var. Selam Can, iyi yayınlar. Farkında mısın, bu hafta hiç hakem konuşmadık. Psikolojik olarak demek ki çok baskı altına alınmış hakemler diye. Yani doğrusunu söylemek gerekirse skorlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir büyük takım kaybetmiş olsaydı veyahut da şu ana kadar puan bırakmış olsaydı bu tablo böyle olmazdı. Galibiyet olunca konuşulması gereken, belki de galibiyet olmayınca faturayı bir yere çıkarılan öge olarak daha fazla da hakemlerin konuşulduğu bir tablo var. Ki şu günlerde bence konuşulmasından daha doğaldı, hiçbir şey olamaz. Ama 3 takımın da, 3 şu anda 4 büyüklerin 3'ünün kazandığı, Beşiktaş da şu an oynuyor. Böyle bir tablo olduğu için de biraz zaten hakem belki beklentinin altında konuşulmuştur. Ya biz programlarımızda özellikle çok fazla konuşmayı tercih etmemeye çalışıyoruz ama ister istemez konuşmamak da elde değil. O yüzden de zaman zaman da giriyoruz o konulara. Daha çok yorumcularımıza sormaya çalışıyorum. Biraz daha orada tartışmalı pozisyonları modere etmeye gayret ediyorum. Gri pozisyonlar üzerinden iletişim kuruyoruz. Tabii ki siyah veya beyaz diye adlandırdığımız net pozisyonlarda takım taraftarları zaman zaman kendi düşüncelerini vurguluyorlar. Bu konuda da bence taraftarların son derece hakkıdır. Taraftar istediği şekilde düşünebilir. Bizlerin burada gördüğümüzü söylemesi önemli olandır ki biz de bunu yapmaya gayret ediyoruz. O yüzden de gri pozisyonlarda net yargılarda bulunmadan biraz daha yorumculara sorup pozisyonun gri olduğunu vurgulamaya çalışırım. Genelde maç sonu hakem hocalarının kaç tanesi buna bu şekilde veyahut da kaç tanesi buna öteki şekilde yorumlar diye bir tahminde bulunurum. Ama siyah veya beyaz pozisyonları da net bir şekilde işte böyle oldu, şöyle oldu diye yorumlamaya çalışıyorum kendi adıma. Mehmet Bey de esasında bütün neredeyse yayınlarımızda bizlere mesaj gönderen çok değerli bir dinleyenimiz. O yüzden de hakemler hakkında da en azından kendisiyle de birçok yayında sohbet ediyoruz. Bu yayın konusunda da ya biraz skorlarla bağlantılı olduğunu söyleyeyim. Yani şayet bir kez daha tekrar edeceğim kendimi ama şayet bir büyük takımın herhangi bir puan kaybı olmuş olsaydı ki iki takımda, daha doğrusu üç takımın iki tanesi son dakikalarda güldü. Yoksa mutlaka belli şeyler konuşulurdu. Yani Galatasaray cephesinin konuşacağı etmenler vardı derim kendi adıma.
Can Bey yazmış, İnönü Stadyumu'nun kapasitesi arttırılmalı ve milli takım tüm maçlarını orada oynamalıdır diye bir fikir ortaya atmış. İnönü Stadyumu'nun, daha doğrusu şu andaki sponsorla beraber Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesi arttırılacak. Kale arkalarında 2500'er kapasite arttırımı bekleniyor. Çatının bir monte edilmeden veyahut da değiştirilmeden birazcık koltukları küçülterek, kale arkasında genelde zaten ayakta taraftarlar takip ediyorlar müsabakaları, ki uzaktan Beşiktaş'ta denedi Salih Özcan'la, bir temas olduğunu söylüyor Salih Özcan, ancak karşılaşmanın hakemi teması görmedim şeklinde bir yorumu var. Bakalım. Yani çok bıçak sırtı pozisyon. Evet, şorta bir temas var gibi gözüküyor. Salih Özcan doğru bir isyanda bulunmuş. Kale vuruşu kullanacak Kocaelispor. Şöyle söyleyelim, yani 2500'er koltuk kale arkalarında arttırılıp 46.000 civarına getiriliyor Tüpraş Stadyumu. Böyle bir proje ortaya sunulmuştu. Onu da bir kez daha vurgulamış olalım. Ama milli takımların spesifik bir stadyum olması konusuna %100 katılırım. Yani gezen milli takım modelini şu şekilde doğru bulmuyorum. Tabii ki taraftarlar, yani sonuçta sadece İstanbul'da milli takımı destekleyenler yok. 81 ilimizde de destekleyen taraftarlar var. Bu bağlamda güzel, ama milli takımımızın ev sahibi avantajını çok daha pozitif ve lehine çevirebilmesi açısından da spesifik bir stada olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Yani bu muhtemelen ya Ankara ya İstanbul gibi biraz daha metropol bir şehrimizde olması gerektiğine inanıyorum spesifik stadının, ki

Ankara'da da büyük bir stadyum projesi inşa ediliyor. Hatta milli takım stadyumu projesi inşa ediliyor. Yani Olimpiyat Stadı eğer renove edilse, o rüzgar sorunu, zemin sorunu halledilse belki en ideal durum olur. Ama haricinde tabii ki eğer aday göstereceksek şu anda nihai statlar arasından, yani Rams Park'ı da söyleyebiliriz, Tüpraş Stadyumu'nu da söyleyebiliriz, aynı zamanda Çobani Stadyumu'nu da söyleyebiliriz. Yani bu üç stadyumun da mutlaka, yani milli takımın stadyumu olabilecek kapasitesi, şehirdeki konumlanması ve aynı zamanda kapasite sayısı olduğunu söyleyelim. Ama dediğiniz doğru, 46 bine arttırılacak İnönü Stadyumu, yani bir başka ismiyle Tüpraş Stadyumu, o da kıymetli bir veri. Milli takım spesifik tek bir statta oynamalıdır. İç saha takımı gibi hareket edebilmesi açısından spesifik bir, aynı yerde oynamanın büyük avantajı vardır. Yani şöyle söyleyelim, saha boyutlarına alışmak bile başka bir şeydir. Artık futbol çok taktiksel bir oyuna döndü. Çok fazla rakamlar ve bilim girdi işin içine. O yüzden de yani stadyumun 2 metre uzun olması ya da enine 2 metre uzun olması, zeminden bahsediyorum, bunlar bile belli planları değiştiriyor teknik direktörler açısından. O yüzden de mutlaka özen gösterilmeli bu duruma. Ben de size harfiyen katılırım. Can Bey bu konuda, şöyle bakıyorum, müsabakanın da 18. dakikasındayız. Durum 0-0 olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş'ın baskısı sürüyor. Sağ kanatta Vaslav Černý ile Beşiktaş geliyor. İçeriye doğru çevirdi. Orkun ceza sahası dışından, Orkun! Orkun'dan çok güzel bir gol geliyor. Tam yanağlara. Maçın açılış golü Orkun'dan geliyor. Ayağında telle oynuyordu Orkun. Milli takımda iğnelerle devam etti. Sakatlığı olduğunu biliyoruz. Orkun sakatlığından iyileştiğini de biliyoruz. %100 formunda olmayabilir ama Orkun bugün sahada olacak dedi Vincenzo Italiano. Meyvesini de bu golle alıyor. Orkun Kökçü, Vaslav Černý'nin getirdiği organizasyondaki offside var mı yok mu diye bakıyorum. İlk bakışta yok. Černý merkezde Orkun'u görüyor. Orkun çok iyi bir şekilde tam ceza sahası yayının 2 adım ya da 1.5 adım gerisinden temiz bir ayak içi kaleci Serhat için ulaşması çok zor bir nokta. Tam yanağlar, Toni Kroos golü Orkun Kökçü'den. Bu golle Toni Kroos'a da selam vermiş oluyor. Formda Orkun. Beşiktaşlıların ve birçok futbol severin, Türkiye'deki futbol severin en formda orta saha oyuncusu dedi Orkun Kökçü. Skoru 1-0 öne geçiriyor Beşiktaş adına. Taraftarın da bu golle beraber iyice coştuğunu görmek mümkün. Eski açığı görüyoruz, yeni açığı görüyoruz aynı zamanda. Karşılıklı tezahüratlarla beraber Beşiktaş iyice moda girmiş durumda. Yirminci dakikanın içerisine de girdik. Durum 1-0. Bu arada uzaklardan bir vuruş. Direkten dönüyor Kocaeli'de. Yaklaşık 35 metreden bir deneme. Sisoho'dan çok iyi bir şut. Doğrudan cevap mı gelecekti ama direğe takılıyor Kocaeli. Maça renk geldi, maça heyecan geldi. Mehmet Bey de demiş ki Can, milli takım herkesin. Peki sence İstanbul'da oynanacaksa biz İzmir'de ne seyredeceğiz? Tenis maçı mı seyredeceğiz diye bir isyanı var ki bu da tabii ki bir başka boyutu. Bundan da bahsetmiştim. Yani spesifik milli takımın bir stadı olması gerektiğini ve o statta biraz daha iç saha avantajını koruması gerektiğini vurgulamıştım. Ama haklısınız, yani hazırlık maçlarında belki yalnızca şehir şehir gezen bir milli takım. Eleme maçlarında, yani Avrupa elemesi veyahut da işte Dünya Kupası eleme maçlarında spesifik tek bir statta oynayan bir milli takım olsa çok daha belki iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani bunun örneklerini genelde görüyoruz. Yani en başarılı milli takım

yıllarda bu şekilde bu sistem. Fransa ve İngiltere'de özellikle dikkat çekiyor. Hem Stade de France hem de Wembley'de oynanıyor. Milli maçların büyük çoğunluğu, hedef maçların büyük çoğunluğu. En azından oranın belli bir taraftarı, belli bir zemini, belli bir standartı oluyor ve bu standartla beraber oyuncu da alışık olduğu zeminde, alışık olduğu stadyumda oynamış oluyor. Bu da büyük bir avantaj olduğunu söyleyelim. Ama tabii ki haklısınız, yani milli takım hepimizin, cümlenin ilk başında söylediğim gibi 81 ilimizde taraftarlarını oluşturan bir takım.

ediyoruz. O yüzden de bir tık daha yani gezecekse de hedef maçlarda değil, biraz daha nispeten daha fazla hocaların deneme yapabileceği, mağlubiyetin veya galibiyetin çok büyük üzüntü veya sevinç yaratmayacağı maçlarda bu durumun bence olması gerektiğini inanıyorum. Eyüp Bey demiş ki, Can kardeşim iyi akşamlar. Bu Kocaeli Spor sanırım sadece Galatasaray olunca top oynamak aklına geliyor. Selçuk İnan'ı da asla sevmem ve desteklemem demiş bir Galatasaray taraftarım. Ya bugün nezdinde şöyle söyleyeyim. Kocaeli Spor bence birçok büyüğe karşı da çok net karakter koyuyor. Ya Beşiktaş da yani çok net pozisyona girmedi şu ana kadar. Orkun'un biraz bireysel becerisiyle golü buldu. Ve şunu da hatırlamak lazım. Yani Kocaeli savunmasının şu an 4 oyuncusu da sahada değil. Sakatlıklar var. Çok eksik bir kadro Kocaeli. Yani Selçuk Hoca sadece bu dörtlüyle bizim gol rakamlarımız ölçülemez dedi maç öncesinde. Oyuncularına güven verdi. Belki de basın açıklamasında, flash röportajında. Ama yani 4 tane savunmadaki oyuncu da farklı bir şekilde çıkarsanız mutlaka... Hele hele benzer bir anlayışla da sahada yer alırsanız mutlaka etkilenirsiniz ki Beşiktaş da golü bulmayı başardı. Kocaeli gibi belki de ligin en kompakt takımlarından bir tanesine karşı golü bulmaya başardı. Ama ya bir kez daha hatırlatalım. Yani savunma merkezinde ciddi problem var ki bunun bir örneğini de aslında Göztepe'de görüyoruz. Sene başından bu yana savunmanın merkezinde çok ciddi problemler yaşayan bir Göztepe var. O yüzden de hep şunu söylüyorum, oyuncuların birbiriyle oynama refleksi çok önemlidir, tekrar çok önemlidir. Yani teoride belli şeyleri belki çok iyi yapan oyuncular vardır ama tekrarla beraber uyum yakalarsınız, kimya yakalarsınız. Yani Göztepe'de de bugün de aynı zamanda Kocaeli'nde de genelde savunmada şu an taban tabana rotasyon görüyoruz. Rotasyon da demeyelim, sakatlar ve eksikler görüyoruz. Bunun da mutlaka bence yani sahada psikolojik olarak bile olsa etkisi hissediliyordur. Yani Beşiktaş 1-0 önde, evet yani belki savunma dörtlüsünün spesifik bir suçundan dolayı değil ama yine de şeyi söylemiş olayım. Bu arada Kocaeli çok tehlikeli geldi. Nübel çıkarıyor. Dakikalar 25, 1-0 skor Beşiktaş lehine. 2'dir Sisoho'yla, merkez orta sahası Sisoho'yla tehlike yaratıyor Kocaeli. Alexander Nübel de kafasıyla uzaklaştırdı ki gerçekten yakın mesafeden mutlaka canının yandığını da söyleyelim. Köşe vuruşu kullanacak Kocaeli. Evet. Ufak bir tedavi olacak. Nübel'e yakın mesafeden çok sert gelmişti top. Eyüp Bey'in Selçuk İnan'la ilgili yorumlarına, Mehmet Bey de Eyüp Bey'e net katılıyorum, tam isabetli yorum diye destek verdiğini görüyoruz. Şöyle bakıyorum, İsmail Bey olsa gerek yazan mesajda. Şöyle bakalım, evet İsmail Bey yazmış. İyi yayınlar. Bakıyorum. Polemik konusu olsun istemiyorum demiş. Bana bir tavsiyede bulunmuş. İsmail Bey'den de belli anlatımlarda bana bir eleştiri gelmiş. Çok teşekkür ederiz bu arada. Dikkate alacağım. Kendimi mutlaka bu konuda biraz daha dikkate alırım. Teşekkür ederiz bu arada. Yani her türlü mesajı açığız. Sizin bahsettiğiniz için hani bu mesajı istersen canlı yayında, isterseniz canlı yayında okumayabilirsiniz şeklinde belirttiğiniz için bu şekilde şey yaptım. Ama mutlaka tabii ki fikrinizi, önerinizi, eleştirinizi dikkate alacağım ben de. 27. dakikaya giriyoruz. Kocaeli arka direğe doğru kesti bir karambol. Gol geldi. Bir anda Kocaeli'den gol geliyor. Şov'un golü. Skor 1-1'e geldi. Dakika 27. Deplasmandaki Kocaeli Spor taraftarı da çok seviniyorlar. Skor 1-1. Bakalım maçın geri kalanında bu gol düellosu devam edecek mi?

Bunu da göreceğiz. Bu arada Alexander Nübel'in çok büyük hatası. Ceza sahası için orta. Nübel yumruklu uzaklaştırmaya çalışırken tam isabetle aslında yumruğunu topa doğru yöneltmiyor. Sonrasında Amir Mourinho'nun sırtına çarpıyor top. Şov'un tam önünde kalıyor ve Şov içinde bomboş kaleye topu artık yuvarlamak kalıyor. Bir kenar ortası. Beşiktaş'tan bir hata, Nübel'den bir hata ki sezonun en önemli isimlerinden bir tanesi. Sonrasında da boş ağlara Şov'un vuruşu.

İsmail Bey şöyle bir yorum yapayım. Genelde insanlar yani bunu sadece yani sadece yayınla yayıncılarla alakalı değil. Genelde insanlar eleştiri dinlemekten pek hoşlanmıyorlar. Kendilerinin zayıf veyahut da zayıf yönlerini ya da geliştirmesi gereken yönleri duymak onlara belki hakaret ediyormuş gibi geliyor. O yüzden de tepkileri bazen öyle oluyor olabilir. Ama dediğim gibi yani burada ben mükemmel bir şey yaptığımı iddia etmiyorum. O yüzden her türlü fikri açayım. Sonuçta bu yayınları dinleyiciye yaptığımız için, kendimize yayın yapmadığımız için dinleyicinin fikri çok önemlidir. O yüzden her türlü öneriyi açığız. Hani her öneriyi dinleriz, uygularız diye bir şey tabii ki söz konusu bile değil. Yani söylediğiniz şeyi uygulamama durumum da olabilir kendimle alakalı ama... Bu arada bir penaltı durumu mu yaşandı? Orada bakıyorum. Kocaeli Spor oyuncularının şu anda karşılaşmanın hakemine çok şiddetli itirazı var. Bir kez daha pozisyonu izleyeceğiz. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Taşkınsoy oyunu durdurmuştu. Köşe vuruşu kullanırken Beşiktaş ceza sahası içinde bir elle oynama gibi bir görüyorum ilk etapta. Jalo'yu indiren Tayfur Bingöl de olabilir. Formadan bariz bir şekilde çekip Jalo'nun yükselmesine engel olduğunu söyleyelim Tayfur'un. El yok ilk etapta gördüğüm üzere. Sonrasında Şov'un eline çarptıysa da çok yakın mesafe ama eğer karşılaşmanın hakemi el dolayısıyla değil Jalo'nun kafa vuruşuna engel olması dolayısıyla penaltıyı verdiyse doğru. Burada bir kural ihlali olduğunu söyleyebilirim. Evet, muhtemelen de ona istinaden çünkü Tayfur Bingöl'e sarı kart çıkıyor. Evet, VAR'la da bir diyalog ve sonrasında penaltı kazanıyor Beşiktaş. Dakikalar 31. Tayfur'un itirazı, kaptan Tayfur'un itirazı sürüyor. Jalo orada yükselmeye çalışırken tam Abdullah Taşkınsoy'un önünde yaşanıyor pozisyon. Jalo'nun sağ elini sağ eliyle aslında çekiyor. Sol eliyle de formasının tam etiket bölümünden aşağıya doğru indirmeye çalışan bir Tayfur Bingöl. Sonrasında da Abdullah Taşkınsoy da tereddütsüz bir şekilde penaltıyı çalıyor. Selçuk İnan'ın da itirazları var bu konuda. Birçok hakem yorumcusunda penaltı diyecek pozisyon olduğunu söyleyeyim. Dušan Vlahović topun başında. Vlahović vurdu ve gol. Dakika 31, Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey de demiş ki Eyüp Bey ikimiz de laflarımızı geri almalıyız. Attı Kocaeli, hakkını yemeyelim demiş. Üzerine Beşiktaş da attı. Şimdi lafları tekrar edebilirsiniz Mehmet Bey, Eyüp Bey. Şaka bir yana mesajınızı o anda görünce birazcık bir anda arka arkaya goller olunca da mesaja dönemedim o sırada. Yani Dakika Skoru her zaman interaktif bir program olduğunu biliyorsunuz. Bir maç anlatma programı değil Dakika Skor. Sadece kritik anlarda

maçın aksiyonlarını sizlere aktardığımız, 2-3 dakikada bir skoru yineleyerek sizlere söylediğimiz ve topun olduğu bölgenin maçın şu anda neresinde mesela top diye arabada giden belki uzun yol şoförlerimize veyahut da kuryelerimize, bizi dinleyen, bizi tercih eden insanlara kafalarında maçı resmetmeye çalışan bir program. 33. dakikada Beşiktaş şu anda 2-1 önde Kocaeli karşısında. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Taşkın soyunda çok net bir şekilde VAR'a güvenmeden, yani şöyle söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın söylediğimiz bir şey. Çok fazla bugünlerde bu tip hakem yorumlarını yaparken her şey yanlış anlaşılıyor ama kendisine güvenerek, çok net bir şekilde penaltıyı görerek inisiyatifi VAR'a bırakmaması burada çok kıymetli. Bu penaltı kararını verirken, o yüzden bu kararla alakalı karşılaşmanın hakemini kutluyorum. Genelde ligimizdeki birçok hakemin şöyle bir yorumu oluyor: bu tarz pozisyonlarda birazcık hani nasıl olsa VAR var, o yüzden biraz topu VAR'a atalım zihniyeti görebiliyoruz. Bu konuda Abdullah Taşkınsoy'u kutlamak lazım. Bence net penaltıydı. Beşiktaş 2-1 önde, dakikalar 34'ü gösteriyor. Tüpraş Stadyumunda gollü bir başlangıç. Beşiktaş 2-1 önde ilk yarıda. Şöyle diğer maçlara da bakmak istiyorum. Bugün Süper Lig'de oynanan iki karşılaşma vardı. Konyaspor Başakşehir maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Saat 16 seansında Gaziantep Çorum maçında, Çorum deplasmanda yeni hocasıyla 3-0 kazandık ki Burak Yılmaz tribünden takip etti müsabakayı. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Çorum'da bir kan değişikliği oldu. Yine de Çorum gollü maçlar oynamaya devam ediyor. Bu sezonda da şöyle bakıyorum, kapsamlı puan durumu tablosuna. Çorum Futbol Kulübü'nün 7 maç sonunda 16 gol atıp 12 gol yediği bir tablo var. Yani 7 maçta toplam 28 gol çıkmış. Maç başı 4 gol demek oluyor bu. Çorum maçlarının gollü geçtiğini bir kez daha vurgulayalım. Şöyle aynı zamanda diğer müsabakalara da bakalım. Türkiye TFF 1. Ligi'nde Karagümrük Muğla maçının 1-1 sonuçlandığını söyleyebiliriz. 16 seansında. Şu anda da yaklaşık 33 dakika önce başlayan müsabakada da Bursa Spor şok bir skorla başlıyor. Bursa Mardin maçında belki de TFF 1. Ligi'nin en büyük favorilerinden gösterilen Bursa Spor'un 1-0 geride olduğunu söyleyelim. Mardin 1969 deplasmanda 1-0 önde Tonyo Tekliç'in golüyle, ki Iheanacho'nun da lige inanılmaz başladığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Maçın birazcık istatistiklerine dönecek olursak da Bursa Spor Mardin 1969 müsabakasında Bursa'nın 5 şutunun 3'ü isabetliyken Mardin'in bulduğu gol tek isabetli şutu ve tek şutu aynı zamanda. Onu da bir kez daha vurgulayalım. İngiltere'ye bakacak olursak saat 16 seansında Crystal Palace Nottingham maçında 1-0'dan 3-1 Palace kazanmayı başardı. Hull City, Acun Ilıcalı yönetimindeki Hull City Everton ile içeride 2-2 berabere kaldı. Müsabakada da Bellumi'nin, Hull City'nin son döneminin favori oyuncularından ve gerçekten göze hoş gelen oyuncularından Bellumi'nin de skora katkı verdiğini söylemek mümkün. Oyuna sonradan girip. Şöyle bakıyorum aynı zamanda İspanya La Liga'da 15 seansında Elche Celta Vigo maçı 0-0 noktalanmıştı. Sonrasında diğer maçları da şöyle önümdeki akıllı ekranda güncelliyorum. Evet, 17-15 seansında Sociedad Deportivo karşılaşmasında 3-2'lik bir skor ortaya çıktı. Aubameyang'ın yokluğunda Deportivo'da.
Onun haricinde dakikalar 3. Betis Osasuna maçı daha yeni başladı, durum 0-0. Ve İngiltere'nin belki de en heyecan verici maçlarından bir tanesi olarak beklenen ancak henüz gol sesi çıkmayan Liverpool City maçının da 46. dakikasındayız.

İkinci yarının hemen başındayız. İlk yarıda gol sesi çıkmamıştı. Liverpool'un hücum hattındaki tüm oyuncuların da sakat olduğunu neredeyse söylemek mümkün. İleride City karşısında ilk kez Liverpool'da ilk 11'de sahaya çıkan Kumas görev yapıyor ki ben de oyuncuyu gerçekten şaka bir yana sokakta görsem tanımam şeklinde yorumlayabilirim. Biraz daha dostane ve birazcık daha bizden bir açıklama yapayım. Gerçekten hani Süper Lig kadar Premier Lig izleyen ve yakın takip eden birisi olarak hiç tanımadığım bir oyuncu. Liverpool'un da City karşısında ileri uçta Kumas'la oynadığını vurgulayalım. İtalya Serie A'da Sassuolo Milan maçı dakika 36, durum 0-0. Bugün 13.30 seansında Como Roma maçı 0-0 sonuçlanmıştı. 16 seansında Lazio Monza'yı 3-1 yenerken Lecce Bologna maçında deplasmanda Bologna 2-1 kazandı. Fransa Lig 1'de Nice saat 16'da Strasbourg'u 2-1 mağlup ederken 18-15 seansında başlayan müsabakada Rennes-Auxerre maçında Rennes 2-1 önde. Almanya Bundesliga'da bugün iki maç vardı. Bir maç sonuçlandı. Bu arada Vaslav Černý bir sakatlık yaşıyor. Bakalım durumu ne kadar ciddi. Şu anda kenarda tedavisi devam edecek gibi gözüküyor. Daha devam edemeyecek gibi de bir sinyal alıyorum. Bakalım İlhan mı Poku mu yerine dahil olacak. Evet, aynı zamanda şöyle bakılınca evet İlhan Fakılı oyuna giriyor Beşiktaş'ta. Vaslav Černý buradan kendisine de hem Beşiktaş kulübüne hem de kendisine geçmiş olsun dileyelim. Vaslav Černý oyun alanının kenarına geliyor, devam edemeyecek. Umarız ciddi bir durumu yoktur. Köln Mönchengladbach maçı 16.30 seansında 2-1 sonuçlanmıştı. Şu anda 50. dakikası devam eden Freiburg Schalke 0-4 maçı da 1-1. Schalke'nin golü de Kenan Karaman'dan geldi. Bakalım şimdi Beşiktaş Kocaelispor müsabakasına geri dönecek olursak nasıl bir durum söz konusu olacak onu da söyleriz. Černý yerine İlhan Fakılı oyuna dahil oldu. Genel majör liglerdeki durumları sizlere açıklamış olduk.

Evet, 40. dakikaya da giriyoruz. Tabii ki sakatlık kaynaklı olarak oyun da durmuştu. Beşiktaş'ın sonrasında bir hücum fırsatı olmuştu. Amir Murillo sağ kanattan çok iyi çevirdi. Dušan Vlahović çok zor pozisyonda ceza sahası içine topa değmeyi başardı ama gerçekten yani bir 10 santim uzun olsaydı, o esnekliğe sahip olsaydı anca belki de o pozisyonu tamamlayabileceği bir durum söz konusuydu. Dušan Vlahović'in onun da Beşiktaş formasıyla katkısı son derece değerli. İlhan Fakılı'yı bu bölümde sağ önde izliyoruz Çerni yerine. Genelde sol önde İlhan'ı izlemeye alışığız. Leandro Trossard solda, İlhan sağ kanatta yer alıyor.

Evet, 41. dakikanın içerisindeyiz. Selim Payalan'la devre arasında bir bağlantı yapacaktık ancak Selim Payalan bugün memleketinden Erzincan'dan İstanbul'a doğru yolculuk ettiği için devre arasında maalesef katılamayacak bugün. Selim abiyle de sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Maç sonunda Alper Üstündağ ve Emre Eren'le sohbet edeceğiz. Maç sonu yayınımızda uzun uzun zaten konuşacağız. Haftanın değerlendirmesi gibi de olacak birazcık. Onu da vurgulayalım. Devre arasında da çok değerli içeriklerimizi sizlere dinletiriz. Birazcık aslında ilk yarının istatistikleri üzerinden de konuşuruz. Ben de gördüklerimi biraz derlemiş ve toparlamış olurum diye söyleyeyim sizlere ki şu anda dakikalar 43'ü gösteriyor. Beşiktaş 2-1 önde. 66-34 toplu oynama verileri Beşiktaş'ın lehine. Beşiktaş'ın daha fazla topu yönlendirdiğini söyleyelim. 8 şutun 3'ü isabetliyken Beşiktaş'ta Kocaeli'nde bu sayı 4'e 3. Bulduğu pozisyonları genelde isabete çevirmiş Kocaeli Spor. Haricinde başarılı pas sayılarına bakılınca 217'ye 91 şeklinde iki takımın da başarılı pas sayılarının karşılaştırılması. İki takımın da üçer köşe vuruşu kullandığını bir kez daha vurgulayalım. Haricinde bakılacak olursa 11 faul oldu şu ana kadar müsabakada. Ve yalnızca bir kez ofsayta düşen tarafta Kocaeli Spor olmuştu. 44. dakikaya da yavaş yavaş giriyoruz. Artık ilk yarında son bölümündeyiz. Bakalım neler olacak. Yani beklentimin, yani kendi beklentimin en azından bu maç nezdinde belki maç sonunda 2-1, 3-1 Beşiktaş lehine olabileceğini düşünüyordum. Ancak ilk yarıdan direkt 2-1'e giden bir maç olmasını beklemiyordum. Yani 1-0 sonrasında maçın açılması evet benim de kafamdaki senaryolardan bir tanesiydi. Ama 18. dakikada Orkun'un attığı gol beklentime göre erken geldi gol. Şu anda da Kocaeli Spor bir köşe vuruşu kullanacak tam devre arasına girmeden. Birazdan da yaklaşık bir 1 dakika sonra da karşılaşmanın 4. hakemi tabelayı kaldıracaktır. Abdullah Taşkınsoy da ceza sahası içindeki temaslar konusunda iki takımını da uyarıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Arka direğe doğru bir orta. Kocaeli Spor tehlike yaratı bir Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Derken bir kontra atak şansına dönüşebilir Beşiktaş adına. Leandro Trossard. Ondan Rıdvan'a. Tekrar Rıdvan. Şimdi yine Trossard. Kocaeli Spor çok hızlı bir şekilde geriye koşup yerleşiyor. Bu arada Üstad zaten Beşiktaş Çorum 6-2 bitti. Tek maç 8 gol demişsiniz. Yani Çorum'un maçlarında ortalama 4 gol çıkıyor diye ama ya diğer maçlar da gollüyor. Ya tabii ki o maç birazcık daha işi biraz daha hormonlu kılıyor diyelim. Yani maç başı 4 gol istatistiğini tabii ki destekleyen bir faktördür. %100 haklısınız. Şöyle bakalım Ömer Bey yazmış mesajı. Şöyle özetleyeyim. Yani ilk maç 2-2 4 gol çıkmış. Kasımpaşa maçında 1 gol çıkmış. Tabii Beşiktaş maçında 8 gol çıkmış. Sonra Eyüp maçı 3-0. Samsunspor 5-1. Alanyaspor 2-1. Bugün de 3-0. Yani genelde gollü maçlar geçiyor. Sadece 6-2'lik maç değil. Yani biraz istatistik anlamında da tek alt biten maç Kasımpaşa maçı ligin ikinci haftasında. Onun dışındaki tüm maçlar üst bitmiş. Onu da vurgulayalım. Daha genelde gollü daha böyle bir gol sayısının yüksek olduğu maçlar gördük Çorum'dan. Özcan Bey yazmış. Bu arada artı 4 geldi. Can kardeşim sana bir şey sorayım. Sana göre dünya futbolunda asla unutulmayan en önemli son hafta dramatiği hangisidir? Yani hangi ligde ve hangi takımlar arasında yapıldı şeklinde bir mesaj var. Ya güzel soru. Ya aklıma ilk geleni söyleyeceğim. Şimdi tabii ki üzerine düşünürsek muhtemelen çok daha iyi şeyler çıkar. Ama ya Manchester City'nin 2-1'den 3-2 çevirdiği QPR maçı çok enteresan. Yani direkt o maçla beraber şampiyon olması çok dramatik. Yani QPR maçı, o uzatma bölümü çok acayipti. City'nin hatta aldığı ilk şampiyonluktu Premier Lig'de. Ki şu anda sayılacak mı sayılmayacak mı onlar çok birazcık tabii ki tartışılabilecek konular. Ama o şu an aklıma geliyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in finalde attığı iki gol çok enteresandı. Bugün tabii Beşiktaş maçı olduğu için ilk aklıma gelenleri vurguluyorum. Başka ne olabilir? Çok dramatik. Ha şey çok acayip. Watford'ın Premier Lig'e çıkarken Troy Deeney'nin attığı gol çok ikonikti. Rakip takım kim hatırlamıyorum. Penaltı kazanıyor. Yani maçın artık son dakikaları. Uzatmanın da son dakikaları. 120. dakika rakip takım penaltı kazanıyor. Penaltı kaçıyor. Tam dönüşünde Troy Deeney golü atıyor. Watford lige çıkıyor. Bence budur. Yani sonuçta Championship'ten Premier Lig'e çıkmak dünyanın en fazla para kazanılan lig bazındaki organizasyonu.

organizasyon. O yüzden biraz düşününce ben Troy Deeney'nin golünü olduğunu düşünüyorum. Ve yani finansal olarak da para olarak da belki de Watford'un en çok para kazandığı gol olmuştur Troy Deeney'nin attığı gol. Onu mutlaka izleyin. Yani izlemeyenler vardır. Yani zaten yani YouTube'a da veyahut da herhangi bir sosyal medyada da işte X platformuna da yazarsanız Troy Deeney diye çıkan ilk video muhtemelen o maçın o kesitidir. Muhtemelen budur. Yani en dramatiği kesinlikle odur. Birini Teddy Sheringham'a atmamış mıydı demişsiniz? Olabilir, olabilir. Yani çok eski zaman. Yani şimdi aklıma gelenleri ilk başta saymaya çalışıyorum ama şeyde Troy Deeney atıyor. O çok daha sonra. Siz bence Teddy Sheringham'ı şeyden saydınız. Solskjaer'in örneğinden dolayı mı saydınız? Onu sorayım. Yok, kesin Deeney'dir ya. Benim ilk aklıma gelen Deeney. Bugün her şeye muhalifim yazmış bir dinleyicimiz. Güzel güzel olun. Daha keyifli oluyor Ömer Bey. Gerçekten çok daha keyifli oluyor. Olun. Hep muhalif olun. Çünkü sohbet zaten öyle daha güzel. Yani ben böyle bozulmuyorum. Yanlış anlamayın yani. Gayet keyifli oluyor. Evet demiş kendisi de. Bu arada yaklaşık bir 45-50 saniye sonra ilk yarıda bitecek. İlk yarı bitmeden de şu an Kocaeli Spor esasında köşe gönderine yakın bir yerden taç atışı kullanacak. Ama kısa kullandı. Tam böyle uzun taç atmalık bir bölgeydi. Onu söyleyelim. Tekrardan atak tazeleyecek Kocaeli. Beşiktaş tüm atlarıyla şu anda yarı sahasında konumlanmış vaziyette. Ha, evet, iki tane Solskjaer dediniz diye. Evet işte yani o çok dramatik bir dönüş. Teddy Sheringham artı Solskjaer olacaktı. Orada dilimiz sürüştü. Ama yani bana göre Deeney'dir ya. Deeney en... Ya sonuçta bir takım 120'de penaltı kazanıyor. Penaltı kaçıyor. Üzerine diğer takım golü atıyor. Dünyanın en pahalı maçında Premier Lig'e çıkıyorsunuz. Ya saçma sapan bir olay yani. Olacak iş değil. Kesin Troy Deeney'dir ya. Ya. Belki şimdi devre arasında bir şeyler aklıma gelir. Ama ilk etapta zaten ilk gelen şey Deeney değildi ama... Sonradan hani kendimi birazcık daha düzeltmiş oldum değil mi diyerek. 93-94'te Deportivo La Coruña'dan son saniyede kazandığı penaltıyı kaçırıyor. Barcelona şampiyon oluyor. Mesela bu da çok dramatik. Tabii 93-94'ü ben izlemedim Özcan Bey ama şöyle bir bilgi vereyim en azından dinleyicilerimize. Deportivo La Coruña takımının ismi bu sene itibarıyla Deportivo A Coruña ya çevrildi. Böyle en azından hani bilmediğim bir konu, izlemediğim bir müsabakadan bahsediyorsunuz. Bari araya ben de bilgi sıkıştırayım. En azından burada bir yayın yapıyoruz. Yayıncı da en azından bir şey biliyor desinler diye Özcan Bey sizin bilginizi sunarken arkadan da kendi bildiğim daha güncel olan bir bilgiyi aktarmış olayım. Mehmet Bey demiş ki Can hatırlarsan Çağrı Balta için ortalık ayağa kalkmıştı Fenerbahçe'ye gitti diye. Bu çocuk ne yapıyor demiş. Valla Çağrı Balta hazırlık maçında golü buldu bildiğim kadarıyla. Turan Tovuz maçındaki ilk golü galiba ya da ikinci golü mü? Bir golü Çağrı Balta atıyor. Yani Fenerbahçe'de şu an Lukaku da varken Vedat Muriç de varken ancak kupada herhalde şans bulacaktır. Yani belki bir kiralık formülü olabilir devre arasında veyahut da gelecek sezon adına. Yani şu an için herhalde hazır değildir. Yani benim de bildiğim kadarıyla herhalde ya kupa maçlarında ya da hazırlık maçlarında şu anda ilk etapta oynayacaktır. Alt yaş kategorisinde oynadığını biliyoruz ki ya orada Gökberk Özbudak var, çok yakın arkadaşım ki Fenerbahçe altyapılarında da oyuncu izleme işleriyle alakalı birçok görevi var kendisinin de. Zaman zaman radyoda bağlantı da yapıyoruz. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Yani Gökberk'e bu konuyu sormak lazım. O çok daha lebider ya bu konuda ve yani sadece Fenerbahçe değil yani birçok kulübün altyapılarına çok hakim. O yüzden de Çağrı Balta hakkında bence doğru yorumu o yapar. Yani onun yorumunu söyleyeyim. Genç oyuncular nezdinde yani hazır Çağrı Balta demişken Fenerbahçe tarafıyla alakalı her zaman onu söylediği Alaaddin Ekici'nin şu anda bence as takımda oynaması gerektiğini vurguluyor kendisi. Ki Alaaddin Ekici'nin de iyi bir oyuncu olduğunu vurguladığını
hep duyuyoruz. Yalnızca yani nokta 9 numara ya da santrafor gibi değil, sol ön oyuncusu olarak da yani bir ikinci forvet gibi forvetleşebilen bir oyuncu olduğunu söylüyor. Çağrı Altan'ın önünde olduğunu vurguluyor Alaaddin'in kendisi. Ve yani kendisi de bir Fenerbahçe taraftarı aynı zamanda. O yüzden de biraz daha Fenerbahçe hakkında

0: bilgi veriyor. Yani o daha fazla Fenerbahçe izleyen altyapıda birisi. O yüzden de şunu da söyledi. Sol kanatta Kerem'e karşı çok büyük bir tepki varken, yani eğer olası bir farklı bir boyutlara giderse iş, Alaaddin'in de orada yani Kerem kadar en az katkı verir diye aslında böyle bir genel bir yorum yapmıştı. Onu da iletmiş olayım. Yani Çağrı Balta bir 9 numara. Alaaddin biraz hem 9 hem sol oyuncusu. Hani Alaaddin'in yine de önde olduğunu vurguladı kendisi. Onu da eklemiş olalım. Bilmediklerimi ayaklarımın altına koysam başım gelerdi yazmış. Ömer Bey inanamazsınız bugün. Şov halindesiniz. Ya bir de çok sevdiğimiz Ömer Albayrak var. Hem Fenerbahçe maçlarında bize destek oluyor, hem de benim sosyal hayatımda gerçekten gördüğüm, çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi de tıpkı sizin gibi espiritüel bir arkadaşımızdır. Genelde zaten ironik mesajlarıyla, zaman zaman böyle esprili, biraz da muhalif mesajlarıyla bizleri keyiflendirir. Yorumlarıyla da hakeza. Özcan Bey demiş ki Can Ayrıca, Real Madrid son hafta 2 yıl üst üste Tenerife deplasmanında kazanamayarak şampiyonluğu kaybetmişti. Bu da çok ilginç bir detay. Aa, bu çok ilginçmiş. 2 sene üst üste, bunu bilmiyordum. Kaç seneleri peki Özcan Bey, onu da öğrenmiş olalım. Bize de güzel bilgiler veriyorsunuz. Bizler de dinleyicilerimize aktarmış olalım. Özcan Bey sponsorluğunda diyelim. İlginç olan 2 yıl üst üste Real'in ligin son haftasında Tenerife deplasmanında olması ve şampiyonluğu kaybetmesi. Bizim ülkemizde Özcan Bey şey denir miydi mesela? Yani bu işte bir iş var. Mutlaka orada bir Çapanoğlu var. Bir çapraz bir durum var gibi bir yorumlar olur muydu Özcan Bey? Ben de onu sorayım. Şöyle bakıyorum. Biraz da soluklanayım. Artık ilk yarıyı da geride bıraktık. İkinci yarıyla beraber geri geleceğiz. Devre arasında bugün bir içeriğimiz olacak. Sizlere içeriklerimizi dinleteceğiz devre arasında. İkinci yarıyla beraber geri döneceğiz. Zaten sohbetimizi ederiz. Bugünlük devre arasında bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Yani devre bittikten sonrasında yaklaşık bir 5-6 dakika sizlerle sohbet etmiş olduk. Ardından ikinci yarıyla beraber geleceğiz diyelim. O halde şimdilik hoşça kalın. İkinci yarıda mutlaka sohbeti boyutlandırırız. Mutlaka hem Avrupa'dan futbola birazcık gireriz, hem aynı zamanda Beşiktaş Kocaeli spor maçı endeksinde de gideriz. Zevkli maç oluyor bu arada, onu da söyleyelim. Yani farklı konuları arada konuşuyoruz ama dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Beşiktaş 2-1 önde şu anda. Gerçekten iki kalede de pozisyonları olduğu, çok tek taraflı olmayan, Beşiktaş'ın da iyi oynadı, Kocaeli Spor'un da iyi yanıt verdiği, eksiklerine rağmen iyi yanıt verdiği bir müsabaka var. Futbol anlamında güzel bir maç izliyoruz. Hakem anlamında da bana sorarsanız Abdullah Taşkınsoy ilk yarıda belki kaçırdığım detaylar vardır ama majör bir pozisyon vardı ve majör pozisyonu çok iyi süzdü ve çok cesaretli kararla orada penaltıyı çalmayı başardı. O yüzden de kutluyorum kendisini. İkinci yarıda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Can Genç'le

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Her gün dünyanın en büyük şirketlerinden birine gittiğinizi düşünün. Yaptığınız iş ne zaman görünür olsa ses getiriyor, insanlar sizi seviyor, aileniz sizinle gurur duyuyor. Yöneticileriniz ise kameraların karşısında yeteneğinizi anlatıp gelecekte şirketin en önemli isimlerinden biri olacağınızı söylüyor. Dışarıdan bakınca her şey kusursuz. İnsan daha ne ister değil mi? Fakat görev dağılımı yapılırken önünüze sürekli başka isimler yazılıyor. Size güvenildiği söyleniyor ama işler ters gittiğinde gözden çıkarılan ilk kişi yine siz oluyorsunuz. Çünkü siz oraya genç bir çalışan olarak gelmişsiniz. Aynı masadaki diğer isimlerse yıllardır yerlerini sağlamlaştırmış yıldızlar. Bahsettiğimiz yer sıradan bir plaza değil. Santiago Bernabeu. O genç çalışanın adı da Arda Güler. Bu hikayenin en çarpıcı gecelerinden biri Lizbon'da yaşandı. Real Madrid, Benfica deplasmanında maça tutunmaya çalışırken hücumda çözüm üreten sayılı isimlerden biri Arda'ydı. İkinci yarıda savunmanın arasından Mbappe'ye gönderdiği pasla golü hazırladı. Madrid'in maçı çevirebilmek için yaratıcılığa ihtiyacı vardı ve o yaratıcılığı sağlayan oyuncu sahadaydı. Buna rağmen 70. dakikada kenardaki tabela kalktı. Üzerinde Arda'nın numarası vardı. Arbeloa'nın kararına inanmakta zorlanan Arda, kulübeye giderken tepkisini saklayamadı. Dudaklarından dökülen iki kelime yalnızca o geceye ait değildi. Neden hep ben? Aslında bu sorunun cevabını bulmak için Arda'nın Madrid'de geçirdiği yıllara yalnızca aldığı dakikalar üzerinden bakmamak gerekiyor. Madrid'e yaklaşık 62 kiloyla gelen Arda daha ilk sezonu başlamadan dizinden sakatlandı. Ardından yaşadığı kas problemleri yüzünden aylarca sahadan uzak kaldı. Buna rağmen La Liga'da bulduğu 330 dakikaya 6 gol sığdırdı. Sol ayağının neler yapabileceği belliydi fakat bunu bir sezon boyunca gösterebilmesi için önce vücudunun o yükü taşıması gerekiyordu. Arda da bahaneyi dışarıda aramak yerine işe kendisinden başladı. Özel antrenör, fizyoterapist ve aşçıyla çalıştı. Beslenmesini değiştirdi, özellikle bacak ve diz çevresini güçlendirdi. Zaman içinde vücuduna tam 10 kilo kas kütlesi ekledi. Amaç yalnızca daha iri görünmek değildi. Temas aldığında ayakta kalabilmek, baskı altında topu koruyabilmek ve yüksek tempoyu maç boyunca sürdürebilmekti. Xabi Alonso göreve geldiğinde Arda'yı yalnızca sağ kanattan içeri girip sol ayağıyla şut arayan bir oyuncu olarak kullanmadı. Onu bazen 10 numaraya, bazen 8 numaraya, bazı maçlardaysa Tchouaméni'nin yanına yerleştirdi. Arda'dan sadece gol yönetmesini istedi. Çünkü Arda'nın farkı son pasıyla sınırlı değildi. Baskı altında top alabiliyor, rakibini ilk hareketiyle geçebiliyor ve takımın hücum edeceği yönü birkaç saniye içinde değiştirebiliyordu. Kroos ve Modric sonrasında Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu şey de buydu. Topu yalnızca ileri taşıyan değil, oyunun ne zaman hızlanacağına ve ne zaman sakinleşeceğine karar veren bir orta saha. Arda'nın o sezon yaptıkları arasında hafızalara kazınan anlar da vardı. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi. Bayern Münih karşısında dünyanın en iyi kalecilerinden birini iki kez avladı. Üstelik biri frikikten. Elche deplasmanında ise kalecinin önde olduğunu görüp yaklaşık 68 metreden yaptığı vuruşla La Liga tarihinin en uzak gollerinden birine imza attı. Fakat Mourinho'nun gelişiyle karşısına bu kez farklı bir denklem çıktı. Dedik ya, burası dünyanın en büyük şirketi. Böyle yerlerde yalnızca yanınızdaki çalışanla değil, şirketin ona yaptığı yatırımla da rekabet edersiniz. Real Madrid'in yaklaşık 125 milyon euro ödediği Yandio Mande bir sağ kanat oyuncusu. Arda 8 ya da 10 numarada kullanıldığında ikisi doğrudan aynı forma için yarışmıyor. Ancak Mourinho Arda'yı sağ kanatta değerlendirmek istediğinde karşısına kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri çıkıyor. Böylesine büyük bir yatırım yapılan oyuncuyu kulübede bekletmek haliyle biraz cesaret ister. Rayo Vallecano karşısında Mourinho sağ kanattaki tercihini ilk kez 11'de başlayan Diomande'den yana kullandı. Real Madrid ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor 3-1'e geldikten sonra 72. dakikada Diomande kenara geldi ve Arda oyuna girdi. Kalan 18 dakikada Arda 5 kilit pas verdi, 2 net pozisyon hazırladı ve uzatma dakikalarında Mbappe'nin attığı golün asistini yaptı. Kısa sürede ortaya koyduğu oyun, Mourinho'nun yaptığı tercihten daha fazla konuşuldu. Maçın ardından bir gazeteci Portekizli teknik adama takımının Arda sahadayken daha iyi oynayıp oynamadığını sordu. Mourinho cevap vermeden önce tam 8 saniye sustu. 8 saniye. Futbolda 8 saniye uzun bir zamandır. Hele karşınızda kameralar ve mikrofonlar varken daha da uzundur. Mourinho o beklemenin sonunda yalnızca şunu söyledi. Sana katılıyorum. İşte hikayenin düğümlendiği yer burası. Ancak bu cevaptan yola çıkıp yaşananları yalnızca mobbing ya da haksızlık olarak okumak hikayenin diğer tarafını kaçırmamıza neden olabilir. Çünkü Mourinho'nun Arda için düşündüğü rol yalnızca sağ kanatta Diomande ile gireceği bir forma yarışından daha büyük. Portekizli teknik adam daha önce Arda'nın Luka Modric'e benzer bir yol izleyebileceğini söylemişti. Bu Alonso döneminde üstlendiği sorumluluklardan bütünüyle kopuk bir fikir değildi. Fakat Modric benzetmesi sahadaki rolün ötesinde bir kariyer hikayesini de hatırlatıyordu. Hırvat oyuncu 2012'de Real Madrid'e geldiğinde Marca'nın düzenlediği ankette sezonun en kötü transferi seçilmişti. Mourinho'nun takımında ilk aylarda düzenlenmişti.

0: nedenle oynayamıyor, İspanya'ya uyum sağlayamadığı söyleniyordu. Ardından Old Trafford'da Manchester United karşısında oyuna girdiği maçta attığı golle turun kaderini değiştirdi. Modric'in Madrid'deki hikayesi o gece tamamlanmadı fakat yönünü buldu. Yıllar sonra kulüp tarihinin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak ayrıldığında kimse ilk aylarında hakkında yapılan yorumları hatırlamıyordu. Çünkü futbol yolun başında hakkınızda söylenenleri değil, sonunda bıraktığınız izi kaydediyor. Belki Mourinho Arda'yı kenarda unutmuyor ve onu oyunun merkezini teslim edeceği güne hazırlıyor. Fakat burada ince bir çizgi var. Bir oyuncuyu geliştirmekle onu gereğinden fazla bekletmek aynı şey değil. Doğru zamanda gösterilen sabır bir kariyer inşa edebilir, fazla beklemekse o kariyerin en değerli yıllarını tüketebilir. Arda Güler şimdi Real Madrid'de tam olarak bu çizginin üzerinde yürüyor. Taraftar sahada olmasını istiyor, teknik direktörü ise onunla takımın daha iyi oynadığını kabul ediyor. Belki de mesele Arda'nın Real Madrid seviyesinde olup olmadığı değildir. O sorunun cevabını çoktan verdi. Asıl mesele Real Madrid'in Arda'ya gerçekten hazır olup olmadığıdır. Peki Mourinho Arda'ya Modric'in geçtiği yolu mu hazırlıyor yoksa takımının bugün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu geleceğe hazırlamak uğruna fazla mı bekletiyor? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşça kalın. Güzel ve anlamlı yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Kısa paslarda, asıl hikayede önümüzdeki haftalarda kimleri görmek istersiniz? Yorumlara bırakın, bizler de değerlendirelim. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Futbolcuların efsane sözleri.
4: Manuel Fernandes, Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbiyle oynadığı oyunun adıdır futbol. Samet Aybaba, Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Atıf Şeyşu, soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Gökhan Töre hayatı boyunca gol atamamışken Türkiye'de gol krallığını oynuyor. Futbol ilginç bir oyun. Fabio Luciano, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra gittiğim her takımda Saraçoğlu'nda maça çıktığımı hayal edip motive oluyordum. Metin Oktay, Galatasaray'da kaptanlık yaptığım zamanlarda yazı tura yapılacağı vakit hep tura derdim. Varsın atamın silüeti yere değmesin. Sergen Yalçın, Avrupa'ya gitmek öyle kolay değil. Bayern Münih beni alacaktı. Adamlar beni bir araştırmışlar. Almaktan vazgeçtiler.
5: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
6: Evet, ikinci yarıda başladı. Şöyle bakıyorum akıllı ekrana. Bir değişiklik var mı diye. İlk yarıda Vaslav Černý dizinde yaşadığı bir problem sebebiyle kenara gelmişti. Yerine İlhan Fakılı girmişti. İkinci yarıya da iki takımın teknik direktörleri de değişiklik yapmadan başlıyorlar ki ilk yarıda iki takımın da gerçekten oyuna pozitif bir etki yarattığını söylemek mümkün. İlk yarının tam bitiminde birazcık böyle farklı konuları konuşuyorduk. İlk yarının raporunu da çıkaracak olursak ikinci yarının hemen başında güzel oynanan bir oyun. Beşiktaş'ın esasında tempoyu belirlediği, istediği gibi oynadığı bir tablo var. Skor anlamında da Beşiktaş şu anda istediği noktada. Kocaelispor'da eksiklerine rağmen çok iyi mücadele ediyor. Bir deplasman oyununa göre gayet sadece kapanan bir takım hüviyetinde değil. Tamamen Beşiktaş'ın yarattığı boşlukları değerlendirmeye çalışan, özellikle Agüero ile beraber ve aynı zamanda orta sahada yer alan Sissoko ile beraber bir şeyler yapmaya gayret eden bir takım görüntüsünde. Ki Anadolu takımları arasında belli takımları kıyaslıyoruz birbirleriyle. Kocaelispor'un da dinamik bir ekip olduğunu vurgulamak isterim. Tekrardan Sissoko'yla bir Kocaelispor atağı izleyeceğiz. Metehan'a doğru aktardı Sissoko. Metehan da tekrardan kendisinin önüne doğru bıraktı. İçeriye çevrilen topta Jalo uzaklaştırdı. İlk yarı çok kısa bir anda Jalo bir an korkutmuştu. Tekrardan bir sakatlık yaşıyor mu diye ama Ciddi bir şey yok. İkinci yarıya kendi

süresi devam ediyor. Onu da vurgulamış olalım. Aynı zamanda Manchester City'nin de 2-0 önde olduğunu söyleyebiliriz. Haaland ve Jeremy Doku'nun golleriyle. Dakikalar 78'i gösteriyor. Orada da Bursa'da da ilk yarı bitti. Hatta ikinci yarıda başladı. Mardin 1-0 önde. Çok sürpriz bir sonuç var ki ligin Türkiye TFF 1. liginde şu an durumuna bakıyorum. Erken bir pozisyon, son anda kaçıyor. Son bir temas olduğunu söylüyor Kocaeli oyuncu orada. Skor 2-2'ye gelebilirdi hemen devrenin başında. Oraya da bakacağız tekrardan. Metehan'ın zorladığı bir pozisyondu. Out kararı geldi. Evet, önümdeki ekranda da şunu görmek mümkün. Kocaeli'nin üçlü veya dörtlü arası bir şey oynadığını söylemiştik zaten. Souza'nın sol beke desteği geldiğini birçok kez vurgulamıştık. Şu andaki akıllı ekran ısı haritalarının ortalaması bize aslında 3-5-2'yi ortaya çıkarıyor ki Agüero'nun da ikinci santrafor gibi aslında bir sol kanat oyuncusundan ziyade ikinci forvet gibi oynadığını da vurgulamıştık. Berkan'ı sol bekten ziyade daha çok merkezde gördüğümüzü söyledik. Şu anda da biraz daha üçlüye benzer bir yapıya dönmüş vaziyette. Kocaeli ilk yarı dörtlü gibi gözüküyordu belli bir bölümde. Şu anda biraz daha en azından topla oynarken üçlü gibi gözüküyor Kocaeli. Olabildiğince teknik taktik durumlarını ve saha içindeki konumlanmalarını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bizleri daha çok yani evlerinden ve iş yerlerinden takip eden birçok maçı izlerken yanda bir arkadaş, yanda bir sohbet olarak açan insanlar tabii ki var ve onlara da çok sevgilerimizi iletelim. Sohbette gerçekten boyut katıyorlar. Benim de hatalarım bana söyledikleri için esasında çok daha nitelikli bir yayın yapmış oluyoruz. Yoldaki dinleyicilerimiz açısından ben de resmetmek açısından sürekli sizlere belli detayları açıklamaya çalışıyorum. 50. dakikadayız. Skor 2-1 Beşiktaş lehine. Hatta radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Orkun Kökçü gol perdesini açmıştı. Sonrasında Kocaeli Spor orta sahasında şovun golü geldi 27. dakikada. Sonrasında bir penaltı vuruşundan Dušan Vlahović skoru 2-1'e getirmişti ilk yarıda. Güzel bir ilk yarı izledik. İkinci yarıda tempolu başladı. Kocaeli Spor karşı kalede pozisyonlar bulmaya gayret ediyor ki dinamik bir müsabaka olduğunu birçok fırsatta vurgulamaya çalıştım. Aynı zamanda Bursa Spor konuşuyorduk. Bursa Spor adına şu anda şok bir tablo söz konusu. Evet, City'de 3'ü yaptı. Haaland ve Doku'nun gollerinin ardından Ryan Şerki'nin de golü geldi. Beşiktaş'ta sağ kanattan geliyor İlhan Fakılı'yla. İlhan düzeltti. İlhan vuruyor. Serhat Öztaş delen son anda kornere çeldi. U21 milli takımından birbirini tanıyan iki oyuncunun karşılıklı pozisyonunu görmüş olduk. İlhan vurdu, Serhat çıkardı. Beşiktaş kısa kullandı. Orkun şimdi ceza sahası içine doğru çevirirken istediği gibi bir orta yapamayınca evet Vlahović de takip ediyor. Topu taça çıkarmaya çalıştı. Bakalım taç atışı mı olacak? Out mu kullanacak? Evet, out olarak karar verildi. Deplasmanda City'de Liverpool karşısında 3-0 önde. Bu da ilginç bir skor olarak dikkatimizi çekiyor. Freiburg-Schalke maçı 1-1 devam ediyor. Kenan Karaman gol bulduğunu söyleyelim. Müsabakada Freiburg'da 10 kişi olduğunu vurgulayalım. Sassuolo-Milan maçı 0-0 dakika 47. Haricinde şöyle bakıyorum. Real Betis'te Osasuna önünde ilk yarıdan 2-0 öne geçti. Osasuna da bu sezon oldukça formsuz olarak dikkat çekiyor. Özcan Bey demiş ki 91-92, 92-93 sezonlarında yani yoğun...

4 sene üst üste şampiyon oldu ama o kadar kolay olmadı demiş. Orada uzaklardan bir vuruş direkten dönüyor. Beşiktaş 3-1'e getirebilirdi maçı. Trossard'la da zorladı. Bir pozisyon daha Serhat başarılı. Bir kez daha deniyor Beşiktaş. Kocaeli Spor savunması etten duvar ördü. Şimdi sağ kanatta İlhan Fakılı ile atak tazeleyecek Beşiktaş. Mourinho çevirdi bir kez daha, Kocaeli savunması uzaklaştırdı. Bir o kalede bir bu kalede heyecan var. 53. dakikadayız, skor 2-1. Cruyff olacak demiş dinleyicimiz Özcan Bey. Yani Johan Cruyff hakikaten, yani yaşım gereği izleyemediğim veyahut da takımlarını ya da felsefesini çok net bir şekilde ilk etapta göremediğim bir spor adamı. Gerçekten izlemek isterdim. Ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü de çok daha yakından bilmek çok isterdim. Çok değerli bir futbol adamı olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Bir dinleyicimiz demiş ki Al City hakkında bir soru sormuş. Mehmet Emin Bey. Valla Al City'yi beğeniyorum. Everton maçını izlemedim. Yani bugün 2-2 berabere kaldılar. Ama Everton maçını izlememekle beraber... akşam eve gidince onu da mutlaka en azından bir geniş özetini izlerim diye düşünüyorum. Valla çok büyük iş ya. Ben düşerler diyordum. Yani en azından ligin ilk başında tahmin programlarımız oldu. Hatta arada da takım performanslarını değerlendirdiğimiz Premier Lig içeriklerimiz de oldu Radyo Gold'de. Orada Alican Umay, çok değerli yorumcumuz, Premier Lig gurmesi bir arkadaşımız ki yani ligin herhalde oynanan tüm müsabakalarını izleyebildiği kadar izliyor. Onun yorumlarıyla beraber güzel bir kılavuz programı çekmiştik. İkimiz de yorumladık. Yani bir ben sordum, bir Alican sordu. Güzel yayın olmuştu. Onunla da Al City'yi konuştuk. Yani sene başında ligde kalırsa çok büyük başarı olarak yorumluyorduk. Yani ilk 5 hafta sonrasında, ya milli ara öncesinde, yani milli araya gidildiği vakitte konuştuk Al City'yi. Orada da şey dedik, yani Opta'nın verilerinden pay biçerek Opta 15. bitirmesini öngördüğünü vurguladı Al City'nin. Sonrasında da yani bizim izlediğimiz oyun şu anda İngiltere'de orta sıralara oynayabilecek bir takım oyunu var gibi bir izlenime kapılıyoruz izlediğimiz zaman Al City'yi. Yani Everton'da ligin en sert takımlarından bir tanesi ve 2-2 ile esasında dönen bir Al City. Yani maç maç bakılacak olursa Hull City çok başarılı. Newcastle maçı burada birazcık şeyi bozuyor. Yani bu kadar enteresan maçlardan iyi puanlar, hatta iyi sonuçlar çıkaran Hull City'nin takıldığı tek, yani tek mağlubiyetinin mevcut çok formsuz Newcastle olması da çok enteresan. Yani Manchester United ve Chelsea gibi birazcık değişik dalgalanan diyelim sene başında takımlara karşı kaybetmediler ve 4 puan çıkardılar. Coventry'e deplasmanda galibiyet almak değerli. Evet, Coventry bence düşer ligden ama ya sonuçta hedef maçta deplasmanda kazanmak önemli. Şampiyonlar Ligi takımı Aston Villa karşısında berabere kalmayı başardı Hull City kendi sahasında 0-0'la. Bugün de Everton karşısındaki ligin en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesine karşı 2 gol bulmayı başardılar Yakirovic yönetiminde. Yani Everton na topu birazcık vererek esasında Everton'ın istemeyeceği bir senaryo yarattılar. Ve yani bana sorarsanız 2-2 iyi skor Everton karşısında Hull City nezdinde, ki zaten bütün parametrelerde de Hull City'nin favori olmadığı, Everton'ın favori olduğu ortadaydı. Müsabaka Hull'da olmasına rağmen Yakirovic de büyük iş yapıyor. Yani şimdi 17'sinde Fulham deplasmanı var. Burada hedef galibiyet önemli. Yani sonuçta Arbeloa'nın akıbeti ne olacak Fulham'da onu da bilmiyoruz. Fulham çok kötü gidiyor. Yani Hull City orada kazanırsa, yani bir fırsat, Arbeloa umarım hemen ayrılmaz ki Hull City kazanır. Arbeloa'nın mutlaka gitmesi gerekiyor bence Fulham'dan. Yapamıyor yani. Real Madrid'le de çok iyi bir antrenörlük serüveni geçirmemişti. Üzerine Fulham'da tanıdığı bildiği 4-5 tane İspanyolu getirerek orada başka bir hava yakalamaya çalıştı Fulham'la. Ama orada da olmadı o iş diye yorumluyorum. Yani ilk 6 maç sonunda 2 beraberliği var yalnızca Fulham'ın. Ve bu maçlar da Liverpool ve United maçları. Mağlubiyet alınan maçlar Ipswich,

Crystal Palace, Sunderland ve Chelsea. Yani biraz daha kendinden yüksek profil takımlara karşı ilk bakışta şunu diyebiliyoruz. Yani tamamen kapanıp en azından belli geçişlerle etkili olmaya çalışan bir takım olarak belki etkili olabilir ama Hull City karşısında valla Hull kazanabilir. O yüzden umarız Arbeloa gitmez. En azından bu hafta gitmez. Sonraki hafta giderse çok daha iyi olur diyeyim. Yani muhtemelen zaten Hull City eğer deplasmanda kazanırsa Arbeloa ondan sonraki Coventry maçına çıkmayacaktır diye yorumlarım. Şöyle bakalım bugünkü diğer müsabakalara da bakmak istiyorum. Aynı zamanda bizleri takip eden dinleyicilerimiz maçları da merak ediyorlar. Yani biz sadece Beşiktaş-Kocaeli maçını takip etmiyoruz. Onun dışında birçok maçı da takip etmeye çalışıyoruz. Onu da vurgulamış olalım. Betis 2-0 önde. Milan Sassuolo 0-0. Freiburg golü buldu 10 kişi olmasına rağmen. Goto dakika 85'te golü buluyor. Dakikalar 90'ı gösteriyor Almanya'da. Mardin hala 1-0 önde Bursa karşısında. Dakikalar 59. 59. dakikası oynanan bir diğer müsabakada zaten Beşiktaş-Kocaeli maçı. Orada da durum 2-1 olduğunu söyleyelim.

Evet, kısa bir jenerik dinlettik sizlere. Yayınımızda ufak bir problem olduğunu vurgulayalım. O sırada ben de diğer detayları sizlere aktaracağım. Ufak zaman zaman bizlerin de yayın ekranlarında zaman zaman tabii ki dijital problemler de yaşayabiliyoruz. Yayın sırasında bunlar başımıza gelebiliyor. Ben de şu anda bu problemi aynı zamanda çözmeye çalışıyorum. 2-1 Beşiktaş'ın önde olduğunu vurgulayalım. Başarılı pas sayılarında 292 pasın 258'inde başarı elde etti Beşiktaş. Kocaeli'nde tablo 145'e 188, yani 145 başarılı pası olduğunu söyleyelim Kocaeli'nin. İsabetli pas yüzdelerinde %88'e %77 gibi bir tablo söz konusu. Onun haricinde orta sayılarına bakacak olursak maçtaki isabetli ortalarda çok fazla bir isabetli orta görmedik. Beşiktaş'ın 8 ortasının yalnızca biri isabetli olurken Kocaeli tarafında ise bu sayı yalnızca 9 ortanın biri isabetli şeklinde olduğunu aktarmış olalım. Detayları sizlere olabildiğince paylaşmaya çalışıyoruz ki maçta şu ana kadar Beşiktaş'ın 13 şutunun 6 tanesi isabetli olurken Kocaeli'nin de 7 şutunun 5'i isabetli. Yani pozisyonları gole çevirme yüzdesinin yüksek olduğunu, gole diyorum, isabete çevirme yüzdesinin yüksek olduğunu söyleyelim Kocaeli adına. Bizler de o sırada aynı anda yayınımızı tekrardan düzeltmeye gayret ediyoruz. Birazdan da zaten sorunu çözeriz. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. İki takımın da dörder köşe vuruşu kullandığını eklemiş olayım. Haricinde faul sayılarında 14 tane şu anda müsabakada faul oldu. 8 tanesi Beşiktaş aleyhine, hatta 6 tanesi de Kocaeli Spor aleyhine olarak sizlere aktarmış olayım. Şu ana kadar 2 kez Beşiktaş offside'a düştü. Bunu da sizlere açıklayalım. Şu anda Beşiktaş'ın 2-1 önde olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Maçın başlangıcında Orkun Kökçü'nün bulduğu bir gol vardı. Çok şık bir goldü. Hatta Toni Kroos'un golüne benzetmiştik kendisinin attığı golü. Toni Kroos'un tam böyle, yani belki de hafızanızda bu tip böyle, yani Toni Kroos denilince attığı

goller denilince her zaman hafızamızda olan durum ve o ayak içi gerçekten ıstakayla sanki bilardo gibi vurulan bir vuruş olarak hep adlandırırız Toni Kroos'un o pozisyonlarını. Aynısından, çok benzerinden hatta Orkun Kökçü de tam yanağlara

Sağ olsun teknik ekibimiz de bu konuda şu anda bizlere yardım ediyor ancak gerçekten evet şu anda hallettik evet şu anda halledildi. Tekrardan yayındayız. 63. dakikasındayız müsabakanın. Teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Radyo Gol'ün teknik ekibine aynı zamanda Berk Sayar'a da uzaktan bize bu konuda destek verdiği için bir kez daha meslektaşım aynı zamanda çok değerli dostuma, çok değerli kardeşime teşekkürlerimi iletmiş olayım. Berk Sayar da bir anda yetişti. Orada gerçekten bizlere de destek verdi. Berk Sayar kendisinin de her zaman katkısı son derece kıymetlidir. Bizler adına gerçekten her şeyden önce çok da iyi bir dostumdur, iyi bir arkadaşımdır. Kendisinin yayınlarında zaten sizler de çoğu zaman takip ediyorsunuzdur. Konuklarıyla beraber her daim çok keyifli programlar bizlere dinletir. Çok yoğun konuklar ve gerçekten geniş yelpazeli seçkisiyle beraber güzel programlar, çeşitli programlar dinletir. Bugün mikrofonu devraldım Göksel'in çağrısı araca da bir değineyim. Göksel'in de hakikaten yani Levi Derya bir arkadaşımız. Benim de kendisiyle sohbet ettiğim zaman birçok şeyi öğrendiğim. Hatta siz ya tam işte mikrofonu devrederken Almanya Bundesliga üzerine sohbet ediyorduk biraz Göksel'inle. Benim de hiç hakim olmadığım bir ligdir yani genelde çok takip ettiğim, yoğun takip ettiğim birkaç lig var ama Bundesliga'yı çok takip etmiyorum. Özellikle son bir 3-4 senedir çok takip etmiyorum. Kendisinden de bayağı bir destek ve bilgi aldık. Yabancı bir tabirle update'lendik yani güncellendik. Onu da vurgulayayım. Berk'ten de sağ olsun güzel bir mesaj geldi. Evet aynı zamanda Cihan Dişli'ye de Doğan Öncel'e de Emre Tilev'e de buradan sevgilerimizi iletelim. Hakikaten hepsinin yayınları çok çok kıymetli, çok çok güzel. Aramıza Efe de katıldı. Efe ile henüz herhangi bir beraber yayın yapma durumumuz oluşmadı. Diğer bütün yayıncılarımızla sayısız yayınlar yapmıştık bir arada. Bakarsınız belki ileriki vadede Efe ile de yayınlar yaparız. Birçok zaten genelde yayınlarımızı konuklarla beraber sizlere dinletiyoruz ki bugün de olduğu gibi bugün de birçok konukla beraber zaten bağlantı yapmıştık. Maç sonunu bir kez daha hatırlatalım. Bizler adına çok değerli Alper Üstündağ ki çok değerli programlarını şu anda sosyal medyalardan aynı zamanda YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor YouTube'da yayın hayatını sürdürüyor ve çok güzel programlar var. Çok güzel aslında reels'lar ve shorts'lar da görüyoruz kendisinden. Yani kısa kısa bazen artık günümüzün çağında zaman zaman belli dinleyicilerimizin daha böyle kısa içerikleri tüketmek istediğini de anlıyoruz. Özellikle genç kesimin böyle bir teveccühü var ve Alper Üstündağ hem uzun yayınlarıyla da hem de kısa kısa yayınlarıyla da her zaman bize güzel seçkiler sunuyor. Maç sonunda kendisiyle konuşacağız. Beşiktaş maç sonlarında zaten bir klasiktir Alper Üstündağ. Radyomuzdaki birçok yayıncımızda akeza benim haricimde bir Beşiktaş maçı sunan birisi olduğu vakitte de Alper Üstündağ maç sonunda genelde dinlersiniz ki Alper abiyle tartışmak, konuşmak ve genel fikir alışverişi yapmak çok güzel. Türkiye milli maçları sonrasında da Alper Üstündağ ile beraber yayın yapıyoruz genelde. Maç sonlarında özellikle onu da vurgulayalım. Emre Eren'le ilgili de şunları söylemek isterim. Emre abi zaten birçok platformda sesini duyuyorsunuz ki gerçekten sahanın içiyle alakalı çok şey öğrendiğim, konuşurken ufkumun açıldığı bir yayıncımız, bir abim her şeyden önce. Gerçekten sohbet etmenin çok keyifli olduğu birisi derken Vlahovic'le Beşiktaş'ın ceza sahası içinde çok şık bir şekilde çekti. Orada Miretti'yi aktarırken, Miretti orada zor pozisyonda vurmaya çalıştı ancak dengesini kaybediyor Miretti. Onun da gün geçtikçe üzerine koyacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Bugün Beşiktaş Olaitan'ı arıyor mu sorusunun cevabını da vurgulamak isterim. Çünkü birçok maç önünde bağlantı yaptık ve aslında ortak kanı bu kadroda

Riz olarak yorumlanabilecek isim Miretti'ydi. Yani Miretti'den dolayı değil, Olaita'nın performansıyla alakalı neden yedek üzerinden birazcık soru işaretleri vardı. Hem Beşiktaş taraftarlarının hem de aynı zamanda yorumcularımızın. Ama şu sebebe bağladıklarını söyleyelim. Hem Hoffenheim maçının birazcık fiziksel yükü, hem de Ben'in milli takımından dönen, orada gerçekten rekabet düzeyi yüksek maçlar oynaması, ki son olarak da zaten Messi'ye karşı oynadı. Messi'nin jübile maçı demeyelim ama Messi'nin son maçı diyelim. Orada görmüştük Olaita'nı. Bu arada kenarda Ndidi ısınıyor. O sırada yayınla alakalı ufak bir sıkıntımızın olduğu alanda da çok ufak tek bir değişiklik olmuş. Rigoberto Rivas Gonçalo Souza yerine oyuna dahil olmuştu. Bu değişiklikle beraber birazcık daha Rivas'ı sol öne yakın görüyorum. Yani üçlü gibi ikinci araya başlamıştı Kocaeli, ancak yani beşli veya üçlü diyebileceğimiz üç merkezle başlamıştı. Souza'yı sol kanat beki gibi, sol kulvar oyuncusu gibi konumlandırmıştı. Agye'yi sol ön forvet gibi, sağ ön forvette de Metehan'ı izliyorduk. Bu dakikadan itibaren Rigoberto Rivas'ı da sol kulvar oyuncusu olarak göreceğiz. Zaman zaman üçlü, zaman zaman beşli görüyoruz Kocaeli'ni bugün. İlk yarı dörtlü de gördük. Yani maç içinde üç farklı savunma kurgusu Selçuk İnan'dan. Ki taktiksel olarak gerçekten ligimizin elit teknik direktörlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mutlaka üstüne koymalı. Mutlaka farklı denklemlerde de Selçuk İnan'ın üzerine koyduğu şeyleri görmek isteriz. Ama taktiksel olarak tek bir plana olmayan, evet belli bir anlayışla takımlarını izliyoruz Selçuk İnan'ın, ama bunu sabit bir fikirle yapmayan bir teknik adam. Mutlaka üstüne bence de topla oynanan oyunla alakalı kendi seviyesindeki takımlara karşı üstüne koyması gereken şeyler mutlaka vardır. Ama büyüklere karşı olan planlarında Selçuk İnan'ın özellikle belli tercihlerini doğru buluyorum. Evet, Ottara da Agbadu da ısınıyor. Hatta Agye'yi de kenara geldi. Florian Aye oyuna girecek. Metehan yerine normal şartlarda Aye'yi görüyorduk zaten. Metehan bugün iyi mücadele etti. Hala da sahada. Evet, Guliksen de Tayfur yerine oyuna giriyor. Orta sahada Guliksen oynayacak. Aynı zamanda ileride de Aye görev yapacak Agye yerine 70. dakikadan itibaren. Beşiktaş'ta da değişiklikler var. Ottara, Ndidi ve Agbadu oyuna girecek. Evet, Rıdvan'la Ottara değişiyor sol kulvarda. Kartal Kayra da oyuna giriyor bu arada. Salih Özcan'la da Kartal Kayra değişti. Emirhan'la Agbadu değişirken Salih Özcan'la da Ndidi değişiyor. Yani 4 oyuncu değişikliği birden Beşiktaş'ta. Ki zaten ilk yarıda da Vaslav Çerni, İlhan Fakılı değişikliği vardı. Burada akıllara şu soru geliyor. Yani Beşiktaş tüm oyuncu değişikliklerini kullandı. Dakikalar 72'yi gösteriyor. Maç 2-1. Maç her an farklı bir yere de gidebilmeye aday. Yani Beşiktaş'ın acaba başı ağrır mı bu kadar fazla değişikliği bir arada yaparak? İster istemez insan bunu düşünüyor. Saha içinde 4 değişiklik birden, evet Hoffenheim maçı düşünülüyor olabilir ama olası bir sakatlıkta Beşiktaş 10 kişi kalacak tüm değişiklik haklarını kullandığı için. Calo'nun ilk yarıda tabii ki kötüyü çağırmayalım. Calo'nun ilk yarıda bir yerde kaldığı bir pozisyon vardı. Bir ara bir an endişe ettirdi bize. Sonuç olarak sakatlığa yakın bir oyuncu olduğunu söyleyelim Calo'nun. Onun sahada yer aldığı bu denklemde, el ele maçın içinde bunu yaşamışken 72. dakikada bütün değişiklikleri harcamak, yani bir tane belki geride bırakma şansı da olabilirdi Beşiktaş'ın, ama biraz bana sanki daha doğru gelmiyor diyeyim. Rıdvan, Emirhan ve Salih kenara gelirken Kartal, Ottara ve Agbadu oyuna dahil olmuştu. Ndidi'yi de gördük bu arada aynı zamanda. Ndidi'nin de oyuna dahil olduğunu görmüştük ama sanırım
Önümüzdeki ekranda daha girilmedi.

Tüm değişiklikler yapıldı ki evet, Embiid de sahada. 4 değişikliği birden görüyoruz şu anda. Önümüzdeki akıllı ekranlar güncellemedi henüz ama ben en azından gördüğüm şeyleri sizlere güncel bir şekilde aktarmış olayım. Bakalım neler olacak. Müsabakanın kalan bölümünde Kocaeli Spor'da bir köşe vuruşu kullanacak. Yine az adamla Kocaeli'yi ceza sahası içinde görüyoruz. Ön direğe doğru bir orta, arkaya doğru seken topta Agbadu uzaklaştırdı. Serhat Öztaş delene kadar döndü top. Trossard'da darbeye bağlı yerde kalmıştı, ayağa kalktı. Skor 2-1 Beşiktaş lehine. Dakikalar 74'ü gösteriyor. Fabio Miretti takımını hücuma çıkarırken yerde kalıyor. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Taşkınsoy da faul kararını verdi. Beşiktaşlı oyuncuların kart itirazı var. Evet, önümdeki ekranda güncelledi. NDD'yi de yazdı.

yanda tabelada yazmıyordu. Kartal Kayra Yılmaz şeklinde bir tablo görmüştük. Ama Endidi sahada. İlhan yerde kalmıştı, o da kalktı. Evet, bu arada düzeltelim. Kartal Kayra hala kenarda. Beşiktaş'ın bir değişiklik hakkı daha var. Bir anda ekranın azizliği de beraber. O anda çok fazla oyuncu değişirken onu yanlış sizlere aktardım. Beşiktaş'ın bir değişiklik hakkı daha var. Hocayı eleştirmiştim o konuda ama bir kez daha söyleyelim. Yani tekrardan kontrol ettim birkaç farklı detayla, farklı sitelerden ve farklı uygulamalardan. Bir değişiklik hakkı daha bulunuyor Beşiktaş'ın. Çünkü olası bir durumda teknik direktörlerde genelde görmeyiz son değişikliği en azından 20-25 dakika kala yapıldığını. Bir değişiklik hakkı daha bulunuyor Beşiktaş'ın. Bakalım maçın kalan bölümünde nasıl bir şey izleyeceğiz. Beşiktaş şimdi hücuma çıkıyor. Genelde değişiklik yapıldıktan sonra Beşiktaş gol buluyor bu sezon. İlhan Fakılı. O da Murillo'ya doğru oynadı. Tekrar İlhan. Sol ayağını aldı. Orkun, İlhan. İlhan ters ayağıyla vurdu, iyi bir vuruş. Gelmedi. Orada bir savunmaya mı çarptı diye bakıyorum. Endidi'nin de yoğun itirazı var Abdullah Taşkınsoy'a. Maçtaki tek sarı kartı da Tayfur Bingöl gördü şu ana kadar, onu da vurgulayalım. Ben temas var gibi görüyorum ilk etapta. Evet, temas var bence. Orada Endidi'nin itirazı da haklı. Abdullah Taşkınsoy'un ufak bir hatası. Can, 40 tane olumsuz şey söyledin, şimdi mutlaka birisi gerçekleşir diye. Yani şöyle söyleyeyim, bu arada bir hata yaptım. Bir anda 4 değişiklik yapıldı zannettim. 25 dakika kala 4 değişiklik yaparsanız ya bir sakatlık durumunda çok çaresiz kalırsınız, ama orada ekranın bir hatası oldu. Yani yayıncı kuruluşun da bir hatası oldu Kartal Kayra'yı belirterek. Ama 3 değişiklik yapıldığını söyleyelim. Endi de oyuna girdi. Bir an bizi de İkilemde bıraktı yayıncı kuruluş. Hem de aynı zamanda birçok spor sitelerini de ikilemde bıraktıklarını söyleyelim. Sonrasında 3 değişiklik oldu. Yani bir değişiklik de ilk yarıda olmuştu zaten Çerny ile beraber. Ben de oradaki ihtimalleri tabii ki dile getirdim. Yani 22-23 dakika futbolda gayet uzun bir süre ve yani her şey olabilir. Maç 2-1. Yani o yüzden de bir sakatlık olsa ne olacak demek istedim doğrusu. Serhat Öztaş Lelen'de şimdi bir vuruş kullanacak kendi yarı sahasından. Bu arada Orkun, Trossard, burada aynı zamanda Uğur Kağan'ı görüyorum. Oyuncular arasında Emir Ortakaya var.

Evet, sarı kartlar da çıktı. Serhat Öztaş Deren'e bir sarı kart çıkıyor. Leandro Trossard'a da bir sarı kart çıkıyor. Tartışmalar biraz uzadı. Karşılaşmanın hakemi de sarı kartla sarı kartına karar verdi. Yerinden kullanılması gerektiğini söylüyor karşılaşmanın hakemi. Serhat Öztaş Deren'e. Serhat o yüzden sarı kartı görüyor. Trossard da oradaki itişmeler ve arbede sırasında sarı kart gördüğünü söyleyelim. Dinleyicimiz Mehmet Emin Bey de ligin en iyi top oynayan takım Beşiktaş diye bir yorum yazmış. Yani Ahmet maçına kadar kesin öyle. Ahmet maçında iyi bir oyun yoktu bence. Yani yer yer belki ikinci yarının bazı evrelerinde olabilir. Ya bu maçta iki takım da fena oynamadı. Yani Beşiktaş kusursuz bir oyun oynuyor mu? İyi bir oyun oynuyor. Yani bu hafta mesela bence Trabzon'un oynadığı 40 dakikalık faz daha iyiydi. Yani ikinci yarısını saymazsak Trabzon bence daha iyiydi. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kere Fenerbahçe'den kesin daha iyi oynuyor Beşiktaş şu anda. Onu söyleriz. Galatasaray konusunda evet, yani bence de şu an Beşiktaş Galatasaray'dan daha iyi futbol oynuyor ama daha iyi takım mı orasını konuşuruz. Orası uzun konu. Trabzonspor'da 40 dakikada bence Samsun'da çok kötüydü bu arada. Onu da söyleyelim. Yani sadece Beşiktaş iyiye bir muhalefet oluşturmaya çalışmıyorum. Ama Samsun'un da kötülüğüyle beraber yani en iyi oyunu, en güçlü oyunu diyelim, en dominant oyunu Beşiktaş oynadı. Ama bu tabii ki burada rakipler de belirleyici. Yani Kocaeli deplasmanında veyahut da Kocaeli'ne karşı Trabzonspor bu şekilde oynayabilir miydi? Belki oynayabilirdi ama oynanmadan bilemeyiz. En azından yani çok net bir yorum yapamayız. Yani Samsun karşısında genelde rakiplerinde üstün olduğunu görüyoruz. Samsun çok kötü durumda çünkü. Yani bu takım her ne kadar son 3 yıldır 5-8 arasında oynayan bir takım hüviyetinde olsa dahi yani bu seneki kadro düşer diyorum yani. Yani bir devre arası takviye gelmezse bir stoper, bir orta saha en azından. Yani ve bu takviyelerin de iyi olması lazım. Yani iyi bir stoper, hatta bence iki stoper lazım. Guarino son derece amatör bir oyuncu. Yani yanında oynayan Yunus Emre evet iyi niyetli bir rotasyon oyuncusu olabilir ama o da yani Samsun Spor'un hedefleri doğrultusunda oynayabilecek bir oyuncu değil. Orta sahaya bakıyorsunuz, ben Elliot Watt'ı hiç beğenmedim. Celil sakatlandı maçta zaten ki Celil bence oynar. Geçtiğimiz sene Holse, Encham gibi oyuncular vardı ortada. Arkada Van der Ongelen vardı. İleride Muadil Maji vardı. İşte ondan bir önceki transfer sezonunda Antonio Musava vardı. Yani o takım çok aslında ayakları yere sağlam basan bir takımdı ama yaprak dökümünden sonra takım tekrardan oturmadı. Yani şu an düşer bir görüntüde olduğunu da söyleyelim Trabzon'u överken. Beşiktaş konusunda da Beşiktaş'ın asla kötü olduğunu iddia etmiyorum. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'den oyun olarak ve göze hoş gelme açısından daha iyi futbol oynadığını vurgularım. Ama son hafta performanslarını sadece değerlendirecek olursak da bence en iyi futbolu Trabzon oynadı. En azından ilk 40 dakika zaten maçı ve fişi çekti. İkinci yarı biraz daha rölantideydi Trabzonspor. Yani çok fazla istatistik kağıdına bakarsanız orada 20 küsür tane Samsun şutu göreceksiniz. Yani istatistik bir şeyi yanlış yansıtıyorsa o maçın istatistikleri yansıtıyor. O yüzden de konu biraz orada farklıydı. Evet, Özcan Bey demiş ki Can kardeşim yine sıra dışı bir konu ve bir soru, bakalım dinleyicilerimiz de bilebilecek mi demiş. Dünya Kupası tarihinde 3 defa üst üste final oynayan tek takım hangisidir diye bir soru gelmiş. Ben şu anda düşüneceğim bunu, yayında sohbet ederken düşüneceğim, hemen bilemem diye düşünüyorum. Ama şöyle bir yakın tarihi bir kerteriz altına şey yapmak istiyorum. Cevap net değil mi? Hatamız mı var? 2022'de nasıl olmuştu final? Düşünüyorum 26 finali zaten. Malumumuz 18'de biliyoruz. Fransa kazandı. Galiba cevap biraz daha kolay gibi yorumluyorum kendi nezdimde. Bu arada maç içinde bir sertlik oldu. Emir Ortakaya'nın Vlahovic'e bir müdahalesi, ceza sahası içinde indirdiği bir pozisyon var. Bu arada çok tartışılır, bakalım
VAR'dan bir müdahale gelecek mi? Emir Ortakaya'nın bir müdahalesi var. Oyun kuralları içerisinde mi yorumlanacak ki? Çok amatörce bir hareket. Muhtemelen penaltı olacaktır. Beşiktaş lehine Emir Ortakaya'dan. Son derece amatör bir hata. Ceza sahasında Dušan Vlahović tam girerken, tam dışı mı içi mi o da tartışılır. Bakacağım şu an pozisyona. Vallahi orası bıçak sırtı. Gri bir pozisyon ama bu hareketin mutlaka VAR'dan izleneceğini söyleyebilirim. Abdullah Taşkınsoy'a şu anda dönüyoruz. Pozisyonun herhalde dışarıda olduğunu yorumladı. Yani VAR'ın müdahale kapsamı altında, yoksa bu pozisyon mutlaka çok tartışılacaktır. Bunu maç sonunda konuşacağız ama pozisyonla alakalı. Yani karar biraz ilginç. Maçın şu andaki evresine kadar çok iyi yöneten Abdullah Taşkınsoy burada tamamen de suçu atmayalım. Yani belki pozisyon dışarıda olabilir. Dışarıda olursa VAR'ın kapsama alanında değil pozisyon. O yüzden muhtemelen o bekleyiş onunla alakalıydı diye söyleyelim. Maç sonu yorumcumuz Alper Üstündağ ve Emre Eren'e de soracağız pozisyonu. 82. dakikada Emir Ortakaya'nın Dušan Vlahović'e yaptığı pozisyonla alakalı. Mutlaka bunu ileteceğiz. Sorunuza dönecek olursam da Fransa diye düşünüyordum Özcan Bey ama değil galiba. Çünkü Fransa yani son Dünya Kupası'nda final oynamadı. Arjantin İspanya oynadı. 18 ve 22 ama 14'ü düşünüyorum. Tabii Almanya Arjantin olması lazım. O yüzden Fransa olamaz orada cevap. Valla biraz geçmişi düşüneceğim. Aynı zamanda yayında olduğum için de tam olarak yanıtı bilmiyorum. Ya muhtemelen zaten 8 kazanandan bir tanesidir diye şıkları indirgeyim. Yani şu ana kadar Dünya Kupası'nı kazanan 8 ülke olduğunu biliyorum bilgi olarak. Yani burada şimdi siz böyle bir soru sormuş olursanız yani herhalde yani en kuvvetli cevap Brezilya gözüküyor. Yani şu anda bilerek söylemiyorum. Birazcık sanki belli bir yarışma programında mantık yürüterek gitmeye çalışıyorum ki Almanya cevabı geldi. Almanya'ymış. Almanya demezdim bu arada. Yani cevabım İtalya olacaktı benim. Burada hani ilk etapta Brezilya'yı böyle söyledim çünkü en fazla kazanan, en fazla hani finale çıkan takım. Mutlaka hani arka arkaya belki böyle bir şey olmuştur diye yorumlardım. Ama İtalya da çok kazandı. Hani kafadaydı. İtalya olabilir gibi düşünmüştüm. O yüzden İtalya diyecektim ama Almanya'da mantıklıymış. 82, 86, 90. Güzel soruymuş. Yanılırdık ama joker kullanırdım. Joker kullansak da çuvallardık herhalde. 87. dakikaya da giriyoruz. Beşiktaş 2-1 önde. Maç sonunda Alper Üstündağ ve Emre Eren'le konuşacağız. Durumları değerlendireceğiz. Bu arada Betis 3-1 önde. Sassuolo Milan 1-1. Bursa da 1-1 yaptı. Mardin karşısında Iheanacho gollerine devam ediyor. Bu sezonda Kelechi Iheanacho oynadığı şu ana kadar ki 2, 4, 6, 8 maçın tamamında gol buldu. Hatta 9. maçta da gol bulmuş oldu. 9'da 9'la gidiyor Kelechi Iheanacho. Çok iyi bir gol istatistiği var. Zaten çok da iyi bir oyuncu. Şu ana kadar toplam 4, 6, 8, 10, 11, 12. golünü kaydediyor. TFF 1. liginde. Çok önemli bir kariyer. Çok da önemli bir transfer. Kelechi Promise Iheanacho. Gelecek yıl hatta devre arasında bile birçok takıma adı yazılacaktır. Bursaspor'la devam edecek mi? Bursaspor formasıyla çok ciddi bir ritim yakaladı.

88. dakikaya da giriyoruz. Skor 2-1. Şu ana kadar da Abdullah Taşkınsoy'un bir yandan da yönetimine dikkat etmeye çalışıyorum. İster istemez mevcut konjonktürde hakemlerin performansını her daim sorup merak ediyorsunuz ki son derece hakkıdır zaten bütün dinleyicilerimizin. Bir tane çok gri bir pozisyon var. O konuyla alakalı biraz daha hakem hocalarına danışmamız lazım. Pozisyon içerideyse penaltı verilmesi lazım. Dışarıdaysa VAR'ın kapsama alanında olmadığını bir kez daha söyleyelim. Emir Ortakaya'nın hareketinin. O konuda da Abdullah Taşkınsoy zaten VAR'la bir iletişim halindeydi. O yüzden de eğer olumsuz bir durum var ise bunun kaynağının VAR olduğunu, teknolojiyi sahip olan VAR'ın olduğunu söyleyelim. Bugünkü karşılaşmanın VAR koltuğundaki kişiye bence yazar. Abdullah Taşkınsoy'un şu ana kadarki iki tane pozisyon haricinde çok sıkıntılı olmadığını gördüm. Bugün de VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera görev yapıyor. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera'nın VAR'da olduğunu söyleyelim. Asistan VAR olarak da Hüseyin Aylak görev yaptığını vurgulayalım. Evet, şu ana kadar Beşiktaş'ın 16 şutunun 6'sı isabetli olurken Kocaeli'nde bu sayı 11'e 6. 11 şutunun 6 tanesi isabetli Kocaeli'nin. Alexander Nübel de uzun vurdu kaleden ancak isabetli bir vuruş olmadı. Taç atışı kazandı buradan Kocaeli Spor. Bu arada Selçuk İnan'ın da belli itirazları kaynaklı olarak sarı kart gördüğünü söyleyelim. Yedek kulübesinden sarı kartı gördü Selçuk İnan. 90. dakikaya da giriyoruz. Evet, uzatma dakikalarında birazdan görürüz. Tabela yanacaktır. Evet, artı 4 geldi. Artık dinleyicilerimizin de geçen dünkü yayınımızda dinleyicilerimizden bir tanesinin yaptığı yorum. Yeni kurallar kaynaklı olarak çok fazla uzatmalar olmuyor. Yani 8 dakikalar 9 dakikaları çok fazla görmüyoruz. Artı 3'ler artı 4'ler artı 5'ler birazcık daha artık yeni normalimiz haline geldiğini vurgulamıştı. Çok iyi bir sentez, çok iyi bir analizdi. Galiba Mehmet Bey yazmıştı o yorumu da. Beşiktaş'ta şu anda tam böyle sol köşe gönderine çok yakın bir yerden serbest vuruş kullanacak. Kartal Kayra Yılmaz da topun başında. Ottara da geldi şimdi. Kartal kısa başladı. Ottara ile oynadı. Ottara'dan Calo. Beşiktaş bu dakikalarda biraz daha topu ayağında tutup rakibin tehlike yaratmamasını üzerinden bir çaba içerisinde. Kartal'dan tekrardan Nübel'e. Nübel yerden sert Kartal'a. Beşiktaş sert paslarla çıkıyor. Ottara da Vlahovic'in önüne. Taç atışı kazanıyor Beşiktaş. Emir Ortakaya araya giren isim oldu. Maçın son bölümünde bakalım nasıl bir tablo olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Maç sonunda Alper Üstündağ ile beraber yayına gireceğiz. Beşiktaş taraftarlarının da tabii ki sorularını bekliyoruz. Maç sonu yayınımızda stadyumdan çıkan taraftarların yavaş yavaş yayınımıza ilgi gösterdiğini her zaman biliyoruz. Böyle ilk anda, o yüzden biraz daha payla beraber maç sonu yayınına giriyoruz özellikle.

Bu şekilde bir tasarrufumuz var. Evet, farkındayız. Dijital farklı mecralardan müsabakayı takip edip sonrasında maç sonunda bize dönen birçok dinleyicimiz var. Onlar bazen maç bittiği anda bizi duymak istiyorlar ama haliyle biz de müsabaka içlerinde sizlere yayını yaptığımız için bir 5 dakika soluklanıyoruz. Suyumuzu çayımızı tazeliyoruz oralarda, öyle bir 5 dakika kullanıyoruz. Maçta hele hele bu kadar kritik bir noktadayken de tasarrufumuzu bu noktada yaptığımızı bir kez daha vurgulayalım. Yani 3-0, 4-0 gibi biraz daha maçın sonucu neredeyse belli durumlarda, evet, biz de 86. dakika, 87. dakika gibi bir 5 dakikalık araya gidip oradan sonrasında maç sonu yayınımıza başladığımız oluyor. Lakin bu tip biraz daha kafa kafaya tablolarda, biraz daha yakın geçen müsabakalarda, ki bugün skor 2-1, dakika şu anda artık artı 4 verilmişti. 90 artı 4'ünde içine doğru giriyoruz. Son 1 dakika içindeyiz müsabakada, bakalım herhangi bir aksiyon olacak mı veyahut da karşılaşmanın hakemi Abdullah Taşkın Soy uzatmanın uzatmasını oynatacak mı? Bu arada Vlahovic yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazanıyor. Yaklaşık 32-33 metreler.

0: Evet, bakalım. Evet, birçok oyuncu var Beşiktaş'ta. Kısa kullanılacak diye varsayıyorum ki biraz da artık çizgi üzerinde süreye oynayan bir Beşiktaş var derken Abdullah Taşkınsoy maçı bitirdi. Beşiktaş'ta dört büyüklerin trendine ayak uyduruyor ve kayıpsız geçiyor ligimizin 7. haftasını. Dört büyüklerin tamamının kazandığı 7. haftada geride kaldı. Beşiktaş 2-1 kazanmayı başardı. Vlahovic ve Orkun Kökçü'nün golleriyle, Orkun Kökçü gol perdesini açmıştı. Ardından Kocaeli Spor forması giyen Şov'un golü skoru 1-1'e getirmişti. Dušan Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle Beşiktaş 2-1 kazanmayı başardı. İlk 31 dakikada 3 gol çıkan müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı. Maçı Beşiktaş kendi sahasında Tüpraş Stadyumunda 2-1 kazanmayı başardı. Şimdi bir araya gidiyoruz. Yaklaşık 5 dakika sonra maç sonu yayınında Alper Üstündağ ile beraber tekrardan sizlerle beraber olacağız. Radyo Gol'de kalın.
1: Can Genç'le

0: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
1: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
0: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih Hava Faciası'ndan önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şekerevi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Maç sonu yayını hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş Dolmabahçe'de kazanan taraf oldu. Kocaeli karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş ligde de iddiasını çok net bir şekilde sürdürdü ve zirvenin bir puanı arkasında 15 puana Galatasaray'ın arkasında ikinci olarak haftayı tamamladı. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abi hoş geldin.
3: Sevgili Can, herkese iyi geceler diliyorum.
2: Öncelikle Beşiktaş taraftarları da şu anda yavaş yavaş yayınımıza dahil olmaya başladılar. Alper abi, her zaman olduğu gibi esasında saha içiyle başlamak istiyorum. Yani 90 dakikada nasıl bir Beşiktaş gördük? Vincenzo Italiano'nun ilk 11 tercihini ilk etapta nasıl bulmuştun? Olayı koru koruyarak esasında 2-1 kazanmayı başardı. Alper abi, 90 dakikanın genel yorumunu alabilir miyiz öncelikle?
3: Sevgili Can, Chenli'yi, Trossard'ı, Vlahovic'i oynatıyorsan oradan Olaytan'ı kesemezsin. Eğer Hoffenheim maçını düşünüyorsan Chenli'yi, Trossard'ı, Vlahovic'i de oynatmayacaksın. Yani ben hocalarda böylesine büyük karşılaşmalar öncesindeki revizyonları çok doğru bulmuyorum ve her seferinde de Galatasaray'ın 2000 ruhundaki aynı kadroyla beraber Süper Lig'i, Türkiye Kupası'nı ve UEFA Kupası'nı kazanışını gösteriyorum. Yani sen aynı takımla oynamaya devam edeceksin ki bu futbolcular hep birbirine alışsın. Yani burada bugün Olaytan'ı kesmen Beşiktaş'a zarar verdi. Yani hani diyorlar ya, Vinicius Junior'ı uzaylılar kaçırdı diyorlar ya.
2: Doğru abi.
3: Herhalde gerçek o Miretti'yi de uzaylılar kaçırdı. Çünkü Miretti futbolun F'sinden çok uzaklarda. Hani Vlahovic'in arkasında Juventus oynayan o Miretti var ya.
2: Doğru.
3: Nerede o Miretti sorusunu sordurtuyor bize. İşte Olaytan'ın bence oynaması Beşiktaş'ı bugün en azından ilk 60 dakikada oynasaydı Beşiktaş daha farklı bir skora erişebilirdi. Sonrasında Miretti'yi oyuna alabilirdi. İtalyan hocada eleştirdiğim en önemli noktalardan bir tanesi şu: hocam revizyon yap, sana can feda, ama revizyonu sen yapıyorsan revizyonu yapacağın yer neresi olacak? Revizyonu yapacağın yer kesinlikle ve kesinlikle oynattığın oyun sonrasında olacak. Yani 60. dakika

0: dakikadan sonra çıkaracaksın. Hmm. Ve 60. dakikaya kadar oynadığında, yani takımla beraber oynadığında özellikle mesela bugün sen 11'i kurdun. Sen bugün bu 11'i kurduğunda ne yaparsın sevgili Can?
1: Yani ben bu 11'i sürdürmeye çalışırım. Yani bir şey, bir ritim yakaladıysam arkasından devam etmek isterim.
0: İtalyan hocada ben şunu eleştiriyorum. Hı. Yahu sen 60 dakika ana kadronla beraber oyna. Hı-hı. Sonrasında revizyona git.
1: Doğru. Ya ben %100 aynı fikirdeyim abi bu arada seninle.
0: Yani 60. dakikaya kadar sen aynı iyi kadronla oyna. 60'tan sonra revizyon yap, rotasyon yap hocam. Yani sen Ahmet Spor maçında da bu hatayı yaptın. Şimdi geldin Kocaeli Spor maçında da aynı hatayı yapıyorsun. Senin sol bekin bir kere Ouattara. Burada anlaşmak lazım. Senin sol bekin Rıdvan değil. Evet, stoper bölgesinde Cal ile Emirhan. Evet, çok müthiş bir ikili. İyi uyum içerisindeler. Sağ bekte zaten Murillo'yu konuşmaya gerek yok.
1: Doğru.
0: Ve mesela Nübel'e ne oldu? Nübel'e ne oldu mesela?
1: Yani golde büyük hata var.
0: Sezon başında gol yemeyen Almanya milli takımına kadar seçilen Nübel'e ne oldu mesela? Onu da mı uzaylılar kaçırdı sevgili Can?
1: Valla abi.
0: Dönemin en büyük moda lafı biliyorsun uzaylılar.
1: Doğru söylüyorsun abi, yani gerçekten yani sezon başlangıcındaki Nübel'in konsantrasyonuyla, ki bugün aslında bir tane çok iyi top çıkardı kafasıyla, ama yani yediği gol gerçekten kabul edilebilir bir gol değil bence.
0: Kafasıyla top çıkarmadı. Top kafasına geldi.
1: O da olabilir. O da olabilir abi.
0: Ya ve sonrasında kafasıyla da değil bu arada, gözüne geldi. Evet. Ve sonrasında sağlık kurulu hemen müdahale etti. Gözüne iki tane damlayı damlattı. Biliyorsun göze damla damladığında en az bir buçuk dakika flu görürsün ortalığı.
1: Çok doğru.
0: Ve o damlayı damlattıktan sonra kalesine geçti. Gelen ilk topta hatayı yaptı ve Beşiktaş kalesine golü gördü.
1: Bu çok önemli bir detaymış Alper abi. Hakikaten yani birçok spor programında da bu kadar aslında detaylı o analiz olmayacaktır. O yüzden Alper abi çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok çok önemli bir detaydan bahsettin. Yani futbolun o kadar fazla parametresi var ki bir tanesini de bize hatırlattığın için çok çok teşekkür ederiz ya, bu arada.
0: Burası önemli noktalar. Hep önemli noktaları zaten söylemeye çalışıyoruz. Gelelim ilk yarı sonrasında ikinci yarıya. Yani bence Abdullah Buğra Taşkınsoy tıpkı diğer hocalar gibi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını yöneten diğer hocalar gibi vasatın üzerine çıkamadı Abdullah Buğra Taşkınsoy'da. Yani verdiği kartlarda yanlışlıklar var. VAR hakemleriyle beraber uyum içinde değil. Net kararları vermekte zorlanıyor. Ve en önemlisi bana göre Kocaelispor'un hemen herkes hatırlayacaktır. Karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var oyuncunun. Topa vuruyor, kaleci Nübel çıkarıyor. Sonrasında Nübel Kocaeli oyuncunun ayağını tutuyor, çekiyor. Ayağını kurtarıyor Kocaeli oyuncu, vuruyor, dışarı gidiyor top. Şimdi burada mesela VAR nasıl pozisyonu değerlendirip devreye girmez mesela sevgili Can?
1: Evet, İspanya Futbol Federasyonu'ndan bir İspanyol bir VAR hakemi vardı ki bugün de çok fazla müdahale etmedi. Hakeme geçelim istersen, Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçelim Alper abi. Yani aslında birkaç tane pozisyonda çok fazla sıkıntılı anlar gördük. Nasıl yorumlarsın genel olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy'u? Çünkü yani anladım, olumsuz tabii ki, bütün trende uydu kendisi de, burası çok net. Ama Beşiktaş tarafının da şöyle bir isyanı var. Dusan Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonda dakika 82'de Emir Ortakaya'nın bir hareketiyle yerde kalıyor. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları var? Oyuncunun yere düşürüldüğü bir pozisyon var ki aynı zamanda Kocaeli Spor tarafında da bahsettiğim pozisyon var. Bir iki tane esasında çok yakınında Beşiktaş'ın iki tane köşe vuruşunun önüne geçen bir hakem performansı da gördük. Genel boyutuyla nasıl yorumlarsın Abdullah Buğra Taşkınsoy'u Alper abi?
0: Abdullah Buğra Taşkınsoy bugün sınıfta kalmıştır. İyi maç yönetememiştir. Ama Vlahovic'in pozisyonu İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da bu tip pozisyonlar çok oluyor. Olsa bile ceza alanı içinde herhangi bir pozisyonda. Yani FIFA ve UEFA kuralları diyor ki herhangi bir müdahalede tokat, yumruk halinde faulü çalacaksın diyor. Yani orada net bir aslında bir tokat var. Bunu hepimiz gördük. Burada da mesela penaltıyı verebilirdi. Beşiktaş'ın Kocaeli Spor'un bir penaltısı var. Onu da az önce söyledim. Yani Nübel'in elle tuttuğu pozisyon var. O pozisyon belki gözlerden kaçmış olabilir ama 3-4 kere pozisyonu izlediğimde Nübel oyuncunun ayağını tutuyor, çekiyor. Orada da bir penaltı verebilir. VAR burada nasıl müdahalelerde bulunmadı bilmiyorum ama yani Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı sonrası buradan sevgili Samet Servet Ayaz kardeşlere, Mehmet Alkış'a selam olsun. Sevgili Muhsin'e selam olsun. Trabzonsporlular bunlar. Yani Trabzon'da, Avniaker'de Beşiktaş'ın işi çok kolay olmayacak önümüzdeki hafta. Çünkü ben Trabzon'u da izliyorum. Hakikaten başka bir Trabzonspor var sahada.
1: Katılıyor.
0: Yani Beşiktaş'ın çok kritik bir Trabzonspor karşılaşması var. Fenerbahçe'yi yenmiş Beşiktaş'ın. Ligde şampiyonluğu hedef koymuş İtalyan hocanın Trabzonspor karşısında böylesine bir revizyonla eğer sahaya çıkarsa, eyvah eyvah diyorum. Yani burada revizyonu kesinlikle düşünmemesi lazım. Trabzon'un Finlandiya'da mücadelesi var. Beşiktaş'ın Almanya'da mücadelesi var. Yani eşit şartlarda Avniaker'de önümüzdeki pazartesi günü bir karşılaşma oynanacak. Ama Beşiktaş'ta İtalyan hoca böylesine revizyonları düşünürse, hakem performanslarının da böyle ortada olduğunu, vasatın altında olduğunu düşünürsek, yani önümüzdeki pazartesi günü Beşiktaş'ın işinin çok kolay olmayacağını söyleyebilirim.
1: Peki hocam, şunu sorayım Alper abi. Şimdi tabii ki hem Galatasaray taraftarı hem Fenerbahçe taraftarı oynanan oyundan çok da memnun değiller ve genel olarak şu anda dinleyicilerimizin yorumlarından şunları okuyorum. Yani son dönemde evet, Ahmet Spor maçı birazcık bir istisna olarak bir köşeye koyalım o müsabakayı Beşiktaş adına, ama Beşiktaş ve Trabzonspor ligin en formda iki takımı karşı karşıya geliyor diye yorumluyorlar. Bu yoruma katılır mısın? Şu anda ligin en iyi iki futbol takımı karşı karşıya mı gelecek saha içinde gösterdiği mevcut formuyla diye sormak isterim abi.
0: Yani valla çok önemli bir aslında noktaya değindin. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oynadıkları oyunda aslında şöyle. Bugün Galatasaray kazandı. Bu hafta Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor kazandı. Beşiktaş son maç oynadığı için biraz da stres altındaydı.
1: Doğru.
0: Bunu da kabul etmek lazım. Yani baskı altında bir futbol oynadı Beşiktaş. Çünkü düşünsene, Fenerbahçe kazanmış, Galatasaray kazanmış, Trabzonspor kazanmış. Ve senin de bu anlamda kazanman gerekiyor. Maçı kazanman gerekiyor. Şimdi bunu es geçmeyelim. Beşiktaş'ın oynadığı rakip kolay değildi.
1: Doğru.
0: Bak, 12 puanla beraber çıktılar Dolmabahçe'ye. Beşiktaş Dolmabahçe'de bugün 4-4 yaptı. Ve oynadığı takım Kocaeli Spor'la beraber aynı puanda geldi İnönü Stadyumu'na. Ve Selçuk İnan'ın öğrencileri gerçekten başka bir futbol oynuyor. Galatasaray da zor yenmişti. Biliyorsun Kocaeli Spor'u Beşiktaş da zor yendi. Yani kimse Beşiktaş'ın oynadığı futbol işte 2-1 yendi, kendi sağ taraflar avantajı, ya işte Beşiktaş da Kocaeli'yi fark atması lazım falan, bu şekilde kesinlikle kimse düşünmesin. Kocaeli sorunun hakkını yemeyelim. Selçuk İnan'ın öğrencileri gerçekten iyi futbol oynuyor. Ve bugün Beşiktaş çok kritik bir 3 puanı almıştır İnönü Stadında.
1: %100.
0: Burayı kimse es geçmesin. Ama dediğim gibi, İtalyan hoca bir revizyon yapmayıp Olaytan orta sahada oynatmış olsaydı, Beşiktaş ilk 60-65 dakikada bence net 3 gol bulurdu. Olaytan'ı oynatmaması bence çok büyük hataydı. İtalyan hocaya yazar bu. Ama Beşiktaş dediğim gibi işin ucunda çok kritik bir 3 puan aldı Kocaeli Spor karşısında. Kocaeli'den puan almak öyle kolay değil. Kimse de Kocaeli'de iyi puan, yani çok net skorlarla puan alabileceğini düşünmesin. Yani bu şekilde Kocaeli giderse üstüne koya koya başka bir Kocaeli Spor seyretmeye başlayabiliriz.
1: Kocaeli tarafıyla alakalı Alper abi şunu da sormak isterim. Yani bu takım şu ana kadar ligin 7. haftasını artık geride bırakıyoruz ve Kocaeli Spor ligin 7. sırasında 12 puanla 7 maç sonunda 4 galibiyet 3 mağlubiyetle 8 gol atmış, 6 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım ilk 10 hedefini tutturabilir mi? İlk etaptaki görüntü nasıldı? Genel olarak ilk 7 hafta Kocaeli'nin üzerinden de çok kısa bir yorum alayım abi senden.
0: Vallahi Kocaeli Spor bir kere yıllardır Türk futbolunun içerisinde gerçekten başka bir yön veren, yani Türk futboluna yön veren, taraftarıyla birlikte alkış alan ve İzmit'te kolay kolay, biliyorsun ki geçtiğimiz senelerde Galatasaray ilk mağlubiyetini Kocaeli'nde almıştı.
1: Doğru.
0: Yani Kocaeli öyle basit alınacak bir takım değil. Taraftar topluluğuyla olsun, oyunuyla olsun, şu anki hocasıyla beraber olsun. Yani Selçuk İnan geçtiğimiz sene Kocaeli'nin başındaydı ve Kocaeli ona güvendi. Şimdi üzerine koya koya devam ediyor Kocaeli Spor. Geçtiğimiz senelerin flaş takımıdır Kocaeli Spor. Yani biz ben mesela muhabirlik döneminde hiç unutmuyorum, Beşiktaş'ın 100. yılında çok kritik bir Kocaeli Spor karşılaşması hatırlarım. Kocaeli Spor 1-0 öndeydi. Beşiktaş 88-89'larda 1-1'e getirdi. 90 artılarda Beşiktaş Kocaeli Spor'u 2-1 yenmiş ve 2-1 yendiği karşılaşma sonrasında da aslında 100. yıl şampiyonluğunu elde edebilme adına önemli bir adım atmıştı. Yani Beşiktaş'ın Kocaeli maçları öyle kolay geçmez. Tıpkı Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'de de geçmediği gibi. Yani Kocaeli bu ülkenin Süper Lig'deki miğfer takımlarından bir tanesidir. Bu anlamda da Beşiktaş'ı zorlamayı başarmıştır. Ve bu sene bence sen ilk 10 dedin ama yani ben ilk 5 içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum Kocaeli.

0: Jelispor'un oynadığı oyun ve futbol anlayışıyla.
1: Yani dört büyüklerin arkasındaki o beşincilik belki de Avrupa'ya gitme ihtimali olan koltuğu dahi zorlayabileceğinin altını çiziyorsun diye anlıyorum Alper abi, doğru muyum?
0: Devre arası transfer dönemini iyi geçirirse Kocaeli, eksikleri var. O takviyeleri doğru yaparsa neden olmasın?
1: Peki abi, şimdi biraz da sağ dışına da dönmek istiyorum. Yani hakemlerle alakalı hepimizin tabii ki kuşkuları var. Belli başta tabii ki aksiyonlar yaşandı. Tabii ki şu anda Anthony Taylor hakem atamalarını yapıyor ama bu konuyu hakkında şu anda mevcut sonuçta 7. hafta belki de belli kararların alındığı ilk hafta olarak gözüküyor ligimizde. Herhangi bir gelişme görmediğini vurguladın. İlerisi için nasıl bir tablo söz konusu Türkiye Süper Ligi ile alakalı? Birazcık o müessese hakkında genel bir yorum alabilir miyim Alper Üstün'de?
0: Ya bir kere İbrahim Hacı Osmanoğlu başkandan olağanüstü seçimli genel kurul kararı bekliyorduk. 2027 Haziran'a kadar aynı federasyonla devam edecek olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Kanun değişikliği şarttı Türk futbolunda. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın kesinlikle sahanın içerisinden gelmiş, tecrübeler yaşamış, büyük işlere imza atmış bir hocadan tercih edilmesi ilk bence fikirlerden bir tanesi olmalı. Ama tabii Anthony Taylor Hoca da dünyaya kendini ispatlamış. Gerçekten maçları yönettiğinde herkesin güven duyduğu bir isimdi Anthony Taylor Hoca. O yüzden ben Anthony Taylor Hoca'nın atamalarda elinde sihirli bir değnek yok. Yani bir anda gelip de böyle o hakeme atacak, bu hakeme atacak, işte müthiş isimler getirecek diye bir şey yok. Çünkü ortada eldeki malzeme bu sevgili Can. Ama şunu duydum, Anthony Taylor Hoca'nın birincilik ve ikincilik maçlarını da yayıncı kuruluştan izlemek istediğini ve hakemlerin performansını görmek istediğini duydum. Gerçekten bu çok alkışlanacak bir hareket Anthony Taylor Hoca adına. Bence birincilik, ikincilikteki maçları boşuna seyretmiyor. Demek ki Süper Lig hakemlerinden memnun değilsek birincilikten, ikincilikten orada maç yöneten hakemlerin performansları doğrultusunda da belki de devre arasında Süper Lig'e takviyeler yapabilecek. Yani yapabiliyor mu bilmiyorum talimat gereği, ama yapmasa bile en azından önümüzdeki
1: öneride bulunabilir belki de.
0: Yani en azından önümüzdeki senin ki bence ikincilik, birincilik ve ikincilik de normal profesyonel statüde. Yani orada o klasman hakemleri Süper Lig'de de maç yönetebiliyor. En azından birincilikteki hakemlerin Süper Lig'de maç yönetebildiğini biliyorum.
1: Evet, doğru.
0: Belki de birincilikteki o hakemlerin performanslarını ikincilikteki performanslarına göre atamaları Süper Lig'e geçirecek. Yani Anthony Taylor Hoca doğru bir hamlede bulundu. Daha geldiği ilk günde doğru bir iş yaptı. Ama dediğim gibi yani Merkez Hakem Komitesi Başkanımız gerçekten bir kere Türk olsun ama tecrübeli, şöyle 10-15 sene Süper Lig'de görev yapmış. Avrupa'da, dünyada bizi temsil etmiş. Tıpkı Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi, Selçuk Dereli gibi isimlerden tercih edilsin. Milli takımımızın teknik direktörü, her zaman söylüyorum, Türk hoca olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına futbolun içinden gelmiş, futbolu bilen eski hocalarımızdan, eski futbolculardan birisi olsun. En büyük arzumuz, en büyük dileğimiz bu. Türk futbolunun ileriye gidebilmesi için bu kan değişikliği şart sevgili Can.
1: Alper abi, aslında son iki tane sorum kaldı. Birçok konuyu tabii ki uzun uzun değerlendirdiğimiz birçok program oluyor. Maç sonu programlarında da her zaman mikrofonu ilk etapta bizler adına, Beşiktaş maç sonlarında özellikle Alper Üstün daha dönüyor. Ki iki tane çok zorlu deplasman olduğunu zaten altını çizmiştin Alper abi. Yani Hoffenheim deplasmanı, onun üzerine de Trabzonspor deplasmanı. Şimdi Beşiktaş'ın bu deplasmanlardaki şansını nasıl görüyorsun? Nasıl bir kadroyla mesela Hoffenheim karşısında Beşiktaş oynamalı? Nasıl bir anlayışla, daha doğrusu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ın kendi iç saha oyununu, biraz daha o baskılı oyununu mu görmek daha doğru olur Hoffenheim gibi bir zorlu deplasmanda? Yoksa birazcık daha orta alanda ikinci blokta dediğimiz veyahut da orta alanda biraz daha geride kendini kabul ettirmiş ve Beşiktaş'ın farklı bir planıyla mı görmek daha doğru olur? Saha içiyle alakalı ve genel olarak maçla alakalı Hoffenheim ve Trabzonspor deplasmanları, ki gerçekten zor deplasmanlar olduğunu bir kez daha altını çizelim. Bu maçlarda Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını düşünüyor Alper Üstündağ ve şansını nasıl görüyor diye sormak isterim.
0: Almanya'da bir kere Beşiktaş'ın işi kolay değil. Hoffenheim karşısında Almanya'da oynayacak Beşiktaş. Ve onun ardından Trabzon deplasmanına gidecek. Yani Beşiktaş'ı çok kritik iki karşılaşma bekliyor. Ve bu iki kritik karşılaşmada Beşiktaş eğer buraları aşabilirse gerçekten takım olduğu gerçeğini ortaya koyacak. Yani sevgili Mehmet Alkış mesaj atmış. Demiş ki Ju'yu es geçmeyin Sayın Alper Üstün'de. Trabzon'un en büyük kozu hafta sonu yani pazartesi günkü mücadele Ju olacak.
2: Doğru.
0: Tabii Ju gerçekten çok önemli bir futbolcu. Trabzonspor için bunu es geçmemek lazım ve gerçekten Muhammed Salahlı kadrosuyla, kalesinde Onana'sıyla, savunmasında Savic'iyle Trabzonspor'un Beşiktaş'ı pazartesi günü kolay kolay hani rahat futbol oynatacağını düşünmüyorum. Bunu bir kere konuşalım. Burası net.
1: Tamam.
0: Hoffenheim karşısında yani şimdi Trabzonspor'da Finlandiya deplasmanında oynayacak.
1: Doğru.
0: Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında oynayacak. Yani ikisi de aslında eşit şartlarda pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Hani burayı bilmeyen bazı spor yorumcuları var. Trabzonspor'un pazartesi günü Beşiktaş karşısında rahat çıkacağını, dinlenerek çıkacağını söyleyenler var. Trabzonspor'un konferans liginde oynayacağını unutuyorlar. Burayı hatırlatalım. Yani iki takım da aslında eşit şartlarda pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Şimdi Beşiktaş'ın oyun anlayışında İtalyan hoca eğer Hoffenheim karşısında ve Trabzonspor karşısında en iyi 11'iyle takımını sahaya çıkarırsa işte o zaman Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında da Trabzon deplasmanında da gerçek Beşiktaş'ı gösterebilmek adına hamleler yapabilir. Ama İtalyan hocanın öyle bir huyu var ki revizyon yapmaktan geri kalmıyor, rotasyon yapmaktan geri kalmıyor. Maç içerisinde mutlaka 4-5 oyuncuyu değiştirme gereği duyuyor. Yani biraz İtalyan hocanın buradan kopması lazım. Yani takımla devamlı oynamak, takım üzerinde devamlı 11'de oynamak çok iyi bir şey değil. Yani Beşiktaş'ın bir ana 11'i olmalı. Beşiktaş hep ana 11 ile sahada olmalı. Sen ona göre 45. dakika olur, 55 olur, 65 olur. Burada değişikliklerini yapabilirsin. Yani benim İtalyan hocada eleştirdiğim nokta burası. Yani hocam sen ana 11'ini bozma. Sen ana 11'inle sahaya çık. Sonra üzerinde rotasyonlar, revizyonlar yap. Yani sakatlık olmadığı müddetçe bir kere ana kadroda değişiklik yapılmamalı. Ayrıyeten Nübel konusunda Beşiktaş'ta kaleci antrenörlerinin Alman kaleci üzerine çok yoğun şekilde eğilmesi gerekiyor. Çünkü şurası kocaman bir gerçek sevgili Can. Kaleci ve santrafor bölgesi yani tutanın da atanın da iyi olmalı.
1: %100.
0: Şimdi bugün rakiplere baktığında rakiplerde tutanlar atanlar iyi olduğunda oyunun nasıl sahaya yansıdığını görüyoruz. Şimdi senin atanın Vlahović iyi ama tutanın Nübel'de çok ciddi sıkıntılar var. Kimse kusura bakmasın gelen Nübel'le şu andaki Nübel arasında çok fark var. Bunu kabul etmek lazım.
1: Son derece hak veririm abi. Peki Alper abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman bizlere destek olduğun için, her kıymetli yorumlarını her zaman bizimle paylaştığın için bir kez daha sağ ol var ol demek istiyorum abi.
0: Her zaman sevgili Can. Beşiktaş Dolmabahçe'de 4-4 yaptı. Vlahović attığı golle Pascal Nouma'dan sonra Beşiktaş kulüp tarihine geçti. 4 maç üst üste 11 oynayıp gol atan bir futbolcu olarak Vlahović'i de tebrik etmek lazım.
1: Son derece.
0: Trossard'ın biraz daha sinirlerine hakim olması lazım. Onu son dönemde bayağı bir sinirli görüyoruz. Anlamsız kartlar görüyor. Orkun Kökçü gerçekten kaptanlık görevini en iyi şekilde sahaya yansıtıyor. Beşiktaş'a perşembe günü Hoffenheim deplasmanında da başarılar diliyorum. Tıpkı Trabzonspor'un Kutsi deplasmanında Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinde başarı dileğinde bulunduğum gibi.
1: Peki Alper abi tekrardan çok çok teşekkür ederim.
0: İyi geceler, iyi haftalar.
1: Evet Alper Üstün daha bizlerle beraberdi. Şimdi Emre Eren'e döneceğiz. Tabii ki şu anda bu flash röportaj alanında birçok Beşiktaşlı ve aynı zamanda Kocaeli oyuncularının da kısa kısa röportajlar verdiğini söyleyelim. Emre Eren'le konuştuktan sonra da zaten oyuncu röportajları ve teknik direktörlerin açıklamalarına döneceğiz ki Emre abi de hazırmış. Emre abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk sevgili Can, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Emre abi. Her zaman olduğu gibi aslında biraz saha içiyle de başlamak istiyorum. Yani 90
3: bence
1: dakikada...
3: Bence saha içiyle başlama, saha dışıyla başla. Bu akşam saha içiyle niye başlıyorsun? Sonradan saha içini konuşacağız.
1: Peki, saha dışında Abdullah Buğra Taşkınsoy'la başlayalım o zaman. Bugünlük saha dışıyla başlayalım. Emre abi neler gördün? Rahatsız edici noktalar nelerdi? Karşılaşmanın hakemi ve VAR yönetimiyle alakalı nerelerin altını çizmek istersin? Nerelerde yerlerde ciddi problemler vardı diye sormak istiyorum Emre abi.
3: Valla sevgili Can, geçen sene Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan Beşiktaş çok çekti. Onu net söyleyeyim. Ama bu akşam özeline baktığımız zaman bence VAR'ın vermemiş olduğu bir penaltısı var. Burada Abdullah Buğra Taşkınsoy'a bir şey söyleyemem. Hı-hı. Çünkü o pozisyon ceza alanının içinde oldu ama öbür taraftan top geliyor. Hakem oraya bakıyordu. Hı-hı. Burada VAR kesinlikle devreye girmesi lazımdı. Ya Emir Ortakaya'nın yaptığı iş mi kardeşim?
1: %100 genel takılırım.
3: Yani öbür tarafta Trossard'a tokat atıyorlar. Bir şey yok. Burada Vlahovic'e atıyorlar. Bir şey yok. Ne olacak? Hep PlayStation başına mı gelecek ya Can bu işler?
1: Vallahi abi yani çok olmaya başladı ve yani...
3: Ama yeter artık ya, yeter. Yani MHK başkanı bak şu anda yargılanacak yani bu ülkede ama halen

0: pozisyon diye kendimden şüphe ettim pozisyonla alakalı. Çünkü yani herhangi bir monitörden bunun penaltı veyahut da işte bir ihlal olmadığını iddia edecek bir insan herhalde olmadığını düşünüyorum. Yani dışarıda olma ihtimali mi vardı diye sorayım Emre abi. Yani çünkü ben de mantıklı bir yere koyamadım durumu.
1: Vallahi kesinlikle dışarıda değil, içeride pozisyon.
0: Ya o zaman yani gerçekten skandal bir karar. Peki şunu sormak isterim abi, en azından saha dışıyla, daha doğrusu futbolla alakalı bir etmendir tabii ki hakem, ama hakem konularıyla başladığımız için şu soruyu sormak istiyorum. Yani yeni dönemin belki de Anthony Taylor'ın atamalarıyla beraber sonuçta bir maç haftası gördük şu ana kadar. Yani belli şeyler çözüme kavuşmadı diyebilir miyiz net bir şekilde? Ümidin var mı diye sormak istiyorum Emre abi o zaman.
1: Vallahi ümit her zaman olması lazım. Tabii ki yani biz hakemlerimize de güveneceğiz, varlara da güveneceğiz, ama yani bu şartlar altında yani Beşiktaş kime güvenecek ya? Nasıl güvenecek yani? Beşiktaş'ın güvenci kalmadı artık. Ne hakeme kaldı, ne VAR'a kaldı, ne MHK'ye kaldı, ne TFF'ye kaldı. Hiçbir yere kalmadı. Yani yazık oluyor. Yani bu kadar ateşli, bu kadar heyecanlı, bu kadar ümit dolu bir Beşiktaş takımının karşısındaki bu hakemlerin lütfen artık dikkatli olması gerekiyor ya. Bu saatten sonra yeter artık ya, ama yeter. Yani geçen sene dedik ki Kasım Aralık ayında avlu atan Beşiktaş dedik. 16 tane puanını yemiş Beşiktaş'ın hakemler. Bu sene bu kadar canlı, heyecanlı, ümit dolu bir oyun oynayan Beşiktaş'ın önünü kesmemeleri lazım. Çok ayıp ediyorlar. Yani daha doğrusu daha konsantrasyonlu olmaları lazım. Ya buna bir tane adama sor bana. Futbolla alakalı bir tane adam derse ki bu pozisyon penaltı değil, ben konuşmayacağım yani.
0: %100 canım ya, pozisyonu zaten penaltı olmama şansı yok. Sadece o kadar kendimden şüphe ettim ki yani bunun penaltı çalınmadığı bir denklemin herhalde dışarıdadır diye kendimce düşünüyordum. Yoksa yani başka bir açıklamasının olduğunu düşünmüyorum. Hakem raporunda son derece merak ediyorum bu konuyla alakalı. Şunu da sormak istiyorum Emre abi. Yani hakemlerle ilgili konularla alakalı farklı bir diyeceğin bir şey varsa lütfen ekle bu arada Emre abi, sorduğum soruyla
1: vallahi
0: beraber.
1: Biz temiz bir lig istiyoruz. Hiç kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Yani bu Anadolu takımları da dahil, ama büyük takımlar da dahil. Bunları biraz daha çok iyi bir şekilde check etmeleri lazım. Biraz daha performans anlamında kendilerini yenilemeleri lazım. Ve insanların hakkaniyet doğrultusunda kararları vermeleri lazım. Aksi takdirde 47 bin kişi gelmiş oraya. Yani 47 bin Beşiktaş taraftarı var sevgili Can. Millet evinden barkından kısarak Beşiktaş'ı izlemek için geliyor. Ola ki Kocaeli spor takımı 85 ile 90 arasında bir gol atsaydı, Beşiktaş'ın burada 2 puanı gitseydi, bunun cevabını kim verecekti onu soruyorum.
0: İşte gerçekten bu sorunun cevabını kim verecekti? Benim de gerçekten merak ettiğim bir konudur. %100 katılırım Emre abi. Peki şunu da sorayım.
1: Sevgili Can, oyuna dönecek olursak, oyuna dönecek olursak baskılı, cesur, taraftarın istediği bir oyun oynayabilen bir Beşiktaş kurgusu var. Tabii bunu zaman zaman bazen ikinci bölgede kaptırdığı toplarla zor pozisyonlar yaşayabiliyorlar, ama bu tarz oyunların en büyük sıkıntıları da topu kaptırdığın zaman, atağı sonlandıramadığın zaman mutlaka ufak tefek problemler yaşarsın. Bunu Beşiktaş takımı da yaşadı, ama seyircisini mutlu eden, teknik direktörün ne oynattığını bilen çok önemli oyunculara sahip bir Beşiktaş takımı var. Ben takımı kutluyorum. Aidiyetinden dolayı. Çünkü kaybedilen bir Ahmet Spor maçı vardı. Araya girildi milli maç arası. 3 hafta oynanmadı ligler. Yorgun olan oyuncuları vardı Beşiktaş'ın. Tabii ki haliyle diğer takımların da vardı, ama hani Beşiktaş'ın çok yorgun oyuncuları vardı. Ona rağmen Kocaeli Spor'a karşı kazanılmış 3 puan önemli bir 3 puandır. Çünkü Kocaeli Spor'un oynamış olduğu futbolu da ben gerçekten tebrik ederek bahsetmek istiyorum. Yani özellikle Selçuk İnan'ın, yani 25 milyon euroluk bir transfer market değeri olan bir takımın bu kadar eksiklere rağmen Beşiktaş'ta kafa kafaya oynamasını da kutlamak lazım. Bunları da konuşmak lazım. Çok önemli bir teknik adamlık örneği gösteriyor. Yani iyi bir oyun oynadılar. Oyunu kötüleştirmediler. Güzel bir futbol izledi. Yani Türk futbolu bu akşam güzel bir 90 dakika izledi sevgili Can.
0: %100 katılırım.
1: İki takımı da kutlamak lazım. Kocaeli Spor taraftarını kutlamak lazım. Beşiktaş taraftarını kutlamak lazım. Güzel ambiyansı, güzel bir 90 dakika yaşattılar yani.
0: Peki Kocaeli Spor konusunda hazır konu açılmışken şunu da sormak isterim abi. Yani ilk 10 yapar der miyiz kesin? Ve hani Avrupa potasına oynama iddiası olur mu? Her şey yolunda giderse diye de sormak isterim bugünkü
1: tabloda. Ya tabii ki bu ligin önemli takımlarından olduğunu net bir şekilde Tüpraş Stadı'nda tüm Türkiye'ye gösterdiler. Zaten geldikleri noktaya baktığımız zaman 4 galibiyet almışlar. 12 puanla geldiler ki Beşiktaş'ın da

0: 12 puanı vardı hatırlayacak olursam bu akşam.
1: Doğru.
0: Yani önemli bir takıma sahipler, önemli bir teknik adama sahipler. Özellikle şunu söylemek lazım. Yani Selçuk Hoca ne oynattığını bilen, yani oyuncusundan ne kadar performans aldığını çok net bilebilen bir teknik adamı olduğu için ben Kocaeli Spor'un bundan sonraki süreçte de önemli işler yapabileceğini, önemli yol kat edebileceğini, yani ilk 7-8'e girerse kimsenin de şaşırmaması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Peki Emre abi, biraz da Beşiktaş tarafına dönmek istiyorum ki Vincenzo Italiano birçok parametrede aslında birçok konuda övülen bir teknik adam ki benim de oyunlarını izlemekten keyif aldığım, hakikaten izledikçe belli şeyleri benim de öğrendiğim bir teknik adam olduğunu söyleyeyim ama şunu sormak istiyorum, yani taraftarın ve belli başlı yorumcularımızın da hem Radyo Gol'de hem çeşitli sosyal medyada veyahut da televizyonlardaki belli yorumcuların rotasyon ile alakalı hocayı çok ciddi eleştirdiğini görüyorum. Bugün de Olaitan yerine Miretti tercihi vardı. Olaitan olsaydı ne olurdu? Olaitan tercihine nasıl bakarsın abi? Sonuçta rotasyona dahil bir isim Miretti'di. Hani Olaitan tercih Miretti tercih edildi müsabakada ama Hoffenheim ve Trabzonspor maçları düşünülerek mi böyle bir şey, böyle bir tasarrufa gidildi? Konuya nasıl bakarsın Emre abi?
0: Aslında bu tarzda gidilmedi. Tabii ki Olaitan çok yoruldu. Yani sezon başından beri çok fazla maç oynadı. Çok yoruldu. Miretti'nin de özellikle Ahmet Spor maçındaki ikinci yarı performansı teknik direktörü gerçekten sevindirmişti. Şöyle düşündü teknik adam. Aslında evdeki hesap çarşıya uymadı. Teknik direktör şunu düşünüyordu. Diyordu ki Kocaeli Spor takımı birinci bölgede kapatır. Orada da 16-17 tane oyuncu olacak. Kocaeli takımının savunması ve Beşiktaş takımının ofansif özellikli oyuncuları. O kilidi açmak için daha yetenekli, ayakları daha düzgün bir oyuncuya ihtiyacım var. O yüzden Olaitan yerine bugün Miretti'yi tercih ettiğini bence gösterdi. Bence doğru da bir tercih yaptı ama evdeki hesap şöyle çarşıya uymadı. Kocaeli Spor takımı birinci bölgede kapanmadı. Golü yedikten sonra da çok rahat bir şekilde atak yapmaya çalıştı. Özellikle ikinci bölgeyi çok rahat kullanabildi. Geçişleri doğru yapabildi. Olaitan olsaydı biraz daha performans anlamında o atletizmi yükselir miydi Beşiktaş'ın? Yükselirdi ama ben teknik direktörü gene de kutluyorum. Doğru bir karar verdiğini de gördük. Miretti'nin de çok performans anlamında Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu olduğunu da ispatladığını net bir şekilde ortaya koyduğunu gördük. O yüzden de Beşiktaş camiası hem Miretti'nin kazanılması hem bundan sonraki süreçte Olaitan da devam edilecek olması hem de devre arası João Villiok transferiyle birlikte Beşiktaş güç kulvarda da doğru değişiklikler yaparak, doğru bir planlama yaparak hem şampiyonluğun adaylarından biri olması hem Türkiye Kupası'nda finale kadar gidebilecek bir oyuncu potansiyeli yaratması hem de Avrupa'da, UEFA'da önemli işler başarması gereken bir kadro olduğunu da gösterecektir inşallah.
1: Villiok çok kıymetli katkısı olur bence de abi. %100 katılırım ki yani gerçekten benim de çok izlediğim bir oyuncu. Beşiktaş'ın mevcut orta sahasında rotasyonu inanılmaz genişletir. Hatta zaman zaman şöyle söyleyeyim, çok yönlü de bir oyuncu olduğu için iyi bekleme olur diye düşünüyorum. Bugünkü saha içindeki 10 üzerinden puanlara geçmek isterim abi. Her zaman zaten genelde bu konuda istişare ediyoruz. Nübel 10 üzerinden kaç alır bugünkü performansıyla Emre abi?
0: Vallahi Nübel yani ilk golde yapmış olduğu hata yani affedilir gibi değil. Yani hiç pozisyon yokken, eline alması gerekirken yumruk attı, rakibe döndü. Rakibin arkasından da vurdu, rakip gol oldu. Yani burada büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. İyi kaleciler kötü goller yer diye bir serüven vardır.
1: Doğrudur.
0: Yani bir söylem vardır. Bunu yapmaması lazım. Yani Nübel'e Beşiktaş camiası çok güveniyor. Arkada çok daha diri durması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük güçlerinden biridir Nübel. 10 üzerinden 6 veriyorum kendisine.
1: Peki devam edecek olursak Murillo dersek?
0: Ya Murillo zaten geldiği günden beri ne oynadığını bilen bir sağ bek. Bugün de performans anlamında özellikle ofansif özelliğini Beşiktaş'ın sağ taraftan getirdiği pozisyonlarda çok net bir şekilde ortaya koyan bir sağ bek. Önemli bir oyun oynadı. 7 veriyorum ben.
1: Peki Calo Emirhan ikilisini ayrı ayrı değerlendirecek olursak?
0: Tabi zaman zaman bazı problemler yaşadı iki tane stoper. Zaman zaman adam da kaçırdılar. Ön alanda baskı yaparken orada bir ikinci bölge ile birinci bölge arasında bazen durakladılar ama sonuca baktığımız zaman maçın kaderini etkileyecek önemli bir pozisyon hatası yapmadılar. Ben ikisine de 7 veriyorum.
1: Rıdvan dersek abi?
0: O da benden 7 aldı.
1: Tamam, orta alana geçiyorum abi. Salih Miretti, Orkun sırasıyla Salih ile başlarsak abi sevinirim.
0: Valla Salih Beşiktaş'ın gerçekten önemli oyuncularından biri olduğunu ispatladı çok kısa zamanda. Çok güzel işler yapıyor. O dönen topları kazanması, rakibin atağa çıktığı zaman ilk rakibe basarak o orta alandaki o bütünlüğü sağlaması Beşiktaş adına büyük bir kazanç olarak

0: veriyorum. Ben Salih'e 8 veriyorum. Miretti ve Orkun'a da 8 veriyorum. Miretti 7.5 gibi düşünüyorum Miretti'yi ama Miretti de performans anlamında yanında oynayan arkadaşlarına çok ciddi bir şekilde katkı sağladığını düşünüyorum.
1: Peki sağ kanatta Çerni ve aynı zamanda oyuna sonradan giren, bu arada Çerni'ye de geçmiş olsun diyelim, İlhan Fakılı'yı tek potada yorumlayacak olursak, yani Beşiktaş'ın sağ ön tarafı nasıldı bugün, puanı nasıl olur diye sorayım.
0: Vallahi Çerni çok iyi başladı oyuna. İlk golde de çok ciddi bir katkısı oldu Beşiktaş takımına ama ciddi bir sakatlık yaşadı. İnşallah uzun süreli bir sakatlık olmaz. Orada da İlhan'ı denedi hoca. Aslında Poku olabilir miydi diye düşünüyorduk biz ama İlhan'ın önceliği olduğu için İlhan'ı aldı hoca. İlhan da sağ tarafta gerekli desteği verdi. Hatta bir tane topa vurdu. Direkten döndü. Yani o 55. dakikada enteresan pozisyonlara girdi Beşiktaş takımı. Çok değerli işler yaptılar. Ben İlhan'a bugün özelinde 6.5'tan 7 veriyorum.
1: Peki. Sol kanada geçecek olursak Trossard dersem abi.
0: Valla Trossard bugün hani beklenilen performansta mıydı? Değildi. Çünkü sakatlıktan çıktı. Hani çok istediğimiz üst seviye bir oyun oynamadığını gördük ama bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olacak kanat varyasyonlarında. Bu sakatlığını da atlattıktan sonra önemli işler yapacak bence. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum.
1: Peki Vlahovic dersem son olarak puanlamada?
0: Vlahovic Türk futboluna gerçekten ses getirmiş bir santrofor olarak tarihe geçebilir. Beşiktaş takımında da yaklaşık 2001-2002 yılından beri Beşiktaş takımı böylesine bir santrofor görmedi. 4 maçta da 4'ünde de ilk 11 oynayıp gol atan bir santrofor. O da tarihe geçti. Önemli bir santrofor. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir santrofordu. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum bir için.
1: Peki abi son sorumu da soracağım. Sonra da tabii ki teşekkürümü edeceğim Emre abi ama tamam. İki tane çok zor deplasman var şimdi Beşiktaş'ın önünde takdirince de. Hem Hoffenheim deplasmanı hem de Trabzonspor deplasmanı. Hatta kimilerince belki kadro olarak olmasa da mevcut form grafiği üzerinden, oynadığı futbol üzerinden Trabzonspor ve Beşiktaş ligin en formda iki takımı olarak yorumlanıyor. İlk etapta Hoffenheim deplasmanında Beşiktaş'ın şansı yüzde kaçtır? Kazanma şansı ya da beraberlik şansı nasıl pay edersin? Trabzon deplasmanında Beşiktaş'ın şansı ne olur? Bu iki maça ön bakış olarak neler söylemek istersin Emre abi diye son sorumu iletmiş olayım.
0: Vallahi tabii ki Avrupa maçları her zaman zor geçer. Kolay maçlar değildir. Beşiktaş zorlanacaktır Hoffenheim'a karşı ama şöyle söyleyeyim, Hoffenheim'in de baktığımız zaman ligde çok performans anlamında Beşiktaş'ın çok üzerinde bir takım olduğunu da söyleyemeyiz. Alman liginde kötü günler yaşayan bir Hoffenheim var. Yani kaç maç oynamış? 5 maç oynamış. 4 mağlubiyet almış. Böyle bir takımla oynayacak Beşiktaş. Neden olmasın? Kazanabilir. Ama kazanamıyorsa da kaybetmemesi lazım. Zor bir müsabaka olacak. Ondan sonraki maç çok daha zor olacak. Trabzonspor maçı. Çünkü Beşiktaş'ın hedefi Avrupa'da çok üst seviye yerlere gitmek değil. Bu sene Avrupa'da oynayabileceği kadar önemli futbol oynamak ama ligde şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olmak. Bence önemli olan bu Beşiktaş camiasında. 2 maçta zor olacak ama kazananı inşallah Beşiktaş olur diye umut ediyorum.
1: Peki şunu sorayım. 2 maçta 4 puan Beşiktaş taraftarı memnun eder mi? 2 deplasmanda 4 puan.
0: Eder.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili
1: çok sağ ol abi. Emre Eren'le birlikteydik. Emre abinin de yorumlarını aldık. Beşiktaş taraftarına adına ben bir soru sormak istemiştim. 2 deplasmanda, 2 zorlu deplasmanda 4 puan memnun eder mi diye. Emre Eren de eder şeklinde aslında yorumlarını bitirdi ki çok da aslında güzel noktalara değindik. Hem Emre abiyle hem Alper abiyle. Şimdi de yavaş yavaş artık oyuncu röportajlarına doğru geçeceğiz. Önce Kocaeli tarafında Sisoho'nun açıklamalarıyla başlayacağız. Oradan tabii bir tane daha Kocaeli oyuncu gördüğümüz üzere açıklama noktasının oraya doğru gelecek. Ardından Orkun Kökçü, Calo şeklinde devam edecek oyuncu röportajlarımız. Sonrasında Vincenzo Italiano ve Selçuk İnan'ın açıklamalarıyla beraber de aslında yayınımızın sonuna geleceğiz. Şimdilik bir oyuncu röportajlarına gidiyoruz. Ardından teknik direktörlerin yorumlarını dinleyeceğiz.
2: Ardından Kocaeli Spor oyuncusu Mahamadou Sissoho bizimle birlikte. Zor bir deplasmandı. Eksiklerle birlikte Kocaeli Spor buraya geldi. 2-1'lik mağlubiyet var. Neler söyleyecek 90 dakika için? Bugün nelerin eksikliğini çok fazla hissettiler.
3: Actually it was a tough and a difficult away game. And you had missing players, but you played here. And unfortunately you lost the match 2-1. So what were the missing parts on the pitch today and what you can share
4: us about the match?
5: I think it was just the little details, you know. We had clear chances, had a couple of chances. We controlled the game towards the end of the game. We just had to be more clinical, you know, and sharp on the ball.
4: Zor bir maçtı evet, ama bizde eksiklerimiz de vardı ama bu hazırlıklarımızı yapmıştık buna göre. Biraz daha şans yaratabilir ya da şans bizim olabilirdi açıkçası. Biraz da şanssız günümüzdeydik sanki, onu da söylemek istiyorum.
2: Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz Zor'a. Emir Ortakaya yanımızda. Emir hoş geldin. Eksik bir oyuncu kadrosuyla İstanbul'a geldi Kocaeli Spor. Ona rağmen iyi bir mücadele vardı. 2-1'lik bir skor. Son anlarda baskı arttıran bir Kocaeli Spor vardı ama bugün olmadı. 2-1'lik mağlubiyet. 90 dakikayı değerlendirsen neler söylersin?
6: Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, taraftarlarımıza gurur duyuyorum. Giren çıkan herkes müthiş bir performans verdi. Müthiş bir efor sağladı. İkinci yarı gerçekten çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık. Şansları değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik maçı bile kazanabilirdik. Öyle olduğunu düşünüyorum. Penaltıdan yediğimiz bir gol, neredeyse pozisyon vermedik. 2-1 maçı kaybettik ama hani bize verilen bir penaltı var. Aynı şekilde ikinci yarının başı Metehan'a yapılan bir pozisyon var. Hani bu es geçildi. Biz de mücadele ediyoruz. Beşiktaş da aynı ligde mücadele ediyor. Biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla, camiamla gurur duyuyorum. Diyeceklerim bu kadar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Maçın ardından Kocaeli Spor oyuncularının görüşlerini sizlere aktardık. Maçın ardından Orkun Kökçü bizimle birlikte. Orkun, milli ara sonrasında Beşiktaş taraftarı önünde 2-1'lik galibiyet aldı. Ligin belki savunma anlamında en iyi performans gösteren rakibine karşı bugün 2 gol atarak kazandığı bir karşılaşma. 90 dakikayı nasıl değerlendirirsin? Bugün Beşiktaş nasıl bir oyun oynadı?
7: Evet, öncelikle 3 puan için mutluyuz milli ara sonrası. Çünkü milli arada ister istemez yani takımdan uzak kaldığın için bazı dengeler bozulabilir. Biz hata yapmadık. Rakiplerimiz de hata yapmadı. Yani bizim de hata yapma şansımız, lüksümüz yoktu. Onun farkındaydık maç öncesi. Evet, dediğim gibi milli aradan sonra illa bayağı oyuncu gidiyor zaten bizden. O yüzden hafif bir yorgunluk da var. Seyahat edenler oldu. Yani oyunumuz yani kendi açımda çok da iyi değildi bence. Daha da iyi olabilir. Daha da iyi performans gösterebildik son zamanlarda. Ama dediğim gibi lig uzun bir maraton. 3 puan önemli. Şimdi de daha fazla beraber çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde yine Avrupa maçı var. O da çok önemli. Yani zor bir fikstür. Ama hazırız. Herkes hazır. Takımda herkes birbirini destekliyor. Birbirine yardım etmeye çalışıyor. O yüzden hava güzel. Bu 3 puan da güzel oldu. Önümüze bakacağız şimdi de.
2: Orkun, belki de bu milli arada dinlenmesi gereken oyunculardan bir tanesiydin. Hem milli ara öncesinde iki karşılaşmada sakat sakat oynadın. Biz yakından takip ettiğimiz için bunu biliyoruz ve hem de milli takım sürecinde o sakatlığın devam etti. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Bugün de fizik kalitesi yoğun bir mücadeleydi. Sen kendini nasıl hissediyorsun?
7: Yani %100 hissetmiyorum. Acı yani sakatlık iyi gidiyor çok şükür. Sakatlığımda pek bir sıkıntı yok ama ister istemez yani eski ritmimde değilim. Bunu hissettim maç içerisinde. Çünkü son iki maç milli aradan önce de hiç antrenmana çıkmadım. Milli arada da hiç çıkmadan İtalya maçına çıktım ki sonra ayrıldım. Burada devam ettim. Şimdi de yine 3 antrenmanla oynadım. Yani onun etkisi illa var. Yani daha çabuk yorulabiliyorsun öyle durumlarda. Ama benim için de şu an dakika yapmak, yani maç oynamak önemli. O yüzden bu maç güzeldi. Daha da iyi bir performans gösterebilirdim ama yani o konuda rahatım. Maç oyunu oynaya daha da iyi eski seviyeme geleceğim. Ama dediğim gibi 3 puan, bir gol güzel yani.
2: Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Thiago Jalo yanımızda. Yorucu bir karşılaşma Thiago Jalo için ki iki dizinde de buz kompresörleri var. Kendisi nasıl hissediyor şu anda?
8: I feel good. It was a difficult match, but good match. You know, today we showed our quality and we have to keep doing good things. In my opinion, in the last 5 minutes, I think we could manage better the game. We could have more time the ball and without the ball we could do better. But fortunately we won and this is the most important thing.
9: İyi hissediyorum. Zor bir maçtı ama iyi bir maçtı bizim adımıza. Kalitemizi gösterdik. İyi şeyler yapmaya devam ettiğimiz bir maç oldu. Son 5 dakikalık bölümü daha iyi yönetebilirdik. Toplu ve topsuz olarak daha iyi olabilirdik ama bugün kazandık ve en önemlisi de bu.
10: Savunma stoperdeki hat değişiyor. Oyuncular aslında birbirleriyle oynuyorlar, ediyorlar ama burada bakıldığında Vincenzo Italiano o savunma hattındaki oyuncularda öyle bir kimya oluşturdu ki kim kimin yerine oynarsa aynı performansı gösterebiliyor. Bugün evinde bu sezon hiç kaybetmeyen bir Beşiktaş var. İyi de bir savunma görüntüsü aslında bugün gösterdi Beşiktaş. Rakibine çok fazla pozisyon vermediği bir mücadele diyebiliriz. Oradaki kimya, Emirhan Agbadu ve Jalo üçlüsündeki o değişkenlik süreci nasıl anlatır? O kimyadan bahsedebilir mi bize?
8: We as a professional players, we have to be ready to play. We don't decide, but the thing we can do, something we can do is give always our best, and this is the most important thing. And the second question was?
11: What would you like to say about the chemistry between the center backs, you and Emirhan Agbadu?
8: The most important thing is when we play, we have to give our best, and this is the most important thing. And also win the games. This is really, really important.
9: Bizler profesyonel oyuncularız, hazır olmalıyız. Kararları biz vermiyoruz ama bizim yapabileceğimiz şey elimizden geleni yapmak. En önemlisi de bu. İkinci soruya gelirsek yine elimizden en önemlisi elimizden gelenin en iyisini yapmak, maçlar kazanmak. Bu durumda bizim için tabii ki çok önemli.
10: Çok teşekkür ediyoruz Jalo'ya. Dušan Vlahović'i flaş alanımıza alacağız. Dušan Vlahović'i bekliyoruz şu anda. Biz de onu çok fazla beklettik. Öncelikle anlayışı için teşekkür ederiz. 2-1'lik bir galibiyet. Milli ara sonrasında önemli bir karşılaşma. Savunma anlamında bu sezonun en iyi performansını gösteren takımlardan bir tanesiyle oynadı Beşiktaş ama 2 gol buldu. Bugünkü 90 dakika için Vlahović neler söyler? 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İstenilen oyun var mıydı sahada?
5: It was a really difficult game. I know that they conceded just 4 goals from the beginning of the season. Obviously, they are really very good defense, but we are very happy with the win. It was the most important thing, and we need to keep going step by step. It's important to win difficult games like this, and we are happy with the result.
9: Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri 4 gol yiyen bir rakibe karşı oynadık. İyi savunma anlayışı olan bir rakibe karşı oynadık ama galibiyeti aldığımız için mutluyuz. En önemlisi de bu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Adım adım devam etmek istiyoruz. Böyle zor maçları kazanmak önemlidir. Sonuçtan dolayı da çok mutluyuz.
10: Bugün bir rekoru egale etti. Haberi var mıydı? İlk önce onu sorayım.
5: Not.
10: Çıktığı 4 karşılaşmada, 11 çıktığı 4 karşılaşmada da gol atan oyuncu oldu ki en son 25 yıl önce yine Beşiktaş için önemli bir isim Pascal Luma'ya aitti bu rekor. Şimdi Vlahović bu rekoru egale etti. Neler hissediyor? O kimya Beşiktaş'la Vlahović arasında tuttuğunu söyleyebilir miyiz?
5: You can put their name of the record, to Orkun. It's his record, not mine.
9: Rekor için Orkun'un adını yazabilirsiniz oluyor. Onun rekorudur, benim değil.
10: Gerçekten Orkun Kökçü ile arasında penaltı konusunda bir anlayış oluyor. İlk Orkun penaltıyı Vlahović'e bıraktığında gol atmasını istemiştim dedi. Bugün aralarında nasıl bir diyalog geçti? Bugün penaltıyı Orkun Vlahović'e bıraktı.
5: That's why I'm saying that it's his record, not mine. I don't know what to say, just... I'm very grateful to him and I hope also that I can help him to to score a lot of goals. Of course, I will do my best. And again, thanks to him. And as I said, you can put his name on the

0: Dediğim gibi rekor onun rekorudur. Benim rekorum değil. Ona gerçekten çok minnettarım. Ben de ona gol atma konusunda, o da bana gol atma konusunda yardım ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben elimden geleni yapmak istiyorum ama rekor onundur.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı oyuncuların görüşlerini sizlere aktardık. Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. Milli ara sonrasında, ki çok uzun bir ara sonrasında oynanan karşılaşmalar hep zor olur. 2-1'lik bir galibiyet var. Rakip savunma anlamında bu sezonun en iyi performans gösteren takımlarından bir tanesiydi bu karşılaşmaya kadar. Bugünkü 90 dakikada hocanın kafasındaki oyun sahaya yansıdı mı? Ne kadar istenilenler yapıldı? İkinci devrede de takımın biraz düştüğünü düşünüyor mu?
2: No, io l'avevo detto prima in presentazione della gara qui con voi. Avevo detto che dopo le soste delle nazionali è sempre difficile, i calciatori non li hai avuti praticamente per 3 settimane, sono arrivati gli ultimi venerdì, quindi preparare questa partita è difficile perché avevamo 17 nazionali ed è stato così, è stato difficile anche se abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo abbiamo un po' sofferto ma ci può stare perché, ripeto, dopo le soste mi è capitato in passato di perdere partite dove pensavi di vincere facile, invece è una situazione molto complicata, quindi abbiamo aggiunto 3 punti, abbiamo vinto, la classifica è bella e adesso ci prepareremo per la partita in Europa.
3: Zaten maçtan önce de sizinle konuştuğumda söylemiştim. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten çok zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta beraber olamıyorsunuz. Ve baktığınız zaman bizim oyuncularımız cuma günü geldi neredeyse. Maçtan 2 gün önce geldi. Ve 17 tane oyuncu olarak bizim milli takıma. Yani işimiz gerçekten çok zor oldu. Ama bence iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İlk yarı bence iyi bir performans gösterdik. Ama ikinci yarıda acı çektiğimizi düşünüyorum. Ama bunlar olabilir. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok. Tekrar ediyorum kendimi. Daha önce söyledim bunu. Gerçekten milli aralardan sonra dönüşler çok zor oluyor. Benim daha önce başıma geldi şahsen. Kağıt üstünde kazanabileceğimiz maçlar, kolay olacağını düşündüğüm maçlar oldu. Ve bu maçları kaybettim İtalya'da. Ama bugün 3 puan aldık. Çok değerli 3 puan aldık. Bu yüzden çok mutluyuz. Ligde de ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Perşembe günü de önemli bir Avrupa mücadelesi var. Ona hazırlanmamız gerekiyor.
1: Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı bütün karşılaşmaları galibiyetle tamamladı ve maç önü ve maç sonunda hem hocaya hem de futbolculara yoğun bir destek oluyor. Ama maç sonunda taraftarlar artık takımına inanıyor. Bunun mimarı Vincenzo Italiano ve öğrencileri aslında. Hem maç önünde maç sonunda İtalyanca şarkılar çalıyor. Hoca neler hissediyor? Maç sonundaki o atmosferi duyduğunda duyguları nasıl oluyor?
4: Come ti senti dopo questa canzone, dopo la...
2: No, oggi sono dovuto andare dentro perché ero abbastanza stanco, avevo anche, non sto benissimo a livello con la schiena, anche stare in piedi mi dà un po' fastidio, quindi ho preferito andare subito dentro, farmi una doccia calda e rimettermi subito in piedi. I ragazzi meritano quell'ovazione sotto ai nostri tifosi perché sono dei tifosi grandiosi. Io ogni volta che giochiamo in casa è un'emozione incredibile e il fatto che vinciamo spesso sempre in casa è un fattore perché ci spingono, ci fanno andare forte, ti danno una carica incredibile, quindi dobbiamo continuare così perché in casa dobbiamo sbagliare poco e niente, però dobbiamo migliorare fuori casa non stiamo rendendo come facciamo in casa ed è un aspetto che dobbiamo migliorare.
3: Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim çünkü çok yorgundum, sırtımda da birazcık ağrı var, ayakta zor durabiliyordum, bütün gün ayaktaydım, çok yoruldum, o yüzden hemen içeri girip bir sıcak duş almak istedim. Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Gerçekten her türlü övgü hak ediyor. Gerçekten harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularım da her türlü övgü hak ettiğini düşünüyorum. Bence taraftarla beraber çok iyi iş çıkartıyorlar.

0: Ve her zaman ben burada oynadığım zaman tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten çok duygusal olduğumu söyleyebilirim. Ve şu ana kadar hep içerideki maçları kazandıysak bunun en büyük tabii ki de sebebi taraftarlarımızdan dolayı bize gerçekten itiyorlar. Bize gerçekten ekstra bir güç sağlıyorlar. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. İç sahada az hata yapan bir takımız. Belki de hiç hata yapmayan bir takımız. Ama işte aynı şeyi deplasman için söyleyemeyiz. Deplasmanda daha iyi olmamız gerekiyor. Deplasmanda iç sahada nasıl oynuyorsak öyle oynamamız gerekiyor. Bence bu düzeltmemiz gereken bir konu.
1: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hocama. Başarılar diliyorum. Tebrik ederim. Teşekkürler Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam 2-1'lik mağlubiyet var. Eksik bir oyuncu kadrosuyla buraya gelmişsiniz ve bu sezon ön plana çıkan özelliğiniz aslında savunmadaki başarınızdı. Bugün 2 gollük bir mağlubiyet var ama yine de en az gol yiyen takımlar arasındasınız. 2. sıradasınız yanlış hatırlamıyorsam. Bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Neler doğruydu, neler yanlış oldu?
2: Aslında buraya gelirken çok da henüz sakinleşmedim, bunu söyleyebilirim. Buraya gelirken çok oyunla ilgili teknik anlamda da konuşmak istemiyordum. O düşünceyle gelmedim. Ama yine de takdir edersiniz ki bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadeleyi, böyle bir oyunu oyuncularımı tebrik etmeden, onlara teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Onlara haklarını teslim etmek istiyorum. Sözüme böyle başlayayım. Ama içeride oyuncularımla konuştuğum şey maalesef ki onlar sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda onların haklarını koruyamadım. Dolayısıyla da onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinde koşmak da kolay değil, biliyorum. Sürekli bizden saygılı olmamız bekleniyor. Sürekli bizden sakin olmamız bekleniyor. Sürekli bizden susmamız bekleniyor. Hepsini de yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince hakaret etmeden. Tamam, yaptık. Evet. Peki bir şeyleri hissettiğiniz zaman, iyi niyet hissetmediğiniz zaman, hakkınızın yendiğini hissettiğiniz zaman, bir şeyinizin çalındığını gördüğünüz zaman hangimiz isyan etmiyor ya da hangimiz ses çıkarmıyor, onu ben çok merak ediyorum. Bugün bunları böyle çok açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. İyi niyet yoktu. Hakemlerin bugün iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Bunun Beşiktaş'la bir ilgisi yok. Ama bugün benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu. Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada vermiş olduğu mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş maçı kazandığı için onları tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımlarını müthiş desteklediler, tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarını muhteşem atmosfer için tebrik ediyorum. Hakemi de sizlere havale.
3: Evet, Selçuk İnan'ın çarpıcı açıklamaların ardından da, daha doğrusu biraz evvelinde de Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını sizlere dinlettik. Oyuncu röportajlarında hakeza her zaman olduğu gibi sizlere dinletmiştik. Hem Emre Eren'e hem de Alper Üstün'de bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Bir sonraki maç sonu yayında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyelim.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Aydın abi selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar, selamlar herkese, iyi pazarlar.
1: Cumartesi değil mi bugün ya? Pazar mı?
2: Pazar.
1: Pazar, doğru. Pazar. Günler birbirine girdi. Peki, bütün izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Süper Chat üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğimi hatırlatayım. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve giriş yapalım.
2: Yapalım.
1: Ligimiz başladı. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Hayırlı
1: Galatasaray
2: olsun.
1: Zorlu bir mücadelede ama sonrasında da 3-1'lik net bir skor aldı. 10 kişi kaldıktan sonra tabii önemliydi. Tam puan kaybetti, kaybedecek derken Barış Alper Yılmaz'ın sahneye çıkması sonrasında Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3 puan aldı. Fenerbahçe'de Rize karşısında net bir skor aldı ama oyunu eleştirildi. İstiyorsan bir Galatasaray'la başlayalım, sonra Fenerbahçe'ye geliriz.
2: Yani şöyle, tabii özellikle Galatasaray'ın 10 kişi kalmasından sonra Kasımpaşa golü de buldu.
1: Evet.
2: Ve Galatasaray'ın son bölümdeki baskısı beraberinde golleri getirdi. Fenerbahçe açısından bakarsak, Fenerbahçe'nin son 80-90 arası attığı iki golle hani oyun üzerindeki eleştirileri de biraz açıkçası almış oldu. Günün sonunda hani kötü oynarken de kazanmak önemlidir.
1: Önemlidir.
2: Milli takım dönüşleri de genelde sıkıntılı oluyor yani, çünkü çok uzun ara veriyorsun. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak her iki takımda. Günün sonunda hani burada Galatasaray açısından bakarsak, yani Osimhen özellikle oyuna girdikten sonra özellikle Osimhen'in yarattığı farkı görebiliyoruz. Yani Galatasaray Kasımpaşa'nın üzerine daha da gitmeye başladı. Diğer yandan Kasımpaşa takımına baktığımız zaman Emre Belözoğlu da zaten aslında itiraf etti. Yani takım ileri götürmesi için yaptığımız hamleler geri götürdü diye. Kasımpaşa açısından, kendileri açısından koşullar oluşmuş. Hatta Emre Belözoğlu da iştahlandık ama bu bize pahalıya mal oldu diye bir değerlendirme yaptı. Yani sürpriz mi? 10 kişiyle Galatasaray'ın kazanması, hayır, sürpriz değil. Fenerbahçe'nin Rize'deki oyunu üzerinden meseleye bakarsak, yani 3 aşağı 5 yukarı çok böyle deplasmanda oynuyorsun, Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Bu arada bir yandan milli takım dönüşü, oyundan çok sonuca bakmak gerekir ve iki takım da hatasız, en azından 3'er puanla bu haftayı tamamladılar. Ben iki tarafında memnun olduğunu düşünüyorum sonuç itibariyle. Her ikisi de 3'er puan aldı ve bu aradan sonra lige iyi başladılar. Tabii Fenerbahçe açısından şöyle bir durum var. Milli takım arasına giderken Trabzon yenilgisi Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın Ahmet yenilgisi, Fenerbahçe'nin Alanya'yı o hafta 8 gol atarak yenmesi ve 6 olan puan farkını 3'e düşürmesi bu yönüyle önemliydi. İyi gitmişti milli takım arasına. Dönüşte de aynı fark korunarak devam ediyor. İki maçla ilgili yapılacak genel değerlendirmenin bu olduğunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe açısından bu arada bence çeşitli kazanımlar var. Onlardan bir tanesi İrfan Can Kahveci olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii.
2: Çünkü çok uzun süredir çok eleştirilen bir oyuncu. Gol atması, tekrar böyle varlığını hissettirmesi bakımından önemliydi.
1: Güzel de bir gol attı.
2: Evet, çok uzun süredir cezası nedeniyle olmayan Mert Hakan ilk defa takımla birlikteydi. Yakında o da oyun içerisine girecektir. Ne kadar Fenerbahçe'de güçlü oyun sergiler onu bilemiyorum. Oğuz Aydın tekrar kendisini hissettirdi ama Oğuz Aydın'la ilgili genel olarak şu kafamda, yani herkesin muhtemelen kafasında olan şey şu:
1: İstikrar
2: yani
1: meselesi.
2: Evet, büyük problem yani, çünkü o Beşiktaş maçını hatırla, hakikaten Beşiktaş maçı mıydı, özür dilerim. Hangi maçtı ya? Birkaç maçta çok iyi oynadı.
1: İşte Avrupa'da
2: Oğuz Aydın. Roma maçında o mu oynamıştı? Şimdi tam hatırlayamadım.
1: Lyon maçında çok güzel oynamıştı.
2: Evet, evet. Yani özellikle oradaki oyunları Fenerbahçe tarafında çok değerliydi. Özellikle Kerem'in sıkıntılı olduğu dönemde hani onun boşluğunu dolduran oyuncuydu. Ya evet. Yanlışsam düzelt lütfen beni. Beşiktaş maçına Oğuz'la başladı. Kerem yedekteydi.
1: Evet, evet.
2: Hani onu da kesmişti ama Oğuz'la ilgili bir...
1: Zaten işte Beşiktaş maçında iyi bir performans sergileyemeyince...
2: Tekrar yedeğe düşür. Şimdi tabii geçmiş zaman bazı kadro 11'lerini de hatırlamakta güçlük çekiyorum ama Oğuz Aydın tekrar bir kendini hatırlattı. Onun dışında oyunla ilgili de bu Fenerbahçe'ye yönelik bu eleştiriler sürekli olacaktır.
1: Peki.
2: Yani beklenti hani o Galatasaray gibi baskılı oyun oynaması, ama baskılı oyun oynamanın da oyuncuyla doğrudan bir ilgisi var. Anlayışla bir ilgisi var. Ama tabii şunu da doğal olarak Fenerbahçeliler de kabul etmiyorlar. Evet, kazanılmış bir 3 puan, 3-0'lık bir galibiyet. Bu arada Meşin gidişatına bakarsan hani bu maç 3-0 biter sorusuna bence kimse böyle
1: tabii
2: bir yanıt vermiyordu.
1: Ya bir ara 1-1'e gider diye.
2: Ama oyunla ilgili olarak tekrar hani Fenerbahçe'nin daha böyle baskın, rakibini boğan, rakibine çok fazla fırsat vermeyen o oyun bekleniyor, o tat bekleniyor. Bakalım bu ne zaman ortaya çıkacak ya da çıkabilecek mi? Bu da Fenerbahçe üzerinde, İsmail Kartal üzerinde sezon boyunca tartışılan konulardan bir tanesi olacak ama her maçın hikayesi başka oluyor, onu söylemek lazım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa
1: Birazdan
2: deplasmanına gidecek.
1: konuşacağım onları.
2: Diğer yandan şimdi Recep Uçar'ın açıklamaları var. Oraya geleceğiz ama yani oyunu güzelleştiren şey tarafların temposu aynı zamanda. Yani sen ne kadar koşarsan rakibin de o kadar
1: Evet.
2: koşmak zorunda ya da rakibin ne kadar koşarsa sen de ona o derecede karşılık vermek zorundasın. Oyun çift taraflı oynanan bir şey. Fenerbahçe'nin özellikle hani oyun ritmiyle skor bağlantılı mı dersen Fenerbahçe'nin orada yetenekler ayakları işi
1: İşi
2: çözdü.
1: çözdü.
2: Kazanım olarak tekrar diyorum yani 3 puanlık bir milli takım dönüşü 3 puan almak değerliydi. İrfan Can bir kendini hatırlattı. Ona yönelik çünkü eleştiriler vardı. Asensio döndü. Asensio'nun bu takıma

0: Katkısı her zaman önemli. Özellikle bağlantı oyununda buna çok vurgu yapılıyor işin uzmanları tarafından. Burada bir sorun, Kerem'le ilgili bence bir problem var. En azından şöyle bir problem var. Yani Kerem'in kısıtlı yetenekleri özellikle Fenerbahçe'deki bu sezonki beklentiyle yan yana geldiğinde, işte bundan 3-5 hafta önce İrfan'a karşı olan tepkinin yavaş yavaş ona yükseldiğini görüyoruz. Kerem'in biraz daha bu yönüyle onun varlığını açıkçası hissettirmesi gerekir. Ama burada tekrar altını çizmek lazım ki Oğuz Aydın'dan da beklenti istikrarlı bir şekilde oynaması. Bu arada iyi oyuncu Oğuz Aydın. Yani bunu da
1: Kesinlikle. Yetenekli bir
0: görüyorsun.
1: oyuncu.
0: Yetenekli
1: Çok
0: bir
1: net.
0: oyuncu. Yani Kerem'de olmayan yetenek Oğuz Aydın'da
1: Var.
0: var. Oğuz Aydın ne kadar devreye girerse Fenerbahçe açısından o kadar değerli pozisyona yürür. Kerem'i de biraz daha kendine getirir diye
1: İşte
0: düşünenlerdenim.
1: onu birazcık açalım konuşalım şöyle isterim. Şimdi Fenerbahçe taraftarında doğal olarak Kerem Aktürkoğlu'na karşı her geçen gün artan bir tepki oluyor. O da normal abi. Şimdi Kerem'in özellikle eleştirilen konulardan birisi milli araya gitme önce 8-0'lık maçta dahi hani skora katkı konusunda eksik kalması. Bir tane asist yapmıştı yanılmıyorsam ama yani burada gol yollarında Kerem'in gerçekten kendini geliştirmesi ya da devre arasında evet, Fenerbahçe için şey konuşuluyor ama işte bir 8 numara ya da belki defansa bir takviye yapılacak. Belki bir sol kanat
0: Yani
1: takviyesi de yapılabilir gibi. Eğer bu
0: ihtiyaçlara göre
1: performans devam ederse tabii.
0: tabii ki ihtiyaçlara göre burada konu belirleyici olur ama burada mesele yabancı sınır. Yani yabancı sınırı değişmezse eğer devre arasında da burada öyle güçlü bir hamle yapma şansın pek yok.
1: Nene'yi
0: Ya
1: niye kullanmıyor İsmail Hoca? Merak ediyorum açıkçası.
0: yeterli
1: Gözden
0: görmüyor.
1: çıkarmış.
0: Yeterli görmüyor demek yani. Başka
1: Çıkarmış.
0: bir izah yok. Fakat şöyle bu Kerem meselesini bir örnekle açayım. Aslında güzel bir mesele. Birazdan milli takım konusuna geldiğimiz zaman da Aykut Kocaman'ı konuşacağız. Neden skor üretemiyor sorusu değerli bir soru. Kerem hakikaten aslına bakarsan Galatasaray'da da sezonu hatta bizim arkadaşlar bakarsa lütfen rica
1: Neye
0: edeceğim. Yani
1: bakacağız?
0: Galatasaray'da Benfica'da Kerem oynadığı dönemlerde ki geçen sezon Kerem Fenerbahçe'de kaç gol kaç asistle oynamış.
1: Hatırladım.
0: Onları bir istatistik olarak ver lütfen. Üzerine duralım. Yani bir oyuncunun varlığı kendisiyle ilgili ama aynı zamanda o takımın içerisindeki konumu ve takımla da doğrudan bağlantılı. Bunu niye söylüyorum? Örneğin Fenerbahçe konuşulurken hani bu Talisca üzerinde çok şey konuşuldu ya. İşte
1: Evet.
0: bağlantı oyununda Asensio yoksa onun varlığı çok önemli. Asensio Fenerbahçe'yi daha anlamlı şekilde hücuma götürüyor. O bölgede takımı tutabiliyor gibi değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi Kerem'le ilgili olarak Aykut Kocaman'a benim zamanımda sorduğum bir sorudan yola çıkarak şöyle bir yanıt verebilirim. Ben Aykut Kocaman'la Konyaspor'dayken bir röportaj yapmıştım. Ve orada Aykut Hoca'ya şeyi sormuştum. Hocam demiştim yani bugün siz dedim ne oldu? Bugün siz futbolcu olsaydınız eğer yani hala oynuyor olsaydınız kendinizi nasıl konumlandırırdınız? Şimdi benim özellikle lise yıllarımın yani lisedeyken hani o yıllar Aykut Kocaman'ın son yıllarıydı. Hayal meyal hatırladığım dönemler işin açıkçası aradan çok zaman geçmiş ama Aykut Kocaman çok atletik bir oyuncuydu. Ceza alanı içerisinde çok aynı zamanda teknik bir oyuncuydu. Atletik ve güçlü bir oyuncuydu. Ve o hoca şey demişti. Yani o günkü kafamla bugün oynama şansım yoktu. Çünkü oyun çok değişti. Neredeyse sağ beki geçiyorsun. Sağ bek geçtikten sonra sağ bek sol bek geliyor sana baskı yapıyor. Yani bir oyuncunun yeteneklerini sergileme zamanı artık çok az. Yani saniyelerle ölçülebiliyor. Zaten orada çok ciddi baskılar yiyor. O baskılardan sonra, yorulmalardan sonra bir oyuncunun yeteneklerini sergilemesi kolay iş olmuyor. İşte özellikle günümüz futbolunda bütün o baskılardan çıkıp yeteneklerini sergileyen özelliğe sahip oyuncular alıp gidiyorlar. İşte mesela
1: Evet.
0: Messi'nin en büyük farklarından bir tanesi bu. Ronaldo'nun yıllardır en büyük farklarından bir tanesi buydu. Buradan konuyu aldığımız zaman Kerem'le alakalı olarak adam mücadele ediyor. Savunma yönüne de Fenerbahçe'de ciddi katkı veren oyunculardan bir tanesi. Finale geldiğinde finalde o işi yapma konusunda, yeteneklerini sergileme konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu takımın oyunuyla alakalı doğrudan taraflar vardır. Ancak Kerem'in son vuruşuyla ilgili Fenerbahçe'ye geldikten sonra eski Kerem'i biz göremiyoruz.
1: Tabii.
0: Yani bu doğrudan Kerem'le ilgili mi? Bu iyi bir tartışma. İşin uzmanlarıyla aslında zaman zaman bunu konuşmak lazım. Hatta iyi oldu bunu sordun. İşin uzmanlarıyla da yaptığım yayınlarda aynı zamanda bunu konuşurum. Biraz o yorgunlukla ben son finalde yeteneklerini sergileme konusunda sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Enerji

0: belki daha iyi kullanmalı. Ona verilen görev burada aslında İsmail Kartal'a bir gün bir soru sorulursa belki hoca meseleyi çok daha net anlatacaktır. Ama kenar oyuncularından beklenen skora katkı vermeleri,
1: Tabii.
0: en azından hani 10-15 arasında gol, bir o kadar asist. Çünkü bütün golleri sadece golcü atmayacak. Ama Kerem özelinde bu sene hakikaten finalde geçtiğimiz yıllara oranla daha az sorun çözen oyuncu, gözlemi haksız bir gözlem değil. Yani
1: Şimdi
0: şeyi hatırla mesela. Geçen sene Benfica maçını hatırla abi. Tek bir pozisyon geldi ve vurdu ve gol attı. Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti.
1: itti.
0: Kerem'le ilgili olarak aynı zamanda Kerem güçlü bir oyuncu sonuçta. Böyle Fenerbahçe'ye gelirken kendini kanıtlamış bir oyuncu geldi. Olarak geldi. Galatasaray'da, milli takımda, Benfica'da. Ama buradaki beklentileri acilen karşılamasında fayda var.
1: Şimdi geçtiğimiz sezon Kerem'in istatistiklerine baktığımda toplamda 49 maçta 16 gol, 10 asist yapmış. O 16
0: Bir daha
1: golün birisi
0: geçen sene.
1: tabii. O 16 golün birisi tabii şey. Benfica'da Fenerbahçe'ye attığı gol.
0: Geçen sezon 49 maçta.
1: 16 gol. Birisi
0: Evet.
1: ama Benfica'dayken attığı gol,
0: Ya
1: 10
0: burada Türkiye
1: asist.
0: Kupaları falan da var mı
1: Var
0: acaba
1: var,
0: onlar?
1: hepsi var, hepsi
0: Ha,
1: var.
0: tamam.
1: Yani işte Avrupa Ligi'nde 6 gol atmış, Süper Lig'de 8 gol atmış.
0: İyi.
1: 24-25'e gelelim Benfica
0: Benfica'da ne
1: serüvenine.
0: yapmış mesela bu sene?
1: Benfica'da 59 maçta 18 gol, 16 asist
0: Evet.
1: yapmış. Sonrasına geliyorum.
0: Bu sene zayıf
1: 23-24'e. Bu
0: başladı.
1: sene zayıf başladı, evet. 23-24'te 54 maç, 15 gol, 9 asist. Yani aslında
0: Evet.
1: ortalamalarına uygun.
0: Ortalaması var, evet.
1: Ortalamasına
0: Galatasaray'da
1: uygun.
0: oynadığı sezona gelelim.
1: 23-24 işte Galatasaray'da oynadığı
0: Öyle mi?
1: sezon.
0: Benfica
1: Evet.
0: bir sezon mu oynadı ya Benfica'da? Bir sezon oynadı, doğru.
1: Bir sezon oynadı.
0: Diğer sezonun başlangıcında Fenerbahçe'ye
1: İşte
0: geldi.
1: 2022-23 sezonunda da 38 maçta 10 gol, 14 asist. Yani aslında Kerem ortalamasını yakalamış.
0: Bu sezona
1: Ama
0: gelirsek,
1: oyuna
0: bu
1: etki
0: sezona
1: meselesi.
0: gelirsek.
1: Geliyorum. Oraya da geliyorum. Şu anda mevcut performansı toplam 12 maça çıkmış. 4 tane asisti var. Gol yok
0: Golü
1: Kerem'in.
0: yok henüz. Henüz
1: Evet.
0: golü yok.
1: Gol yok.
0: Yani yeteneklerini sergileme konusunda bu sezon ciddi sıkıntı yaşıyor ki böyle çok maç var aslında. Şey maçı galiba bunlardan bir tanesiydi. İçerideki Lyon maçı olabilir, Sturm Graz maçı olabilir. Bazen böyle saç baş yolduran tarafları var
1: Tabii tabii
0: ama
1: tabii. Sturm Graz maçında çok net
0: Kerem
1: pozisyon
0: hani
1: kaçırmıştı.
0: Fenerbahçe'nin yeni hücum hattı ile birlikte aslında bakıldığında savunmaya en fazla desteği veren oyunculardan bir tanesi. Yani görevlerinden biri o. O yüzden hani bu sezon neden son vuruşlarda bu kadar etkisiz sorusuna enerjisinin çok azalmasıyla alakalı olarak bir değerlendirme yapabilirim diye düşünüyorum.
1: Peki. Fenerbahçe üzerinde bir oyuncu daha soracağım. Sonra bu basın toplantısı meselesine geçelim. Sonra
0: Tamam.
1: Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmak istiyorum seninle. Ederson abi tabii bu sene gerçekten inanılmaz bir ivme yakaladı.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin adeta sanki yeni transferlerinden birisi gibi, hatta önemli transferlerinden birisi. Neler söylersin?
0: Yani Aziz Yıldırım orada çok ısrar
1: Evet,
0: ediyordu.
1: çok
0: Yani
1: ediyordu.
0: Fenerbahçe'nin elinde Brezilya'nın takımı oynamış, Manchester City oynamış.
1: Evet.
0: Ve özellikle AK'e gelirken de güvendiği noktalardan bir tanesi Fenerbahçe savunması açısından
1: Evet.
0: söylediği için biliyorum. AK ile geçmişte Manchester'da oynaması uyumu. Demek ki bu arada hani her oyuncunun iyi zamanları ve kötü zamanları olacaktır. Yani örneğin biz bugün şeye bakarsak, Uğurcan Çakır'a bakarsak geçen senenin gerisinde görünüyor Uğurcan
1: Tabii.
0: Çakır. Milli takımda da bunu görüyoruz. Genelde de oyuncuların yani özellikle Uğurcan Çakır açısından meseleye bakarsak hani böyle 2-3 sezon içeri 2-3 sezon 2-3 sezonla bir böyle kötü geçirdiği bir sezon oluyor. Geçen sene Fenerbahçe Ederson'dan yeteri kadar faydalanamadı. Fenerbahçe geçen sene özellikle son dakikalarda yediği gollerle şampiyonluktan koptuğu maçları hatırla. Oralarda beklenti de büyüktü. Ya, bu sezon yani burada biraz aslında Ederson'a güven, Ederson'u anlamak.
1: Tabii.
0: Burada dışarıdan bakan birisi olarak da özellikle Aziz Yıldırım'ın tecrübesiyle bu
1: Evet.
0: adama güven aşılaması etki etmiş görünüyor. Çok tartışılı biliyorsun. Yani
1: Tabii.
0: gitsin noktasında genel olarak bir ağırlık vardı. Özellikle 10 artı 4 kuralı ile birlikte hani ya zaten bu adam kötü bir adam biz işte Berke'yi alabilirsek zaten pahalı bir oyuncu bunu yollayalım noktasında görüşler vardı. Bu arada eğer Fenerbahçe Ederson'la ilgili iyi bir teklif alabilseydi bu kadar maliyetli bir oyuncudan çıkma konusunu düşünebilirdi diye düşünüyorum ama Aziz Yıldırım'ın oyuncuya karşı güveni en başından beri vardı. Hatta yani tam o Temmuz Ağustos başı olabilir Temmuz sonları olabilir. Yani bir konuyla ilgili ben Sayın Başkan'a sorduğum zaman konu böyle Ederson'a gelmişti. Ederson'a yine o gün güveninden bahsetmişti. Bir de Ederson özellikle hani bu Brezilya milli takım kampındayken, Dünya Kupası sırasındayken de özellikle Fenerbahçe'de yeni yönetim değişiyor falan. Menajeri aracılığıyla da hani ben kafa olarak temizim. Evet, geçen sene iyi gitmedi. Hani ben buradayım. Bu sene benim için daha iyi olacak. Belki bir tebrik etmek için aradı ettiler. Sonuç itibariyle başkanların ve yöneticilerin söylediği oyunculara da gidiyor. Yani orada Ederson değerli bir kaleci. Bunu yönetmekle ilgili geçen yıllarda belli ki sıkıntı vardı. Şimdi bunu söylüyoruz. Yarın kötü performans sergilerse dün öyleydi bugün böyle mi oldu meselesine gelinebilir. Ama genel olarak yani oyuncuya güven konusunda Fenerbahçe başkanının en başından itibaren yani bu adam iyi, bizim bu adama sahip çıkmamız lazım. Dünyada böyle kaç tane kaleci var vurgularının sonuç verdiğini görüyoruz. Tabii. Allah var, adam da bu sene hakikaten iyi başladı. Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından bir tanesi. Yani
1: son iki maçta inanılmaz bir istatistik var. Kalesine gelen isabetli şut 11, kurtarış 11, karşı karşıya kurtarış 3, yenilen gol 0.
0: Evet.
1: Çok iyi bir performans. Peki şimdi bu basın toplantısında İsmail Hoca'ya soru sorulmadı. Orayla alakalı sende bir bilgi. Neden sorulmadı?
0: Şöyle mesela, böyle Selim bir abi var. Selim abi var. Selim Denizalp.
1: Tamam.
0: Selim abi hala Taka Gazetesi'nde galiba. Ya da işte yerel basında bir yerde çalışıyor uzun yıllardır. Rize Spor'u takip eder Selim abi. Onu da aradım, hatta denizlemiş. Balık tutuyormuş. Palamut'a çıkmış. Ondan sonra zar zor konuştuk aslında. Abi dedim, dün sen basın toplantısına gittin mi? Gittim gittim dedi. Oradaydım dedi. Bu meseleyi sordum. İsmail Kartal'a neden soru sorulmadı konusunu sordum. Bir kere İstanbul'dan bu maçı takip etmeye giden gazeteci olmamış. Hı hı. O yüzden basın toplantısında İstanbul'dan gelen bir gazeteci görmedim dedi. Rize tarafına gelince de bu arada şimdi şöyle bir durum da var. Yani maliyetler ve işte ekonomik şartlar artık o kadar zor bir noktaya geldi ki özellikle televizyonlar, gazeteler artık muhabir yollamamayı tercih ediyorlar. Hatta muhabirsiz artık biz bu işleri nasıl yürütürüz'e dönmeye başladılar. Çünkü çok açık kaynak var ve özellikle televizyonlar açısından, gazeteler açısından söylüyorum bunu. Muhabirler hakikaten artık aranan insanlar olmamaya başladılar. Spor basını özelinde söylüyorum bu arada bunu. Onun altını çizeyim. Diğer yandan dijital medyaya gelince de çok alanda iş yapan bir anlayışla dijital medya hareket etmiyor. Maliyetler de var tabii burada. İnsanlar diyebilirler ki ya kardeşim bu kadar konuşuyorsunuz, niye gitmiyorsunuz? Doğru eleştiridir. Yani ben şimdi bazen şeyi duyuyorum. Basın toplantılarında sorular soruluyor. Onlar eleştiriliyor. O zaman gidip sen soracaksın. Orada da haklı olarak insanlar bunu söylüyorlar.
1: Tabii.
0: Özetle abi maliyetlerden ötürü kolay da değil, onu da söyleyeyim. Hı-hı. Artık yani ekonomi o kadar sıkışık ki buralara, en azından buralardan kısarak biz hayatımıza bakalım noktasında birçok mecranın hayatını devam ettirmeye çalıştığını söyleyeyim. İstanbul'dan kimse gitmemiş, onu söyleyeyim Rize'ye. Diğer yandan Rize Spor'da hoca çalışırken de Rize medyasında arasında bir kırgınlık varmış. Ya bu da iş değil bir taraftan. Yani sonuç itibariyle Fenerbahçe oraya geliyor. Tabii. İki soru sormak da gerekiyor sonuç itibariyle. O ama oradaki gazetecilerle İsmail Hoca'nın arası limonu olduğu için yani işte yani biraz daha anladığım kadarıyla birbirlerine karşı da hocaya karşı tavırlarım var. Ya da şimdi bir şey dersek hoca başka bir şey söyler. Tepki gösterir mi? Onu da bilemiyorum. Ama araları limonu olduğu için genelde temel olarak yani soru sorulmamasına neden konunun hocaya karşı
1: bir tepki yani.
0: Tepki olarak değerlendiriyorlar.
1: Peki buradan bir şeye geçelim abi. Bu Galatasaray'da
0: yani
1: da
0: hocanın zamanında kendilerini çok yok saydığını, hı-hı, ona yardımcı olmaya çalıştıkları dönemde bile İsmail Hoca'nın onları yok saydığı ya da tepki göstermesinden ötürü araların bozuk olduğunu söylüyorlar.
1: Peki.
0: Edindiğim ilgi söylüyorum. Yani neden soru sorulmadı? İstanbul'dan giden yok. Rize'de çalışan gazeteci arkadaşlarımız da hocaya tepkili oldukları için soru sormak istememişler.
1: Peki şu Galatasaray'ı konuşalım istiyorum. Galatasaray'da tabii mali genel kurul, evet, vardı. Onu da seninle beraber takip ettik. Yani bu kadar başarı, 4 sene üst üste şampiyonluk derken yine Galatasaray mali genel kurulu Dursun Özbek adına zehir zemberek geçti.
0: Olağan genel kurulu, mali değil, özür dilerim.
1: Olağan genel kurulu. Düzeltelim. Olağan genel kurulu yine zehir zemberek geçti. Çıkan eleştiriyor, bu şartlarda diyor geleceğimizi göremiyoruz geleceğimiz risk altında vesaire gibi çok fazla soru soruldu ve eleştiri yapıldı. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi

0: Bunu zaman zaman konuşuyoruz. Yani Galatasaray genel kurullarının benim gördüğüm, vay sen bunu neye göre söylüyorsun diyenler olabilecektir, olacaktır. Ama yani bu işi yapıyorsanız eğer hangi genel kurulda ne oluyor bir bakmanız lazım, takip etmeniz gerekir. Ben
1: Evet.
0: uzun yıllardır bu işin bir parçasıysak eğer buraları takip etmek zorundayız. Mümkün olursa yerine gidiyoruz. Olmazsa televizyondan ya da YouTube'dan takip ediyorum. Galatasaray Divan Kurullarını, Beşiktaş'ın Divan Kurulu toplantılarını, Genel Kurullarını, Fenerbahçe'nin keza aynı şekilde Yüksek Divan Kurulu ya da diğer Genel Kurulları dahil olmak üzere hepsini takip ediyorum. Galatasaray Genel Kurulu ya da Divan Kurulları nitelik açısından daha güçlü geçiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Yani çeşitli rakiplerle ilgili eleştiriler yapılıyor. Federasyonla ilgili bütün bu arada genel kurullarda olduğu gibi başkanla ilgili kürsüye çıkanlar çeşitli eleştiriler yapıyorlar. Ama Galatasaray'ın gerek divanı gerekse diğer genel kurulları başkan açısından çok daha zorlu geçiyor. Ben daha nitelikli değerlendirmeler yaptıklarını düşünüyorum. Şöyle ki mutlaka orada olan insanlar da bir takımın taraftarı, yani Galatasaray taraftarı ya da Fenerbahçe taraftarı, gördükleri eksikliği ya da doğruları vurguluyorlar. Yani sadece dün Dursun Özbek'e yönelik eleştiri yoktu. Destek olanlar da vardı.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray daha kendi yönetimini, başkanını mali tablolar üzerinden daha çok zorlayan bir kulüp. Bunu da biraz şuna dayandırıyorum. Galatasaray'ın biliyorsun 13 bin civarında bir şey var, üyesi var. Özellikle finansal, yani üyenin azlığının bir avantajı da oluyor. Galatasaray'ın üye yapısı şuradan geliyor. Galatasaray Lisesi mezunları doğal üye olarak dahil ediyorlar. Onun dışında sanıyorum Galatasaray'da her yıl 20 kişi ya da 200 kişi mi hatırlayamadım şimdi üye olabiliyor. Bu 200 olması lazım. Bunun 20'si başkan kontenjanında, diğeri de gidiyorsun başvuruyorsun 5-6 yıl bekliyorsun, sicil seni değerlendiriyor falan. Yani Galatasaray üye olmak daha zor ve Galatasaray üyelik yapısının çoğunluğu da Galatasaray liseliler oluşturuyor. Galatasaray Lisesi deyince de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından bir tanesi, en başarılı liselerinden bir tanesi. Burada tabii adam Galatasaray taraftarı ya da değil diye ona bakılarak alınmıyor. Yani oraya Türkiye'de ilk işte yüze girerek, o sınavlara girerek oraları kazanmak durumundasın. Başka türlü girme şansın olmuyor. Galatasaray'ın en büyük şanslarından bir tanesi de bence bu. Çünkü şunun gibi düşün. Galatasaray Türkiye'nin kendi yaş döneminde, yani örneğin ben 84'lüyüm, 84 yılında doğmuş en zeki 100 çocuğundan en az 50 tanesi o liseye gidiyor. Yani muazzam bir insan kaynağı oluyor.
1: Tabii.
0: Galatasaray Genel Kurulu'ndaki bu sert yaklaşımların, rasyonel tavırların nedenlerinden bir tanesi de daha çok finansal okur yazar kitlesinin Galatasaray Kongresi'nde, üyelerinde olduğunu görüyoruz. O diğer konulara dan bağımsız olarak söylüyorum. Yani federasyon eleştirileri, Galatasaray eleştirileri ve dün Mali Genel Kurul'a baktığımız zaman da, Genel Kurul'a baktığımız zaman da Dursun Özbey'e yönelik divanda yapılan eleştirilere benzer eleştiriler, hatta daha da detaylısı sürenin rahatlığından ötürü şey yapılıyor. Dursun Özbey yapılıyor. Bu arada katılım da çok azdı. Bilmiyorum, 1000 kişiyi bile bulmamış olabilir. Ve deniyor ki Sayın Başkan, yani siz bu kadar anlatıyorsunuz, Galatasaray'ın mali tablosu karanlık. Şimdi aslında transfer dönemine gidersek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in transfer döneminde bu sene farklı bir profil çizmesine neden konuda, ya biz hep büyük paralar harcayıp yaşı geçmiş oyuncular alıyoruz. Bunların son satış hakkı bizde olmuyor. Bizim artık bu kadar başarıdan sonra gelecek vadeden, evet, iyi para verip genç oyuncular getirelim. En azından bunları da yetiştirelim ve önümüzdeki dönemlerde satma hakkı olsun noktasında meseleye bakıyor. Ve bu yılki transfer döneminden önce sırasında, pardon, Galatasaray transferleri sorulduğunda Divan Kurulu toplantılarında ve çeşitli yerlerde Dursun Özbek sürekli olarak Galatasaray kaynaklarına vurgu yapmış ve Galatasaray kaynaklarını doğru kullanmak gerektiğine çeşitli vurgular yaparak durumunu anlatmaya çalışmıştı. Galatasaray'ın dünkü genel kurulunda gördüğümüz tabloda şu oldu. Dursun Özbek çeşitli eleştirilere de yanıt verdi. Ama bir üye çıktı, dedi ki yani biz eğer Şampiyonlar Ligi'nde bu sene iyi adımlar atamazsak, şampiyon olamazsak mali olarak bizi zor günler bekliyor. Şimdi buradan iki camia karşılaştırmasına gelelim. Şimdi Galatasaray öyle paralı başkanları olan bir kulüp değil.
1: Evet.
0: Daha çok kendi kaynaklarıyla, kendi kaynaklarını üretebilme potansiyeli

0: daha yüksek bir kulüpten bahsediyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zamansa Fenerbahçe daha çok paralı başkanı bulma konusunda Fenerbahçe'de başkan sıkıntısı hiçbir zaman olmaz. Çünkü dünyanın da sayılı zenginlerin Fenerbahçeli olduğunu görüyoruz. Yani bugün Türkiye'nin zenginleri noktasına gidersek Türkiye'de 10 tane zengin saysam bu 10 tanesinin 7-8 tanesi
1: Tabii Fenerbahçe.
0: Fenerbahçeli. O yüzden Fenerbahçe

0: Galatasaray Genel Kurulu diyor ki Sayın Başkan, biz bu kadar başarıdan bahsediyoruz. Siz bunları söylüyorsunuz ama mali tablo iyi değil. Bir de şunun altını çizmek lazım. Şimdi Galatasaray özellikle bu dönemde iki önemli projesi vardı. Biri Riva, diğeri Florya. Şimdi bu kaynakları da Galatasaray bir kısmını kullandı. Bankalar Birliği'ni kapattı. Ama Dursun Özbek diyor ki biz diyor bugün kredi alabilir noktada bir kulübüz. Oradaki bence en doğru sorulardan ve nitelikli eleştirilerden bir tanesi şuydu. Madem biz bu durumdayız, o zaman gidip neden faktoringlerden para almaya çalışıyoruz? Çünkü faktoringlerin faizleri çok daha yüksek oluyor. Banka gibi değil. Yani madem böyle bir durumumuz var, neden bunu yapıyoruz diye. Geçtiğimiz dönemlerde konuşulmuştu. Yani buraları idare etmek kolay değil. Sürekli bir banka kredisi bulmak da kolay değil. Ve benim bildiğim kadarıyla bankaların kaçındığı şeylerden bir tanesi kulüplere ve belediyelere kredi vermek. Çünkü geri dönüşleri çok zor
1: Sıkıntılı
0: oluyor. O
1: oluyor.
0: yüzden faktoring gibi mecraları değerlendiriyorlar. Özetle Dursun Özbey'e yönelik Sayın Başkan bunlar var ama bu kulübün mali yapısı iyi değil. Florya gitti, Riva gitti. Burada projeler yapıldı. Oradan bu arada mesela bir değerlendirme vardı. Bir beyefendi yaptı. İsmini unuttum, özür dilerim. Şunu söyledi. Güzel dedi. Peki yani biz Riva'dan şu kadar daha şey gelecek, villa gelecek. Biz buranın emlak konuta çeşitli borçlarımız var. Oradan o paralar gelecek. Bugünün koşullarında tahmin edilen para var ama 2 yıl sonra belki çok daha farklı olacak. Bir de Türkiye'nin koşulları düşünüldüğünde özellikle Galatasaray'ın sıcak para bulma konusunda her kulüpte olduğu gibi Galatasaray'da da sıkıntı var bence. Evet, bir Şampiyonlar Ligi sıcak para girişidir. Yayın hakları gelişinden çok fazla para alamıyorsun. Kombine vesaire bu gelirler de öyle hemen bütün bu açığı kapatan gelirler değil. Uzun vadeli bakarsak Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullara bakarsak da özellikle gayrimenkul yani ev gibi şeyler, ürünleri satarak hızlıca içeriye para sokmak da çok kolay değil. Borçlanmak durumundasın. O yüzden Dursun Özbek'e çok sert eleştiriler var ve deniyor ki bu sene başarılı olamazsak eğer Galatasaray'ın ekonomik yapısı daha zor. Onu da haklı olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin az önce dedik ya bütün bu sportif başarısızlığa rağmen Galatasaray'la kafa kafaya giden kafa kafaya ekonomiye sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Bunun en büyük nedeni gerek sponsorluklar gerekse zengin başkanlar, kaynağı Fenerbahçe'ye verebilecek insanlar. Galatasaray'ın yapısı böyle değil. O yüzden yapıyla mevcut ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde arkada mutlaka bu ve buna benzer gerçeklikler de vardır. Her kulüpte olduğu gibi ciddi sorunlar var ama devasa bir ekonomiye ulaşmış iki kulüp açısından Galatasaray üzerinde genel kurulun yaptığı değerlendirme mali açıdan bu gidiş gidiş değil.
1: Peki buradan hazır Galatasaray'dayken artık şeyi de konuşalım istiyorum. Şampiyonlar Ligi önemli. Barcelona'yı evinde ağırlayacak
0: Evet.
1: Galatasaray. Zorlu bir maç olacak. Tabii
0: Zorlu.
1: yani Barcelona inanılmaz bir başlangıç yaptı. Taş gibi takım gerçekten. Fark olur mu olmaz mı? Ama Galatasaray sen de diyorsun bu tip
0: Şimdi şey
1: maçlarda güzel oynar diyorsun. Nasıl değerlendirirsin maçı?
0: abi şimdi bir kere Galatasaray'ın buraları oynamayı uzun yıllardır bilen bir takımdan bahsediyoruz. Ha hoş, çok kötü maçlar da çıkardı Galatasaray. Geçen yıllarda biz bunu gördük. Yani geçen yıl Galatasaray'ın elendiği o Liverpool maçı 4-0'ın 5-0 bitmişti.
1: Evet.
0: Penaltı kullanamadılar, bir şeyler falan oldu. Galatasaray açısından çok kötü bir maçtı. Yani burada 1-0 kazanıp orada Galatasaray açısından çok kötü bir maç geçmişti. Fark daha da yukarıya doğru çıkabilirdi. Ancak Galatasaray'ın özellikle kendi evinde oynayacak olmasından ötürü tamam bu dönem belki Galatasaray'ın özellikle savunmasında bir problem olduğu çok açık. Ama ben açıkçası kafa kafaya bir maç bekliyorum. Bu yani böyle bir alışkanlığı var şeyin sonuç itibariyle Galatasaray'ın. Dışarıdaki maçta ne olur bilmiyorum ama evinde Barcelona'yla kafa kafaya bir top oynayacağını açıkçası düşünenlerdenim. Biraz bizde bu yorumlar biliyorsun çok yapılıyor. Yani Roma maçına Fenerbahçe çıkmadan önce de Roma'nın içerisinde bulunduğu durumdan ötürü Fenerbahçe 3 mü yer 4 mü yer diye konuşuluyordu. Şimdi biraz böyle bir hava var.
1: Var.
0: Orada da buna karşılık verecek oyuncular var. Galatasaray'da. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına gidecek. Birazdan onu da konuşuruz. Burada özellikle Osimhen'in dönmüş olması, Osimhen'in oynayacak olması Galatasaray'ın büyük artısı. Zaten toplamda lig özelinde de bakarsak Galatasaray'daki en kritik konu Osimhen. Osimhen'in varlığı hem Galatasaray'da Galatasaray

0: savunmasını daha güçlü yapıyor. Daha hücum tarafında daha güçlü yapıyor. O yüzden nasıl bir maç bekliyoruz sorusuna doğaldır. Yani Barcelona'nın burada favori olması
1: Tabii ki
0: doğaldır.
1: de.
0: Ama böyle ben Galatasaray'ın karşılık vermeden biteceği falan bir maç olarak açıkçası görmüyorum.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'ın fikstürü cidden iç karartıcı. Yani Galatasaray Barcelona, sonrasında Gençlerbirliği deplasmanı, sonrasında Lille deplasmanı, sonra Galatasaray Fenerbahçe
0: Evet.
1: derbi. Yani
0: Evet.
1: Fenerbahçe burada bence Galatasaray'a göre biraz daha şanslı. Çünkü
0: Bakalım kim buradan
1: tabii.
0: çıkabilecek. Yani buradan çıkan çok daha kendini güçlü hissettirir. Kolay
1: Tabii.
0: olmayacak yani.
1: Yani
0: Kolay olmayacak.
1: çok yıpranacak.
0: Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanına gidiyor. Ardından Alanya ile içeride oynuyor.
1: Evet.
0: Sonra Slavia Prag'la
1: İçeride
0: içeride oynuyor
1: oynuyor.
0: yine ve
1: Sonra
0: devamında Galatasaray
1: Galatasaray
0: deplasmanına
1: deplasmanına gidiyor.
0: gidecek. Yani çok böyle tempolu, çok tartışmalı, çok yoğun 2-3 haftalık serüven bizi bekliyor.
1: Peki Aston Villa Fenerbahçe maçı. Ben yine hissiyat olarak iki maç için ben de söyleyeyim. Mesela Galatasaray
0: Tabii.
1: Barcelona konusunda sana katılıyorum. Eğer bir sonuç olacaksa da öyle Galatasaray'ın çok ezilerek ya da ne bileyim 5 tane 6 tane yiyeceğini düşünenlerden değilim. Seninle aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'nin de Aston Villa karşısında deplasmanda kazanacağını hissediyorum. His tabii ki tamam. Bir şeye dayandırmıyorum. Sen neler söylersin?
0: Ya sonuçta bu Premier Lig takımlarına karşı Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı hangi maçlar var? Ha, Şampiyonlar Ligi
1: Aston
0: seviyesinde
1: Villa
0: oynamadı
1: ile
0: ama geçen sene
1: oynadı.
0: oynadı galiba.
1: Aston Villa oynadı.
0: Aston Villa ile oynadı. Geçen seneki maç ne oldu hatırlayamadım. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda mı içeride mi?
1: Bakıyorum.
0: Şikrin hangi maçta sakatlandı ya? Aston Villa maçı olabilir.
1: Olabilir.
0: Aston Villa maçı mıydı? Tam şimdi hatırlayamadım. O kadar çok maç oynanıyor ki.
1: Tabii.
0: Abi sonuç itibariyle bak Fenerbahçe'nin elinde de Galatasaray'ın elinde de uluslararası çapta, uluslararası seviyede çok sayıda oyuncu var. Bu sahneyi oynamış oyunculardan bahsediyoruz. Bu maçların ne demek olduğunu bilen oyunculardan bahsediyoruz. Ezbere konuşmak buralarda mümkün olabilir. Sonuç itibariyle bu iki maçın iki takım açısından da çok zor olduğunun sen de farkındasın. Ben de
1: 1-0
0: farkındayım.
1: yenilmişti geçen
0: Hocalar da farkında,
1: evinde.
0: oyuncular da farkında. Ben iki maçında böyle kafa kafaya güçlü maçlar olacağını açıkçası düşünüyorum.
1: Peki. Geçtiğimiz sezon 1-0 kendi evinde yenilmişti Aston Villa'ya Fenerbahçe.
0: Buradaki maçta kaybedildi değil mi?
1: Evet,
0: Şikrin
1: zaten
0: o maçta sakatlanmıştı galiba ya.
1: olabilir.
0: Öyle hatırlıyorum ben. Hani hem
1: Bakalım.
0: yenildi hem burada Şikrin kaybetti muhabbetleri vardı diye hatırlıyorum. Yanlış
1: Olabilir.
0: hatırlamıyorsam.
1: Peki, şimdi bir diğer konumuz da şu olacak. Bu arada Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair ekleyeceğim bir şey var mı? Kaldı mı?
0: Yani şu an maçlar üzerinde bu kadar.
1: Peki, federasyonda neler oluyor abi? Var mı oradan yeni bilgi, bize aktarabileceğim bir şeyler?
0: Bunu konuşmuştuk zaten. Federasyon yoluna devam ediyor. İbrahim Hoca sonra direnip kendince bir plan yaptı. Bence planla uygun şekilde de federasyonu devam ettiriyor. Önce kamuoyunu özellikle kamuoyunu derken kulüpleri ve kendisine karşı tavrı ortadan açıktan en azından ortadan kaldırmak için çeşitli hamleler yapmıştı. Yani Devlet Bahçeli'nin ona olan mesajı, Abdullah Yazı genel sekreteri görevinden alması, yönetim kurulunu biraz rahatlatmaya yönelik ya da içeride kendisine yönelik eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik hamlelerdi. Diğer yandan bir hafta boyunca bu süreci okudu. Evet, orada iki tane yürüyen soruşturma var, tutuklananlar var. Bu bir hafta boyunca dışarıda kalarak da bu toplantıyı buradayken salı, çarşamba yapmak yerine biraz zaman kazanarak ve arkada plan yaparak ben göreve devam edeceğim. Zaten ben dahil 8 kişilik listeyi bulduğum zaman, çoğunluğu bulduğum zaman federasyon görevine devam ediyorum. Şu anda İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından planı tuttu. Yanından ayrılanlar var. Ama işinin çok da kolay olmadığı çok açık. Şimdi yeni atamalar yapacak. MHK Başkanı
1: O asıl merak edilen konu o.
0: Montella'yı yolladı. Yerine Türk Milli Takımı'nın hocası gelecektir. Yani direniyor. Bu arada hani bazı bilgiler de aktarayım. Neden mesela şöyle bir değerlendirme yapılıyor içeride istifalardan önce. Hani bizim seçim ekmemiz lazım. Bunu kendisine karşı şu anda bir durum olduğunu, federasyona karşı bir durum olduğunu, seçime gitmenin geri adım atmak olacağını düşünüyor. Bu enteresan bir mesele. O yüzden direniyor. İçeride bazı yöneticileri de tutuyor. Diğer yandan Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol konusu. Biri MHK Başkanı, diğeri onun en çok güvendiği hakemdi. Burada kendisine yönelik eleştiriler de oluyor ister istemez. Yani ya kendisine yönelik eleştiriler Yasin Kol üzerinden özellikle. Ve diğer yandan yani MHK Başkanı tutuklu. En güvendiğin hakem tutuklu. Hani iş normal bir tablo değil. En azından

0: güven oyu alalım noktasında. Benim bildiğim kadarıyla Sayın Başkan meseleye şöyle bakıyor. Yani buna gerek yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu insanlar eğer bir suç işledilerse içeride cezasını çekecekler. Zaten benim gördüğüm kadarıyla hukuki bir değerlendirme yapmak için avukat değiliz ama davalara baktığımız zaman İbrahim Hacı Osmanoğlu mesele ki o son yayında da seninle konuşmuştuk diye
1: Evet
0: hatırlıyorum.
1: evet
0: Meseleye
1: konuştuk.
0: bence şöyle bakıyor. Ya zaten Ferhat Gündoğdu yani bu bana karşı yapılan bir operasyon aynı zamanda. O yüzden geri adım atmayacağım mesajını veriyor. Ben konuşulanlardan yola çıkarak bir değerlendirme yapıyorum. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesine bakarsak kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme. Tamam, bu bir bireysel suç olarak zaten görünüyor. Örgütlü bir eylem değil tutuklanma gerekçesi. Diğer yandan Yasin Kol'a baktığımız zaman Yasin Kol'un tutuklanma gerekçesi yine bireysel bir eylem olarak görünüyor. Yani Yasin Kol'un işte 6 derbinin geçen yılki bütün derbiler neredeyse Yasin Kol'un yönetmesi çok tartışılmıştı. O derbilere verilmesindeki en büyük motivasyon İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu hakeme çok güvenmesi konusuydu. Bu da zaten söyleniyordu. İbrahim Hacı Osmanoğlu meseleye bakıyor diyor ki kardeşim gerçi burada tabi Adalet Bakanı'nın açıklaması var. Soruşturma devam ediyor diyor. O soruşturma nereye gidecek onu da göreceğiz. O ikinci faz unutturma oraya geleceğim.
1: Tamam.
0: Şimdi burada biz evet bu adama güvendik. Maçlara bakıyoruz. Sorunsuz maçlar. Herhangi bir şaibe yok. Bizim desteğimizi alarak gitti. Bu maçlara çıktı. MHK Başkanı da o hakemi buraya atadı. Tutuklanma gerekçesine baktığımız zaman beni bağlayan bir durum yok zaten burada. Hukuki olarak da böyle bir rahatlığım var. Yani benim talimatımla bir şey yapmış değil. Burada ben sorumluluk noktasında hukuki bir sorumluluğum yok diyerek elindeki bütün argümanları topladı, masaya getirdi ve ben devam edeceğim dedi. Şimdi ikinci faza geçtiğimiz zaman, fasıla geçtiğimiz zaman Adalet Bakanı'nın açıklamalarından yola çıkarak yürümek gerekiyor burada. Ne dedi Sayın Bakan? Biz dedi bu soruşturmaları yapıyoruz. Maçlara bakacağız. Ne var ne yok tüm detaylara bakacağız. Bir şey varsa da soruşturma derinleşecek. Şimdi bu soruşturma derinleşir. Diğer hakemlere sıçrar. Ve manipülasyon da dahil olmak üzere çeşitli iddialardan, somut örneklerden, olaylardan yola çıkılarak tutuklanmalar vesaire eğer olursa o zaman ben federasyon başkanının şu anki devam etme iradesini anlıyorum. Yanındakilerin onunla birlikte devam edenler var. Yarın konu daha da derinleşebilir. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu anki tablodan yola çıkarak söylüyorum. Hazirana kadar ben zaten bir olağanüstü kongre beklemiyorum.
1: Evet.
0: Ama bu soruşturma derinleşirse eğer yeni yeni bazı gelişmeler olursa, gözaltılar olursa, federasyonu bağlayan hukuki gerekçeler oluşursa artık devam etme şansı bence kalmaz.
1: Peki. Burada tabii diğer tartışma konularından birisi milli takımın hocasının kim olacağı. Montella ile yollar ayrıldı. Arda Turan ismi konuşuluyor. Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Şenol Güneş ismi konuşuluyor. Sergen Yalçın diyenler var, Fatih Tekke diyenler var. Bir sürü teknik adamın ismi milli takımla anılıyor. Sen neler düşünüyorsun bu
0: Şimdi ben
1: konuda?
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu olsaydım eğer bu göreve kimi getirirdim? Montella'yı yolladıktan sonra şu anki pozisyon itibariyle bir siyasi olarak da bana güç katacak bir ismi getirirdim.
1: Evet.
0: Yani onu oraya koymanın siyasi olarak da bir güç katması gerektiğine inanırdım. Çünkü milleti kandırmaya gerek yok. Yani burada Devlet Bahçeli'nin mesajı da bir şey ortaya çıkardı ki oralarda da bir şey var, tartışma var. Siyaseten de bir tartışma var bu federasyon başkanlığı noktasında. İki, kamuoyunun toplam desteğini alabilecek birisini getirirdim. Vay evet ya burada da iyi hoca getirdi dedirtecek bir hamle yapardım. Şimdi saydığın isimlere gidelim. Fatih Hoca artık son döneminde Fatih Hoca'yı getirebilse bence bu kıvamda bir şey olur. Atama olur milli takım hocalığı açısından. Şenol Güneş o anlamda bu anlamda tam o kıvamda olacağını düşünmüyorum. Sergen Yalçın'ın olacağını hiç düşünmüyorum. Fatih Tekke'nin olacağını hiç düşünmüyorum ki ikisinin de son dönem teknik adamlıkları zaten tartışılan pozisyonda. Arda Turan'ı zorluyorlar. Arda Turan hamlesi olur mu? Daha doğrusu Arda Turan gelir mi? Bu Arda Turan'ın bileceği iş ama Arda Turan neden zorlanıyor? Az önce aslında aktardığım şablonu da uygun bir isim olarak görünüyor. Arda Turan genç bir adam. Türkiye'de karşılığı olan birisinden bahsediyoruz. uluslararası karşılığı olan birisine.

0: bahsediyoruz. Shakhtar'da da iyi gidiyor. Bir tazelenmeye ihtiyaç var. O yüzden İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun biz Arda Turan'ı bu göreve getirelim demesi kadar doğal bir şey olamaz. Arda Turan bunu kabul eder mi sorusuna gelince de Arda Turan'la İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yapacağı görüşme değil de Arda Turan'a ya sen gelmelisin gibi siyaseten de bir şey giderse, talep giderse bu işin önünün açılabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan Arda Turan'la alakalı olarak da Arda Turan meselede şöyle bakacaktır. Yani Galatasaray'ın doğrudan karşısına aldığı, Galatasaray'ın çatıştığı bir
1: Evet.
0: federasyon başkanıyla çalışmak şu dönemde özellikle gelecek açısından da Galatasaray'ı karşıma almama açısından da değerli olur. O yüzden şu anda bunu düşünmemem kadar, bu göreve gelmemem kadar kendi açımdan da doğal bir şey olamaz diye İbrahim Hoca Osmanoğlu'nu reddedebilir. Zaten bunu daha önce konuşmuştuk. Aslında Galatasaray kamuoyuna bakarsan da Arda Turan'a bu yönde telkinler var. Sakın yapma.
1: Evet.
0: Bak geliyor, gidersen zaten istemediğimiz bir başkan. Sen sakın bunu yapma diye telkinler var. Konum bir Arda Turan milli takım teknik direktörlüğü değil. Daha çok İbrahim Hoca Osmanoğlu ile çalışma. Ona güç verme
1: Evet.
0: değerlendirmesi olarak ortaya çıkıyor. Ama İbrahim Hoca Osmanoğlu Arda Turan'ı düşünüyor. Olur olmaz onu hep birlikte göreceğiz. Gelelim Aykut Kocaman ismine. Burada enteresan bir tablo var. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelmesine karşı olanların argümanlarından bir tanesi evet milli takım için olur. Mesela bu isimlerden bir tanesi Serdar Çelikler. Serdar abi dünkü yayınında yanılmıyorsam evet dünkü yayınında milli takımı bu kaotik ortamdan çıkarabilecek ismin şey olduğunu söylüyor. Aykut Kocaman olduğunu söylüyor. 3 Temmuz kumpasındaki tecrübesinin burada çok işe yarayacağını ifade ediyor. Benim anladığım kadarıyla olası bir Aykut Kocaman Fenerbahçe işbirliğinin önüne geçmek için de Aykut Kocaman'ın milli takıma gitmesini isteyenler olacaktır. Bu da bir görüştür. Bu da bir değerlendirmedir. Hoca buraları yönetebilir mi? Tabii ki yönetebilir. Orada Serdar Çelikler'in yaptığı değerlendirmeye değerli. Ama o zaman da şöyle denir tabii. Yani siz milli takımın başına Aykut Hoca'nın geçmesini istiyorsunuz. O nitelikte insan olduğunu düşünüyorsunuz. Kaotik ortamları çözebilecek, sorunu çözebilecek ve işi düzeye çıkarabilecek insan olduğunu düşünüyorsunuz. Ama Fenerbahçe'ye gelmesi gündeme gelince de top tüfek neden üstüne gidiyorsunuz soruları gelecektir. O da zaten bunun önüne geçmek için diyor ki yani ben hocalığı konusunda zaten tam o noktada değilim ama kaotik ortamları yönetme becerisiyle birlikte böyle bir insana ihtiyaç var. O yüzden o Aykut Kocaman oraya gitmeli gibi akılcı bir değerlendirme yapıyor. Neyse bütün bu değerlendirmelerin tamamında şu niyette olabilir dediğimiz gibi yani Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesi olası bir Fenerbahçe işbirliğini önüne geçer. Zaten böyle bir niyet varsa da Fenerbahçe'ye faydalı olmayacağını düşündüğümüz bu insanın milli takım üzerinden biz ortadan kaldırmış oluruz bu tehdidi diye düşünenler olabilir. Böyle bir bakış açısında olanlar olabilir. Ama konu şuraya geliyor. Aykut Kocaman'la İbrahim Hoca Osmanoğlu çalışır mı? Aykut Kocaman'a teklif götürürler mi? Aykut Kocaman'a teklif götürmezler.
1: Bence de.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla Aykut Kocaman çalışır mı? Ben çalışacağını
1: Düşünmüyorum.
0: düşünmüyorum. Ama söz konusu milli takım. Ben bu arada şu dönemde şöyle propagandalar yapılıyor, çağrılar yapılıyor ve genel değerlendirmeler de bu şekilde. Sakın bu adamla federasyonda çalışmayın. Sakın bilmem ne yapmayın. Ya arkadaş tamam da yani burada da bir tane milli takım var. Doğru mu? İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yönetim şeklini beğenmiyor olabilirsiniz. Ama günün sonunda burada bir milli takım var. O bir değer. Yani burada kişilere karşı olan tepkinin
1: Evet.
0: bedelini milli takım ödememeli. Kişilere karşı olan tepkinin bedelini MHK'yi yönetecek insanlar ödememeli. Ama hayatta da bu değerlendirmeleri yok sayacak cesur insanlar vardır. Gelip şunu söyleyebilir. Kardeşim bu İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kendi derdidir. Ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun adamı olarak buraya gelmiyorum. Milli takım hepimizin milli takımı ya da MHK bu ülkenin futbol federasyonunun MHK'si. Buralarında bir şekilde yönetilmesi lazım. O yüzden ben bu koltuğa geliyorum diyecek insanlar çıkacaktır. Özetle burada tekrar altını çizeyim. Hem milli takım hocalığı koltuğunu hem de MHK başkanlığı koltuğunu daha bu isimler belli olmadan daha o atamalar yapılmadan en başta İbrahim Hacı Osmanoğlu var diye bu koltukları itibarsızlaştırmanın kimseye faydası olduğunu düşünmüyorum. Bunu da kabul etmiyorum bu arada. Gitmeyin. Kim çalışacak bunu?
1: Tabii
0: Neden
1: canım, öyle
0: yani?
1: iş mi olur
0: Öyle
1: yani?
0: iş mi olur? Yani o milli takımında bir hocaya ihtiyacı var.

0: yönetici var. Arda doğru
1: İyi,
0: isim.
1: ben
0: Sağ Arda
1: hocasın,
0: da
1: onu
0: o isim.
1: yönetirsin, beğenirsin ya da beğenmezsin. Başka bir şey. Yani sen milli takımı yönetmek üzere oraya gidiyorsun.
0: Tabii.
1: Gibi.
0: Burak diyor ki Mecnun Otlak yok ot yakmazı yönetimini alan Hacı Osman Oğlu Aykut Kocaman'la çalışmaz mı?
1: Yok, çalışmaz.
0: Çalışmaz diyorsun. Net yani. Peki.
1: Ya şey de düşünecektir. Yani Trabzon tarafında düşünecektir. Şimdi
0: Tabii.
1: biz öyle dedik. Bu arada Aykut Kocaman da kendisine, bu arada hocanın kararıdır. Milli takım en üst organdır. Ben bu böyle bir teklif gitse hocanın milli takım konusunda böyle bir değerlendirme yapacak nitelikte insan olduğunu biliyorum.
0: Evet.
1: Ama bu teklif gider mi? Bu şu anlama gelmesin. Aykut Kocaman bu görevi kabul eder mi?
0: Tabii.
1: Hocanın bakış açısı bu görevi bana bunlar getirmezler, teklif etmezler. Teklif gelsin, o zaman konuşuruz. Belki de kabul edip gidebilir.
0: Olabilir.
1: Ben bir tabloya bakarak bir değerlendirme yapıyorum.
0: Değerlendiriyorsun.
1: Ve onu söylüyorum. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun Aykut Hoca'ya bir teklifle gideceğini düşünmüyorum. Gelirse eğer, kardeşim burada söz konusu olan milli takımdır. Ben zaten daha önce hedefimi açıklamıştım. Gerek milli takım gerekse Fenerbahçe. Bu iki tane hedef var. Ben ikisinden birinde olacaksam artık olurum noktası. Mecnun Yakmaz meselesinde özellikle işte 3 Temmuz kumpası hikayesindeki meselelerden ötürü sonrasında ikisi bir araya gelmiş ve bu görevi yürütmüşlerdi. Başkan vekili idi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu son aylarda zaten federasyona da pek hiç gitmiyormuş yani. Beylerbeyi'nde takılıyormuş genelde.
0: Peki. Şimdi
1: Beylerbeyi'ndeki Futbol Federasyonu'nun binasında,
0: ha,
1: orada
0: orada vakit
1: federasyon
0: geçiriyor.
1: binası vardır, tesisleri vardır aynı zamanda.
0: Biz ekrana bir chat getireceğim. Çünkü bu görüşte çok fazla
1: Tamam.
0: izleyenimiz olmadığı için getireceğim özellikle. Bilyon Erfut. Yanlış anlamayın da Hacı Osman seversin sevmezsin o gelmeseydi o pislikler ortaya çıkmazdı. Kim ne düzen kurduysa devam ederdi bence. Hacı Osman'ı istemeyenin kurulu düzeni bozuluyor diye sesi çıkıyor diye bir yorumda bulunmuş mesela.
1: Hacı Osman'ı istemeyenin
0: Kurulu
1: kurulu.
0: düzeni bozuluyor
1: Şimdi
0: diye
1: bak,
0: sesler çıkıyor diyor.
1: ben şunu özellikle söyleyeyim. Tabii birkaç yıldır özellikle federasyonda çok duruyoruz. Benim açımdan Mehmet Büyükekşi'nin kovuşturmaya gerek karar çıkmış olmasına rağmen evrakta gördüğümü söylüyorum. Ve defalarca da o telefonlar üzerinden görüşülmüş. Çift paylok çıkmıştı. Federasyon başkanlığı konusunu en başta bu konudan itibaren hiçbir gün doğru olduğunu düşünen insanlardan biri değildim. Olmamalıydı da zaten. Bu ülkede bu ülkenin canı yandı ve bu ülke birçok bedeller ödedi. Tamam. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu Mehmet Büyükekşi'nin yerine geldi. Şimdi şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu belli kararları üzerinden doğal olarak eleştiriyoruz ve konuşuyoruz. Bu manzaraya bakarak da İbrahim Hacı Osmanoğlu üzerindeki havanın çok olumsuz olduğu gerçeği de var. İzleyenimizin söylediği yerden bir katkı vererek gitmek isterim. Burada ben İbrahim Hacı Osmanoğlu gidiyoruz giderse yerine ne gelecek ya da hangi güçler o koltuğa gelmek istiyorlar? İbrahim Hacı Osmanoğlu da hangi güce dayanarak bu koltukta yer almak istiyor? Ben şimdilik burada nötr kalmayı tercih ediyorum. Nötr kalmayı tercih ediyorum. Çünkü bu bir iktidar mücadelesi.
0: Evet.
1: Geniş bir mücadeleden bahsediyoruz. İçinde soruşturma da var. İktidar mücadelesinin parçası olarak tabii ki değerlendirmiyorum ama bu da orayı daha çok zorlayan, yoklayan, yoran bir meseleden bahsediyoruz. Onu hep birlikte göreceğiz. Şu olacak ama onu söyleyeyim. Yarın İbrahim Hacı Osmanoğlu gitsin. A kişisi gelsin. MHK başkanına da birisi gelecek. Bugün bu federasyon için, o MHK başkanı için söylenen ne varsa aynı şeyler, aynı sertlikte kurumların ve kulüplerin çıkarlarına dokunulduğu anda ben böyle düşünüyorum kardeşim, benim çıkarıma dokunuyorsun diye düşüncesini netleştirdiği anda aynı laflar etmeye devam edecekler.
0: Bir süper chat var. En
1: Tamam.
0: kral 11. Federasyona Aykut Kocaman gibi başkan, hoca ve forvet lazım demiş.
1: Olabilir.
0: Olabilir. Peki. Bakıyorum başka bir chat var mı diye. Genel anlamıyla toparladık. Var mı abi eklemek istediğin? İstediklerin.
1: Yani şu anda çok yeni bir şey kalmadı diye
0: Yani
1: düşünüyorum.
0: genel anlamıyla
1: Eklememiz
0: haftayı
1: gereken ne var?
0: değerlendirdik.
1: Arada kaynayan kaçan bir şey var mı? Şu anda yok.
0: Peki.
1: Toparladık diye düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık.
1: Senin
0: Teşekkür
1: de ağzına
0: ediyorum.
1: sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler. Herkese iyi pazarlar. 19'da Beşiktaş Kocaeli maçı var. Güzel maç olur. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçları.
0: Müthiş. Bu hafta müthiş. Tam bir futbol.

0: futbol şöleni yani.
1: Aynen.
0: Şampiyonlar Ligi maçları, lig başladı ki milli
1: Tüm
0: aradan
1: takımlarımıza
0: sonra
1: başarılar. Aynı
0: iyi
1: zamanda
0: gece.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
0: Aynen öyle.
1: oynayacak. Tüm takımlarımıza başarılar. Keyifli bir hafta bizleri bekliyor. Ve yoğun
0: Hoşçakalın.
1: bir hafta.
0: Peki, görüşmek üzere dileyelim.
1: Görüşmek üzere. Hoşça
0: Hoşçakalın.
1: Kal.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş Dolmabahçe'de kazanan taraf oldu. Kocaeli karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş ligde de iddiasını çok net bir şekilde sürdürdü ve zirvenin bir puanı arkasında 15 puana Galatasaray'ın arkasında ikinci olarak haftayı tamamladı. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abi hoş geldin.
7: Sevgili Can, herkese iyi geceler diliyorum.
6: Öncelikle Beşiktaş taraftarları da şu anda yavaş yavaş yayınımıza dahil olmaya başladılar. Alper abi, her zaman olduğu gibi esasında saha içiyle başlamak istiyorum. Yani 90 dakikada nasıl bir Beşiktaş gördük? Vincenzo Italiano'nun ilk 11 tercihini ilk etapta nasıl bulmuştun? Olaita'nın yedekte olması birçok kişi adına sürpriz olarak yorumlanmıştı ama milli arayı gerekçe gösteren vardı. Hoffenheim maçının sertlik düzeyinin yüksek olacağını söyleyenler vardı. Olaita'nı ilk 11'de görmediğimiz denklemde Beşiktaş ilk yarıda bulduğu 2 golle ve skoru koruyarak esasında 2-1 kazanmayı başardı. Alper abi, 90 dakikanın genel yorumunu alabilir miyiz öncelikle?
7: Sevgili Can, Kenny'yi, Trossard'ı, Vlahovic'i oynatıyorsan oradan Olaita'nı kesemezsin. Eğer Hoffenheim maçını düşünüyorsan Kenny'yi, Trossard'ı, Vlahovic'i de oynatmayacaksın. Yani ben hocalarda böylesine büyük karşılaşmalar öncesindeki revizyonları çok doğru bulmuyorum ve her seferinde de Galatasaray'ın 2000 ruhundaki aynı kadroyla beraber Süper Ligi, Türkiye Kupası'nı ve UEFA Kupası'nı kazanışını gösteriyorum. Yani sen aynı takımla oynamaya devam edeceksin ki bu futbolcular hep birbirine alışsın. Yani burada bugün Olaita'nı kesmen Beşiktaş'a zarar verdi. Yani hani diyorlar ya, Vinicius Junior'ı uzaylılar kaçırdı diyorlar ya.
6: Doğru abi.
7: Herhalde gerçek o Miretti'yi de uzaylılar kaçırdı. Çünkü Miretti futbolun F'sinden çok uzaklarda. Hani Vlahovic'in arkasında Juventus oynayan o Miretti var ya.
6: Doğru.
7: Nerede o Miretti sorusunu sordurtuyor bize. İşte Olaita'nın bence oynaması Beşiktaş'ı bugün en azından ilk 60 dakikada oynasaydı Beşiktaş daha farklı bir skora erişebilirdi. Sonrasında Miretti'yi oyuna alabilirdi. İtalyan hocada eleştirdiğim en önemli noktalardan bir tanesi şu. Hocam revizyon yap, sana can feda. Ama revizyonu sen yapıyorsan revizyonu yapacağın yer neresi olacak? Revizyonu yapacağın yer kesinlikle ve kesinlikle oynattığın oyun sonrasında olacak. Yani 60. dakikadan sonra çıkaracaksın. Ve 60. dakikaya kadar oynadığında, yani takımla beraber oynadığında özellikle mesela bugün sen 11'i kurdun. Sen bugün bu 11'i kurduğunda ne yaparsın sevgili Can?
6: Yani ben bu 11'i sürdürmeye çalışırım. Yani bir şey, bir ritim yakaladıysam arkasından devam etmek isterim.
7: İtalyan hocada ben şunu eleştiriyorum. Yahu sen 60 dakika ana kadronla beraber oyna, sonrasında revizyona git.
6: Doğru. Ya ben %100 yani, aynı fikirdeyim abi bu arada seninle.
7: Yani 60. dakikaya kadar sen aynı iyi kadronla oyna, 60'tan sonra revizyon yap, rotasyon yap hocam. Yani sen Ahmet Spor maçında da bu hatayı yaptın. Şimdi geldin Kocaeli Spor maçında da aynı hatayı yapıyorsun. Senin sol bekin bir kere Ouattara. Burada anlaşmak lazım. Senin sol bekin Rıdvan değil. Evet, stoper bölgesinde Cano ile Emirhan, evet, çok müthiş bir ikili. İyi uyum içerisindeler. Sağ bekte zaten Murillo'yu konuşmaya gerek yok.
6: Doğru.
7: Ve mesela Nübel'e ne oldu? Nübel'e ne oldu mesela?
6: Yani golde büyük hata var.
7: Sezon başında gol yemeyen Almanya milli takımına kadar seçilen Nübel'e ne oldu mesela? Onu da mı uzaylılar kaçırdı sevgili Can?
6: Vallahi abi.
7: Dönemin en büyük moda lafı biliyorsun uzaylılar.
6: Doğru söylüyorsun abi, yani gerçekten yani sezon başlangıcındaki Nübel'in konsantrasyonuyla, ki bugün aslında bir tane çok iyi top çıkardı kafasıyla, ama yani yediği gol gerçekten kabul edilebilir bir gol değil bence.
7: Bence kafasıyla top çıkarmadı. Top kafasına geldi.
6: O da olabilir. O da olabilir abi.
7: Ya ve sonrasında kafasıyla da değil bu arada, gözüne geldi. Evet. Ve sonrasında sağlık kurulu hemen müdahale etti. Gözüne iki tane damlayı damlattı. Biliyorsun göze damla damladığında en az bir buçuk dakika flu görürsün ortalığı.
6: Çok doğru.
7: Ve o damlayı

0: tırmandıktan sonra kalesine geçti. Gelen ilk topta hatayı yaptı ve Beşiktaş kalesine golü gördü.
1: Bu çok önemli bir detaymış Alper abi. Hakikaten yani birçok spor programında da bu kadar aslında detaylı o analiz olmayacaktır. O yüzden Alper abi çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok çok önemli bir detaydan bahsettin. Yani futbolun o kadar fazla parametresi var ki bir tanesini de bize hatırlattığın için çok çok teşekkür ederiz ya, bu arada.
0: Burası önemli noktalar. Hep önemli noktaları zaten söylemeye çalışıyoruz. Gelelim ilk yarı sonrasında ikinci yarıya. Yani bence Abdullah Buğra Taşkınsoy tıpkı diğer hocalar gibi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını yöneten diğer hocalar gibi vasatın üzerine çıkamadı Abdullah Buğra Taşkınsoy'da. Yani verdiği kartlarda yanlışlıklar var. VAR hakemleriyle beraber uyum içinde değil. Net kararları vermekte zorlanıyor. Ve en önemlisi bana göre Kocaelispor'un hemen herkes hatırlayacaktır. Karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var oyuncunun. Topa vuruyor, kaleci Nübel çıkarıyor. Sonrasında Nübel Kocaeli oyuncunun ayağını tutuyor, çekiyor. Ayağını kurtarıyor Kocaeli oyuncu, vuruyor, dışarı gidiyor top. Şimdi burada mesela VAR nasıl pozisyonu değerlendirip devreye girmez mesela sevgili Can?
1: Evet, İspanya Futbol Federasyonu'ndan bir İspanyol bir VAR hakemi vardı ki bugün de çok fazla müdahale etmedi. Hakeme geçelim istersen. Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçelim Alper abi. Yani aslında birkaç tane pozisyonda çok fazla sıkıntılı anlar gördük. Nasıl yorumlarsın genel olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy'u? Çünkü yani anladım, olumsuz tabii ki, bütün trende uydu kendisi de, burası çok net. Ama Beşiktaş tarafının da şöyle bir isyanı var. Dušan Vlahović'in yerde kaldığı pozisyonda dakika 82'de Emir Ortakaya'nın bir hareketiyle yerde kalıyor. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları var? Oyuncunun yere düşürüldüğü bir pozisyon var ki aynı zamanda Kocaelispor tarafında da bahsettiğim pozisyon var. Bir iki tane esasında çok yakınında Beşiktaş'ın iki tane köşe vuruşunun önüne geçen bir hakem performansı da gördük. Genel boyutuyla nasıl yorumlarsın Abdullah Buğra Taşkınsoy'u Alper abi?
0: Abdullah Buğra Taşkınsoy bugün sınıfta kalmıştır. İyi maç yönetememiştir. Ama Vlahović'in pozisyonu İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da bu tip pozisyonlar çok oluyor. Olsa bile ceza alanı içinde herhangi bir pozisyonda. Yani FIFA ve UEFA kuralları diyor ki herhangi bir müdahalede tokat, yumruk halinde faulü çalacaksın diyor. Yani orada net bir aslında bir tokat var. Bunu hepimiz gördük. Burada da mesela penaltıyı verebilirdi. Beşiktaş'ın Kocaelispor'un bir penaltısı var. Onu da az önce söyledim. Yani Nübel'in elle tuttuğu pozisyon var. O pozisyon belki gözlerden kaçmış olabilir ama 3-4 kere pozisyonu izlediğimde Nübel oyuncunun ayağını tutuyor, çekiyor. Orada da bir penaltı verebilir. Var burada nasıl müdahalelerde bulunmadı bilmiyorum ama yani Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı sonrası buradan sevgili Samet Servet Ayaz kardeşlere, Mehmet Alkış'a selam olsun. Sevgili Muhsin'e selam olsun. Trabzonsporlular bunlar. Yani Trabzon'da Avni Aker'de Beşiktaş'ın işi çok kolay olmayacak önümüzdeki hafta. Çünkü ben Trabzon'u da izliyorum. Hakikaten başka bir Trabzonspor var sahada. Yani Beşiktaş'ın çok kritik bir Trabzonspor karşılaşması var. Fenerbahçe'yi yenmiş Beşiktaş'ın. Ligde şampiyonluğu hedef koymuş İtalyan hocanın Trabzonspor karşısında böylesine bir revizyonla eğer sahaya çıkarsa eyvah eyvah diyorum. Yani burada revizyonu kesinlikle düşünmemesi lazım. Trabzon'un Finlandiya'da mücadelesi var. Beşiktaş'ın Almanya'da mücadelesi var. Yani eşit şartlarda Avni Aker'de önümüzdeki pazartesi günü bir karşılaşma oynanacak. Ama Beşiktaş'ta İtalyan hoca böylesine revizyonları düşünürse, hakem performanslarının da böyle ortada olduğunu, vasatın altında olduğunu düşünürsek, yani önümüzdeki pazartesi günü Beşiktaş'ın işinin çok kolay olmayacağını söyleyebilirim.
1: Peki
0: ya,
1: şunu sorayım Alper abi. Şimdi tabii ki hem Galatasaray taraftarı hem Fenerbahçe taraftarı oynanan oyundan çok da memnun değiller ve genel olarak şu anda dinleyicilerimizin yorumlarından şunları okuyorum. Yani son dönemde evet, Ahmet Spor maçı birazcık bir istisna olarak bir köşeye koyalım o müsabakayı Beşiktaş adına, ama Beşiktaş ve Trabzonspor ligin en formda iki takımı karşı karşıya geliyor diye yorumluyorlar. Bu yoruma katılır mısın? Şu anda ligin en iyi iki futbol takımı karşı karşıya mı gelecek? Saha içinde gösterdiği mevcut formuyla diye sormak isterim abi.
0: Yani valla çok önemli bir aslında noktaya değindin. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oynadıkları oyunda aslında şöyle. Bugün Galatasaray kazandı. Bu hafta Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor kazandı. Beşiktaş son maç oynadığı için biraz da stres altındaydı.
1: Doğru.
0: Bunu da kabul etmek lazım. Yani baskı altında bir futbol oynadı Beşiktaş. Çünkü düşünsene, Fenerbahçe kazanmış, Galatasaray kazanmış, Trabzonspor kazanmış ve senin de bu anlamda kazanman gerekiyor. Maçı kazanman gerekiyor. Şimdi bunu es geçmeyelim. Beşiktaş'ın oynadığı rakip kolay değildi.
1: Doğru.
0: Bak 12 puanla beraber çıktılar Dolmabahçe'ye. Beşiktaş Dolmabahçe'de bugün 4'te 4 yaptı. Ve oynadığı takım Kocaeli Spor'la beraber aynı puanda geldi İnönü Stadyumu'na. Ve Selçuk İnönü'nün öğrencileri gerçekten başka bir futbol oynuyor. Galatasaray da zor yenmişti. Biliyorsun Kocaeli Spor'u Beşiktaş da zor yendi. Yani kimse Beşiktaş'ın oynadığı futbol işte 2-1 yendi. Kendi sağ taraflar avantajı. Ya işte Beşiktaş da Kocaeli'yi fark atması lazım falan. Bu şekilde kesinlikle kimse düşünmesin. Kocaeli Spor'un hakkını yemeyelim. Selçuk İnönü'nün öğrencileri gerçekten iyi futbol oynuyor. Ve bugün Beşiktaş çok kritik bir 3 puanı almıştır İnönü Stadında.
1: %100.
0: Burayı kimse es geçmesin. Ama dediğim gibi İtalyan hoca bir revizyon yapmayıp Olaytan orta sahada oynatmış olsaydı Beşiktaş ilk 60-65 dakikada bence net 3 gol bulundu. Olaytan'ı oynatmaması bence çok büyük hataydı. İtalyan hocaya yazar bu. Ama Beşiktaş dediğim gibi işin ucunda çok kritik bir 3 puan aldı Kocaeli Spor karşısında. Kocaeli'den puan almak öyle kolay değil. Kimse de Kocaeli'de iyi puan, yani çok net skorlarla puan alabileceğini düşünmesin. Yani bu şekilde Kocaeli giderse üstüne koya koya başka bir Kocaeli Spor seyretmeye
1: başlayabiliriz. Kocaeli tarafıyla alakalı Alper abi şunu da sormak isterim. Yani bu takım şu ana kadar ligin 7. haftasını artık geride bırakıyoruz ve Kocaeli Spor ligin 7. sırasında 12 puanla 7 maç sonunda 4 galibiyet 3 mağlubiyetle 8 gol atmış, 6 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım ilk 10 hedefini tutturabilir mi? İlk etaptaki görüntü nasıldı genel olarak ilk 7 hafta Kocaeli'nin üzerinden de? Çok kısa bir yorum alayım abi senden.
0: Valla Kocaeli Spor bir kere yıllardır Türk futbolunun içerisinde gerçekten başka bir yön veren, yani Türk futboluna yön veren, taraftarıyla birlikte alkış alan ve İzmit'te kolay kolay, biliyorsun ki geçtiğimiz senelerde Galatasaray ilk mağlubiyetini Kocaeli'nde almıştı.
1: Doğru.
0: Yani Kocaeli öyle basit alınacak bir takım değil. Taraftar topluluğuyla olsun, oyunuyla olsun, şu anki hocasıyla beraber olsun. Yani Selçuk İnan geçtiğimiz sene Kocaeli'nin başındaydı ve Kocaeli ona güvendi. Şimdi üzerine koya koya devam ediyor Kocaeli Spor. Geçtiğimiz senelerin flaş takımıdır Kocaeli Spor. Yani biz ben mesela muhabirlik döneminde hiç unutmuyorum, Beşiktaş'ın 100. yılında çok kritik bir Kocaeli Spor karşılaşması hatırlarım. Kocaeli Spor 1-0 öndeydi. Beşiktaş 88-89'larda 1-1'e getirdi. 90 artılarda Beşiktaş Kocaeli Spor'u 2-1 yenmiş ve zorlamayı başarmıştır. Ve bu sene bence sen ilk 10 dedin ama yani ben ilk 5 içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum Kocaeli Spor'un oynadığı oyun ve futbol anlayışıyla.
1: Yani 4 büyüklerin arkasındaki o 5.lik belki de Avrupa'ya gitme ihtimali olan koltuğu dahi zorlayabileceğinin altını çiziyorsun diye anlıyorum Alper abi, doğru muyum?
0: Devre arası transfer dönemini iyi geçirirse Kocaeli, eksikleri var. O takviyeleri doğru yaparsa neden olmasın?
1: Peki abi, şimdi biraz da sağ dışına da dönmek istiyorum. Yani hakemlerle alakalı hepimizin tabii ki kuşkuları var. Belli başlı tabii ki aksiyonlar yaşandı. Tabii ki şu anda Anthony Taylor hakem atamalarını yapıyor ama bu konuyu hakkında şu anda mevcut sonuçta 7. hafta belki de belli kararların alındığı ilk hafta olarak gözüküyor ligimizde. Herhangi bir gelişme görmediğini vurguladın. İlerisi için nasıl bir tablo söz konusu Türkiye Süper Ligi ile alakalı? Birazcık o müessese hakkında genel bir yorum alabilir miyim Alper üstünde?
0: Ya bir kere İbrahim Hacı Osmanoğlu başkandan olağanüstü seçimli genel kurul kararı bekliyorduk. 2027 Haziran'a kadar aynı federasyonla devam edecek olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Kanun değişikliği şarttı Türk futbolunda. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın kesinlikle sahanın içerisinden gelmiş, tecrübeler yaşamış, büyük işlere imza atmış bir hocadan tercih edilmesi ilk bence fikirlerden bir tanesi olmalı. Ama tabii Anthony Taylor Hoca da dünyaya kendini ispatlamış. Gerçekten maçları yönettiğinde herkesin güven duyduğu bir isimdi Anthony Taylor Hoca. O yüzden ben Anthony Taylor Hoca'nın atamalarda elinde sihirli bir değnek yok. Yani bir anda gelip de böyle o hakemi atacak, bu hakemi atacak, işte müthiş isimler getirecek diye bir şey yok. Çünkü ortada eldeki malzeme bu sevgili Can. Ama şunu duydum, Anthony Taylor Hoca'nın birincilik ve ikincilik maçlarını da yayıncı kuruluştan izlemek istediğini ve hakemlerin performansını görmek istediğini duydum. Hı hı. Gerçekten bu çok alkışlanacak bir hareket Anthony Tyler Hoca adına. Bence birincilik, ikincilikteki maçları boşuna seyretmiyor. Demek ki Süper Lig hakemlerinden memnun değilsek, birincilikten, ikincilikten orada maç yöneten hakemlerin performansları doğrultusunda da belki de devre arasında Süper Lig'e takviyeler yapabilecek. Hı hı. Yani yapabiliyor mu bilmiyorum talimat gereği ama...

0: yapmasa bile en azından önümüzdeki
1: öneride
0: sene
1: bulunabilir belki de.
0: Yani orada. En azından önümüzdeki seneki bence ikincilik, birincilik ve ikincilik de normal profesyonel statüde. Yani orada o klasman hakemleri Süper Lig'de de maç yönetebiliyor. En azından birincilikteki hakemlerin Süper Lig'de maç yönetebildiğini biliyorum.
1: Evet, doğru.
0: Belki de birincilikteki o hakemlerin performanslarını ikincilikteki performanslarına göre atamaları Süper Lig'e geçirecek. Yani Anthony Taylor Hoca doğru bir hamlede bulundu. Daha geldiği ilk günde doğru bir iş yaptı. Ama dediğim gibi yani Merkez Hakem Komitesi Başkanımız gerçekten bir kere Türk olsun ama tecrübeli, şöyle 10-15 sene Süper Lig'de görev yapmış. Avrupa'da, dünyada bizi temsil etmiş. Tıpkı Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi, Selçuk Dereli gibi isimlerden tercih edilsin. Milli takımımızın teknik direktörü, her zaman söylüyorum, Türk hoca olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına futbolun içinden gelmiş, futbolu bilen eski hocalarımızdan, eski futbolculardan birisi olsun. En büyük arzumuz, en büyük dileğimiz bu. Türk futbolunun ileriye gidebilmesi için bu kan değişikliği şart sevgili Can.
1: Alper abi, aslında son iki tane sorum kaldı. Birçok konuyu tabii ki uzun uzun değerlendirdiğimiz birçok program oluyor. Maç sonu programlarında da her zaman mikrofonu ilk etapta bizler adına, Beşiktaş maç sonlarında özellikle Alper Üstündağ'a dönüyor ki iki tane çok zorlu deplasman olduğunu zaten altını çizmiştin Alper abi. Yani Hoffenheim, evet, deplasmanı, onun üzerine de Trabzonspor deplasmanı. Şimdi Beşiktaş'ın bu deplasmanlardaki şansını nasıl görüyorsun? Nasıl bir kadroyla mesela Hoffenheim karşısında Beşiktaş oynamalı? Nasıl bir anlayışla, daha doğrusu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ın kendi iç saha oyununu, biraz daha o baskılı oyununu mu görmek daha doğru olur Hoffenheim gibi bir zorlu deplasmanda? Yoksa birazcık daha orta alanda ikinci blokta dediğimiz veyahut da orta alanda biraz daha geride kendini kabul ettirmiş ve Beşiktaş'ın farklı bir planıyla mı görmek daha doğru olur? Saha içiyle alakalı ve genel olarak maçla alakalı Hoffenheim ve Trabzonspor deplasmanları, ki gerçekten zor deplasmanlar olduğunu bir kez daha altını çizelim, bu maçlarda Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını düşünüyor Alper Üstündağ ve şansını nasıl görüyor diye sormak isterim.
0: Almanya'da bir kere Beşiktaş'ın işi kolay değil. Hoffenheim karşısında Almanya'da oynayacak Beşiktaş ve onun ardından Trabzon deplasmanına gidecek. Yani Beşiktaş'ı çok kritik iki karşılaşma bekliyor. Ve bu iki kritik karşılaşmada Beşiktaş eğer buraları aşabilirse gerçekten takım olduğu gerçeğini ortaya koyacak. Yani sevgili Mehmet Alkış mesaj atmış, demiş ki Ju'yu es geçmeyin Sayın Alper Üstündağ. Trabzon'un en büyük kozu hafta sonu, yani pazartesi günkü mücadelede Ju olacak dedi.
1: Doğru.
0: Tabii Ju gerçekten çok önemli bir futbolcu Trabzonspor için. Bunu es geçmemek lazım ve gerçekten Muhammed Salahlı kadrosuyla, kalesinde Onana'sıyla, savunmasında Savic'iyle Trabzonspor'un Beşiktaş'ı pazartesi günü kolay kolay hani rahat futbol oynatacağını düşünmüyorum. Bunu bir kere konuşalım. Burası net.
1: Tamam.
0: Hoffenheim karşısında, yani Beşiktaş şimdi Trabzonspor'da Finlandiya deplasmanında oynayacak.
1: Doğru.
0: Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında oynayacak. Yani ikisi de aslında eşit şartlarda pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Hani burayı bilmeyen bazı spor yorumcuları var. Trabzonspor'un pazartesi günü Beşiktaş karşısında rahat çıkacağını, dinlenerek çıkacağını söyleyenler var. Trabzonspor'un konferans liginde oynayacağını unutuyorlar. Burayı hatırlatalım. Yani iki takım da aslında eşit şartlarda pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Şimdi Beşiktaş'ın oyun anlayışında İtalyano Hoca eğer Hoffenheim karşısında ve Trabzonspor karşısında en iyi 11'iyle takımını sahaya çıkarırsa, işte o zaman Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında da Trabzon deplasmanında da gerçek Beşiktaş'ı gösterebilmek adına hamleler yapabilir. Ama İtalyan hocanın öyle bir huyu var ki revizyon yapmaktan geri kalmıyor, rotasyon yapmaktan geri kalmıyor. Maç içerisinde mutlaka 4-5 oyuncuyu değiştirme gereği duyuyor. Yani biraz İtalyan hocanın buradan kopması lazım. Yani takımla devamlı oynamak, takım üzerinde devamlı 11'de oynamak çok iyi bir şey değil. Yani Beşiktaş'ın bir ana 11'i olmalı. Beşiktaş hep ana 11'iyle sahada olmalı. Sen ona göre 45. dakika olur, 55 olur, 65 olur. Burada değişikliklerini yapabilirsin. Yani benim İtalyan hocada eleştirdiğim nokta burası. Yani hocam sen ana 11'ini bozma. Sen ana 11'ine sahaya çık. Sonra üzerinde rotasyonlar, revizyonlar yap. Yani sakatlık olmadığı müddetçe bir kere ana kadroda değişiklik yapılmamalı. Ayrıca Nübel konusunda Beşiktaş'ta kaleci antrenörlerinin Alman kaleci üzerine çok yoğun şekilde eğilmesi gerekiyor. Çünkü şurası kocaman bir gerçek sevgili Can. Kaleci ve santrafor bölgesi, yani tutanın da atanın da iyi olmalı.
1: %100.
0: Şimdi bugün rakiplere baktığında, rakiplerde tutanlar atanlar iyi olduğunda oyunun nasıl sahaya yansıdığını görüyoruz. Şimdi senin atanın Vlahovic iyi ama tutanın Nübel'de çok ciddi sıkıntılar var. Kimse kusura bakmasın, gelen Nübel'le şu andaki Nübel arasında çok fark var. Bunu kabul etmek lazım.
1: Son derece hak veririm abi. Peki Alper abi, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman bizleri destek olduğun için, her kıymetli yorumlarını sevgili, her zaman bizimle paylaştığın için bir kez daha sağ ol var ol demek istiyorum abi.
0: Her zaman sevgili Can. Beşiktaş Dolmabahçe'de 4-4 yaptı. Vlahovic attığı golle Pascal Nouma'dan sonra Beşiktaş kulüp tarihine geçti. 4 maç üst üste 11 oynayıp gol atan bir futbolcu olarak Vlahovic'i de tebrik etmek lazım.
1: Son derece
0: Trossard'ın biraz daha sinirlerine hakim olması lazım. Onu son dönemde bayağı bir sinirli görüyoruz. Anlamsız kartlar görüyor. Orkun Kökçü gerçekten kaptanlık görevini en iyi şekilde sahaya yansıtıyor. Beşiktaş'a perşembe günü Hoffenheim deplasmanında da başarılar diliyorum. Tıpkı Trabzonspor'un Kutsu deplasmanında, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinde başarı dileğinde bulunduğum gibi.
1: Peki Alper abi, tekrardan çok çok teşekkür ederim.
0: İyi geceler, iyi haftalar.
1: Evet, Alper Üstün daha bizlerle beraberdi. Şimdi Emre Eren'e döneceğiz. Tabii ki şu anda bu flash röportaj alanında birçok Beşiktaşlı ve aynı zamanda Kocaeli oyuncularının da kısa kısa röportajlar verdiğini söyleyelim. Emre Eren'le konuştuktan sonra da zaten oyuncu röportajları ve teknik direktörlerin açıklamalarına döneceğiz ki Emre abi de hazırmış. Emre abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Can, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Emre abi. Her zaman olduğu gibi aslında biraz saha içiyle de başlamak istiyorum. Yani 90 dakikada...
2: Saha içiyle başlama, saha dışıyla başla. Bu akşam saha içiyle niye başlıyorsun? Sonradan saha içini konuşacağız.
1: Peki, saha dışında Abdullah Buğra Taşkınsoy'la başlayalım o zaman. Bugünlük saha dışıyla başlayalım. Emre abi, neler gördün? Rahatsız edici noktalar nelerdi? Karşılaşmanın hakemi ve VAR yönetimiyle alakalı nerelerin altını çizmek istersin? Nereler ciddi problemler vardı diye sormak istiyorum Emre abi.
2: Vallahi sevgili Can, geçen sene Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan Beşiktaş çok çekti. Onu net söyleyeyim. Ama bu akşam özeline baktığımız zaman bence VAR'ın vermemiş olduğu bir penaltısı var. Burada Abdullah Buğra Taşkınsoy'a bir şey söyleyemem. Çünkü o pozisyon ceza alanının içinde oldu ama öbür taraftan top geliyor. Hakem oraya bakıyordu. Burada VAR kesinlikle devreye girmesi lazımdı. Ya Emir Ortakay'ın yaptığı iş mi kardeşim?
1: %100 gene
2: tokatlarım. Yani öbür tarafta Trossard'a tokat atıyorlar. Bir şey yok. Burada Vlahovic'e atıyorlar. Bir şey yok. Ne olacak? Hep Beşiktaş'ın başına mı gelecek ya Can bu işler?
1: Vallahi abi, yani çok olmaya başladı ve yani...
2: Ama yeter artık ya. Yeter. Yani MHK Başkanı bak şu anda yargılanacak yani bu ülkede ama halen VAR hakemlerinin Beşiktaş'tan ne istediğini anlamış değilim ya. Ne söyleyeyim yani?
1: %100 abi, yani tek mantıklı açıklamayı şöyle anlamaya çalışıyorum. Yani dışarıda mı pozisyon diye kendimden şüphe ettim pozisyonla alakalı. Çünkü yani herhangi bir monitörden bunun penaltı veyahut da işte bir ihlal olmadığını iddia edecek bir insan herhalde olmadığını düşünüyorum. Yani dışarıda olma ihtimali mi vardı diye sorayım Emre abi. Yani çünkü ben de mantıklı bir yere koyamadım durumu.
2: Vallahi kesinlikle dışarıda değil, içeride pozisyon.
1: Ya o zaman yani gerçekten skandal bir karar. Peki şunu sormak isterim abi, en azından saha dışıyla, daha doğrusu futbolla alakalı bir etmendir tabii ki hakem, ama hakem konularıyla başladığımız için şu soruyu sormak istiyorum. Yani yeni dönemin belki de Anthony Taylor'ın atamalarıyla beraber sonuçta bir maç haftası gördük şu ana kadar. Yani belli şeyler çözüme kavuşmadı diyebilir miyiz net bir şekilde? Ümidin var mı diye sormak istiyorum Emre abi o zaman.
2: Vallahi ümit her zaman olması lazım. Tabii ki yani biz hakemlerimize de güveneceğiz, VAR'lara da güveneceğiz ama yani bu şartlar altında yani Beşiktaş kime güvenecek ya? Nasıl güvenecek yani? Beşiktaş'ın güvenci kalmadı artık. Ne hakeme kaldı, ne VAR'a kaldı, ne MHK'ye kaldı, ne TFF'ye kaldı. Hiçbir yere kalmadı. Yani yazık oluyor. Yani bu kadar ateşli, bu kadar heyecanlı, bu kadar ümit dolu bir Beşiktaş takımının karşısındaki bu hakemlerin lütfen artık dikkatli olması gerekiyor ya. Bu saatten sonra yeter artık ya, ama yeter. Yani geçen sene dedik ki Kasım Aralık ayında avlu atan Beşiktaş dedik. 16 tane puanını yemiş Beşiktaş'ın hakemler. Bu sene bu kadar canlı, heyecanlı, ümit dolu bir oyun oynayan Beşiktaş'ın önünü kesmemeleri lazım. Çok ayıp ediyorlar. Yani daha doğrusu daha konsantrasyonlu olmaları lazım. Ya buna bir tane adama sor bana. Futbolla alakalı bir tane adam derse ki bu pozisyon penaltı değil, ben konuşmayacağım yani.
1: %100 canım ya, pozisyonu zaten penaltı olmama şansı yok. Sadece o kadar kendimden şüphe ettim ki, yani bunun penaltı çalınmadığı bir denklemin herhalde dışarıdadır diye kendimce düşünüyordum. Yoksa yani başka bir açıklamasının olduğunu düşünmüyorum. Hakem raporunda son derece merak ediyorum bu konuyla alakalı. Şunu da sormak istiyorum Emre abi. Yani hakemlerle ilgili konularla alakalı farklı bir diyeceğin bir şey varsa lütfen ekle bu arada Emre abi, sorduğum soruyla
2: vallahi
1: beraber.
2: Biz temiz bir lig istiyoruz. Hiç kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Yani bu Anadolu takımları da dahil ama büyük takımlar da dahil. Bunları biraz daha çok iyi bir şekilde check etmeler lazım. Biraz daha performans anlamında kendilerini yenilemeleri lazım. Ve insanların hakkaniyet doğrultusunda kararları vermeleri lazım. Aksi takdirde 47 bin kişi gelmiş oraya. Yani 47 bin Beşiktaş taraftarı var sevgili Can. Millet evinden barkından kısarak Beşiktaş'ı izlemek için geliyor. Ola ki Kocaeli spor takımı 85 ile 90 arasında bir gol atsaydı, Beşiktaş'ın burada 2 puanı gitseydi, bunun cevabını kim verecekti onu soruyorum.
1: İşte gerçekten bu sorunun cevabını kim verecekti? Benim de gerçekten merak ettiğim bir konudur. %100 katılırım Emre abi. Peki şunu
2: sevgili
1: da sorayım.
2: Can, oyuna dönecek olursak oyuna dönecek olursak baskılı, cesur, taraftarın istediği bir oyun oynayabilen bir Beşiktaş kurgusu var. Tabii bunu zaman zaman bazen ikinci bölgede kaptırdığı toplarla zor pozisyonlar yaşayabiliyorlar ama bu tarz oyunların en büyük sıkıntıları da topu kaptırdığın zaman, atağı sonlandıramadığın zaman mutlaka ufak tefek problemler yaşarsın. Bunu Beşiktaş takımı da yaşadı ama seyircisini mutlu eden, teknik direktörün ne oynattığını bilen çok önemli oyunculara sahip bir Beşiktaş takımı var. Ben takımı kutluyorum. Aidiyetinden dolayı. Çünkü kaybedilen bir Ahmet Spor maçı vardı. Araya girildi milli maç arası. 3 hafta oynanmadı ligler. Yorgun olan oyuncuları vardı Beşiktaş'ın. Tabii ki haliyle diğer takımların da vardı ama hani Beşiktaş'ın çok yorgun oyuncuları vardı. Ona rağmen Kocaeli Spor'a karşı kazanılmış 3 puan önemli bir 3 puandır. Çünkü Kocaeli Spor'un oynamış olduğu futbolu da ben gerçekten tebrik ederek bahsetmek istiyorum. Yani özellikle Selçuk İnan'ın, yani 25 milyon euroluk bir transfer market değeri olan bir takımın bu kadar eksiklere rağmen Beşiktaş'ta kafa kafaya oynamasını da kutlamak lazım. Bunları da konuşmak lazım. Çok önemli bir teknik adamlık örneği gösteriyor. Yani iyi bir oyun oynadılar. Oyunu kötüleştirmediler. Güzel bir futbol izledi. Yani Türk futbolu bu akşam güzel bir 90 dakika izledi sevgili Can.
1: %100 katılırım.
2: İki takımı da kutlamak lazım. Kocaeli Spor taraftarını kutlamak lazım. Beşiktaş taraftarını kutlamak lazım. Güzel ambiyansı, güzel bir 90 dakika yaşattılar yani.
1: Peki Kocaeli Spor konusunda hazır konu açılmışken şunu da sormak isterim abi. Yani ilk 10 yapar der miyiz kesin? Ve hani Avrupa potasına oynama iddiası olur mu? Her şey yolunda giderse diye de sormak isterim bugünkü
2: tabloda. Ya tabii ki bu ligin önemli takımlarından olduğunu net bir şekilde Tüpraş Stadı'nda tüm Türkiye'ye gösterdiler. Zaten geldikleri noktaya baktığımız zaman 4 galibiyet almışlar. 12 puanla geldiler. Ki Beşiktaş'ın da 12 puanı vardı hatırlayacak olursan bu akşam.
1: Doğru.
2: Yani önemli bir takıma sahipler. Önemli bir teknik adama sahipler. Özellikle şunu söylemek lazım. Yani Selçuk Hoca ne oynattığını bilen, yani oyuncusundan ne kadar performans aldığını çok net bilebilen bir teknik adamı olduğu için ben Kocaeli Spor'un bundan sonraki süreçte de önemli işler yapabileceğini, önemli yol kat edebileceğini, yani ilk 7-8'e girerse kimsenin de şaşırmaması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Peki Emre abi, biraz da Beşiktaş tarafına dönmek istiyorum ki Vincenzo Italiano birçok parametrede aslında birçok konuda övülen bir teknik adam ki benim de oyunlarını izlemekten keyif aldığım, hakikaten izledikçe belli şeyleri benim de öğrendiğim bir teknik adam olduğunu söyleyeyim ama şunu sormak istiyorum, yani taraftarın ve belli başlı yorumcularımızın da hem Radyo Gol'de hem çeşitli sosyal medyada veyahut da televizyonlardaki belli yorumcuların rotasyon ile alakalı hocayı çok ciddi eleştirdiğini görüyorum. Bugün de Olaitan yerine Miretti tercihi vardı. Olaitan olsaydı ne olurdu? Olaitan tercihine nasıl bakarsın abi? Sonuçta rotasyona dahil bir isim Miretti'di. Hani Olaitan tercih edildi. Düzeltiyorum. Miretti tercih edildi müsabakada ama Hoffenheim ve Trabzonspor maçları düşünülerek mi böyle bir şey, böyle bir tasarrufa gidildi? Konuya nasıl bakarsın Emre abi?
2: Aslında bu tarzda gidilmedi. Tabii ki Olaitan çok yoruldu. Yani sezon başından beri çok fazla maç oynadı. Çok yoruldu. Miretti'nin de özellikle Ahmet Spor maçındaki ikinci yarı performansı teknik direktörü gerçekten sevindirmişti. Şöyle düşündü teknik adam. Aslında evdeki hesap çarşıya uymadı. vardı. Hı. Teknik direktör şunu düşünüyordu. Diyordu ki Kocaeli spor takımı birinci bölgede kapatır. Orada da 16-17 tane oyuncu olacak. Kocaeli takımının savunması ve Beşiktaş takımının ofansif özellikli oyuncuları. Hı hı. O kilidi açmak için daha yetenekli, ayakları daha düzgün bir oyuncuya ihtiyacım var. O yüzden Olaytan yerine bugün Meretti'yi tercih ettiğini bence gösterdi. Hı hı. Bence doğru da bir tercih yaptı ama evdeki hesap şöyle çarşıya uymadı. Kocaeli spor takımı birinci bölgede kapanmadı. Hı hı. Golü yedikten sonra da çok rahat bir şekilde atak yapmaya çalıştı. Özellikle ikinci bölgeyi çok rahat kullanabildi. Geçişleri doğru yapabildi. Olaytan olsaydı biraz daha performans anlamında o atletizmi yükselir miydi Beşiktaş'ın? Yükselirdi ama ben teknik direktörü gene de kutluyorum. Hı. Doğru bir karar verdiğini de gördük. Mirettin'in de çok performans anlamında Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu olduğunu da ispatladığını net bir şekilde ortaya koyduğunu gördük. Hı. O yüzden de Beşiktaş camiası hem Mirettin'in kazanılması hem bundan sonraki süreçte Olaytan'da devam edilecek olması. Hı hı. Hem de devre arası João Vilho transferiyle birlikte Beşiktaş 3 kulvarda da doğru değişiklikler yaparak, doğru bir planlama yaparak hem şampiyonluğun adaylarından biri olması, hem Türkiye Kupası'nda finale kadar gidebilecek bir oyuncu potansiyeli yaratması, hem de Avrupa'da, UEFA'da önemli işler başarması gereken bir kadro olduğunu da gösterecektir inşallah.
1: Vilho çok kıymetli katkısı olur bence de abi. %100 katılırım ki yani gerçekten benim de çok izlediğim bir oyuncu. Beşiktaş'ın mevcut orta sahasında rotasyonu inanılmaz genişletir. Hatta zaman zaman şöyle söyleyeyim, çok yönlü de bir oyuncu olduğu için iyi bir ekleme olur diye düşünüyorum. Bugünkü saha içindeki 10 üzerinden puanlara geçmek isterim abi. Her zaman zaten genelde bu konuda istişare ediyoruz. Nübel 10 üzerinden kaç alır bugünkü performansıyla Emre abi?
2: Vallahi Nübel yani ilk golde yapmış olduğu hata yani affedilir gibi değil. Yani hiç pozisyon yokken, elini alması gerekirken yumruk attı, rakibe döndü. Rakibin arkasından da vurdu, rakip gol oldu. Yani burada büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. İyi kaleciler kötü goller yer diye bir serüven vardır.
1: Doğrudur.
2: Yani bir söylem vardır. Yani bunu yapmaması lazım. Yani Nübel'e Beşiktaş camiası çok güveniyor. Arkada çok daha diri durması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük güçlerinden biridir Nübel. Yani 10 üzerinden 6 veriyorum ben size.
1: Peki devam edecek olursak Murillo dersek?
2: Ya Murillo zaten geldiği günden beri ne oynadığını bilen bir sabek. Bugün de performans anlamında özellikle ofansif özelliğini Beşiktaş'ın sağ taraftan getirdiği pozisyonlarda çok net bir şekilde ortaya koyan bir sabek. Önemli bir oyun oynadı. 7 veriyorum ben.
1: Peki Calo Emirhan ikilisine ayrı ayrı değerlendirecek olursak?
2: Tabii zaman zaman bazı problemler yaşadı iki tane stoper. Zaman zaman adam da kaçırdılar. Ön alanda baskı yaparken orada bir ikinci bölgeyle birinci bölge arasında bazen durakladılar ama sonuca baktığımız zaman maçın kaderini etkileyecek önemli bir pozisyon hatası yapmadılar. Ben ikisine de 7 veriyorum.
1: Rıdvan dersek abi?
2: O da benden 7 aldı.
1: Tamam, orta alana geçiyorum abi. Salih, Miretti, Orkun sırasıyla Salih ile başlarsak abi sevinirim.
2: Valla Salih Beşiktaş'ın gerçekten önemli oyuncularından biri olduğunu ispatladı çok kısa zamanda. Çok güzel işler yapıyor. O dönen topları kazanması, rakibin atağa çıktığı zaman ilk rakibe basarak o orta alandaki o bütünlüğü sağlaması Beşiktaş adına büyük bir kazanç olarak görüyorum. Ben evet. Salih'e 8 veriyorum. Miretti ve Orkun'a da 8 veriyorum. Miretti 7.5 gibi düşünüyorum Miretti'yi ama Miretti de performans anlamında yanında oynayan arkadaşlarına çok ciddi bir şekilde katkı sağladığını düşünüyorum.
1: Peki sağ kanatta Çerni ve aynı zamanda oyuna sonradan giren, bu arada Çerni'ye de geçmiş olsun diyelim, İlhan Fakılı'yı tek potada yorumlayacak olursak, yani Beşiktaş'ın sağ ön tarafı nasıldı bugün, puanı nasıl olur diye sorayım.
2: Valla Çerni çok iyi başladı oyuna. İlk golde de çok ciddi bir katkısı oldu Beşiktaş takımına ama ciddi bir sakatlık yaşadı. İnşallah uzun süreli bir sakatlık olmaz. Orada da İlan'ı denedi hoca. Aslında Poku olabilir miydi diye düşünüyorduk biz ama İlan'ın önceliği olduğu için İlan'ı aldı hoca. İlan da sağ tarafta gerekli desteği verdi. Hatta bir tane topa vurdu. Direkten döndü. Yani o 55. dakikada enteresan pozisyonlara girdi Beşiktaş takımı. Çok değerli işler yaptılar. Ben İlan'a bugün özelinde 6.5'tan 7 veriyorum.
1: Peki. Sol kanada geçecek olsak Trossard dersem abi.
2: Valla Trossard bugün hani beklenilen performansta mıydı değildi. Çünkü sakatlıktan çıktı. Hani çok istediğimiz üst seviye bir oyun oynamadığını gördük ama bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olacak kanat varyasyonlarında. Bu sakatlığını da atlattıktan sonra önemli işler yapacak bence. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum.
1: Peki Vlahovic dersem son olarak puanlamada?
2: Vlahovic Türk futboluna gerçekten ses getirmiş bir santrafor olarak tarihe geçebilir. Beşiktaş takımında da yaklaşık 2001-2002 yılından beri Beşiktaş takımı böylesine bir santrafor görmedi. 4 maçta da 4'ünde de ilk 11 oynayıp gol atan bir santrafor. O da tarihe geçti. Önemli bir santrafor. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir santrafordu. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum Emre
1: abi. Peki abi, son sorumu da soracağım. Sonra tabii ki teşekkürümü edeceğim Emre abi, ama tamam. İki tane çok zor deplasman var şimdi Beşiktaş'ın önünde, takdirince de. Hem Hoffenheim

0: gelirsin. Trabzon deplasmanında Beşiktaş'ın şansı ne olur? Bu iki maça ön bakış olarak neler söylemek istersin Emre abi diye son sorumu iletmiş olayım.
1: Valla tabii ki Avrupa maçları her zaman zor geçer. Kolay maçlar değildir. Beşiktaş zorlanacaktır Hoffenheim'a karşı ama şöyle söyleyeyim, Hoffenheim'in de baktığımız zaman ligde çok performans anlamında Beşiktaş'ın çok üzerinde bir takım olduğunu da söyleyemeyiz. Alman liginde kötü günler yaşayan bir Hoffenheim var. Yani kaç maç oynamış? 5 maç oynamış. 4 mağlubiyet almış. Böyle bir takımla oynayacak Beşiktaş. Neden olmasın? Kazanabilir. Ama kazanamıyorsa da kaybetmemesi lazım. Zor bir müsabaka olacak. Ondan sonraki maç çok daha zor olacak. Trabzonspor maçı. Çünkü Beşiktaş'ın hedefi Avrupa'da çok üst seviye yerlere gitmek değil. Bu sene Avrupa'da oynayabileceği kadar önemli futbolu oynamak ama ligde şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olmak. Bence önemli olan bu Beşiktaş camiasında. İki maçta zor olacak ama kazananı inşallah Beşiktaş olur diye umut ediyorum.
0: Peki şunu sorayım. İki maçta 4 puan Beşiktaş taraftarı memnun eder mi? İki deplasmanda 4 puan.
1: Eder.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
1: dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Emre Eren'le birlikteydik. Emre abinin de yorumlarını aldık. Beşiktaş taraftarına adına ben bir soru sormak istemiştim. İki deplasmanda, iki zorlu deplasmanda 4 puan memnun eder mi diye Emre Eren de eder şeklinde aslında yorumlarını bitirdi ki çok da aslında güzel noktalara değindik. Hem Emre abiyle hem Alper abiyle. Şimdi yavaş yavaş artık oyuncu röportajlarına doğru geçeceğiz. Önce Kocaeli tarafında Sisoho'nun açıklamalarıyla başlayacağız. Oradan tabii bir tane daha Kocaeli oyuncu gördüğümüz üzere açıklama noktasının oraya doğru gelecek. Ardından Orkun Kökçü, Calo şeklinde devam edecek oyuncu röportajlarımız. Sonrasında Vincenzo Italiano ve Selçuk İnan'ın açıklamalarıyla beraber de aslında yayınımızın sonuna geleceğiz. Şimdilik bir oyuncu röportajlarına gidiyoruz. Ardından teknik direktörlerin yorumlarını dinleyeceğiz.
2: Ardından Kocaeli Spor oyuncusu Mahamadou Soho bizimle birlikte. Zor bir deplasmandı. Eksiklerle birlikte Kocaeli Spor buraya geldi. 2-1'lik mağlubiyet var. Neler söyleyecek 90 dakika için? Bugün nelerin eksikliğini çok fazla hissettiler.
3: Actually it was a tough and a difficult away game. And you had missing players, but you played here. And unfortunately you lost the match 2-1. So what were the missing parts on the pitch today and what you can share us about the match today?
4: I think it was just the little details, you know. We had clear chances, had a couple of chances. We controlled the game towards the end of the game. We just had to be more clinical, you know, and sharp on the ball.
5: Zor bir maçtı evet, ama bizde eksiklerimiz de vardı ama bu hazırlıklarımızı yapmıştık buna göre. Biraz daha şans yaratabilir ya da şans bizim olabilirdi açıkçası. Biraz da şanssız günümüzdeydik sanki, onu da söylemek istiyorum.
2: Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz Soho'ya. Emir Ortakaya yanımızda. Emir hoş geldin. Eksik bir oyuncu kadrosuyla İstanbul'a geldi Kocaeli Spor. Ona rağmen iyi bir mücadele vardı. 2-1'lik bir skor. Son anlarda baskı arttıran bir Kocaeli Spor vardı ama bugün olmadı. 2-1'lik mağlubiyet. 90 dakikayı değerlendirsen neler söylersin?
6: Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, taraftarlarımıza gurur duyuyorum. Giren çıkan herkes müthiş bir performans verdi. Müthiş bir efor sağladı. İkinci yarı gerçekten çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık. Şansları değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik maçı bile kazanabilirdik. Öyle olduğunu düşünüyorum. Penaltıdan yediğimiz bir gol, neredeyse pozisyon vermedik. 2-1 maçı kaybettik ama hani bize verilen bir penaltı var. Aynı şekilde ikinci yarının başı Metehan'a yapılan bir pozisyon var. Hani bu es geçildi. Biz de mücadele ediyoruz. Beşiktaş da aynı ligde mücadele ediyor. Biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla, camiamla gurur duyuyorum. Diyeceklerim bu kadar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Maçın ardından Kocaeli Spor oyuncularının görüşlerini sizlere aktardık. Maçın ardından Orkun Kökçü bizimle birlikte. Orkun, milli ara sonrasında Beşiktaş taraftarı önünde 2-1'lik galibiyet aldı. Ligin belki savunma anlamında en iyi performans gösteren rakibine karşı bugün 2 gol atarak kazandığı bir karşılaşma. 90 dakikayı nasıl değerlendirirsin? Bugün Beşiktaş nasıl bir oyun oynadı?
7: Evet, öncelikle 3 puan için mutluyuz milli ara sonrasında. Çünkü milli arada ister istemez yani takımdan uzak kaldığın için bazı dengeler bozulabilir. Biz hata yapmadık, rakiplerimiz de hata yapmadı. Yani bizim de hata yapma

0: Şans bir lüksümüz yoktu. Onun farkındaydık maç öncesi. Evet, dediğim gibi milli aradan sonra illa bayağı oyuncu gidiyor zaten bizden. O yüzden hafif bir yorgunluk da var. Seyahat edenler oldu. Yani oyunumuz yani kendi açımda çok da iyi değildi bence. Daha da iyi olabilir. Daha da iyi performans gösterebildik son zamanlarda. Ama dediğim gibi lig uzun bir maraton. 3 puan önemli. Şimdi de daha fazla beraber çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde yine Avrupa maçı var. O da çok önemli. Yani zor bir fikstür. Ama hazırız. Herkes hazır. Takımda herkes birbirini destekliyor. Birbirine yardım etmeye çalışıyor. O yüzden hava güzel. Bu 3 puan da güzel oldu. Önümüze bakacağız şimdi de.
1: Orkun, belki de bu milli arada dinlenmesi gereken oyunculardan bir tanesiydin. Hem milli ara öncesinde iki karşılaşmada sakat sakat oynadın. Biz yakından takip ettiğimiz için bunu biliyoruz ve hem de milli takım sürecinde o sakatlığın devam etti. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Bugün de fizik kalitesi yoğun bir mücadeleydi. Sen kendini nasıl hissediyorsun?
0: Yani %100 hissetmiyorum. Acı yani sakatlık iyi gidiyor çok şükür. Sakatlığımda pek bir sıkıntı yok ama ister istemez yani eski ritmimde değilim. Bunu hissettim maç içerisinde. Çünkü son iki maç milli aradan önce de hiç antrenmana çıkmadım. Milli arada da hiç çıkmadan İtalya maçına çıktım ki sonra ayrıldım. Burada devam ettim. Şimdi de yine 3 antrenmanla oynadım. Yani onun etkisi illa var. Yani daha çabuk yorulabiliyorsun öyle durumlarda. Ama benim için de şu an dakika yapmak, yani maç oynamak önemli. O yüzden bu maç güzeldi. Daha da iyi bir performans gösterebilirdim ama yani o konuda rahatım. Maç oynaya daha da iyi eski seviyeme geleceğim. Ama dediğim gibi 3 puan, bir gol güzel yani.
1: Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Thiago Jalo yanımızda. Yorucu bir karşılaşma Thiago Jalo için ki iki dizinde de buz kompresörleri var. Kendisi nasıl hissediyor şu anda?
2: I feel good. It was a difficult match, but good match. You know, today we showed our quality and we have to keep doing good things. In my opinion, in the last 5 minutes, I think we could manage better the game. We could have more time the ball and without the ball we could do better, but fortunately we won and this is the most important thing.
3: İyi hissediyorum. Zor bir maçtı ama iyi bir maçtı bizim adımıza. Kalitemizi gösterdik. İyi şeyler yapmaya devam ettiğimiz bir maç oldu. Son 5 dakikalık bölümü daha iyi yönetebilirdik. Toplu ve topsuz olarak daha iyi olabilirdik ama bugün kazandık ve en önemlisi de bu.
1: Savunma stoperdeki hat değişiyor. Oyuncular aslında birbirleriyle oynuyorlar, ediyorlar ama burada bakıldığında Vincenzo Italiano o savunma hattındaki oyuncularda öyle bir kimya oluşturdu ki kim kimin yerine oynarsa aynı performansı gösterebiliyor. Bugün evinde bu sezonu hiç kaybetmeyen bir Beşiktaş var. İyi de bir savunma görüntüsü aslında bugün gösterdi Beşiktaş. Rakibine çok fazla pozisyon vermediği bir mücadele diyebiliriz. Oradaki kimya, Emirhan Agbadu ve Jalo üçlüsündeki o değişkenlik süreci nasıl anlatır? O kimyadan bahsedebilir mi bize?
2: We as a professional players, we have to be ready to play. We don't decide, but the thing we can do, something we can do is give always our best, and this is the most important thing. And the second question was?
4: What would you like to say about the chemistry between the center backs, you and
2: the most important thing is when we play, we have to give our best, and this is the most important thing. And also win the games. This is really, really important.
3: Bizler profesyonel oyuncularız, hazır olmalıyız. Kararları biz vermiyoruz ama bizim yapabileceğimiz şey elimizden geleni yapmak. En önemlisi de bu. İkinci soruya gelirsek yine elimizden en önemlisi elimizden gelenin en iyisini yapmak, maçlar kazanmak. Bu durumda bizim için tabii ki çok önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz Jalo'ya. Dušan Vlahović'i flaş alanımıza alacağız.
5: Hey, this is what we got there.

0: Dušan Vlahović'i bekliyoruz şu anda. Biz de onu çok fazla beklettik. Öncelikle anlayışı için teşekkür ederiz. İki birlik bir galibiyet. Milli ara sonrasında önemli bir karşılaşma. Savunma anlamında bu sezonun en iyi performansını gösteren takımlardan bir tanesiyle oynadı Beşiktaş ama iki gol buldu. Bugünkü 90 dakika için Vlahović neler söyler? 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İstenilen oyun var mıydı sahada?
1: It was a really difficult game. I know that they conceded just 4 goals from the beginning of the season. Obviously they are really very good defense, but we are really happy with the win. It was the most important thing, and we need to keep going step by step. It's important to win difficult games like this, and we are happy with the result.
2: Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri 4 gol yiyen bir rakibe karşı oynadık. İyi savunma anlayışı olan bir rakibe karşı oynadık ama galibiyeti aldığımız için mutluyuz. En önemlisi de bu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Adım adım devam etmek istiyoruz. Böyle zor maçları kazanmak önemlidir. Sonuçtan dolayı da çok mutluyuz.
0: Bugün bir rekoru egale etti. Haberi var mıydı? İlk önce onu sorayım. Çıktığı 4 karşılaşmada, 11 çıktığı 4 karşılaşmada da gol atan oyuncu oldu ki en son 25 yıl önce yine Beşiktaş için önemli bir isim Pascal Luma'ya aitti bu rekor. Şimdi Vlahović bu rekoru egale etti. Neler hissediyor? O kimya Beşiktaş'la Vlahović arasında tuttuğunu söyleyebilir miyiz?
1: You can put their name of the record, to Orkun. It's his record, not mine.
2: Rekor için Orkun'un adını yazabilirsiniz oluyor. Onun rekorudur, benim değil.
0: Gerçekten Orkun Kökçü ile arasında penaltı konusunda bir anlayış oluyor. İlk Orkun penaltıyı Vlahović'e bıraktığında gol atmasını istemiştim dedi. Bugün aralarında nasıl bir diyalog geçti? Bugün penaltıyı Orkun Vlahović'e bıraktı.
1: That's why I'm saying that is his record, not mine. I don't know what to say, just I'm very grateful to him, and I hope also that I can help him to score a lot of goals. Of course, I will do my best, and again, thanks to him, and as I said, you can put his name on the record.
2: Dediğim gibi rekor onun rekorudur, benim rekorum değil. Ona gerçekten çok minnettarım. Ben de ona gol atma konusunda, o da bana gol atma konusunda yardım ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben elimden geleni yapmak istiyorum ama rekor onundur.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı oyuncuların görüşlerini sizlere aktardık. İtalyano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. Milli ara sonrasındaki çok uzun bir ara sonrasında oynanan karşılaşmalar hep zor olur. İki birlik bir galibiyet var. Rakip savunma anlamında bu sezonun en iyi performans gösteren takımlarından bir tanesiydi bu karşılaşmaya kadar. Bugünkü 90 dakikada hocanın kafasındaki oyun sahaya yansıdı mı? Ne kadar istenilenler yapıldı? İkinci devrede de takımın biraz düştüğünü düşünüyor mu?
3: No, io l'avevo detto prima in presentazione della gara qui con voi. Avevo detto che dopo le soste delle nazionali è sempre difficile, i calciatori non li hai avuti praticamente per 3 settimane, sono arrivati gli ultimi venerdì, quindi preparare questa partita è difficile perché avevamo 17 nazionali. Ed è stato così, è stato difficile anche se abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo abbiamo un po' sofferto, ma ci può stare perché, ripeto, dopo le soste mi è capitato in passato di perdere partite dove pensavi di vincere facile, invece è una situazione molto complicata, quindi abbiamo aggiunto 3 punti, abbiamo vinto, la classifica è bella e adesso ci prepareremo per la partita in Europa.
4: Zaten maçtan önce de sizinle konuştuğumda söylemiştim. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten çok zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta beraber olamıyorsunuz. Ve baktığınız zaman bizim oyuncularımız cuma günü geldi neredeyse. Maçtan 2 gün önce geldi. Ve 10 tane oyuncu olduk bizim milli takıma. Yani işimiz gerçekten çok zor oldu. Ama

0: Bence iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İlk yarı bence iyi bir performans gösterdik ama ikinci yarıda acı çektiğimizi düşünüyorum. Ama bunlar olabilir. Bunlar olabilir. Yapacak bir şey yok. Tekrar ediyorum kendimi. Daha önce söyledim bunu. Gerçekten milli aralardan sonra dönüşler çok zor oluyor. Benim daha önce başıma geldi şahsen. Kağıt üstünde kazanabileceğimiz maçlar, kolay olacağını düşündüğüm maçlar oldu ve bu maçları kaybettim İtalya'da. Ama bugün 3 puan aldık. Çok değerli 3 puan aldık. Bu yüzden çok mutluyuz. Ligde de ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Perşembe günü de önemli bir Avrupa mücadelesi var. Ona hazırlanmamız gerekiyor.
1: Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı bütün karşılaşmaları galibiyetle tamamladı ve maç önü ve maç sonunda hem hocaya hem de futbolculara yoğun bir destek oluyor. Ama maç sonunda taraftarlar artık takımına inanıyor. Bunun mimarı Vincenzo Italiano ve öğrencileri aslında. Hem maç önünde maç sonunda İtalyanca şarkılar çalıyor. Hoca neler hissediyor? Maç sonundaki o atmosferi duyduğunda duyguları nasıl oluyor?
2: No, oggi sono dovuto andare dentro perché ero abbastanza stanco, avevo anche non sto benissimo a livello con la schiena, anche stare in piedi mi dà un po' fastidio, quindi ho preferito andare subito dentro, farmi una doccia calda e rimettermi subito in piedi. I ragazzi meritano quell'ovazione sotto ai nostri tifosi perché sono dei tifosi grandiosi. Io ogni volta che giochiamo in casa è un'emozione incredibile e il fatto che vinciamo spesso sempre in casa è un fattore perché ci spingono, ci fanno andare forte, ti danno una carica incredibile, quindi dobbiamo continuare così perché in casa dobbiamo sbagliare poco e niente, però dobbiamo migliorare fuori casa. Fuori casa non stiamo rendendo come facciamo in casa ed è un aspetto che dobbiamo migliorare.
0: Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim çünkü çok yorgundum, sırtımda da birazcık ağrı var, ayakta zor durabiliyordum, bütün gün ayaktaydım, çok yoruldum, o yüzden hemen içeri girip bir sıcak duş almak istedim. Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Gerçekten her türlü övgü hak ediyor. Gerçekten harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularım da her türlü övgü hak ettiğini düşünüyorum. Bence taraftarla beraber çok iyi iş çıkartıyorlar. Ve her zaman ben burada oynadığımız zaman tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten çok duygusal olduğumu söyleyebilirim. Ve şu ana kadar hep içerideki maçları kazandıysak bunun en büyük tabii ki de sebebi taraftarlarımızdan dolayı. Bize gerçekten itiyorlar. Bize gerçekten ekstra bir güç sağlıyorlar. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. İç sahada az hata yapan bir takımız. Belki de hiç hata yapmayan bir takımız. Ama işte aynı şeyi deplasman için söyleyemeyiz. Deplasmanda daha iyi olmamız gerekiyor. Deplasmanda iç sahada nasıl oynuyorsak öyle oynamamız gerekiyor. Bence bu düzeltmemiz gereken bir konu.
1: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hocama. Başarılar diliyorum. Tebrik ederim. Teşekkürler Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam 2-1'lik mağlubiyet var. Eksik bir oyuncu kadrosuyla buraya gelmişsiniz ve bu sezon ön plana çıkan özelliğiniz aslında savunmadaki başarınızdı. Bugün 2 gollük bir mağlubiyet var ama yine de en az gol yiyen takımlar arasındasınız. 2. sıradasınız yanlış hatırlamıyorsam. Bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Neler doğruydu, neler yanlış oldu?
3: Aslında buraya gelirken çok da henüz sakinleşmedim, bunu söyleyebilirim. Buraya gelirken çok oyunla ilgili teknik anlamda da konuşmak istemiyordum. O düşünceyle gelmedim. Ama yine de takdir edersiniz ki bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadeleyi, böyle bir oyunu oyuncularımı tebrik etmeden, onlara teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Onlara haklarını teslim etmek istiyorum. Sözüme böyle başlayayım. Ama içeride oyuncularımla konuştuğum şey maalesef ki onlar sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda onların haklarını koruyamadım. Dolayısıyla da onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinde koşmak da kolay değil, biliyorum. Sürekli bizden saygılı olmamız bekleniyor. Sürekli bizden sakin olmamız bekleniyor. Sürekli bizden susmamız bekleniyor. Hepsini de yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince hakaret etmeden. Tamam, yaptık. Evet. Peki bir şeyleri hissettiğiniz zaman, iyi niyet hissetmediğiniz zaman hakkınızın yendiğini hissettiğiniz zaman, bir şeyinizin çalındığını gördüğünüz zaman hangimiz isyan etmiyor ya da hangimiz ses çıkarmıyor, onu ben çok merak ediyorum. Bugün bunları böyle çok açık yüreklikle belirtmek istiyorum. İyi niyet yoktu. Hakemlerin bugün iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Bunun Beşiktaş'la bir ilgisi yok. Ama bugün benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu. Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada vermiş olduğu mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş maçı kazandığı için onları tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımlarını müthiş desteklediler. Tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarını muhteşem atmosfer için tebrik ediyorum. Hakemi de sizden havale.
4: Evet, Selçuk İnan'ın çarpıcı açıklamalarının ardından da, daha doğrusu biraz evvelinde de Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını sizlere dinlettik. Oyuncu röportajlarında hakeza her zaman olduğu gibi sizlere dinletmiştik. Hem Emre Eren'e hem de Alper Üstün'de bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyelim.
5: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Mutlu günler, mutlu pazarlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel Çağrısı Araç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'dan sizlerde mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Programımıza birazdan motor sporlarıyla başlayacağız. Sonrasında basketbola geçeceğiz. Sonrasında da futbolla devam edeceğiz. Zaten ondan sonra da günün geri kalanını tamamen futbola ayırmış olacağız. Ve birazdan İzzet Özcan bizimle birlikte olacak. Formula 1 bağlantısı için, motor sporları bağlantımız için. Şöyle bir tabii duruma da bakmak gerekir. Neler oluyor? Singapur'da grid belli oldu. Max Verstappen'in pole'den başlayacağı bir grid. Dün sprint yarışı da vardı. İkinci sırada Charles Leclerc yer alacak. Üçüncü sıradan Lewis Hamilton başlayacak yarışa. Dördüncü sırada Antonelli. Beşinci sırada Lando Norris. Altıncı sıra Piastri. 7 Gasly, 8 Lawson, 9 Limblet, 10 Hülkenberg, 11 Oli Berman, 12 Esteban Ocon, 13 Carlos Sainz, 14 Gabriel Bortoleto, 15 Cole Pinto, 16 Fernando Alonso, 17 Alex Albon, 18. sıradan Lance Stroll, 19. sıradan Sergio Perez, 20'den Valtteri Bottas, 21'den Hacer, 22'den Russell başlıyor. Singapur'da heyecan verici bir yarış tabii ki. Yarışın saatini de hemen aktaralım sizlere. Saat 15'te başlayacak bu yarış. Ve hemen bağlantımıza geçelim. Yavaş yavaş o bağlantımızı da gerçekleştirelim. Bir diğer yandan da puan durumunda zirvede Antonelli var. 325 puanda. Artık şampiyonluğa adım adım ilerliyor Antonelli. Resmiyete kavuşmasını bekliyor. Mercedes pilotları ilk iki sırada yer alırken, ikinci sırada Russell var 236 puanla. Üçüncü sırada Ferrari'den Lewis Hamilton 221 puana sahip. Dördüncü sırada Charles Leclerc var 197 puanla. Beşinci sırada da 196 puanlı Max Verstappen yer alıyor. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bağlantımızda başlayacağız artık. Saat 12.15'i gösteriyor. Bir pazar gününde, 11 Ekim pazar gününde Radyo Gol frekanslarında sizinle birlikteyiz. Ortaya Karışık programında gün boyu futbol heyecanı yaşanmaya devam edecek tabii ki. 16-18 arasında. Ben Göksel Çağrı Saraç yine sizinle olacağım. Sonrasında Can Genç karşılaşmalarında dakika skor aktarımında sizinle olacak ve hemen ilk

0: Bağlantımızla başlayalım. İzzet Özcan hattımızda olacak. İzzet hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Formula 1'de Singapur'dayız. 15'te yarış başlayacak. Max Verstappen pole'de olacak. Nasıl değerlendiriyorsun? İlk olarak bu yarışı tabii, daha doğrusu bu haftayı. Çünkü sıralama turları Verstappen'in pole'ü alması sonrasında sprint yarışı ve bugün de ana yarış.
1: Formula 1'in aslında en keyifli zamanlarını falan geçiriyoruz diyebiliriz. Yani Malezya yarışında da kaotik bir ortam vardı. Bu hafta Singapur'da da kaotik bir ortam var. Tabii biraz regülasyonların can sıkıcı tarafları daha çok karşımıza çıkıyor. Yani araçları kullanabilmek için kapataç yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu aslında çok üzücü. Yani hem Formula 1 adına üzücü, hem bizim adımız üzücü. Niye böyle bir şey yaşanıyor? Açıkçası bunu da yani daha doğrusu niye buna maruz kalıyoruz, bunu da anlamak güç. Yani yazılım atmadığımız zaman araçları kullanamıyoruz. Böyle bir durum olması gerçekten ilginç Formula 1 adına. Ama yani bu olumsuz tarafları bir kenara bırakalım. Biraz olumlulardan konuşmaya başlayıp bakalım. Dün hani uzun zamandır en fazla pilotun yarış dışı kaldığı bir yarışı izlemiş olduk. Sprint yarışından. Hatta birinci giden bir pilotun işte bir hata yaparak ya da kontrol edemeyerek yarış dışı kaldığı nadir anlardan biriydi. Yani geçtiğimiz yıllara falan baktığımız zaman Russell daha birinci turun sonunda kaza yaptı. İyi de bir start almıştı oysa ki. Hoş, onun için bu puanlar çok önemliydi. Özellikle sprint yarışındaki puan çok önemli olacaktı. Çünkü kısra ceza aldı. Sezonun geri kalanı için kısra grid cezası aldı. O çok, onun canını çok sıkmıştır açıkçası. Özellikle hani şampiyonluk mücadelesinde biraz olsun kıpırdanmaya başladığı bu dönemde yaşadığı bu ceza problemi onun canını çok sıkacak ve büyük ihtimalle de şampiyonluğa mal olabilecek durumlardan birisi. Verstappen öteki taraftan performansını arttırmış durumda. Hani hem Malezya'da çok iyiydi, hem burada çok iyi. Yarışında önemli favorisi olduğunu söylemekte fayda var. Hem Red Bull araç olarak daha iyi konumdaymış gibi gözüküyor. Daha iyi anlamışlar, daha doğru ayar yapıyorlar gibi gözüküyor. Güncellemeler de çalışmış gibi duruyor. Ve Verstappen'in de böyle bir durumda nasıl bir köpek balığına dönüştüğünü ve kan kokusunu aldığı zaman yenilmesinin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Ferrari'ler de iyi durumda gibi. Malezya'da da Ferrari büyük bir hata yapmış olmasına rağmen iyi toparladı sonrasında. Çok da hızlı vardı. Burada da hızlı olacaklar. Startta Leclerc başta beni avlamayı başarırsa veya Hamilton bu ilk önündeki iki ismi geçmeyi başarırsa çok farklı bir yarış izleriz. Güzel bir Singapur bizi bekliyor bence.
0: Sprint yarışını nasıl değerlendiriyorsun? Lando Norris bir basın mensubuna bayağı bir sinirlendi.
1: Şimdi McLaren'deki pilotların son zamanlarda giderek üzerlerinde bir gerginliğin arttığını hissediyorum zaten. Piastri çok güzel bir sezon geçirmiyor. Belki de hani şu ana kadarki en kötü sezonunu geçiriyor Piastri 4. yılında. Hem mental olarak geçen seneki durumu üzerinden atabilmiş gibi durmuyor. Hem de gerçekten araçla uyumu noktasında Norris'in gerisinde gözüküyor. Norris de kendisini biraz toparlamıştı. Hani puan durumunda Leclerc'i falan geçtiği bir dönem vardı ama onun da son iki yarış üzerinde biraz çok sanki mentali eskisi kadar kuvvetli değil. O da biraz kendisini streste hissediyor gibi. Özellikle Colapinto'yla yaşanan olaydan sonra sanki biraz daha kötü durumda Norris de psikolojik olarak yani. Ve yarışın sonunda da hani takım, yani son turda da takım arkadaşınla kaza yapmış olmak da büyük bir sıkıntı. Böyle bir şey yaşanmış olması takım içi dengeleri de çok ciddi anlamda sarsacaktır. Bugün McLaren için ip üstünde geçecek, böyle çok keskin, çok sinirlerin yüksek olduğu bir yarış olacak Singapur. İki pilotu nasıl ayarlayacaklar, nasıl yönetecekler? İşleri zor. Bir an önce sezonu bir şekilde tamamlamak istiyordur bence McLaren. Yeni yılda daha kuvvetli olabilmek adına, biraz da bu yılı geride bırakabilmek adına.
0: Bir diğer tarafta tabii Andrea Antonelli, yani Mercedesler için gerçekten iyi bir sezon ve Antonelli de artık şampiyon diyebiliriz herhalde yani buradan sonrasında ve tabii genç şampiyon, en genç şampiyon unvanını da almış duruma geçecek değil mi Antonelli?
1: Evet. Yani şöyle şimdi tabii Formula 1'de

0: her şey yaşanabilir. Sesi yani Russell 84 puandan dönebilir mi? Yani şimdi matematiksel olarak hala dönebilir de bunun mantıksal olarak baktığımızda çok bir ihtimalin olmadığını görüyoruz. Yani bundan sonra 6 yarış var. Antonelli tamamında çok ciddi problemler yaşayacak. Russell'da 40 sıra cezası varken arkalardan her yarış çok hızlı yükselip işte 1-2 içerisinde falan bitirecek de şeyler olacak. Yani bu çok zor bir ihtimal. Çok da düşük bir ihtimal. Formula 1'in bundan sonrasındaki yarışlarında bunun gerçekleşme durumu yaşanabilir mi? Yani elbette. Hala güzel yarışlar bizi bekliyor. İşte Meksika, Brezilya, Katar, Abu Dhabi, Amerika yarışları. Bunlar bizim için bir ihtimalle hala çok keyifli yarışlar olacaklar. Özellikle bu hafta sonu da öyle ama yani ben de sana katılıyorum. Antonelli bence de artık şampiyon diyebileceğimiz durumda bir pilot. Önümüzdeki 6 yarışın tamamında yarış dışı kalmadığı sürece ya da en azından 4 tanesinde yarış dışı kalmadığı sürece bir ihtimalle şampiyon olacaktır. Böyle baktığımız zaman hani bu kadar erkenden birine şampiyon dediğimizi düşündüğümüzde sezonun çok mücadelesiz ve sıkıcı geçtiğini düşünüyoruz. Ama her bir yarış kendi kendine değerlendirdiğimizde, kendi içerisindeki dinamiklerle, belki birinci olan özelinde değil ama farklı dinamiklerle değerlendirdiğimizde aslında hep bir hikayesi olan bir sezon izledik. İlginç bir geçiş sezonu oldu. Evet, araçlarla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız oldu. Söylentilerde çok bulunduk. İşte sistemlerde çok bulunduk. Pardon, kelimeyi bir an bulamadım. Sistemlerde çok bulunduk. Nelerin hatalı, nelerin iyi olduğu ile ilgili çok konuştuk ama sonuçta hikayesi bol olan bir sezonu geride bıraktık. Ve kazanan kaybedenlere bakarsak kesinlikle en büyük kazanan Antonelli, kesinlikle en büyük kaybeden de bence George Russell. Hani yani henüz ikinci sezonunda olan bir takım arkadaşına karşı bu kadar psikolojik olarak çabuk yenilmemeliydi Russell ne olursa olsun. Belki evet şanssızlıklar onun başına daha sık gelmiş gibi gözükebilir ama yine de ya rakibim benim kadar tecrübeli değil diyerek biraz belki tutunabilmeliydi. Biraz fazla duygusal davrandı bence ve onun cezasını da çok çekti Russell diye düşünüyorum bu sezon özelinde. Ama güzel bir mücadele de izleyemedik şampiyonluk adına maalesef ki. Umarım önümüzdeki senelerde böyle olmaz. Bu çağında ben çok umut vaat ettiğini düşünüyorum. Yani o kadar kötü bakmak istemiyorum genel anlamda ama yağmurda yarış izleyememek çok kötü değil miyim? Nasıl bir aracın kapataç yapmadan araç çalışamıyor oluyor? Ya da nasıl yazılım güncellemesi yapmak zorunda kalmak ne demek arabaya mesela? Yağmurda yarışabilmek adına. Bunlar çok kötü şeyler ve bunlar çözülmesi gereken şeyler. Umarım bunları çözülen bir Formula 1 izleriz. Yoksa biraz işler kötü tarafa doğru gidiyor gibi.
1: Yıllardır ya şikayet edilen bir durum ya, wet lastiklerini niye görmüyoruz şeklinde gerçekten, ama yani eğer kural buysa ya da bu işi yazılı olarak olmasa da kafanızda kurallaştırdıysanız açıklayın. Bu sporu sevenlerin de bunu bilmeye hakkı var. Pistlerini üstünü kapatın, basketbol salonu gibi bir yerde, NASCAR gibi yapın bu işi yani. İnsanları kandırmaya da
0: gerek yok. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Yani hem insanları kandırmaya gerek yok, hem madem böyle bir şey var. Ya üreten firmadaki çalışan mavi yakaya da yazık. Değil mi? Sonuçta hiçbir zaman kullanılmayacak bir ürün üretmek zorunda kalıyor. Evet de pralinin işine geliyordur. Para kazanıyor sonuçta. O ayrı bir dünya ama gerçekten çok komik, trajikomik bir olay bu. Madem araçlar yarışamayacak böyle bir koşul altında, niye böyle bir koşulu yönelik başka bir hazırlık var? Veya niye araçların bu durumu hiç düşünülmüyor? Mesela yani yağmur yağmama ihtimali diye bir şey olabilir mi? Özellikle yılın bu zamanlarına geldiğimizde. Ya da yılın en başında hani Japonya'da vesaire. Bunlar çok muhtemel şeyler ama ne desek boş geliyor şu an. Umarım bu yoldan birazcık olsun vazgeçerler diye düşünüyorum ama pek de öyle de sinyaller vermiyor Formula 1 yani yönetime.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz bağlantıda konuşmuştuk. İstanbul'a geliyor seneye Formula 1 diye. Sadece Formula 1'in gelmeyeceği açıklandı. Formula 2 ve Formula 3 gibi yan taraflarda geliyor. Alt serilerde geliyor. Nasıl değerlendirirsin bu durumu?
0: Özellikle Formula 3'ün final yarışıydı diye hatırlıyorum burası. Şimdi bu çok daha güzel bir haber. Şimdi çünkü Formula 1 hani aralarında ciddi anlamda boşluk olan seanslara sahip. Hani bir seansla yani iki seans arasında bir üçer saatlik vakit var. Şimdi pistimizin konumunu da düşündüğümüz zaman insanların o üç saatlik boşluğu doldurması kolay bir şey değil. O yüzden böyle ara serilerin olması hem seyirci adına çok daha keyifli bir organizasyon olmasını sağlayacak. Hem işte belki bilette yani bilet fiyatlarına karşılık aldığımız o hizmeti de arttıracaktır. Yani her anlamda bizi daha kârda bırakacak bir şey. Özellikle final yarışına sahip olmak F3'te o daha da heyecanlı. Çünkü belki de şampiyonluk mücadelesini orada şampiyona tanık olacağız. Bunlar güzel olaylar. Hani şeyde öyle bir durum yaşanmıştı. 2 sene evvel Rallycross'ta finale kalmıştı şampiyonluk mücadelesi. Hani ve bu yarışın da kalitesini arttırmıştı açıkçası. Ve orada bir şampiyona tanıklık olmak, tanıklık etmek, şampiyonluğu izlemek ve bir şampiyonun rekor kırmasını görmek. Christopherson herhangi bir motorsporlarında işte 9. dünya şampiyonluğunu alan ilk rally, ya ilk pilottu. Yani bu çok manidar bir mevzuydu bizim adımıza da. Hani bizim pistimiz üzerine gerçekleşmiş olması. F3 tarafında da böyle bir şey izleyecek olmak. Formula 1'in geleceğinde kimleri izleyeceğimizi de burada doğrudan görüyor olmak. Bunlar çok, çok güzel şeyler. Ve bizim yarışımıza da ne kadar değer verdiğini de gösteriyor bence Formula 1 tarafının. Hani evet İstanbul Park bizim için önemli, kıymetli olduğunu da gösteriyor. Hmm. Umarım erişilebilir olur. Bunu bir önceki bağlantıda da konuşmuştuk. Umarım erişilebilir olur. Hani Formula 1 izleyen insanların gidebileceği, Formula 1 ile alakası olmayan insanların sırf ülkemizde bir önemli etkinlik var diye oraları doldurmayacağı güzel bir iş izleriz ve devamında getiririz diye umut ediyorum açıkçası.
1: Peki İzzet, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetin için.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
1: İzzet Özcan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Motor sporlarının gündemini kendisiyle konuştuk. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından bir futbola geçeceğiz. Sonrasında basketbola, yani sonrasında tekrar futbola, ortaya karışık programının bu şekilde ismini vermeye de hakkını vermeye daha doğrusu isminin hakkını vermeye devam edeceğiz. Kısa bir ara. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün Trabzonspor Samsunspor karşısında 3-0 kazandı. 3 farklı bir galibiyet Trabzonspor'dan. 27. dakikada Ernest Muçi Karadeniz derbisinde perdeyi açan isimdi. Vaivu 38'de farkı 2'ye çıkarttı ve 40'ta Cun'un attığı gol. 43. dakikada Melih Kabasakal doğrudan kırmızı kart gördü. Trabzonspor 3-0 sahadan galip ayrıldı. Thomas Reis eski takımına karşı sahadaydı. İki Alman teknik adam karşı karşıya geldiler. Bir tarafta Fink, diğer tarafta Thomas Reis vardı ve Thomas Reis maçın ardından maçı nasıl değerlendirdi, neler söyledi, hep birlikte dinleyelim.
2: İyi akşamlar. Evet hocam, değerlendirmeyle
3: başlayalım. First of all, I'm happy to be back. That I see many people that I worked in the past. Yeah, for us, I think it was a really good result. We started really well in the game, and then we made one mistake with the red card, and and in the second half we only were defending, but we defend good. We had in some situations we had the luck on our side with the crossbar, with the post, but sometimes you need this. But I think over 90 minutes we deserve to win, and yeah. And I wish my former club Samsung in a really difficult situation, but they have to stay close together. And I can say I wish all the best for the future.
4: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direk, sonra üst direkten dönen toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğini hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takımım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlara da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.
5: Evet. Kendinizi tanıtarak lütfen soru alalım.
6: Ali
5: Kıbrıs,
6: Yeni Şafak Belediyesi.
7: Önce Şafak Komucu'da şimdi.
6: Ali Kırmızı Kart'ın bir hata oldu.
7: İyi olsa sende. Bu müstehkin. Bu Melih'in. Ve karşı çıkıyor. Kesişir. Responsibility. Can we just say it's just a small mistake? Bu.
6: Devam edelim. Ardından
7: Melih'in
6: kırmızı kartından sonra
7: ikinci yarı
6: başlıyor. Red card
7: for Melih was a total defense.
6: Hem takım arkadaşlarından
7: sorumlu
6: bir
7: sorun var. Also Isla. Hem de takım arkadaşlarından sorumlu bir sorun var. Hem de takım arkadaşlarından sorumlu bir sorun var. And also for the balances inside the team also. Because Rafa was defending the team, was dropping back so much. Was because of the formation or was just one formation that you had to play after the red card?
8: Yeah, this is normal when you have one player less. Today I can say it was maybe a smaller mistake, but you see, it can change the game. We had the game under control until the red card, and after red card, okay, then was hard to defend, but I was happy to see that the team also defends like a team, and yeah, we will learn. Melih was really upset. And he has to learn, but the team showed a good performance. To help Melih, and he will learn, and yeah, and hopefully we can finish the next games with 11 players. It will be easier. Yeah, we will learn. Melih was really upset.
4: Öncelikle evet, bir kişi bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hata olarak nitelendirebilir şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Melih çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde. Çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi bir performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bitirdiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımıza.
8: Yeah, and we also saw we played with many national players. Huh? They were during the 3 weeks they were away in the national teams and they're also getting tired. Because Mucci had changed not of performance, but he was tired. But I was happy that the team fought together. And now we have a hard period with the next games in Conference League and also in the league. But we will do our best. Give our best.
4: Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından dönüp bize katılan birçok oyuncumuzun da oynadığını gördüğünüz aynı zamanda 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyorlar. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Mucci'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
7: First of all, for the victory, I'm in the first goal, we have seen one travel from a short passes, you know, and then you know, they were into the box and scored from Moscow. Is it a symbol, is the sign of the football you want to play, you know, with Trabzonspor? Can we say that, you know, Trabzonspor will be scoring goals like this?
8: Hopefully. Yes. But I also like to play transition against Galatasaray. We played more.

0: position after defending corners today. Okay, there was the space, and Mucci was always free. And then we have to find a free player. Sometimes we want to play like this. Sometimes we want to play more transition. It's up to the opponent. It's up to the game. But I can say I have enough experience in the team. And sometimes they decide by themselves.
1: Umuyorum öyle olacak. Umuyorum sizin bahsettiğiniz gibi birçok gol bulacağız. Ama şunu da ifade etmem lazım. Geçiş oynamayı da seven birisiyim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bir önceki maçta Galatasaray'a karşı kornerden de yine geçişten bulduğumuz goller vardı. Bugün tam tersi aslında. Bugün aslında farklı bir futbol ortaya koyduk. Mucci'yi bulmak durumundaydı. Çünkü Mucci birçok pozisyonda sizin de gördüğünüz gibi boşta kalmıştı. Dolayısıyla onu değerlendirmek zorundaydık. Onun boşluğunu değerlendirmek zorundaydık. Bunlar değişecek. Bazen geçiş futbol oynayacağız. Bazen daha farklı bir futbol oynayacağız. Bunlar rakibe göre değişecek. Bunlar oynadığımız maça göre değişecek. Her duruma göre değişecek. Ama şunu ifade ederim ki her durumu her futbol oynayabilecek kadar tabii ki yeterli tecrübemiz aynı zamanda mevcut. Bunu da ifade etmeliyim.
2: Öncelikle tebrik ediyorum.
3: First of all, I want to congratulate you.
2: Thank you. Çok ben bir şey hocam, iki sorum
3: var. Two questions. First one.
2: Bugün iki takımına karşı
3: Were you expecting a clear victory or tough? You know, a tough game. You know, what was the result that you were expecting today? And Ukrainian players. Ruslan and Batago. You know, what is the last update about these two players, Ruslan and Batago?
0: Okay, first of all, I think when I answer that I expect to win with more goals, then I think this is it will be disrespectful. I talked to the team that was always on the other side. Yeah, I always played against Trabzon, and for me it was clear and that the team wants to give their best. They're in a difficult situation, but they always showed a good mentality. We did it the same when I was the coach, and I said to my team, okay, quality alone today is not enough. We have to show a good attitude, we have to show a good will, a good team spirit, and then with the quality we have a good chance to win. But to expect 1, 2, 3, no. And about the injured players, I'm happy that Batakov is more involved in the training, but it's difficult to say, okay, next week, 2 weeks, but he was, a long time out. And for him it's important to train with the team, to get confidence in his body. And in Ruslan, I think it takes a bit longer, but I can't say how long. But Batakov will be earlier back. I'm sure.
1: Öncelikle ilk sorunuzla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Çok gollü bir galibiyet beklediğimi söylemek aslında rakibimize yapacağımız bir saygısızlık olur. Böyle bir şey elbette beklemiyordum. Hep bu tür maçları hep Trabzonspor'a karşı oynadığım dönemler oldu. Buranın antrenörü kendi burada çalışırken de bunu bilerek oynamıştık her zaman da. Hep bu tür maçlarda Trabzonspor'a karşı oynama fırsatı bulmuştum. Ama şöyle, zor durumda olan bir rakip elbette elinden gelen en iyisini vermeye çalışacak. Aslında iyi bir mentalite örneği gösterdi bugün böyle bir rakibe karşı. Çünkü takımıma bugün aslında şunu söylemiştim. Kalite tek başına bu maçı kazanmak için yeterli olmayacak. Bu maçı kazanabilmek için aynı zamanda istek, niyet ve o arzuyu görmek zorundayız diye bahsetmiştim. Ama dediğim gibi 1-2-3 gol vesaire çok fazla gollü kazanacağız diye takıma zaten böyle bir beklenti içinde olmam rakibime de eski takıma da saygısızlık olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir beklentim yoktu. Ama şunu ifade edelim ikinci soruyla ilgili, Ersen Batakov ve Ruslan Malinovski ile ilgili olarak sorunuzda şunu söyleyebilirim. Batakov bir tarif verilmek çok kolay değil çünkü kendisi takımla antrenmanlara başladı, özgüven kazanmaya başladı, daha bizde vakit geçirmeye başladı. Ama son iki hafta ya da ondan sonraki hafta ya da bir maç değerlendirebilmek çok kolay değil kendisi adına, ama özgüven kazandıkça en kısa zamanda iyi bizle beraber olacak, süre almaya başlayacak diye düşünüyorum. Ruslan'ın dönüşü belki Arsene'e göre biraz daha uzun sürebilir. Arsene'in dönüşünün Ruslan'a göre daha erken olacağını düşünüyorum ama ikisinin de ilgili olarak tam bir tarif verilmek mümkün değil.
2: Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz.
4: Thomas Rice'ın sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafta da saat 13.30'da oynanacak olan karşılaşmanın, Konya Spor Başakşehir mücadelesinin günün açılış karşılaşmasının detaylarına bakalım. Karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetiyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda iki takım karşı karşıya geliyor. Bir tarafta İlhan Palut'un Konya Sporu, diğer tarafta Nuri Şahin'in Başakşehir'i var. Ligde 14. sırada yer alıyor Başakşehir, 7 puana sahip. 15. sıradaki Konya Spor'un ise puanı 4. Heyecan verici bir karşılaşma. 11'lerde belli oldu. Konya Spor'da kalede Bahadır Güngördü var. Devamında Adil Demirbağ, Uğurcan Yazgılı, Ryan Bania, Artur Masuaku, Marko Yevtoviç, Deniz Türüç, Raymond Tot, Melih İbrahimoğlu, Diogo Gonçalves ve Jackson Muleka 11'i var. Yedek kulübesinde ise Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Arif Boşluk, Joe, Nascimento, Mata, Enis Bardi, Avaziyem, Johan Anzuana, Koli, Emir Bars ve Mustafa Muhammed yedek kulübesinde yer alan isimler arasında. Başakşehir Futbol Kulübü'nde ise kaleyi Muhammed Şengezer koruyor. Devamında Emin Bayram, Hüseyin Uba, Mihal Karbonik, Karebaş Vili, Olivier Kemen, Umut Güneş, Andreas Skovolsen, Ivan Brnić, Eldor Şomorodov ve Bertu Yıldırım var. Yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Onur Bulut, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Faizullah Ev, Kalujinski, Berkay Özcan ve Umut Bozok. Teknik direktör Nuri Şahin'den şans bekleyen isimler. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, basketbola geçeceğiz şimdi. Hafta içerisinde Euroleague karşılaşmaları oynandı. Temsilcilerimiz parkedeydi ve Ali Şiviloğlu'yla bu gündemi konuşacağız. Fenerbahçe ilk mağlubiyetini aldı. Panathinaikos deplasmanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ne yazık ki mağlup oldu. Beşiktaş Baskonya karşısında kazandı. Efes Olympiakos deplasmanında kaybetti. Euroleague'de normal sezon mücadelelerinde. Tabii Fenerbahçe açısından da birazdan detaylarına geleceğiz. Zorlu bir deplasmandı OAKA'da. Eski bir dost Jeliko Obradovic Panathinaikos'un başında ve galip gelen taraf Panathinaikos oldu. Ali Şiviloğlu hattımızda olacak. Öncesinde kısa bir aramız var. O arayı verelim. Reklamları atlamayalım. Kısa bir aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basketbolla devam ediyoruz. Ali Şiviloğlu hattımızda. Ali, hoş geldin.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Euroleague'de ilk 4 maç geride kaldı. Temsilcilerimiz de hafta içerisinde parkedeydi ve zaman zaman üzüldüğümüz, zaman zaman sevindiğimiz anlar oldu. İlk olarak Fenerbahçe tarifinle başlayalım. Zorlu bir deplasmanda OAKA'da Panathinaikos karşısında temsilcimiz ilk mağlubiyetini aldı. Dördüncü sırada yer alıyor. 3 galibiyet 1 mağlubiyetle ve Panathinaikos'la zirvede 4'te 4 yaparak yer almaya devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsun Panathinaikos Fenerbahçe tarifin mücadelesini?
5: Yani aslında bayağı bir gösterge oldu. Şimdi ben Dubai galibiyetini birazcık tırnak içine bakmıştım. Çünkü Dubai'yi çok güçlü buluyorum. Ama hani deyim vardı işte. Ondan güçlü bu var. Artık deyimi unuttum da. Panathinaikos maçı çok farklı oldu. Şimdi mesela Dubai'de bu hafta sadece 58 sayı atarak kaybetti mesela Kızılyıldız'ı kendi evinde. Belli ki daha güç dengelerini o kadar iyi anlamamışım ben de. Artık buradan biraz da bu sonuç çıktı. Panathinaikos'ta Kendrick Nunn yok bu arada. Kendrick Nunn Panathinaikos'un bir numaralı oyuncusu son 3 yıldır aslında. Onun olmadığı bir kadroda değişmiş bir kadro var birazcık da. Ve takımın başında da Jelko Obradovic var. Ergin Ataman'la Obradovic'in tarzları, usulleri tamamen zıt birbirine. Hiç birbirine benzemeyen iki tane antrenör, koç. Ve yani öncelikle şunu anladık. Xabi Pascual Dubai'si henüz o seviyede değil. Sonra şunu anladık. Ezkevicius Fenerbahçe'si de henüz o seviyede değil. Ama şunu da anladık bence. Panathinaikos, Obradovic'in Panathinaikos'u şu anda Avrupa'nın en iyi takımı. Ben bu yorumu yaparım buradan. Çünkü

Dubai'de kalkıp takım değil. Fenerbahçe zaten yani gayet iyi bir durumda gözüktü zaten. Ama Panathinaikos aslında Palko kaybetmişti Süper Kupa'da, Yunanistan'da, yerel kupada, ama o maçı izlemedim. Ama bence o maçta Panathinaikos böyle oynamamıştır. İzlemediğim için sadece hani yapmıştır diye konuştum. Bilmiyorum tabii ki, ama bir kere daha en baştan aslında bir problem vardı bence. İlk problem şu. Yasikeviç her zamanki gibi ilk beşiyle, aynı ilk beşiyle her zaman olduğu gibi maça başladı. Panathinaikos'ta Obradovic ise, önceki maçlarda ilk beşine dikkat etmedim ama şu kesin. Obradovic ilk beşiyle başlamadı maça. Yani alakası bile yok. Sadece fizikli, savunmada güçlü kalabilen, aynı zamanda tam sahada fast break'leri koşabilecek bir yandan. Bir yandan da savunmayı ve fizikselliği, yani aslında Fenerbahçe'nin ilk beşini yoracak bir beşle başladı. Kalajdzakis tamamen bir savunma oyuncusu. Grant, Jerry Grant tamamen bir savunma oyuncusu. Zaten ikisi toplamda sıfır sayı attı maç boyunca. Sadece bu sene burada birazcık böyle öne çıkıyor. Hem oyun her alanında iyi olmasıyla, ama o da fiziksel bir oyuncu. Mitoğlu, Mandžukas. Ne yok? Pivot yok. Mitoğlu pivot gibi oynadı. Ve bu arada devrimlerde de Mitoğlu gayet çember altında pozisyonu da buldu yani. Gayet iyi oynadı. Mandžukas bu sezonun flash oyuncusu bence. Yani sezon başında böyle bir beklenti var mıydı ondan? Bende yoktu şahsen. Hatta yani bir fantezi oyununda bir arkadaşıma bence asla almaması Mandžukas'ı, daha bir sürü adam var onun önünde falan demiştim. Adam her maça ilk beş başlıyor. Her maç çift haneli sayılarla oynuyordu. Fenerbahçe maçında aslında en böyle etkisiz olduğu maç oldu. Ama o beşe karşı Fenerbahçe ilk beşiyle skoru aldı belki, ama skoru aldı dediğim 2-4 sayı fark, yani çok da almadı skor. Ve 5-6 dakika oynadı bu beşte. 6 dakika 7 dakika oynadı hatta bu beşte Panathinaikos. Sonraki yerden Silvan Francisco, Naci Deistevis, Branko Vadio, Matias Lesor. Yani asıl kadro bir anda parkaya gelince ya bu seneyle beraber birleşti o dörtlü. Ve o zaman zaten Panathinaikos skoru da oyunu da aldı. Lesor çember altında bir dominasyon kurdu. Ki Marcus Bingham ilk beş başlamıştı ilk defa. Marcus Bingham'ın bençinden Sertaç geldi. Sertaç'la Lesor eşleşti. Sonra Melli'ye döndüler. Melli ile eşleşti. Ki Melli zaten 5 faul ile çıkmak zorunda kaldı maçın sonunda. Yani faul problemine sıkıntı girdi zaten. Hem Sertaç hem Melli beşledi maçın sonunda zaten. İki taraf, ikisi de yani o eşleşmelerde faul problemine girdi ki aslında bunun başlıca sebebi Sesor'dan ziyade switch savunması aslında. Şimdi ayrıca da Brent Forrest'e eşleşti sürekli. O mismatch'leri sürekli kovaladılar ve oralardan maden buldular yani. Nacida ise güzel işledi. Francisco zaten oyuna girdikten sonra delicilik bir anda gelmeye başladı. Hücum anlamında çok şey değişti. Panathinaikos'ta tempoyu yükseltti. Perdelerden sonra bir kere perdenin kalitesi çok arttı Lesor girdiği için. Lesor'un yaptığı perdenin kalitesi olacak iş değil. O artık hani eski ligi domine eden Lesor'a yakın bir Lesor izliyoruz bence artık yani. Ve bunun yanında Yabusele gibi her şeyi yapabilen bir inanılmaz fizikli bir oyuncu var. Francisco gibi bir hücum dahisi var bence. Her kararı doğru neredeyse, ve bazen doğru karar vermeyi böyle fast break'te üçlüye gidiyor ama onu da sokuyor yani. Böyle manyak bir oyuncu baktığım zaman, çılgın bir adam yani. Defansa savunması belki çok güçlü değil ama orada yine çok hareketli falan. Yani aslında ufak çaplı bir NBA kadrosu var burada. Hepsini bir kenara bırakıyorum. İşte Fenerbahçe kenardan her zamanki bir Baldwin geliyor. Ama Baldwin mi sahaya geliyor? O zaman Obradovic bu 9 kişi arasında yer almayan 10. oyuncuyu oyuna alıyor. 10. oyuncu kim peki? Isak Bonga. Geçen yaz Almanya formasıyla Türkiye'yi perişan eden, NBA'ye gidecek mi gitmeyecek mi tekrardan denilen, ama günün sonunda Panathinaikos'la önce Partizan'a devam eden, sonra Panathinaikos'la imzaya atan ve Panathinaikos'ta şu anda 10. oyuncu durumunda gözüken Isak Bonga. Bonga'nın tek bir görevi vardı bütün maç. O da Brad Baldwin'i savunmak. Ki Bonga 4-5 belki 3 hani mevkisi, ama öyle bir oyuncu ki her mevkiyi savunabilen. Ve hatta NBA'deyken de guard denenmiş bir oyuncu bu arada. Isak Bonga gençliğinde. Baldwin'e zaten nefes aldırmadı. Baldwin 9 sayıyı çok zor şartlarda buldu gerçekten. Çok üst yetenekli bir oyuncu olduğu için buldu 9 sayıyı. 9 sayı, 3 rebound, 5 asistle bitirdi maçı. 4 tane top kaybı yaptı. Horton Tucker ilk maçın başında tabii daha böyle deliciliği kullandı. Faul yaptılar Horton Tucker'a, ama ilk yarıda hani işte yani ilk çeyrek aslında ilk çeyrek aynı. İlk çeyrekte önce fizikli 5'te başladılar. Sonra asıl 5'e döndüler. Skor yakın kaldı. İkinci çeyrekte yine fizikli 5'e başladılar. Asıl 5'e döndüler. Yine skor yakın kaldı. 4 sayı bir farkla sınırlısa girildi. İkinci yarıya yine fizikli
olan 5'e başlandı ve sonrası 5'e dönüldü. Ama ondan sonra artık Fenerbahçe'nin nefesi tükendi. Neden? Çünkü ikinci yarının başında özellikle Yenilka falan daha dinlendi. İlk 5'i Panathinaikos'un. Yani inanılmaz dinlendiler. Sonraki bölümlerde oynadılar. Ama hepsi de yani 25 dakika, 26 dakika, 20 dakikalarda. Maksimum bence oyunun son bölümünde sahada kaldı ki maç kopmuştu. O yüzden 26 dakika. O da olmaz. Aslında bu oyuncular toplamda 20 dakikalık

0: sen dinle dinle Fenerbahçe'yi yendiler yani. Fenerbahçe'nin ne rotasyonu yeterli oldu, ne ilk beşi yeterli oldu. Belki sen İskeviçus ilk beş tercihini veya rotasyon tercihini değiştirse aynı mı olurdu? Belki aynı olmazdı ama ilk ikisi olurdu emin değilim. Trent Forrest'ı inanılmaz özgüvensiz gördük mesela. Trent Forrest zaten sezon başından beri şut atmaktan kaçınıyor ama bu sefer şeyi de bozuldu. Özgüveni de kırıldı maç boyunca. Mismatchlerden mi artık bilmiyorum. Top elindeyken normalde kötü bir karar verici değil. Karar vericilikte de çok saçma sapan şeyler yaptı yani. Merkezde top elinde, tepede. Beklerken gördük onu. Sağda solda katlar var. Adam dağılmış gitmiş zaten. İlk yarı da oldu bu arada. Eskimçi sonra kenara aldı. İkinci yarıya kadar vermedi bir daha oyuna. Sokmadı bir daha yani. Braxton Key hariç kimse sahada kalamadı Fenerbahçe'de. Braxton Key tek boşuna kaldı resmen yani. Oysa kimsenin etki olduğunu görmedim. Mesela Sargiyonas Altakko'ya sadece Altakko'ya bence güzel şeyler sığdırdı. Maç artık kopma yoluna gelince Eskimçi son çevirdi. Chris Silva ve Johnny Juzeng'e şans vermek istedi. Chris Silva'dan hiçbir şey görmedik belki ama Johnny Juzeng 8 dakikaya 10 sayı sığdırdı. Mükemmel yakın bir son çeyrek oynadı. Hı hı. Ama sonucu değiştirmedi, o da çok kötü bir mağlubiyet ama birçok şeyi de gösteren bir mağlubiyet oldu. Panathinaikos'un hangi seviyede olduğunu gördük. Fenerbahçe hangi seviyede olduğunu gördük. Dubai'nin hangi seviyede olduğunu gördük. Çünkü Dubai de buralara oynayacak. Eminim oynayacak yani. Bu kadroyu oynamazsa sürpriz olur. Pascual gibi koç varken başlarında. Şu an yani görüntü şuna geldi. Panathinaikos bu ligin ağır favorisi. Ama şöyle de bir durum var. Kendilik dansız Panathinaikos bu ligin ağır favorisi. Ama bu yanlış anlaşılabilir. Bence kendilikten gelince bu sistem böyle devam edemez. Çünkü inanılmaz iyi bir paylaşım var şu an Panathinaikos'ta. Orada biz şu anda bence inanılmaz memnun olur ki zaten görüyoruz. Abi o adam normalde çok gergin olur kenarda. Bağırır çağırır biliyorsun. Herkes biliyor artık bu. Fenerbahçe maçı ne kadar rahattı. Ne kadar zaman zaman tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet çok sakin bir görüntü verdi.
0: Gidiyor şey işte Rocco Papulos'u aldı ikinci yarıda. İkinci yarıda bu arada 9 dakikada 10 sayı attı Rocco Papulos'u. Yani mükemmel oynadı zaten. %100 de attı. Rocco Papulos'un gittiği anında falan sıktı. Güldü falan sırıttı böyle. Ben kaç tane Fenerbahçe maçında orada için böyle bir şey yaptığını gördüm. Ben bir kere Bobby Dixon sarıldığını hatırlıyorum falan. Çok nadir böyle şeyler olabiliyor. Hmm. Onun dışında arkaya hatırlıyorum böyle bir anısını. Daha sezonun başı daha 3. haftada orada için takımdan bu kadar memnun olması, bu kadar düşük kortizolle hayatına devam etmesi birçok şey anlatıyor bence ama lan dönünce bence böyle olmayacak. Şimdi Francisco da çok rahat, Badi da çok rahat, Hayes ile soruyor bu sene üçlüsü de çok net yerlerde doğru şekilde hem süreleri iyi dağıtılıyor hem de rolleri çok net, topları istediği anlarda alabiliyorlar. Her şey çok fazla yolunda Panathinaikos'ta. Şu an bence kusursuz. Şu an o maç gibi Olympiakos'ta gelse karşısına, başkası da gelse Panathinaikos'un yenmeme ihtimali çok zor. Fenerbahçe'nin ben ilk yarı izlerken anlamıştım fark yiyeceğini. O yüzden ikinci yarıda yaşanan hiçbir şey şaşırmadım ben. İkinci yarıda oyunu force eden Panathinaikos beni asla şaşırtmadı. Çünkü ilk yarıda oyun sinyalleri verildi zaten. Bir kere yani aslında Fenerbahçe ve Eskevicius da çok iyi yapar bu rotasyonları ki yine yaptı. Kimse 30 dakikanın üzerine süre almadı. Ama zamanlama olarak yani blok olarak dinlendirdiği için bir yandan da Obradovic 5'leri aynı gözükmedi bu rotasyon tercihleri. Bana sorarsan Wade Baldwin, Horton Tucker, Braxton Key üçlüsü sanki kıtak oynadı. Ki biraz öyle oldu aslında. Çünkü bench'ten katkı alamıyor Fenerbahçe şu anda. Bench katkısı Baldwin Melli hariç ki onlar zaten aslında ilk 5 oyuncusu. Onu da bilerek aslında Obradovic'in yaptığı gibi onları da bilerek ilk 5 başlatmıyor birazcık. Yasikevicius kalanı at çöpe gitsin gibi yani maalesef şu anda görüntü o yani ki Trent Forrest'ın ekstra kötü olduğu bir maç kabul ve aldı herkes çok iyi gözüktü kabul ama öyle olmasa bile yakın daha yakın bir farklı kazanırdı Panathinaikos öyle gözüküyor yani.
1: Bir diğer tarafta da bir başka temsilcimiz Anadolu Efes. Olympiakos karşısında yine bir Yunanistan deplasmanında mağlubiyeti aldık. Nasıl değerlendirirsin?
0: Tabii şeyin ilk maçı oldu. Cameron Payne'in ilk maçı oldu ve skor anlamında gerçekten 12 sayı atarak takımın en skoreri oldu ilk maçında. Şimdi ben sorarım. Daha bir tane antrenmana çıkan oyuncu takımın en skoreri oluyor. Bu normal bir şey mi? Bu doğru bir şey mi? Bu iyi bir şey mi? Hayır, hayır, hayır. Yani tabii ki Mike James zaten yani Efes geçen hafta söyledim yani şu anlık olarak Euroleague'in en şanssız takımı tartışmaya kapalı. Ama hiç çalışmadınız abi diyeceğim gerçi çalışma anlayabiliyorum birazcık. Ama mesela şey hiç beklemiyordum. Darius Harris en kötü maçı oldu açık ara ve muhtemelen bu sezon oynayacağın kötü maç da bu oldu. Bundan daha kötü maç oynamaz mesela Darius Harris bu sezon. Ama sonra düşündüğüm şeyi anladım. Doğru yani Mike James

0: front court'ta işte ne dediler, perimetre diyorlar dışarıda yani. Öyle bir ağırlığı, öyle bir savunma önlem alması gerekiyordu ki ona. Darius Saric, gerçi farklı mevkiler belki ama sonuçta önlem alınan bir numaralı kişi olmadığı için belki çok rahatlıyordu. Ama ikinci kişiydi. Ayrı konu, ona rağmen belki çok rahatlıyordu ve o rahatlık gidince üzerinden performansa düştü. Bunun tek sebebi bu değil. Bunun diğer sebebi Olympiakos'un ne kadar kaliteli bir kadro olduğunu unutmamak lazım. Ve kalitenin yanında yine derin bir kadro. Aslında Panathinaikos ve Olympiakos birbirinden çok farklı olmayan iki tane kadro. Bence Panathinaikos'un kadrosu çok daha kaliteli. Çok daha demek de doğru değil ama kesin daha kaliteli yani. Efes'te tekrar rollerin dağıtılması falan gerekiyor. Şu anki Efes'in geldiği nokta, geçen sene lig sonuncusu olan Efes'ten çok bir farkı yok. Zaten maçın önemli kısmında bench oyuncuları oynadı. Lasso, işte Pat Russell'ı, Yusta'yı, Colin Malcolm'ı sahada daha fazla gördük. Kai Jones'lu bu 5, yani aslında Efes'in ikinci 5 olan 5 Olympiakos maçında daha fazla sahada kaldı. Ve bu 5 aslında son bölümde bir farkı onlara falan indirdi. Ama sonra Efes'i yetmedi takımın yani. Sonra Olympiakos son 5 dakikada falan farkı 30'lara kadar getirdi bir anda yani. Bir anda getirdi ve bitti maç yani orada. Çok işi var ya Lasson'un şu an güncel olarak mesela Beşiktaş, geçen hafta gerçi böyle söyledim ama bu işte bu hafta oynanan maçlar biraz konu şeyi gibi oldu. Vesikası gibi oldu. Beşiktaş şu anda Euroleague'de daha iddialı durumda, konumda Efes'ten.
1: Evet, 7. sıraya tırmanmış durumda ve Baskonya karşısında da iyi bir galibiyet birazdan. Onu da konuşacağız zaten.
0: Evet aynı. Efes şimdi tekrar Los'un sonra tekrar yapması lazım matematiği. Matematik tamamen değişecek. Biraz idman ihtiyacı olacak Efes'in ama idman yapacak öyle bir zaman yok. Artık takvim çok yoğun. Ama bir şekilde bir şeyler değişmeli Efes'te. Zaman içinde biraz daha oturacaktır. Cameron Payne mesela çok kötü gözüktü bence aslında. 14 dakika 12 sayı. Evet, attığı girdi, güzel attı. Ama karar verme konusunda berbat. Yaptığı fauller, saç baş yolduran türden fauller yaptı. Çok basit hatalar yaptı yani gerçekten. Ama anlaşılabilir yani, adam dün kulüpsüzdü, bugün bir anda Efes'te önemli bir Olympiakos maçına çıkıyor yani. Bir de Olympiakos deplasmanı şansında böylesi. O yüzden evet, bu maçın mağlubiyet olması anlaşılır. Hatta yani aslında bakarsan ikinci çeyrekte mesela Olympiakos sadece 9 sayı atabildi. İlk çeyrek çok felaketti bu arada ama ikinci çeyrekte Efes çok dobin arttı. İkinci yarı tamam, hiç olmadı ikinci yarı belki. Ama maçı kötü götürmedi Efes. Olympiakos deplasmanı olarak bakarsak ve Efes'in en önemli oyuncusunun gittiği maç, günden sonraki ilk maç olduğuna bakarsak Efes yani maçın sonucu biraz yanıltır. Efes çok da kopmadı maçtan. Kaldı, oyunda kalmayı başardı. Ama yetmedi nefesi. Rakip farklı olsa böyle de olmazdı aslında. Yani çok felaket gözükmüyor Efes, onu da söyleyeyim yani. O kadar da umutsuz vaka yok ortada. Ama potansiyel de pek yukarıda değil şimdi. Yani doğru konuşmak lazım o konuda da.
1: Peki, diğer tarafta da son olarak Beşiktaş. Beşiktaş'ta Baskonia karşısında kazanan taraf oldu. İspanya'da iyi bir galibiyet, 7. sırada yer alıyor Beşiktaş. Nasıl değerlendirirsin Baskonia karşısında Beşiktaş'ı? Yani ya benim gözlemlediğim, tamam, Baskonia gerçekten üçlük anlamında, tempo anlamında az kaldı. Sayı olarak da zaten üçlükte az kaldı ama Beşiktaş'ta ilk maçta da bunu görmüştük. Abarttı biraz üçlük konusunu.
0: Ya aslında o maçın çok enteresan maç oldu bu arada. Birçok anlatacak şeyi var. Aklıma şey geldi. Yani Efes'te ya geçen işte Olympiakos maçında Santa Justa 21 dakika süre aldı. Ben hiç beğenmedim. Çok kötü oynadı bence maçı genel olarak. Ve Erkan Yılmazoğlu'nun aynı mevkinin diğer oyuncusu hiç süre almadı maçta. Ben orada mesela koçun tercihini çok anlayamadım ya. Santa Justa bence iyi bir maç falan oynamadı o maçta. O kadar sağda kaldı. Sürekli sağda bıraktı onu. İlginçti. Aklıma geldi, söylemek istedim. Neydi? Ay, yanlış maçı açtım, bir dakika.
1: Baskonia Beşiktaş.
0: Ha, web sitesinde hatalı resmi koymuşlar çünkü yanlış maçı açtım zannettim. Web sitesini yanlış yapmışlar. Şöyle, öncelikle ilk yarıda Beşiktaş bir rekorun kırılması ön ayak oldu. Nasıl ve ne yaparak? Faul yaparak. Beşiktaş aslında savunma yapamadığı için, yani şimdi Alimpiyeviç son birkaç senedir kadrolarını savunma yapan değil, hücum yapan, savunmaya da biraz daha zayıf kalan, rakibinden daha fazla atarak maç kazanmaya çalışan bir profilde ve bu sene buna devam ediyor. En ufak bir değişiklik yok. Ve savunmada işte yani savunamadığı için rakibinde Beşiktaş'ın en fazla başvurduğu şey faul yapmak. Faul yaparak en azından rakibi yavaşlatmak, durdurmak. Bunun için de aslında rotasyon geniş kullanılıyor her zaman. Olympiakos takımlarında 13 kişi olmasa da 11 kişi en azından. En az 10 kişi orası kesin. Ama hani 10 dakikanın altında süre almıyor kimse neredeyse yani. Böyle söyleyebilirim. Mesela bu maç özelinde Belkurlu hiç süre almadı. Tamamen Devon'da aslında Dejulis üzerinden gidildi. Ki bunun sebeplerinden bir tanesi bence Dejulis'in artık yavaş yavaş kendine gelmesi. Ona da geleceğiz. Ama ilk yarıda Baskonya tam 29 defa çizgiye gitti galiba. Ve NBA Euroleague rekoru. Pas sayısı ya da çizgiye gitme sayısı hatırlamadım şimdi ama ilk yarı için rekor kırıldı. Ve onun dışında Baskonya'da çok net bazı yani şimdi ben çok beğenmiyorum zaten kadrosunu. Daha önce bahsetmişimdir. Euroleague'in en zayıf kadrolarından bir tanesi Baskonya'nın kadrosu. Fakat yetenekli insanlar da var. O kadar boş bir kadro da değiller. Orada yani şey için şaşırdığım bir durum. Galibiyeti normalde aşırı geniş kullanır rotasyonu. 12 kişinin hepsine şans verir. Hepsine 10 dakika falan süre alır neredeyse. Bunu öyle bir yönetir yani süreleri. Bu sefer mesela Clement Frisch'e asla şans vermedi. Hiç süre almadı. Belki sakattır bilmiyorum ama Marcus Albert sağlıklı olmasına rağmen kadro dışı kaldı bu maçta ve koç tercihi tamamen mesela. Bunu da eklemek lazım buraya. Şimdi Baskonya'da Lawson aslında bir rookie. Yani buraları bilen bir oyuncu değil ama sezonu çok iyi girdi. Çok tehlikeli bence. Duarte zaten eski bir NBA oyuncusu. Ve birkaç yıldır da BCN'de oynuyor bu arada. Avrupa'da yabancı değil. Birkaç yıldır alıştı yani. Orantasyonu yaptı. Baskonya'da bir tek... Ama şöyle bir şey oldu. Baskonya'da tek sorun çıkaran oyuncu da o oldu. Chris Duarte ne zaman içeriye dribbling yaptı sol eliyle. Sağa baktı. Topu alıyor sağda topu. Bir perde geliyor. Soluna dribbling yapıyor. Faul. Alıyor. Sola dribbling yapıyor. Faul. Duarte çok fizikli bir oyuncu. Duarte tam böyle guard gibi değil yani. Bakıyorsun Duarte'ye. Duarte'yi guard demezse forward dersin. Ama guard gibi oynuyor. Çünkü guard. Zaten o yüzden NBA'de bir anomali olduğu için zaten NBA'de şans bulabilmiş bir oyuncu. Çünkü gerçekten özel bir oyuncu yani bu bakımdan. Duarte de bunun ekmeğini sonra gar yedi. Tam 15 kere çizgiye geldi Duarte. Kaçını soktu dersin?
1: Yani bir fikrim yok.
0: 15. Yani 15'te 15 hatta abi adam çizgiden.
1: Bilmiyorum çok artık modern basketbolda şaşırtmıyor beni bunlar.
0: Ya 15'te 15 ne demek abi nasıl şaşırtmıyor ya köle misin sen neyse ama gerçekten yani ben baskın ya sadece böyle evet yine de abi o maçta yoruluyorsun bir de sürekli sana sağdan soldan el sokuyorlar vuruyorlar perde sana perde vuruyorlar sürekli öyle düşünmek lazım biraz.
1: Evet doğru da gerçi evet doğru şimdi sen söyleyince ikna oldum.
0: Ya ben de iyi bir faal atıcısıyım kendi içimde ama ben kimseden böyle perde falan yemiyorum şimdi ya savunmalarda.
1: Zamanla böyle kadar... aklım aynı Kyrie Irving'i falan gelir. Kaçırmıyordu abi adam %94 %96 ile falan atıyordu sezon genelinde.
0: İşte, aynen Avrupa'da dekoloda basamaya falan geliyor aklıma işte birkaç tane tek tık böyle ya. Neyse sonuç olarak ama şuna geleceğim. Beşiktaş iyi hücum etti. Savunmayı iyi yapamadı belki ama işte çok faul yaptı dediğim gibi. Duarte anormal faul attı ama Duarte gerçekten çok zorladı. Savunmayı da zorladı gerçekten ya. Hakkını vermek lazım. Onun dışında mesela Kurus çok süre aldı ve Kurus bence çok faydasız oynadı. Çok bence işine geldi Beşiktaş'ın. O kadar çok hata yaptı ki. Beşiktaş da birazcık fazla yüksek tempo oynadığı için onlar da hata yapıyor sürekli. Çünkü tempo fazla yüksek. Yarı sahaya çok hızlı geçelim hemen pas üçlüye gidelim falan. Hata marjı yüksek oluyor. Omuri mesela çok hata yaptı bu yüzden maç boyunca. Ki eski Baskonya oyuncusu bu arada. Aslında alışık ya o da Baskonya'da biraz böyle oynuyor. Bu bakımdan seyri en keyifli maçtı bence bu hafta. Benim izlediğim en azından maçlar arasında. Seyri çok keyifli bu maçın. Tempo yüksek, pace yüksek şey işte yani 10 saniyede hücum ediyor herkes yani. Bazen edemiyor mu bazen? İşte Baskonya'ya şeye veriyor. Duarte'ye veriyor. Duarte soluna vurup turnike gitmeye çalışıyor. Beşiktaş ne yapıyor? Beşiktaş Wilbekin'e veriyor. Wilbekin bire bire kalıyor. Ama gidiyor işte üçlük atıyor. Bu arada Wilbekin sağlıklı. Çok Wilbekin hakikaten eski Wilbekin gibi oynuyor. Zaten yani Beşiktaş'ta 3 tane çok net Euroleague oyuncusu var şu anda. Yani 2 sezon başında hepsinden şüpheliydim. 4 tane hatta. Devon Dotson sezonu mükemmel girdi. Ben bu kadar beklemiyordum. Euroleague'e bu kadar adapte olabileceğini. Bence müthiş oynuyor. Şu anda Dejulis iyi gözüktü bana. Dejulis'i kesti ama gerçekten iyi oynadığı için kesti Dejulis'i şu anda Devon Dotson. Çok bayıldım yani. Rakip de biraz dişine göre kabul ama olsun. Yani sonuçta 4 tane maç oynandı. Hepsinde de iyiydi yani Dotson. Wilbekin 24 sayı attı bu arada dün. 24 sayı 13 tane üçlüklerinde 6'sını soktu. Bu da inanılmaz bir şey bence. Evet. Ama çok iyi hissediyor kendini. Yani Wilbekin'e yakın bir şey izliyoruz. O yazıcı bence mükemmel bir yaz getirip geçirmiş. Yani ben bu kadar diri olacağını düşünmemiştim. Wilbekin transfer edilirken de çok kumar gibiydi. Çünkü bu adam son 3 yılda oynadığı maç sayısı 5. Şimdiden 5 maçı gördü bu arada ve çok valla çatır çatır da oynuyor valla. Yani çok saygı duydum. ve Ceylin Novel ve Begin.

0: Gabriel. Ve şimdi zaten Antecic bu kadar tartışmalıyken Gabriel'in performansı ilaç gibi geldi bence. Hmm. Ki ya yani Farid'e bu kadar... Farid'in çok güzel bir bloğu var Gabriel'a. Ama onun dışında Gabriel gerçekten domine etti kemer altını. Her şeyi mi insan doğru yapar? Her kararı mı doğru olur? Devriliyor, hemen pas çıkarıyor ve doğru pası çıkartıyor. Yani şeyden, çember etrafında, çember yakınından oyunu çok iyi yönlendirdi. Kısa devrilmeden sonra pasları falan müthiş gidiyor. Bence çok güzel çalışmışlar. Çok iyi idmanları belli ki bayağı verimli geçiyor. Beşiktaş'ın Olympiakos inanılmaz memnun bence takımdan şu anda. Jaden Nowell aygır gibi fizikli, inanılmaz fizikli. Ama 1-2-3 hepsi oynar. 4'te bir tırpmaz o fizikli. İnanılmaz iyi bir fiziği var yani. O fiziğin yanında acayip bir fundamental ve zaten doğal bir skorer. Adam topu arası çok iyi. Yetenekli yani. Zaten herhalde en iyi transferi Nowell oldu Beşiktaş'ın şu an yani. Wilbekin de geçti transferde yani. Wilbekin'le beraber Nowell takımı çok iyi taşıyor. Bu parçalar o kadar iyi oturdu ki şimdi bir yandan da işte Anthony Brown üçlükleri devam ediyor. O da çok sırıtmıyor hatta yani öyle söyleyeyim. Oturdu bir şeyler yani. Kenardan Kadir Morgan geliyor, üçlükler atmaya çalışıyor. Zaten işte inanılmaz bir Valencia maçı var. 9-8 üçlük attı zaten evet. Yani artık anlatmaya gerek yok. De Julius yavaş yavaş kendine geliyor. Ki dediğim gibi yani aslında bir numaralı adam De Julius olacaktı belki sezon başında. Ama kendine geldiğini gördüm. Ben çok beğendim şey maçında. Baskonya maçında. Belkorlu süre almadı ki. Belkorlu süre aldı şeylerde, bloklarda, Euroleague'de bence iyi katkı verdi. O gerek kalmadı. İşte Furkan Korkmaz süre alıyor şimdi. Tabii şey sakatlandı. Çocuğun ismi neydi? Daquan Jeffries sakatlandı. Hiç mi? Daquan Jeffries bence hiç de iyi girmemişti sezona. Elini kırması iyice şanssızlık oldu. De Jeffries yerine de belki transfer yapsa yapar bence Beşiktaş şu anda. Yani bir numara bence de Yürüs'te aslında Belkurlu tamam yani. İki numara Wilbekin zaten cepte. Normal iki de oynar, üç de oynar. Bir 2-3 şart gibi yani. Orada 2-3'e bir oyuncu daha kesin şart. Ben, herkes 2 diyordu ama bence 3 de alınabilir oraya. Çünkü Nowell 2 oynayabiliyor yani. Nowell 3 fiziğinde ama 2 oynuyor yani kesinlikle. Gabriel'in işte bir oyuncu daha olabilir mi? Olabilir. Omuri'nin, yani Omuri Brown da fena gitmiyor ama oraya bir oyuncu daha belki, gerçi yok ya onlar da fena değil. Omuri biraz dengesiz gibi yani kağıt doldurma konusunda ama yine katkısı falan bence oyunu iyi şey yapıyor. Beşiktaş beni şaşırttı ya. Bu sene Olympiakos için kurduğu sistem burada da işledi yani. Tabii biraz onun şey etkisi var. Euroleague'de yetenek tavanı düştü bayağı. Evet. Ya bunun etkisi kesin de var.
1: Ki daha şey, konuşmak için de hala erken yani. Hani şaşırttı demek için bile erken yani. Daha 4 maç.
0: Şöyle söyleyeyim. Ben sezon öncesinde Beşiktaş'ı işte Baskonyalarla yarışan yani işte 20 takımın 17. takımı falan olarak görüyordum.
1: Doğru. Ama katılırım ama şöyle de bir şey var Ali. Hani şu açıdan bakınca yıllar sonra gelen işte taraftarda olan bir kulüp. Ya bir gazla yani tabiri caizse iyi bir başlangıç da olabilir. Bunu sezonun geneline yayabilecek nasıl bir konu bu bence.
0: Doğru. Bu arada evindeki maçları kaybetti. Beşiktaş deplasmanda evet. Kazandı iki maçı.
1: O da işte şey yani fazla el ayağı birbirine dolaşmak diye yorumlayabiliriz.
0: Ama şuna gireceğim. BGM dolmuyor. BGM evet, dolmaya yakın bile değil yani Euroleague maçlarında.
1: O zaman Beşiktaş yönetiminin yani akatlar konusunda bir büyütme veya orada başka bir salon gibi daha büyük bir şekilde Euroleague'e uygun bir salon gibi bir proje mi yapması gerekir?
0: Bilet satma stratejisini değiştirmeyi düşündüler ve biraz işe yaradı önceki maçta. Şimdi lig maçıyla kombine olarak satıyorlar biletleri.
1: Evet.
0: Hem biraz o şekilde. Ya ben yeni kapasitesi büyük olması iyi bir şey. Akatların kapasitesi az ve Beşiktaş taraftarı gelse gelir bence. Belgenin konumu da kötü değil yani Marmara üzeri olduğu için. Ama belki işte şey sezon başı transfer falan tam olmadı böyle. İşte Wilbekin çok soru işareti bir oyuncu. Normal emeğinden gelmiş ama emeği de süre alamayan durumda bir oyuncuydu. Gabriel şey bir adam değil yani maça getirecek bir adam değil. Şey işte De Julius desen İspanya Ligi'nden gelmiş bir oyuncu günün sonunda. İsimli olan bir adam da değil. Biraz bundan etkisi oldu. Sponsor bulamadı Beşiktaş. Sponsor problemleri hep şimdi mesela medya gözünde, medya önünde açıklamana bakıyorsun. Sponsor bulamıyoruz, sponsor bulamıyoruz, sponsor bulamıyoruz. Ben başka bir şey görmüyorum. Serdar Adal'a gidiyor açıklama yapıyor, o açıklama yapıyor. Ama hep ana tema biz bazı şeyleri başaramadık üzerine açıklamalar. Transferleri tamamlayamadık üzerine neredeyse. İşte Sokko transfer edildi, Sokko hastalandı. Kontrat donduruldu falan. Şanssız da bir başlangıç var sezona. Ama şimdi galibiyetler geldikçe belki burada bir şeyler hareketlenme olur belki sezon içinde. Hala geç kalmış değil dediğim gibi. 38 hafta var.

0: 30 hafta daha kaldı yani. Ve şu anda mesela görüntüde bu arada Beşiktaş nereden baksan bir 8 takımdan falan iyi gözüküyor yani Euroleague'de. Rekabetçi olursa kesin zaten. Ben bunu düşünüyordum ama maç kazanma kısmında şüpheliydim. Maç kazanma kısmında da bence tamam bak ya aslında Maccabi de sezonu çok kötü başlayan bir takımdı. Ama Valencia 4'te 4 mesela. Valencia 4'te 4 en zorlandığı maç hangisi? Beşiktaş maçı.
1: Evet.
0: Doğru. Valencia şu an lider. Yani
1: son
0: Valencia
1: şu an lideri.
0: O maçta evet 15 farka gelmişti ama kapattı o farkı. Beşiktaş ve son anlarda ayrıntılarda kaybedilmiş bir maç. Bakıyorum Hapı öyle çift tane fark. Asfel'e çift tane fark. Asfel bu arada daha iyi geçen senelere göre onu söyleyeyim. Baskonya'ya 30 sayı fark 111 sayı attılar Asfel'e. Şeye 105 sayı attılar. Pardon Baskonya'ya 111, Asfel'e 105. Hapı'ya 93 attılar. Beşiktaş'a 96 attılar ama 94 dediler Beşiktaş'tan da mesela. En fazla sayı yenilen maç da Beşiktaş maçı yine Valencia için. Ki Valencia çok kan kaybetmiş, zayıflamış gözüken ama çok doğru hamleler yapan bir takım oldu bu sezon yani yazın. Çünkü TJ Short sonunda topu oynayabileceği bir yere geldi. Panathinaikos'a topu veriyorlar daha bu adama. Kendinden oradan, o su buradan, şu su buradan. Şimdi Armoni Brooks'la TJ Short çok güzel maden oldu ya. Zaten Armoni Brooks çok mutlu boyunca. Cameron Taylor devam ediyor, Rivers devam ediyor. Mirotic geldi, Mirotic bayağı piyangodan geldi ve 10 dakikada 15 sayı atan bir oyuncu konumunda şu anda. Mikro Douglas kurar şey gibi. Fenerbahçe'deki Eric McCallum performansı gibi bir şey yani şu an. Mirotic'in yaptığı şey bir anda contender oldu onlarda ve Beşiktaş onlara da yani bayağı sıkıntı çıkardı. Böyle bakmak lazım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ali değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Ali Şiviloğlu'yla birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Eralp Isı bizimle birlikte olacak.

0: kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Aydın abi selamlar, hoş
2: selamlar, geldin. Selamlar, herkese iyi pazarlar.
1: Cumartesi değil mi bugün ya? Pazar mı?
2: Pazar.
1: Pazar, doğru. Pazar. Günler birbirine girdi. Peki, bütün izleyenlerimize tekrardan hoş geldiniz diyelim. Süper Chat üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Onları da ekrana getireceğimi hatırlatayım. Yayınımızı beğenmeye, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve giriş yapalım. Ligimiz başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Galatasaray olsun. Zorlu bir mücadele ama sonrasında da 3-1'lik net bir skor aldı. 10 kişi kaldıktan sonra tabii önemliydi. Tam puan kaybedecek derken Barış Alper Yılmaz'ın sahneye çıkmıştı. Sonrasında Galatasaray Kasımpaşa karşısında 3 puan aldı. Fenerbahçe'de Rize karşısında net bir skor aldı ama oyunu eleştirildi. İstiyorsan bir Galatasaray'la başlayalım, sonra Fenerbahçe'ye geliriz.
2: Yani şöyle, tabii özellikle Galatasaray'ın 10 kişi kalmasından sonra Kasımpaşa golü de buldu.
1: Evet.
2: Ve Galatasaray'ın son bölümdeki baskısı beraberinde golleri getirdi. Fenerbahçe açısından bakarsak, Fenerbahçe'nin son 80-90 arası attığı iki golle hani oyun üzerindeki eleştirileri de biraz açıkçası almış oldu. Günün sonunda hani kötü oynarken de kazanmak önemlidir. Milli takım dönüşleri de genelde sıkıntılı oluyor yani, çünkü çok uzun ara veriyorsun. Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak her iki takımda. Günün sonunda hani burada Galatasaray açısından bakarsak, yani Osimhen özellikle oyuna girdikten sonra özellikle Osimhen'in yarattığı farkı görebiliyoruz. Yani Galatasaray Kasımpaşa'nın üzerine daha da gitmeye başladı. Diğer yandan Kasımpaşa takımına baktığımız zaman Emre Belözoğlu da zaten aslında itiraf etti. Yani takım ileri götürmesi için yaptığımız hamleler geri götürdü diye. Kasımpaşa açısından, kendileri açısından koşullar oluşmuş. Hatta Emre Belözoğlu da iştahlandık ama bu bize pahalıya mal oldu diye bir değerlendirme yaptı. Yani sürpriz mi? 10 kişiyle Galatasaray'ın kazanması? Hayır. Sürpriz değil. Fenerbahçe'nin Rize'deki oyunu üzerinden meseleye bakarsak, yani 3 aşağı 5 yukarı çok böyle deplasmanda oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Bu arada bir yandan milli takım dönüşü. Oyundan çok sonuca bakmak gerekir ve iki takım da hatasız, en azından 3'er puanla bu haftayı tamamladılar. Ben iki tarafında memnun olduğunu düşünüyorum sonuç itibariyle. Her ikisi de 3'er puan aldı ve bu aradan sonra lige iyi başladılar. Tabii Fenerbahçe açısından şöyle bir durum var. Milli takım arasına giderken Trabzon yenilgisi Galatasaray'a.

0: Sayın Beşiktaş'ın Ahmet Yenilgisi, Fenerbahçe'nin Alanya'yı bu hafta 8 gol atarak yenmesi ve 6 olan puan farkını 3'e düşürmesi bu yönüyle önemliydi. İyi gitmişti milli takım arasına. Dönüşte de aynı fark korunarak devam ediyor. İki maçla ilgili yapılacak genel değerlendirmenin bu olduğunu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe açısından bu arada bence çeşitli kazanımlar var. Onlardan bir tanesi İrfan Can Kahveci olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü çok uzun süredir çok eleştirilen bir oyuncu. Gol atması, tekrar böyle varlığını hissettirmesi bakımından önemliydi.
1: Güzel de bir gol
0: Çok
1: attı.
0: evet çok uzun süredir cezası nedeniyle olmayan Mert Hakan ilk defa takımla birlikteydi. Yakında o da oyun içerisine girecektir. Ne kadar Fenerbahçe'de güçlü oyun sergiler onu bilemiyorum. Oğuz Aydın tekrar kendisini hissettirdi ama Oğuz Aydın'la ilgili genel olarak şu kafamda, yani herkesin muhtemelen kafasında olan şey şu.
1: İstiklal
0: Yani o
1: meselesi mi?
0: evet büyük problem. Yani çünkü o Beşiktaş maçını hatırla, hakikaten Beşiktaş maçı mıydı, özür dilerim. Hangi maçtı ya? Birkaç maçta çok iyi oynadı
1: İşte
0: Oğuz
1: Avrupa'da
0: Aydın. Roma maçında o mu oynamıştı? Şimdi tam hatırlayamadım.
1: Lyon maçında çok güzel oynamıştı
0: Evet,
1: Vedat
0: evet, evet,
1: Muriç'e.
0: evet. Yani özellikle oradaki oyunları Fenerbahçe tarafında çok değerliydi. Özellikle Kerem'in sıkıntılı olduğu dönemde hani onun boşluğunu dolduran oyuncuydu. Ya
1: Evet.
0: yanlışsam düzelt lütfen beni. Beşiktaş maçına Oğuz'la başladı. Kerem yedekteydi. Hani
1: Evet.
0: onu da kesmişti ama Oğuz'la ilgili bir
1: Zaten işte Beşiktaş maçında iyi bir performans sergileyemeyince
0: tekrar
1: orada
0: yediye, tekrar
1: tekrar
0: yediye
1: geriye.
0: düştü. Şimdi tabii geçmiş zaman bazı kadro 11'lerini de hatırlamakta güçlük çekiyorum ama Oğuz Aydın tekrar bir kendini hatırlattı. Onun dışında oyunla ilgili de bu Fenerbahçe'ye yönelik bu eleştiriler sürekli olacaktır.
1: Peki.
0: Yani beklenti hani o Galatasaray gibi baskılı oyun oynaması ama baskılı oyun oynamanın da oyuncuyla doğrudan bir ilgisi var. Anlayışla bir ilgisi var. Ama tabii şunu da doğal olarak Fenerbahçeliler de kabul etmiyorlar. Evet, kazanılmış bir 3 puan, 3-0'lık bir galibiyet. Bu arada maçın gidişatına bakarsan hani bu maç 3-0 biter sorusuna bence kimse böyle bir
1: Tabii
0: yanıt
1: canım. Ya
0: vermiyordu.
1: bir ara 1-1'e gider diye
0: Ama
1: düşündük
0: oyunla
1: yani.
0: ilgili olarak tekrar hani Fenerbahçe'nin daha böyle baskın, rakibini boğan, rakibine çok fazla fırsat vermeyen o oyun bekleniyor, o tat bekleniyor. Bakalım bu ne zaman ortaya çıkacak ya da çıkabilecek mi? Bu da Fenerbahçe üzerinde, İsmail Kartal üzerinde sezon boyunca tartışılan konulardan bir tanesi olacak ama her maçın hikayesi başka oluyor, onu söylemek lazım. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa
1: Birazdan
0: deplasmanına
1: konuşacağım
0: gidecek.
1: onları.
0: Diğer yandan şimdi Recep Uçar'ın açıklamaları var. Oraya geleceğiz ama yani oyunu güzelleştiren şey tarafların temposu aynı zamanda. Yani sen ne kadar koşarsan rakibin de o kadar
1: Tabii.
0: koşmak zorunda ya da rakibin ne kadar koşarsa sen de ona o derecede karşılık vermek zorundasın. Oyun çift taraflı oynanan bir şey. Fenerbahçe'nin özellikle hani oyun ritmiyle skor bağlantılı mı dersen Fenerbahçe'nin orada yetenekler ayakları işi
1: İşi
0: çözdü.
1: çözdü.
0: Kazanım olarak tekrar diyorum yani 3 puanlık bir bu milli takım dönüşü 3 puan almak değerliydi. İrfan Can bir kendini hatırlattı. Ona yönelik çünkü eleştiriler vardı. Asensio döndü. Asensio'nun bu takıma katkısı her zaman önemli. Özellikle bağlantı oyununda buna çok vurgu yapılıyor işin uzmanları tarafından. Burada bir sorun Kerem'le ilgili bence bir problem var. En azından şöyle bir problem var. Yani Kerem'in kısıtlı yetenekleri özellikle Fenerbahçe'deki bu sezonki beklentiyle yan yana geldiğinde işte bundan 3-5 hafta önce İrfan'a karşı olan tepkinin yavaş yavaş ona yükseldiğini görüyoruz. Kerem'in biraz daha bu yönüyle onun varlığını açıkçası hissettirmesi gerekir. Ama burada tekrar altını çizmek lazım ki Oğuz Aydın'dan da beklenti istikrarlı bir şekilde oynaması. Bu arada iyi oyuncu Oğuz Aydın. Yani bunu da
1: Kesinlikle yetenekli bir
0: görüyorsun.
1: oyuncu,
0: Yetenekli
1: çok
0: bir
1: net.
0: oyuncu. Yani Kerem'de olmayan yetenek Oğuz Aydın'da
1: Var.
0: var. Oğuz Aydın ne kadar devreye girerse Fenerbahçe açısından o kadar değerli pozisyona yürür. Kerem'i de biraz daha kendine getirir diye
1: İşte
0: düşünenlerdenim.
1: onu birazcık açalım, konuşalım. Şöyle isterim. Şimdi Fenerbahçe taraftarında doğal olarak Kerem Aktürkoğlu'na karşı her geçen gün artan bir tepki oluyor. O da normal abi. Şimdi Kerem'in özellikle eleştirilen konulardan birisi, milli araya gitme önce 8-0'lık maçta dahi hani skora katkı konusunda eksik kalması. Bir tane asist yapmıştı yanılmıyorsam, ama yani burada gol yollarında Kerem'in gerçekten kendini geliştirmesi ya da devre arasında, evet, Fenerbahçe için şey konuşuluyor ama işte bir 8 numara ya da belki defansa bir takviye yapılacak. Belki bir sol kanat
0: Yani
1: takviyesi de yapılabilir gibi. Eğer bu
0: ihtiyaçlara göre
1: performans devam ederse tabii.
0: tabii ki ihtiyaçlara göre burada konu belirleyici olur ama burada mesele yabancı sınır. Yani yabancı sınırı değişmezse eğer devre arasında da burada öyle güçlü bir hamle yapma şansın pek yok.
1: Nene'yi niye kullanmıyor İsmail Hoca? Merak ediyorum açıkçası.
0: Yeterli görmüyor. Çıkarmış. Yeterli görmüyor demek yani. Tamam. Başka bir izah yok. Fakat şöyle bu Kerem meselesini bir örnekle açayım. Aslında güzel mesele. Birazdan milli takım konusuna geldiğimiz zaman da Aykut Kocaman'ı konuşacağız. Neden skor üretemiyor sorusu değerli bir soru. Kerem hakikaten aslına bakarsan Galatasaray'da da sezonu hatta bizim arkadaşlar bakarsa lütfen rica
1: Neye
0: edeceğim. Yani
1: bakacağız?
0: Galatasaray'da Benfica'da Kerem oynadığı dönemlerde ki geçen sezon Kerem Fenerbahçe'de kaç gol kaç asistle oynamış
1: Bakalım.
0: onları bir istatistik olarak ver lütfen üzerine duralım. Yani bir oyuncunun varlığı kendisiyle ilgili ama aynı zamanda o takımın içerisindeki konumu ve takımla da doğrudan bağlantılı. Bunu niye söylüyorum? Örneğin Fenerbahçe konuşulurken hani bu Talisca üzerinde çok şey konuşuldu ya. İşte
1: Evet.
0: bağlantı oyununda Asensio yoksa onun varlığı çok önemli. Asensio Fenerbahçe'yi daha anlamlı şekilde hücuma götürüyor. O bölgede takımı tutabiliyor gibi değerlendirmeler yapılıyor. Çünkü Kerem'le ilgili olarak Aykut Kocaman'a benim zamanımda sorduğum bir sorudan yola çıkarak şöyle bir yanıt verebilirim. Ben Aykut Kocaman'la Konyaspor'dayken bir röportaj yapmıştım. Ve orada Aykut Hoca'ya şeyi sormuştum. Hocam demiştim yani bugün siz dedim ne oldu? Bugün siz futbolcu olsaydınız eğer yani hala oynuyor olsaydınız kendinizi nasıl konumlandırırdınız? Şimdi benim özellikle lise yıllarımın yani lisedeyken hani o yıllar Aykut Kocaman'ın son yıllarıydı. Hayal meyal hatırladığım dönemler işin açıkçası aradan çok zaman geçmiş ama Aykut Kocaman çok atletik bir oyuncuydu. Ceza alanı içerisinde çok aynı zamanda teknik bir oyuncuydu. Atletik ve güçlü bir oyuncuydu. Ve o hoca şey demişti. Yani o günkü kafamla bugün oynama şansım yoktu. Çünkü oyun çok değişti. Neredeyse sağ beki geçiyorsun. Sağ bek geçtikten sonra sol bek geliyor sana baskı yapıyor. Yani bir oyuncunun yeteneklerini sergileme zamanı artık çok az. Yani saniyelerle ölçülebiliyor. Zaten orada çok ciddi baskılar yiyor. O baskılardan sonra, yorulmalardan sonra bir oyuncunun yeteneklerini sergilemesi kolay iş olmuyor. İşte özellikle günümüz futbolunda bütün o baskılardan çıkıp yeteneklerini sergileyen özelliğe sahip oyuncular alıp gidiyorlar. İşte mesela
1: Evet.
0: Messi'nin en büyük farklarından bir tanesi bu. Ronaldo'nun yıllardır en büyük farklarından bir tanesi buydu. Buradan konuyu aldığımız zaman Kerem'le alakalı olarak adam mücadele ediyor. Savunma yönüne de Fenerbahçe'de ciddi katkı veren oyunculardan bir tanesi. Finale geldiğinde finalde o işi yapma konusunda, yeteneklerini sergileme konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu takımın oyunuyla alakalı doğrudan taraflar vardır. Ancak Kerem'in son vuruşuyla ilgili Fenerbahçe'ye geldikten sonra eski Kerem'i biz göremiyoruz.
1: Tabii.
0: Yani bu doğrudan Kerem'le ilgili mi? Bu iyi bir tartışma. İşin uzmanlarıyla aslında zaman zaman bunu konuşmak lazım. Hatta iyi oldu bunu sordun. İşin uzmanlarıyla da yaptığım yayınlarda aynı zamanda bunu konuşurum. Biraz o yorgunlukla ben son finalde yeteneklerini sergileme konusunda sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Enerjisini belki daha iyi kullanmalı. Ona verilen görev burada aslında İsmail Kartal'a bir gün bir soru sorulursa belki hoca meseleyi çok daha net anlatacaktır. Ama kenar oyuncularından beklenen skora katkı vermeleri
1: Tabii.
0: en azından hani 10-15 arasında gol bir o kadar asist. Çünkü bütün golleri sadece golcü atmayacak. Ama Kerem özelinde bu sene hakikaten finalde geçtiğimiz yıllara oranla daha az sorun çözen oyuncu gözlemi haksız bir gözlem değil. Yani
1: Şimdi
0: şeyi hatırla mesela. Geçen sene Benfica maçını hatırla abi. Tek bir pozisyon geldi ve vurdu ve gol attı. Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti.
1: itti. Evet.
0: Kerem'le ilgili olarak aynı zamanda Kerem güçlü bir oyuncu sonuç itibariyle. Fenerbahçe'ye gelirken kendini kanıtlamış bir oyuncu geldi olarak geldi. Galatasaray'da, milli takımda, Benfica'da ama buradaki beklentileri acilen karşılamasında fayda var.
1: Şimdi geçtiğimiz sezon Kerem'in istatistiklerine baktığımda toplamda 49 maçta 16 gol, 10 asist yapmış. O 16
0: Bir daha
1: golün birisi
0: geçen sene.
1: tabii. O 16 golün birisi tabii şey. Benfica'da Fenerbahçe'ye attığı gol.
0: Geçen sezon 49 maçta.
1: 16 gol.
0: Evet.
1: Birisi ama Benfica'dayken attığı gol.
0: Ya
1: 10
0: burada Türkiye
1: asist.
0: kupaları falan da var mı
1: Var
0: acaba
1: var
0: onlar?
1: hepsi var hepsi
0: Ha,
1: var.
0: tamam.
1: Yani işte Avrupa Ligi'nde 6 gol atmış. Süper Lig'de 8 gol atmış.
0: İyi.
1: 24-25'e gelelim Benfica serüvenine.
0: Benfica'da ne yapmış mesela?
1: Benfica'da 59 maçta 18 gol 16 asist yapmış. Evet. Sonrasına geliyorum. 23
0: bu sene 24. Zayıf başladı.
1: Bu sene zayıf başladı, evet. 23-24'te 54 maç 15 gol 9 asist. Yani evet, aslında ortalamalarına uygun.
0: Ortalaması var, evet.

0: Böyle çok maç var aslında. Şey maçı galiba bunlardan bir tanesiydi. İçerideki Lyon maçı olabilir, Sturm Graz maçı olabilir. Bazen böyle saç baş yolduran tarafları var
1: Tabii tabii
0: ama
1: tabii. Sturm Graz maçında çok net
0: Kerem
1: pozisyon
0: hani
1: kaçırmıştı.
0: Fenerbahçe'nin yeni hücum hattıyla birlikte aslında bakıldığında savunmaya en fazla desteği veren oyunculardan bir tanesi. Yani görevlerinden biri o. O yüzden hani bu sezon neden son vuruşlarda bu kadar etkisiz sorusuna enerjisinin çok azalmasıyla alakalı olarak bir değerlendirme yapabilirim diye düşünüyorum.
1: Peki. Fenerbahçe üzerinde bir oyuncu daha soracağım. Sonra bu basın toplantısı meselesine geçelim. Sonra
0: Tamam.
1: Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmak istiyorum seninle. Ederson abi tabii bu sene gerçekten inanılmaz bir ivme yakaladı.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin adeta sanki yeni transferlerinden birisi gibi, hatta önemli transferlerinden birisi. Neler söylersin?
0: Yani Aziz Yıldırım orada çok ısrar
1: Evet,
0: ediyordu.
1: çok
0: Yani
1: ediyordu.
0: Fenerbahçe'nin elinde Brezilya'nın takımı oynamış, Manchester City oynamış.
1: Evet.
0: Ve özellikle AK gelirken de güvendiği noktalardan bir tanesi Fenerbahçe savunması açısından
1: Evet.
0: söylediği için biliyorum. AK ile geçmişte Manchester'da oynaması uyumu. Demek ki bu arada hani her oyuncunun iyi zamanları ve kötü zamanları olacaktır. Yani örneğin biz bugün şeye bakarsak, Uğurcan Çakır'a bakarsak geçen senenin gerisinde görünüyor Uğurcan
1: Tabii.
0: Çakır. Milli takımda da bunu görüyoruz. Genelde de oyuncuların yani özellikle Uğurcan Çakır açısından meseleye bakarsak hani böyle 2-3 sezon içeri 2-3 sezon 2-3 sezonla bir böyle kötü geçirdiği bir sezon oluyor. Geçen sene Fenerbahçe Ederson'dan yeteri kadar faydalanamadı. Fenerbahçe geçen sene özellikle son dakikalarda yediği gollerle şampiyonluktan koptuğu maçları hatırla. Oralarda beklenti büyüktü. Ya bu sezon yani burada biraz aslında Ederson'a güven, Ederson'u anlamak.
1: Tabii.
0: Burada dışarıdan bakan birisi olarak da özellikle Aziz Yıldırım'ın tecrübesiyle bu
1: Evet.
0: adama güven aşılaması etki etmiş görünüyor. Çok tartışılı biliyorsun. Yani
1: Tabii.
0: gitsin noktasında genel olarak bir ağırlık vardı. Özellikle 10 artı 4 kuralı ile birlikte hani ya zaten bu adam kötü bir adam, biz işte Berke alabilirsek zaten pahalı bir oyuncu, bunu yollayalım noktasında görüşler vardı. Bu arada eğer Fenerbahçe Ederson'la ilgili iyi bir teklif alabilseydi bu kadar maliyetli bir oyuncudan çıkma konusunu düşünebilirdi diye düşünüyorum ama Aziz Yıldırım'ın oyuncuya karşı güveni en başından beri vardı. Hatta yani tam o Temmuz Ağustos başı olabilir, Temmuz sonları olabilir. Yani bir konuyla ilgili ben Sayın Başkan'a sorduğum zaman konu böyle Ederson'a gelmişti. Ederson'a yine o gün güveninden bahsetmişti. Bir de Ederson özellikle hani bu Brezilya milli takım kampındayken, Dünya Kupası sırasındayken de özellikle Fenerbahçe'de yeni yönetim değişiyor falan. Menajeri aracılığıyla da hani ben kafa olarak temizim. Evet, geçen sene iyi gitmedi. Hani ben buradayım. Bu sene benim için daha iyi olacak. Belki bir tebrik etmek için arada ettiler. Sonuçta böyle başkanların ve yöneticilerin söylediği oyunculara da gidiyor. Yani orada Ederson değerli bir kaleci. Bunu yönetmekle ilgili geçen yıllarda belli ki sıkıntı vardı. Şimdi bunu söylüyoruz. Yarın kötü performans sergilerse vay dün öyleydi bugün böyle mi oldu meselesine gelinebilir. Ama genel olarak yani oyuncuya güven konusunda Fenerbahçe başkanının en başından itibaren yani bu adam iyi, bizim bu adama sahip çıkmamız lazım. Dünyada böyle kaç tane kaleci var vurgularının sonuç verdiğini görüyoruz.
1: Tabii.
0: Allah var, adam da bu sene hakikaten iyi başladı.
1: Kesinlikle.
0: Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından bir
1: Yani
0: tanesi.
1: son iki maçta inanılmaz bir istatistik var. Kalesine gelen isabetli şut 11, kurtarış 11, karşı karşıya kurtarış 3, yenilen gol 0.
0: Evet.
1: Çok iyi bir performans. Peki, şimdi bu basın toplantısında İsmail Hoca'ya soru sorulmadı. Orayla alakalı sende bir bilgi. Neden sorulmadı
0: Şöyle
1: mesela
0: bizim
1: böyle bir
0: Selim abi
1: maçtan
0: var.
1: sonra?
0: Selim abi var. Selim Denizalp.
1: Tamam.
0: Selim abi hala Taka Gazetesi'nde galiba ya da işte yerel basında bir yerde çalışıyor uzun yıllardır. Rizespor'u takip eder Selim abi. Onu da aradım, hatta denizdemiş, balık tutuyormuş, palamuta çıkmış. Ondan sonra zar zor konuştuk aslında. Abi dedim, dün sen basın toplantısına gittin mi? Gittim gittim dedi. Oradaydım dedi. Bu meseleyi sordum. İsmail Kartal'a neden soru sormadı konusunu sordum. Bir kere İstanbul'dan bu maçı takip etmeye giden gazeteci olmamış. O yüzden basın toplantısında İstanbul'dan gelen bir gazeteci görmedim dedi. Rize tarafına gelince de bu arada şimdi şöyle bir durum da var. Yani maliyetler ve işte ekonomik şartlar artık o kadar zor bir noktaya geldi ki özellikle televizyonlar, gazeteler artık muhabir yollamamayı tercih ediyorlar. Hatta muhabirsiz artık biz bu işleri nasıl yürütürüz'e dönmeye başladılar. Çünkü çok açık kaynak var ve özellikle televizyonlar açısından, gazeteler açısından söylüyorum bunu. Muhabirler hakikaten artık aranan insanlar olmamaya başladılar. Spor basını özelinde söylüyorum bu arada bunu. Onun altını çizeyim. Diğer yandan dijital medyaya gelince de çok alanda iş yapan bir anlayışla dijital medya hareket etmiyor. Maliyetler de var tabii burada. İnsanlar diyebilirler ki ya kardeşim bu kadar konuşuyorsunuz niye gitmiyorsunuz? Doğru eleştiridir. Yani ben şimdi bazen şeyi duyuyorum. Basın toplantılarında sorular soruluyor. Onlar eleştiriliyor. O zaman gidip sen soracaksın. Orada da haklı olarak insanlar bunu söylüyorlar.
1: Tabii.
0: Özetle abi maliyetlerden ötürü kolay da değil. Onu da söyleyeyim. Hı-hı. Artık yani ekonomi o kadar sıkışık ki. Buralara en azından buralardan kısarak biz hayatımıza bakalım noktasında birçok mecranın hayatını devam ettirmeye çalıştığını söyleyeyim. İstanbul'dan kimse gitmemiş onu söyleyeyim Rize'ye. Diğer yandan Rize Spor'da hoca çalışırken de Rize medyasında arasında bir kırgınlık varmış. Ya bu da iş değil bir taraftan yani sonuç itibariyle Fenerbahçe oraya geliyor. Tabii. İki soru sormak da gerekiyor sonuç itibariyle. O ama oradaki gazetecilerle İsmail Hoca'nın arası limonu olduğu için yani işte yani biraz daha anladığım kadarıyla birbirlerine karşı ya da hocaya karşı tavırlarım var. Ya da şimdi bir şey dersek hoca başka bir şey söyler. Tepki gösterir mi? Onu da bilemiyorum. Ama araları limonu olduğu için genelde temel olarak yani soru sorulmamasına neden konunun hocaya karşı
1: bir tepki yani.
0: Tepki, bir tepki olarak değerlendiriyorlar.
1: Peki buradan bir şeye geçelim abi. Bu Galatasaray'da
0: yani
1: da...
0: hocanın zamanında kendilerini çok yok saydığını, hı-hı, ona yardımcı olmaya çalıştıkları dönemde bile İsmail Hoca'nın onları yok saydığı ya da tepki göstermesinden ötürü araların bozuk olduğunu söylüyorlar.
1: Peki.
0: Edindiğim ilgiyi söylüyorum. Yani neden soru sorulmadığı, İstanbul'dan giden yok. Rize'de çalışan gazeteci arkadaşlarımız da hocaya tepkili oldukları için soru sormak istememişler.
1: Peki şu Galatasaray'ı konuşalım istiyorum. Galatasaray'da tabii mali genel kurul, evet, vardı. Onu da seninle beraber takip ettik. Yani bu kadar başarı, 4 sene üst üste şampiyonluk derken yine Galatasaray mali genel kurulu Dursun Özbek adına zehir zemberek geçti.
0: Olağan genel kurulu, mali değil, özür dilerim.
1: Olağan genel kurulu. Düzeltelim. Olağan genel kurulu yine zehir zemberek geçti. Çıkan eleştiriyor bu şartlarda diyor. Geleceğimizi göremiyoruz. Geleceğimiz risk altında vesaire gibi çok fazla soru soruldu ve eleştiri yapıldı. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şimdi bunu zaman zaman konuşuyoruz. Yani Galatasaray genel kurullarının benim gördüğüm, vay sen bunu neye göre söylüyorsun diyenler olabilecektir, olacaktır. Ama yani bu işi yapıyorsanız eğer hangi genel kurulda ne oluyor bir bakmanız lazım, takip etmeniz gerekir. Evet. Ben uzun yıllardır bu işin bir parçasıysak eğer buraları takip etmek zorundayız. Mümkün olursa yerine gidiyoruz. Olmazsa televizyondan ya da YouTube'dan takip ediyorum. Galatasaray Divan Kurulları'nı, Beşiktaş'ın Divan Kurulu toplantılarını, genel kurullarını, Fenerbahçe'nin keza aynı şekilde Yüksek Divan Kurulu ya da diğer genel kurulları dahil olmak üzere hepsini takip ediyorum. Galatasaray Genel Kurulu ya da Divan Kurulları, hı hı, nitelik açısından daha güçlü geçiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Yani çeşitli rakiplerle ilgili eleştiriler yapılıyor. Federasyonla ilgili bütün bu arada genel kurullarda olduğu gibi başkanla ilgili kürsüye çıkanlar çeşitli eleştiriler yapıyorlar. Ama Galatasaray'ın gerek divanı gerekse diğer genel kurulları başkan açısından çok daha zorlu geçiyor. Ben daha nitelikli değerlendirmeler yaptıklarını düşünüyorum. Şöyle ki mutlaka orada olan insanlar da bir takımın taraftarı yani Galatasaray taraftarı ya da Fenerbahçe taraftarı gördükleri eksikliği ya da doğruları vurguluyorlar. Yani sadece dün Dursun Özbey'e yönelik eleştiri yoktu. Destek olanlar da vardı. Evet. Ama Galatasaray daha kendi yönetimini, başkanını mali tablolar üzerinden daha çok zorlayan bir kulüp. Bunu da biraz şuna dayandırıyorum. Galatasaray'ın biliyorsun 13 bin civarında bir şey var, üyesi var. Özellikle finansal yani üyenin azlığının bir avantajı da oluyor. Galatasaray'ın üye yapısı şuradan geliyor. Galatasaray Lisesi mezunları doğal üye olarak dahil ediyorlar. Onun dışında sanıyorum Galatasaray'da her yıl 20 kişi ya da 200 kişi mi hatırlayamadım şimdi üye olabiliyor. Bu 200 olması lazım. Bunun 20'si başkan kontenjanında, diğeri de gidiyorsun başvuruyorsun 5-6 yıl bekliyorsun sicil seni değerlendiriyor falan. Yani Galatasaray'a üye olmak daha zor ve Galatasaray üyelik yapısının çoğunluğu da Galatasaray Liseliler oluşturuyor. Galatasaray Lisesi deyince de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından bir tanesi, en başarılı liselerden bir tanesi. Burada tabii adam Galatasaray taraftarı ya da değil diye ona bakılarak alınmıyor. Yani oraya Türkiye'de ilk işte yüze girerek, o sınavlara girerek oraları kazanmak durumundasın. Başka türlü girme şansın olmuyor. Galatasaray'ın en büyük şanslarından bir tanesi de bence bu. Çünkü şunun gibi düşün. Galatasaray Türkiye'nin kendi yaş döneminde, yani örneğin ben 84'lüyüm. 84 yılında doğmuş en zeki 100 çocuğundan en az 50 tanesi o liseye gidiyor. Yani muazzam bir insan kaynağı oluyor. Tabii. Galatasaray Genel Kurulu'ndaki bu sert yaklaşımların, rasyonel tavırların nedenlerinden bir tanesi de daha çok finansal okur yazar kitlesinin Galatasaray Kongresi'nde üyelerinde olduğunu görüyoruz. O diğer konulara dan bağımsız olarak söylüyorum. Yani federasyon ilişkileri, Galatasaray ilişkileri ve dün Mali Genel Kurul'a baktığımız zaman da Dursun Özbey'e yönelik divanda yapılan eleştirilere benzer eleştiriler, hatta daha da detaylısı sürenin rahatlığından ötürü yapılıyor. Dursun Özbey'e yapılıyor. Bu arada katılım da çok azdı. Bilmiyorum 1000 kişiyi bile bulmamış olabilir ve deniyor ki Sayın Başkan, yani siz bu kadar anlatıyorsunuz, Galatasaray'ın mali tablosu karanlık. Şimdi aslında transfer dönemine gidersek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in transfer döneminde bu sene farklı bir profil çizmesine neden konuda, ya biz hep büyük paralar harcayıp yaşı geçmiş oyuncular alıyoruz. Bunların son satış hakkı bizde olmuyor. Bizim artık bu kadar başarıdan sonra gelecek vadeden, evet, iyi para verip genç oyuncular getirelim, en azından bunları da yetiştirelim ve önümüzdeki dönemlerde satma hakkı olsun noktasında meseleye bakıyor. Ve bu yılki transfer döneminden önce sırasında, pardon, Galatasaray transferleri sorulduğunda divan kurulu toplantılarında ve çeşitli yerlerde Dursun Özbek sürekli olarak Galatasaray kaynaklarına vurgu yapmış ve Galatasaray kaynaklarını doğru kullanmak gerektiğine çeşitli vurgular yaparak durumunu anlatmaya çalışmıştı. Galatasaray'ın dünkü genel kurulunda gördüğümüz tabloda şu oldu. Dursun Özbek çeşitli eleştirilere de yanıt verdi. Ama bir üye çıktı, dedi ki yani biz eğer Şampiyonlar Ligi'nde bu sene iyi adımlar atamazsak, şampiyon olamazsak mali olarak bizi zor günler bekliyor. Şimdi buradan iki camia karşılaştırmasına gelelim. Şimdi Galatasaray öyle paralı başkanları olan bir kulüp değil. Evet. Daha çok kendi kaynaklarıyla kendi kaynaklarını üretebilme potansiyeli daha yüksek bir kulüpten bahsediyoruz. Fenerbahçe'ye geldiğimiz zamansa Fenerbahçe daha çok paralı başkanı bulma konusunda, Fenerbahçe'de başkan sıkıntısı hiçbir zaman olmaz. Çünkü dünyanın da sayılı zenginlerin Fenerbahçeli olduğunu görüyoruz. Yani bugün Türkiye'nin zenginleri noktasına gidersek, Türkiye'de 10 tane zengin saysam bu 10 tanesinin 7-8 tanesi
1: tabii Fenerbahçe.
0: Fenerbahçeli. O yüzden Fenerbahçe sıkıntıya düştüğünde de Fenerbahçe'nin sıkıntılarını giderecek çok sayıda insan var. Yani buradan şuraya geleceğim. Fenerbahçe'de başkan sorunu hiçbir zaman olmaz.
1: Evet.
0: Çünkü böyle bir insan kaynağı var. Galatasaray yapısı biraz daha farklı. Ve Galatasaray Genel Kurulu diyor ki, Sayın Başkan, biz bu kadar başarıdan bahsediyoruz, siz bunları söylüyorsunuz ama mali tablo iyi değil. Bir de şunun altını çizmek lazım. Şimdi Galatasaray özellikle bu dönemde iki önemli projesi vardı. Biri Riva, diğeri Florya. Şimdi bu kaynakları da Galatasaray bir kısmını kullandı. Bankalar Birliği'ni kapattı. Ama Dursun Özbek diyor ki, biz diyor bugün kredi alabilir noktada bir kulübüz. Oradaki bence en doğru sorulardan ve nitelikli eleştirilerden bir tanesi şuydu. Madem biz bu durumdayız, o zaman gidip neden faktoringlerden para almaya çalışıyoruz? Çünkü faktoringlerin faizleri çok daha yüksek oluyor. Banka gibi değil. Yani madem böyle bir durumumuz var, neden bunu yapıyoruz diye. Geçtiğimiz dönemlerde konuşulmuştu. Yani buraları idare etmek kolay değil. Sürekli bir banka kredisi bulmak da kolay değil. Ve benim bildiğim kadarıyla bankaların kaçındığı şeylerden bir tanesi kulüplere ve belediyelere kredi vermek. Çünkü geri dönüşleri çok zor oluyor. O yüzden faktoring gibi mecraları değerlendiriyorlar. Özetle Dursun Özbey'e yönelik Sayın Başkan bunlar var ama bu kulübün mali yapısı iyi değil. Florya gitti, Riva gitti, burada projeler yapıldı. Oradan bu arada mesela bir değerlendirme vardı. Bir beyefendi yaptı, ismini unuttum, özür dilerim. Şunu söyledi, güzel dedi, peki yani biz Riva'dan şu kadar daha şey gelecek, villa gelecek. Biz buranın emlak konuta çeşitli borçlarımız var. Oradan o paralar gelecek. Bugünün koşullarında tahmin edilen para var ama 2 yıl sonra belki çok daha farklı olacak. Bir de Türkiye'nin koşulları düşünüldüğünde özellikle Galatasaray'ın sıcak para bulmak konusunda her kulüpte olduğu gibi Galatasaray'da da sıkıntı var bence. Evet, bir Şampiyonlar Ligi sıcak para giriştir. Yayın hakları gelişinden çok fazla para alamıyorsun. Kombine vesaire bu gelirler de öyle hemen bütün bu açığı kapatan gelirler değil. Uzun vadeli bakarsak Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullara bakarsak da özellikle gayrimenkul yani ev gibi şeyler ürünleri satarak hızlıca içeriye para sokmak da çok kolay değil. Borçlanmak durumundasın. O yüzden Dursun Özbek'in çok sert eleştiriler var ve deniyor ki bu sene başarılı olamazsak eğer Galatasaray'ın ekonomik yapısı daha zor. Onu da haklı olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin az önce dedik ya, bütün bu sportif başarısızlığa rağmen Galatasaray'la kafa kafaya giden kafa kafaya ekonomiye sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Bunun en büyük nedeni gerek sponsorluklar gerekse zengin başkanlar, kaynağı Fenerbahçe'ye verebilecek insanlar. Galatasaray'ın bu yapısı, Galatasaray'ın yapısı böyle değil. O yüzden yapıyla mevcut ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde arkada mutlaka bu ve buna benzer gerçeklikler de vardır. Her kulüpte olduğu gibi ciddi sorunlar var ama devasa bir ekonomiye ulaşmış iki kulüp açısından Galatasaray üzerinde genel kurulun yaptığı değerlendirme mali açıdan bu gidiş gidiş değil.
1: Peki buradan hazır Galatasaray'dayken artık şeyde konuşalım istiyorum. Şampiyonlar Ligi önemli. Barcelona'yı evinde ağırlayacak Galatasaray. Evet. Zorlu bir maç olacak. Zorlu. Tabii yani Barcelona inanılmaz bir başlangıç yaptı. Taş gibi takım gerçekten. Fark olur mu olmaz mı ama Galatasaray sen de diyorsun bu tip şimdi maçlarda güzel oynar diyorsun. Nasıl değerlendirirsin maçı?
0: Abi şimdi bir kere Galatasaray'ın buraları oynamayı uzun yıllardır bilen bir takımdan bahsediyoruz. Ha hoş, çok kötü maçlar da çıkardı Galatasaray. Geçen yıllarda biz bunu gördük. Yani geçen yıl Galatasaray'ın elendiği o Liverpool maçı 4-0, 5-0 bitmişti. Evet. Penaltı kullanamadılar, bir şeyler falan oldu. Galatasaray'dan çok kötü bir maçtı. Yani burada 1-0 kazanıp orada Galatasaray'dan çok kötü bir maç geçmişti. Fark daha da yukarıya doğru çıkabilirdi. Ancak Galatasaray'ın özellikle kendi evinde oynayacak olmasından ötürü tamam, bu dönem belki Galatasaray'ın özellikle savunmasında bir problem olduğu çok açık. Ama ben açıkçası kafa kafaya bir maç bekliyorum. Yani böyle bir alışkanlığı var şeyin, sonuç itibariyle Galatasaray'ın. Dışarıdaki maçta ne olur bilmiyorum ama evinde Barcelona'yla kafa kafaya bir top oynayacağını açıkçası düşünenlerdenim. Biraz bizde bu yorumlar biliyorsun çok yapılıyor. Yani Roma maçına Fenerbahçe çıkmadan önce de Roma'nın içerisinde bulunduğu durumdan ötürü Fenerbahçe 3 mü yer 4 mü yer diye konuşuluyordu. Şimdi biraz böyle bir hava var. Orada da buna karşılık verecek oyuncular var. Galatasaray'da. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanı olacak. Birazdan onu da konuşuruz. Burada özellikle Osimhen'in dönmüş olması, Osimhen'in oynayacak olması Galatasaray'ın büyük artısı. Zaten toplamda lig özelinde de bakarsak Galatasaray'daki en kritik konu Osimhen. Osimhen'in varlığı hem Galatasaray'da Galatasaray savunmasını daha güçlü yapıyor. Daha hücum tarafını da daha güçlü yapıyor. O yüzden nasıl bir maç bekliyoruz sorusuna doğaldır. Yani Barcelona'nın burada favori olması doğaldır. Ama böyle ben Galatasaray'ın karşılık vermeden biteceği falan bir maç olarak açıkçası görmüyorum.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'ın fikstürü cidden iç karartıcı. Yani Galatasaray Barcelona, sonrasında Gençlerbirliği deplasmanı, sonrasında Lille deplasmanı, sonra Galatasaray Fenerbahçe evet. derbi. Evet. Yani Fenerbahçe burada bence Galatasaray'a göre biraz daha şanslı.
0: Bakalım kim buradan çıkabilecek. Tabii. Yani buradan çıkan çok daha kendini güçlü hissettirir. Kolay olmayacak. Tabii. Yani.
1: Yani çok
0: kolay
1: çok yıpranacak.
0: Fenerbahçe ise Aston Villa deplasmanına gidiyor. Ardından Alanya ile içeride oynuyor.
1: Evet.
0: Sonra Slavia Prag'la içeride oynuyor yine. Sonra ve devamında Galatasaray deplasmanına gidecek. Yani çok böyle tempolu, çok tartışmalı, çok yoğun 2-3 haftalık serüven bizi bekliyor.
1: Peki Aston Villa Fenerbahçe maçı. Ben yine hissiyat olarak iki maç için ben de söyleyeyim. Mesela Galatasaray Barcelona konusunda sana katılıyorum. Eğer bir sonuç olacaksa da öyle Galatasaray'ın çok ezilerek ya da ne bileyim 5 tane 6 tane yiyeceğini düşünenlerden değilim. Seninle aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'nin de Aston Villa karşısında deplasmanda kazanacağını hissediyorum. His tabii ki, tamam, bir şeye dayandırmıyorum. Sen neler söylersin?
0: Ya sonuçta bu Premier Lig takımlarına karşı Fenerbahçe'nin son dönemde oynadığı hangi maçlar var? Ha, Şampiyonlar Ligi
1: Aston
0: seviyesinde oynadı
1: Villa
0: ama
1: ile
0: geçen sene
1: oynadı.
0: oynadı galiba.
1: Aston
0: Villa ile oynadı. O geçen seneki maç ne oldu hatırlayamadım. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda mı içeride mi?
1: Bakıyorum.
0: Skriniar hangi maçta sakatlandı ya? Aston Villa maçı olabilir.
1: Olabilir.
0: Aston Villa maçı mıydı? Tam şimdi hatırlayamadım. O kadar çok maç oynanıyor ki.
1: Tabii.
0: Abi son itibariyle bak Fenerbahçe'nin elinde de Galatasaray'ın elinde de uluslararası çapta, uluslararası seviyede çok sayıda oyuncu var. Bu sahneyi oynamış oyunculardan bahsediyoruz. Bu maçların ne demek olduğunu bilen oyunculardan bahsediyoruz. Ezbere konuşmak buralarda mümkün olabilir. Sonuç itibariyle bu iki maçın iki takım açısından da çok zor olduğunun sen de farkındasın. Ben de
1: 1-0
0: farkındayım.
1: yenilmişti geçen
0: Hocalar da farkında,
1: evinde.
0: oyuncular da farkında. Ben iki maçında böyle kafa kafaya güçlü maçlar olacağını açıkçası düşünüyorum.
1: Peki. Geçtiğimiz sezon 1-0 kendi evinde yenilmişti Aston Villa'ya, Fenerbahçe.
0: Buradaki maçta kaybedildi değil mi?
1: Evet, zaten
0: Skriniar o maçta sakatlanmıştı galiba ya.
1: olabilir.
0: Öyle hatırlıyorum ben. Hani
1: Bakalım.
0: hem yenildi hem burada Skriniar'ı kaybetti muhabbetleri vardı diye hatırlıyorum. Yanlış
1: Olabilir.
0: hatırlamıyorsam.
1: Peki, şimdi bir diğer konumuz da şu olacak. Bu arada Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair ekleyeceğim bir şey var mı? Kaldı mı?
0: Yani şu an maçlar üzerinde bu kadar.
1: Peki, federasyonda neler oluyor abi? Var mı oradan yeni bilgi, bize aktarabileceğim bir şeyler?
0: Bunu konuşmuştuk zaten. Federasyon yoluna devam ediyor. İbrahim Hoca sonra direnip kendince bir plan yaptı. Bence planla uygun şekilde de federasyonu devam ettiriyor. Önce kamuoyunu özellikle kamuoyunu derken kulüpleri ve kendisine karşı tavrı ortadan açıktan en azından ortadan kaldırmak için çeşitli hamleler yapmıştı. Yani Devlet Bahçeli'nin ona olan mesajı, Abdullah Yazı genel sekreteri görevinden alması, yönetim kurulunu biraz rahatlatmaya yönelik ya da içeride kendisine yönelik eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik hamlelerdi. Diğer yandan bir hafta boyunca bu süreci okudu. Evet, orada iki tane yürüyen soruşturma var, tutuklananlar var. Bu bir hafta boyunca dışarıda kalarak da bu toplantıyı buradayken salı çarşamba yapmak yerine biraz zaman kazanarak ve arkada plan yaparak ben göreve devam edeceğim. Zaten ben dahil 8 kişilik listeyi bulduğum zaman, çoğunluğu bulduğum zaman federasyon görevine devam ediyorum. Şu anda İbrahim Hoca Osmanoğlu açısından planı tuttu. Yanından ayrılanlar var. Ama işinin çok da kolay olmadığı çok açık. Şimdi yeni atamalar yapacak. MHK Başkanı
1: O asıl merak edilen konu o.
0: Montella'yı yolladı. Yerine Türk Milli Takımı'nın hocası gelecektir. Yani direniyor. Bu arada hani bazı bilgiler de aktarayım. Neden mesela şöyle bir değerlendirme yapılıyor içeride istifalardan önce hani bizim seçim ekmemiz lazım. Bunu kendisine karşı şu anda bir durum olduğunu, federasyona karşı bir durum olduğunu, seçime gitmenin geri adım atmak olacağını düşünüyor. Bu enteresan bir mesele. O yüzden direniyor. İçeride bazı yöneticileri de tutuyor. Diğer yandan Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol konusu. Biri MHK Başkanı, diğeri onun en çok güvendiği hakemdi. Burada kendisine yönelik eleştiriler de oluyor ister istemez. Yani ya kendisine yönelik eleştiriler Yasin Kol üzerinden özellikle. Ve diğer yandan ya yani MHK Başkanı tutuklu. En güvendiğin hakem tutuklu. Hani iş normal bir tablo değil. En azından bir güven oyu alalım noktasında. Benim bildiğim kadarıyla Sayın Başkan meseleye şöyle bakıyor. Yani buna gerek yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu insanlar eğer bir suç işledilerse içeride cezasını çekecekler. Zaten benim gördüğüm kadarıyla hukuki bir değerlendirme yapmak için avukat değiliz ama davalara baktığımız zaman İbrahim Hoca Osmanoğlu mesele ki o son yayında da seninle konuşmuştuk diye
1: Evet
0: hatırlıyorum.
1: evet
0: Meseleye
1: konuştuk.
0: bence şöyle bakıyor. Ya zaten Ferhat Gündoğdu yani bu bana karşı yapılan bir operasyon aynı zamanda. O yüzden geri adım atmayacağım mesajını veriyor. Ben konuşulanlardan yola çıkarak bir değerlendirme yapıyorum. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesine bakarsak kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme. Tamam, bu bir bireysel suç olarak zaten görünüyor. Örgütlü bir eylem değil. Tutuklanma gerekçesi. Diğer yandan Yasin Kol'a baktığımız zaman Yasin Kol'un tutuklanma gerekçesi yine bireysel bir eylem olarak görünüyor. Yani Yasin Kol'un işte 6 derbinin geçen yılki bütün derbiler neredeyse Yasin Kol'un yönetmesi çok tartışılmıştı. O derbilere verilmesindeki en büyük motivasyon İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun bu hakeme çok güvenmesi konusuydu. Bu da zaten söyleniyordu. İbrahim Hoca Osmanoğlu meseleye bakıyor diyor ki kardeşim gerçi burada tabi Adalet Bakanı'nın açıklaması var. Soruşturma devam ediyor diyor. O soruşturma nereye gidecek onu da

0: buraya atadı. Tutuklanma gerekçesine baktığımız zaman beni bağlayan bir durum yok zaten burada. Hukuki olarak da böyle bir rahatlığım var. Yani benim talimatımla bir şey yapmış değil. Burada ben sorumluluk noktasında hukuki bir sorumluluğum yok diyerek elindeki bütün argümanları topladı, masaya getirdi ve de ben devam edeceğim dedi. Şimdi ikinci fasıla geçtiğimiz zaman Adalet Bakanı'nın açıklamalarından yola çıkarak yürümek gerekiyor burada. Ne dedi Sayın Bakan? Biz dedi bu soruşturmaları yapıyoruz. Maçlara bakacağız. Ne var ne yok tüm detaylara bakacağız. Bir şey varsa da soruşturma derinleşecek. Şimdi bu soruşturma derinleşir. Diğer hakemlere sıçrar. Ve manipülasyon da dahil olmak üzere çeşitli iddialardan, somut örneklerden, olaylardan yola çıkılarak tutuklanmalar vesaire eğer olursa o zaman ben federasyon başkanının şu anki devam etme iradesini anlıyorum. Yanındakilerin onunla birlikte devam edenler var. Yarın konu daha da derinleşebilir. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun şu anki tablodan yola çıkarak söylüyorum. Haziran'a kadar ben zaten bir olağanüstü kongre beklemiyorum.
1: Evet.
0: Ama bu soruşturma derinleşirse eğer yeni yeni bazı gelişmeler olursa, gözaltılar olursa, federasyonu bağlayan hukuki gerekçeler oluşursa artık devam etme şansı bence kalmaz.
1: Peki. Burada tabii diğer tartışma konularından birisi milli takımın hocasının kim olacağı. Montella ile yollar ayrıldı. Arda Turan ismi konuşuluyor. Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Şenol Güneş ismi konuşuluyor. Sergen Yalçın diyenler var, Fatih Tekke diyenler var. Bir sürü teknik adamın ismi milli takımla anılıyor. Sen neler düşünüyorsun bu
0: Şimdi ben
1: konuda?
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu olsaydım eğer bu göreve kimi getirirdim? Montella'yı yolladıktan sonra şu anki pozisyon itibariyle bir siyasi olarak da bana güç katacak bir ismi getirirdim.
1: Evet.
0: Yani onu oraya koymanın siyasi olarak da bir güç katması gerektiğine inanırdım. Çünkü milleti kandırmaya gerek yok. Yani burada Devlet Bahçeli'nin mesajı da bir şey ortaya çıkardı ki oralarda da bir şey var, tartışma var. Siyaseten de bir tartışma var bu federasyon başkanlığı noktasında. İki, kamuoyunun toplam desteğini alabilecek birisini getirirdim. Vay evet ya burada da iyi hoca getirdi dedirtecek bir hamle yapardım. Şimdi saydığın isimlere gidelim. Fatih Hoca artık son döneminde Fatih Hoca'yı getirebilse bence bu kıvamda bir şey olur. Atama olur milli takım hocalığı açısından. Şenol Güneş o anlamda bu anlamda tam o kıvamda olacağını düşünmüyorum. Sergen Yalçın olacağını hiç düşünmüyorum. Fatih Tekke'nin olacağını hiç düşünmüyorum ki ikisinin de son dönem teknik adamlıkları zaten tartışılan pozisyonda. Arda Turan'ı zorluyorlar. Arda Turan hamlesi olur mu? Daha doğrusu Arda Turan gelir mi? Bu Arda Turan'ın bileceği iş ama Arda Turan neden zorlanıyor? Az önce aslında aktardığım şablonu da uygun bir isim olarak görünüyor. Arda Turan genç bir adam. Türkiye'de karşılığı olan birisinden bahsediyoruz. Uluslararası karşılığı olan birisinden bahsediyoruz. Şaktar'da da iyi gidiyor. Bir tazelenmeye ihtiyaç var. O yüzden İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun biz Arda Turan'ı bu göreve getirelim demesi kadar doğal bir şey olamaz. Arda Turan bunu kabul eder mi? Sorusuna gelince de Arda Turan'la İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yapacağı görüşme değil de Arda Turan'a ya sen gelmelisin gibi siyaseten de bir şey giderse, talep giderse bu işin önünün açılabileceğini düşünüyorum. Diğer yandan Arda Turan'la alakalı olarak da Arda Turan meseleye de şöyle bakacaktır. Yani Galatasaray'ın doğrudan karşısına aldığı, Galatasaray'ın çatıştığı bir
1: Evet.
0: federasyon başkanıyla çalışmak şu dönemde özellikle gelecek açısından da Galatasaray'ı karşıma almama açısından da değerli olur. O yüzden şu anda bunu düşünmemem kadar, bu göreve gelmemem kadar kendi açımdan da doğal bir şey olamaz diye İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu reddedebilir. Zaten bunu daha önce konuşmuştuk. Aslında Galatasaray kamuoyuna bakarsan da Arda Turan'a bu yönde telkinler var. Sakın yapma.
1: Evet.
0: Bak geliyor, gidersen zaten istemediğimiz bir başkan. Sen sakın bunu yapma diye telkinler var. Konum bir Arda Turan'a milli takım teknik direktörlüğü değil. Daha çok İbrahim Hacı Osmanoğlu ile çalışma. Ona güç verme
1: Evet.
0: değerlendirmesi olarak ortaya çıkıyor. Ama İbrahim Hoca Osmanoğlu Arda Turan'ı düşünüyor. Olur olmaz onu hep birlikte göreceğiz. Gelelim Aykut Kocaman ismine. Burada enteresan bir tablo var. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelmesine karşı olanların argüman

0: takımlarından bir tanesi, evet, milli takım için olur. Mesela bu isimlerden bir tanesi Serdar Çelikler. Serdar abi dünkü yayınında, yanılmıyorsam, evet, dünkü yayınında milli takımı bu kaotik ortamdan çıkarabilecek ismin şey olduğunu söylüyor. Aykut Kocaman olduğunu söylüyor. 3 Temmuz kumpasındaki tecrübesinin burada çok işe yarayacağını ifade ediyor. Benim anladığım kadarıyla olası bir Aykut Kocaman Fenerbahçe işbirliğinin önüne geçmek için de Aykut Kocaman'ın milli takıma gitmesini isteyenler olacaktır. Bu da bir görüştür. Bu da bir değerlendirmedir. Hoca buraları yönetebilir mi? Tabii ki yönetebilir. Orada Serdar Çelikler'in yaptığı değerlendirmeye değerli. Ama o zaman da şöyle denir tabii. Yani siz milli takımın başına Aykut Hoca'nın geçmesini istiyorsunuz. O nitelikte insan olduğunu düşünüyorsunuz. Kaotik ortamları çözebilecek, sorunu çözebilecek ve işi düzeye çıkarabilecek insan olduğunu düşünüyorsunuz. Ama Fenerbahçe'ye gelmesi gündeme gelince de top tüfek neden üstüne gidiyorsunuz soruları gelecektir. O da zaten bunun önüne geçmek için diyor ki, yani ben hocalığı konusunda zaten tam o noktada değilim ama kaotik ortamları yönetme becerisiyle birlikte böyle bir insana ihtiyaç var. O yüzden o Aykut Kocaman oraya gitmeli gibi akılcı bir değerlendirme yapıyor. Neyse, bütün bu değerlendirmelerin tamamında şu niyetli olabilir dediğimiz gibi. Yani Aykut Kocaman'ın milli takımın başına geçmesi olası bir Fenerbahçe işbirliğini önüne geçer. Zaten böyle bir niyet varsa da Fenerbahçe'ye faydalı olmayacağını düşündüğümüz bu insanın milli takım üzerinden biz ortadan kaldırmış oluruz bu tehdidi diye düşünenler olabilir. Böyle bir bakış açısında olanlar olabilir. Ya ama konu şuraya geliyor. Aykut Kocaman'la İbrahim Hoca Osmanoğlu çalışır mı? Aykut Kocaman'a teklif götürürler mi? Aykut Kocaman'a teklif götürmezler.
1: Bence de.
0: İbrahim Hoca Osmanoğlu'yla Aykut Kocaman çalışır mı? Ben çalışacağını
1: Düşünmüyorum.
0: düşünmüyorum. Ama söz konusu milli takım. Ben bu arada şu dönemde şöyle propagandalar yapılıyor, çağrılar yapılıyor ve genel değerlendirmeler de bu şekilde. Sakın bu adamla federasyonda çalışmayın. Sakın bilmem ne yapmayın. Ya arkadaş, tamam da yani burada da bir tane milli takım var. Doğru mu? İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun yönetim şeklini beğenmiyor olabilirsiniz. Ama günün sonunda burada bir milli takım var. O bir değer. Yani burada kişilere karşı olan tepkinin
1: Evet.
0: bedelini milli takım ödememeli. Kişilere karşı olan tepkinin bedelini MHK'yi yönetecek insanlar ödememeli. Ama hayatta da bu değerlendirmeleri yok sayacak cesur insanlar vardır. Gelip şunu söyleyebilir. Kardeşim, bu İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun kendi derdidir. Ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun adamı olarak buraya gelmiyorum. Milli takım hepimizin milli takımı ya da MHK bu ülkenin futbol federasyonunun MHK'si. Buralarında bir şekilde yönetilmesi lazım. O yüzden ben bu koltuğa geliyorum diyecek insanlar çıkacaktır. Özetle burada tekrar altını çizeyim. Hem milli takım hocalığı koltuğunu hem de MHK başkanlığı koltuğunu daha bu isimler belli olmadan, daha o atamalar yapılmadan en başta İbrahim Hacı Osmanoğlu var diye bu koltukları itibarsızlaştırmanın kimseye faydası olduğunu düşünmüyorum. Bunu da kabul etmiyorum bu arada. Gitmeyin. Kim çalışacak bu?

0: Tabii.
1: Hocanın bakış açısı bu görevi bana bunlar getirmezler, teklif etmezler. Teklif gelsin, o zaman konuşuruz. Belki de kabul edip gidebilir.
0: Olabilir.
1: Ben bir tabloya bakarak bir değerlendirme yapıyorum.
0: Ve
1: onu söylüyorum. Yani İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun Aykut Hoca'ya bir teklifle gideceğini düşünmüyorum. Gelirse eğer, kardeşim burada söz konusu olan milli takımdır. Ben zaten daha önce hedefimi açıklamıştım. Gerek milli takım gerekse Fenerbahçe. Bu iki tane hedef var. Ben ikisinden birinde olacaksam artık olurum noktası. Mecrot Yakmaz meselesinde özellikle işte 3 Temmuz kumpası hikayesindeki meselelerden ötürü sonrasında ikisi bir araya gelmiş ve bu görevi yürütmüşlerdi. Başkan vekili idi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu son aylarda zaten federasyona da pek hiç gitmiyormuş yani. Beylerbeyi'nde takılıyormuş genelde.
0: Peki.
1: Şimdi Beylerbeyi'ndeki Futbol Federasyonu'nun binasında. Orada, ha,
0: orada
1: federasyon binası vardır. Tesisleri vardır aynı zamanda.
0: Biz ekrana bir chat getireceğim. Çünkü bu görüşte çok fazla tamam. izleyenimiz olmadığı için getireceğim özellikle. Bilyon, Erfut. Yanlış anlamayın da Hacı Osman seversin sevmezsin. O gelmeseydi o pislikler ortaya çıkmazdı. Kim ne düzen kurduysa devam ederdi bence. Hacı Osman'ı istemeyenin kurulu düzeni bozuluyor diye sesi çıkıyor diye bir yorumda bulunmuş mesela.
1: Hacı Osman'ı istemeyenin
0: kurulu düzeni bozuluyor diye bak, sesleri çıkıyor diyor.
1: Ben şunu özellikle söyleyeyim. Tabii birkaç yıldır özellikle federasyonda çok duruyoruz. Benim açımdan Mehmet Büyükekşi'nin kovuşturmaya gerek karar çıkmış olmasına rağmen evrakta gördüğümü söylüyorum. Ve defalarca da o telefonlar üzerinden görüşülmüş. Çift baylok çıkmıştı. Federasyon başkanlığı konusunu en başta bu konudan itibaren hiçbir gün doğru olduğunu düşünen insanlardan biri değildim. Olmamalıydı da zaten. Bu ülkede bu ülkenin canı yandı ve bu ülke birçok bedeller ödedi. Tamam. Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu Mehmet Büyükekşi'nin yerine geldi. Şimdi şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu belli kararları üzerinden doğal olarak eleştiriyoruz ve konuşuyoruz. Bu manzaraya bakarak da İbrahim Hacı Osmanoğlu üzerindeki havanın çok olumsuz olduğu gerçeği de var. İzleyenimizin söylediği yerden bir katkı vererek gitmek isterim. Burada ben İbrahim Hacı Osmanoğlu giderse yerine ne gelecek ya da hangi güçler o koltuğa gelmek istiyorlar? İbrahim Hacı Osmanoğlu da hangi güce dayanarak bu koltukta yer almak istiyor? Ben şimdilik burada nötr kalmayı tercih ediyorum. Çünkü bu bir iktidar mücadelesi.
0: Evet.
1: Geniş bir mücadeleden bahsediyoruz. İçinde soruşturma da var. İktidar mücadelesinin parçası olarak tabii ki değerlendirmiyorum ama bu da orayı daha çok zorlayan, yoklayan, yoran bir meseleden bahsediyoruz. Onu hep birlikte göreceğiz. Şu olacak ama onu söyleyeyim. Yarın İbrahim Hacı Osmanoğlu gitsin. A kişisi gelsin. MHK başkanına da birisi gelecek. Bugün bu federasyon için, o MHK başkanı için söylenen ne varsa aynı şeyler, aynı sertlikte kurumların ve kulüplerin çıkarlarına dokunulduğu anda ben böyle düşünüyorum kardeşim benim çıkarıma dokunuyorsun diye düşüncesini netleştirdiği anda aynı laflar etmeye devam edecekler.
0: Bir süper chat var.
1: Tamam.
0: En kral 11. Federasyona Aykut Kocaman gibi başkan, hoca ve forvet lazım demiş.
1: Olabilir.
0: Olabilir. Peki. Bakıyorum başka bir chat var mı diye. Genel anlamıyla toparladık. Var mı abi eklemek istediğin?
1: Yani şu anda çok yeni bir şey kalmadı diye düşünüyorum.
0: Yani genel anlamıyla haftayı değerlendirdik.
1: Arada kaynayan kaçan bir şey var mı? Şu anda yok. Toparladık diye düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür
1: ediyorum.
0: Senin
1: de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler. Herkese iyi pazarlar. 19'da Beşiktaş Kocaeli maçı var. Güzel maç olur. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçları.
0: Müthiş. Bu hafta müthiş. Tam bir futbol şöleni yani.
1: Aynen.
0: Şampiyonlar Ligi maçları lig başladı. Aynen. Ki milli
1: aradan sonra. Tüm takımlarımıza başarılar. Aynı zamanda Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
0: aynen öyle.
1: Oynayacak. Tüm takımlarımıza başarılar. Keyifli bir hafta bizleri bekliyor.
0: Hoşça
1: yoğun bir hafta.
0: Peki. Görüşmek üzere dileyim.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Beşiktaş Dolmabahçe'de kazanan taraf oldu. Kocaeli

0: Karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş ligde de iddiasını çok net bir şekilde sürdürdü ve zirvenin bir puanı arkasında 15 puana Galatasaray'ın arkasında ikinci olarak haftayı tamamladı. Alper Üstündağ ile beraberiz. Alper abi hoş geldin.
1: Sevgili Can, herkese iyi geceler diliyorum.
0: Öncelikle Beşiktaş taraftarları da şu anda yavaş yavaş yayınımıza dahil olmaya başladılar. Alper abi, her zaman olduğu gibi esasında saha içiyle başlamak istiyorum. Yani 90 dakikada nasıl bir Beşiktaş gördük? Vincenzo Italiano'nun ilk 11 tercihini ilk etapta nasıl bulmuştun? Olaita'nın yedekte olması birçok kişi adına sürpriz olarak yorumlanmıştı ama milli arayı gerekçe gösteren vardı. Hoffenheim maçının sertlik düzeyinin yüksek olacağını söyleyenler vardı. Olaita'nı ilk 11'de görmediğimiz denklemde Beşiktaş ilk yarıda bulduğu 2 golle ve skoru koruyarak esasında 2-1 kazanmayı başardı. Alper abi, 90 dakikanın genel yorumunu alabilir miyiz öncelikle?
1: Sevgili Can, Kenny'yi, Trossard'ı, Vlahovic'i oynatıyorsan oradan Olaita'nı kesemezsin. Eğer Hoffenheim maçını düşünüyorsan Kenny'yi, Trossard'ı, Vlahovic'i de oynatmayacaksın. Yani ben hocalarda böylesine büyük karşılaşmalar öncesindeki revizyonları çok doğru bulmuyorum ve her seferinde de Galatasaray'ın 2000 ruhundaki aynı kadroyla beraber Süper Ligi, Türkiye Kupası'nı ve UEFA Kupası'nı kazanışını gösteriyorum. Yani sen aynı takımla oynamaya devam edeceksin ki bu futbolcular hep birbirine alışsın. Yani burada bugün Olaita'nı kesmen Beşiktaş'a zarar verdi. Yani hani diyorlar ya, Vinicius Junior'ı uzaylılar kaçırdı diyorlar ya.
0: Doğru abi.
1: Herhalde gerçek o Miretti'yi de uzaylılar kaçırdı. Çünkü Miretti futbolun F'sinden çok uzaklarda. Hani Vlahovic'in arkasında Juventus oynayan o Miretti var ya.
0: Doğru.
1: Nerede o Miretti sorusunu sordurtuyor bize. İşte Olaita'nın bence oynaması Beşiktaş'ı bugün en azından ilk 60 dakikada oynasaydı Beşiktaş daha farklı bir skora erişebilirdi. Sonrasında Miretti'yi oyuna alabilirdi. İtalyan hocada eleştirdiğim en önemli noktalardan bir tanesi şu: hocam revizyon yap, sana can feda, ama revizyonu sen yapıyorsan revizyonu yapacağın yer neresi olacak? Revizyonu yapacağın yer kesinlikle ve kesinlikle oynattığın oyun sonrasında olacak. Yani 60. dakikadan sonra çıkaracaksın. Ve 60. dakikaya kadar oynadığında, yani takımla beraber oynadığında özellikle mesela bugün sen 11'i kurdun. Sen bugün bu 11'i kurduğunda ne yaparsın sevgili Can?
0: Yani ben bu 11'i sürdürmeye çalışırım. Yani bir şey, bir ritim yakaladıysam arkasından devam etmek isterim.
1: İtalyan hocada ben şunu eleştiriyorum. Yahu sen 60 dakika ana kadronla beraber oyna, sonrasında revizyona git.
0: Doğru. Ya ben %100 aynı fikirdeyim abi bu arada seninle.
1: Yani 60. dakikaya kadar sen aynı iyi kadronla oyna, 60'tan sonra revizyon yap, rotasyon yap hocam. Yani sen Ahmet Spor maçında da bu hatayı yaptın. Şimdi geldin Kocaeli Spor maçında da aynı hatayı yapıyorsun. Senin sol bekin bir kere Ouattara. Burada anlaşmak lazım. Senin sol bekin Rıdvan değil. Evet, stoper bölgesinde Cano ile Emirhan, evet, çok müthiş bir ikili. İyi uyum içerisindeler. Sağ bekte zaten Murillo'yu konuşmaya gerek yok.
0: Doğru.
1: Ve mesela Nübel'e ne oldu? Nübel'e ne oldu mesela?
0: Yani golde büyük hata var.
1: Sezon başında gol yemeyen Almanya milli takımına kadar seçilen Nübel'e ne oldu mesela? Onu da mı uzaylılar kaçırdı sevgili Can?
0: Vallahi abi.
1: Dönemin en büyük moda lafı biliyorsun uzaylılar.
0: Doğru söylüyorsun abi. Yani gerçekten yani sezon başlangıcındaki Nübel'in konsantrasyonuyla, ki bugün aslında bir tane çok iyi top çıkardı kafasıyla, ama yani yediği gol gerçekten kabul edilebilir bir gol değil bence.
1: Kafasıyla top çıkarmadı. Top kafasına geldi.
0: O da olabilir. O da olabilir abi.
1: Ya ve sonrasında kafasıyla da değil bu arada, gözüne geldi. Evet. Ve sonrasında sağlık kurulu hemen müdahale etti. Gözüne iki tane damlayı damlattı. Biliyorsun göze damla damladığında en az bir buçuk dakika flu görürsün ortalığı.
0: Çok doğru.
1: Ve o damlayı damlattıktan sonra kalesine geçti. Gelen ilk topta hatayı yaptı ve Beşiktaş kalesine golü gördü.
0: Bu çok önemli bir detaymış Alper abi. Hakikaten yani birçok spor programında da bu kadar aslında detaylı o analiz olmayacaktır. O yüzden Alper abi çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok çok önemli bir detaydan bahsettin. Yani futbolun o kadar fazla parametresi var ki bir tanesini de bize hatırlattığın için çok çok teşekkür ederiz ya, bu arada.
1: Burası önemli noktalar. Hep önemli noktaları zaten söylemeye çalışıyoruz. Gelelim ilk yarı sonrasında ikinci yarıya. Yani Bence Abdullah Buğra Taşkınsoy tıpkı diğer hocalar gibi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarını yöneten diğer hocalar gibi vasatın üzerine çıkamadı Abdullah Buğra Taşkınsoy'da. Yani verdiği kartlar

0: yanlışlıklar var. VAR hakemleriyle beraber uyum içinde değil. Net kararları vermekte zorlanıyor. Ve en önemlisi bana göre Kocaelispor'un hemen herkes hatırlayacaktır. Karşı karşıya kaldığı bir pozisyon var oyuncunun. Topa vuruyor, kaleci Nübel çıkarıyor. Sonrasında Nübel Kocaeli oyuncunun ayağını tutuyor, çekiyor. Ayağını kurtarıyor Kocaeli oyuncu, vuruyor, dışarı gidiyor top. Şimdi burada mesela VAR nasıl pozisyonu değerlendirip devreye girmez mesela sevgili Can?
1: Evet, İspanya Futbol Federasyonu'ndan bir İspanyol bir VAR hakemi vardı ki bugün de çok fazla müdahale etmedi. Hakeme geçelim istersen. Abdullah Burak Taşkınsoy'a geçelim Alper abi. Yani aslında birkaç tane pozisyonda çok fazla sıkıntılı anlar gördük. Nasıl yorumlarsın genel olarak Abdullah Burak Taşkınsoy'u? Çünkü yani anladım, olumsuz tabii ki, bütün trende uydu kendisi de, burası çok net. Ama Beşiktaş tarafının da şöyle bir isyanı var. Dušan Vlahović'in yerde kaldığı pozisyonda dakika 82'de Emir Ortakaya'nın bir hareketiyle yerde kalıyor. İçeride mi dışarıda mı tartışmaları var? Oyuncunun yere düşürüldüğü bir pozisyon var ki aynı zamanda Kocaelispor tarafında da bahsettiğim pozisyon var. Bir iki tane esasında çok yakınında Beşiktaş'ın iki tane köşe vuruşunun önüne geçen bir hakem performansı da gördük. Genel boyutuyla nasıl yorumlarsın Abdullah Buğra Taşkınsoy'u Alper abi?
0: Abdullah Burak Taşkınsoy bugün sınıfta kalmıştır. İyi maç yönetememiştir. Ama Vlahović'in pozisyonu İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da bu tip pozisyonlar çok oluyor. Olsa bile ceza alanı içinde herhangi bir pozisyonda. Yani FIFA ve UEFA kuralları diyor ki herhangi bir müdahalede tokat yumruk halinde faulü çalacaksın diyor. Yani orada net bir aslında bir tokat var. Bunu hepimiz gördük. Burada da mesela penaltıyı verebilirdi. Beşiktaş'ın Kocaelispor'un bir penaltısı var. Onu da az önce söyledim. Yani Nübel'in elle tuttuğu pozisyon var. O pozisyon belki gözlerden kaçmış olabilir ama 3-4 kere pozisyonu izlediğimde Nübel oyuncunun ayağını tutuyor, çekiyor. Orada da bir penaltı verebilir. VAR burada nasıl müdahalelerde bulunmadı bilmiyorum ama yani Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı sonrası buradan sevgili Samet Servet Ayaz kardeşlere, Mehmet Alkış'a selam olsun. Sevgili Muhsin'e selam olsun. Trabzonsporlular bunlar. Yani Trabzon'da Avni Aker'de Beşiktaş'ın işi çok kolay olmayacak önümüzdeki hafta. Çünkü ben Trabzon'u da izliyorum. Hakikaten başka bir Trabzonspor var sahada. Yani Beşiktaş'ın çok kritik bir Trabzonspor karşılaşması var. Fenerbahçe'yi yenmiş Beşiktaş'ın. Ligde şampiyonluğu hedef koymuş İtalyan hocanın Trabzonspor karşısında böylesine bir revizyonla eğer sahaya çıkarsa eyvah eyvah diyorum. Yani burada revizyonu kesinlikle düşünmemesi lazım. Trabzon'un Finlandiya'da mücadelesi var. Beşiktaş'ın Almanya'da mücadelesi var. Yani eşit şartlarda Avni Aker'de önümüzdeki pazartesi günü bir karşılaşma oynanacak. Ama Beşiktaş'ta İtalyan hoca böylesine revizyonları düşünürse, hakem performanslarının da böyle ortada olduğunu, vasatın altında olduğunu düşünürsek, yani önümüzdeki pazartesi günü Beşiktaş'ın işinin çok kolay olmayacağını söyleyebilirim.
1: Peki şunu sorayım Alper abi, şimdi tabii ki hem Galatasaray taraftarı hem Fenerbahçe taraftarı oynanan oyundan çok da memnun değiller ve genel olarak şu anda dinleyicilerimizin yorumlarından şunları okuyorum. Yani son dönemde evet, Ahmet Spor maçı birazcık bir istisna olarak bir köşeye koyalım o müsabakayı Beşiktaş adına, ama Beşiktaş ve Trabzonspor ligin en formda iki takımı karşı karşıya geliyor diye yorumluyorlar. Bu yoruma katılır mısın? Şu anda ligin en iyi iki futbol takımı karşı karşıya mı gelecek? Saha içinde gösterdiği mevcut formuyla diye sormak isterim abi.
0: Yani valla çok önemli bir aslında noktaya değindin. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oynadıkları oyunda aslında şöyle. Bugün Galatasaray kazandı. Bu hafta Fenerbahçe kazandı, Trabzonspor kazandı. Beşiktaş son maç oynadığı için biraz da stres altındaydı.
1: Doğru.
0: Bunu da kabul etmek lazım. Yani baskı altında bir futbol oynadı Beşiktaş. Çünkü düşünsene, Fenerbahçe kazanmış, Galatasaray kazanmış, Trabzonspor kazanmış. Ve senin de bu anlamda kazanman gerekiyor. Maçı kazanman gerekiyor. Şimdi bunu es geçmeyelim. Beşiktaş'ın oynadığı rakip kolay değildi.
1: Doğru.
0: Bak, 12 puanla beraber çıktılar Dolmabahçe'ye. Beşiktaş Dolmabahçe'de bugün 4-4 yaptı. Ve oynadığı takım Kocaelispor'la beraber aynı puanda geldi İnönü Stadyumu'na. Ve Selçuk İnan'ın öğrencileri gerçekten başka bir futbol oynuyor. Galatasaray da zor yenmişti. Biliyorsun Kocaelispor'u Beşiktaş da zor yendi. Yani kimse Beşiktaş'ın oynadığı futbol işte 2-1 yendi, kendi sağ taraflar avantajı, ya işte Beşiktaş da Kocaeli'yi fark atması lazım falan, bu şekilde kesinlikle kimse düşünmesin. Kocaeli sorunun hakkını yemeyelim. Selçuk İnan'ın öğrencileri gerçekten iyi futbol oynuyor.

0: Bugün Beşiktaş çok kritik bir 3 puanı almıştır İnönü Stadı'nda.
1: %100.
0: Burayı kimse es geçmesin ama dediğim gibi İtalyan hoca bir revizyon yapmayıp Olaytan orta sahada oynatmış olsaydı Beşiktaş ilk 60-65 dakikada bence net 3 gol bulundu. Olaytan'ı oynatmaması bence çok büyük hataydı. İtalyan hocaya yazar bu. Ama Beşiktaş dediğim gibi işin ucunda çok kritik bir 3 puan aldı Kocaelispor karşısında. Kocaeli'den puan almak öyle kolay değil. Kimse de Kocaeli'de iyi puan, yani çok net skorlarla puan alabileceğini düşünmesin. Yani bu şekilde Kocaeli giderse üstüne koya koya başka bir Kocaelispor seyretmeye
2: başlayabiliriz. Kocaeli tarafıyla alakalı Alper abi şunu da sormak isterim. Yani bu takım şu ana kadar ligin 7. haftasını artık geride bırakıyoruz ve Kocaelispor ligin 7. sırasında 12 puanla 7 maç sonunda 4 galibiyet 3 mağlubiyetle 8 gol atmış, 6 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım ilk 10 hedefini tutturabilir mi? İlk etaptaki görüntü nasıldı genel olarak ilk 7 hafta Kocaeli'nin üzerinden de? Çok kısa bir yorum alayım abi senden.
0: Valla Kocaelispor bir kere yıllardır Türk futbolunun içerisinde gerçekten başka bir yön veren, yani Türk futboluna yön veren, taraftarıyla birlikte alkış alan ve İzmit'te kolay kolay, biliyorsun ki geçtiğimiz senelerde Galatasaray ilk mağlubiyetini Kocaeli'nde almıştı.
2: Doğru.
0: Yani Kocaeli öyle basit alınacak bir takım değil. Taraftar topluluğuyla olsun, oyunuyla olsun, şu anki hocasıyla beraber olsun. Yani Selçuk İnan geçtiğimiz sene Kocaeli'nin başındaydı ve Kocaeli ona güvendi. Şimdi üzerine koya koya devam ediyor Kocaelispor. Geçtiğimiz senelerin flaş takımıdır Kocaelispor. Yani biz ben mesela muhabirlik döneminde hiç unutmuyorum, Beşiktaş'ın 100. yılında çok kritik bir Kocaelispor karşılaşması hatırlarım. Kocaelispor 1-0 öndeydi. Beşiktaş 88-89'larda 1-1'e getirdi. 90 artılarda Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 yenmiş ve 2-1 yendiği karşılaşma sonrasında da aslında 100. yıl şampiyonluğunu elde edebilme adına önemli bir adım atmıştı. Yani Beşiktaş'ın Kocaeli maçları öyle kolay geçmez. Tıpkı Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'de de geçmediği gibi. Yani Kocaeli bu ülkenin Süper Lig'deki miğfer takımlarından bir tanesidir. Bu anlamda da Beşiktaş'ı zorlamayı başarmıştır. Ve bu sene bence sen ilk 10 dedin ama yani ben ilk 5 içerisinde yer alabileceğini düşünüyorum Kocaelispor'un oynadığı oyun ve futbol anlayışıyla.
2: Yani 4 büyüklerin arkasındaki o 5.lik belki de Avrupa'ya gitme ihtimali olan koltuğu dahi zorlayabileceğinin altını çiziyorsun diye anlıyorum Alper abi, doğru muyum?
0: Devre arası transfer dönemini iyi geçirirse Kocaeli, eksikleri var. O takviyeleri doğru yaparsa neden olmasın?
2: Peki abi, şimdi biraz da saha dışına da dönmek istiyorum. Yani hakemlerle alakalı hepimizin tabii ki kuşkuları var. Belli başlı tabii ki aksiyonlar yaşandı. Tabii ki şu anda Anthony Taylor hakem atamalarını yapıyor ama bu konuyu hakkında şu anda mevcut sonuçta 7. hafta belki de belli kararların alındığı ilk hafta olarak gözüküyor ligimizde. Herhangi bir gelişme görmediğini vurguladın. İlerisi için nasıl bir tablo söz konusu Türkiye Süper Ligi ile alakalı? Birazcık o müessese hakkında genel bir yorum alabilir miyim Alper üstünde?
0: Ya bir kere İbrahim Hacı Osmanoğlu başkandan olağanüstü seçimli genel kurul kararı bekliyorduk. 2027 Haziran'a kadar aynı federasyonla devam edecek olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Kanun değişikliği şartlı Türk futbolunda. Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın kesinlikle sahanın içerisinden gelmiş, tecrübeler yaşamış, büyük işlere imza atmış bir hocadan tercih edilmesi ilk bence fikirlerden bir tanesi olmalı. Ama tabi Anthony Taylor Hoca da dünyaya kendini ispatlamış. Gerçekten maçları yönettiğinde herkesin güven duyduğu bir isimdi Anthony Taylor Hoca. O yüzden ben Anthony Taylor Hoca'nın atamalarda elinde sihirli bir değnek yok. Yani bir anda gelip de böyle o hakemi atacak, bu hakemi atacak, işte müthiş isimler getirecek diye bir şey yok. Çünkü ortada eldeki malzeme bu sevgili Can. Ama şunu duydum, Anthony Taylor Hoca'nın birincilik ve ikincilik maçlarını da yayıncı kuruluştan izlemek istediğini ve hakemlerin performansını görmek istediğini duydum. Gerçekten bu çok alkışlanacak bir hareket Anthony Taylor Hoca adına. Bence birincilik, ikincilikteki maçları boşuna seyretmiyor. Demek ki Süper Lig hakemlerinden memnun değilsek birincilikten, ikincilikten orada maç yöneten hakemlerin performansları doğrultusunda da belki de devre arasında Süper Lig'e takviyeler yapabilecek. Yani yapabiliyor mu bilmiyorum talimat gereği, ama yapmasa bile en azından önümüzdeki
2: öneri de bulunabilir belki de.
0: Yani en azından önümüzdeki seninki bence ikincilik, birincilik ve ikincilik de normal profesyonel statüde. Yani orada o klasman hakemleri Süper Lig'de de maç yönetebiliyor. En azından birincilikteki hakemlerin Süper Lig'de maç yönetebildiğini biliyorum.
2: Evet, doğru.
0: Belki de birincilikteki o hakemlerin performanslarını, ikincilikteki performanslarına göre

0: atamaları Süper Lig'e geçirecek. Yani Anthony Taylor Hoca doğru bir hamlede bulundu. Daha geldiği ilk günde doğru bir iş yaptı. Ama dediğim gibi yani Merkez Hakem Komitesi Başkanımız gerçekten bir kere Türk olsun ama tecrübeli. Şöyle 10-15 sene Süper Lig'de görev yapmış. Avrupa'da, dünyada bizi temsil etmiş. Tıpkı Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi, Selçuk Dereli gibi isimlerden tercih edilsin. Milli takımımızın teknik direktörü, her zaman söylüyorum, Türk hoca olsun. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına futbolun içinden gelmiş, futbolu bilen eski hocalarımızdan, eski futbolculardan birisi olsun. En büyük arzumuz, en büyük dileğimiz bu. Türk futbolunun ileriye gidebilmesi için bu kan değişikliği şart sevgili Can.
1: Alper abi, aslında son iki tane sorum kaldı. Birçok konuyu tabii ki uzun uzun değerlendirdiğimiz birçok program oluyor. Maç sonu programlarında da her zaman mikrofonu ilk etapta bizler adına, Beşiktaş maç sonlarında özellikle Alper Üstündağ dönüyor. Ki iki tane çok zorlu deplasman olduğunu zaten altını çizmiştin Alper abi. Yani Hoffenheim deplasmanı, onun üzerine de Trabzonspor deplasmanı. Şimdi Beşiktaş'ın bu deplasmanlardaki şansını nasıl görüyorsun? Nasıl bir kadroyla mesela Hoffenheim karşısında Beşiktaş oynamalı? Nasıl bir anlayışla, daha doğrusu sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ın kendi iç saha oyununu, biraz daha o baskılı oyununu mu görmek daha doğru olur Hoffenheim gibi bir zorlu deplasmanda? Yoksa birazcık daha orta alanda, ikinci blokta dediğimiz veyahut da orta alanda biraz daha geride kendini kabul ettirmiş ve Beşiktaş'ın farklı bir planıyla mı görmek daha doğru olur? Saha içiyle alakalı ve genel olarak maçla alakalı Hoffenheim ve Trabzonspor deplasmanları, ki gerçekten zor deplasmanlar olduğunu bir kez daha altını çizelim. Bu maçlarda Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını düşünüyor Alper Üstündağ ve şansını nasıl görüyor diye sormak isterim.
0: Almanya'da bir kere Beşiktaş'ın işi kolay değil. Hoffenheim karşısında Almanya'da oynayacak Beşiktaş ve onun ardından Trabzon deplasmanına gidecek. Yani Beşiktaş'ı çok kritik iki karşılaşma bekliyor. Ve bu iki kritik karşılaşmada Beşiktaş eğer buraları aşabilirse gerçekten takım olduğu gerçeğini ortaya koyacak. Yani sevgili Mehmet Alkış mesaj atmış, demiş ki Ju'yu es geçmeyin Sayın Alper Üstündağ. Trabzon'un en büyük kozu hafta sonu, yani pazartesi günkü mücadele Ju olacak dedi.
1: Doğru.
0: Tabii Ju gerçekten çok önemli bir futbolcu Trabzonspor için. Bunu es geçmemek lazım ve gerçekten Muhammed Salahlı kadrosuyla, kalesinde Onana'sıyla, savunmasında Savic'iyle Trabzonspor'un Beşiktaş'ı pazartesi günü kolay kolay hani rahat futbol oynatacağını düşünmüyorum. Bunu bir kere konuşalım. Burası net.
1: Tamam.
0: Hoffenheim karşısında, yani şimdi Trabzonspor'da Finlandiya deplasmanında oynayacak.
1: Doğru.
0: Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında oynayacak. Yani ikisi de aslında eşit şartlarda pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Hani burayı bilmeyen bazı spor yorumcuları var. Trabzonspor'un pazartesi günü Beşiktaş karşısında rahat çıkacağını, dinlenerek çıkacağını söyleyenler var. Trabzonspor'un konferans liginde oynayacağını unutuyorlar. Burayı hatırlatalım. Yani iki takım da aslında eşit şartlarda pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Şimdi Beşiktaş'ın oyun anlayışında İtalyan hoca eğer Hoffenheim karşısında ve Trabzonspor karşısında en iyi 11'iyle takımını sahaya çıkarırsa, işte o zaman Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında da Trabzon deplasmanında da gerçek Beşiktaş'ı gösterebilmek adına hamleler yapabilir. Ama İtalyan hocanın öyle bir huyu var ki revizyon yapmaktan geri kalmıyor, rotasyon yapmaktan geri kalmıyor. Maç içerisinde mutlaka 4-5 oyuncuyu değiştirme gereği duyuyor. Yani biraz İtalyan hocanın buradan kopması lazım. Yani takımla devamlı oynamak, takım üzerinde devamlı 11'de oynamak çok iyi bir şey değil. Yani Beşiktaş'ın bir ana 11'i olmalı. Beşiktaş hep ana 11'iyle sahada olmalı. Sen ona göre 45. dakika olur, 55 olur, 65 olur. Burada değişikliklerini yapabilirsin. Yani benim İtalyan hocada eleştirdiğim nokta burası. Yani hocam sen ana 11'ini bozma. Sen ana 11'ine sahaya çık. Sonra üzerinde rotasyonlar, revizyonlar yap. Yani sakatlık olmadığı müddetçe bir kere ana kadroda değişiklik yapılmamalı. Ayrıca Nübel konusunda Beşiktaş'ta kaleci antrenörlerinin Alman kaleci üzerine çok yoğun şekilde eğilmesi gerekiyor. Çünkü şurası kocaman bir gerçek sevgili Can. Kaleci ve santrafor bölgesi, yani tutanın da atanın da iyi olmalı.
1: %100.
0: Şimdi bugün rakiplere baktığında, rakiplerde tutanlar atanlar iyi olduğunda oyunun nasıl sahaya yansıdığını görüyoruz. Şimdi senin atanın Vlahović iyi ama tutanın Nübel'de çok ciddi sıkıntılar var. Kimse kusura bakmasın, gelen Nübel'le şu andaki Nübel arasında çok fark var. Bunu kabul etmek lazım.
1: Son derece hak veririm abi. Peki Alper abi, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman bizleri destek olduğun için, her kıymetli yorumlarını sevgili, her zaman bizimle paylaştığın için bir kez daha sağ ol var ol demek istiyorum abi.
0: Her zaman sevgili Can. Beşiktaş Dolmabahçe'de 4-4 yaptı. Vlahovic attığı golle Pascal Nouma'dan sonra Beşiktaş kulüp tarihine geçti. 4 maç üst üste 11 oynayıp gol atan bir futbolcu olarak Vlahovic'i de tebrik etmek lazım.
1: Son derece
0: Trossard'ın biraz daha sinirlerine hakim olması lazım. Onu son dönemde bayağı bir sinirli görüyoruz. Anlamsız kartlar görüyor. Orkun Kökçü gerçekten kaptanlık görevini en iyi şekilde sahaya yansıtıyor. Beşiktaş'a perşembe günü Hoffenheim deplasmanında da başarılar diliyorum. Tıpkı Trabzonspor'un Kutsu deplasmanında Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinde başarı dileğinde bulunduğum gibi.
1: Peki Alper abi, tekrardan çok çok teşekkür ederim.
0: İyi geceler, iyi haftalar.
1: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Şimdi Emre Eren'e döneceğiz. Tabii ki şu anda bu flash röportaj alanında birçok Beşiktaşlı ve aynı zamanda Kocaeli oyuncularının da kısa kısa röportajlar verdiğini söyleyelim. Emre Eren'le konuştuktan sonra da zaten oyuncu röportajları ve teknik direktörlerin açıklamalarına döneceğiz ki Emre abi de hazırmış. Emre abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Can, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Emre abi. Her zaman olduğu gibi aslında biraz saha içiyle de başlamak istiyorum. Yani 90 dakika.
2: Saha içiyle başlama, saha dışıyla başla. Bu akşam saha içiyle niye başlıyorsun? Sonradan saha içini konuşacağız.
1: Peki, saha dışında Abdullah Buğra Taşkınsoy'la başlayalım o zaman. Bugünlük saha dışıyla başlayalım. Emre abi, neler gördün? Rahatsız edici noktalar nelerdi? Karşılaşmanın hakemi ve VAR yönetimiyle alakalı nerelerin altını çizmek istersin? Nereler ciddi problemler vardı diye sormak istiyorum Emre abi.
2: Vallahi sevgili Can, geçen sene Abdullah Buğra Taşkınsoy'dan Beşiktaş çok çekti. Onu net söyleyeyim. Ama bu akşam özeline baktığımız zaman bence VAR'ın vermemiş olduğu bir penaltısı var. Burada Abdullah Buğra Taşkınsoy'a bir şey söyleyemem. Hı-hı. Çünkü o pozisyon ceza alanının içinde oldu ama öbür taraftan top geliyor. Hakem oraya bakıyordu. Hı-hı. Burada VAR kesinlikle devreye girmesi lazımdı. Ya Emir Ortakaya'nın yaptığı iş mi kardeşim?
1: %100 gene
2: tokat. Yani öbür tarafta Trossard'a tokat atıyorlar. Bir şey yok. Burada Vlahovic'e atıyorlar. Bir şey yok. Ne olacak? Hep Beşiktaş'ın başına mı gelecek ya Can bu işler?
1: Vallahi abi, yani çok olmaya başladı ve yani
2: ama yeter artık ya. Yeter. Yani MHK Başkanı bak şu anda yargılanacak yani bu ülkede ama halen VAR hakemlerinin Beşiktaş'tan ne istediğini anlamış değilim ya. Ne söyleyeyim yani?
1: %100 abi, yani tek mantıklı açıklamayı şöyle anlamaya çalışıyorum. Yani dışarıda mı pozisyon diye kendimden şüphe ettim pozisyonla alakalı. Çünkü yani herhangi bir monitörden bunun penaltı veyahut da işte bir ihlal olmadığını iddia edecek bir insan herhalde olmadığını düşünüyorum. Yani dışarıda olma ihtimali mi vardı diye sorayım Emre abi. Yani çünkü ben de mantıklı bir yere koyamadım durumu.
2: Vallahi kesinlikle dışarıda değil, içeride pozisyon.
1: Ya o zaman yani gerçekten skandal bir karar. Peki şunu sormak isterim abi, en azından saha dışıyla, daha doğrusu futbolla alakalı bir etmendir tabii ki hakem, ama hakem konularıyla başladığımız için şu soruyu sormak istiyorum. Yani yeni dönemin belki de Anthony Taylor'ın atamalarıyla beraber sonuçta bir maç haftası gördük şu ana kadar. Yani belli şeyler çözüme kavuşmadı diyebilir miyiz net bir şekilde? Ümidin var mı diye sormak istiyorum Emre abi o zaman.
2: Vallahi ümit her zaman olması lazım. Tabii ki yani biz hakemlerimize de güveneceğiz, VAR'lara da güveneceğiz ama yani bu şartlar altında yani Beşiktaş kime güvenecek ya? Nasıl güvenecek yani? Beşiktaş'ın güvenci kalmadı artık. Ne hakeme kaldı, ne VAR'a kaldı, ne MHK'ye kaldı, ne TFF'ye kaldı. Hiçbir yere kalmadı. Yani yazık oluyor. Yani bu kadar ateşli, bu kadar heyecanlı, bu kadar ümit dolu bir Beşiktaş takımının karşısındaki bu hakemlerin lütfen artık dikkatli olması gerekiyor ya. Bu saatten sonra yeter artık ya, ama yeter. Yani geçen sene dedik ki Kasım Aralık ayında avlu atan Beşiktaş dedik. 16 tane puanını yemiş Beşiktaş'ın hakemler. Bu sene bu kadar canlı, heyecanlı, ümit dolu bir oyun oynayan Beşiktaş'ın önünü kesmemeleri lazım. Çok ayıp ediyorlar. Yani daha doğrusu daha konsantrasyonlu olmaları lazım. Ya buna bir tane adama sor bana. Futbolla alakalı bir tane adam derse ki bu pozisyon penaltı değil, ben konuşmayacağım yani.
1: %100 canım ya, pozisyonu zaten penaltı olmama şansı yok. Sadece o kadar kendimden şüphe ettim ki yani bunun penaltı çalınmadığı bir denklemin herhalde dışarıdadır diye kendimce düşünüyordum. Yoksa yani başka bir açıklamasının olduğunu düşünmüyorum. Hakem raporunda son derece merak ediyorum bu konuyla alakalı. Şunu da sormak istiyorum Emre abi, yani hakemlerle ilgili konularla alakalı farklı bir diyeceğin bir şey varsa lütfen ekle bu arada Emre abi, sorduğum soruyla
2: vallahi
1: beraber.
2: Biz temiz bilik istiyoruz. Hiç kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Yani bu Anadolu takımları da dahil ama büyük takımlar da dahil. Bunları biraz daha çok iyi bir şekilde check etmeler lazım. Biraz daha performans anlamında kendilerini yenilemeleri lazım. Ve insanların hakkaniyet doğrultusunda kararları vermeleri lazım. Aksi takdirde 47 bin kişi gelmiş oraya. Yani 47 bin Beşiktaş taraftarı var sevgili Can. Millet evinden barkından kısarak Beşiktaş'ı izlemek için geliyor. Ola ki Kocaeli spor takımı 85 ile 90 arasında bir gol atsaydı, Beşiktaş'ın burada 2 puanı gitseydi, bunun cevabını kim verecekti onu soruyorum.
1: İşte gerçekten bu sorunun cevabını kim verecekti? Benim de gerçekten merak ettiğim bir konudur. %100 katılırım Emre abi. Peki şunu da sorayım.
2: Can, oyuna dönecek olursak, oyuna dönecek olursak baskılı, cesur, taraftarın istediği bir oyun oynayabilen bir Beşiktaş kurgusu var. Tabii bunu zaman zaman bazen ikinci bölgede kaptırdığı toplarla zor pozisyonlar yaşayabiliyorlar ama bu tarz oyunların en büyük sıkıntıları da topu kaptırdığın zaman, atağı sonlandıramadığın zaman mutlaka ufak tefek problemler yaşarsın. Bunu Beşiktaş takımı da yaşadı ama seyircisini mutlu eden, teknik direktörün ne oynattığını bilen çok önemli oyunculara sahip bir Beşiktaş takımı var. Ben takımı kutluyorum. Aidiyetinden dolayı. Çünkü kaybedilen bir spor maçı vardı. Araya girildi milli maç arası. 3 hafta oynanmadı ligler. Yorgun olan oyuncuları vardı Beşiktaş'ın. Tabii ki haliyle diğer takımların da vardı ama hani Beşiktaş'ın çok yorgun oyuncuları vardı. Ona rağmen Kocaeli Spor'a karşı kazanılmış 3 puan önemli bir 3 puandır. Çünkü Kocaeli Spor'un oynamış olduğu futbolu da ben gerçekten tebrik ederek bahsetmek istiyorum. Yani özellikle Selçuk İnan'ın yani 25 milyon euroluk bir transfer market değeri olan bir takımın bu kadar eksiklere rağmen Beşiktaş'ta kafa kafaya oynamasını da kutlamak lazım. Bunları da konuşmak lazım. Çok önemli bir teknik adamlık örneği gösteriyor. Yani iyi bir oyun oynadılar. Oyunu kötüleştirmediler. Güzel bir futbol izledi. Yani Türk futbolu bu akşam güzel bir 90 dakika izledi sevgili Can.
1: %100 katılırım.
2: İki takımı da kutlamak lazım. Kocaeli Spor taraftarını kutlamak lazım. Beşiktaş taraftarını kutlamak lazım. Güzel ambiyansı, güzel bir 90 dakika yaşattılar yani.
1: Peki Kocaeli Spor konusunda hazır konu açılmışken şunu da sormak isterim abi. Yani ilk 10 yapar der miyiz kesin ve hani Avrupa potasına oynama iddiası olur mu? Her şey yolunda giderse diye de sormak isterim bugünkü
2: tabloda. Ya tabii
1: tabloda.
2: Ki bu ligin önemli takımlarından olduğunu net bir şekilde Tüpraş Stadı'nda tüm Türkiye'ye gösterdiler. Zaten geldikleri noktaya baktığımız zaman 4 galibiyet almışlar. 12 puanla geldiler. Ki Beşiktaş'ın da 12 puanı vardı hatırlayacak olursam bu akşam.
1: Doğru.
2: Yani önemli bir takıma sahipler. Önemli bir teknik adama sahipler. Özellikle şunu söylemek lazım. Yani Selçuk Hoca ne oynattığını bilen, yani oyuncusundan ne kadar performans aldığını çok net bilebilen bir teknik adamı olduğu için ben Kocaeli Spor'un bundan sonraki süreçte de önemli işler yapabileceğini, önemli yol kat edebileceğini, yani ilk 7-8'e girerse kimsenin de şaşırmaması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Peki Emre abi, biraz da Beşiktaş tarafına dönmek istiyorum ki Vincenzo Italiano birçok parametrede aslında birçok konuda övülen bir teknik adam ki benim de oyunlarını izlemekten keyif aldığım, hakikaten izledikçe belli şeyleri benim de öğrendiğim bir teknik adam olduğunu söyleyeyim ama şunu sormak istiyorum, yani taraftarın ve belli başlı yorumcularımızın da hem Radyo Gol'de hem çeşitli sosyal medyada veyahut da televizyonlardaki belli yorumcuların rotasyon ile alakalı hocayı çok ciddi eleştirdiğini görüyorum. Bugün de Olaitan yerine Miretti tercihi vardı. Olaitan olsaydı ne olurdu? Olaitan tercihine nasıl bakarsın abi? Sonuçta rotasyona dahil bir isim Miretti'di. Hani Olaitan tercih Miretti tercih edildi müsabakada ama Hoffenheim ve Trabzonspor maçları düşünülerek mi böyle bir şey, böyle bir tasarrufa gidildi? Konuya nasıl bakarsın Emre abi?
2: Aslında bu tarzda gidilmedi. Tabii ki Olaitan çok yoruldu. Yani sezon başından beri çok fazla maç oynadı. Çok yoruldu. Miretti'nin de özellikle Ahmet Spor maçındaki ikinci yarı performansı teknik direktörü gerçekten sevindirmişti. Şöyle düşündü teknik adam. Aslında evdeki hesap çarşıya uymadı. Teknik direktör şunu düşünüyordu. Diyordu ki Kocaeli Spor takımı birinci bölgede kapatır. Orada da 16-17 tane oyuncu olacak. Kocaeli takımının savunması ve Beşiktaş takımının ofansif özellikli oyuncuları. O kilidi açmak için daha yetenekli, ayakları daha düzgün bir oyuncuya ihtiyacım var. O yüzden Olaitan yerine bugün Miretti'yi tercih ettiğini bence gösterdi. Bence doğru da bir tercih yaptı ama evdeki hesap şöyle çarşıya uymadı. Kocaeli Spor takımı birinci bölgede kapanmadı. Golü yedikten sonra da çok rahat bir şekilde atak yapmaya çalıştı. Özellikle ikinci bölgeyi çok rahat kullanabildi. Geçişleri doğru yapabildi. Olay para olsaydı biraz daha performans anlamında o atletizmi yükselir miydi Beşiktaş'ın? Yükselirdi ama ben teknik direktörü gene de kutluyorum. Doğru bir karar verdiğini de gördük. Mirettin'in de çok performans

0: performans anlamında Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu olduğunu da ispatladığını net bir şekilde ortaya koyduğunu gördük. Ve o yüzden de Beşiktaş camiası hem Mirettin'in kazanılması hem bundan sonraki süreçte olay tam da devam edilecek olması hem de devre arası Jovilyuk transferiyle birlikte Beşiktaş 3 kulvarda da doğru değişiklikler yaparak, doğru bir planlama yaparak hem şampiyonluğun adaylarından biri olması, hem Türkiye Kupası'nda finale kadar gidebilecek bir oyuncu potansiyeli yaratması, hem de Avrupa'da, UEFA'da önemli işler başarması gereken bir kadro olduğunu da gösterecektir inşallah.
1: Vlog çok kıymetli katkısı olur bence de abi. %100 katılırım ki yani gerçekten benim de çok izlediğim bir oyuncu. Beşiktaş'ın mevcut orta sahasında rotasyonu inanılmaz genişletir. Hatta zaman zaman şöyle söyleyeyim, çok yönlü de bir oyuncu olduğu için iyi bekleme olur diye düşünüyorum. Bugünkü saha içindeki 10 üzerinden puanlara geçmek isterim abi. Her zaman zaten genelde bu konuda istişare ediyoruz. Nübel 10 üzerinden kaç alır bugünkü performansıyla Emre abi?
0: Vallahi Nübel yani ilk golde yapmış olduğu hata yani affedilir gibi değil. Yani hiç pozisyon yokken, elini alması gerekirken yumruk attı, rakibe döndü. Rakibin arkasından da vurdu, rakip gol oldu. Yani burada büyük bir hata yaptığını düşünüyorum. İyi kaleciler kötü goller yer diye bir serüven vardır.
1: Doğrudur.
0: Yani bir söylem vardır. Yani bunu yapmaması lazım. Yani Nübel'e Beşiktaş camiası çok güveniyor. Arkada çok daha diri durması lazım. Çünkü Beşiktaş'ın en büyük güçlerinden biridir Nübel. Yani 10 üzerinden 6 veriyorum ben.
1: Peki devam edecek olursak Mourinho dersek?
0: Ya Mourinho zaten geldiği günden beri ne oynadığını bilen bir sağ bek. Bugün de performans anlamında özellikle ofansif özelliğini Beşiktaş'ın sağ taraftan getirdiği pozisyonlarda çok net bir şekilde ortaya koyan bir sağ bek. Önemli bir oyun oynadı. 7 veriyorum ben.
1: Peki Calo Emirhan ikilisine ayrı ayrı değerlendirecek olursak?
0: Tabi zaman zaman bazı problemler yaşadı iki tane stoper. Zaman zaman adam da kaçırdılar. Ön alanda baskı yaparken orada bir ikinci bölgeyle birinci bölge arasında bazen durakladılar ama sonuca baktığımız zaman maçın kaderini etkileyecek önemli bir pozisyon hatası yapmadılar. Ben ikisine de 7 veriyorum.
1: Rıdvan dersek abi?
0: O da benden 7 aldı.
1: Tamam, orta alana geçiyorum abi. Salih, Miretti, Orkun sırasıyla Salih ile başlarsak abi sevinirim.
0: Valla Salih Beşiktaş'ın gerçekten önemli oyuncularından biri olduğunu ispatladı çok kısa zamanda. Çok güzel işler yapıyor. O dönen topları kazanması, rakibin atağa çıktığı zaman ilk rakibe basarak o orta alandaki o bütünlüğü sağlaması Beşiktaş adına büyük bir kazanç olarak görüyorum. Ben evet. Salih'e 8 veriyorum. Miretti ve Orkun'a da 8 veriyorum. Miretti 7.5 gibi düşünüyorum Miretti. Ama Miretti de performans anlamında yanında oynayan arkadaşlarına çok ciddi bir şekilde katkı sağladığını düşünüyorum.
1: Peki sağ kanatta Çerni ve aynı zamanda oyuna sonradan giren, bu arada Çerni'ye de geçmiş olsun diyelim, İlhan Fakılı'yı tek potada yorumlayacak olursak, yani Beşiktaş'ın sağ ön tarafı nasıldı bugün, puanı nasıl olur diye sorayım.
0: Vallahi Çerni çok iyi başladı oyuna. İlk golde de çok ciddi bir katkısı oldu Beşiktaş takımına ama ciddi bir sakatlık yaşadı. İnşallah uzun süreli bir sakatlık olmaz. Orada da İlhan'ı denedi hoca. Aslında Poku olabilir miydi diye düşünüyorduk biz ama İlhan'ın önceliği olduğu için İlhan'ı aldı hoca. İlhan da sağ tarafta gerekli desteği verdi. Hatta bir tane topa vurdu. Direkten döndü. Yani o 55. dakikada enteresan pozisyonlara girdi Beşiktaş takımı. Çok değerli işler yaptılar. Ben İlhan'a bugün özelinde 6.5'tan 7 veriyorum.
1: Peki. Sol kanada geçecek olsak Trossard dersem abi.
0: Valla Trossard bugün hani beklenilen performansta mıydı? Değildi. Çünkü sakatlıktan çıktı. Hani çok istediğimiz üst seviye bir oyun oynamadığını gördük ama bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri olacak kanat varyasyonlarında. Bu sakatlığını da atlattıktan sonra önemli işler yapacak bence. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum.
1: Peki Vlahovic dersem son olarak puanlamada?
0: Vlahovic Türk futboluna gerçekten ses getirmiş bir santrofor olarak tarihe geçebilir. Beşiktaş takımında da yaklaşık 2001-2002 yılından beri Beşiktaş takımı böylesine bir santrofor görmedi. 4 maçta da 4'ünde de ilk 11 oynayıp gol atan bir santrofor. O da tarihe geçti. Önemli bir santrofor. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir santrofordu. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum böyle bir şey.
1: Peki abi son sorumu da soracağım. Sonra tabii ki teşekkürümü edeceğim Emre abi ama tamam. İki tane çok zor deplasman var şimdi Beşiktaş'ın önünde takdirince de. Hem Hoffenheim deplasmanı hem hem de Trabzonspor deplasmanı. Hatta kimilerince belki kadro olarak olmasa da mevcut form grafiği üzerinden, oynadığı futbol üzerinden Trabzonspor ve Beşiktaş ligin en formda iki takımı olarak yorumlanıyor. İlk etapta Hoffenheim deplasmanında Beşiktaş'ın şansı yüzde kaçtır? Kazanma şansı ya da beraberlik şansı nasıl pay edersin? Trabzon deplasmanında Beşiktaş'ın şansı ne olur? Bu iki maça ön bakış olarak neler söylemek istersin Emre abi diye son sorumu iletmiş olayım.
0: Valla tabii ki Avrupa maçları her zaman zor geçer. Kolay maçlar değildir. Beşiktaş zorlanacaktır Hoffenheim'a karşı ama şöyle söyleyeyim. Hoffenheim'in de baktığımız zaman ligde çok performans anlamında Beşiktaş'ın çok üzerinde bir takım olduğunu da söyleyemeyiz. Alman liginde kötü günler yaşayan bir Hoffenheim var. Yani kaç maç oynamış? 5 maç oynamış. 4 mağlubiyet almış. Böyle bir takımla oynayacak Beşiktaş. Neden olmasın? Kazanabilir. Ama kazanamıyorsa da kaybetmemesi lazım. Zor bir müsabaka olacak. Ondan sonraki maç çok daha zor olacak. Trabzonspor maçı. Çünkü Beşiktaş'ın hedefi Avrupa'da çok üst seviye yerlere gitmek değil. Bu sene Avrupa'da oynayabileceği kadar önemli futbolu oynamak ama ligde şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olmak. Bence önemli olan bu Beşiktaş camiasında. İki maçta zor olacak ama kazananı inşallah Beşiktaş olur diye umut ediyorum.
1: Peki şunu sorayım. İki maçta 4 puan Beşiktaş taraftarı memnun eder mi? İki deplasmanda 4 puan.
0: Eder.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Emre Eren'le birlikteydik. Emre abinin de yorumlarını aldık. Beşiktaş taraftarına adına ben bir soru sormak istemiştim. İki deplasmanda, iki zorlu deplasmanda 4 puan memnun eder mi diye Emre Eren de eder şeklinde aslında yorumlarını bitirdi ki çok da aslında güzel noktalara değindik. Hem Emre abiyle hem Alper abiyle. Şimdi yavaş yavaş artık oyuncu röportajlarına doğru geçeceğiz. Önce Kocaeli tarafında Sisoho'nun açıklamalarıyla başlayacağız. Oradan tabii bir tane daha Kocaeli'li oyuncu gördüğümüz üzere açıklama noktasının oraya doğru gelecek. Ardından Orkun Kökçü, Calo şeklinde devam edecek oyuncu röportajlarımız. Sonrasında Vincenzo Italiano ve Selçuk İnan'ın açıklamalarıyla beraber de aslında yayınımızın sonuna geleceğiz. Şimdilik bir oyuncu röportajlarına gidiyoruz. Ardından teknik direktörlerin yorumlarını dinleyeceğiz.
2: Ardından Kocaeli Spor oyuncusu Mahamadou Soho bizimle birlikte. Zor bir deplasmandı. Eksiklerle birlikte Kocaeli Spor buraya geldi. 2-1'lik mağlubiyet var. Neler söyleyecek 90 dakika için? Bugün nelerin eksikliğini çok fazla hissettiler.
3: Actually it was a tough and a difficult away game. And you had missing players, but you played here. And unfortunately you lost the match 2-1. So what were the missing parts on the pitch today? And what you can share us about the match today?
4: I think it was just the little details, you know. We had clear chances, had a couple of chances. We controlled the game towards the end of the game. We just had to be more clinical, you know, and sharp on the ball.
5: Zor bir maçtı evet, ama bizde eksiklerimiz de vardı ama bu hazırlıklarımızı yapmıştık buna göre. Biraz daha şans yaratabilir ya da şans bizim olabilirdi açıkçası. Biraz da şanssız günümüzdeydik sanki, onu da söylemek istiyorum.
2: Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz Soho'ya. Emir Ortakaya yanımızda. Emir hoş geldin. Eksik bir oyuncu kadrosuyla İstanbul'a geldi Kocaeli Spor. Ona rağmen iyi bir mücadele vardı. 2-1'lik bir skor. Son anlarda baskı arttıran bir Kocaeli Spor vardı ama bugün olmadı. 2-1'lik mağlubiyet. 90 dakikayı değerlendirsen neler söylersin?
6: Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, taraftarlarımıza gurur duyuyorum. Giren çıkan herkes müthiş bir performans verdi. Müthiş bir efor sağladı. İkinci yarı gerçekten çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık. Şansları değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik maçı bile kazanabilirdik. Öyle olduğunu düşünüyorum. Penaltıdan yediğimiz bir gol, neredeyse pozisyon vermedik. 2-1 maçı kaybettik ama hani bize verilen bir penaltı var. Aynı şekilde ikinci yarının başı Metehan'a yapılan bir pozisyon var. Hani bu es geçildi. Biz de mücadele ediyoruz. Beşiktaş da aynı ligde mücadele ediyor. Biraz daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla, camiamla gurur duyuyorum. Diyeceklerim bu kadar.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Maçın ardından Kocaeli Spor oyuncularının görüşlerini sizlere aktardık. Maçın ardından Orkun Kökçü bizimle birlikte. Orkun milli ara sonrasında Beşiktaş taraftarı önünde 2-1'lik galibiyet aldı. Ligin belki savunma anlamında en iyi performans gösteren rakibine karşı bugün 2 gol atarak kazandığı bir karşılaşma. 90 dakikayı nasıl değerlendirirsin? Bugün Beşiktaş nasıl bir oyun oynadı?
7: Evet, öncelikle 3 puan için mutluyuz milli ara sonrası, çünkü milli arada ister istemez yani takımdan uzak kaldığın için bazı dengeler bozulabilir. Biz hata yapmadık, rakiplerimiz de hata yapmadı, yani bizim de hata yapma şansımız, lüksümüz yoktu. Onun farkındaydık maç öncesi. Evet, dediğim gibi milli aradan sonra illa bayağı oyuncu gidiyor zaten bizden. O yüzden hafif bir yorgunluk da var. Seyahat edenler oldu. Yani oyunumuz yani kendi açımda çok da iyi değildi bence. Daha da iyi olabilir. Daha da iyi performans gösterebildik son zamanlarda. Ama dediğim gibi lig uzun bir maraton. 3 puan önemli. Şimdi de daha fazla beraber çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde yine Avrupa maçı var. O da çok önemli. Yani zor bir fikstür. Ama hazırız. Herkes hazır. Takımda herkes birbirini destekliyor. Birbirine yardım etmeye çalışıyor. O yüzden hava güzel. Bu 3 puan da güzel oldu. Önümüze bakacağız şimdi de.
2: Orkun, belki de bu milli arada dinlenmesi gereken oyunculardan bir tanesiydin. Hem milli ara öncesinde iki karşılaşmada sakat sakat oynadın. Biz yakından takip ettiğimiz için bunu biliyoruz ve hem de milli takım sürecinde o sakatlığın devam etti. Şu an kendini nasıl hissediyorsun? Bugün de fizik kalitesi yoğun bir mücadeleydi. Sen kendini nasıl hissediyorsun?
7: Yani %100 hissetmiyorum. Acı yani sakatlık iyi gidiyor çok şükür. Sakatlığımda pek bir sıkıntı yok ama ister istemez yani eski ritmimde değilim. Bunu hissettim maç içerisinde. Çünkü son iki maç milli aradan önce de hiç antrenmana çıkmadım. Milli arada da hiç çıkmadan İtalya maçına çıktım ki sonra ayrıldım. Burada devam ettim. Şimdi de yine 3 antrenmanla oynadım. Yani onun etkisi illa var. Yani daha çabuk yorulabiliyorsun öyle durumlarda. Ama benim için de şu an dakika yapmak, yani maç oynamak önemli. O yüzden bu maç güzeldi. Daha da iyi bir performans gösterebilirdim ama yani o konuda rahatım. Maç oyunu oynaya daha da iyi eski seviyeme geleceğim. Ama dediğim gibi 3 puan, 1 gol güzel yani.
2: Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Thiago Jalo yanımızda. Yorucu bir karşılaşma Thiago Jalo için ki iki dizinde de buz kompresörleri var. Kendisi nasıl hissediyor şu anda?
8: I feel good. It was a difficult match, but good match. You know, today we showed our quality and we have to keep doing good things. In my opinion, in the last 5 minutes, I think we could manage better the game. We could have more time the ball and without the ball we could do better, but fortunately we won and this is the most important thing.
9: İyi hissediyorum. Zor bir maçtı ama iyi bir maçtı bizim adımıza. Kalitemizi gösterdik. İyi şeyler yapmaya devam ettiğimiz bir maç oldu. Son 5 dakikalık bölümü daha iyi yönetebilirdik. Toplu ve topsuz olarak daha iyi olabilirdik ama bugün kazandık ve en önemlisi de bu.
2: Savunma stoperdeki hat değişiyor. Oyuncular aslında birbirleriyle oynuyorlar, ediyorlar ama burada bakıldığında Vincenzo Italiano o savunma hattındaki oyuncularda öyle bir kimya oluşturdu ki kim kimin yerine oynarsa aynı performansı gösterebiliyor. Bugün evinde bu sezon hiç kaybetmeyen bir Beşiktaş var. İyi de bir savunma görüntüsü aslında bugün gösterdi Beşiktaş. Rakibine çok fazla pozisyon vermediği bir mücadele diyebiliriz. Oradaki kimya, Emirhan Agbadu ve Jalo üçlüsündeki o değişkenlik süreci nasıl anlatır? O kimyadan bahsedebilir mi bize?
8: We as a professional players, we have to be ready to play. We don't decide, but the thing we can do, something we can do is give always our best, and this is the most important thing. And the second question was?
10: What would you like to say about the chemistry between the center backs, you and
8: Ronaldo? The most important thing is when we play, we have to give our best, and this is the most important thing. And also win the games. This is really, really important.
9: Bizler profesyonel oyuncularız, hazır olmalıyız. Kararları biz vermiyoruz ama bizim yapabileceğimiz şey elimizden geleni yapmak. En önemlisi de bu. İkinci soruya gelirsek yine elimizden en önemlisi elimizden gelenin en iyisini yapmak, maçlar kazanmak. Bu durumda bizim için tabii ki çok önemli.
2: Çok teşekkür ediyoruz Jalo'ya. Dušan Vlahović'i flaş alanımıza alacağız. Dušan Vlahović.

0: Öğütü bekliyoruz şu anda. Biz de onu çok fazla beklettik. Öncelikle anlayışı için teşekkür ederiz. İki birlik bir galibiyet. Milli ara sonrasında önemli bir karşılaşma. Savunma anlamında bu sezonun en iyi performansını gösteren takımlardan bir tanesiyle oynadı Beşiktaş ama iki gol buldu. Bugünkü 90 dakika için Vlahović neler söyler? 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İstenilen oyun var mıydı sahada?
1: It was a really difficult game. I know that they conceded just 4 goals from the beginning of the season. Obviously they are really very good defense, but we are really happy with the win. It was the most important thing, and we need to keep going step by step. It's important to win difficult games like this, and we are happy with the result.
2: Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri 4 gol yiyen bir rakibe karşı oynadık. İyi savunma anlayışı olan bir rakibe karşı oynadık ama galibiyeti aldığımız için mutluyuz. En önemlisi de bu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Adım adım devam etmek istiyoruz. Böyle zor maçları kazanmak önemlidir. Sonuçtan dolayı da çok mutluyuz.
0: Bugün bir rekora egale etti. Haberi var mıydı? İlk önce onu sorayım.

0: Pascal Luma'ya aitti bu rekor. Şimdi Vlahovic bu rekoru egale etti. Neler hissediyor? O kimya Beşiktaş'la Vlahovic arasında tuttuğunu söyleyebilir miyiz?
1: You can put their name of the record to Orkun. It's his record, not mine.
2: Rekor için Orkun'un adını yazabilirsiniz oluyor. Onun rekorudur, benim değil.
0: Gerçekten Orkun Kökçü ile arasında penaltı konusunda bir anlayış oluyor. İlk Orkun penaltıyı Vlahovic'e bıraktığında gol atmasını istemiştim dedi. Bugün aralarında nasıl bir diyalog geçti? Bugün penaltıyı Orkun Vlahovic'e bıraktı.
1: That's why I'm saying that is his record, not mine. I don't know what to say, just I'm very grateful to him and I hope also that I can help him to score a lot of goals. Of course, I will do my best. And again, thanks to him. And as I said, you can put his name on the record.
2: Dediğim gibi rekor onun rekorudur, benim rekorum değil. Ona gerçekten çok minnettarım. Ben de ona gol atma konusunda, o da bana gol atma konusunda yardım ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben elimden geleni yapmak istiyorum ama rekor onundur.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dileriz. Karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı oyuncuların görüşlerini sizlere aktardık. İtalyano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. Milli ara sonrasında, ki çok uzun bir ara sonrasında oynanan karşılaşmalar hep zor olur. 2-1'lik bir galibiyet var. Rakip savunma anlamında bu sezonun en iyi performans gösteren takımlarından bir tanesiydi bu karşılaşmaya kadar. Bugünkü 90 dakikada hocanın kafasındaki oyun sahaya yansıdı mı? Ne kadar istenilenler yapıldı? İkinci devrede de takımın biraz düştüğünü düşünüyor mu?
3: No, io l'avevo detto prima in presentazione della gara qui con voi. Avevo detto che dopo le soste delle nazionali è sempre difficile, i calciatori non li ha avuti praticamente per 3 settimane, sono arrivati gli ultimi venerdì, quindi preparare questa partita è difficile perché avevamo 17 nazionali ed è stato così, è stato difficile anche se abbiamo fatto un grande primo tempo, nel secondo abbiamo un po' sofferto ma ci può stare perché ripeto, dopo le soste mi è capitato in passato di perdere partite dove pensavi di vincere facile, invece è una situazione molto complicata, quindi abbiamo aggiunto 3 punti, abbiamo vinto, la classifica è bella e adesso ci prepareremo per la partita in Europa.
4: Zaten maçtan önce de sizinle konuştuğumda söylemiştim. Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü milli ara dönüşlerinde maçlar gerçekten çok zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta beraber olamıyorsunuz. Ve baktığınız zaman bizim oyuncularımız cuma günü geldi neredeyse. Maçtan 2 gün önce geldi. Ve 17 tane oyuncu olarak bizim milli takıma. Yani işimiz gerçekten çok zor oldu. Ama bence iyi bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İlk yarı bence iyi bir performans gösterdik. Ama ikinci yarıda acı çektiğimizi düşünüyorum. Ama bunlar olabilir. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok. Tekrar ediyorum kendimi. Daha önce söyledim bunu. Gerçekten milli aralardan sonra dönüşler çok zor oluyor. Benim daha önce başıma geldi şahsen. Kağıt üstünde kazanabileceğimiz maçlar, kolay olacağını düşündüğüm maçlar oldu. Ve bu maçları kaybettim İtalya'da. Ama bugün 3 puan aldık. Çok değerli 3 puan aldık. Bu yüzden çok mutluyuz. Ligde de ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Perşembe gününde önemli bir Avrupa mücadelesi var. Ona hazırlanmamız gerekiyor.
0: Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı bütün karşılaşmaları galibiyetle tamamladı. Ve maç önü ve maç sonunda hem hocaya hem de futbolculara yoğun bir destek oluyor. Ama maç sonunda taraftarlar artık takımına inanıyor. Bunun mimarı Vincenzo Italiano ve öğrencileri aslında. Hem maç önünde maç sonunda İtalyanca şarkılar çalıyor. Hoca neler hissediyor? Maç sonundaki o atmosferi duyduğunda duyguları nasıl oluyor?
3: No, oggi sono dovuto andare dentro perché ero abbastanza stanco, avevo anche, non sto benissimo a livello con la schiena, anche stare in piedi mi dà un po' fastidio, quindi ho preferito andare subito dentro, farmi una doccia calda e rimettermi.

0: piedi. I ragazzi meritano quell'ovazione sotto ai nostri tifosi, perché sono dei tifosi grandiosi. Io ogni volta che giochiamo in casa è un'emozione incredibile, e il fatto che vinciamo spesso sempre in casa è un fattore, perché ci spingono, ci fanno andare forte, ti danno una carica incredibile, quindi dobbiamo continuare così, perché in casa dobbiamo sbagliare poco e niente, però dobbiamo migliorare fuori casa. Fuori casa non stiamo rendendo come facciamo in casa, ed è un aspetto che dobbiamo migliorare.
1: Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim. Çünkü çok yorgundum. Sırtımda da birazcık ağrı var. Ayakta zor durabiliyordum. Bütün gün de ayaktaydım. Çok yoruldum. O yüzden hemen içeri girip bir sıcak duş almak istedim. Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Gerçekten her türlü övgü hak ediyor. Gerçekten harika bir taraftar grubuna sahibiz. Aynı zamanda oyuncularım da her türlü övgü hak ettiğini düşünüyorum. Bence taraftarla beraber çok iyi iş çıkartıyorlar. Ve her zaman ben burada oynadığım zaman tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten çok duygusal olduğumu söyleyebilirim. Ve şu ana kadar hep içerideki maçları kazandıysak bunun en büyük tabii ki de sebebi taraftarlarımızdan dolayı. Bize gerçekten itiyorlar. Bize gerçekten ekstra bir güç sağlıyorlar. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. İç sahada az hata yapan bir takımız, belki de hiç hata yapmayan bir takımız. Ama işte aynı şeyi deplasman için söyleyemeyiz. Deplasmanda daha iyi olmamız gerekiyor. Deplasmanda iç sahada nasıl oynuyorsak öyle oynamamız gerekiyor. Bence bu düzeltmemiz gereken bir konu.
2: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hocama. Başarılar diliyorum. Tebrik ederim. Teşekkürler Selçuk İnan bizimle birlikte. Hocam 2-1'lik mağlubiyet var. Eksik bir oyuncu kadrosuyla buraya gelmişsiniz ve bu sezon ön plana çıkan özelliğiniz aslında savunmadaki başarınızdı. Bugün 2 gollük bir mağlubiyet var ama yine de en az gol yiyen takımlar arasındasınız. 2. sıradasınız yanlış hatırlamıyorsam. Bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Neler doğruydu, neler yanlış oldu?
3: Aslında buraya gelirken çok da henüz sakinleşmedim, bunu söyleyebilirim. Buraya gelirken çok oyunla ilgili teknik anlamda da konuşmak istemiyordum. O düşünceyle gelmedim. Ama yine de takdir edersiniz ki bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadeleyi, böyle bir oyunu oyuncularımı tebrik etmeden, onlara teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Onlara haklarını teslim etmek istiyorum. Sözüme böyle başlayayım. Ama içeride oyuncularımla konuştuğum şey, maalesef ki onlar sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda onların haklarını koruyamadım. Dolayısıyla da onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinde koşmak da kolay değil, biliyorum. Sürekli bizden saygılı olmamız bekleniyor. Sürekli bizden sakin olmamız bekleniyor. Sürekli bizden susmamız bekleniyor. Hepsini de yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince hakaret etmeden. Tamam, yaptık. Evet. Peki bir şeyleri hissettiğiniz zaman, iyi niyet hissetmediğiniz zaman, hakkınızın yendiğini hissettiğiniz zaman, bir şeyinizin çalındığını gördüğünüz zaman hangimiz isyan etmiyor ya da hangimiz ses çıkarmıyor, onu ben çok merak ediyorum. Bugün bunları böyle çok açık yüreklikle belirtmek istiyorum. İyi niyet yoktu. Hakemlerin bugün iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Bunun Beşiktaş'la bir ilgisi yok. Ama bugün benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu. Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada vermiş olduğu mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş maçı kazandığı için onları tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Takımlarını müthiş desteklediler, tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarını muhteşem atmosfer için tebrik ediyorum. Hakemi de sizden havale.
4: Evet, Selçuk İnan'ın çarpıcı açıklamalarının ardından da, daha doğrusu biraz evvelinde de Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını sizlere dinlettik. Oyuncu röportajlarında hakeza her zaman olduğu gibi sizlere dinletmiştik. Hem Emre Eren'e hem de Alper Üstün'de bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Bir sonraki maç sonu yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyelim.
5: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mutlu günler, mutlu pazarlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Programımıza birazdan motorsporlarıyla başlayacağız. Sonrasında basketbola geçeceğiz. Sonrasında da futbolla devam edeceğiz. Zaten ondan sonra da günün geri kalanını tamamen futbola ayırmış olacağız. Ve birazdan İzzet Özcan bizimle birlikte olacak. Formula 1 bağlantısı için, motorsporları bağlantımız için. Şöyle bir tabii duruma da bakmak gerekir. Neler oluyor? Singapur'da grid belli oldu. Max Verstappen'in pole'den başlayacağı bir grid. Dün sprint yarışı da vardı. İkinci sırada Charles Leclerc yer alacak. Üçüncü sıradan Lewis Hamilton başlayacak yarışa. Dördüncü sırada Antonelli. Beşinci sırada Lando Norris. Altıncı sıra Piastri. Yedi Gasly. Sekiz Lawson. Dokuz Limblet. On Hülkenberg. On bir Oli Berman. 12 Esteban Ocon, 13 Carlos Sainz, 14 Gabriel Bortoleto, 15 Cole Pinto, 16 Fernando Alonso, 17 Alex Albon, 18. sıradan Lance Stroll, 19. sıradan Sergio Perez, 20'den Valtteri Bottas, 21'den Hacer, 22'den Russell başlıyor. Singapur'da heyecan verici bir yarış tabii ki. Yarışın saatini de hemen aktaralım sizlere. Saat 15'te başlayacak bu yarış. Ve hemen bağlantımıza geçelim. Yavaş yavaş o bağlantımızı da gerçekleştirelim. Bir diğer yandan da puan durumunda zirvede Antonelli var. 325 puanda artık şampiyonluğa adım adım ilerliyor Antonelli. Resmiyete kavuşmasını bekliyor. Mercedes pilotları ilk iki sırada yer alırken ikinci sırada Russell var 236 puanla. Üçüncü sırada Ferrari'den Lewis Hamilton 221 puana sahip. Dördüncü sırada Charles Leclerc var 197 puanla. Beşinci sırada da 196 puanlı Max Verstappen yer alıyor. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve bağlantımızda başlayacağız artık. Saat 12.15'i gösteriyor. Bir pazar gününde, 11 Ekim pazar gününde Radyo Gol frekanslarında sizinle birlikteyiz. Ortaya karışık programında gün boyu futbol heyecanı yaşanmaya devam edecek tabii ki. 16-18 arasında ben Göksel'in çağrısı araçını sizinle olacağım. Sonrasında Can Genç karşılaşmalarında dakika skor aktarımında sizinle olacak. Ve hemen ilk bağlantımızla başlayalım. İzzet Özcan hattımızda olacak. İzzet hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
7: Formula 1'de Singapur'dayız. 15'te yarış başlayacak. Max Verstappen pole'de olacak. Nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak bu yarışı? Tabii daha doğrusu bu haftayı, çünkü sıralama turları Verstappen'in pole alması, sonrasında sprint yarışı ve bugün de ana yarış.
8: Formula 1'in aslında en keyifli zamanlarını falan geçiriyoruz diyebiliriz. Yani Malezya yarışında da kaotik bir ortam vardı. Bu hafta Singapur'da da kaotik bir ortam var. Tabii biraz regülasyonların can sıkıcı tarafları daha çok karşımıza çıkıyor. Yani araçları kullanabilmek için kapataç yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu aslında çok üzücü. Yani hem Formula 1 adına üzücü, hem bizim adımız üzücü. Niye böyle bir şey yaşanıyor? Açıkçası bunu da yani daha doğrusu niye buna maruz kalıyoruz? Bunu da anlamak güç. Yani yazılım atmadığımız zaman araçları kullanamıyoruz. Böyle bir durum olması gerçekten ilginç Formula 1 adına. Ama yani bu olumsuz tarafları bir kenara bırakalım. Biraz olumlulardan konuşmaya başlayıp bakalım. Dün hani uzun zamandır en fazla pilotun yarış dışı kaldığı bir yarışı izlemiş olduk. Sprint yarışından. Hatta birinci giden bir pilotun işte bir hata yaparak ya da kontrol edemeyerek yarış dışı kaldığı nadir anlardan biriydi. Yani geçtiğimiz yıllara falan baktığımız zaman Russell daha birinci turun sonunda kaza yaptı. İyi de bir start almıştı oysa ki. hoş. Onun için bu puanlar çok önemliydi. Özellikle sprint yarışındaki puan çok önemli olacaktı. Çünkü Kırsır'a ceza aldı. Sezonun geri kalan için Kırsır'a grid cezası aldı. O çok, onun canını çok sıkmıştır açıkçası. Özellikle hani şampiyonluk mücadelesinde biraz olsun kıpırdanmaya başladığı bu dönemde yaşadığı bu ceza problemi onun canını çok sıkacak ve büyük ihtimalle de şampiyonluğa mal olabilecek durumlardan birisi. Verstappen de öteki taraftan performansını arttırmış durumda. Hani hem Malezya'da çok iyiydi hem burada çok iyi. Yarışın da önemli favorisi olduğunu söylemekte fayda var. Hem Red Bull araç olarak daha iyi konumdaymış gibi gözüküyor. Daha iyi anlamışlar, daha doğru ayar yapıyorlar gibi gözüküyor. Güncellemeler de çalışmış gibi duruyor. Ve Verstappen'in de böyle bir durumda nasıl bir köpek balığına dönüştüğünü ve kan kokusunu aldığı zaman yenilmesinin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Ferrari'ler de iyi durumda gibi. Malezya'da da Ferrari büyük bir hata yapmış olmasına rağmen iyi toparladı sonrasında. Çok da hızlı vardı. Burada da hızlı olacaklar. Startta Leclerc Verstappen'i avlamayı başarırsa veya Hamilton bu ilk önündeki iki ismi geçmeyi başarırsa çok farklı bir yarış izleriz. Güzel bir Singapur bizi bekliyor bence.
7: Sprint yarışını nasıl değerlendiriyorsun? Lando Norris bir basın mensubuna bayağı bir sinirlendi.
8: Şimdi McLaren'deki pilotların son zamanlarda giderek üzerlerinde bir gerginliğin arttığını hissediyorum zaten. Piastri çok güzel bir sezon geçirmiyor. Belki de hani şu ana kadarki en kötü sezonunu geçiriyor Piastri 4. yılında. Hem mental olarak geçen seneki durumu üzerinden atabilmiş gibi durmuyor. Hem de gerçekten araçla uyumu noktasında Norris'in gerisinde gözüküyor. Norris de kendisini biraz toparlamıştı. Hani puan durumunda Leclerc'i falan geçtiği bir dönem vardı ama onun da son iki yarış üzerinde biraz çok sanki mentali eskisi kadar kuvvetli değil. O da biraz kendisini streste hissediyor gibi. Özellikle Colapinto'yla yaşanan olaydan sonra sanki biraz daha kötü durumda Norris de psikolojik olarak yani. Ve yarışın sonunda da hani takım, yani son turda da takım arkadaşında kaza yapmış olmak da büyük bir sıkıntı. Böyle bir şey yaşanmış olması takım içi dengeleri de çok ciddi anlamda sarsacaktır. Bugün McLaren için ip üstünde geçecek böyle çok keskin, çok sinirlerin yüksek olduğu bir yarış olacak Singapur. İki pilotu nasıl ayarlayacaklar, nasıl yönetecekler? İşleri zor. Bir an önce sezonu bir şekilde tamamlamak istiyordur bence McLaren. Yeni yılda daha kuvvetli olabilmek adına, biraz da bu yılı geride bırakabilmek adına.
7: Bir diğer tarafta tabii Andrea Antonelli, yani Mercedesler için gerçekten iyi bir sezon ve Antonelli de artık şampiyon diyebiliriz herhalde. Yani buradan sonrasında ve tabii genç şampiyon, en genç şampiyon unvanını da almış duruma geçecek değil mi Antonelli?
8: Evet. Yani şöyle şimdi tabii Formula 1'de her şey yaşanabilir. Yani Russell 84 puandan dönebilir mi? Yani şimdi matematiksel olarak hala dönebilir de bunun mantıksal olarak baktığımızda çok bir ihtimalin olmadığını görüyoruz. Yani bundan sonra 6 yarış var. Antonelli tamamında çok ciddi problemler yaşayacak. Russell'da 40 sıra cezası varken arkalardan her yarış çok hızlı yükselip işte 1-2 içerisinde falan bitirecek de şeyler olacak. Yani bu çok zor bir ihtimal. Çok da düşük bir ihtimal. Formula 1'in bundan sonrasındaki yarışlarında bunun gerçekleşme durumu yaşanabilir mi? Yani elbette. Hala güzel yarışlar bizi bekliyor. İşte Meksika, Brezilya, Katar, Abu Dhabi, Amerika yarışları. Bunlar bizim için bir ihtimalle hala çok keyifli yarışlar olacaklar. Özellikle bu hafta sonu da öyle ama yani ben de sana katılıyorum. Antonelli bence de artık şampiyon diyebileceğimiz durumda bir pilot. Önümüzdeki 6 yarışın tamamında yarış dışı kalmadığı sürece ya da en azından 4 tanesinde yarış dışı kalmadığı sürece bir ihtimalle şampiyon olacaktır. Böyle baktığımız zaman hani bu kadar erkenden birine şampiyon dediğimizi düşündüğümüzde sezonun çok mücadelesiz ve sıkıcı geçtiğini düşünüyoruz. Ama her bir yarış kendi kendine değerlendirdiğimizde, kendi içerisindeki dinamiklerle, belki birinci olan özelinde değil ama farklı dinamiklerle değerlendirdiğimizde aslında hep bir hikayesi olan bir sezon izledik. İlginç bir geçiş sezonu oldu. Evet, araçlarla

0: ilgili çok ciddi sıkıntılarımız oldu. Söylentilerde çok bulunduk. İşte sistemlerde çok bulunduk. Pardon, kelimeyi bir an bulamadım. Sistemlerde çok bulunduk. Nelerin hatalı, nelerin iyi olduğu ile ilgili çok konuştuk ama sonuçta hikayesi bol olan bir sezonu geride bıraktık. Ve kazanan kaybedenlere bakarsak kesinlikle en büyük kazanan Antonelli, kesinlikle en büyük kaybeden de bence George Russell. Hani yani henüz ikinci sezonunda olan bir takım arkadaşına karşı bu kadar psikolojik olarak çabuk yenilmemeliydi Russell, ne olursa olsun. Belki evet, şanssızlıklar onun başına daha sık gelmiş gibi gözükebilir ama yine de ya rakibim benim kadar tecrübeli değil diyerek biraz belki tutunabilmeliydi. Biraz fazla duygusal davrandı bence ve onun cezasını da çok çekti Russell diye düşünüyorum bu sezon özelinde. Ama güzel bir mücadelede izleyemedik şampiyonluk adına maalesef ki. Umarım önümüzdeki senelerde böyle olmaz. Bu çağında ben çok umut vaat ettiğini düşünüyorum. Yani o kadar kötü bakmak istemiyorum genel anlamda ama yağmurda yarış izleyememek çok kötü değil miyim? Nasıl bir aracın kapataç yapmadan araç çalışamıyor oluyor? Ya da nasıl yazılım güncellemesi yapmak zorunda kalmak ne demek arabaya mesela? Yağmurda yarışabilmek adına. Bunlar çok kötü şeyler ve bunlar çözülmesi gereken şeyler. Umarım bunları çözülen bir Formula 1 izleriz. Yoksa biraz işler kötü tarafa doğru gidiyor gibi.
1: Yıllardır ya şikayet edilen bir durum ya, wet lastiklerini niye görmüyoruz şeklinde gerçekten. Ama yani eğer kural buysa ya da bu işi yazılı olarak olmasa da kafanızda kurallaştırdıysanız açıklayın. Bu sporu sevenlerin de bunu bilmeye hakkı var. Pistlerini, üstünü kapatın. Basketbol salonu gibi bir yerde, NASCAR gibi yapın bu işi yani. İnsanları kandırmaya da
0: gerek yok. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Yani hem insanları kandırmaya gerek yok. Hem madem böyle bir şey var. Ya üreten firmadaki çalışan mavi yakaya da yazık. Hı hı. Değil mi? Sonuçta hiçbir zaman kullanılmayacak bir ürün üretmek zorunda kalıyor. Evet, Pirelli'nin işine geliyordur. Para kazanıyor sonuçta. O ayrı bir dünya ama ama gerçekten çok komik, trajikomik bir olay bu. Madem araçlar yarışamayacak böyle bir koşul altında, niye böyle bir koşulu yönelik başka bir hazırlık var? Veya niye araçların bu durumu hiç düşünülmüyor? Mesela yani yağmur yağmama ihtimali diye bir şey olabilir mi? Özellikle yılın bu zamanlarına geldiğimizde. Ya da yılın en başında hani Japonya'da vesaire. Bunlar çok muhtemel şeyler ama ne desek boş geliyor şu an. Umarım bu yoldan birazcık olsun vazgeçerler diye düşünüyorum ama pek de öyle de sinyaller vermiyor Formula 1 evet. Yani yönetimi.
1: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz bağlantıda konuşmuştuk. İstanbul'a geliyor seneye Formula 1 diye. Sadece Formula 1'in gelmeyeceği açıklandı. Formula 2 ve Formula 3 gibi yan taraflarda geliyor, alt serilerde geliyor. Nasıl değerlendirirsin bu durumu?
0: Özellikle Formula 3'ün final yarışıydı diye hatırlıyorum Burak'ta. Şimdi bu çok daha güzel bir haber. Şimdi çünkü Formula 1 hani aralarında ciddi anlamda boşluk olan seanslara sahip. Hani bir seans ve iki seans arasında 3'er saatlik vakit var. Şimdi pistimizin konumunda düşündüğümüz zaman insanların o 3 saatlik boşluğu doldurması kolay bir şey değil. O yüzden böyle ara serilerin olması hem seyirci adına çok daha keyifli bir organizasyon olmasını sağlayacak. Hem işte belki bilet fiyatlarına karşılık aldığımız o hizmeti de arttıracaktır. Yani her anlamda bizi daha kârda bırakacak bir şey. Özellikle final yarışına sahip olmak F3'te o daha da heyecanlı. Çünkü belki de şampiyonluk mücadelesini, orada şampiyona tanık olacağız. Bunlar güzel olaylar. Hani şeyde öyle bir durum yaşanmıştı. 2 sene evvel Rallycross'ta finale kalmıştı şampiyonluk mücadelesi. Hani ve bu yarışın da kalitesini arttırmıştı açıkçası. Ve orada bir şampiyona tanıklık olmak, tanıklık etmek, şampiyonluğu izlemek ve bir şampiyonun rekor kırmasını görmek. Christopherson herhangi bir motorsporlarında işte 9. dünya şampiyonluğunu alan ilk pilottu. Yani bu çok manidar bir mevzuydu bizim adımıza da, hani bizim pistimiz üzerine gerçekleşmiş olması. F3 tarafında da böyle bir şey izleyecek olmak. Formula 1'in geleceğinde kimleri izleyeceğimizi de burada doğrudan görüyor olmak. Bunlar çok çok güzel şeyler. Ve bizim yarışımıza da ne kadar değer verdiğini de gösteriyor bence Formula 1 tarafının. Hani evet, İstanbul Park bizim için önemli, kıymetli olduğunu da gösteriyor. Umarım erişilebilir olur. Bunu bir önceki bağlantıda da konuşmuştuk. umarım eleştirilir olur. Hani Formula 1 izleyen insanların girebileceği, Formula 1 ile alakası olmayan insanların sırf ülkemizde bir önemli etkinlik var diye oraları doldurmayacağı güzel bir iş izleriz. Ve devamında getiririz diye umut ediyorum açıkçası.
1: Peki İzzet, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetin için.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Keyifli yayınlar, keyifli dinlemeler.
1: İzzet Özcan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Motor sporlarının gündemini kendisiyle konuştuk. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından bir futbola geçeceğiz. Sonrasında basketbola, yani sonrasında tekrar futbola, ortaya karışık programının bu şekilde ismini vermeye de hakkını vermeye daha doğrusu isminin hakkını vermeye devam edeceğiz. Kısa bir ara. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün Trabzonspor Samsunspor karşısında 3-0 kazandı. 3 farklı bir galibiyet Trabzonspor'dan. 27. dakikada Ernest Muçi Karadeniz derbisinde perdeyi açan isimdi. Vaivu 38'de farkı 2'ye çıkarttı ve 40'ta Cun'un attığı gol. 43. dakikada Melih Kabasakal doğrudan kırmızı kart gördü. Trabzonspor 3-0 sahadan galip ayrıldı. Thomas Reis eski takımına karşı sahadaydı. İki Alman teknik adam karşı karşıya geldiler. Bir tarafta Fink, diğer tarafta Thomas Reis vardı ve Thomas Reis maçın ardından maçı nasıl değerlendirdi, neler söyledi, hep birlikte dinleyelim.
2: İyi akşamlar. Evet hocam, değerlendirmeli var.
3: Yes, all support. First of all, I'm happy to be back. That I see many people that I worked in the past. Yeah, for us, I think it was a really good result. We started really well in the game, and then we made one mistake with the red card, and and in the second half we only were defending, but we defend good. We had in some situations we had the luck on our side with the crossbar, with the post, but sometimes you need this. But I think over 90 minutes we deserve to win, and And I wish my former club Samsung there in a really difficult situation, but they have to stay close together. And I can say I wish all the best for the future.
2: Öncelikle tekrar burada olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlayayım. Çünkü geçmişte beraber çalıştığımız birçok insanı da burada görmüş oldum. Onları da tekrar görmüş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Maçı değerlendirecek olursak eğer iyi bir skor aldığımızı söyleyebiliriz. İyi başlangıç yaptığımız, aslında kırmızı karta kadar tek bir hata yaptığımız an oldu bizim adımıza. Kırmızı kart bizim adımıza büyük bir hata oldu belki. Ama ikinci yarının genelinde savunmayla geçirdik. Ama maçın genelinde de iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 90 dakikayı genel olarak değerlendirdiğinizde hak eden tarafın kesinlikle biz olduğumuzu ifade edebilirim. Bazı anlarda şansın yanınızda olması gerekir. Sizin de hatırladığınız gibi önce yan direk, sonra üst direkten dönen toplarda olduğu gibi. Ama bu aslında maçın genelinde bizim hak ettiğimiz gerçeğinde hiç değiştirmiyor. Bunları söylerken de yine aynı zamanda eski takım Samsunspor'a da gelecek adına en iyi dileklerimi iletiyorum. Tabii ki zor bir durumdalar. Şu an yaşanan sıkıntılı bir süreç. Ama beraber kalmalılar, birlikte kalmalılar. Onlara da gelecek adına en iyi dileklerimi iletmek istiyorum.
4: Evet. Kendinizi tanıtarak lütfen soruyorum.
5: Ali
4: Kemal
5: Yavuz, Yedi
4: Şafak'ta şirketi. Öncelikle
5: tekrar
4: gidiyor. Şöyle
5: sefer kırmızı kartın bir hata olmadı.
4: He also said that it was mistaken by Melih'in red card situation. This is his responsibility. Can we just say it's just a small mistake? Yeah. Oh.
5: Devam edelim. Ardından Melih'in kırmızı kartından sonra ikinci yarı başlıyor.
4: Red card for Melih, it was a totally different
5: situation. Hem takım arkadaşlarından
4: bir sorumlusu var. Also, he's like a cup of responsibility. And also for the balances inside the team also. Because Trabzonspor was defending too, Trabzonspor was dropping back so much. Was because of the formation, or was just one formation that you had to play after the red card?
3: Yeah, this is normal when you have one player less. Today I can say it was a maybe a smaller mistake, but you see, it can change the game. we had the game under control and until the red card, and after red card, okay, then was hard to defend, but I was happy to see that the team also defends like a team, and yeah, we will learn. Meli was really upset, and he has to learn. But the team showed a good performance. To help Meli, and he will learn. And yeah, and hopefully we can finish the next games with 11 players. It will be easier. Yeah, we will learn. Meli was really upset.
2: Öncelikle elbette bir kişi bir oyuncu eksik oynamak çok kolay değil normalde bu tür durumlar. Çok kolay değil. Belki ufak bir hata olarak nitelendirebiliriz şu an için ama ufak bir hata sizin de gördüğünüz gibi maçın tamamını değiştirebiliyor tamamıyla. Başka bir maça çevirebiliyor maçı. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kırmızı karta kadar maç tamamıyla bizim kontrolümüzdeydi. Ondan sonrasında başka bir futbol oynandı. Aslında takımımız ikinci yarı savunma yapmak durumundaydı belki ama iyi savunmadan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü ikinci yarı gerçekten bir takım örneği gösterdik. Takımca savunma yaptık. Bundan da tabii ki mutlu olabiliriz aslında. Meli çok üzgündü maçtan sonra. Takım arkadaşları ona yardım etti maçın genelinde. Çünkü ona yardımcı olabilmek için iyi bir performans gösterdiler. O da öğrenecek. Tabii ki o da çok üzgün. Ama o da bundan çıkarımlar yapmak zorunda. Takım da dediğim gibi yine ona çok yardımcı oldular. Şunu da ifade etmem lazım. Umuyorum son iki maçları da 11 kişi bitirebileceğiz. Çünkü 11 kişi bitirdiğimiz maçlar daha kolay olacak bizim adımıza.
3: Yeah, and we also saw we played with many national players. Huh? They were during the 3 weeks they were away in the national teams and they are also getting tired. Because Mucia changed not of performance, but he was tired. But I was happy that the team fought together. And now we have a hard period with the next games in Conference League and also in the league. But we will do our best. Give our best.
2: Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum cevabıma. Şunu ifade etmeliyim ki milli takımlarda da oynayan, milli takımlarından dönüp bize katılan birçok oyuncumuzun da oynadığını gördüğünüz aynı zamanda 3 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Çok kolay değil böyle süreçler. Oyuncularımız yoruluyorlar. Birçok seyahat, birçok maç oynamak durumunda kalıyorlar. Yine bununla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Mucci'yi de bugün değiştirmemizin sebebi kesinlikle performansı değil. Yorgun olmasıydı. Çünkü o da milli takımdan geldi. Orada da maçları oynayarak geldi. Ama aslında şu an girdiğimiz süreç bizim adımıza zorlu bir süreç olacak. Çünkü Konferans Ligi'nde ve Türkiye Süper Ligi'nde oynamamız gereken önemli maçlar olacak. Tabii ki bu zorlu periyot bizim adımıza kolay olmayacak.
3: First of all, for the victory,
4: in the first goal, we see one traveling spot making short passes, you know, and then another right into the box and score in Moscow. Is it a symbol? Is it the sign of the football do you want to play? You know, with traveling spot, can we say that you know traveling spot will be scoring goals like this?
3: Hopefully, yes. But I also like to play transition. Yeah? Against Galatasaray, we played more transition after defending corners. Today, okay, there was the space, and Mucci was always free. And then we have to find a free player. Sometimes we want to play like this. Sometimes we want to play more transition. It's up to the opponent. It's up to the game. But I can say I have enough experience in the team, and sometimes they decide by themselves.
2: Umuyorum öyle olacak. Umuyorum sizin bahsettiğiniz gibi birçok gol bulacağız ama şunu da ifade etmem lazım. Geçiş oynamayı da seven birisiyim. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi bir önceki maçta Galatasaray'a karşı kornerden de yine geçişten bulduğumuz goller vardı. Bugün tam tersi aslında. Bugün aslında farklı bir futbol ortaya koyduk. Mucci'yi bulmak durumundaydı. Çünkü Mucci birçok pozisyonda sizin de gördüğünüz gibi boşta kalmıştı. Dolayısıyla onu değerlendirmek zorundaydık. Onun boşluğunu değerlendirmek zorundaydık. Bunlar değişecek. Bazen geçiş futbol oynayacağız. Bazen daha farklı bir futbol oynayacağız. Bunlar rakibe göre değişecek. Bunlar oynadığımız maça göre değişecek. Her duruma göre değişecek. Ama şunu ifade edelim ki her durumu her futbol oynayabilecek kadar tabii ki yeterli tecrübemiz aynı zamanda mevcut. Bunu da ifade etmeliyim.
3: First of all, I want to congratulate you.
6: Thank you.
3: I have two questions. First one. Today again,
4: Will you expect me clear victory?